0: dünyada enerji krizi çıkabilir. Petrol fiyatlarının yüksekliği bunun enflasyonuna küresel anlamda yansımasından falan bahsetmiyorum.
1: Bu daha mikro, sizin söylediğiniz daha makro, daha makro, büyük resimde bir şey.
0: Çünkü kritik stratejik stoklar da tükeniyor. Doğru. Yani 20 milyon varilin çıktığı bir Hürmüz Boğazı vardı. Şimdi Babül Mendeb de kapanınca, Babül Mendeb'in kapanması sadece petrol ile alakalı olarak bir sıkıntıya yol açmadı. Burayı ele geçiren Husilerin, Suudi Arabistan'ın Doğu Batı ekseninde var olan hattını vurması, Suudi Arabistan'ın günlük 5 milyon varil piyasaya sevkiyat yaptığı Kızıldeniz'deki bu hattın kapanmasına yol açtı. Şimdi 5 milyon neden önemli? Şuradan günlüğe çıkan varil, bak yazıyor, 20 milyon varil. Şimdi bu kapandı. Çalışmıyor uzun zamandan bu yana. Suudi Arabistan Yanbu hattına buraya 5 milyon varil ile oradaki petrolü buraya sevk etmeye başlamıştı ki Husi saldırılarıyla birlikte bu da tükendi. Şimdi burada şunu sormak lazım. Bizi dinleyenler sorabilir. Suudi Arabistan yaklaşık 75 milyar dolarlık savunma bütçesiyle neden Husilerden gelen bu saldırıları önleyemiyor? Hava savunma sistemi yok mu? Aslında Suudi Arabistan'ın çok güçlü bir hava savunma sistemi tedariki Amerika Birleşik Devletleri'nden başta Patriot'lar olmak üzere aldı. Lakin ABD Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'ne bakan kısmında İran'dan gelen balistik füzeleri aylardan bu yana engellemek için Suudi Arabistan'ın elindeki envantere de el koydu. Dolayısıyla bence konuşulması gereken sadece Suudi Arabistan değil, ABD'de de dahil büyük bir interceptor dediğimiz hava savunma, yani havada gelen balistik füzeyi vuran mühimmatlarda eksiklik var.
1: Şöyle mi anlıyoruz? Yani aslında bu bölgede bir Patriot sistemi olsa engelleyebilir. Ama Amerika
0: Patriot
1: bunları
0: değil, hava savunma sistemi hava savunma olsa diyelim. Kısmi anlamda.
1: Ama bunların hepsini bu kıyılara İran tehdidi
0: kullandı.
1: İçin kullandığı için
0: kullandı.
1: Kullandı yok.
0: Kullandı. Suudi Arabistan o yüzden sıkıntı çekiyor. Hı. Şimdi diyorlar ki adeta hani ıspanak yok, dereotu verelim misali. Sana F-35 verelim. Bu F-35 konusunu Türkiye'de bu kadar yoğun bir şekilde dolaşıma sokanların da Türkiye'deki F-35 lobisinin konuşan ağızları olduğunu düşünüyorum. Niye? Ya adam buradan sana füze fırlatıyor ve senin en kıymetli hattını etkisiz hale getiriyor. Yani Husileri tepeden vurmak için F-35'e ihtiyacınız yok. Zaten Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri son derece gelişmiş sistemlerle donatılı. Ama en nihayetinde bir görsel var. Henüz hala teyit edilmedi ama inkar da edilmedi. Suudi Arabistan'a ait bir uçak Yemen'de Husilere yönelik bir bombardıman gerçekleştirdikten sonra gelen füzeleri savuşturmak için şaft atıyor. Yani ısı onlara gittiği için uçak kurtulsun diye. O kadar büyük tecrübesizlik ki daha sonrasında da afterburner dediğimiz motorun çok daha güçlü çalışmasını sağlayacak sistemi açarak adeta kendisine atılmış füzeleri çekiyor. Yani savaşmak ayrı bir şey. Hatırlarsın burada tablolar çıkartıldığında hep sana derim. Muharebe sahası muhasebe cetveli gibi okunmaz. Onda 200 uçak var, bunda 190 uçak var. 200 kazandı şeklinde bir yorum yapamayız. Ama ben konuya döneceğim. Büyük bir petrol arzı sıkıntısı var. Bak petrol fiyatları geride kaldı. O aşamayı geçtik. Dünyada tüketilen petrol ile dünyada üretilen petrol arasındaki makas açılıyor. Ve biz bu açığı nereden karşılıyoruz dünya olarak? Stratejik stoklardan karşılıyoruz. Bu stratejik stoklar da tükeniyor. Ve İran bu savaşı çok daha uzatacak bir konsepte doğru gidiyor. Bugün İran haberlerini falan okuduğumda bir kara olası müdahaleye karşı İran devrimine destek veren vatandaşların Kalaşnikovlu yürüyüş töreni falan vardı. Şimdi bunlar çok bir şey ifade etmez ama bir fikir de verir. Şimdi buradan şeye getireceğim. F-35 konusuna. F-35'i aldı ya, bir cümle.
1: Yok yok, F-35 ile ilgili görselimizi isterim. Siz tamam, konuşurken isterim. O görsel de
0: şimdi
1: gelsin.
0: Şimdi sen F-35'i Amerika Birleşik Devletleri 24 milyar dolar apartman aidatı gibi zaten Körfez ülkelerine kesiyor. Siz de bu 24 milyar dolar karşılığında Trump'ın ağzıyla İsrail'e asla sıkıntı buyurun oluşturmayacak şekilde konfigüre edilmiş bir 48 adet F-35 savaş uçağı, 49 tane de motoru, 24 milyar dediğimiz gibi. Şimdi bu sorunu çözüyorsa, bak A Haber ekranından bizi dinleyen herkesin mantığına hitap ederek çözüyor. Çözüyor mu F-35 sorunu? Çözüyor. Peki Türkiye'deki F-35 lobisi de bunu söylüyor.

0: Lan orada. Rejim orada. Nükleer zenginleştirilmiş uranyum orada. F-35 öyle 49 tane falan yok. Amerika ile İsrail ile yüzlerce var. Hadi gidin çözün sorunu. Hadi. Lan orada duruyor.
1: Güzel.
0: Her derde deva ise, her sadre şifa ise F-35. Bu ne ya? Sabah kalkıyoruz televizyon ekranında F-35, akşam yatıyoruz F-35, Namık tam tweet atıyor. F-35'ler İran'ın attığı kamikaze dronları keklik gibi avlıyor diye 6 ay önce tweet atmıştı. Hadi ben de buradan soruyorum, işte F-35'leriniz var, gidin Tahran orada, rejim orada, zenginleştirilmiş uranyum orada. Tamam, hadi gidin Yani dolayısıyla savaş apayrı bir şey. Böyle rakamlar bilmem neler bize tabii ki destekleyici mahiyette fikir verir ama bu konuyu işte onda 10 tane var, bunda 9 tane var, o zaman bu kazandı. Şimdi Yunanistan 3,5 milyar dolar, konu konuyu açtığı için renklensin anlamında söylüyorum. 3,5 milyar dolara hava savunma sistemi kuruyor ülkesine. Ya ben şunu söylüyorum, adamlar 250-300 milyar dolarlık bir hava savunma sistematiği getirdiler. Hem demir kubbe, hem taatlar geldi, hem Amerika içinde, hem Suudi Arabistan içinde, hem Körfez ülkeleri içerisinde. Ne oldu Ürdün'de? CBS televizyonu dün bir açıklama yaptı. Ürdün'de vurulan yerlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin deklare ettiği rakamlardan çok daha büyük kayıplar olduğunu video görüntüleriyle. Leakage, yani oradaki askerlerin çekmiş olduğu görüntülerin sızıntısından aldı bunu, getirdi ekrana. Şimdi kardeşim, senin dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemin var ama en nihayetinde İran'ın balistik füzelerini durduramadın. O zaman teşhisi şöyle koyacağız. Buyur. Bizim için de geçerli. Çelik kubbe yapıyoruz. Elbette çok kıymetli. Ama ne yaparsan yap, ister altın kubbe, ister çelik kubbe, ister demir kubbe, hiçbir hava savunma sistemi %100 bir müdafaa sağlamaz. Olmasın anlamında değil. Tabii ki olacak. Olmazsa kevgire döndürürler seni. Bu yine ayrı bir şey. Ya herro ya merro şeklinde, ya siyah ya beyaz şeklinde anlaşılmamalı. Ama esas olan bizim bu savaştan çıkarttığımız, İran'ın yıllar boyunca balistik füzelere yapmış olduğu yatırım ve kendisine uygulanan yaptırımları bunlarla aşma konusunda ortaya koyduğu mücadele sonuç veriyor. Şimdi buradan, bu tespitimden 4 gün geriye adım atıyorum. 4 gün önce Aksaray'da atışlı test vardı. Teknofest kapsamında roket yarışması vardı. Yıllardır o çocukların, keşke imkan olsa da bu ülkede 85 milyona göstersek. Orada Roketsan Genel Müdürü bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki Türkiye balistik füze anlamında seri üretimine devam ediyor, depo stoklarını doldurmaya. Tayfun Blok 4 dediğimiz Türkiye'nin geliştirdiği en yüksek kapasiteli füzenin de seri üretime geçmesiyle ilgili önümüzde günler kaldı. Daha öte bir şey söyledi ki bu denendi de. Tayfun Blok 3 ile de hareketli hedefleri takip edebilen balistik füze. Şimdi balistik füzeler şöyle bir parabolik hat çizer. Seyir füzesi gibi dolanmaz. Şimdi attığın zaman donanmayı falan vuramıyorsun. Niye? Çünkü sen 5 dakika içerisinde bile gelse, 5 dakikada donanma 4 kilometre, 5 kilometre yol gidiyor. Şimdi dolayısıyla bu balistik füze A'dan B'ye atıldığında B'deki hedef hareketli hale gelip donanmada olduğu gibi hareket ederse, onu takip edip bulup onun üstüne biniyor. Şimdi dolayısıyla buna hazırlanıyoruz. Balistik füzeye hazırlanıyoruz. Seyir füzelerine hazırlanıyoruz. Air Launch Ballistic Missile, ALMB, İHA 300 atışı yapıldı. Onlara hazırlanıyoruz. İran'dan alınan dersleri okuyoruz. Ben Saha Expo fuarında Türkiye'deki güvenlik bürokrasinin en tepesindeki isimlerden birisine şunu sordum. Yani Türkiye İran'daki alınan dersler mucibince bir şeyler yapıyor mu? O sıralarda da TOKİ sığınaklar yapılacağına dair resmi açıklama yapılıyordu.
2: Konuşmuştuk.
0: Bana o güvenlik bürokratının söylemiş olduğu şey şu. Yusufçum, gömülmeyen gömülüyor. Dolayısıyla artık dağıtık savunma sanayi, dağıtık savunma yerleşkeleri ve gömülü sistem. Şimdi dolayısıyla Türkiye bununla alakalı da çok büyük mesafeler alıyor. Dolayısıyla benim İran'la ilgili, Hürmüz Boğazı ile ilgili ortaya koyduğum şeyi iki kelimeyle özetleyeyim.
2: Buyurun, son olarak alayım.
0: İran'ın bu işte Amerika Birleşik Devletleri'ni yenilgiye uğratması gibi bir şey söz konusu değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri, İsrail onu getirdi Hürmüzlü Boğazı'na, yetim bir çocuğu bırakır gibi bıraktı. Bir çıkış stratejisi yok, ne yapacağını bilmiyor. Elinde tek geçerli kullanabileceği nükleer silah kullanma var. Ona da dünya büyük reaksiyon verir, hiç kuşkusuz. Bu şekilde bir süre daha devam edecek. Bir, iki, Herkes hazırlıklı olsun.

0: dünya çapında bir petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız. Bu iki, üç, önceden diyorduk ki petrol birçok ülkede enflasyonu tetikleyici bir petrol fiyatları vazife üstlendi. Artık bu da geride kaldı.
1: Petrol
0: bu savaş, hayır, bu savaş ekonomilerin kırılganlıklarıyla ilgili bir noktaya geldi. Ekonomisi komple çeken ülkeler olacak, ekonomisi iflas etmiş ülkeler olacak ya da bütün bu yaşananlara rağmen bir şekilde direnen ekonomiler olacak. Üç tane hususu şu an için söyleyebiliriz.
1: Bunları açalım ilerleyen dakikalara. Çok teşekkür ederiz Yusuf Alabarda. Coşkun Başbuğ, lütfen buyurun. Yine Yusuf Alabarda'nın bıraktığı yerden JP Morgan'ın bir petrol tahmini var. Hemen onu ekranlara taşıyalım. Artık gelinen noktada doğru bir petrole ulaşma sıkıntısı da çok net bir şekilde görülüyor. Rakamlar zaman zaman 110 dolara çıkıyor. Zaman zaman daha düşüyor. JP Morgan diyor ki petrolde istenmeyen eşikler aşıldı diyor. Şöyle detaylandırıyor. Amerikan yönetiminin yanaşmadığı ekonomik eşik aşıldı. İlk kez elimizde temel bir senaryo yok. Nasıl modelleyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü bu tip kuruluşlar zaman zaman bir yıl sonu tahmini yapar. Biz de ekranlara taşırız. JP Morgan özetle diyor ki ne olduğunu bilmediğimiz için modelleyemiyoruz. Piyasa gergin çünkü bölgede yeni gerilimler çıkıyor. Babil Mendeb krizi ve Doğu Batı boru hattına yapılan saldırı endişe verici. Ben daha önce duymadım. Bilmiyorum diğer konuklarım duydu mu? Bir tahmin kuruluşunun biz tahmin yapamıyoruz, modelleyemiyoruz da.
0: Çünkü arz talebi
1: karşılamıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. JP Morgan başka kuruluşlarda eşlik ediyor. Ne dersiniz? Tekrar Babil Mendeb'e dönelim. Ama ondan önce şu Husiler Amerika görüşmesi vardı. Açıklamalar da var. Barışa mı yakınız, savaşa mı yakınız? Onu da bir görelim hemen. Sonrasında size hemen o sorumu yöneltip harita üzerinde sizden de görüş isteyeceğim. Amerikan basını Axios, Amerikalı diplomatlar Umman'da Husi temsilcileriyle görüştü. Husilerin görüşmede Amerikan, İsrail ve diğer ticari gemileri hedef almayacakları mesajını verdi. Ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu kapsamın dışında tuttuğu belirtiliyor. Husiler Amerika tarafına Amerikan gemilerine saldırma niyetleri bulunmadığını ve 2025'te Washington'da varılan ateşkese bağlı kaldıklarını söyledi. Husiler de diyor ki bizim sizle İsrail'le işimiz yok. Bizim işimiz Suudi Arabistan'la. Suudi Arabistan Amerika'dan destek istiyor. Amerika destek değil. F-35 veririm diyor. Tablo net. Çıkış nerede? Bir barış olası mı? Kara harekat senaryosunu birazdan analiz ekranımızda konuşalım. Tekrar bölgedeki detaylı haritaya dönelim. Sözü de size bırakayım.
2: Bak oraya gitmeden.
1: Gitmeden burada kalalım.
2: Bak, tamam. Şurada bir açıklama yapalım. Şimdi Husiler ne diyor? Amerikan ve İsrail ve diğer ticari gemiler hedefimiz değil diyor. Bu Türkçesi şu demek. Bu Babil Mendeb'ten isteyen geçer. Suudi Arabistan hariç. Şimdi aynı Husiler. Bak aynı Husiler. Gazze'deki soykırım ve katliam başladığında tam tersini söylüyorlardı. Amerikan ve İsrail gemileri
1: geçemez.
2: Hatta onlara yük taşıyanların hepsi hedefimizdedir. Asla geçişine müsaade etmeyeceğiz dedi ve etmedi.
1: Hatta vurdu.
2: Ve vurdu.
1: Bazı İsrail gemileri.
2: Ve gerçekten de bu bahsettiğim ülkelere Babil Mendeb'i kapattı. Bunun üzerine Amerika ve İngiltere omuz omuza verdiler. Husilere hava harekatı düzenlediler. Karadan operasyonlar yapmaya kalktılar, gene durduramadılar. Avrupa'da 18 tane ülke bir araya geldi. Babil Mendeb için özel tedbir aldı, gene durduramadılar. Şimdi soru şu. Ne oldu da aynı Husiler, Amerika ve İsrail serbestsiniz kardeşim, Suudi Arabistan hariç dediler. Yoksa bir Mekke rahatsızlığı mı var? Bir Mekke ittifakına karşı bir hazımsızlık mı var? Acaba mutfakta biri mi var?
1: İran mı o?
2: Heh. Tam da yerine bastın.
1: Peki.
2: Neşteri İran mı?
1: Haritayı ekranlara
2: şimdi
1: taşıyalım şimdi.
2: Bak haritaya.
1: O harita bize ne söylüyor? Çünkü Amerika ve İsrail gemileri geçiyor. Ama burayı asıl kullanan 6-7 milyon varilde özellikle o Doğu Batı hattında birlikte Suudi Arabistan. Yani aslında Suudi Arabistan geçemez diyerek büyük bir çoğunluğunu gemilerin geçemez demiş olmuyor mu Husiler?
2: Şimdi bak Aktan bir şeyler yaşanıyor. Buyurun. Ama böyle bir genel bir okuma yapmak lazım. Şimdi burada acaba lokal Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki o tarihi düşmanlık mı cereyan ediyor yoksa farklı bir senaryo mu devrede? Şimdi bir Boğaz, Hürmüz, petrolün aktığı yerde 8 ülke, Katar'ı, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri tamamı Suudi Arabistan dahil buradan oluk oluk dünya pazarlarına petrol satıyorlardı.
1: 20 milyon varil krizden önce.
2: Evet. Şimdi

0: Şimdi bir diğer boğaz Babülmendep. Bu da dünya ticaretinin Avrupa'ya özellikle hani o Afrika kıtasını
1: Doğru.
0: dönmeden işleyen
1: Sümit
0: bir
1: burnunu
0: hattıydı.
1: dönmeden.
0: Şuna benzetelim. Bak şuna benzetelim. Bir insan gibi düşün. Ağzı orası, burnu bura. Ağızdan nefes alıyorsun. Oluk oluk akıyor. Biri ağzı kapattı. Kim? İran. Burundan nefes almaya başladık. Şimdi burnu da biri kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bir refleks göstermen lazım. Ya ruhu teslim edeceksin ya da cansiperane son bir çırpınışla bu olan gidene dur diyeceksin. Şimdi burada 20 milyon varil dediğin doğru. Akış durdu. İki ülke bir bypass yöntemi denedi, buldu. Biri Suudi Arabistan, birisi de Birleşik Arap Emirlikleri. Bak Birleşik Arap Emirlikleri Fücere Limanı var tam
1: Şöyle
0: şurada.
1: yapalım mı? Çizerek bunu göstermek için analiz
0: Gidelim.
1: ekranımıza gidelim. Orada çizerek daha rahat gösterebiliriz. Sizi ben böyle alayım. Oradan nasıl bu tarafımı alayım sizi. Nasıl olduğunu çizerek gösterelim. Buyurun, herhalde bu renk daha uygun
0: Ha,
1: olacaktır.
0: şimdi bak
1: Birleşik Arap Emirlikleri.
0: şurası kapandı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: bypass eden güzergah şuradan karşıya
0: bak
1: geçirdi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri şöyle bir çıkış yolu buldu. Dedi ki ben dedi burada bir boru hattı döşersem hiç Hürmüz'e bulaşmadan, Hürmüz'e muhatap olmadan doğrudan buradan petrol ve dünya pazarına pazarlarım. Akıl mı akıl, doğru mu doğru. Aynı işi Suudi Arabistan'da dedi ki ben de dedi orası kapandığı takdirde Kızıldeniz ve dedi hani buradaki
1: Hattını
0: yeri kullanırım. Yanbu dediğimiz limandan dedi petrolü hem Avrupa'ya hem de dedi
1: Babülmendep'ten çıkarım.
0: Babülmendep'ten dedi Asya'ya pazarlarım. Şimdi bu iki hat yani olanın %30'u kadarını işliyor. Yani 20 milyon varilde Suudi Arabistan'ın işlediği yarısı kadar işte
1: 5-6 milyon varil
0: 5-6 milyon
1: konuşuluyor,
0: varil.
1: evet.
0: Bir işte onun yarısı kadar da Birleşik Arap Emirlikleri'nin sattıkları var.
1: Çıkarabiliyor.
0: Yani bir Hürmüz gibi bütün ihtiyacı karşılamıyor ama neticede bir nefes aldırıyor. Şimdi burada bir anda biz burada ana şalterin, hattın vurulduğunu ve buranın da kapandığını gördük. Burada şunu sormakta fayda var. Az önce bir soru sorduk. Dedik ki ne oldu da düne kadar burayı İsrail'e dar eden Husiler bir
1: Şimdi
0: anda
1: İsrail
0: İsrail'le kuzu
1: geçebilir diyor.
0: sarma oldular da esas Suudi Arabistan hedeftir dediler. Acaba Mekke rahatsızlığı mı, Mekke ittifakı mı dedik.
1: Buyurun.
0: Şimdi burada bak şöyle bir örnek vereceğim. İddialı bir örnek bu. Hani şey var ya dünya İsrail dünyanın başına bela derim ben zaman zaman. Ben bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. İsrail gerçekten sadece bölgeye değil dünyanın başına bela bir virüs. İşte ispatı. Bak bütün dünyanın çektiği o akaryakıt krizi, o fiyatlar, enflasyon, işte dengelerin alt üst olması şuradaki o virüsün bu yaptıklarından kaynaklanıyor. Burada bütün bu oyunun arka planında İsrail var. Onu bir kere net görelim. İsrail'in derdi neydi? Bölgesel bir savaş çıkarmak, kendini unutturmak, Gazze'yi yani zihinlerden ve sorgudan çıkarmaktı. Ve bölgesel savaş tek çıkış yolu. O İsrail, İran üzerinden bunu çok denedi. Ve halen deniyor. Şimdi İran'a sormak lazım. Aylarca fiske atmadığın İsrail dururken niye bir anda Irak'tan Suudi Arabistan'a ve Yemen'den yine Suudi Arabistan'a bu saldırıları yaptırıyorsun? İsrail var orada. Yani savaşın esas sebebi orada baş düşmanındı. Hani önceden şöyle hikayeler biz burada tartıştık. Tel Aviv vuruldu. Ben o zaman da biliyorsun eleştirmiştim. Ya çarşı pazarda 3-5 tane dükkan vurmak da bu işler olmuyor diye. Asker hedefler var orada. Asker hedeflere de şöyle bir gerekçe üretiliyordu birçok kişi tarafından. İşte tekniği, yeteneği bu kadar. Sen Haçlı Şabiler vekil güçlerinden biri. Göbeğinden çat vurdun mu vurdun. Ha demek ki vurabiliyormuşsun. Aramco tesislerinin kulesini vurdun mu vurdun. Ha demek ki vurabiliyormuşsun. Bu kadar başarılı operasyon İsrail'e niye yapılmaz? Amerika'ya niye yapılmaz? Ben bunu hala sorgularım.
1: Peki. Şöyle devam edelim. Bu görselin eğer buraya yansıtılması olursa Azal, buraya alalım. Onun üzerinden de devam edelim. O da
0: Şimdi
1: net.
0: burada
1: Şunu da soracağım aslında. Bu operasyon ne kadar devam eder? Yusuf Alabar'da cümlesinin içerisinde şöyle bir ifade kullanmıştı. Bir kara operasyonu. Bir kara operasyonu gündeme gelir mi? Kim olur? Amerika Birleşik Devletleri konuşuyor ama bir yandan da Suudi Arabistan'a F-35 satıyor bir

0: Barış masasına mı yakınız yoksa savaş daha mı derinleşir?
1: Ya F-35 bu haber konusu olduğundan beri hep şu tartışılıyor. Körfez'de dengeler değişecek. Körfez'de işte yeni... Ya Suudi Arabistan hava kuvvetleri anlamında Orta Doğu'daki en güçlü ülkelerden biri.
0: Yani buraya saldırmak için özellikle Husilerin burada olduğunu biliyoruz. F-35'e ihtiyacı var mı Suudi Arabistan'ın? Yani mevcut silahlarıyla Husilerin bildiğimiz kadarıyla bak, hava savunma sistemi ya da
1: bak, bir örnek vereyim.
0: Uçakları yok.
1: Bir örnek vereyim, beraber olup olmayacağına karar verelim. Suudi Arabistan Körfez'de Orta Doğu'da hava kuvvetlerinden en zengin ülke. 210 diye hatırlıyorum rakamı F-15 ki iyi savaş uçağıdır. Yine aynı şekilde Tornado 70 küsur, 80'e yakın Eurofighter, yani ne ararsan var. Şimdi sen bütün bunları kullanırsın, dersin ki kardeşim bu elimdeki teknoloji yetmiyor veya işte döke saça kalmadı, uçak ihtiyacım var. Verirsen bütün dengeler değişir. Ben o zaman oturup konuşur tartışırım. Sen şimdi elde bu kadar 200-300'den fazla uçağın var iken F-35'in verilmesi bölgede neyi değiştirir? Veya eldeki silahlar kullanılmadan F-35'in hikayesi niye yazılır? Şimdi bu ayrı bir konu. Yani Amerika biliyorsun ekonomik anlamda da ciddi kriz içerisinde. Doğru. Ve Amerika'nın huyudur o. 200 milyar sana yazdım diyor. Tık kapına silahı koyuyor. Senin diyor. Şimdi bu F-35 bir anda gündeme geldi. 24.3 milyar. Takvim belli değil. Ne zaman verilecek? Nasıl verilecek? Eğitimleri, bunun hani ekipman, bakım ne zaman bitecek? Biliyorsun bu hemen olmuyor. 45'inde 48 tane uçağı getirip kapına bırakmayacaklar. Dolayısıyla şu anki gündemin bana göre dışında bir konu. Ama tartışılıyor. Şimdi burada kara savaşı, yani Yemen'le Suudi Arabistan artı Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski bir tarihi geçmişi var. Bak Husiler 2004'te ayaklandılar. 90'da kuruldu. Bedrettin el Husi tarafından kuruldu. Ve Cumhurbaşkanı Salih'e karşı 2004'te bir ayaklanma gerçekleşti. Bedrettin Husi öldürüldü Salih tarafından. Kardeşi yerine geçti. 10 yıl sürdü ayaklanma. O ayaklanma esnasında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri 1/3'ünü işgal etti Yemen'in. Sokatra Adası vardı şurada bak. Ta oraya kadar işgal genişledi. Yani eskiden bir tarihi düşmanlık dediğim olay bu. Şimdi burada esas sorulacak soru şu. Husiler düne kadar İran'ı ağır eleştiren. Bak. Geldi. Buyurun. Bak Husiler düne kadar İran'ı ağır eleştiren. İran'ı Gazze konusunda pasif olmakla suçlayan. Ki çok haklı tespitlerdi bunlar. Ve bu bahsettiğim süreç içerisinde gene Husilerden mesela önemli bir lider Ebu Cauf dedi ki sen dedi korkaklıkla bir yere varamayacaksın dedi. Korkaklığın dedi ileride bedel olur, bunu ağır ödeyeceksin dedi. İran'a söylüyor ha bunları. Niye? Gazze konusunda, Hizbullah konusunda aldığın saldırılar, Suriye'deki o yapılan saldırılara
0: gerekli cevap
1: vermiyorsun diye. Şimdi aynı Husiler ne oldu da bir anda rotayı direkt İran'a çevirdi ve İran'ın istediği yönde burada bir bölge savaşı çıkaracak tepkiler ortaya koymaya başladı.
0: Peki şöyle bir senaryoda bölge savaşı genişler mi? Örneğin Suudi Arabistan hava saldırısı düzenliyor. Geçen hafta da yayın esnasında hava saldırısı düzenlemişti ama anladığımız kadarıyla o hava saldırıları istenilen sonucu vermiyor. Bir kara operasyonu başlarsa, şimdi izleyicilerimiz, coğrafya bilen izleyicilerimiz elbette söyleyecekler ama sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Böyle bir harita görüyoruz ama Suudi Arabistan'ın toprağının bu kadar büyük olması yerleşim yerlerinin ve nüfus yoğunluğunun bu denli büyük olduğunu göstermiyor. Büyük
1: elbette,
0: oranda çöller var.
1: Elbette.
0: Hatta o çöller bu bölgede var. Yani buradan giriş hiç kolay değil kara operasyonu için. Olası bir kara operasyonu ve sonrasındaki sonuçlar bölgesel bir savaşa doğru döner mi? Hangi noktadan bir kara operasyonu gerçekleşebilir? Buna dair bir yorum olur mu ya da nasıl yorumlarsınız?
1: Bak az önce dedim ki 1/3'ünü işgal etti dedim. Nerenin? Yemen'in. Yani Yemen'in doğusu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından işgal edildi. Batı'da az bir bölüm kaldı. Sonrasında işte savaşta denge sağlandı. İşte kara harekatı yapıldı o zaman da. Yani istendiği yapılır. Ama Suudi Arabistan bak şu ana kadar onca saldırıya rağmen dikkat edersen böyle vakur, soğukkanlı bir duruş sergiliyor. Yani bir anda kısasa kısas deyip el yükselterek bir burada bölge savaşına gidecek işi başlatmıyor. Niye? Bak sürekli Suudi Arabistan'la görüşüyoruz. Temaslarımız var.
0: Yine hatırlayacaksınız. Geçen hafta Cuma günüydü, programdaydık yine. Hemen Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı ile bir temasının
1: Bravo.
0: Olduğunu görmüştük.
1: Bravo.
0: Çünkü Mekke İttifakı kapsamında ortak bir adım gerekebilir.
1: Bravo. Zaten bak çok ilginç. Mesela Husilerin Mekke'ye yaptı denilen saldırı. O saldırı şimdi şöyle başladı. Bir İHA.
0: Husiler yapmadık diyorlar bu arada.
1: Bir İHA Mekke'ye gidiyor. Suudi Arabistan diyor ki benim hava savunma sistemlerim çalıştı ve ben bunu durdurdum. Suudi Arabistan'ın açıklaması bu. Husiler de diyor ki hayır kardeşim ben bu saldırıyı yapmadım diyor. O zaman bir ihtimal İsrail bir sahte bayrak operasyonu mu yaptı? Bir yere koymakta fayda var. Peki. Niye diyorum biliyor musun? Husiler bugüne kadar yaptığı saldırıların hiçbirini inkar etmedi. Husiler yaptığı her saldırıyı ben yaptım dedi ve göstere göstere yaptı. Yani en çok takdir ettiğim huylarından biriydi o. İsrail'e mesela videolar, savaşlar geliyoruz çat vuruyor. Yani çok değerlendirdik hatırla. Ve takdir ettik hep. İslam alemi takdir etti. Ama ilk defa İslam alemi Husileri eleştiriyor. Niye? Mekke, kutsal topraklara yapılan saldırı neyin nesi demeye getiriyor? İsrail yaptı bir ihtimal. Husiler yaptı veya Husilerin içerisinde bir kol var. İsrail'e çalışan vekil güç olarak bunu devreye aldı bilinmez ama benim bildiğim şu, Husilerde bir makas değişikliği var. Bu 3H formülü diyorum ben.
0: Buyurun son olarak onu alayım.
1: Bak 3H formülü nedir? Hani bir Şii Hilali deniyor ya şöyle. Haçlı Şabi.
0: Evet.
1: Hizbullah.
0: Evet orada.
1: Ve
0: Husiler.
1: Husiler. Şimdi burada Hizbullah gitti. Yani bölgeden önce kendi canıyla uğraşıyor. Haçlı Şabi kaldı ve Husiler kaldı. Husiler zaten İran eleştiren bir yapıdaydı. Tek güç buydu. Dikkat et, aynı anda kuzeyden Haçlı Şabi saldırdı Suudi Arabistan'a ki petrol tesislerine hasar veren de onlardı.
0: Doğru. Suudi Arabistan'ın açıklaması bu. Bunu da belirtelim izleyicilerimize.
1: Şöyle teyitli aslında bu açıklama. Irak da soruşturma başlattı.
0: Tabii yani Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Irak'tan geldiğini söyledi. Irak'ta
1: Irak soruşturma inkar etmiyor. Irak da diyor ki ben diyor bu saldırı yapanlarla ilgili soruşturma açıyorum diyor. Niye? Çünkü daha önce bize de yapıldığı gibi Haçlı Şabi'nin içerisindeki İran destekli bazı yapılar İran'ın da ötesinde davranarak sözde İran ordusunun parçaları bunlar. Doğru. Baştan bir hataydı zaten ama entegre edildi. O yapı bağımsız hareket ediyor İran dışında. Irak da diyor ki soruşturma açtım kardeşim diyor. Bu diyor benim diyor devlet olarak politikam değil. Ve aynı saldırı buradan geldi. Hani yaptı yapmadı hadi onu da geçtik. O zaman şunu sormak lazım. İran'a. İsrail dururken Suudi Arabistan nereden çıktı? Neyin nesi bu? Yoksa İsrail'in aylardır uğraştığı bölgesel savaş çıkarmak için bir mekanizma mı devrede? Mesela ne diyoruz? İran ve İran'ın vekil güçleri. Peki İsrail'in vekil gücü kim? Yoksa devrim muhafızları mı? Ben bunu sorgularım.
0: Peki, bu çok önemli bir tartışmanın fitilini ateşler. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Bu bıraktığımız noktadan devam edelim. Gaffar Yakınca dilerseniz. Teşekkür ederiz. Coşkun Başbuğ'un. Bölgesel bir savaşın fitili mi ateşlenmek isteniyor? Bu durumda İran ve İsrail'in tavrı ya da tutumu ne yöndedir? İsrail'in ekmeğine yağ sürmez mi buradaki Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ya da bir bölgesel orada Arap diyelim, Müslüman diyelim bir savaş. Nasıl yorumlarsınız bölgedeki dengeyi?
2: Şimdi savaşların çıkış sebebi başka bir şeydir. Devamına etki eden amiller başka. Yani savaş herhangi bir sebeple çıkar. Savaş çıkana kadar siyasette bir pata durumu vardır. Çünkü savaş aslında siyasette çözülemeyen sorunların silah yoluyla çözülmesi girişimidir. Savaşın tanımı budur. Siyasette ve diplomaside çözemediyseniz...
0: Şöyle galiba tam olarak savaş diplomasinin silahla yapılanıdır gibi bir
2: yani öyle tabii öyle ifade, biraz karikatürize tersten bir benzetme de yapılıyor ama teknik olarak da böyledir. Çünkü milletler arasında sorunlar her zaman olur. Devletler arasında sorunlar her zaman olur. Çünkü her devlet kendi çıkarı için hareket etmek ister. Bu doğal olarak çatışmalar ortaya çıkar. Çatışmalar %99 oranında bakın %99 oranında siyaset ve diplomasi yoluyla çözülür. Yani 20. yüzyıldan beri dünyada böyle. Evet. Ama %1 oranında da silahlı çatışmaya dönüşür. Şimdi savaştan önceki durumda bir pata var. Yani devletlerin karşılıklı menfaatlerinden oluşan bir denge. O dengeyi bozan bir amil ortaya çıkıyor. Burada ortaya çıkan amil Trump'ın Siyonist ittifakı kurup ya da ona dahil olup İran'a saldırması. Yani Amerika ve İsrail İran'a saldırmasa bu bir silahlı çatışmaya dönüşmeyecek. Çünkü İran'da uranyum zenginleştirme sorunu da vardı. İşte rejim dedikleri şey yani İran yönetimiyle ilgili anlaşamamazlık da vardı. Bütün başka konularda vardı. temelde İsrail'in İran'ı şer gücü ilan etmiş olması da vardı. İsrail-İran çatışması da vardı ama bu bir silahlı çatışmaya dönüşmemişti. Ne zamana kadar?

0: Diyeceğim. Şuradan palamut alacağım, hamsi çıkartacağım. Fakat dalga çıktı. Dalga çıkınca herkes şunu düşünmeye başlar. Acaba hamsilerin büyük kısmı bana doğru gelebilir mi? Ben biraz daha bu dalganın, hatta belki dalgayı arttırmak için de biraz şöyle çıp çıp çıp yapsam olur mu diye
1: düşünüyorum. Menfaatine bakarsın.
0: Tamam. Şimdi biz burada benzer bir şey yaşıyoruz. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki savaş bir defa bir sürpriz değil. Yani demin Coşkun Bey de söyledi. Ta 2000'li yıllarda çıkan bir isyan. Ben evvelinde söyleyeyim. Yemen, Kuzey ve Güney Yemen olarak iki ayrı ülkeydi 1991 senesine kadar. Yani birisi Demokratik Halk Cumhuriyeti, biraz daha sosyalist bir yönetim. Diğeri ise daha hani Batı bloku tipi, kapitalizmi. Batı bloku değil mi? Kapitalizme yakın bir yönetim yani. Dolayısıyla zaten Yemen iki ayrı ülkeydi. Yani 1918'de de biz oradan çıktık. 1530-1535-40 arasında Yemen'i aldık. İşte 1918'e mütarekeye kadar da kaldık. Şimdi Yemen'in çok enteresan bir özelliği var. Siz demin Suudi Arabistan coğrafyasından bahsettiniz. Yemen'in nüfusu bütün Körfez ülkeleri ve şu yarımadanın nüfusundan daha fazla.
1: Ben aslında onu söylemeye çalışmıştım. Evet. Yani haritada biz böyle görüyoruz ama böyle değil. Evet.
0: Çok enteresan bir gerçek.
1: Nüfus yerleşim durumu.
0: Şöyle söyleyeyim size. Şimdi tabii nüfustan kastım Arap nüfusu. Yani bu ülkelerdeki muhacir, göçmen de çok fazla. Hindistanlı, Pakistanlı vesaire de çok fazla. Mesela bir örnek vereyim size. Mesela Katar'ın nüfusu 2.9 milyondur. Bunun 2.5 milyonu Katarlı değildir. Yani sadece 400 bin Katarlı vardır. Yani bu ülkelere mahsus bir durum bu. Bunlar çok zengin ülkeler. Dışarıdan çeşitli projeler, işte inşaat işleri, hizmet işleri vesaire için
1: dışarıdan göçmen alırlar.
0: Göçmen alırlar. Bir de orada kurulu şirketler vardır, uluslararası şirketler. Onlar için giden insanlar.
1: Gidenler vardır. Zaten orada çok tanıklık etmişlerdir bunları.
0: Evet, yani gidip gelenler bilirler zaten. Yani. Bu yani gayet doğal bir şey. Suudi Arabistan için de aynısı geçer. Mesela Suudi Arabistan'ın nüfusu 37 milyon. Bunun 16,5 milyonu yabancıdır. 20 milyonu Arap'tır, yerlidir. Toplam rakamı vereceğim size. Suud, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Katar, Bahreyn. Toplam nüfus 27.3 milyon. 27.3 milyon. Yemen'in nüfusu 42.5 milyon.
1: Doğru.
0: Şimdi burada bu ne demek biliyor musunuz? Bakın. Aslında bütün şu Arap Yarımadası'nın nüfus ağırlığı ve sıklet merkezi Yemen'dedir. Dolayısıyla eğer Yemen'de siyasi istikrar, birlik, coğrafi birlik, siyasi birlik olursa Yemen burada güçlü bir ülke olur ve bu coğrafyaya bir defa damgasını vurur. Şimdi bunu niye anlattım? Yemen'in bütün olmaması, birleşik olmaması ta Kuzey-Güney Yemen ayrımından beri aslında en çok Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği şey. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Suriye'de bir savaş vardı, iç savaş. Yani 15 yıl sürdü, 15 yıla yakın sürdü. 2011'de net başladı. Orada da İran'ın vekil güçleri vardı. Orada da başka ülkeler vardı. İç savaş yani insanlar birbirlerini, halk birbirini farklı kesimlerle birbirini öldürdü. Ve bir de orada bir yani savaşın oluşması, savaşa giden yolu döşeyen bir de baskıcı yönetim, bir diktatörlük vardı. Yani Yemen gibi de değil, dikkatinizi çekiyorum. Yani oradaki hani dış güçlerle işbirliği yapan ekip muhalif de değil yani. İktidarda adam, bir de bütün ülkeye sahip Suriye'de. İç savaş çıktı. Biz de Suriye'nin komşusuyuz. Biz ne yaptık? Suriye'deki iç savaşın en az zarar ziyanla bitmesi için en başından itibaren elimizden geleni yaptık. Bir defa madde bir, Suriye halkının dostluğunu kazandık. Yani Suriye halkı dedi ki ya iki Türkiye varmış, iki komşumuz varmış dedi. Madde iki, defalarca o Esad rejimiyle, Esad yönetimiyle muhaliflerin bir araya gelmesi için biz girişimlerde bulunduk. Defalarca çeşitli anlaşmalar önerdik. Zaman zaman insani yardımla orada bulunduk. Zaman zaman da siyaseten destekledik. Amerika Suriye'yi bölmeye kalktığında biz müdahale ettik, bölünmesini engelledik. Yani teröristan devletinin kurulmasını Suriye devleti engellemedi, biz engelledik. Sonunda ne oldu? Hepimiz biliyoruz. Sonunda Suriye devleti bütünlüğünü korudu. Suriye halkı kendi demokratik rejimini, devletini kurdu. Bugünkü Suriye'ye bakın. Bugünkü Suriye siyaseten bütünleşmiş bir ülke. Efendim coğrafi olarak bütün bir ülke. Tek bir ordusu var. Ve bakın Suriye'nin birlik olması en çok kimi üzüyor? İsrail'i üzüyor. Neden? Çünkü Suriye parçalanmış haldeyken, zayıfken İsrail bundan mutluydu. Orayı tampon bölge gibi kullanıyordu. Vekalet savaşı yaptırtıyordu. Doğru. Suriye bütünleşince İsrail bundan üzüldü. Mutsuzluk. Şimdi
1: bu şablondan buraya dersler çıkarmak lazım.
0: Buradan ders çıkaralım. Bakın şimdi Yemen'de deniyor ki Yemen'de İran'ın vekil gücü bu adamlar mesela. Olabilir, doğru olabilirler. Tamam. Öbürü de koalisyon destekliyor. Tamam, güzel. Ya abi siz de doğru düzgün komşu olun kardeşim. Suudi Arabistan'ın. Siz de iyi komşu olun, doğru düzgün komşu olun. Yani komşunuzdaki savaşı körükleyen değil.

0: değil. O savaşı bitiren bir tarafta bulun. Ama asıl sorun şu. Suud'un bugünkü yönetimi üzerinden söylemiyorum. Bugünkü yönetimi ne düşünür, ne yapar onu bilemem. Ki o da çok çok olumlu bir pozisyonda olduğunu da düşünmüyorum. Yani yanlış bir yöntem izliyorlar. Komşularındaki iç savaşı dindirecek değil, körükleyecek bir yöntem. Diyelim ki Suudi destekli koalisyon burada galebe çaldı. Husiler yenildi. Yenilsinler. Daha önce de yenilmişlerdi. Ya adamlar oranın halkı zaten.
1: Tam onu söyleyecektim. Yani yenilen dediğin oranın halkı.
0: Halkı yani ne yapacaksın? Yenilse ne olacak? Yani ne olacak? Bakın Suriye'de biliyorsunuz Nusayriler azınlıktır ve Nusayri azınlığın elindeydi yönetim.
1: Doğru.
0: Yani şimdi çoğunluğun yönetimi söz konusu ama Nusayriler de o yönetimin içinde. Ya çünkü Suriye halkı onlar.
1: Orada yaşayanların yenilme gibi bir şansları.
0: Öyle bir imkanınız yok. Demokratik bir ülke böyle kurulur. Başka bir yöntemimiz yok. Şimdi dolayısıyla buradaki asıl öykü.
1: Son cümleyi
0: şimdi
1: alayım.
0: Bu savaşın hemen şöyle bağlayayım bakın. Bu savaşın bitmesini istemeyenler var. Ben Amerika'nın savaşın bitmesini istediğini düşünmüyorum. Yani Suudi Arabistan özeline sıkıştırdığında karlı da çıkıyor, silah satıyor. Biraz daha devam eder, hiç problem değil. Çünkü Yemen'den o garantileri alabileceğini gördü. İran açısından karlı bir şey. İran da buradaki savaşın bitsin istediğini düşünmüyorum. Suudlar da belki bitmesini istiyorlar ama yaptıkları hareketlerle pek bitmesini istiyorlarmış gibi de görünmüyorlar. Peki. Onlar da devam etsin istiyor zannediyorum. Hal böyle olunca
1: bu kadar tarafın devam etsin istediği bir
0: savaş nasıl bitecek?
1: Bitme şansı çok az. Çok teşekkür ederiz. Hemen bir Ankara'ya gidelim. Zafer Şahin konuklarımız farklı farklı yönlerden ele aldı bu gelişmeleri. Ekonomik boyutuyla ele alanlar, yine stratejik boyutuyla ele alanlar ve bölgesel dengeleri de Gaffar Yakınca değerlendirir. Sizin yorumunuz ne yönde olur? Barışa mı yakınız yoksa krizin derinleşmesine mi yakınız? Ne dersiniz?
2: Bence burada dünyanın ayarlarıyla çok net bir şekilde oynadıkları bir senaryoyu hayata geçiriyorlar. Hani Romalı ünlü düşünür Cicero'ya atfedilen bir söz var ya, kime yaradı? Yani bu hukukta da sorulur. Kime yaradı? Şöyle baktığın zaman bu savaş bir türlü bitmeyen, bitecekmiş gibi olan ama daha sonra daha sert bir biçimde yoluna devam eden savaştan kim ne fayda sağladı diye baktığımızda 3 ülkeyi alt alta yazdığımızda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı, üçünün de belirli alanlarda kazanımları var, belirli alanlarda da ciddi kayıpları var. Ama günün sonunda baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri bugün Suudi Arabistan'a yine yüklü miktarda silah satmanın peşinde. Petrol arzındaki sıkıntı yine bir noktada Amerika'nın işine yarıyor denilebilir. Amerika bugün yine kendi petrolünü dünya piyasalarına satma konusunda en azından savaşın göbeğindeki ülkelerden daha avantajlı durumda. İsrail'e bakıyorsun, İran'ı ciddi şekilde altyapısını özellikle harap etti, kullanılamaz hale getirdi. Ha ne yaptı? Tamamen sıfırlayabildi mi İran'ı? Hayır, o da onu başaramadı. Hala İran'ın nükleer kapasitesinin ne durumda olduğuna dair somut bir veriye sahip değiliz. İran'a baktığında ciddi bir kayba uğradı ama bugün İran dediğiniz ülke dünyanın enerji koridoru olarak adlandırılan iki noktada, Hürmüz'de ve Babul Mendeb'de belirleyici konumda, yaşadığı bu ağır saldırılara rağmen belirleyici konumda, Husiler üzerinden de olsa, Babul Mendeb üzerinde söylüyorum. İran da burada dünyaya ve kendi halkına güçlü bir devlet olduğunu, Amerika'ya ve İsrail'e karşı aynı anda savaşarak ayakta kalabileceğini ispatladı İran'daki rejim. Öyle ya da böyle. Günün sonunda kime yaradı sorusunu artık bence şöyle sormak lazım. Ya burada bu savaş bundan sonra kimin kazancı kaybından büyük olacak noktasına doğru gider. Yani herkes minimum karını, kazancını maksimize etmeye çalışıyor bu savaşta. Ama artık bence kim kaybettiğinden daha çok kazanacak. Artık o aşamaya geldik. Ama kim kaybetti sorusunun cevabını daha net verebiliyoruz. Yani bu savaşa maruz kalan İran başta olmak üzere ülkelerle beraber dünya kaybediyor. Biz de kaybediyoruz. Brent petrolün fiyatı bugün 104 dolarlarda geziyor.
1: 100 dolar galiba
2: zorladığı anlar
3: o tabela oldu. Fiyatı.
2: Bakıyorsun Avrupa yukarıdaki savaşla beraber burada ciddi bir enerji kriziyle, darboğazıyla karşı karşıya. Türkiye'de de yakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları artış trendinde, sürekli olarak yukarı doğru güncelleniyor, güncellenmek zorunda kalıyor. Ya bu küresel enflasyon olarak dünyaya ağır bir maliyet çıkartıyor bu savaş. Ama günün sonunda Amerika yine F-35 satma derdinde, kendi petrolünü satma derdinde, İran rejimi ayakta kalma derdinde, İsrail en büyük rakip olarak gördüğü İran'ı hırpalama peşinde savaşın

0: Maliyetini de insanlık ödüyor, dünya ödüyor. Bizim gibi bu coğrafyanın merkezinde olan ülkeler ödüyor. Benim en azından kabaca bakış açım bu, bu savaşa.
1: Peki, teşekkür ederiz.
2: İran'dan önemli bir gelişmeydi Orta Doğu'daki bu kriz ve gerilim. Ama bir yandan da Avrupa, özellikle yine programlarımız içerisinde değerlendirdik. Amerikan CIA direktörünün Rusya'ya gidişi, sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaştırması, Ukrayna'nın cevabı, ardından o gerilim, gerilimin tırmanması ve son olarak bir iddia, bugün Avrupa basında çok gündemdeydi. Avrupa'ya yönelik Rusya'nın doğrudan bir saldırısı. Ama bu saldırı nasıl olur? O saldırıya karşı nasıl bir tavır alınabilir? Bunları konuşacağız ama bu başlıklara ben bir noktayı daha ekleyeceğim, sözü size bırakacağım. Amerika Avrupa'yı yalnız mı bırakıyor? Avrupa'nın bu korkusu, Fransa'daki bugünkü güvenlik toplantısının sebebi bu muydu diye de soruluyor. Çünkü Amerikan medyasında NBC News şu ifadeyi kullanıyor. Pentagon Avrupa'dan 25 bin askeri geri çekmeyi değerlendiriyor. Geri çekilen asker sayısı 40 bini bulabilir. Uçaklar, gemiler ve mühimmatın da geri çekilmesi plan dahilinde. 6 Kasım'dan sonra geri çekilme başlayabilir. Putin elbette bu bilgilere sahip. Sonrasında bir Avrupa saldırısı, Avrupa'ya bir az önce yine konuklarımıza değerlendirirken Yusuf Alabar da Leipzig örneğini verdi. Evet. Leipzig'teki o yaşananları. Buna benzer bir sahte bayrak saldırısı olabilir. Başka bir saldırı olabilir.
3: Mesaj olabilir.
2: Mesaj olabilir. Böyle bir saldırı bekliyor musunuz? Fransa'daki toplantının görselini de ekranlara getirelim. Bu toplantının onunla paralel olduğu konuşuldu. Buyurun Coşkun Başbuğ.
4: Şimdi bak, başlık başlık gidelim, ülke ülke gidelim. Bir, Ukrayna-Rusya savaşı bir kördüme dönüştü mü? Dönüştü. Şu halde bu savaşı başa döndürerek sonlandırma imkanı var mı? Bana göre yok.
2: Hatta bir noktayı ekleyeyim müsaadenizle başlamadan. Belki Yusuf Alabar'da da katılır.
3: Bu çok önemli bir geliş.
2: Şöyle bir noktayı paylaştı Trump. Ya özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler, Amerika-İran savaşı bu petrolü belirlemiyor. Petroldeki bu artışın sebebi Rusya-Ukrayna savaşı dedi. Karşılıklı enerji tesislerini vurmaları diye de ekledi. Bu perspektiften de bakabiliriz. Buyurun.
4: Şimdi burada bak, bir güç, bir akıl savaş asla bitmesin istiyor. Körfez'de İsrail, Avrupa'da İngiltere. Yani aslında savaşın baronları, küresel çete dediğimiz yapı silah satıyor, kaostan besleniyor. Dolayısıyla bu ateş mutlaka kısık da olsa yanmalı diye bir mantık yürütüyorlar. Ondan dolayı bu kadar saboteyi yedi ve ondan dolayı içinden çıkılmaz hale geldi Ukrayna-Rusya savaşı. Yeterli mi? Yetmez. Niye? Savaşın yayılması lazım. Savaşın işte bölgede geniş bir alanı etkilemesi lazım. Şimdi bu hep konuşuluyor. Avrupa'ya sürekli bir Rusya korkusu pompalanıyor.
2: Şunu soracağım hemen bu noktada. Bu bir algı mıdır? Yoksa gerçekten Rusya'nın Avrupa'ya yönelik böyle bir adım olabilir mi? Çünkü bak, hemen yanınızda Coşkun Başbuğ. Macron şöyle söylüyor. Rusya'nın Avrupalılar ve Fransa'ya yönelik karma hibrit tehdidi yoğunlaştı diyor. Almanya'da halk savaşa hazır olun çağrısıyla biliyorsunuz uyanmıştı. Polonya'da halk savaşa hazır olun çağrısıyla uyandı. İngiltere'de konserve, yiyecek, içme suyu stoklayın deniliyor. Bu bir az önce söylediğiniz gibi algı mı, yoksa gerçeklik payı da hiç yok mu, ne dersin?
4: Ben algı olduğu kanaatindeyim. Algı. Neden? Rusya, bak, Rusya Avrupa'ya 2. Dünya Savaşı veya Dünya Savaşları'nın olduğu gibi bir karadan harekat başlatacak. Beklenti o. Hatta hatırlarsan işte Medvedev'le Merz arasında bir sözcü öllesi de oldu. Tanklar Berlin'e dayanır vesaire gibi.
2: Hatta onun stratejik olarak da analizlerini yapmışlardı. Kaliningrad'ın altından bir boşluk var, o hat var. İkinci Dünya Savaşı'na geçilen hat.
4: Suvalki koridoru.
2: O koridordan geçilecek diye de konuşulmuştu. Şimdi, buraya kadar geldi iş.
4: Bak, burada şu sağ gerçekleriyle gidelim. Dünya Savaşları'ndaki ortamla şimdikinin arasında uçurumlar var. O dönemde ulusal kimliği olan, ulusal değerleri olan ve hani beğen beğenme, herkesin iyi ya da kötü inandığı değerler olan dünya devletleri vardı. Şu an dünyada bu küresel çete öyle bir algı operasyonu yürüttü ki, psikolojik harp, değerler boşaldı. Asker bulamıyor ya ülkeler, asker bulamıyor. Paralı bir katil sürüsü gezdiriliyor sürekli. Kim fazla parayı verirse oraya gidip savaşıyorlar. Şimdi Ukrayna'nın altından kalkamayan Rusya mı dayanacak Avrupa'nın kapılara? Kuzey Kore'den asker getiren Rusya mı dayanacak Avrupa'nın kapılarına? şu an

0: Rusların birçoğu ülkeye gitmiyor. Ben geliyor haberleri. Niye? Gidersek asker alacaklar. Asker yok çünkü.
1: Ya da asker
0: diyorlar.
1: Alma görüntüleri de geliyor. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan görüyoruz.
0: Şimdi burada bak, burada havadan sen bir savaş başlatabilirsin.
1: Peki bunun sebebi ne olabilir? Yani şöyle, bu algının oluşması anladığım kadarıyla Avrupalılarda, biz çok anlamıyoruz bunu ama Avrupalılarda ciddi bir paniğe neden oluyor. Onlar bu korkuyu satın alıyorlar. Işte vatandaş bak, olarak söylüyorum.
0: Eski günleri depreştiği için bu korkuyu pompalıyorlar. Yani Almanya'da özellikle doğru. Ruslar geliyor, Almanya'ya saldıracak, Berlin'e dayanacak, eski soğuk savaş dönemi diye bir hava epeydir estiriliyor.
1: Fransızlar da böyle bir toplantı yaptılar. Avrupa basınına baktım. Onlar da şöyle diyorlar. Aslında Amerika'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı istihbaratı gelmişti. Ciddiye almadınız. Şimdi yine bir istihbarat geliyor Amerika'dan. Bu kez ciddiye alın diye. Hatta Macron çok gizli bilgileri, işte katılanlara bakalım. Başbakan, siyasi parti liderleri, iç istihbarat başkanı, dış istihbarat başkanı, üst düzey askeri yetkililer, üst düzey enerji yetkilileri. Ya yani böyle bir komite mi var diye baktım ben. Hani toplanma komitesi, bir özel toplantı.
0: Yani böyle bir toplantı, bunların hepsini şunlar katılacaklar.
1: Evet, yani mesela bir bazı komiteler var. Orada siyasi parti liderleri yok. Başkalarında sadece istihbaratçılar ama bunların hepsinin bir araya geldiği çok özel durumlar olması gerekiyor.
0: Haktan bak, bu korku pompalanıyor. Bu korkuyu pompalayanlar, bu toplantıyı yapanlar da olabilir. Bak, bu korkuyu pompalayanlar, bu toplantıyı yapanlar da olabilir.
1: Şimdi ben bir mesela, sıradan Fransız olsam ve televizyonu açtığımda böyle bir toplantı yapılıyor olsa, Rusya ile ilgili sürekli yayınlar yapılıyor olsa, benim de bilgim, becerim, yeteneğim, analiz yeteneğim zayıf olsa inanabilirim. Yani Rusya bize belki de öyle bir çalışma yapılsa.
2: Ay, inan zaten.
1: İnanabilir.
2: Rusya olarak inanman gerekmiyor. Yani
1: bir saldırıya inanırız ama Rusya mı yapılır?
2: Siber saldırı, evet, güzel bir bakış. Her daim gerçek olabilir.
0: Şimdi bak, karadan tankıyla topuyla ben öyle bir olasılık görmüyorum ama bir siber saldırı, bir lokal operasyon. Mesela bak, Rusya geçtiğimiz günlerde dedi ki Lavrov, önemliydi o açıklamaları. Londra'yı direkt hedef gösterdi. Dedi ki hiç dedi sağda sola ulaşmaya gerek yok. Bütün bu şerrin yatağı Londra ve çok ilginç bir cümleydi o. Yüzyıllardır olduğu gibi dedi. Ben hep derim ya, Londra'nın hani esas hani virüsün yatağı, dipteki bebek, matruşkanın en dip bebeği Londra'dır. Bütün oyun oradan kurulur diye. Tam da onu destekler bir açıklama Lavrov'dan.
1: Pentagon diyorum, affedersiniz. Kremlin sözcüsü kimdi hanımefendi? Zaharova. Zaharova'nın da benzer bir açıklaması vardı. Hatta İngiltere'nin üstlerini vurabiliriz. Eğer böyle bir şey varsa bravo. Diye Zaharova'nın açıklamasını hatırlıyorum.
0: Orada Avrupa hiç kastetmiyor. Ve direkt diyor ki yani herhangi bir şey olursa hedefim sensin, Londra, İngiltere sensin ve doğru okuyor Rusya.
1: Dışişleri Bakanlığı sözcüsüymüş Zaharova. Kremlin sözcüsü Peskov, karıştırdım. Teşekkür ediyorum
0: Bakanlığı
1: arkadaşlarıma.
0: Sözcüsü. Şimdi burada bu doğru okuma. Yani direkt Londra'ya diyor ki bana herhangi bir şey olduğunda, bir gelişme, hedefim sensin, seni vururum diyor. Bana göre doğru yere gidiyor. Şimdi burada Rusya şunu da diyebilirdi. Almanya, ondan sonra Fransa, İngiltere, bütün Avrupa hedefimde, mutlaka geleceğiz de diyebilir. Geçtiğimiz günlerde Trump ilginç bir çıkış yaptı. Bu buyurun. Konu çok bir köpürtüldü bir anda. Dedi ki dostum Putin'in, bak aynen cümlesi bu, Avrupa'ya bir saldırı düzenleyeceğini düşünmüyorum dedi. Böyle bir çılgınlık yapmaz dedi. Putin'den de destekler bir cümle geldi. Yani Trump'ı doğrulayan. Şimdi burada Rusya şunu okuyacak bana göre yetenekte, eski tarihi tecrübeyle. Kardeşim, bugüne kadar Ukrayna'yı kışkırtan, destekleyen, savaşın devamından yana sabote eden İngiltere'nin ta kendisi. Hatırla, Antalya, İstanbul, masa bitti.
1: Boris Johnson, telefon, masadan herkes
0: bitti.
1: Kalktı.
0: Bitti. Kim çıktı? İngiltere çıktı. Geçtiğimiz günlerde gene İngiltere aynı böyle benzer bir süreci sabote ettirdi. Ve Rusya artık doğrudan adrese teslim mektuplar yazmaya başladı. Şimdi mesela Amerika askeri desteğini çekecek. İşte toplantı, aman Allah'ım.
1: Hemen gösterebiliriz. Amerika'nın o asker çekeceği görselimiz de vardı. Amerika Avrupa'dan asker çekiyor haritası ile birlikte. Buyurun.
0: Şimdi mesela bak, Trump'ın tezi şuydu. Don't rail dedikleri.
1: Buyurun.
0: Bak, burada Trump dedi ki ilk daha seçimi kazandığında aptalca dedi, bitmeyen savaşlar artık Amerika yok. Dünyanın jandarması değiliz. Yayılmışız. Milyarlarca dolar aktıyoruz, evimize geleceğiz dedi, kapanıyoruz, küçüleceğiz dedi.
1: Monroe doktriniydi.
0: İşte Monroe doktrinini Donre'ye çevirdiler.
1: Doğru.
0: Ve bu Donre doktrini Trump'ın aslında çerçevesini çizdiği bir olaydı. Buna yönelik herkes şu beklentiye girdi. Nereden nasıl çekecek?

0: gelecek. Ben o zaman da söyledim. Dedim ki bu sembolik kalır. Çünkü hiçbir ülke böyle gelip de göbeğine yerleştiği yerleri bırakmak istemez.
1: Yani buradan Almanya'da örneğin 38.500 diyor. Bunlar NATO kapsamında muhtemelen.
0: Minik Amerika.
2: Sadece NATO değil.
1: Ya da üstleri var.
2: Rammstein'da falan. Ha,
1: hepsini alıp geri gider mi? Oraları bırakır mı?
0: Bırakmaz.
1: Siz bırakmaz diyorsunuz.
0: Bırakmaz. Bak Rammstein, Minik Amerika en büyük operasyonel üs. Yani Orta Doğu'daki bütün faaliyetleri buradan yürüttü. Mesela diyor ya Amerika çekilecek, yalnız kalacağız diye. Ya dün Polonya Başbakanı ile görüştüler. Kara üssü kuruyoruz dedi Trump.
1: Peki bu endişenin Amerika çekiliyoruz, Avrupa yalnız kalıyor, Avrupalılar Rusya saldırıyor endişesinin sebebi ne olur? Bu nereye bağlanır bu komşu?
2: Belki Avrupa Rusya'ya saldıracaktır.
1: Aa.
2: Ya.
0: Şöyle.
1: Yeni bir bakış açısı ve soru, buyurun.
0: Kara yani dedim ya, bir silah baranları ciddi silah satıyor.
1: Yani bundan korkacak Almanya, diyecek ki ben Amerika'dan alıyor.
0: 100 milyar avro, tarihin ilk defa savunmaya bütçe ayırıyorum dedi. Polonya, yani İspanya, İtalya deli gibi silah alıyor.
1: O zaman sıralarsak bir silah tüccarları yine zaten, var onlar.
0: Hani, o arka plandaki bana göre en çekirdek güç olan silah baronları sürekli para kazanıyor. Ve çok ciddi silah satıyorlar. Dolayısıyla sen ister misin böyle para kazandığın bir yerin bir anda gündemden çıkmasını? Sürekli körüklemeli, kısık ateş olay devam etmeli. Bu algı var. İki, hani Biden Kanada'nın bu ideolojisiydi. Avrupa'yı alın size düşman, NATO'yu diri tutmak için Rusya'yı tekrar dirilttim. Hadi uğraşın şimdi. Zaten Ukrayna Savaşı bunun için çıkarıldı. Amerika o eldeki gücü kaybetmemek, hatta daha da yayılmak adına süreci destekliyor. Bak Amerika bu olaylardan sonra taburolara geldi. Yani NATO üzerinden taburolara geldi. Üsler kurdu, asker yerleştirdi.
1: Bir NATO, anda, NATO üyesi ülkeler artık.
0: Bak Japonyalar falan konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla Amerika için bana göre biçilmiş kaftan ve bulunmaz fırsat. Yayılıyorsun sürekli. O ülkelere gidip üs kuruyorsun, asker taşıyorsun.
1: Rusya da mı kazançlı buradan? Ne dersiniz?
0: Rusya burada bak ısrarla bu söylemler hep hani böyle geleceğiz vuracağız tarzı hiç yaklaşmadı.
1: Yok.
0: Dedi ki biz dedi İngiltere veya biz dedi bazı burada kışkırtan güçlerle dedi savaşımız. Avrupa'ya savaşmak gibi bir niyetimiz yok diye de çok defasında söyledi. Bana göre zaten savaşacak gücü de yok haktan. Rus ordusu Ukrayna'ya girdiğinde yollardan topladılar. Dolayısıyla Rusya'nın ekonomik olarak da askeri olarak da Avrupa'ya öyle büyük çaplı bir savaş götürecek gücü yok.
1: Yani bu görüntüyü arkadaşlarım hemen aklına geldiği için hazırladı. Siz de paylaşmıştınız asker bulamıyorlar diye. Burada Macron bir törende yanında askerler var. Bir tane asker orada tören sırasında fenalaşıyor ve yere düşüyor. Macron hemen ona yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da
0: ortalık
1: Avrupa'da.
0: Ortalık karışıyor. Ve bak şunu da hatırlayalım. Buraya getirilenler en seçme birlik. Yani Cumhurbaşkanı'nın yanına getiriyorsun. Dolayısıyla senin en böyle seçme askerlerini toplayıp getirdiğin yerde bu olaylar gerçekleşiyor.
1: Şimdi yani çok yeni bir açıklama var. Konuklarımın da yorumunu isteyeceğim ama ilk olarak hemen sizden kısa bir yorum alayım.
2: Ben Coşkun sahnedeyken hemen bir 2-3 konuyu.
1: Son dakikayı vereyim isterseniz tamam, Mustafa Labar'da hemen, çünkü çok bağdaşıyor bu konuyla ilgili. Putin'in açıklaması, yeni bir açıklama. NATO dünyanın diğer bölgelerine doğru genişlemeye devam ediyor. Bazı Avrupalı liderler Rusya ile savaş için hazırlandıklarını açıkça söylüyorlar. Rusya ordusunun dış tehditlere hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi için modern silahları kitlesel olarak üretmek zorundadır dedi biraz önce. Muhtemelen bu Fransa'daki gelişmeler, onlar da takip ediyorlar ve bir yanıt olarak da değerlendiriyor.
0: Zaten o toplantıyı kastediyor.
1: Evet, doğrudan herhalde.
0: Doğrudan orayı kastediyor.
1: Putin doğrudan Macron'a yönelik sen toplantı yapıyorsun.
0: Ve ne diyor? Bak silahlanmak zorundayız diyor. Yani hazırız silahlıyız demiyor.
1: Tabii.
0: Çünkü Ukrayna Savaşı 4-5 yıldır devam ediyor. Rusya burada ciddi efor sarf etti. Ciddi de efor kaybetti. Ve hani Amerika'da başlayan silah mühimmat krizi Rusya'da da var.
1: Ya hatta personel krizi de var. Kuzey Kore'dendi. Çok konuştuk.
0: Az önce
1: söylediğim, takip ediyorlardı muhtemelen.
0: Az önce söylediğim olay. Burada bak şu var. Hani o bahsetmiş olduğu mühimmat krizleri var ya, silah krizleri. Her iki tarafta işin de geçerli. Amerika artık ilk defa açıktan itiraf etti. Dedi ki stoklarda ciddi erime var. Rusya aynı durumda. Avrupa da aynı durumda. Hatta Almanya dedi ki Kardeşim dedi, bak bizi dedi gaza getirdiniz dedi.
1: Hatta araba fabrikaları bile bu mühimmat için modernize edildi, dönüştürüldü. Heh.

0: silah üretmeye başladılar.
1: Almanya dedi ki bak Almanya. Savaş hazır olun diyen Almanya. Kardeşim bizi gaza getirdiniz. Elde ne var ne yok. Savaş stok hepsini Ukrayna'ya verdirdiniz. Biz şimdi biz kaldık. Bittik. Rusya o uyandı ve süratle savaş stoku yapmaya başladı. 5 yıl sonra savaşın başlangıcına Rusya gelecek. Öyle bir plan yapıyor. Biz hala yerimize sayıyoruz dedi.
0: Dedi. Putin de bunu söyledi. Teşekkür ederiz. Yusuf Alabar da buyurun.
2: Ben hemen şey yapayım.
0: Buyurun buyurun. Hem yorumlarınızı alayım.
2: Şimdi
0: hem de
2: 3 geri gidelim.
0: Hangi noktaya?
2: Yani Müslüm Gürses'in Bir de Benden Dinleyin diye albümü vardı. Onun gibi olmasın ama önemli bir şeyler vardı. Eksik kalan
0: yani daha doğrusu konuşulmayan devam edelim.
2: Üç geri gidelim. Konuşulmayan hemen yerleri.
0: Doğru. Geri
2: yani
0: gidelim.
2: Tekrar etmeksizin. Şimdi
0: Fransa'daki acil toplantıyla başlayalım.
2: Onun bir öncesi. ABD'den Avrupa'daki asker sayısının çekilmesiyle ilgili bir şeydi o da. Tamam. Ona geri gelsinler.
0: Hemen oraya geri dönelim.
2: Şimdi
0: Pentagon asker
2: Mecelle'de gelecek. Güzel bir tabir vardır. Ezmanın tegayyuru ile ahkamın tegayyuru inkar olunamaz. Ne buyurun demek? Zamanın değişmesiyle hüküm de değişir. Şimdi neden bu güçler oraya gitti? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında Avrupa'daki denge NATO koridorlarında bu üç cümleyle izah ediliyordu. NATO'nun amacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki amacı ne? Keep the Russians out. Doğru. Rusları dışarıda tut. The Germans down. Almanı altta bastırarak bastır. Tut. America in. Amerika'yı da içeride tut. Şimdi bu gerçeklik şu an ne kadar var tartışılır. Yani gerçekten Almanlar bastırılmalı, Amerika içeride tutulmalı, Rusya ve Rusya dışlanmalı mı? Yoksa bütün dikkatimiz Çin'in kuşatılmasına mı verilmeli?
0: Amerika gözüyle, Amerikalılar gözüyle
2: tabii
0: konuşuyoruz
2: ki,
0: değil mi?
2: Amerika askeri çektiğine göre Amerika'ya göre konuşuyorum, tamam mı? Avrupa'yı korumasının Amerika Birleşik Devletleri açısından Amerika'ya sağlamış olduğu fayda Mecelle'de biraz önce söylemiş olduğum şey gibi düşündür. 1940'lı yılların sonundaki durum 2026'da aynı hassasiyeti, aynı önemi hala ihtiva etmiyor. Komple kalktı demiyorum tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri ben oraların hepsini boşaltacağını ben de düşünmüyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan bir takım askerlerini çekmesi konusunu da tam o Mecelle'nin baktığım yerden bakıyorum. Çünkü öbür tarafta Çin pupa yelken geliyor. Kendileri stratejik dokümanında diyor ki bizim için stratejik kısa vade, orta vade ve uzun vadedeki esas tehdit Çin'dir.
0: Şimdi şunu soracağım. Almanya'da o güvenlik şemsiyesini Amerika koruyor. Aslında Amerika'nın hedefi Çin. Almanya Çin'le ya da Avrupa Çin'le yakınlaşıyor. Şimdi
2: 2. Dünya Savaşı'ndan önce de öyleydi.
0: Tabii Amerika
2: ticaret yapmayın ben, şu Sovyetler Birliği ile falan.
0: Şunu söylerdim yani.
2: Ticaret yapmayın dedi Amerika 2. Dünya Harbi öncesinde. Rusya'yla ticaret yapmayın, Rusya'yla ticaret yapmayın. Hiçbirisi ticaretini kesmediler. Şimdi de aynı şekilde Ukrayna Savaşı başladığı güne kadar Almanya'nın Rusya'yla ilişkileri çok olduğu için Ukrayna dedi ki parasıyla çelik başlık satmıyorsun.
0: Şimdi
2: durmuyor mu bunlar hafızada?
0: Duruyor. AFD'nin açıklamaları vardı. AFD Almanya'da o eyalet seçimlerinden birini kazanmıştı. Onunla ilgili bir analiz okudum. Onlar da şöyle diyor. AFD neden kazandı? AFD'nin söylediklerinden biri de şu. Evet, hep göçmenler üzerinde duruluyor. Ama göçmenlerin ötesinde en önemli ikinci vaadi Rusya'yla enerji konusunda yeniden anlaşacağız. Çünkü biz ucuz enerji almazsak, ucuz enerjiyle rekabet etmezsek şu anda dünyayla rekabet edemiyoruz. Biz Rusya ile anlaşacağız, ucuz enerjiyi getireceğiz.
2: Amerika AFD bunu söylüyor.
0: Evet.
2: Peki bunu daha önce söyleyen yok muydu? Vardı. Merkel de söylüyordu. Eğer dedi siz Kuzey Akım projesini iptal etmezseniz biz sizin o firmalarınıza katsa yaptırımı uygularız diyen bir Amerika Birleşik Doğru. Devletleri var. Dinlediler mi? Dinlemediler. Ne oldu? Bir sabah bir kalktık biz Kuzey Akım projesi gümletilmiş. Şimdi Zafer biraz önce çiçeğe atıpla dedi ya bundan kim kazançlı çıktı? Hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri kazançlı çıktı. Şimdi o şeye geri gelelim ben bir toparlayayım kendi
0: tamam.
2: kafama
0: İlk
2: göre.
0: Tamam. Görseli tekrar ekranlara
2: Amerika
0: getirelim.
2: Birleşik Devletleri NATO'nun kuruluş felsefesi olan Alman'ı aşağıda bastırarak tut, Amerika'yı içeride tut, Rusya'yı dışarıda tut diye nitelendirilen bu husus kapsamında artık çok sözüne sadık değil. Durmak istemiyor. 40 bini bulabilecek kadar asker çekebilir. Çünkü zaman değişti. Dolayısıyla hüküm de değişiyor. Çünkü

0: Çin'i kuşatması lazım. Bak, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat sıkıntısı çektiği cümle alem tarafından bilinen bir husus. ABD interceptor dediğimiz havada hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri falan vurduğu mühimmatı ile ilgili büyük sıkıntısı var. Tomahawk'larla ilgili sıkıntısı var. Sence bunu sadece İran mı izliyordur? Çin ne yapıyordur? Bak, envanter kaydı tutuyordur. Böyle mürekkebi alır. Şu kadar Tomahawk'ı vardı, bu kadara düştü. Bu kadar füzesi vardı, bu kadara düştü. Neden? Çünkü yarın Tayvan'la ilgili yıl olarak da 2030 yılı veriliyor. Karşı karşıya kaldığında ABD'nin bu stoklarını 3 yıl içerisinde bu şartlar altında toplaması mümkün değil. Biraz önce söyledim, Suudi Arabistan'ın envanterine kondular. Şimdi dolayısıyla bunu çekebilir. Bir sonrakine gelelim. Hemen orada da Fransa ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: O acil toplantısı.
0: O çok kıymetli. Neden kıymetli? Şimdi diyorlar ki günümüz savaş stratejileriyle alakalı elinizde büyük konvansiyonel silahlar olması önemli. Koyduk bir tarafa. Ama buna karşı devletlerin ortaya koyduğu asimetrik tehditler sizin bütün konvansiyonel silahlarınızı çöp edebilir.
1: Bugün ne demek
0: bir,
1: bu?
0: Bu şu demek. Bugün bir çok kıymet verdiğim bir yabancı haber sitesinin analizinde şunu söylüyor. ABD dünyanın en büyük donanmasıyla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çekiniyor. Neden? Çünkü İran'ın hedefi olabileceği gerekçesiyle. Şimdi diyor ki donanması dahi olmayan İran'ın kontrol ettiği Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaktan imtina eden Amerikan donanması Tayvan Boğazı'nda Çin'e karşı ne yapacak? Al buyur cevapla. Ah,
1: soru bu.
0: Tamam mı? Ne yaptı peki? İran'ın elinde Çin gibi nükleer silahlar mı var? Yok. Geliştirdiği, kendi içerisinde verebileceği asimetrik cevaplar Amerika Birleşik Devletleri'ne patinaj yaptırdı. Şimdi buraya geleceğim.
1: Buyurun.
0: Bununla ilgili de şunu söylüyorlar. Bak, bunlar gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm için burada söylüyorum. O da şu. Artık günümüzde karşı taraftaki düşmanı diz çöktürmek için illa nükleer silaha sahip olmanız gerekmiyor diyorlar. Peki ne? Şimdi bana Türkiye'den, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan örnekler verelim. Elektriği kesilse bu ülkelerin ve 72 saat elektrik bütün bu ülkelerde olmasa, ki İspanya'da falan denediler. Hayat ne olur?
1: Felç korkunç olur. Konfor
0: başka bir şey,
1: toplumları çünkü.
0: Bütün banka hatları iptal olsa ne olur?
1: Çöker.
0: Peki bütün hastanelerin sağlık altyapısına yönelik olarak bir saldırı yapılsa, hastaneye gittim, TC kimliğimi verdim. Dedi ki sistemler yok, çalışmıyor. Randevu var mı bilmiyorum. Elektrik var mı yok. Captain Caveman vardı biliyor musun? Kaptan Mağara Adamı dönemine dönersin. Şimdi dolayısıyla...
1: Peki bunun verdiği hasarla bir füzenin hasarı kıyaslandığı zaman bu daha büyük bir hasar.
0: Ya kardeşim, bir sarı sayfa var ilanların verildiği bolca. Bir gün çalışmadı, sarı sayfa ya. İlan olsa ne olur, olmasa ne olur.
1: Belirlenemedi.
0: Ya tamam mı? Şimdi dolayısıyla Fransa'da bir hibrit saldırı sonucunda.
1: Bunu mu kastediyor Macron?
0: İşte
1: karma hibrit bu. Derken, bu saldırı, bomba bu, öyle bir şey değil.
0: Bu karma hibrit bu.
1: Hava limanları ile ilgili bir sistemlerini çökerttikleri zaman uçak
0: çökmedi mi?
1: Çöktü.
0: Çöktü. Bak şöyle bir şey oldu. Havalimanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıda bütün Avrupa etkilendi, Türkiye de etkilenmişti. Ben 3 gün İstanbul'a gelemedim. O kadar oluyor ki Almanya'da gerçekleştirilen havalimanlarına yönelik olarak sistemsel saldırılar Türkiye'deki uçuşları etkiliyor.
1: Çünkü
0: niye?
1: Uçuş oradan geliyor.
0: Çünkü Frankfurt'tan gelecek uçak İstanbul'a inecek. Geçiliyor. Ben de o uçağa bineceğim, Ankara'ya gideceğim. Evet. Şimdi dünya bu noktaya gelmiş durumdayken bu konu ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Halka savaşa hazır olun, konserve yiyecek ve içme suyu stoklayın konusu. Tepenize bomba yağacağından dolayı değil.
1: Değil.
0: Onu markete gidersin çalışmaz. Markete gidersin çalışmaz.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın o meşhur görselleri akıllara geldiği için sanırım
0: tabii
1: böyle oluyor ama
0: şimdi,
1: yeni savaş şekli tekniği öyle olmayabilir.
0: Bir başka şey daha söyleyeceğim. İbni Haldun'a birçok şey atfedilir. Çoğu yalan yanlıştır.
1: Coğrafya i̇şte kaderdir.
0: Coğrafya kaderdir. Asla İbni Haldun'a ait bir şey değildir ama bir şey der. Tarih suyun suya benzediğinden daha çok birbirine benzer. Dönemsel şeyler var. Rusya ile Avrupa ilk kez karşı karşıya gelmiyor. 1854 Osmanlı Kırım Harbi. Yanımızda İngiliz

0: İngiltere, Fransa, Kırım'da Rusya'ya karşı savaştı. 1904 Rusya-Japonya Savaşı. Napolyon'un Moskova seferi. Hitler'in Stalingrad'a cephesine kadar varması. Tarihte kaç kez şey yapmışlar. O yüzden bazen kahinler vardır. Yüzyıllar boyunca bilinir. Polonyalılarla ilgili derler ki Osmanlı atları Vistül Nehri'nden su içtiğinde Lehistan hürriyetine kavuşur. Ve tarih boyunca bu git gel hep doğru olmuştur. Bir daha söylüyorum.
1: Buyurun.
0: Osmanlı atlıları Vistül Nehri'nden su içtiğinde Lehistan hürriyetine kavuşur. Çünkü oradan su içtiğinde Rusya ile Polonya arasını kesiyorsun. Kestiğin anda Lehistan yani Polonya hürriyetine kavuşuyor.
1: Orası konuşuluyordu öyle değil mi? Bu hat buradan gidilecek
0: tabii.
1: Hat Rusya'ya
0: tabii.
1: Açılan kapı tabii. Olarak görünüyor.
0: Ben
1: çünkü
0: bir yazı yazdım.
1: Burada Karpatlar
0: acaba Türk
1: var,
0: sihaları Vistül Nehri'nden su içer mi diye. Ama
1: güzel
0: bu çok kıymetli.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu coğrafyada o kadar çok gelgit olur ki savaş anlamında Polonya tarih boyunca transit geçiş güzergahı olduğu için çok zorlanmıştır. Ama zorlanınca ne olmuştur biliyor musun? Survival of the fittest. Bu zorlanma kaslarını güçlendirmiştir. Can Sobieski'nin torunları. Evet. Osmanlı'ya Viyana önlerinde kök söktüren bir millettir. Polonyalılar ve iyi askerlerdir. Neden? Çünkü şartlar onları iyi asker olmaya zorladığı için.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu şeyler olabilir. Ama Rusya'nın bir çıkmazı var. Rusya bu savaş sosyolojisi gösterdi ki Ukrayna cephesinde askerlerinin savaşabilme kapasitesi Sovyetler döneminden kalma alkolizm dahil olmak üzere birçok beladan muzdarip olduğu için savaşamamayla karşı karşıya kaldılar. Ama buna rağmen Ukrayna sahasının %20'si şu an için Rus işgali altında. O kadar da başarısız değiller yani. Ha ama Ukrayna'ya sağlanan stratejik istihbarat desteği var. Adamlar geliyor ta Moğolistan sınırında 500 dolarlık drone'la Rusya'nın stratejik tayyarelerini vurdular. Tabii o İngiltere'nin vermiş olduğu destekle yine bugün bir habere göre İran'ın Ürdün'de havalimanına balistik füzelerle saldırdığındaki isabet yüzdesinin artması iki şeyle izah ediliyor. Rusya'nın vermiş olduğu istihbarat desteği, Çin'in verdiği teknolojik destek. Bununla alakalı Rus casus uçaklarının Ürdün üzerinden o saldırıdan 2 gün önce 14 kez geçiş yaptığı biliniyor.
1: Yani artık tek başına değil bir güçle birlikte.
0: Şimdi bu kadar gelgitin arasında şöyle bir dünya yok. 10 saniye söyleyeyim şey yapacağım.
1: Buyurun,
0: ben bunu çünkü hep söylüyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya Ukrayna savaşıyor, Rusya savaşıyor, Gazze'de soykırım, Suriye iç savaşı yeni bitti. İran ne olacağı belli değil. Husiler orada, Suudi Arabistan bir tarafta. Öyle her sabah kalktığında, ben gençlerimizi çok seviyorum. Ben bu sabah kahvemi içmezsem dünya bana zindan olur diye tweetler atmayın.
1: Süre gelen savaş.
0: Öyle şeyler olur ki kahvesiz de yaşarsın. Rumi diyor ya, bunu deme, ona da katlanırsın, şunu deme, bunu da yaşarsın diye. Şimdi o yüzden bilmek lazım. Bunlar, o şeyi bir getirelim ya. Bir daha getirebilir miyiz?
1: Siz saydınız
0: bir
1: diye söyledim. Yemen'de, İran'da, Filistin, Lübnan, Suriye'de, Sudan'da,
0: bu.
1: Ukrayna'da
0: bu.
1: Savaşlar, gerilimler devam ediyor.
0: Bunların hepsinin bir özelliği var. Bunlar bize kuş uçuşu 500 kilometre.
1: Doğru. Hangisini istediniz? Az önceki görseli mi?
0: Bir önceki
1: hemen,
0: çatışma bölgeleriyle ilgili
1: görsel.
0: Yani biz bu kadar büyük bir çatışma bölgesinin içerisinde yaşıyoruz. Ve yaşarken sanki bunlar olmuyormuş gibi burada yorum yapmamızı istiyorlar. Ya yine işte insanlara korku umacılığı. Ben ne korku umacılığı yapacağım? İşte coğrafya burada.
1: Macron'un görüntüsüyle birlikte verebiliriz. Fransa aslında o gerilimden, endişeden haksız değil.
0: Tabii.
1: Risk,
0: yapılabilir
1: bir
0: çünkü.
1: Risk var.
0: Yapılabilir çünkü artık bak tarım toplumları 1800'lü yıllara gelinceye kadar Hazreti Adem'den 1800 yılına gelinceye kadar on binlerce yıl boyunca ata bindi, sefere gitti. Tarlasında ekti, değirmende öğüttü ve yedi. Fatih Sultan Mehmet de ata bindi. Sultan Hamit de hemen hemen o döneme kadar ata bindi. Atilla da ata bindi. Şimdi öyle değil. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki.
1: Ona göre de bir pozisyon almak gerekiyor ki. Bu toplantıda boş değil dediniz. Teşekkür ederim. Şimdi bir hemen Ankara'ya gideyim. Zafer Şahin'in de görüşlerini alayım. Zafer Şahin, bir gerilim var. Avrupalılar bir endişe içerisinde. Az önce

0: konfor toplumu demiştik. Avrupalılar bu konfor toplumuna çok alışmışlardı. Etraflarında savaş yoktu, Amerikan koruması vardı. Şimdi o gerilimle birlikte yeniden bir savaş hazırlığına girişme çabasındalar ama asker bulamadıklarını da konuştuk. Ne dersiniz? Fransızların endişesi boşuna mı? Rusya'nın bir adımı olabilir mi? Nasıl yorumlarsınız tüm bu gelişmeleri? Buyurun.
1: Ya aslında burada tablo çok net. Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump da diyebiliriz buna. Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade Trump. Çünkü kendisi dünyaya bir tüccar gibi yaklaşıyor. O refleksleri gösteriyor. Diyor ki Rusya senin tehdidin. O zaman maliyetini de sen karşıla diyor. Yani bu NATO içerisinde özellikle NATO'nun işte askeri kanadında Avrupa ülkelerinin üzerine düşen yükümlülükleri maddi olarak yerine getirmediğinden hep şikayetçi oluyordu. Burada da gelinen nokta itibariyle Avrupa'ya Rusya'yı bir tehdit olarak gösteriyor ve bunun maliyetini karşılıyor. Şimdi şuraya bakmamız lazım. Bir taraftan Avrupa'dan askerimi çekeceğim diyor ama Polonya'ya askeri altyapı yatırımı yapıyor. İşte İran savaşında Avrupa'daki üslerini kullanıyor. Biraz sanki bu Avrupa'nın ekonomik anlamda kendisine özellikle NATO'da destek olması için de sanıyorum bunu zorluyor ama bunun daha ötesinde şu da bir realite, bunu kimse inkar edemez. 1945'ten sonra kurulan dünya düzeni değişti. Yani değişti ama daha pratikte biz bu değişimi %100 olarak görmüyoruz. 45 sonrası dünya düzeninin konforunu Avrupa fazlasıyla yaşadı. Ama artık işler öyle gitmeyecek. Trump'ın açıklamaları zaten bunu gösteriyor. Ha Avrupa işte kendi ordusunu kurabilir mi? Yaklaşık 800 milyar euroluk bir savunma fonu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama burada tabii karşılarına şöyle bir sorun çıkıyor. Acaba kendi ordusunda savaştırabilecek asker bulabilecek mi? Yani bugün herhangi bir Avrupa ülkesinde askerlik yapan herhangi bir askerin kafasından en son ne zaman mermi geçti? Şöyle bir düşündüğünüz zaman muhtemelen böyle bir şey olmadı. Hani bölgesel barış gücü olarak gittikleri yerleri saymazsan. Dolayısıyla nüfus açısından da yaşadıkları dezavantajları da düşündüğümüzde Avrupa'nın işi gerçekten zor. Ama orada özellikle Yusuf Alabarda'nın o verdiği kronoloji önemliydi. Tarih boyunca Rusya Avrupa hattındaki gerilimi anlattığında dikkat ederseniz hep Rusya'ya saldıran Avrupa oluyor. Neden? Savaşlar niye çıkıyor? Daha çok ham madde ihtiyacını, değerli madenlere ulaşmak için çıkıyor. Avrupa'ya Rusya, şimdi Avrupa'da Rusya'nın elde edeceği ne var diye baktığınızda anlamlı bir şey yok. Ukrayna Savaşı'na baktığınızda Ukrayna'nın bir savaş sahası olmasının da sebebi aslında çok zengin maden yataklarına, nadir topraklar başta olmak üzere sahip olması ve dünyanın en verimli buğday topraklarına sahip olması. Yani boşu boşuna savaşlar çıkmıyor. Orta Doğu'da neden hep savaş var? Çünkü petrol var. Avrupa'da son 400 yıldır, 500 yıldır dünyayı sömüren bir merkez olarak ayağının altındaki toprağın kaydığını hissediyor. Yeni dünya düzeninde geçmişte olduğu gibi pastadan aslan payını alamayacağını görüyor ve buna karşı bazı çözümler geliştirmeye çalışıyor. Bunun bayraktarlığını da Fransa yapıyor çünkü beğenelim beğenmeyelim orada Macron diye bir adam var. Merkel'den sonra Avrupa'da öne çıkan başka bir siyasi güçlü etkili bir figürde görmüyoruz. Ha Macron güçlü mü? Vallahi karikatürize ediliyor ama şu Avrupa'nın mevcut durumuna baktığımızda yine kendi ülkesinin çıkarlarını önce diyen, yeri geldiğinde Rusya ile Amerika ile belli noktalarda hani ayak direyen bir tek onu görebiliyorsunuz. Avrupa'nın işi kolay değil. Buradan Türkiye açısından fırsatlar doğar mı? Yine Yusuf Hoca onu orada güzel izah etti. Bizim savunma sanayinde yaptığımız hamle önemli. Yeni dünya düzeninde bu bize avantaj sağlayacak ama haktan şu da var. Hep Avrupa'nın nüfusuna atıfta bulunuyoruz ama bakın bizim de yakın gelecekte yüzleşeceğimiz, bugün yüzleştiğimiz ama yıkıcı etkilerini henüz hissetmediğimiz bir nüfus sorunumuz var. Son 25 yılda Avrupa %6.9 yaşlanmış. Türkiye ne kadar yaşlanmış biliyor musunuz? 10.1. Yani biz Avrupa'dan 1.5 kat daha fazla yaşlanıyoruz. Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in çok altında bizim doğum oranlarımız. 1.5, 1.4 seviyelerine geldik. Yani bu yeni dünya düzeni diyoruz ya, insan faktörü, nüfus faktörü orada da çok önemli olacak. Bugün Avrupa

0: zaafı olarak gösterdiğimiz savaştıracak asker bulamazlar tezini maalesef Türkiye'de eğer anlamlı bir değişim söz konusu olmazsa önümüzdeki 20 yılda 25 yılda yaşamaya başlayacak. Hani bu konuda ne alakası var diyebilirsin ama bence çok alakası var. Yani tarih boyunca mesela bizim Ruslarla yaptığımız savaşlara bak, Rusya-Osmanlı dengesine bak. Osmanlı nüfus açısından gerilediğinde Rusya'ya karşı askeri bir üstünlük kuramamış. Bu denklem hiç değişmemiş. Bundan sonraki süreçlere böyle gidebilir. Avrupa'nın bugün yaşadığı nüfus sorununu biz de önümüzdeki 20-25 yılda ciddi şekilde yaşayabiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz. Gaffar Yakıncı ile devam edeceğim. Sanırım 93 Harbi'nin de yıl dönümüydü. Hazır Osmanlı-Rus savaşları demişken onu da hatırlatmış olalım bir kez daha. Buyurun, sizin yorumlarınızı almak isterim. Özellikle Avrupa'daki bu endişe, gerilim, Rusya korkusu bir hülyadan mı ibaret, yoksa bir gerçeklik payı var mı?
0: Haktan, Zafer Şen, çok buyurun, özür diliyorum. Buyurun. Gaffar tahtaya çıkana kadar bir şey okuyacaktım, unuttum.
1: Buyurun, buyurun.
0: Aslında olayı özetleyen Gaffar tahtaya gidene kadar. Putin'in 5 gün önce yaptığı bir açıklama var, onu not almıştım. Diyor ki Avrupa bir dönem 1000 metreküp gazı bizden 150 dolara alıyordu. Bugün 1000 dolar ödüyorlar. Bu rakam daha da yukarı çıkabilir. Yani işin özeti aslında biraz da bu.
1: Teşekkür ediyoruz. Aslında AFD de benzer şeyler söylüyordu. Neden yavaş yavaş ekonomimiz küçülüyor? Çünkü biz ucuz alıyorduk Avrupa'dan enerjiyi, Rusya'dan enerjiyi. Sonrasında o ucuz aldığımız enerjiyle bunu ürüne çeviriyorduk ve çok kar ediyorduk. Artık o kadar büyük karlar elde edemiyoruz. O yüzden de biz yeniden o ucuz enerjiye ulaşacak yöntemleri bulacağız diye vaatleri vardı. Karşılığını da almış gibi görünüyor AFD göçmen politikaları dışında. Ne dersiniz bu toplantı, Avrupa'nın tavrı ve Rusya, böyle bir adım atılabilir mi? Elbette hibrit tehdit konvansiyonel bir savaş değil. Böyle bir teknolojisinin olduğunu biliyoruz. Özellikle Rusya'nın, yorumlarınız değerli.
2: Şimdi coğrafyadan kaynaklı zorunluluklar var. Mesela bizim Ruslarla aramızdaki gerilim bir tür zorunluluktur. Yani Ruslarla kavga etmek istemeyiz. Onlar da bizimle etmek istemez. Ama tarih bizi biraz mukadderat olarak sık sık o kavşağa getirir.
1: Sıcak denizlere inmek isterler. Ya boğazlar çünkü, üzerinde akıbet etmek yani, isterler.
2: Petro'nun kurduğu stratejik ufuk bu Akdeniz ufkudur. Bizim açımızdan da Rusya toprakları çok geniş bir alana yayılmış. Türklerin, kardeşlerimizin yaşadığı topraktır. Dolayısıyla bu, hani istemeyiz, olsun da istemeyiz ama coğrafya bizi sık sık buna zorlar. Ha, akıllı yöneticiler olduğunda, mesela şimdi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, işte Putin gibi yöneticiler olduğunda o savaştan beri durabilirsiniz. Yani sizi kışkırtırlar. Siz gene de
1: ki defalarca da test edildi.
3: Bunun bir örneği stüdyolarında Sayın Cumhurbaşkanı verdiği bir beyanatta Gaffar Hoca'nın söylediğini birebir söyledi. Eğer ferasetli yönetimimiz olmasaydı bizi Rusya ile savaştıracaklardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından
1: büyükelçi öldürüldü, uçak düşürüldü.
2: Şimdi tarihimizde örneği de var. Yani Sultan Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz bir oldu bittiyle Ruslarla savaşa soktular.
3: Sivastopol bombardımanı Abdülhamit, 1914.
2: Sultan Abdülhamit bu daha en evvel tabii evet. Sivastopol'du, doğru diyorsun hocam. Sultan Abdülhamit bunu istemiyordu. Ve çok ağır bir yenilgiyle çıktık o savaşta. Yani nitekim 1. Meşrutiyet'in sonunun gelmesi vesaire, meclisin feshedilmesi, bütün o konuların altında yatan sebep budur aslında. Yani padişah istememesine rağmen savaş ilan edildi Rusya. Bu da tarihimizin şeylerinde var. Yani bu şu manaya geliyor. Bazı zorunluluklar var. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. 93 Harbi'nin yıl dönümü dediniz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan şu anki yurttaşlarımızın aşağı yukarı %20-25'i 93 Harbi sonrasındaki Rusya savaşlarıyla buraya göç eden insanlar.
3: Evladı Fatih. Doğru.
2: Ben de bir Karapapak ailesine mensubum. Benim doğru. ailemin de göç başlangıcı 93 Harbi'dir. Benim gibi milyonlarca insan var. Balkanlardan olduğu gibi, efendim, Arap Hicaz'dan olduğu gibi, Kafkaslardan ve Rus coğrafyasından da gelenler var. Bu Anadolu bizim son sığınağımız. Son devletimiz. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi şuraya geçeyim. Coğrafyanın zorunlulukları var. Bir de tarihsel, konjonktürel pozisyonlar var. Şimdi Ruslar ve Avrupalılar zaman zaman müttefik, zaman zaman da karşı karşıya gelmişler. Ama karşı karşıya gelişlerinde stratejik bir zorunluluk yok. Yani Napolyon Moskova'ya yürümese de olurdu.
3: Hitler de gitmese olurdu.
2: Ya da Hitler gitmese de olurdu. Dolayısıyla orada konjonktürel ekonomik zorunluluklar olduğunu görüyoruz. Şimdi yakın tarihe baktığımızda büyük savaş.

0: savaşlarımız, biz gördüğümüz savaşlar birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi. Çıkış sebebi bellidir. Dünyada bir nimet çok fazla, çok bol. Nimeti tırnak içinde söylüyorum. Gelişmiş ülkeler onu yağmalıyorlar. Oradan bir yağma payı alıyorlar. Ve oradan yeterince pay alamayan her kimse o bir maraza çıkartıyor. Sömürgecilik döneminden yeterince pay alamayan, yani Afrika'nın, Asya'nın yağmalanmasından yeterli payı alamayan Almanya maraza çıkar.
1: Geç ki, sanayileşti vesaire.
0: Evet,
1: vesaire.
0: Geç kalmıştı.
1: İtalyanlar da benzer
0: evet,
1: şekilde.
0: İtalyanlar da onlarla beraber hareket etti biliyorsunuz. Masaya Osmanlı Devleti'ni yatırdılar. Bir yeni proje koydular. Detaylara girmeyeceğim ama temel sebep şuydu bakın. Temel sebep gelişen kapitalist dünya içinde yağma ekonomisinden, büyük yağmadan payını alamayan kardeş maraza çıkardı. Yani patırtı nereden çıktı? Almanya'dan çıktı. İkinci birincinin devamıydı çünkü birinci bitmemişti aslında.
1: Doğru.
0: O da öyle geldi. Şimdi bugün dünyada da bir 3. Dünya Savaşı'nı biz konuşuyoruz. Böyle bir savaşın olasılığından bahsediyoruz. Peki dünyada ne gibi bir nimet var? Ne, kim nereden ne pay alıyor da ne olabilir? Bugün dünyanın en büyük iki tane nimeti var bakın. Birisi dijital ekonomiler. Yani bu internet siteleri, Google'lar, Google'lar falan filan, o çok büyük, çok büyük paralar onlar. Çok çok büyük paralara denk geliyor ama bir de onun devamı olarak yapay zeka. Bir bu. İkinci büyük yağma ekonomisi. Yani yağma ekonomisinden kastım şu. Bu dijital ekonomiler yoluyla dünyadaki 8 milyar insanın kanı emiliyor. Dijital teknofeodal beylere akıtılıyor. Yani Kaliforniya'da oturan adamlara, bir de kimlere? Çin'de oturan adamlara. İki ülke pay alıyor sadece bakın. Sadece Amerika ve Çin bu işten pay alıyor, diğerleri bakıyor. İkincisi nedir? İkincisi ticaret, uluslararası ticaret. Yani mal ve emtianın akışı. Bunun bir kısmı da dijitale basmış durumda ya. Buradan da iki ülke aslan payını alıyor. Birisi Amerika, öbürü Çin. Avrupalılar hiçbir şey alamıyorlar. İngiltere kendini Avrupa'dan uzaklaştırıp Amerika'ya biraz yaklaşmak yoluyla belki hani finans kapitalini koruyor. Ama son tahlilde üçüncü büyük güç olarak gördüğümüz Almanya, Batı blokunda bu işten pay almıyor. Onun için benim tahminim hala da öyle. Hep aynı yerde ısrarcıyım.
1: O zaman
0: büyük patırtı. Üçüncü savaşı da Almanya çıkartıyor.
1: Aslında birinci savaşın devamı oluyor.
0: İkincinin birincinin benzeri olacak.
1: Çünkü öyle bu diyeyim. AFD'yi araştırırken şöyle analizler okudum. Onlar da diyorlar ki yapay zekada bizi taça attılar.
0: Doğru.
1: Biz geride kaldık.
0: Evet,
1: bu,
0: evet, doğru.
1: Amerika, Çin doğru, ilerlediler. Doğru. Biz sınıfta kaldık burada.
0: Doğru.
1: Biz çünkü çok muhafazakar baktık bu sisteme.
0: Doğru.
1: O yüzden dışarıda kaldık.
0: Doğru.
1: Ticaret yolları konusunda da biz yine dışarıda kaldık.
0: Doğru.
1: O yüzden biz bu sürdürdüğümüz konforu sürdüremiyoruz.
0: Şimdi
1: diye bir analizleri
0: tabii,
1: var. AFD'nin başarısını yorumlamaya çalışırken katılıyorum ben de buna.
0: Bu 2. Dünya Savaşı sonrası dönem Almanya açısından geçici bir dönemdi. Almanya iki şeyi yaptı. Endüstriyel toparlanma ve birleşme. Birleşme büyük hedefti ve sonunda biliyorsunuz 91'de gerçekleşti. Ama birleşme dediğiniz şey fişi takmak değil ki. Entegrasyonun oluşması lazım. Bugün Almanya'da o entegrasyonun oluştuğunu görüyoruz. Ama bir yandan da dünyada yeni bir çatışma iklimi alevleniyor. Çatışma iklimi ısınıyor. Amerika'nın Avrupa'ya yönelik tavrı aslında yaklaşan savaşta ve belki de gelecek olan savaşta tekrar ayrıcalıklı bir konum elde edebilmek. Çünkü Amerika hem 1'de hem 2'de ayrıcalıklı bir konuma sahipti. En az kaybı onlar verdi, en çok nimeti onlar yedi. Amerika diyor ki şimdi de eğer Avrupa'dan çekilirsem bunlar bir maraza çıkaracaklar. Ama
1: belli
0: Ruslar,
1: yani,
0: ama Ruslar, ama Almanlar, burada bir şey patlayacak. Ben de coğrafi avantajımı kullanayım. O Donro doktrini o demek aslında. Ben Amerika'ya dönüyorum demek o. Ben coğrafi avantajımı kullanayım ve buradaki patırtıdan biraz uzak bir yere çekileyim. O patırtının uygun bir yerinde ben dahil olur,
1: toparlar.
0: Masaya ortak olurum işte. Ne alıyorsam onu alırım diye düşünüyor. Şimdi Avrupa'da Almanya'nın başını çektiği bir eğilim var. Almanya'nın arzusu şu. Alman yönetici sınıfının arzusu şu. Diyorlar ki önümüzdeki 8-10 yılı büyük savaş için hazırlanarak geçirelim. Yani hep sözünü ettiğimiz 100 milyarlık bütçe ve işte
1: büyük savaştan kasıtları bir dünya
0: büyük savaşı. Bir dünya savaşı. Ve bu savaş da öyle Rusların Almanya saldırması falan filan değil. Kim kime saldırırdan öte Almanya'nın bir şeyler isteyeceği ve alamazsa da savaş çıkartacağı yönünde bir senaryo Almanya'da pişiriliyor.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Açık açık yazılıyor bu arada.
1: Hayır, ben de okuduğum için söyleyeceğim. O Hitler'in yükseliş dönemini o kadar benzetiyorlar ki AFD'nin gelişini.
0: Aynen.
1: Yine yavaş yavaş bunun ısıtılmasını, büyük yoğun milliyetçiliği, Alman ırkçılığa dönüşen milliyetçiliğini çok benzetiyorlar. Siz de söyleyince izleyiciniz okuyabilir
0: şimdi,
1: o analizleri.
0: Evet, şöyle bakın. Şimdi Weimar Almanya'sı.
2: Yani bir şey sormak istiyorum
1: buyurun,
2: size.
1: Buyurun.
2: Şimdi İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler 6 milyon kişilik bir ordu kuruyor.

0: Almanya'nın nüfusu o zaman 80 milyon ve göçmen falan yok. Ya bugünkü Almanya'da dünya savaşı çıkartabilecek bir ordu, tamam her şey insan gücü değil ama Almanya gerçekten böyle potansiyele sahip mi? Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin uydusu olarak en azından savunma anlamında varlığını devam ettiren bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ya Zafer, senaryo bence, gerçekçi mi sizce?
1: Doğru. Zafer Şahin'in sorusu bence çok yerinde
2: şöyle
1: bir soru.
2: Yapalım. 2 dakikam var. Araya gideceğim.
1: Hemen 2 dakikada yanıt verebilirim ona. Tabii söyleyeyim hemen.
2: Değerli asker konuklarımız da var. Onların da görüşlerini almak istiyorum.
1: 1900 Almanya teslim olduktan sonra Weimar Almanyası kuruldu 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Alman tarihinin en utanç verici sayfasıdır. Bölünmüş bir Almanya, topraklarının %35'i işgal altında, korkunç savaş tazminatlarına mahkum. Sadece Berlin'de her 10 kadından 4'ü, özür dileyerek söylüyorum, hayatta kalabilmek için fuhuş yapmak zorundaydı.
2: Doğru.
1: Dekadansın hakim olduğu korkunç bir ülke. Alman parasının değeri düşük, endüstri çok kötü durumda. Hitler o Almanya'yı 7 yılda öbür Almanya, yani 6 milyon, 7,5 milyon askerli korkunç bir savaş makinesine çevirdi. Bugünkü Almanya'da da bu altyapı var. Endüstriyel altyapı var. Bir örnek vereyim. İsmini anmakta sakınca olmaz. Büyük bir grup, Volkswagen grubu silah üretimine geçti. Silah üretimi yapıyor. Almanya'daki otomotiv sanayinin %20-25'inin önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen silaha geçmesi planlanıyor. Yani Almanya bu altyapıya sahip olduğu için bu alanı şu 5-10 yılı böyle değerlendirmek istiyor. Devamında da bir iki cümle söyleyeceğim bir şey var. Reklam geldiyse öyle
2: doğru,
1: bir şey.
2: Doğru. Birkaç cümle alacağım ama ben de şurayı geçmeden bir örnekle katkıda bulunayım. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili Hitler'in motivasyon kaynağı vardı. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili o dönemki Alman gençliğinin bir motivasyon kaynağı yoktu. Çünkü büyük savaş görmemişlerdi. Sanırım Batı cephesinde yeni bir şey yok ya da değişen bir şey yok diye bir kitap var. Evet. Filmi de var onun. İzlemesini öneririm izleyicilerimizin. Alman gençlerinin nasıl sıraya girerek, nasıl motive oldukları, bilmedikleri bir savaşa, sonrasında nasıl pişmanlık duyduklarını çok güzel anlatır. Onu bir oyun gibi...
1: Bugün AFD'nin aldığı %44 oy da buna denk gelir. Yani onu Almanya biraz aşağılanmış olmaktan, Amerika tarafından yani aşağılanmış
2: toplanabilir
1: olmaktan...
2: Toplanabilir diye iddia ediyorlar. Çünkü o günde aslında bugün konuşuluyor, refah toplumu nasıl bulacaklar diye. O günde o gençlik hiç savaş görmemişti. Ekonomi iyiydi ama o aşağılanma meselesi, Almanya'nın hak alma meselesine geri kalması kitapta çok güzel anlatılıyor.
1: Şimdi Yusuf Alabar'da...
2: bir çocuğun gözünden anlatıyor.
1: Yusuf güzel bir şey bence. Güzel bir kitap o. İyi bir tavsiye. Yusuf Alabar'da konuşurken Sobieski örneğini verdi. Polonyalılar bunun torunlarıdır dedi. Sobieski bizi yenen adam. Ya büyük bir komutandı. Çok büyük komutandı. Yani bir damar var Polonya milletinde ve o damar bu Almanlarda da var. O damar var ve ateşlenmesi çok zor değil. Hitler onu çok kısa bir sürede yaptı. Bu AFD Hitler'le aynı değildir. Yani çok büyük farklar var arasında.
2: Analiz olarak söylüyoruz elbette.
1: Almanya'nın siyasetçilerinden ziyade Almanya'yı yöneten sermaye sınıfının arzularına bakmamız lazım. Alman sermaye sınıfı dünyadaki büyük yağmadan pay alamadığını ve buradan pay almak için de güçlenmesi, silah sahibi olması gerektiğini düşünüyor. Amerika'nın silahı var, Çin'in var, Rusya'nın var, benim yok diyor. Bir de Fransa'da şöyle bir ekol var. Buyurun. Fransa içinde.
2: Çok kısa.
1: Fransız sermayesi içinde. Rusya'ya karşı topyekün savaşı ilan edelim diyen bir kol var. Rusya'ya karşı topyekün savaşı ilan edelim.
2: Napolyoncular.
1: Napolyoncular, bravo.
2: Öyle değil.
1: Macron bunlardan birisi değil. Macron buna karşı. Çok ciddi şekilde karşı. Fakat demin gösterdiğimiz toplantı Macron'un o adamların varlığını Almanya'ya göstererek Almanya'ya bak çok hızlı gidiyorsun. Ortak yürümek zorundayız deme şeklinde bir işareti.
2: Olabilir. Bunları...
1: Yani Fransa topyekün savaş sopasıyla Almanya'yı dizginlemeye çalışıyor.
3: Şimdi tabii savaşların çıkış sebebine baktığımızda hem 1. Dünya Savaşı'nda hem 2. Dünya Savaşı'nda iki umumi harbi dikkate aldığımızda şartlar hazırlanmıştı. Sadece bir merminin çekilmesini bekliyordu. Mesela 1. Dünya Savaşı...
2: Arkadaşlarımız hazırlamıştı, ekranlara getireyim çıkış noktaları.
3: Tabii mesela 1. Dünya Savaşı Arşidük Ferdinand Saraybosna'da köprü başında öldürüldüğü için çıkmadı. Ama o sebebi oldu. Zaten bütün şey şartlar hazırdı. 2. Dünya Savaşı ise 1. Dünya Savaşı'nın merhametsiz anlaşmalarla sonuca bağlanması sonrasında aradan geçen 30 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde tekrar 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebebiyet verdi.
2: Bu süreçler hazırdı, İtilaf devletleri hazırdı,
3: tabii.
2: Karşısındaki tabii. devletler hazırdı. Tabii. Bir ateş
3: ama
2: gerekiyordu.
3: Avrupa ile Rusya arasındaki bu umumi harp ihtimaliyle dünya pupa yerken sıcak bir çatışmanın eşiğine gidiyor konusunda ortaya koymuş olduğumuz tablo birbirinden farklılık arz ediyor.

0: sömürülmesi gibi hususlar. Bugünkü konjonktürde bu yok.
1: Aynı
0: bugün,
1: taraftalar şu an.
0: Bugünkü
1: şu
0: konjonktürde ikisi de mahrum. Çünkü şey kurban olabileceğini düşünüyorlar. Fransa kurban olabileceğini düşünüyor. Hollanda kurban olabileceğini düşünüyor. İngiltere Ukrayna savaşı uzasın ki Rusya daha çok zarara uğrasın diye düşünüyor. Dolayısıyla şu anki konjonktür dikkati nazara alındığında Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kendi içerisinde farklı parçalara bölüneceğini açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla cookie cut solution diye bir şey var. Yani her şeye stampa bir kavramla cevap veremeyiz. İkinci Dünya Savaşı'nda böyle oldu, burada da böyle olur diyemeyiz. Ama şu bir hakikat. Yani dünya sıcak bir çatışmayı yaşıyor şu an. İran'da yaşıyor, söylüyorum. Az Ukrayna'da yaşıyor. Az önce
2: görselimiz de vardı, açmıştık.
0: Rusya'da yaşıyor. Efendim söyleyeyim, Gazze'de yaşıyor, Yemen'de yaşıyor, Suudi Arabistan'da yaşıyor. Ellerinde fırsat olsaydı Somali halkına da yaşatacaklardı. Kurmaca bir takım terör örgütleriyle Somali'yi Eşşebap terör örgütüyle, Türkiye'yi SDG, YPG, PKK'yla, bütün Orta Doğu coğrafyasını DEAŞ'ta falan terbiye ediyorlar. Kendileri de oturmuşlar, kahvelerini köpürdetip karlarına kar katıyorlardı. Şimdi biz İsrail'i bizzat soykırımcı Netanyahu'nun ağzından, Türkiye cümleleri ağzından dökülerek niye duyuyoruz? Çünkü kullanabileceği vekil terör örgütleriyle çok kapsamlı bir mücadele verdi Türkiye. Ve bu konuyla alakalı coğrafyada terör örgütlerine karşı mücadele verip kardeşliğini bozmayan, ülkeyi böldürtmeyen ve terör örgütlerinde belini kıran tek Türkiye olmuştur. Şimdi ortadan PKK kalkınca, YPG kalkınca, SDG kalkınca, DEAŞ'a yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3000 DEAŞ'lı Akil Tepesi dahil o bölgeden etkisiz hale getirilince, İsrail perdeler açılınca bir sıyırdık diyor perdeyi, bir baktık İsrail var hepsinin arkasında. Kendisi adım atmak durumunda kaldı. İsrail o yüzden görüyor. Neden Çevik Bir'le ilgili İsrail, Türkiye istikrarın formülü diye Middle Eastern Quarterly'de 2004 yılında, 3 yılında yazılar yazarken neden hiç İsrail'le ilgili sıkıntımız yoktu? Şundan dolayı yoktu. Konya'da tatbikat yapıyor. Kayseri'de tank modernizasyonu yapıyor. Tel Aviv'de F-4 modernizasyonu yapıyor. Şimdi bu devlet senle niye sıkıntı içine girsin ki? Ama şartlar değişmeye başlayınca çok daha yoğun bir şekilde terör örgütleri kullanılmaya başladı. Terör örgütleriyle biz savaştık zaten. Hani savaş çıkar mı? Ya biz savaştık zaten. 40 bin kişiyi kaybettik. Şimdi o savaş bir yerde hakşerlere hayreyler, zannetme ki gayreyler diyor ya. O savaşlar bizi güçlü kıldı. Çünkü öldüremediğini daha güçlü hale getirirsin diyor ya. Şimdi biz o terörle mücadele yıllarında kaslarımızı geliştirdik. Savunma sanayisini geliştirdik. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta terör örgütleriyle geriye ittirilemeyeceğini görünce soykırımcı ve etrafındaki Twitter kahramanı kabinesi çıktı. Sabah kalkıyorlar Osmanlı, köhne Osmanlı tekrar bu topraklara gelemez. İşte Erdoğan asla Osmanlı'nın la Osmanlı olmasa Kemal Reis gelip seni İspanya'daki kirli İzabel'in engizisyonlarından alıp İstanbul'a yerleştirmeseydi sen böyle konuşabilir miydin? Sizin şükran duymanız gereken devlettir devleti âli. İftira atmanız, nankörlük yapmanız gereken devlet değildir. O Kudüs'teki kapıya bile La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazdırmış. Altından Hristiyan da Musevi de başını öne eğmeden geçsin diye. Uzatmayacağım, şunu söyleyeceğim. Zaten coğrafya savaşıyor bu coğrafyada. Ama spesifik olarak bana Avrupa yakın bir zaman içinde Rusya'ya saldırarak bir umumi harbe bu işi dönüştürür mü derseniz bunu çok olası görmüyorum. Çünkü Ukrayna'da zaten kozlar paylaşılıyor.
2: Peki Coşkun Başbuğ'un da görüşünü almak isterim. Buyurun, ne dersiniz geldiğimiz nokta itibariyle bir Avrupa savaşı Rusya ile kapıda mı? Ya da Avrupa'nın kendi içinde sürece dair Gaffar Yakıcı da belirtti. Yine Zafer Şahin'in bir sorusu vardı. Almanya hazırlanabilir mi sorusu vardı. Çünkü askere İnsan bulmakta zorlanıyorlar bu motivasyonu. Hatta sinema sektörüne para ayırdıkları ve o yeni filmlerle, dizilerle bunu daha güçlü bir şekilde bu duyguları kabartacak işler yapmaya çalıştıkları konuşuluyor. Buyurun kısa yorumunuzu alayım, yeni başlık açacağım.
3: Bak, bu sorun Türkiye hariç bütün devletlerin sorunu. İlk bölümde hatırlarsan buna örnek verdim. Hangi Rusya, Kuzey

0: Kore'den asker getiren Rusya mı? Yoksa Wagner gibi bir takım yapılardan o paralı bahsetmiş olduğum getirip, paralı katil süren oluşan bir yapıyı kullanmak zorunda kalan Rusya mı Avrupa'ya gelecek? Örnekler verdim. Bu örnekler Avrupa için de geçerli. Fransa niye öne düştü? Avrupa'da iki tane lokomotif ülke var. Ekonomi Almanya'da, askeri güç Fransa'da. Fransa şimdi o Almanya'da Merkel'in boşluğunu dolduracak şekilde öne çıkma gayretlerinde ve bu nedenle böyle sürekli lider pozisyonunda, işte Rusya geliyor, tehdit kapımızda, silahlanmalıyız, ayaklanmalıyız derdinde ve modunda. Peki işin gerçeği o mu? Ben şöyle olduğu kanaatine değilim.
1: Buyur.
0: Yani burada siber savaş olur. Soğuk savaş döneminde olduğu gibi. Mesela herhalde geçtiğimiz günlerde, yanlış hatırlamıyorsam, İngiltere'de yaşandı. Hava yolları bir anda kilitlendi. Ve o sinyalizasyona girildiği için, bir siber saldırı gerçekleştiği için.
1: Daha önce Fransa'da olmuştu.
0: Fransa'da oldu. Elektrikler bir anda gitti. Yani bu tarz saldırılar zaten şu an sahada herkes birbirini yokluyor. Bunlar olur. Ama bunun haricinde tankıyla, topuyla, füzeleriyle ölüm yağdıran, işte milyonların öldüğü bir dünya savaşı modundaki süreç şu an için erken. Bak, olmaz demiyorum. Dünya kendini toplamaz, toparlamaz. Daha büyük krizlere ortam yaratacak bir sürece götürürse, hele ki bu ekonomik kriz büyürse, bak bütün savaşlar hep ekonomik krizlerden çıktı.
1: Doğru.
0: Daha da büyürse, işte o zaman konuşuruz bunları. Nerede çıkar, nasıl olur? İşte Tayvan'dan başlar, Orta Doğu'nun göbeğinden başlar, Avrupa'dan mı patlar?
1: Peki böyle bir durum için daha önceki savaşlarda gördüğümüz şuydu, müttefikler hazırdı. Yani taraflar,
0: cepheler
1: hazırdı ve bir kıvılcım bekleniyordu. İşte Arşidük'ün ölümü ya da Nazilerin Polonya işgali gibi bir sebeple süreç başladı ama taraflar dizilmişti. Şimdi burada dizsek tarafları öncekilerden farklı herhalde. Almanya'yı, Fransa'yı, Avrupa'yı bir yerde tutuyoruz. Amerika'yı onların yanına mı koyarız? Çin'i karşısına mı koyarız? Rusya-Çin ittifakı hep konuşuluyor ama daha önce de Gaffar Yakıncı ile konuşmuştuk. Birçok da ayrı bakış açıları var. Birçok konuda da ayrışmış durumda Rusya ile Çin aslında bakıldığında. Dizebilir miyiz onları böyle bir...
0: Ben öyle bir...
1: Taraflar bugünden belirsiz midir?
0: Böyle belirsizdir. Dizilebilir. Bak, mesela iki dünya savaşı, dikkat et ülkelere, Rusya ile Fransa hep yan yanalar. İngiltere de öyle. Ama şimdi...
1: Hatta hani, Amerika'da yazılmıyor Birinci Dünya Savaşı'nda ama aslında Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda aynı yerde oluyor.
0: Ama şimdi bak, iki savaşta da yan yana duran ülkeleri acaba bir savaşa girerler mi?
1: Karşılarında da Almanya var ama bu kez Almanya sanki Fransa ile berabermiş gibi.
0: Onun için ben şu an böylesi bir sürece bir elbise biçmenin erken olduğu kanaatindeyim. Onu önümüzdeki süreçte kim kimle daha çok ittifak kuracak, kim kime yanaşacak, o sağ koşulları kimi nereye itekleyecek, sürükleyecek, buna bakmak lazım. Hani hep beklenen şu, önce kutup güçler bir araya gelecek karşı karşıya, bu Amerika Rusya olur, Amerika Çin olur.
1: Sonra da diğerleri
0: yanında konumlanacak. Beklenti bu ama ben burada hani çok kutuplu dünyanın savaş meydanında da kendini göstereceği kanaatindeyim. Yani burada dikkat et, çok kutuplu dünyayı artık herkes dillendiriyor. Hatta Amerika'da geçtiğimiz günlerde önemli kalemler şunu söyledi. Amerika artık tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişe kendini hazırlamalı dedi.
1: Hatta bu krizlerin sebebinin bu olduğu konuşuluyor.
0: Ben de
1: Trump'la
0: öyle
1: yoruyorum. Birlikte bu geçiş sağlanıyor, bu kavga dövüş
0: ben
1: bunun
0: de
1: sebebi.
0: Öyle yoruyorum. Yani şimdi herkes yeniden saf tutuyor. Herkes bak, yani bırak savaşı, şu an bile yani anlık değişen ilişkiler var. Düne kadar Mısır bambaşka yerdeydi, bugün benle.
1: Ama algılarımız değişmedi mi Coşkun Baş bu? Şimdi öyle bir haber ki Avrupa Birliği Kanada'ya diyor ki gel bizle. İşte Avrupa Birliği Kanada aklımıza gelmez. NATO diyor ki Japonya'ya ya da Avustralya'ya, hadi Japonya değil, Avustralya mesela, teknik olarak da farklı, gel benimle hareket ediyor. Yani isimleri Avrupa Birliği'nde Kanada, Kuzey Atlantik'te Güney ülkesi, Avustralya'nın olması çok başka bir denklem değil mi?
0: Yükselttin, çıtayı tutayım.
1: Tut.
0: Mesela pek konuşulmuyor ne hikmetse. Avrupa siyasi topluluğu bir yapı.
1: Evet.
0: Şu an ciddi ciddi tartışılıyor. Hatta bu ete kemiğe büründürüldü. Diyorlar ki Avrupa'da yani birliktelik sadece sınırlarla olmamalı. Afrika'nın kuzeyi. Ta Roma döneminden kalma. More Nostrum. Ukrayna'nın da içinde olduğu, Türkiye'de kapsadığımız bir geniş coğrafya Avrupa adıyla bir güç olarak anılmalı ve Türkiye'de bu işin göbeğinde olmalı. Bize teklif ettiler ya.
1: Tabii.
0: Bak, Savunma Bakanı

0: bir gazetecinin sorusu üzerine aynen bunu açıkladı. Evet dedi, teklif geldi, doğru. Düşünüyoruz, değerlendiriyoruz dedi. Neydi gelen teklif? Avrupa siyasi topluluğunda siz de olun. Askeri gücünüzle birlikte bize büyük katkı sağlarsınız.
1: Çok güzel bir yere geldiniz. Burada bu noktayı bırakıp yeni başta açayım mı?
0: Aç.
1: İsrail'le Yunanistan'ın tatbikatı. Tamam, bize Avrupa böyle bir şey varken komşumuz Yunanistan'da farklı hayaller peşinde. Hemen o görseli ekranlara getirelim. Sonra da Miçotakis'in bu 12 mille ilgili açıklamasını paylaşayım. Yeni başlığı da böylelikle açmış olalım. İşte ekranlara geldi. İsrail'le Yunanistan'ın yakınlaşması bir tatbikata kadar ilerledi. Rum kesiminde özellikle İsraillerin ya da Yahudilerin aldığı evler ciddi haber oluyor artık. Belli bölgelerde tamamen satışının olduğu görünüyor. Sonrasında da Miçotakis'in 12 mille ilgili sesi. Onu da ekranlara getirelim. Sonrasında bu denklem üzerinden bu başlığı değerlendirmeye başlayalım. Miçotakis'e kulak verelim.
2: 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim.
1: 12 mil. Yani
0: bak bu sözü.
1: Şunu da bir ekleyelim. Meis Adası'na gelmişti. Yani Meis Adası dediğimizde Başkan Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. Buradan hapşursak ya da bağırsak duyulacak yere kadar geldi ve orada bir askeri tören yaptırdı.
0: Bak bu sözü az önce hani 12 mil uluslararası anlaşmalarda garanti altına alınmıştır gibi karşılığı olmayan 3 yaşındaki çocuğun söylemeyeceği sözü bugün bir balıkçı teknesine miç olarak koymayacağım bir sözde devlet başkanı söylüyor. Bak Miçotakis, ben hep bu tavırlarına göre Miço diye adlandırdığım bir şahıs. Niye? Olsa olsa miç olur. En fazla oraya kadar ilerler. Niye? Ya kardeşim sen devlet yönettiğini zannediyorsun. Yönettiğin devlet olmaya aday bir coğrafya, yapı, devlet de değil bana göre. Ve ne sahada, ne hukukta, ne de anlaşmalarda karşılığı olmayan böyle kendi kendine cümleler kuruyorsun. Türkiye tek bir ses söyledi. 12 yıl savaş sebebidir dedi. Bak 12 mil
1: diyor ki Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bunu hayata geçirebilir. Başka bir şey de söyleyemeyeceğim.
0: Buyur, meydan senin. Varsa cesaret buyur.
1: Şöyle yapalım mı? Bu başlıkla ilgili hem sizin hem Yusuf Alabardağ'ın görüşlerini biraz sona bırakacağım. Çünkü malumunuz komando birliklerimizin SÖKE'ye sevki de var. Ona dair de görüşlerinizi alacağım. Zafer Şahin'e gideyim bu başlıkla ilgili ilk olarak. Görüşlerini alayım onun. Özellikle Miçotakis'in meclis ziyareti, bu açıklamaları, Türkiye'den gelen yanıtlar daha ziyade bu tona çok da karşılık vermeyen bir ton. Akla, sağduyuya, aklı selime davet ediliyor. Elbette karşılık veriliyor net bir şekilde ama bu şekilde provokatif bir bakış açısı yok galiba. Sizdeki bilgiler neler? Yorumlarınız da değerli. Sizinle başlayalım bölüme. Zafer Şahin buyurun.
3: Halktan bunu lütfen bir eleştiri olarak algılama. Ben kendimi de katıyorum. Elbette ki haber değeri var. Fakat biz Yunanistan-Türkiye dengesini biraz o habercilik refleksiyle aslında yanlış kuruyoruz. Yani bugün Yunanistan'ın, işte Miçotakis'in aslında temelde kendi kamuoyuna, kendi tabanını konsolide etmek için, işte o bir takım duyguları harekete geçirmek için çok alt düzey bir hamasetle bu söylemleri dile getirdiğini görmemiz lazım. Yani nereden, hangi bakış açısıyla karşılaştırırsan karşılaştır, askeri anlamda Türkiye ile Yunanistan'ın hiçbir şekilde eşleşebileceği bir durum söz konusu değil. Efendim İsrail'le tatbikat yaptılar. Ya yapabilirler. Yani İsrail burada çok net bir biçimde NATO üyesi iki ülkeyi, onların arasındaki var olan sorunları kaşıyarak Türkiye ile aslında bilek güreşine girmeye hazırlandığı coğrafyalarda Türkiye'nin enerjisini Ege'de azaltmaya çalışıyor. Şimdi Miçotakis aslında şöyle baktığınızda hani o bizdeki NATO zirvesinde çok güzel bir görüntü var. İlk gün geldi, mehteri dinledi. Sanıyorum ikinci gün bir yürüyüşü vardı. Yani o yürüyüşle kendi tabanına ya bakın ben güçlüyüm, Ankara'da ezilmedim mesajı vermeye çalışan bir siyasetçi, vasat bir siyasetçi. Ya bu söylediği şey de ya 12 milde tartışma yok.

0: Hadi ya. Yani şimdi Yusuf Alabar'da onu çok güzel anlatır. Yani bu 12 mil meselesini kendi doğal hakkı gibi dile getirmesi. Eğer Yunanistan'da bunu tabiri caizse yiyen varsa ben hakikaten şaşarım. Yani sen Yunanistan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 12 mil dayatmasında bulunacaksın ve bunun uluslararası hukukta bir karşılığı olduğunu söyleyeceksin. Demek ki orada işler öyle yürüyor. Hamasetle yürüyor. Herhalde geçer akçe ki bu hamaset dili Miçotakis orada bir şekilde yönetime gelmiş. Tabii burada bunu kaşıyanlar da var. Az önce Macron'u ben hafiften övdüm ama yani Fransa'yı bir şekilde Türkiye'ye karşı böyle efelenmeye teşvik eden sadece İsrail değil ki. Hatırla, biz o pandeminin böyle en kaotik günlerinde Doğu Akdeniz'de aslında çok içeri yansımayan büyük bir mücadele verdi Türk donanması. Orada Fransız fırkateynlerini hatırla, Yunan fırkateynlerini hatırla. Oradaki asıl Yunanistan'ı bize karşı kışkırtan güç o dönemde Fransa'ydı. Hatta Macron'un Türklerin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri bizim çıkarlarımızı tehdit ediyor açıklaması var. Bizim dediği orada Avrupa Birliği'ydi. Miçotakis de bugün işte bir uyduruk Sevilla haritası var biliyorsun. O evet. Haritayı da bir şekilde fırsatını bulsalar hayata geçirmek isterler. Bizim işte topraklarımıza 2 kilometre mesafedeki 9-10 kilometre karelik büyüklüğe sahip bir meisi kendilerine dayanak alarak Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olan Türkiye'yi Akdeniz'e, daha doğrusu Antalya Körfezi'ne hapsetmeyi düşünüyorlar. Yani ayağını denize atamayacaksın. Aslında burada bizim ordu da gereken mesajı çok net biçimde vermiş. Sisam'ın hemen karşısındaki Söke'ye komandolarımız gitmiş. Mesela Meis meselesinde de onu sık sık yapıyorlar. Meis'e ne zaman bunlar fırkateyn gönderse biz de hemen oraya aslında çok daha fazla fırkateyn yolluyoruz. Birliklerimizi yönlendiriyoruz. Anladıkları dilden onlara aslında Türk Silahlı Kuvvetleri gereken cevabı veriyor. Ya şunu kabul edeceğiz. Belki teşbihte hata olmaz. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Zaman zaman böyle haylazlıklar yapıyor. Ama abisinin sınırlarını çok da fazla zorlamayacağını o da biliyor. Şu örnekle kapatayım. Tarihe baktığın zaman mesela onlar için Küçük Asya felaketi diyorlar. Anadolu'yu işgale kalkıştıklarında, arkalarına bakarak İzmir'den denize döküldüklerinde Yunanistan'da kral kaçarak ülkeyi terk ediyor. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiğinde oradaki Albaylar Cuntası bizim Barış Harekatımız sonrasında devriliyor. Yani demokrasiye geçmeleri bile aslında bizim sayemizde olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Emin ol, onlar bölge gerçekliğini, Türkiye gerçekliğini bizim içerideki bazı sözde akademisyenlerimizden, uzmanlarımızdan çok daha iyi biliyordur. Hani Yunanistan'la Türkiye'yi mukayese ediyorlar. Yunan ordusunun bazı özelliklerinden, sahip olduğu kabiliyetlerden bahsedenlerden bahsediyorum. Burada Yunanistan'ın bu meseleyi bir iç kamuoyunda politik bir manevra olarak Yunanlı siyasetçilerin kullandığı gerçeğini temel alarak bu meseleye bakmak lazım. Çok da ben açıkçası ciddiye de almıyorum.
1: Peki Gaffar Yakıncı, sizin de görüşlerinizi alacağım. Sonrasında çok çarpıcı görüntüler var, çok ilginç görüntüler var. O görüntüleri değerli konuklarımla yorumlayacağım. Çünkü bir çıkarma var. Çıkarma görüntüsü paylaştı Yunan televizyonu. O çıkarma görüntüsünde çok ilginç görüntüler var. O görüntülerin kesilip biçilmesi, yaşanan aksilikler karşılığında biz de bugün bir görüntü paylaşmıştık. Onları evet. değerlendireceğim ama evet. önce bu başlığa dair yorumlarınızı almak istiyorum.
2: Medusa tatbikatını evet. diyorsunuz. Evet. Bayağı ilginç görüntüler çıktı. O tabii askerlerin işi. Şimdi bakın, bu Yunanistan'ın varlığına dair bir defa bir genel çerçeveyi kafamıza oturtmamız lazım. Yunan Devleti Osmanlı'dan ayrılarak kurulan bir devlettir. 1821 Mora isyanıyla bu iş başladı. Sonra bağımsız bir devlet oldular. Tarihleri boyunca tam 6 kez moratorium ilan ettiler. Moratorium şu demek: biz aldığımız borçları, paraları ödeyemiyoruz. Peki borçları ödeyemeyecek denli çok para mı almışlardı? Evet. Çünkü 1821 Mora isyanı da aslında Almanlar, Fransızlar ve Ruslar tarafından desteklenen bir projeydi. Yani Yunanistan dışarıdan sağlanan finansla Osmanlı Devleti'nden bir bağımsız parça kopsun diye desteklenen, oluşturulan bir projenin sonucunda devlet oldu. Yani bugün Yunanistan'ın devletliğini

bağımsızlığını tartışmak anlamında bunu söylemiyorum. Ama tarihi budur. Ekonomik anlamda da 200 yıldır kırılgan bir zeminde yürüyen ve sürekli borçla devam eden bir ülkedir. Mitsotakis hükümeti 2010 krizinden sonra ilk defa Yunan halkının nefes almasını sağladı. Mitsotakis merkez sağ bir politikacıdır. Kabinesine aşırı sağdan biraz ılımlı sinyaller veren birilerini de alarak, onları da yanına çekerek iktidar olmayı başardı. Ve Yunanlar da Mitsotakis'in ekonomik politikasından genel olarak memnunlar. Bu önemli bir nokta. Yani ilk kez 2010'dan beri ilk kez Yunanistan gerçekten ekonomik kalkınmaya dair bir ufuk görüyor. Mitsotakis pragmatist bir siyasetçi. Türkiye ile pozisyonunu da Yunanistan'ın bir manivelaya çevirmek istiyor. Çünkü Yunan tarihi boyunca Yunanistan Türkiye ile olan karşıtlığı hep paraya tahvil etti. Yani Türkiye'yi ben tırnak içinde söylüyorum, barbar Türklere, gene tırnak içinde söylüyorum, Moğol ordularına, tırnak içinde söylüyorum, Orta Asya'dan gelip Avrupa'yı işgal etmek isteyen şeylere, atlılara, Müslüman fetihçilere karşı Avrupa'yı koruyorum, en uç kapıda ben duruyorum dedi. Ve bunun karşılığında da Avrupa'nın bir bölümünü hep yanında tuttu, onları da haraca bağladı. Ama tabii haraca bağlanan, yani Yunanistan'ın sermaye sınıfı onlara haraca bağladı. Onlar da tüm Yunan halkını ipotek altına aldılar. Şimdi orada böyle karmaşık bir ilişki var. Bugün Mitsotakis'in bu lafları, yani bu 12 mil konusunu zaten hani söylediler. Sevgili Zafer de söyledi. Yani bunu da, hani bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Yunanistan'ın bunu uygulamaya gücü de yetmez. Peki Mitsotakis bu cümleleri niye kuruyor? Asıl sebebi iç kamuoyuna bir mesaj vermek istiyor. Özellikle de kendi kabinesinde biliyorsun Sağlık Bakanı vardır, Georgiadis. Bu aşırı sağdan gelen bir adam. Bunlar böyle Türk düşmanlığını da bir yakıt olarak kullanıyorlar. Orada da aşağı yukarı %5 ila %8 arası bir oy havuzu var. Bunu kaybetmek istemiyor. Bir de biliyorsunuz Türkiye'nin yaptığı hamleler Yunanistan'ı, Mitsotakis hükümetini erken seçime doğru sıkıştırdı. Yani Türkiye'den gelen hamleler Mitsotakis hükümetinin biraz façasını bozdu ve erken seçim lafları yükseldi Yunanistan'da. Mitsotakis o badireyi atlattı. Ama şimdi bir ne diyelim, bir gövde gösterisi yapmak istiyor. Bir de bir önemli bir konu daha var. Evet. Aşırı sağın en aşırısı, neolazi olarak anılan İlyas bilmem ne diye bir adam 6 yıllık hapis cezasını bitirdi. Altın Şafak'ın kurucularından biriydi ve milletvekiliydi. Serbest bırakıldı. Serbest bırakılır bırakılmaz da Yunanistan'daki aşırı sağcı ve Türk düşmanı seçmeni etrafına toplayacak yeni bir parti projesi ilan etti. Şu an Yunanistan'da sıcak konu bu. Bütün kanallarda falan bu konuşuluyor. Mitsotakis, yani bu aşırı sağcı parti solculardan oy alamaz. Komünistlerden oy alamaz. Yani Kukue'den, Siriza'dan, PASOK'tan falan oy alamaz. Nereden oy alacak? Mitsotakis'in hükümetinden. Yeni Demokrasi'den alacak. Mitsotakis de burayı garanti altına almak için ucuz bir yol seçiyor. Şimdi hani bu adalara gitmek, gezmek. İşte 12 mil biz hazır olduğumuzda hiçbir zaman hazır olmayacaksınız. Yani laf zaten kondisyonel. Şuraya bağlayacağım. Buyurun. Yunan kamuoyundaki genel fikir şudur. Yani Efkar Umumi Yunanistan'da şöyle düşünüyor. Türkiye'nin başında Erdoğan olduğu sürece Yunanistan'la Türkiye savaşmaz. Çünkü Erdoğan çok akıllı bir lider. Bizimkiler ne kadar şımarıklık yaparsa yapsın, bizimkileri susturmayı, onları yani ne diyelim efendim, dizüstü oturtmayı başaracak birisi. Onun için Yunanistan'da bir de bunun güveni var. Yani diyorlar ki zaten öyle provokasyona gelecek bir ülke değil. Türkiye artık büyük ülke. Kendi ajandasıyla hareket ediyor. Biz de bunu burada rahat rahat konuşuruz diye düşünüyorlar. Ama şurayı atlamayalım. Türkiye'de zaman zaman bu çizgi aşıldıkça ayar veriyor Yunanistan'a. Peki. Biliyorsunuz bizim daha sonradan öğrendiğimiz bazı ziyaretler yapıldı Yunanistan'a. Biz çok sonra öğrendik o ziyaretlerin olduğunu. Demek ki Türkiye'de gidiyor. Zaman zaman da yerinde o düğmenin ayarını yapıyor. Yunanistan'da önümüzdeki dönemde adım adım Türkiye ile biraz daha ılımlı bir rota bulmanın yollarını arayacak.

0: yayınımızdayız. İlk haberimiz Kaşif Kozunoğlu ile ilgili. Zira eski MİT mensubu Kaşif Kozunoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. İki kritik isim hakkında daha tutuklama talep edildi. Ayrıntılarına bakacak olursak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozunoğlu'nun sırlarıyla dolu ölümüyle ilgili dosyayı 15 yıl sonra raftan indirdi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozunoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen kritik 4 isim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Eski savcılar İşgören ve Doğan suç örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklama, Yıldırım ve Uğursa kasten öldürme iddiasıyla yaşları göz önünde bulundurarak ev hapsi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 kritik ismin Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri ise devam ediyor. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında 29 şüpheli hakkında ek iddianame düzenlendi. İddianame ana dava ile birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderildi.
1: İBB yolsuzluk davasında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Ağaç AŞ'nin eski genel müdürü Ali Sukas ve eski satın alma müdürü Ümit Polat'ın da bulunduğu 29 şüpheli hakkında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. İddianamede 2020-2024 yıllarındaki ihalelere ilişkin iddialara yer verildi. İhalelerde rekabeti sınırlayan şartlar konulduğu ve bazı işlerin ağaç ve peyzaj AŞ'ye bırakıldığı belirtildi. Bazı işlere ihale yapılmadan başlandığı ve tekliflerin göstermelik toplandığı iddia edildi. İhaleleri alan firmalardan iş bedelinin %7 ila 10'u oranında para istendiği, bu paraların sistem adı verilen yapıya aktarıldığı ve seçimlerin finansmanında kullanıldığı öne sürüldü. İddianamede ayrıca Sas Peyzaj'ın sahibi Süleyman Uzun'un aldığı işler karşılığında 200 bin dolarla 136 bin 500 liralık hediye kartı verdiği, paranın Ali Sukas'ın yönlendirmesiyle Hüsnü Yüksel Tunar'a teslim edildiği belirtildi. Ayrıca Sarıtaş Yapı Malzemeleri'nin sahibi Binali Sarıtaş'ın 45 milyon liralık ihalenin %10'una karşılık geldiği belirtilen 4 milyon 500 bin lirayı Ali Sukas'a verdiği, Ümit Polat'a da toplam 1 milyon 265 bin 700 liralık alışveriş kartı verildiği öne sürüldü. İddianame ana davayla birleştirilmesi talebiyle mahkemeye gönderildi.
0: Ve ünlülere yönelik yeni dalga operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında ünlü ve oyuncu ve şarkıcıların da bulunduğu 24 isim gözaltına alındı. Bakın o ünlüler kimler ve neyle suçlanıyorlar.
2: Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo, Melis Sezen ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltında. Sebebi uyuşturucu operasyonu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim 2025'te verdiği talimatla başlatılan soruşturma genişletildi. Uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve yer teminine kadar uzanan iddialar mercek altına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Eda Güzelcik, şarkıcılar Hande Demir, Sefo ve Anıl Durmuş, eski futbolcu Hasan Şaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sanal medya fenomeni Melis İşiten, Sezer Çakır, Yeliz Yeşilçimen, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray ve Sayat Zurnacı yer alıyor.
3: İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ünlülerin evlerindeki aramalar bitti. İşte o aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışındaydı. Saraçoğlu en kısa zamanda Türkiye'ye dönerek adli makamlara başvuracağını açıkladı.

0: 10 kişi adli tıp kurumunda alınan örneklerin ardından serbest bırakıldı. 5 ünlü isim ise adliyeye sevk edildi.
1: Sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Öyle ki mahkemeye sevk edilen tam 40 şüpheli tutuklandı.
2: Fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 1029 çiftçinin beyanına başvurulurken şüphelilerin ticari faaliyetlerine ilişkin raporlar dosyaya eklendi. Fahiş fiyat uygulamasına neden olduğu belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 40 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 40 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli ise aranıyor. Zanlılara sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
1: Şimdi bir Amerika'ya gideceğiz. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Arktik'teki güç dengelerini sarsacak o hamleyi nihayet yaptı. Yıllardır gündemden düşmeyen Grönland planı resmen devreye girdi. Washington, Danimarka ve Grönland yönetimiyle el sıkıştı. Kalıcı kontrol bizde dedi Trump ve bu tarihi çıkışının ne anlama geldiğini öğreneceğiz şimdi. Anlaşmanın tüm ayrıntılarını A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Danimarka Krallığı ve Grönland'la anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri, Grönland'ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları konusunda kalıcı kontrol sahibi olacak. Trump, anlaşmayı bitiş tarihi olmayan sonsuz ömürlü bir anlaşma olarak tanımladı. ABD Başkanı, Washington'ın Grönland'da hem adanın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için gerekli gördüğü adımlar atmak konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını bildirdi. Anlaşmanın en dikkatli çekici maddelerinden biri ise Rusya ve Çin gibi ABD'nin hasım olarak değerlendirdiği ülkelerle ilgili. Trump'a göre bundan böyle Washington'ın açık ve yazılı onayı olmadan hiçbir ABD hasmı Grönland'da askeri üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar gerçekleştiremeyecek. Trump ayrıca anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir maliyet getirmeyeceğini söyledi. Washington'ın Grönland'ın uygun bölgelerinde büyük bir Amerikan askeri varlığı oluşturma çalışmalarına derhal başlayacağını açıkladı. Bu noktada önemli bir ayrıntı var. Trump Grönland'ın ABD tarafından satın alındığını açıklamadı. Grönland'ın egemenliğinin Amerika'ya devredildiğini de söylemedi. Açıklanan düzenleme güvenlik, askeri varlık ve stratejik yatırımlar üzerinde Washington'a çok geniş ve süresiz yetkiler verilmesi üzerine kurulu. Grönland Kuzey Kutbu'ndaki konumu nedeniyle ABD açısından son derece stratejik. Washington burada hem Rusya ve Çin'in Arktik bölgesindeki faaliyetlerini sınırlandırmak hem de Amerikan füze savunma sisteminin kuzey hattını güçlendirmek istiyor. Trump da anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri için gerçekleşen bir hayal tarihi ve özel bir gelişme sözleriyle duyurdu. Şimdi gözler Danimarka ve Grönland yönetimlerinin açıklayacağı anlaşmanın hukuki ayrıntılarında olacak. Reuters'ın son haberine göre görüşmelerde Altın Kubbe füze savunma sisteminin Grönland'a yerleştirilmesi ve Çin'in adadaki etkisinin sınırlandırılması da bulunuyor.
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Netanyahu gelecek hafta Birleşmiş Milletler'e katılmak üzere Amerika'ya gidecek. Netanyahu ziyareti sırasında yoğun güvenlik önlemleriyle korunacak. Tutuklanmaktan korkan Netanyahu'nun uçağının New York yerine New Jersey'deki havalimanına inmesi bekleniyor.
4: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusu ve Filistin halkına yönelik korkunç bir soykırımın mimarıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan, diğer herkes için olduğu gibi Netanyahu'nun da suçlarından dolayı tutuklanması ve yargılanması gerektiği konusunda mahkemeyle hemfikirim.
5: Tutuklanmaktan korktu, uçağın ineceği eyaleti değiştirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gidecek. Ancak Netanyahu'yu tutuklanma korkusu saydı. İsrail basınına göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı

0: Halil Netanyahu'yu Amerikan gizli servisi olağanüstü seviyede koruyacak. Diğer yandan Netanyahu'nun uçağı alışılmışın dışında New York John F. Kennedy Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na iniş yapacak. İsrail merkezi Valla Haber sitesine konuşan kaynaklar değişikliğin tutuklanma korkusuyla değil uçağın güvenliği nedeniyle yapıldığını öne sürdü. Soykırımcı Netanyahu geçtiğimiz yılda rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Netanyahu'nun uçağı çok daha uzun bir yol izleyerek Avrupa üzerinden değil Akdeniz'i boydan boya kat ederek New York'a yönelmişti.
1: Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hamleleri Paris'i alarma geçirdi. Macron, Moskova'nın drone ve siber saldırılarıyla Avrupa'ya yönelik tehdidini arttırdığını söyledi. Ukrayna'dan Almanya'ya uzanan olaylara dikkat çeken Macron, Avrupa'da hiçbir ülkenin riskten uzak olmadığını vurguladı.
2: Rusya ile Avrupa gerilimi yeni bir boyuta taşınıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidinin arttığını açıkladı. Moskova'ya yönelik suçlamaların merkezinde bu kez dronlar, siber saldırılar ve kritik altyapılara yönelik tehditler var.
3: Rusya'nın saldırganlığının ve Avrupa'ya yönelik tehditlerinin niteliği değişiyor.
2: Macron'un işaret ettiği tabloda Ukrayna'dan Avrupa'ya uzanan dikkat çekici gelişmeler var. Kiev'den gelen bir yolcu trenine yönelik drone saldırısı, Almanya'daki Nipsik Havalimanı'nda Rusya'ya atfedilen saldırı girişimi, Danimarka açıklarında yaşanan olay ve Avrupa hava sahasındaki ihlaller. Paris yönetimine göre bütün bu gelişmeler Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidinin şekil değiştirdiğini gösteriyor.
3: Son haftalarda Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı.
2: Macron tehdidin sadece Doğu Avrupa ile sınırlı olmadığını vurguladı. Özellikle Nipsik Havalimanı'ndaki saldırı girişimine dikkati çekti.
3: Leipzig'te yaşananlar başka herhangi bir Avrupa kentinde de yaşanabilir. Hiç kimse riskin dışında değil.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'in de tehdidin hedefinde olduğunu söyledi. Siber saldırılar, bilgi operasyonları ve drone tehdidine karşı kritik altyapıların korunması için yeni bir plan hazırlanması talimatını verdi.
1: Konserlerinde Özgür Filistin sloganı attığı için İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore'a Gazze'den destek geldi. Filistinli genç ressamlar yıkılmış bir binanın duvarına Macklemore'un resmini çizdi. Ünlü sanatçıya teşekkür mesajı gönderdi.
4: İsrail lobisini karşısına aldı. Çoğu sanatçının yapamadığını yapıp soykırıma karşı ses yükseltti. Gazzeliler onun desteğine karşılık verdi. İsrail'in yıktığı bina duvarına Macklemore'un resmini çizdi.
5: Filistin'e dayanışma gösterdiği için ona teşekkür etmek istedik. Özellikle de ülkesinden ve oradaki insanlardan hakaret ve tepki görmesine rağmen Gazze ile dayanışmasını sürdürdü.
4: ABD'li rapçi Macklemore geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek verdiği için İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Olayın ardından İsrail yanlıları tarafından hedef tahtasına konan Macklemore, sanat dünyası ve kamuoyundan büyük destek gördü.
6: Bu sözlerin yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar tüm insanlar onları unutmadığımızı bilsinler.
4: Macklemore'a bir destek de Gazze'den geldi. Filistinli genç ressamlar Grammy ödüllü müzisyenin resmini çizdi. Gazzeliler hem Macklemore'a teşekkür etti hem de küresel topluma seslendi.
5: Filistin'e özellikle Gazze'ye daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini dünyaya söylemek istiyorum. Buradaki yıkımı görsünler ve Gazze'yi desteklemeye çalışsınlar. Her yer bombalanmış ve yıkılmış durumda. İnsanlar oturacak yer bile bulamıyor. Biz de insanların sokakta yürürken gördükleri manzarayı biraz değiştirmek için burada bir resim yapmayı istedik.
1: Ha. 7 portföy ve 131 yatırım fonunun tasfiyesi kararı sonrası akıllarda bazı soru işaretleri vardı. Yatırımcılar paralarını ne zaman alabilecek, değer kaybı yaşanacak mı ve süreç nasıl ilerleyecek? Önümüzdeki 3 aylık süreci geminin kaptanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtladı. Sistemik bir risk yok.

0: borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Piyasada güven devam ediyor.
1: Piyasada fon krizi sonrası başlayan türbülansa ekonomi yönetimi el attı. Piyasaların güvenliği ve yatırımcı haklarını korumak için alınan tedbirler devreye giriyor.
0: Biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil B, C planlarımız var. Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu 7 büyük portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun işlemlerini durdurarak tasfiyesine karar vermişti. Sürecin yol haritası netleşti.
0: Sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
1: Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Fonların varlıkları nakde çevrilerek yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Süreç en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak.
0: Tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
1: Borsada manipülatif işlem iddialarının ardından başlatılan soruşturmada ise tutuklama sayısı 20'ye ulaştı. 51 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi.
2: Operasyonlar devam edecek. Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz.
1: Yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sanal medya hesabı da mercek altında.
3: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti siyaset sahnesine tartışmalı bir giriş yaptı. CHP'ye verilen zarar, isim krizi, üye kayıt yöntemi iddiaları gibi birçok tartışmanın gölgesinde kalan yeni parti kendisine destek veren vatandaşlar için de güven eksikliğine neden oluyor.
4: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
5: Yeni yol iddiasıyla yola çıktı. Tartışmaların gölgesinden uzaklaşamadı.
6: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
5: Yeni parti kuruluşunu tamamladı. Parti kısa sürede yaklaşık 500 bin üye sayısına ulaştı. Fakat arkasındaki yöntem, isim krizi, CHP'ye verilen zarar ve adı şaibeye karışan kadroların gölgesinde tartışmalar sürüyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'yi terk etmeyeceğim diyen Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Bu süreçte CHP'de hasar oluşturdu. Parti binalarına zarar verildi.
7: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
5: Yetmedi, başka bir partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeyip CHP'yi taciz etmeye devam ettiği öne sürüldü.
8: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen kalan belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok.
5: Yeni partinin kısa sürede 500 bini aşan üye sayısına ulaşmasının arkasındaki yöntem de tartışma konusu oldu. Yeni partinin CHP'nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlandığı iddiası gündeme geldi.
9: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
10: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Yeni partide bir diğer krizde isim konusu oldu.
11: Türkiye'de yeni partiyle yenilik partisini karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
5: Yeni parti şu an destekle ayakta duruyor. Partiye 50 günde yarım milyardan fazla bağış yapıldı. Siyaset sahnesine adeta kaosların gölgesinde giren yeni partide kriz derinleşirken, partiye destek veren vatandaşlarınsa güven duygusu her geçen gün daha da tükeniyor.
12: Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
13: Açalım, açalım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu yeni partiye geçen 9 milletvekilinin disiplin dosyalarını işlemden kaldırdı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Sarkan Tuncer ise partiden kesin olarak ihraç edildi.
14: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
5: CHP'de 9 milletvekilinin disiplin dosyası yeniden ele alındı. Vekillerin dosyası işlemden kaldırıldı. Partiden ihraç edilen isim Serkan Tuncer oldu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu disiplin dosyalarını görüştü. Dosyalar arasında yeni partiye geçen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba başta olmak üzere toplam 9 vekilin dosyaları da yer aldı.

0: sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
1: Yapılan değerlendirmede tedbir nedeniyle kişilerin resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı, ancak başka bir siyasi partiye geçerek parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koyduklarının kabul edildiği belirtildi. Söz konusu kişiler hakkındaki disiplin soruşturmaları dosyalarının işlemden kaldırılmasına karar verildi. Yüksek Disiplin Kurulu ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını da karara bağladı. Kurul Tuncer hakkında kesin çıkarma cezası verilmesine karar verdi.
2: Uzun süredir gündemden düşmeyen konulardan bir tanesi ise şarkıcı Güllü, ki bununla alakalı yeni gelişmeler var. Nedir o? Anne kız arasında çıkan anahtar tartışması cinayet planını hızlandırdı mı? Merhum sanatçı Güllü'nün komşusu duruşmaya günler kala konuştu ve aile içi bilinmeyenleri ATV Haber'e anlattı. Güllü dosyasındaki dikkat çeken yeni ayrıntılardan biri de Sultan Nur Ulu'nun korkunç ölümün ardından yaptığı tutarsız açıklamaları oldu. Şükran Uslu ve Tunahan Sadıç yaşananların perde arkasını araştırdı.
3: Annesine olan öfkesi 2 gün önce aralarında çıkan anahtar kavgasıyla daha da arttı. İddia o ki kızı o günden sonra korkunç planını hayata geçirdi. Güllü'nün ölümünde ortaya atılan korkunç iddialardan biri de işte bu oldu. Hayatını kaybeden şarkıcının komşusu tüm bildiklerini anlattı.
4: Bu olayın içerisinde sadece Uyanmış Sultan yok. Çılgın bir çiğdem vardı. Ama daha sonra tamam Uyanmış Sultan.
3: Şarkıcı Güllü 2025'in Eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, kızı ise şüpheli listesinin en başında yer alıyordu. İlk duruşmaya sayılı günler kala bugüne kadar hiç konuşmayanlar konuştu. Sessizliğini bozanlardan biri de merhum şarkıcının komşusu oldu.
4: İki gün önce Tuna'nın Güllü çok kötü kavga etmişlerdi. Aralarında büyük bir tartışma çıkmış. Güllü'ye kadın evinin böyle anahtarını Tuna'ya vermemiş, saklamış.
3: Bu fotoğraf da Güllü'nün ölümünden saatler öncesine ait. Sultan Nurulu gözaltına alındıktan sonra annesini kızı Tuğyan Ülkem Gülter pencereden attı demişti. Hatta öyle ki Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün ölümünden saatler sonra arkadaşım yapmadı diyerek inandırmaya çalıştı.
5: Mesajları var. Tuğyan 28 dakika bu adamla konuşmuş, tamam mı? Sonrasında bu mesajları bana atmış. Annemi öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım.
6: Abi diyorum ya, işte ben yine söylüyorum sana. O gece oradaydım. Gözümle gördüm, bir suçu yok biliyorum ya.
5: Tamam bak.
6: He olsaydı ki ben en ufak tırnağımın ucuna kadar, annesinin saçının ucuna kadar zararı olsaydı o gece ben bunu açık açık söylerdim. Anneler benim zaafım. Yine söylüyorum sana.
7: İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu bildiklerini anlatmak isteyince çevredekileri susması için ona uyarılarda bulunmuş.
8: Ben de çıldırdım. Hatta Tuğyan'la çok kavga ettim. Sonra Sultan geldi, beni aradı. Dedim ben şimdi çıkacağım diyorum. Bunlar yalan söylüyor. Hatta eskiden annesine plan yapmış. Sultan da işte aradı, dedi daha böyle bir şeyler yapma. Bana neler zaafım var. O da dedi ki eğer öyle bir şey varsa ben bir araştıracağım. Ben televizyonda kendim çıkacağım, Tuğyan'a yazıklar olsun. Ama sana sus istersin dedim.
3: Sadece Sultan Nurulu değil, iddiaya göre medyada Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu da Kervan'ın susması için telkinlerde bulundu.
9: Çağrı ilaklı da bana dedi ki altınları çalacağız annemden.
7: Sultan Nurulu peki şimdiye kadar neden sustu? Gözaltı sürecine kadar neden itiraf etmedi? İşte bu sorunun cevabı da 1 Ekim'de yanıt bulacak.
2: Yükseköğretim Kurulu tüm üniversitelere bir yazı gönderdi ve yeni dönemin gündemini belirledi. YÖK, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi.
10: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
11: Terörün bitmesi milli ülküdür.
12: Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi terörsüz Türkiye olacak. Yükseköğretim Kurulu tüm üniversitelere bir yazı gönderdi ve yeni dönemin gündemini belirledi. 2026-2027

0: 2027 eğitim öğretim yılı açılış törenleri ve ek derslerde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Bu sayede üniversitelerin yeni dönemde bu konudaki farkındalıklarının artırılacağına vurgu yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtildi. Başkan Erdoğan tarafından ortaya konulan terörsüz Türkiye hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Yazıda üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edildi. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi. Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.
1: Teknofest rüzgarı bu kez Diyarbakır'da esiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar geleceğin teknoloji yıldızlarıyla bir araya geldi. Yarışmalara 1 milyon 300 bin öğrencinin başvurduğunu açıklayan Bayraktar herkesi teknoloji şölenine davet etti.
2: Teknofest heyecanı bu kez Diyarbakır'ı sardı. Biyoteknolojiden çip tasarımına, siber güvenlikten insanlık yararına teknolojilere kadar 11 farklı alanda binlerce genç kıyasıya yarıştı.
3: Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen genç mucitler Diyarbakır'da geliştirdikleri projelerini tanıttı.
4: Enkaz altında bu uydumuz ve bir tane bina etiketimizle beraber enkaz altında insanların var olup olmadığını tespit edebiliyoruz.
5: Ya şöyle yazılım yazdık aslında biz. Onları uyduya gözlem merkezlerine entegre ederek doğrudan telefon sinyalleri üzerinden uydulara gönderilen bir sistem hazırlıyoruz.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dicle Üniversitesi'ndeki yarışma alanını ziyaret ederek öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.
6: Teknofest Güneydoğu'nun kalbi bugün Diyarbakır'da muhteşem bir coşkuyla teknolojinin şampiyonları yarışıyor. Muazzam bir enerji var. Herkesi bekliyoruz. Tabii bölge huzur ve refaha kavuşmasıyla birlikte buradan yeniden geleceğin cezerileri, robotik biliminin kurucusu olan benim de hocam olan ekolünden geldiğim nice eserler yetişecek, çıkacak.
2: Diyarbakır ve Mezopotamya Fuar Merkezi'ndeki yarışmalarda 5000 finalist ter döktü. Bakan Kacır, teknoloji yarışlarının önemini vurguladı.
7: Teknofest Türkiye'nin özgüven devrimi. Sadece Teknofest kuşağının Türk gençliğinin değil, tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarımızın inşallah işaret fişeği. Bu topraklar tarihin başladığı topraklar, insanlık medeniyetinin kurulduğu topraklar. Şimdi bu topraklardan gençlerimiz, genç arkadaşlarımız dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar.
2: Teknofest Güneydoğu heyecanı Diyarbakır'ın ardından 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da devam edecek.
1: Artık sonbahar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Yağışlar da bir yandan başladı. Caddeler ve yollar göle dönüştü. Suda sürüklenen otomobildeki 3 kişiyle devrilen tırın sürücüsünü ölümle burun buruna geldi. Sağanak tarım arazilerinde vurdu. İşte yurttan yağış manzaraları.
2: Sonbaharla beraber şiddetli yağış da geldi. Yollar göle döndü, dereler taştı, can pazarı yaşandı. Trabzon'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış bir anda şehri esir aldı. Peş peşe şimşekler çaktı. Ortahisar ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, Çukurçayır Mahallesi ve çevresinde trafik kilitlendi. Yalıncak Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı ve yol çöktü. Bazı dairelerde hasar meydana geldi. Site içerisindeki iki binada ikamet edenler tahliye edildi. Trabzon Havalimanı'nın otoparkındaki araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Sürücüler çaresiz kaldı. Sağanak Nevşehir'de de etkili oldu. Ürgüp'e bağlı Karakırık

0: Kaya Gölü'nde aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Sürüklenen bir otomobil köprünün altına sıkıştı. Otomobilde mahsur kalan 3 kişi çevredekiler tarafından camlar kırılarak kurtarıldı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde de sağanak kısa sürede sele dönüştü.
1: Kuzayca köyünde
0: tonlarca ağırlıktaki tır suya kapıldı. Zeminin gevşemesiyle kontrolden çıkan tır savrularak yan yattı. Direksiyonun başında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin zamanla yarışı sayesinde kurtarıldı.
1: Can kaybı yok, şoför kurtar.
0: Meteorolojinin uyarı yaptığı Hatay'da da sağanak vardı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, Dört Yol ve Payas ilçelerinde yolları ve caddeleri göle çevirdi. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.
2: Ya ortada kaldı o da.
0: Niğde'de de yağış vardı. Edikli, Orhanlı ve Yeşil Gölcük beldelerini sel vurdu. Tarım arazileri ve ekili alanlar su altında kaldı.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü de alarma geçti. 150 yıldır görülmeyen Mega El Nino Türkiye'nin de kapısına dayandı. Ekim ayının ikinci yarısından başlayıp 2027 baharına kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar barajlar için umut olurken uzmanlardan İzmir başta olmak üzere altyapısı yetersiz kentler için korkutan sel uyarısı geldi.
4: 150 yıl sonra ilk kez yaşanacak doğa olayı için geri sayım başladı. Pasifik Okyanusu'ndaki rekor sıcaklık artışıyla gelen Mega El Nino, dünya ve Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor.
5: Uzmanların Mega El Nino uyarısı, iklim bilimciler Türkiye'de yağışlı bir döneme girileceğini öngörüyor. Ekim ayının ikinci yarısından itibaren yağışlarda artış beklenirken 2027 yılında güçlü bir El Nino etkisi bekleniyor.
6: Dünya Meteoroloji Örgütü yaklaşık Mart ayından beri sürekli olarak bir önce Süper El Nino'dan sonra da bu olay Mega El Nino uyarısına geçti. En son Mega El Nino'yu 1877-78 yıllarında dünya yaşadı. Yani 150 yıl sonra ilk defa biz bir Mega El Nino yaşayacağız ve dünyanın neresinde iklimleri nasıl değiştirdiğini, yağışları nasıl değiştirdiğini ilk defa göreceğiz.
4: İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar'a göre şiddetli yağış kış aylarında da etkisini sürdürebilir.
6: 1937 yılından sonra kayıtlar tutunmaya başlanmış ve sanırım bu yıl rekor kıracağız gibi geliyor. Özellikle Ekim'in ikinci yarısından sonra gelecek olan yağışlar bana göre Ekim, Kasım, Aralık oldukça güzel yağışlı geçecek ki gene Dünya Meteoroloji Örgütü bunun Mart'a kadar falan devam edeceğini söylüyor.
5: Peki beklenen yağışlar kuraklık sorununu sona erdirecek mi? İzmir'deki barajlarda donluk oranları da bu süreçten nasıl etkilenecek?
6: Bütün barajlarda bu yıl her yönüyle rahat bir yıl geçireceğiz. Santraller çalışacağı için alacağımız kömür gibi ithal enerji şeyleri azalacaktır. Oradan da kar edeceğiz.
4: Ancak yoğun yağışla birlikte risk de var.
6: Ben sel bekliyorum. Özellikle İzmir gibi biraz daha çarpık kentleşmenin altyapı yetersizliğinin olduğu yerlerde ciddi sorunlar yaşayacağız gerçekten. Özellikle İzmir hep söylüyorum. Çünkü İzmir çöken bir bölge. Yani evet. Bütün Basman'a, Alsancak, Çankaya her yer çöküyor. Çünkü biz dolgu alanı üzerine kurulan bir şehiriz. Evet. Eskiden oralar hep deniz zaten. Tabii deniz olduğu için şu anda yavaş yavaş sıkılar doluyor ve yılda 2 santim gibi çöküyoruz.
3: Evet, bir Diyarbakır'a bakacağız çünkü Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kırsal mahallelerdeki bozuk ve yarım kalan yollar ulaşımı zorlaştırıyor. Okulların açılmasıyla öğrencilerin de mağdur olduğunu belirten yöre sakinleri çalışmaların tamamlanmasını istiyor.
7: Yarım kalan çalışmalar sonucu bozulan yollar ulaşımı zorlaştırıyor.
8: Böyle bir zorluk şimdiye kadar görmemişiz. Kış gelirse artık ulaşım durma noktasına gelir.
7: Görüntüler Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde.
9: Burası Harabe köyü. Yaklaşık 500 insan burada yaşıyor. 2025 yılında bu köyde yol yapım çalışması başlatıldı ancak yarım kaldı.

0: Okulların açılmasıyla sorun daha da ciddi bir boyut kazandı. Öğrenciler her gün bozuk ve bakımsız yolları kullanarak okullarına ulaşmaya çalışıyor.
1: Yol çalışmaları yarım bırakıldı. Hastalarımız var, diyabet hastalarımız var. Hepsi daha da bu tozdan daha da etkileniyorlar. Öğrencilerimiz okula gidemiyor. Öğretmenler geldiğinde ister burada yoldur gelemiyorlar. Öğrencilerimiz de mağdur kalıyor.
0: Kırsal mahalle sakinleri yol sorununa çözüm bekliyor.
2: Arabalar gelmiyor, evime eşya alıyorum, ta 2-3 metre eşyamı taşıyorum. Hayvanlar var, onların yemini taşıyorum. Bizim yolların yapılmasını istiyorum abi.
3: Geride bıraktığımız hafta Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otobüs kazası olmuştu. Maalesef o otobüs kazasından bir acı haber daha geldi. O otobüste can veren 13 yaşındaki Yusra'dan sonra 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan da hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
4: Vallahi otobüs yanıyor ya.
5: İçeride 2 kişi vefat etti.
6: Herkesi kurtardı. Kızı maalesef yandı içinde.
7: Bir aile yok oldu. Bariyerlere çarpan otobüs alevlere teslim olmuş. Feci kazada 12 yaşındaki Yusra hayatını kaybetmişti. O kazadan yaralı kurtarılan 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan da ne yazık ki 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.
8: Gerçekten yürekler acısı. İçimiz yanıyor yani. Kelimeler dönleniyor yani ağzımızda.
7: Yürek yakan kaza 13 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinde meydana gelmişti.
4: Vallahi otobüs yanıyor ya.
7: Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü önce bariyerlere çarpmış, ardından da alevlere teslim olmuştu.
5: İçeride 2 kişi vefat etti.
7: Hayatını kaybeden 2 kişiden biri 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç'tı. Babasının gücü onu kurtarmaya yetmemişti.
6: Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içinde.
7: Yusra'nın 10 yaşındaki kardeşi Nazlıhan Seraç da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Nazlıhan da günler sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Üstelik acılı aile aylar önce bir çocuklarını daha toprağa vermişti.
8: Bir aile yok oldu. Öyle söyleyeyim sana. Babası daha toparlanamadı.
7: Kazadan yaralı kurtulan diğer çocuklarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
8: O iyidir elhamdülillah, çok şükür. Sonuna kadar biz davacıyız.
3: Bursa'da 4. Çardak sokakta oturanlar gece yarısı polise ihbar yağdırdı. Birkaç yıldır sorun yaşadıkları komşularının evde yalnız bıraktığı köpeklerin havlamasından uyuyamıyorlardı. Polis müdahale etti, ev sahibini köpeklerin başına durması konusunda uyardı. Ama sokağa çıkmaya korkan mahallelinin şikayeti gürültüyle sınırlı değil.
9: Yok abi, bu köpek susana kadar ben buradan kalkmıyorum.
10: Uzun içi hastası.
11: Nerede kedi köpek var, topluyor hepsini. Sabah 6'da kalkıp işe gideceğim ben. Her gün aynı.
7: Mahalleli isyan ediyor çünkü komşularının beslediği köpeklerin sesinden uyku haram oldu.
12: Yaklaşık bir 3-4 yıldır bununla başımız belada bu kadınla. Sürekli hayvan var, evin içinde hayvanlar var, sokakta hayvanlar var.
11: Köpeğini dinleyemeyeceğim.
13: Bir şey
11: diyeceğim.
13: Buna bana bakmasına, ben kavga etmek istemiyorum. Geldim ya.
11: Kavga etmeyin, o başka ama.
13: Tamam. Ben de burada
7: Bursa Osman Gazi'deki 4. Çardak sokakta oturanların başı bir süredir komşularıyla dertteydi. İddiaya göre o komşu boş dairesini sokakta bulduğu kedi köpeklere tahsis etmişti. Mahalleli evden sokağa yayılan havlamalar nedeniyle uyuyamayınca gece yarısı polis çağırdı.
12: Belediye geliyor, sahip değilse hayvan bir şey yok diyor. Bakın gece saat kaç? 3.23, yani ben 2 saat sonra işe gideceğim. Sesi duyuyorsunuz, köpek sesini.
11: Tamam, şunun çözümünü bulalım. Hadi köpeklerinize...
13: Ya bir şey diyeyim mi? Köpek yani bu havlan. Havlan yani hani köpek.
11: Bunun bir cezai sorumluluğu var.
13: Hayır, onun bir ses şeyi var. Biliyor musun ben kanunları? Ben...
7: Polis ev sahibini çağırıp hayvanlarla ilgilenmesini istedi ama havlayan köpeklerin hasta olduğunu savunan kadını ikna etmek kolay olmadı.
11: Siz kim gizlalım? Bununla ilgili bir idari işlem yapacağız.
13: Tamam. Ne diye pardon? Ağlıyor tamam, diye mi?
11: Beni rahatsız etmekten, evet.
13: Şarkısı ben gelmedim mi?
11: Tamam. Evinize geçin. Tekrardan hoş gelmesin lütfen. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Tamam mı?
7: Aslında o komşuyla ilgili tek şikayet beslediği hayvanların gürültü yapması değil.

0: Komşular burada normal muhabbet ediyor akşam.
1: Çoluk çocuk sokağa çıkamıyor bunun yüzünden. Geçen sene komşumuzun çocuğunun parmağını kırdı. Saksı atıyor yukarıdan. Burada iki kişi toplansın, hemen yukarıdan su seper.
2: Mahallelinin isteği soruna kalıcı çözüm bulunması. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilat tarafından düzenlenen ve 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 sonuçları açıklandı. Rapora göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanları olmak üzere tüm temel alanlarda sıralamasını yükseltti.

0: 2003 yılından beri süre gele katılım göstermiş olduğumuz PISA uygulamasının 2025 döngüsünde ülkemiz adına gurur verici neticeler ortaya çıktı.
1: 91 ülke, yüz binlerce öğrenci ve Türkiye'den dikkat çeken bir sonuç.
2: PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye okuma becerileri, fen ve matematikte puanını artırdı. Özellikle bu üç alanda yükseliş oldukça dikkat çekti.
0: PISA araştırması kapsamında öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alandaki gün okulda öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri gündelik yaşama aktarma ile ilgili olarak araştırma gerçekleşmekte.
1: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu.
0: Fen bilimleri alanında 494 puan alarak OECD ülkelerinin ortalamasının 12 puan üzerinde, tüm katılımcı ülkelerin de 51 puan üstünde bir puan aldı.
1: Toplam 91 ülkenin katıldığı PISA 2025'te ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
0: Okuma becerileri alanında 472 puan alarak OECD ülkelerin üzerinde 11 puan üzerinde, katılımcı tüm ülkelerin ise 52 puan daha üstüne bir puan aldı. Matematik alanında ise Türkiye 462 puan alarak OECD ülkeleri ortalamasını yakalamış, katılımcı tüm ülkelerin ise 33 puan üstünde bir puan almıştır.
1: Ayrıca Türkiye'nin ortalama puanında 2022'ye kıyasla 18 puan, 2018'e kıyasla 26 puan artış görüldü.
0: 2022 döngüsü, yani bir önceki PISA döngüsüyle mukayese ettiğimizde ülkemiz her 3 alanda da puanını arttırırken OECD ülkeleri ve katılımcı tüm ülkelerin ortalama puanlarında belirgin düzeyde düşüşler olduğunu görüyoruz.
3: Sırada Dünya Raporu var.

0: Kazanın adresi Malezya. Virajı alamayan motosiklet sürücüsü karşı şeritte otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü havada taklalar attı. Yere düşüp metrelerce sürüklendi. O anlar araç içi kameralarına an be an yansıdı. Neyse ki yola savrulan sürücü yaralı kurtuldu. Manevralar yaptı, aracını bir türlü park edemediği gibi diğer araçlara çarptı. Görüntüler Polonya'dan. Açık otoparka arabasını park etmek isteyen 78 yaşındaki bir sürücü, yaptığı manevralarda ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü park alanına yanaşmaya çalıştığı sırada önce kaldırım bariyerine çarptı. Aracını geri almak istese de bir anda hızlanarak etraftaki araçlara çarpmaya başladı. Kameraya yansıyan o anlarda toplamda 6 farklı otomobile çarparak durabildi. İspanya'nın kuzeydoğusunu şiddetli sel vurdu. Mahalle ve sokaklar su altında kalırken ulaşımda aksamalar yaşandı. Katalonya özel bölgesindeki acil servisler sağanakla ilgili 850'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi. Brezilya'da bir kız çocuğu okulunun önünde arı saldırısına uğradı. 12 yaşındaki kız korkudan yerinden hareket edemedi. Yardımına olayı gören bir kurye yetişti. Sprey ve su kullanarak çocuğu kurtardı. Arıların dağılması için çevredekilerle hortumla su tuttu. 12 yaşındaki kız 100'den fazla arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eve yürüyerek dönemedi. Helikopterle kurtarıldı. Görüntüler İsviçre'den. Yaz sonunda büyükbaş sürüleri yüksek rakımda kameralardan aşağı indiriliyor. Ancak aralarından biri güçsüz düştü. Yardımına ise helikopterli ekipler yetişti. Sarkıtılan halata bağlanan inek yüzlerce metre havadan evine ulaştırıldı.
1: Latin Amerika ülkesi Bolivya'da tarihi bir

0: Keşif gerçekleştirildi. Yıllardır sıradan ev kedisi sanılan bir yırtıcının aslında 100 yıldır tanımlanamayan yepyeni bir vahşi kedi türü olduğu ortaya çıktı.
1: Vahşi doğada dağlık bölgelerde geziniyordu. İnsanoğlu bu zamana kadar onu ev kedisi zannetti. Fakat gerçek 100 yıl sonra ortaya çıktı. Güney Amerika'da bilim dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe imza atıldı. Bu canlının adı Tilcayo Kaplan kedisi. Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında dağlık bir bölge olan Yungas'ta keşfedildi. Yüzyıllardır doğada bulunmasına rağmen bir asırdan uzun süre sonra literatüre kazandırılan ilk yeni vahşi kedi türü oldu. Tilcayo daha önce bölge halkı ve araştırmacılar tarafından Ant Dağları'nda görünmüştü. Ancak insanlar onu bir ev kedisi sanmıştı. Leoparı andıran benekli kürkü ve yuvarlak kulaklarıyla dikkat çeken yırtıcı hayvan 45 santimetre uzunluğunda. Bu özelliği onu bir ev kedisinden bile küçük yapıyor. Bilim insanları şimdiye kadar bir dişi bir erkek olmak üzere yalnızca iki Tilcayo keşfedebildi. Erkek olanı bir hayvan barınağında koruma altına alınırken dişi ise doğaya salındı. Yalnızca Bolivya'da görülmesi ve popülasyonunun çok az olması bu türü bir hayli nadir kılıyor. Yeni kedi türü şimdilik nesli tükenme tehlikesi altında olarak sınıflandırıldı.
0: Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Kayaköy'de tarım, doğal yaşam ve üretim iç içe. Şehre yakın ekibi köy bahçelerinden buğday hasadına uzanan üretim hikayesini ekranlara taşıdı.

0: Şehre Yakın programımızda Türkiye'mizin illerini, köylerini, beldelerini, bucaklarını sizler için gezmeye, dolaşmaya, o yörenin insanlarının, halkın yediğini, içtiğini, ürettiğini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün Samsun'un Kavak ilçesinde Kayıboylarından adını almış olan Kayaköy'ündeyiz. Kayaköy'ü aslında şehre çok uzak olmayan, yaklaşık Kavak ilçe merkezine 3 kilometre mesafede 55 hanenin yerleşik olarak yaşadığı, 200 nüfusun buradan geçimini sağladığı Türkiye'nin en önemli ve en güzel köylerinden bir tanesi. Kavak'ın Kayaköy'ünde çiftçimize ve mahallemizin muhtarına konuk olacağız elbette ki. Mehmet Bey sağ olsun bizi kırmadı. Mehmet abi kolaylıklarınız olsun.
1: Geldiniz.
0: Hayırlı günleriniz olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Nasılsınız?
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Kayaköy'ü.
1: Evet, Kayaköy.
0: Önemli bir köy. Tabii büyük şehir olduktan sonra artık köyler mahalleye döndü.
1: Evet, evet doğru.
0: Nereden geliyor buranın adı? Kaç hane var? Evet. Ne yapar buradaki insanlar?
1: Doğrudur. Şöyle köyümüz, bizim yerleşkesi çok eski. Yaklaşık 14. yüzyıllara tekabül ediyor. Yani 1400 yıllarda, 1500 yıllarda köyümüzün nüfusunun yaklaşık 35-40 civarında olduğu Samsun Canik Defteri'nde yazıyor. Köyümüzde daha çok buğday ve arpa yetiştiriciliği oluyor. Daha çok hayvalı olanlar arpa yetiştiriyorlar ama ağırlıklı buğday yetiştiriyoruz. Ama kısa bir bölge olduğu için herkes kendine yeteceği kadar buğday yetiştiriyor. Onu da kendi ihtiyaçlarında kullanıyorlar.
0: Şimdi biz birazdan zaten gideceğiz. Tarım makineleri orada. Birazdan bahçeye gelecek. Şimdi burada nohut görüyorum. Özellikle bizim çocukluğumuzun o mısırların içerisinde olurdu bu.
1: Evet. Burada şu şekilde. Burası şimdi ticari amaçla düşünülen bir bahçe değil. Burası tamamen kendimize ait hobi olarak yapmış olduğumuz bir bahçe. Nohut da mısırın içerisinde yeşil olarak yeriz diye ektiğimiz nohut. Onu biz yeşil olan kısımlarından yedik. Geri kalan kısımları da burada kuruttuk.
0: Şimdi köy yaşantısında olmazsa olmazlardandır doğal market. Yani domatesin, patlıcanın, salatan, biberin o bahçede olacak. Nohut bir tarafta, fasulye bir tarafta. Bunlar kurutuluyor. Daha sonra yemeklik olarak yapılacak. Ancak tabii

0: manav, orijinal manav duruyor. Bir tarafta üzüm, bir tarafta domates, bir tarafta patlıcan, bir tarafta salata. Şimdi bunlar tabii sadece evin ihtiyaçları için değil, gelen çocuklar, tabii, torunlar.
1: Tabii öyle, tabii, aynen
0: onlar
1: öyle.
0: Onlar için bunlar.
1: Evet, tabii ki bunlar şimdi mutlak ihtiyacımız olan sebzeler bunlar. Kendimize yetisilik böyle küçük çapta yapıyoruz. Ondan sonra özellikle işte torunlar geliyorlar. Geldikleri zaman onları böyle tadıyorlar. Onlar böyle beğeniyorlar, hoşlarına gidiyorlar.
0: Böyle bir tane alabiliriz değil mi? Peki. Hemen şuradan bir tane. Evet abi, nasıl oldu burası?
1: Çeşitli.
0: Böyle değildi herhalde burası.
1: Burası böyle değildi. Burası ilk zamanında kullanılmayan bir araziydi.
0: Evet.
1: Efendim işte daha sonra burayı değerlendirmek fikri aklımıza geldi. Buraya da ilk cevizleri dikmiştik sahada. Daha sonra da işte bu meyve çeşitlerini burada bir hobi bahçesi olduğu için farklı farklı çeşitler yapalım istedik. Hepsinden tadalım istedik daha doğrusu.
0: Şimdi bu armut mu? Elma mı?
1: Bu mesela armut. Bu bizim Samsun Bafra Deveci dediğimiz
0: Deveci armut. Deveci armut.
1: Çok süper. Bunların yaklaşık 11. ayda hasadı
0: tabii,
1: başlıyor. Daha küçük bunlar ama çok tatlı, çok lezzetli. Deveci armut dediğimiz armut bu. Böyle 3 tane fidanımız var. Yani bu fidanlar bize bir ilki, bir armut ihtiyacını karşılıyor bir ailemizin, aynen, bir evin yani. Evet.
0: Armudun şeyi de olur. Kaynatıyorlar kazanlarda.
1: Koşafı olur.
0: Ekmezini yapıyorlar.
1: Pekmezi olur fakat bunu pekmezde kullanmıyoruz. Çünkü bu çok lezzetli bir armut olduğu için.
0: Tabii bölgenin en önemli armutlarından birisidir Deveci armudu. Böyle olduğuna bakmayın. Evet, bu büyüdüğünde, olgunlaştığında bir elin iki yumruğu kadar aşağı yukarı büyük.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Peki ayva? Ayva nereden geldi?
1: Ayvamız da yine...
0: Nasıl oldu mu? Tuttu mu?
1: Ayvamız da yine ekmek ayvası. Oldukça lezzetli bir ayva. Ondan sonra az önce bahsettiğiniz gibi çocukluk yılları dediğimiz zaman biz okulda okuduğumuz yıllarda sene 79-80 yıllarında iki öğrenci bir ayvayı alamıyorduk. Tek tek satılıyordu okulun önünde ayvalar. Alırdık, bölerdik. Yarısını diğer arkadaşımızla ikram ederdik, yarısını biz yerdik. Ama bugünkü şartta da artık kapımızın önünde biz ayva yetiştiği hale geldik.
0: Arpa ve buğday tam bir yılda bir hasat edilen önemli bir ürün.
1: Buğday özellikle çok emek veren bir ürün. Ama tüketilmesi de zorunlu olan bir ürün. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz her şey buğdaydan oluyor. Un oluyor. Daha sonra sorularımız ekmek olaraktan dönüyor. Makarna olaraktan dönüyor. Onun için kendi bizim mahallemizde buğday yetiştiriciliği bayağı fazla. Yaklaşık 2000 dönüm civarında buğday arazimiz ekili. Onun da şimdi hasat zamanı geldi.
0: Birazdan gideceğiz orada hasada. Şimdi mısır da var tabii burada. Bakın mısırlar da,
1: mısır da var.
0: Yavaş yavaş evet. Oluyor, olgunlaşıyor. Şöyle bir tanesi açalım mı? Açabilir miyiz? Açsak bir mahsur olur mu? Şöyle. Bakın hemen şuradan açalım. Şimdi mısırlar da önemli. Hem yenmesi hem silajlık mısır olarak da yem olarak da
1: bu silajlık mısır değil.
0: Evet.
1: Bizim yerli dediğimiz köy mısırı bunlar. Erken olan cins bu. Yaklaşık bundan 10 gün sonra da yine içinde çeşitler var. Onlar da geç olanlar. Sırf bunları böyle ateşte, korda, közleme ama yapmak amacıyla, yemek amacıyla yapmış olduğumuz mısır bunlar. Yani bunlar da organik mısır.
0: Şimdi birçoğumuzun şehir hayatında bulmakta bile zorlandı.
1: Evet.
0: Mısır hemen bahçemizde. Tabii. Ceviz hemen ağaçta.
1: Evet.
0: Armut dalda. Evet. Domates dalda. Evet. Şimdi gelirken geçtik. Kabak var, biber var. Geçelim oraya doğru Mehmet abi. Yani demek ki işte nohutlar böyle. Bakın mısırların arasında onların yeşilleri açılır böyle. Yenir, çok da lezzetli olur bakın ama şimdi şeye doğru dönmüş artık.
1: Tabii, artık kurumaya başladı.
0: Evet ama gene de güzel. Yani çocukluklarımızın aslında...
1: Artık yemeklik olacak.
0: Tabii mısır tarlalarında o nohutları yeşilken, hatta yol kenarlarında yeşilken de satılır bunlar. Tabii, yensin, içilsin diye. Şimdi bir tarafta biberler, bir tarafta kabaklar. Yani toprağa bakarsan, ona özen gösterirsen, suyunu, gübresini,

bahçede işler böyle. Biz şimdi bahçeden bir yorgunluk çayı içelim semaverde. Ardından da arpa ve buğdayın hasatı için yol alacağız. Şimdi bir yorgunluk çayı içelim semaverde. Güzel bir çay demleyelim tavşan kanı. Ardından buğday ve arpa hasatımız var.

0: Abi bu köyün en önemli geçim kaynaklarından birisi de arpa ve buğday. Sofralarımızda hemen hemen gördüğümüz her çeşitte, binlerce ekmekte, onlarca unda, tatlıda, gıdada, yani olmazsa olmazlardan elbette ki bunlar. Evet. Şimdi bu köyde kaç dönüm tarla var bu şekilde? Buğday ve arpa ne kadar ekimi var? Evet. Ne kadar bir ton verim elde ediliyor?
1: Yaklaşık 2000 dekar civarında bir buğday ekili arazimiz var.
0: Evet.
1: Tamamı Kayköy Mahallesi sakinlerine ait.
0: ÇKS
1: sistemine kayıtlı. Hepsi buğday ve arpa üreticileri. İşte Ekim ayından bugün Ağustos ayına kadar yaklaşık 8 ay bir zaman geçti.
0: Evet.
1: Ekmiş olduğumuz ürünün mahsulünü işte bugün göreceğiz. Bugünleri bekliyoruz. Hasadımız da yeni başladı işte.
0: Tarlada, toprakta elbette ki bunların olması, oluşması öyle kıyıdan köşeden bakarak olmuyor. Şimdi bu başağın başaklanması, filizlenmesi ve toprağın arpaya, buğdaya hazır hale gelmesi tam bir yıl.
1: Tabii, tabii ki.
0: Yani toprağı pullukla sürüyorsun, tabii, düzeltiyorsun, tabii, nefes almasını sağlıyorsun, gübresi, tohumu, evet, derken tam bir yıl, tabii, sonra Ağustos ayında, tabii, hasat, tabii, geliyor.
1: Tabii ki Aralık ayında şimdi Ekim tamamlandığı zaman ondan sonra büyüme süreci başlayacak. Şubat ayında, Mart ayına doğru buraların tekrar ilaçlama, otla mücadelesi başlayacak. Ondan sonra ilaçlama başlayacak. Mayıs ayında tekrar pas ilaçları atılacak, tekrar ilaçlamaları yapılacak. Büyük emek sarf edilecek tabii.
0: Şimdi tarım aletleriyle birlikte de o hasat gerçekleşiyor.
1: Eskisi gibi şimdi değil, evet, artık. Biçer düverle şu an hasat işlemini yapıyoruz. Yaklaşık da biz burada dönümüne yaklaşık 500 kilogram civarında bir buğday ürünü almayı bekliyoruz inşallah.
0: Hasat Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.
1: Ağustos ayının sonuna kadar, Ağustos ayının sonunda tamamlanır hasat.
0: Hasat edilen buğdaylar toprak mahsulleri ofisine gönderilmek üzere römorklara yükleniyor ve ardından ofise götürülmüş olacak. Buğdayların hasatı patozlarla devam ediyor. Diğer taraftan römorklara yüklenme süreci de başladı.
1: Evet, başladı, evet, evet. Şimdi ürünümüzü alıyoruz nasip olursa.
0: Evet. Hasat bir taraftan, evet, römorklara yükleniyor. Sonra ne olacak?
1: Daha sonra biz bunu şimdi ofise teslim edeceğiz.
0: Toprak
1: mahsulü ofisine teslim edeceğiz. Ondan sonra buğday hasadı süreci tamamlanmış olacak yani.
0: Şimdi bekliyor vatandaşlar da.
1: Tabii bekliyor. Şimdi bundan sonraki araziler kendilerine ait. Burası bize ait. Bundan sonra o arkadaşların, komşularımızın arazilerine biçime devam edeceğiz.
0: Şimdi bir hafta, evet, boyunca, evet, bu patozlar, evet, bu köyde, Kaya Köyü'nde, evet, diğer vatandaşlarımızın da, evet, bağlarında, bahçelerinde, evet, bulunan buğday, evet, ve arpaları.
1: Tabii, tabii ki. Bir yıldır şimdi bu arazilerin gözünü gözlüyor vatandaşlar. Şimdi komşularımıza tabii ki şimdi emeklerini karşılıklarını alıyorlar. Onun için şu an bizim en mutlu günümüz. Evet. İnşallah verimimiz de iyi olur.
0: Evet, evet. Samsun'un Kavak ilçesinde, Kaya Köyü'nde Mehmet abiyle birlikte hem bağını bahçesini gezdik hem hasatla, evet, ortak olduk. Evet. Bir başka şehir yakında tekrar görüşmek ümidiyle, evet, beraber el sallayalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.
1: Tekrar bekleriz.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan muhalefetin takos siyasetine tokat gibi cevap geldi. İstanbul Havalimanı'nın 4. pist açılışında kürsüye çıkan Erdoğan, taş üstüne taş koymayıp gemilerini takos siyasetiyle yüzdürenler için artık deniz tükenmiştir dedi.
1: Ya Allah! Bismillah. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
2: Yatırımların önünü kesmeye çalışıyor der dedi. Eleştirilerin boşa çıktığını, havalimanının rekordan rekora koştuğunu söyledi.
1: Mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Gündeminde havalimanına yönelik geçmişteki eleştiriler vardı.
1: İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar.
2: Muhalefetin siyaset mühendisi yürüttüğünü de söyleyen Erdoğan, takos siyaseti yapanlara deniz tükenmiştir diye yanıt verdi.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından muhalefet kanadında kriz baş gösterdi. Peki Mansur Yavaş'ın CHP'deki konumu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve siyasi geleceğine ilişkin kulislerde neler konuşuluyor? Detaylara bakalım.
3: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
4: Muhalefette Mansur Yavaş gerilimi büyüyor. Yaşanan tartışmaların gölgesinde Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merak ediliyor. Tartışmaların fitili 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümünde ateşlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur

0: Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. Tam da o sırada Başkan Erdoğan'la görüşmedeydi. Bu görüşme CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu.
1: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
0: Mansur Yavaş da her iki partiye parmak sallayarak res çekti. Peki 9 Eylül'den önce iki partinin de umudu olan Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?
2: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
0: CHP'den Mansur Yavaş'a tepki büyük. Kulislerde Mansur Yavaş 2026 yılı sona ermeden CHP'den istifa eder mi diye hesapların yapıldığı iddia ediliyor. Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi sorusu da tartışmaya açılan başlıklar arasında. CHP'deki tepkiye rağmen Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı bir tercihe zorlamayarak üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştığı belirtiliyor.
3: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
0: CHP 25-27 Eylül tarihleri arasında Abant'ta kampa girecek. Ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı olacak. Bu toplantıya Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağı da merak konusu. Mansur Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası yaşanan tartışmalar devam ederken Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak ediliyor.
4: Evet, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Bursa ziyaretindeki skandal tavırları gündeme bomba gibi düştü. Derdini anlatmaya çalışan emekliyi kameraların önünde azarlayan Özel hızını alamadı. Kendisine börek ikram etmek isteyen hayırsever kadını da herkesin gözü önünde tersledi. Vatandaşın uzattığı eli ve ikramı hışımla geri çeviren Özel'in o tepki çeken anları saniye saniye kayda geçti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu. Yanına gelen emekliyi azarladı, beddua etti.
3: Ben mağdurum.
5: Evet.
3: Ne yapıyorsun? En dostum da adaletsizliği konusunda. Neden hiç sesini çıkmıyorsun?
5: Allah seni kahretsin.
0: Özgür Özel işte bu sözlerin ardından emekli vatandaşların yanından ayrıldı. Ziyaret sırasında tepki çeken bir diğer ansa kendisine tepsiyle börek getiren kadına verdiği yanıt oldu.
6: Börek istemişsiniz.
7: Abi, gelsene sen ben burada börek istemişim. Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
0: Özel'in Bursa'da vatandaşlara karşı tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde hızla yayıldı.
8: Başka bir soru ya. Ne
7: haber?
4: Denizli'de CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evine ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarmalar zehir tarlasıyla karşılaştı. Gözaltına alınan İnce tutuklandı.
9: Zehir taciri CHP'li ilçe başkanı jandarmadan kaçamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. İnce evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bahçede uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda kenevir ekini bulundu. Evdeki aramada zehir ticareti yapıldığını kanıtlayan hassas terazi de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman İnce çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Skandalın ardından İnce, CHP Kale İlçe Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 yıl önce trafiği rahatlatmak amacıyla temelini attığı Buca Tüneli, Atamer Mahallesi sakinleri için adeta kabusa dönüştü. Yıllardır bitirilemeyen inşaattaki patlamalar nedeniyle evlerin duvarları yarıldı. Apartmanlar birbirinden ayrıldı. Mahalleli yaşananlara isyan etti.
0: Duvarlar çatlak, kolon ve kirişlerse hasarlı. İzmir'in Buca ilçesindeki Atamer Mahallesi sakinlerinin hayatı kabusa dönmüş durumda. Nedeni ise evlerin tam altından geçen ve bir türlü bitirilemeyen Buca Tüneli inşaatı.
10: İzmir'in Buca ilçesini otogara ve çevre yoluna bağlayacak olan Onat Tüneli'nin temeli 2017 yılında dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapıldı. Aradan geçen 9 yılda tünel tamamlanamadığı gibi Atamer Mahallesi ile birlikte toplam 5 mahallede

0: 300'ün üzerinde ev tünelde yapılan patlatmalardan dolayı hasar gördü.
1: Bir nevi savaş alanı gibi oldu. Ne söyleyebilirim ki? Bir buçuk yıldan beri biz aynı şeyleri tekrar edip duruyoruz. Sonuç yok.
2: Haftada bir geliyorlar. Havalara bakıyorlar, muhabbet ediyorlar. Çatlak var mı? Zaten çatlaklar devam ediyor.
3: Bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş, CHP ve İYİ Partili belediyelerin verdikleri sözleri tutmadığını söyledi.
4: 2017'de başlayıp 3 tane belediye başkanı değiştiren ve 2017'de muhteşem açılış yapılıp işte Konak tünelini, Onat tünelini yapıp işte İzmir trafiğini rahatlatacağız dediler. 10 yıl oldu. Daha bitecek, ne zaman biteceği de belli değil. Ve tüneli geçtik. Üstündeki yapıları da oturan insanlar mahvoldu.
0: Burada yaşamaya mecbur olan Atamer sakinleri ise işte bu şartlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Gördüğünüz gibi duvarlar çatlamış ve burada yaşam koşulları oldukça kötü.
5: Çok gördüm depremler, hiç evimiz böyle bir yerden bir çizik olmadı. Ama neden böyle evimizin altından yaptılar da bizi bu hale koydular, tüneli yaptılar, böyle koydular bizi. Ne yaptık biz onlara?
4: Tabii burası 3-4 yıl önce Oğlan'ın su cıvıl cıvıl bir mahalleydi. Ama şimdi evleri gezince, görünce insanların anayasal barınma haklarını ellerinden aldılar. Ve gerçekten hani evleri gezdikçe içimiz gidiyor. Ve evlere verilen rayiş bedelle hiçbir şey alınmıyor. Bırakın bir ev almayı, bir araç dahil alınmıyor. Ama anayasal hakları olan barınma haklarını niye ellerinden alıyor? En üzücü, burada da muhatap bulamıyorlar. Görüyoruz, mahalle boşandı, bir tane muhatap bulamadılar.
6: Bütün vatandaşlar taşınmaya başladı. Yıkıldı, sattı, öyle gitti.
1: Giden komşularımız da hiçbir zaman için verdikleri ücret bir ev, bir daire alamıyor. Herkes iki kat, üç kat, çoluğunu çocuğunu toplamış. Yani şu an o kadar gerginim ki konuşamıyorum.
0: Mahalledeki evlerin neredeyse tamamı aynı şekilde. Çatlaklar giderek artıyor ve işte bu evlerde yaşam koşulları oldukça kötü. Ancak vatandaşların gidecek bir yerleri yok. İşte bundan dolayı da Büyükşehir Belediyesi'ne oldukça tepkililer.
7: 4 katlı evimize bir daireye 2 milyar 300 ver. Evet, 2 milyon 300 veriyor daire başı. 2 milyon 300'e köye gitsen köyde tarla alamazsın. Yani biz tapulu, kendi malımız, mülkümüz. Ben hasta bakıyorum, benim psikolojim bozuldu. Ben şimdiye kadar psikiyatri hapı kullanmadım. Onların yüzünden ben psikiyatri hapı kullanıyorum.
4: Daha ne kadar süreceği de belli değil. Ama İzmirliler alıştı. Daha Cumhuriyet Halk Partisi başlayıp da bitirdiği bir proje yok ki.
8: Ve bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesi, Hürriyet, Akşam ve Yeni Şafak sizler için bir okuyalım neleri manşete taşımışlar. İlk olarak Sabah gazetesinden başlayalım. Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde başlığı atılmış ve adını rekorlara duyuran İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışını yapan Başkan Erdoğan, "Havalimanımız en vizyoner yatırımlardan biri. Türkiye Sivil Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç kattı" başlığı atılmış ve altında "Yatırım değeri 890 milyon euro. 890 milyon euro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğundaki 4. ana pistle toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. Avrupa'nın zirvesinde" başlığıyla havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. dünyada 8. sıraya yerleşti. "İstihdam hedefi 472 bin kişi" başlığıyla 2030'da İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Muhalefetin takos siyaseti FOS çıktı. Az önceki haberimizde de bunu bahsetmiştik. Muhalefetin "buraya uçak inmez, ne gerek var" dediği İstanbul Havalimanı rekorlar kırdı. Bir günde 1787 uçak indi ve kalktı. Haberine yer vermişler. Aynı şekilde hemen yanındaki habere de bakacak olursak, Avrupa'nın en büyük outlet başlığı atılmış. Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk designer outlet'i İstanbul Havalimanı'nın yanında açıldı. Florenta Village, Kalyon İnşaat'la İtalyan Fingen Group ortaklığı

250 milyon euro yatırımla hayata geçirildi haberine yer verilmiş. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde baktığımız zaman yine en çok sorulan fon soruları başlığı atılmış ve SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcıdan Hürriyet'e soru yağıyor. Herkes parasını nasıl geri alacağını merak ediyor. İşte en çok sorulan sorular ve yanıtları başlığını atmış Hürriyet gazetesi de işte SPK'nın geride bıraktığımız gün borsadaki hareketlerine yer vermiş. Hemen alt başlığına bakacak olursak aslında manşetin hemen altında Ege'nin suları neden bulandı başlığı atılmış bu habere bakalım. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sakin sular politikası son dönemde yerini yükselten tansiyona bıraktı. Bunun arkasında Yunanistan'daki seçimler, Atina-Tel Aviv yakınlaşması ve adalara yapılan askeri yığınaklar yer alıyor başlığı atılmış ve kritik başlıklar başlığıyla birlikte Yunanistan'ın İsrail'den aldığı Aşil kalkanı savunma sistemlerini Ege adaları ile Batı Trakya'yı kapsayacak şekilde konuşlandırması planını gerilimi artırıyor. Türkiye ile ilişkileri iç siyaset malzemesi yapmaktan çekinmeyen Miçotakis hükümetinin uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırması da tansiyonu artırıyor demiş Hürriyet gazetesi de bu habere yer vermiş. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesi de yine Başkan Erdoğan'ın havalimanındaki konuşmalarına yer vermiş. Akşam gazetesinin manşetinde uçak inmez dediler, rekor kırıyor başlığı atılmış ve devamında Başkan Erdoğan yeni pistin açılışında muhalefetin projeye karşı çıktığı günleri hatırlattı. Şimdi havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz dedi başlığı atılmış ve yine Akşam gazetesinin alt başlığına bakacak olursak fon parası en geç 3 ay ayda cepte başlığıyla tasfiye kararı verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili süreci Ziraat Bankası ve İş Bankası yürütecek başlığı atılmış. Hemen altında aslında bir haber daha var, ona da bakacak olursak faciaya kırık kızak neden oldu başlığı atılmış ve Girne'de 14 kişinin öldüğü feribot kazasının 4. duruşmasında 2. Kaptan Merve Serası'nın WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Haberine yer vermiş Akşam gazetesi de. Yeni Şafak gazetesine bir göz atalım. Yeni Şafak gazetesi başlığı da manşetinde 100 binlerin beklediği çıkış planı hazır manşeti atılmış ve sorunlu fonlar karantinada. SPK tasfiye kararı verilen 131 fonda parası olan 100 binlerin merakla beklediği çıkış planı açıkladı. Tera'nın tasfiye edilen fonları İş Bankası'na devredilirken A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula'nın tasfiye edilen fonları ise Ziraat Bankası'na bağlandı. Şirketlerin fonlar üzerindeki kontrolü bitti. Sorunlu fonlar karantinaya alındı yazısı yazılmış Yeni Şafak gazetesinde. Hemen sol başlığa bakacak olursak yine Başkan Erdoğan'ın cümlelerinden yer vermişler. Havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz başlığı atılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç kattığını söyledi başlığı atılmış. İşte Yeni Şafak gazetesi de bu haberlere yer vermiş ve devam edelim bültenlerimize kaldığımız yerden. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. İki kritik isim hakkında daha tutuklama talep edildi. Detaylara bakacak olursak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyayı 15 yıl sonra raftan indirdi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman, Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Sorguların ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen kritik 4 isim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Eski savcılar İşgören ve Doğan suç örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklama, Yıldırım ve Uğursa kasten öldürme iddiasıyla yaşları göz önünde bulundurarak ev hapsi istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 kritik ismin Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.
Devam edelim. İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde İstanbul'da büyük bir operasyon düzenlendi. Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon.

0: Sonunda 175 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. Detaylara bakalım.
1: Çağrı merkezi kılıfıyla yapılan milyarlık vurgundan İsrail bağlantısı çıktı. İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonda Interpol'le de işbirliği yapıldığını söyledi.
2: Hala finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve erteleme işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok.
1: 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 175 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda suçtan elde edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk dedi.
0: Gazetelerde biraz değinmiştik ancak şimdi ayrıntılara bakalım. Sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır açıklamasında bulundu.
3: Ekonomik ve kültürel alanlarda
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını açıkladı. Açıklamaya göre SPK'nın suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmada bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiası mercek altına alındı. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmasının önüne geçmek için hesaplar ve diğer mal varlığı değerlerine de tedbir konuldu. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan, yatırımcıları yanıltan ve piyasaları manipüle eden kişi ve yapılara göz yumulmayacağını söyledi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ayrı soruşturmada ise sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları belirtilen 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalara ilişkin soruşturmasında 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
0: Ve şimdi dışa bakalım, zira aylardır tartışılan Grönland konusunda kritik adım atıldı. Amerika Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimlerine el sıkıştığını duyurdu. Anlaşmaya göre stratejik konumdaki ada Amerika toprağı olmayacak ama Washington yönetimi Grönland'da dev bir askeri üs kuracak. Üstelik bu anlaşmanın bir son kullanma tarihi yok. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Dünyanın kilit noktalarından birinde yeni dönemin kapılarını aralayan anlaşmanın detayları geliyor ekranda.
5: ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir gündeminde tuttuğu Grönland konusunda küresel

0: dengeleri değiştirecek yeni bir adım attı. Trump, ABD, Danimarka ve Grönland arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan Grönland'ı ABD topraklarına katmak için daha önce de sayısız girişimde bulunmuştu. Ancak Rusya, Çin, Kanada ve birçok Avrupa ülkesi bu adıma karşı çıktı. Çünkü küresel taşımacılık yapan birçok gemi bu güzergâhtan geçiyordu. Üstelik bazı ülkeler ABD'nin Grönland'da askeri üs kurmasını istemiyordu. Tüm itirazlara rağmen ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Sözleşme kapsamında ABD, adanın güvenliğini üstlenerek bölgede tam yetki hakkına sahip olacak. Washington yönetimi adaya geniş çaplı bir askeri üs kuracak. Üstelik bu düzenlemenin bir bitiş tarihi olmayacak. ABD Başkanı Trump anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka ve Grönland ile adanın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma ABD'nin uzun süredir devam eden tüm endişelerini tamamen gideriyor. ABD'nin bu anlaşma nedeniyle hiçbir maliyet olmayacak. Ayrıca bundan böyle hiçbir ABD düşmanı bizim açık ve yazılı onayımız olmadan Grönland'da hiçbir zaman üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland'da hassas nitelikte yatırımlar yapamayacak. Bu bir sonsuz yaşam anlaşmasıdır. Herhangi bir sona erme tarihi yoktur. Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Grönland'da bunun için uygun çok sayıda bölge bulunuyor. Bu tesislerin geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Grönland'ı çok güçlü şekilde koruyacağız.
0: Trump'ın açıklaması dikkati çeken bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Anlaşma Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını öngörmüyor. Ada siyasi statüsünü koruyacak. Grönland, Danimarka Krallığı bünyesindeki geniş özerk yapısını sürdürecek. Ancak Washington, adanın güvenliği ve stratejik faaliyetleri üzerinde çok daha geniş bir hareket alanı elde edecek. Danimarka Başbakanlık Ofisi de tarihi anlaşmanın gelecek hafta resmen imzalanacağını duyurdu.
2: Grönland ABD için çok önemli, ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler ve sonra aptalca bir şekilde onlara geri verdik. Bunu yapmamalıydık.
3: Amerika, Avrupa'daki 40 bin askerini geri çekecek. İddia Pentagon kulislerinden. Uzun zamandır Amerikan Başkanı Avrupa'ya savunma desteğini çekeceğini söylüyordu. Şimdi iddia o ki Pentagon saha şartlarını değerlendirdikten sonra Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekecek.
4: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. Pentagon 25 bin ila 40 bin arasında askerini Avrupa'dan çekmeyi değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda yanında durmayan Avrupa ülkelerine tepki göstermişti. Almanya'dan ABD birliklerini çekmeyi düşündüğünü söyleyen Trump, İtalya ve İspanya için de aynısını yapacağı uyarısında bulunmuştu.
5: Büyük ihtimalle çekeceğim, neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı, İspanya'da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum.
4: Pentagon'sa aylardır kritik bir inceleme yürütüyor. İncelemeye göre ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını ciddi biçimde azaltması seçeneği gündemde. Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 bini, yani kıtadaki askeri varlığın yaklaşık 3'te 1'ini geri çekmeyi değerlendiriyor. En kapsamlı senaryoda ise bu rakam 40 bine kadar çıkabilir. ABD'nin en fazla askeri konuşlandırdığı ülkeler arasında yer alan Almanya, İtalya ve İspanya'nın bu olası çekilme kararından etkilenmesi bekleniyor. Pentagon'un incelemesi yalnızca kara birlikleriyle de sınırlı değil. Avrupa'daki hava, deniz ve kara kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması da değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra bazı Amerikan birliklerinin NATO'nun doğu kanadına kaydırılması ihtimali de masada. Raporun ABD Savaş Bakanı Pete Hexet'a sunulmasının ardından 6 Kasım'da nihai tavsiyenin alınması bekleniyor. Ardındansa ABD Başkanı Donald Trump'a sunulması planlanıyor. Moskova'dan tehditlerin arttığı dönemde ABD'nin olası geri çekilme kararı Avrupa'da ciddi güvenlik açığı oluşturma riski taşıyor.
3: Müzik Fransa Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir danışmanın cep telefonu

0: Fonun Mossad tarafından hedef alındığı iddiası ülke gündemini sarstı. Fransız basınında yer alan habere göre siber saldırının sahte bir e-posta üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Elis Sarı'yı iddiayı doğrulamazken olay Fransa ile İsrail arasındaki ilişkileri yeniden gündeme getirdi.
1: Paris, Tel Aviv ile dayanışma mesajları veriyordu. Şimdi ise gündemde Fransa'yı sarsan bir siber casusluk iddiası var. İddianın merkezinde Mossad ve Elize Sarayı bulunuyor. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Macron'un diplomatik ekibindeki bir danışmanı hedef aldığı ileri sürüldü. Fransız Challenges dergisi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Mossad'ın hedefindeki ismin Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Kattuti olduğunu ileri sürdü. Kattuti'nin cep telefonunun güvenlik kontrolü sırasında hacklendiğinin tespit edildiği iddia edildi. İddiaya göre Kattuti, Filistin yönetiminden geldiğini sandığı sahte bir e-postaya cevap verdi. Bu e-posta üzerinden gerçekleştirilen oltalama saldırısıyla telefonunun hedef alındığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı. Elize Sarı ise hacklenme iddiasını doğrulamadı. Dora Kattuti, Şubat ayında Macron'un diplomatik ofisinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı olarak göreve başlamıştı. İddialar, NSO grubun Pegasus casus yazılımıyla gündeme gelen siber casusluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Macron, işgalci İsrail'e destek mesajını şu sözlerle vermişti.
2: Dayanışmamı, arkadaşlığımı ve Fransa'nın sizinle birlikte olduğu gerçeğini bir kez daha ifade edeyim.
1: Paris'te Tel Aviv arasındaki ilişkilerin tartışıldığı bir dönemde siber casusluk iddiası dikkatleri bir kez daha İsrail istihbaratına çevirdi.
0: Evet, bu saat diliminde gazetelerle devam edelim. Bir Türkiye gazetesine göz atalım, bakalım hangi haberlere yer vermiş. Türkiye gazetesi manşetinde 6. pist açıldı, aynı anda 4 uçak kalkacak, havacılıkta zirvedeyiz başlığı atmış. İstanbul Havalimanı'nın yeni pistini uçuşa açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıştır dedi. Yazısına yer vermişler. Altındaki alt başlığa bakalım, gücümüze güç katıyoruz başlığıyla. Erdoğan tarihi açılışta 4. ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza çok önemli katkılar sunacak ifadelerini kullandı. Geçen yıl 84,5 milyon yolcunun ağırlandığını belirten Cumhurbaşkanı, bu alanda Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıradayız. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkmıştır mesajlarını yer vermiş Türkiye gazetesi. Hemen bir sol manşete bakacak olursak, İsrail soygununa MİT operasyonu başlığı atılmış ve İstanbul ve Muğla'da üstlenen İsrailli ekibin yönettiği kripto ve forex dolandırıcılık çetesi çökertildi başlığı atılmış. Yine altındaki haber önemli bir haber. Şimşek'ten fon açıklaması. Gerekli tedbiri aldık, piyasa etkilenmez. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon manipülasyonu için genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Alınan tedbirler yeterli dedi. 800 milyar lira büyüklüğünde fonların tasfiyesi için süreç belirlendi. Tasfiyeyi iki banka yürütecek başlığı atılmış Türkiye gazetesi. Türk Gün gazetesine bir göz atalım. Türk Gün gazetesinin sür manşetine bakalım. Sür manşetinde ahilik muazzam bir medeniyet projesi başlığı atılmış ve MHP lideri Devlet Bahçeli, ahilik sisteminin Türk İslam evren tasavvufunun mesleki ve etik ilkelerini mühürleyen muazzam bir medeniyet projesi olduğunu söyledim. Ahilik haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, ahilik sadece mental değer veya sermaye bildirimi üreten değil, insani ve ahlaki merkeze koyan hükümeti bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlerle kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı ahilik tarihte liderlikten yükselen en güçlü, en işlevsel rehberdir ifadesini kullanmış Türk Gün gazetesinin manşetinde. Başlığına bakacak olursak sürmanşetinde ve manşete bakacak olursak Bakan Şimşek'in açıklamasını vermiş. Piyasalarda genele yayılmış bir risk yok. Sorunlu fonlar karantinada başlığı atılmış ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda yaşananların

0: uçuş konforunu zirveye taşıyan 2820 metrelik 4. ana pistin açılışını yaptı. Sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bu dev yatırımlar zaten dünya lideri olan havalimanımızın gücüne güç katacak dedi. Haberine yer varmış. Manşetin başlığına, sağ başlığına bakıcı olursak şifacı aile başlığı atılmış ve hemen altındaki de Teknofest coşkusu konusuna yer verilmiş. Takvim gazetesi de bu haberlere yer vermiş. Yeni Asır gazetesine bakalım. Yeni Asır gazetesinin sür manşetinde Türkiye için büyük hedeflerimiz var. Yine Başkan Erdoğan'ın mesajlarını vermiş Yeni Asır gazetesi de. Önemli katkı yapacak başlığıyla İstanbul Havalimanı'ndaki Başkan Erdoğan'ın konuşmasına yer vermiş. Manşetin yanındaki başlığa, habere bakacak olursak da Denizli savunmada yeni döneme girecek başlığı atılmış ve Denizli Sanayi Odası'nı odasının düzenlendiği savunma sanayi buluşmasına katılan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına yer vermiş. Yine aynı şekilde Yeni Asır gazetesi geride bıraktığımız gün ünlülere yapılan operasyonu yer vermiş. Ünlü isimlere zehir gözaltısı başlığı atılmış ve ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuşa teşvik soruşturmaları kapsamında dün İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir operasyon daha düzenlendi. Gözaltına alınan 21 isimden 13'ü serbest bırakılırken Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberine yer vermiş gazetelerde. İşte bu şekildeydi genel olarak yine benzer ve önemli konulara yer verdiklerini söyleyelim. Devam edelim haberlerimize. İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni bir adım daha atıldı. 3 ilçede tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kurallar çekildi. Hak sahipleri yeni evlerine kavuştu. TOKİ'ye borcu devam edenler için de %25 indirim müjdesi geldi. Haberimize bakalım.
1: Asiye, Ramanlı ve hissedarları, hayırlı uğurlu olsun.
2: İstanbul'da büyük dönüşümün kuralları çekildi. Hak sahipleri anahtarlarına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye borcu olanlar için müjdesini de törende duyurdu.
1: 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
2: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda 1642 bağımsız bölüm tamamlandı.
1: Türkiye genelinde tam 2 milyon 761 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini aziz İstanbul'umuzda tamamladık.
2: Hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi için heyecanlı bekleyiş vardı. Törende Bakan Murat Kurum konuştu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi sağlam, kadroları ehil, imkanları büyüktür. Biz Avrupa ülkesindeki bir alanı 2 yılda inşa etmiş bir devletiz.
2: Kurum bugüne kadar inşa edilen TOKİ konutları hakkında da bilgi verdi.
1: Bugüne kadar değerli kardeşlerim 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Yarısı bizden kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız.
0: Etimesgut Belediyesi yol genişletme çalışması kapsamında bir bulvarda yer alan sitenin duvarlarını yıktı. Ancak yolun genişleyeceği alanda bulunan 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Site sakinleri ve mahallenin tepkisi üzerine kesim durduruldu. Bu kez beton yığın arasında kalan ağaçlar ve o molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçmaya başladı. Belediye ise bu durum karşısında hala sessizliğini korumaya devam ediyor.
3: Bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz biz. Belediyenin yetkilileri ağaçları siz kesin, daha sonrasında biz harfiyatı alırız diyorlar.
4: Büyükşehir geldi, böylece yıktı, bıraktı, gitti.
2: Yol genişletme çalışması var denildi. 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi.

0: Vatandaş tepki gösterince ağaçlar molozlar arasında bırakıldı.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri arkamdaki yol için genişletme çalışması başlattı. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz sitenin duvarları yıkıldı. 10 yıllık çam ağaçları için kesim kararı verildi. Ancak gelen tepkiler üzerine kesim kararı durduruldu. Şimdi iddiaya göre belediye o ağaçların kesimi için site sakinlerine talepte bulundu.
0: Etimesgut Belediyesi Ahi Mesut Bulvarı'nda yol genişletme çalışması başlattı. Bölgede yer alan yaklaşık 40 ağaç için kesim kararı alındı.
2: Zamanında burayı için belediye imar vermiş, her şeyi vermiş. Şimdi de imar değişikliği yapıldı diye bütün ağaçlarımızı kesmek istiyorlar. Yetkililerden biz bu ağaçlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Bir de gördüğünüz gibi buradaki harfiyatlar falan hepsi yıkıldığından beri burada duruyor.
3: Geldiler, duvarları yıktılar. Ondan sonra bu ağaçları kesip kaldırımını, yolunu yapacaklar.
0: Tepkiler üzerine Büyükşehir Belediye ekipleri molozları öylece bırakıp gitti. Yayaların yürüdüğü, çocukların oynadığı parkın hemen yanındaysa molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçıyor.
2: Çoluk çocuğumuz da arfiyatın içinde oyun oynuyorlar. Onların da can tehlikesi var yani.
4: Her yer toz içinde.
0: İddiaya göre belediye ekipleri tepki çekmemek adına site sakinlerinden ağaçların kesimi için talepte bulundu.
5: Yıktılar. Yani burayı böyle bıraktılar. Ağaçları kesilmesini istemiyoruz. İnsanlar tedirgin. Bu harfiyet ne zaman kalkacak? Şurada bir demir bassa kim suçlu? Büyükşehir suçlu.
0: Vatandaş durumdan rahatsız. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi sessizliğini koruyor.
4: Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Parkımızda oynayamıyoruz. Her yer toz içinde. Alanımız daralıyor.
6: İstanbul Küçükçekmece'de iş makineleriyle yıkım yapılan bir binanın bölümü aniden çöktü. Yoldan geçen 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Yıkımı yapılan bina çöktü. 3 kişi ölümün kıyısından döndü.
8: İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapan bir binada göçük meydana geldi.
9: Yıkım sırasını görmüştüm ama binanın böyle yıkılma durumunu fark ettim zaten. Kardeşime dedim işte bina her an yıkılabilir. Böyle bir görüntü gösteriyordu bize.
7: Bina büyük bir gürültüyle çökerken binadan düşen molozlar nedeniyle 3 kişi yaralandı.
10: Bir hafta 10 gündür zaten o bina boştu. Biz yıkılmasını bekliyorduk. Zaten geçerken yanından falan da bakıyorduk. Bina yıkılacak gibiydi. Çalışma başlattılar. 2 saat ara verdiler. Ara yıkılınca çalışma esnasında hiç kimse yokken bina bir anda yıkıldı.
7: Bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazın farklı noktalarında özel eğitimli köpeklerle ve dinleme yöntemiyle yaptığı aramalarda kimsenin kalmadığını tespit etti. Bina yapılan kontrollerin ardından iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımı yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
6: Kış ayları yaklaşırken doğalgazda kademeli tarife dönemi gündemde. Tüketim sınırları illere ve aylara göre değişirken BOTAŞ'ın tarifesinde kademe 1 ile kademe 2 arasında yaklaşık %70'lik fiyat farkı bulunuyor. Peki limitler nasıl hesaplanıyor? Kaç haneyi ilgilendiriyor? Detaylar haberimizde.
11: Öğretmenimiz, memurumuz, esnafımız evinde tüketmiş olduğu doğalgazla bu sınırı şu belirlenen formülasyonla aşmayacaktır.
0: Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışacak, doğalgaz tüketimi artacak. Ancak bu yıl faturaları ilgilendiren önemli bir detay var. Kademeli tarife.
12: BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifesine göre konutlarda iki farklı kademe uygulanacak. Birinci kademede doğalgazın metreküpü 10 lira 62 kuruş. İkinci kademede ise 18 lira. Yani birinci kademe ve ikinci kademe arasında yaklaşık %70'lik bir fark var.
0: Doğalgazda kademe hesabının temelinde illerin geçmiş yıllardaki tüketim verileri var.
11: Türkiye'nin doğalgaz dağıtım firması BOTAŞ'ın elindeki tüketim verilerinin son 5 yıllık veri alınıyor. 5 yılda hangi ilde, hangi aylarda ne kadar tüketildiği, o ilde kaç tane haneyle bu tüketimin yapıldığı bulunuyor ve ortalama değer çıkartılıyor.
0: Yani sınır tek bir rakam üzerinden değil, ilin tüketim alışkanlığına göre.

0: belirleniyor.
1: İstanbul için aşağı yukarı 200 metreküplük bir tüketim belirlendiyse bunun üzerine bir emniyet payını ekliyor. Diyor ki ortalama bir hane için tüketilen 200 metreküplük doğal gazın %75 üzerinde bir tüketimi geçtiği takdirde bunun üzerinde de eğer harcama yaparsa biz kademe 2 fiyatından karşılayacağız diye belirtiyor.
0: Peki bu uygulama kaç haneyi ilgilendiriyor?
1: Vatandaşımız şunu sorabilir. Acaba bu bize de denk gelecek mi? Bizim faturamız da artacak mı? Konuştuğumuz bu ortalamanın %75 üzerinde de tüketen hane sayısı Türkiye'deki toplam hane sayısının %12'si. Yani BOTAŞ verilerine göre %88 vatandaşımız bu kapsama girmeyecek.
0: Tüketim sınırları il veya aya göre değişirken vatandaş kendi limitini de takip edebilecek.
1: Her ilin hem de hangi aylarda ne kadar ortalamayla tükettiği ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin sitelerinden takip edilebilir. Şu anda bu oranlar da artık internette de birçok yerde yayınlanmış durumda.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Denizli'de il buluşmasına katıldı. Kentin üretim potansiyeline dikkat çeken Görgün, Denizli'yi savunma ekosisteminin yeni merkezi yapma çağrısında bulundu. Görgün, 5. nesil savaş uçağı Kaan ve siper hava savunma sistemindeki dev tedarik ağına değindi. Savunma sanayide yerlilik oranının %83'lere ulaştığına dikkat çekti.

0: Denizliğin kritik malzemenin hassas üretiminde ve güvenilir tedarikte savunma sanayimizin güçlü merkezlerinden biri haline getiriyor. Yapılan görüşmeleri, kalıcı ortaklıklara kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Denizli'de Savunma Sanayi İl Buluşması'na katıldı. Denizli'yi savunma ekosisteminin merkezi yapma çağrısında bulundu. Kentin üretim potansiyeline dikkat çeken Görgün, milli teknoloji ve yerli tedarik zincirinin stratejik önemine dikkat çekti. Görgün, 5. nesil yerli savaş uçağı Kaan'la ilgili konuştu. 750 firmanın harıl harıl Kaan için çalıştığını söyledi. Siper hava savunma sisteminde ise yaklaşık 1000 firmanın hizmet verdiğini belirtti. 23 yıl önce yaklaşık 20 firmadan oluşan savunma sanayi ekosisteminin 4000'in üzerinde firmayla 1500 projeye ve 135.000'i aşan doğrudan istihdama ulaştığını belirtti. Savunma sanayinde yerlilik oranının %83'lere ulaştığını vurguladı.
0: Birinci alan, savunma sanayi standartlarına hazır olan veya kısa sürede hazırlanabilecek olan firmalarımızı belirlemek ve bunları ana yük gelişlerimizle hızlı bir şekilde eşleştirmek. İkinci alan ise yüksek potansiyelli işletmelerimizin kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kıymeti ve üretim altyapısı bakımından daha da ileriye taşınmak. Üçüncü alan ise Denizli'de kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren, küresel tedarik zincirlerine doğrudan katılabilen şirketler çıkardı.
1: Görgün, Denizli'de Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan ve TEİ'nin yerel firmalarla 45 tedarik ilişkisi bulunduğu ve 1,4 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı.
2: Günlük hayatımızın artık her anında kullanmaya başladığımız yapay zeka uygulamalarının faydaları kadar zararları da gündemde, haberimizi izleyelim.
3: Maalesef yapay zeka çağımızda kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz eski antrofik araştırmacısı Jacob Cox'un da bu noktada yapay zekanın gelişme hızından endişe duyduğunu ve bunun ciddi bir risk taşıdığını ifade etmişti. Yapay zekayı biz sadece soru sorup cevap aldığımız sohbet robotları olarak görüyoruz.
4: Evde, okulda, iş yerinde, günlük hayatta karşılaştığımız en ufak sorunda veya en kritik anlarda yapay zeka hayatımızın her noktasında. Ancak uzmanlar uyarıyor. İnsanlık yapay zeka üzerindeki kontrolünü birkaç yıl içerisinde kaybedebilir.
5: Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren yapay zeka uygulamaları faydaları

0: kader sararlarıyla da dikkat çekiyor. Bu konuda yapılmış en ilginç ve korkutucu açıklama Nobel ödüllü bilim insanı Jeffrey Hinton'dan geldi.
1: Yapay zekanın kötü ellerde bir nükleer bomba, bir atom bombası haline dönüşebileceği riskini gözler önüne sermiş oluyor. Birleşmiş Milletler gibi bir konsorsiyum kurularak yapay zekanın denetlenmesi lazım.
0: Hinton kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabilir dedi.
1: Özellikle Hinton süper zekaya ulaşmak tahminlerinin ilerleyen 30 ila 50 yıl aralığında olduğunu dile getirdi, ifade etti. Daha sonra da bu sürenin özellikle hıza bağlı olarak 10 ila 20 yıla, son dönemde de birkaç yıla kadar inebileceğini iletti. Yani aslına bakarsanız teknolojinin değişim ve dönüşüm hızının artık inanın kilometrelerce mesafenin ötesine geçtiğini ifade ediyor.
0: Yapay zeka ajanlarının internete erişimi, kod yazabilmesi, siber sistemlerle etkileşime girebilmesi ve bazı görevleri insan müdahalesi olmaksızın yerine getirebilmesi güvenlik tartışmalarını daha da büyütüyor.
1: Hinton özellikle yapay zekanın artık daha gelişmiş yapay zeka sistemlerin tasarlanmasına katkı sağlayabileceğini ve kendi kendini geliştirme sürecine de işaret ettiğini belirtiyor. Ve hakikaten baktığımızda da kendi kendini geliştirebilen yapay zekanın bugün robotik teknolojilerde de kullanıldığını görüyoruz.
2: İnsanlık son 200 yılda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini yaşadı. Bir zamanlar 30'lu yaşlar ortalama bir ömür sayılırken bugün milyonlarca insan 80 hatta 100 yaşını bile görebiliyor. Peki insan ömrü nasıl uzadı? İlerleyen yıllarda yaşam süresi daha da artacak mı? Uzmanlar ne diyor? Yanıtı özel dosyamızda.

0: gerçekten de geriye gittiğinde ömür kısalıyor. 30'lu yaşlar, 20'li yaşlara kadar düşüyor.
1: Salgınlar, savaşlar, kıtlıklar, insanların ölüm sayısı çok artırdığı gibi bebek ölümleri çok fazlaydı.
2: 19. yüzyılın başlarında yaşıyor olsaydınız muhtemelen 50 veya 60 yaşını görmeden hayatınızı kaybetmiş olabilirdiniz. Çünkü o dönem geçireceğiniz herhangi bir enfeksiyon, hastalık sizi hayattan koparmak için yeterli bir nedendi. Ancak günümüze, yani 21. yüzyıla baktığımızda artık 70 hatta 80 yıl kadar yaşayabiliyoruz. Peki son 200 yılda neler değişti?
3: Sanayi inkılabı dönemlerinde özellikle İngiltere'de, mesela Londra'da bu sanayi atıkları, fabrika atıkları sebebiyle mesela sular inanılmaz kirlenmiş. Bu kirliliğin ürettiği işte fareler vesaire, bunlarla beraber yayılan pek çok hastalık. Yani Londra gibi bir yerde 1800'lerde falan neredeyse ortalama ömür 34-35'lere kadar düşmüş.
0: Basit enfeksiyonlar insanı öldürüyor. Bunlar ne? Kulak enfeksiyonu, sinüzitler, zatürre insanı öldürüyor, böbrek iltihapları öldürüyor. İnsanların orta çağda en büyük ölüm sebebi tabii ki yine enfeksiyonlar, ama bu sefer ne yok? Lağım sistemi yok, kanalizasyon yok. Bütün dışkı sokağa atılıyor. Tabii lağım ve kanalizasyon gelişmesiyle birden hemen kolera hemen azalıyor, ishaller azalıyor. Tabii o zamanların en büyük belası veba. Azalıyor. O zaman demek ki burada ikinci faktör ne oluyor? Sanitasyon dediğimiz hijyen şartlarının artması, el yıkama alışkanlığının oluşması. Biliyorsun insanlar, doktorlar eskiden ellerini yıkamıyor çünkü mikrop bilinci yok. Yere düşen cerrahi malzemeleri yerden alıp tekrar kullanıyorlar.
2: Takvimler 1918'i gösterdiğinde insanlık tarihinin en ölümcül salgınlarından biriyle karşılaştı. İspanyol gribi. Salgın yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden oldu.
3: Bu yine Birinci Dünya Savaşı ve o bizim tam işte milli mücadele verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'na giden süreçlerde mesela o İspanyol gribinin çok ciddi etkileri söyleniyor. Evet, bugün bir Covid-19 dedik, işte bunun bir influenza gribinin bir türü olduğunu vesaire söyledik. Ama eskiden bunların adının da konmadığı süreçlerde işte bu salgınlar, bu kara hummalar bir rüzgar gibi adeta gelip alıp insanları götürebiliyor.
2: 1939-1945 yılları arasında yaşanan 2. Dünya Savaşı ise bir kırılma noktasıydı. Bu küresel felakette 70 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Ancak savaşın ardından sağlık ve bilim alanında büyük bir dönüşüm başladı. 1940'larda antibiyotiğin yaygınlaşması, 1950'lerde çocuk felci aşısı, ardından gelen organ nakilleri ve kanser tedavileri. İşte tüm bu gelişmeler insan ömrüne yıllar ekledi.
1: Bugün de Türkiye'de ortalama yaşının artmış olmasının gibi görünmesinin bir nedeni bebek ölümünün çok azalmış olması. Bakın 1975 yılında 100 bin bebekten 11 bin bebek bir yaşa kadar gelemezken bugün 100 bin bebekten ancak 700-750 tanesi yaşamını yitirebiliyor. Bu istatistiği çok ciddi şekilde etkiliyor.
0: Peki son yıllarda ömür neyle orantılı? Bir kere ömüre baktığımızda mesela dünyada en çok yaşayan işte bölgeler Japonya. Uzun yaşıyor. Ta ortalama ömür 90'lara çıkmış durumda. Tabii tıbbi gelişmeler, artık tansiyon diye bir problem görmüyorsun. Yani en azından bugün toplumda 1/3 hipertansiyon ve bu 50 yaşından sonra %50. Tansiyon ilaçlarının gelişmesi, yine şeker. Bugün toplumun %20'si şeker hastası. O zaman insülinin bulunması şeker hastalığının telafisine sebep oluyor. Tabii buradan yavaş yavaş daha büyük bir konuya geliyoruz. Mide hastalıkları. Eskiden mide kanaması diye bir şey vardı yani. Mide kanaması bitti. Mide ameliyatları bitti. Eskiden, şu anda mide ameliyatı sadece kanser, mide kanseri. Eskiden mide kanıyordu. Neden? Ülser vardı. Ama antasitlerin çıkmasıyla, şimdi herkes biraz midesi yandığı zaman hemen asit ilacını alıyor ve rahat ediyor. Ve mide kanaması bitti. O zaman demek ki ilaçlar da çok büyük bir faktör.
4: Eskiden insanlar nadiren 70 yaşına kadar yaşardı. Ama günümüzde 70 yaşında hala çocuk sayılırsınız.
5: Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar giderek daha geç yaşlanabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilir.
4: Tahminler bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceği yönünde.
2: Bu sözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e ait. 2025'te Pekin'deki askeri geçit töreninde mikrofonlara yansıyan o sohbette gençleşme terapileri ve 150 yıla uzanan bir yaşam ihtimali gündemlerindeydi. Sonrasındaysa bilim insanları laboratuvarlarda zamanı geri alabilmek için resmen kolları sıvadı. Şimdi asıl soruyu kendimize soralım. Teknolojinin ve tıbbın sınırları bu kadar zorlanırken siz gerçekten 150 yıl yaşamak ister miydiniz?
6: 150 yıl hem isterim hem de istemem. Çünkü 100 yaşından sonra elini ayağını tutacak mı, ne olacak bilemezsiniz ki.
7: Yani tabii ki her insan uzun süre yaşamak ister sağlıkla.
8: Hayır. Neden? Yani bir ömür Allah vermiş, ne kadarsa o kadar.
9: Evet.
7: Sence isterim. Güzel olur mu 150 yaşında?
9: Evet.
7: Yaşamak? Nesi güzel olur mesela?
9: 150 yaşında büyük olmak.
7: Yani istemem yani 150 yılı. Garip geldi şu an, bir düşündüm ama.
10: Hayal gibi mi geliyor?
7: Evet, bir hayal gibi geliyor.
2: Aslında hayal değil, artık gen düzenleme, kök hücreden organ üretimi ve yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen moleküller sayesinde insan ömrü daha da uzayabilir. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? İnsanlar gelecekte gerçekten 150 yıl yaşayabilecek mi?
0: Bu olay ilaçlarla başlayacak. İlaçlara bir 120 yaşayacağız. Sonra böbrek ve kalp nakilleri artacak. Çünkü iki organımız bozuluyor. Böbrek ve kalp. 60 yaşından sonra gidiyor, bozuluyor. Biliyorsun insanlarda nakil önleyen en önemli şey kan grubu uyumsuzluğu. Hayvanlarda şimdi genetik modifikasyonlara kan grupları siliniyor. Yani gelecekte bizim hayvanlardan insan nakil olabilecek mesela. O zaman demek ki çok klasik bir şey. Diyet, alışkanlıkları, nakiller... Ondan sonra ve bazı ilaçlarla biz 150'yi rahat buldurabiliriz. Ve gelecekte insan 150 yaşayacak. Bu çok fazla değil.
1: Fransa'da 1800'lü yıllarda 10 yaşta ulaşmış birinin 57 yaşına ulaşması bekleniyordu. Ama 2023'te bu 84 yaşına çıktı. Şimdi 90 yaşına kadar arttı bu. Yani yıllarla beklenen hayat süresi arttı. Bunda teknolojinin tabii çok faydası oldu. O bahsettiğiniz nanoteknoloji... mezenkimal kök hücre gibi deneyimlerden çok şeyler bekliyoruz gerçekten.
2: Ülkemizde de artık yaşam süresi giderek uzuyor. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de doğuştan beklenen yaşam süresi 78,1 yıldan 78,5 yıla yükseldi. Bu süre kadınlarda 81,1 yılken erkeklerde 75,9 yıl olarak hesaplandı. Peki ama daha uzun ve sağlıklı yaşamak için neler yapmalıyız?
11: Gençler kendini haylasın. Bir cübür yemesin de. Bu bir cübür çürdür insana. Midesini çürdür.
12: Hafif bir spor yapıyorum sabahları. Bu karnım.

0: Yemek yemeyeceksin. Aç karnına yiyeceksin.
1: Hastaneye.
2: Hastaneye bir defa gittik aşağı yukarı. Hemen de gitmedim.
1: Bu yaşınıza kadar hiç gitmediniz.
2: Hiç gitmedim. Balık evimden hiç yiyesi olmazdı. Çalışmam koşu. Benim her gün sporuna zaten. Bilmiyor mu ya? Bağ belliyorum. Dal dikiyorum. Ağaç kesiyorum.
3: Bir kere uzun yaşamada en temel şeylerden bir tanesi, hani aklımızın böyle temel bir yerinde duracak şey, çok kalori hızlı öldürüyor. Bunu biliyoruz. Yani kalori kısınca hemen uzun yaşıyorsun. Tabi DNA'nın tamir edildiği dönem uyku. Evet, iyi uyumak lazım. Doğru. Kesinlikle sebze ağırlıklı beslenmek lazım. Lifli. Mesela bugün uzun yaşamdaki bu anlattığım FOXO3, Kloto, Sirte, en önemli arttıran şey soğan mesela. İki fermenti gıda, yoğurt ve kefir. Bunlar mutlaka bulunması gerekiyor. Aktif hayat olmalı. Bu günde spor da yapabilirsiniz. Ama günlük aktif hayat, işte merdivenlere çıkmak olabilir, camı silmek de aynı. Hatta bu daha değerli. Eğer bununla çok ilgileniyorsanız, uzun yaşamla ilgili, mesela bugün bir insan çok rahat 100 sene yaşayabilir.
4: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. İlk haberimiz eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada derinleşmesi. İki kritik isim hakkında daha tutuklama talep edildi. Ayrıntılara bakacak olursak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyayı 15 yıl sonra raftan indirdi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen kritik 4 isim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifade verdi. Eski savcılar İşgören ve Doğan, suç örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklama, Yıldırım ve Uğursa kasten öldürme iddiasıyla yaşları göz önünde bulundurarak ev hapsi istemiyle sevk edildi. Sırlarla dolu ölüm ve o ölümde rastlanan FETÖ izi. Cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu dosyasında cevap bulmayı bekleyen çok fazla soru var. Onlardan biri de o dönem reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın neden ayrıldığı sorusu. Yanıtını geçmişte bu soruyu muhataplarına soran Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ verdi.
5: Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi, yoksa bir hayal söylersin mi?
1: Bir diziyle gerçek hayat bu kadar örtüşebilir mi?
7: O kadar çok şeyi öngördü ki, önceden anlattı ki.
8: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık.
7: Bence gerçeküstü.
1: MİT'in Asya bölge sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümünde soruşturma devam ederken yeni gözaltılar geldi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği tarihte görevli iki savcıyla beraber iki koğuş arkadaşı, emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle birlikte Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav'ın izlenme rekoru kırarken diziden neden ayrıldığı sorusu yeniden gündem oldu. Osman Sınav yaşasaydı bugün Kaşif Kozinoğlu dosyasında süreç değişir miydi sizce?
7: Ben değişeceğini düşünüyorum.
1: Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nin senaristi, yönetmeni, yapımcısıydı. Yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisini başarıdan başarıya taşıdı. Ama sonrasında bir anda diziden ayrılma kararı aldı.
7: Kendi felsefesi dışındaki hiçbir görüşe prim vermeyen, gerçekten özel bir insandı.
1: Diziden neden ayrıldı? İşte burası Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile birlikte büyük bir soru işareti. Çünkü Osman Sınav diziden ayrıldıktan sonra tek bir kelime bile etmedi. Ancak uzmanlar bugün hayatta olsaydı, yaşasaydı aslında söyleyecek çok şeyinin olduğunu ifade ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, FETÖ'yü işaret ederek Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi diyerek çarpıcı bir paylaşım yaptı.
7: Eğer birkaç yıl sonra vefat etmiş olsaydı sanırım Kozinoğlu dosyasını bugün konuşuyor olmayabilirdik.
1: Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırıldı mı sorusuna gelince dizinin senaristleri adliyeye gidip ifade vermişti. Bu soruyu Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ yıllar önce onlara yöneltmiş ve bakın ne cevap almıştı.
7: Bu kadar öngörülü, bu kadar kahin bir dizi nasıl yazılabilir, nasıl çekilebilir?
1: Ne dediler?
7: Raci Şaşmaz'la da görüştüm, Bahadır ile de görüştüm. Bahadır dedi ki bana, biz gazetelerin satır aralarını çok iyi okuyoruz. Yani biz aslında bu gelişmeleri olan bitenden çıkartıyoruz.
1: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için inceleme başlatıldı. Bilirkişi heyeti dosyaya atandı. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var mı sorusu mercek altında.
7: Bir yakınına demiş ki 14 gün sonra mahkemem var. Bugüne kadar devletimin zarar görmemesi için hiçbir açıklamada bulunmadım. Ama bu mahkemede, bu dava sürecinde her şeyi anlatacağım dedikten 14 gün sonra şüpheli bir şekilde hayal ediyorum.
4: Sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguların ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
9: Fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 1029 çiftçinin beyanına başvurulurken şüphelilerin ticari faaliyetlerine ilişkin raporlar dosyaya eklendi. Fahiş fiyat uygulamasına neden olduğu belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 40 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 40 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli ise aranıyor. Zanlılara sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
4: Tarladan markete gelen ürün zincirlerinde fiyatlar arasında uçurum söz konusu malum. Bu sebeple mercek altındaki 41 firmaya operasyon düzenlendi. Kağıt üzerinde ve tezgahta fiyatların nasıl şişirildiği de böylece ortaya çıktı.
10: Yerinde 10 liradan alıyorlar. Halde git 70-80 lira, markette 150 lira.
11: Tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
12: Tüketicinin kesesine, çiftçinin de emeğine göz dikiliyor. Tüm mesele özetle bu. Kağıt üzerinde yapılan türlü oyun tezgahlardaki fiyatları katladıkça katlıyor. Peki tüm bunların sorumlusu kim? İşte bu zincire ortak olanlara operasyon yapıldı.
10: Bizim üzerimizden rahat para kazanıyor insanlar. Emeği çeken çiftçi, tüketici onun da cebinden gidiyor.
13: Fiyat zincirinin başladığı noktada tarladayız. Operasyonda ortaya çıkan kayıtlara göre çiftçi biberi tüccara 8 liraya sattı. Ancak tüccar makbuzda fiyatı 24 lira olarak gösterdi. Tezgaha gelinceye kadar fiyat daha da katlandı. Olan tüketiciye oldu.
12: Sadece biber değil, mandalina, elma, patates ve daha birçok üründe aynı yöntem uygulanıyor. Fırsatçılar kazanıyor, üretici eziliyor, faturası da tüketiciye ödetiliyor.
14: Üreticiden 4 liraya alınan bir ürün marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor. Bizim en büyük problemimiz bu işin ticaret kısmında.
10: Arada dağlar kadar uçurum var. Bu aradaki fark kime gidiyor?
15: Tüccar bu malı bizden 10 liraya alıyor. Kendi tezgahımızda, kendi müşterimize satıyoruz bunu. 30 lirada, 40 lirada. Markette tahmini 70-80 lirada.
16: Marketler alıcı oluyor piyasadan ve fiyat açıklıyorlar. Bugün kaç para açıkladıysalar o fiyattan tedarikçiler bunlara tedarik ediyor.
12: Ürününün tarlada kalmasından endişe duyan emekçinin kaygısı bir nevi kötüye kullanılmış oluyor. Yani fiyatı çiftçi değil alıcı belirliyor. Yani üretici doğrudan zarara vuruyor.
16: Patatesi 12 liraya yetiştirir, 12 liraya satıyor şu anda. Biz bir yıl bu gözüne bakarak ürettiğimiz bir üründen para kazanmazken bizden sonraki kesimler afaki bir para kazandığını görüyoruz.
10: Direkt bana gelsinler. Bir yapmam benimle itibata geçsinler. Ben vereyim ürünü esnafa. Ya ben toplayayım bahçeden. Çünkü arada

0: ne kadar aracı varsa fiyat o kadar da yükseliyor.
1: Bu zincirin kırılması için çiftçinin de bir önerisi var. Daha az aracı, daha sıkı denetim ve daha şeffaf fiyat.
0: Hal yasası değişmesi lazım. Her gün denetim olması lazım. Kesinlikle baştan aşağı sıfırdan bir sistem yapılması lazım.
2: Aracılar komisyon, nakliye, depolama ve diğer maliyetlerini şeffaf bir şekilde takip edilmeli.
3: Ve ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da bulunduğu 24 isim gözaltına alındı. Bakın o ünlüler kimler ve neyle suçlanıyorlar.
1: Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo, Melis Sezen ve eski futbolcu Hasan Şaşın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltında. Sebebi uyuşturucu operasyonu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim 2025'te verdiği talimatla başlatılan soruşturma genişletildi. Uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve yer teminine kadar uzanan iddialar mercek altına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Eda Güzelcik, şarkıcılar Hande Demir, Sefo ve Anıl Durmuş, eski futbolcu Hasan Şaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sanal medya fenomeni Melis İşiten, Sezer Çakır, Yeliz Yeşilçimen, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray ve Sayat Zurnacı yer alıyor.
4: İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ünlülerin evlerindeki aramalar bitti. İşte o aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışındaydı. Saraçoğlu en kısa zamanda Türkiye'ye dönerek adli makamlara başvuracağını açıkladı. 10 kişi adli tıp kurumunda alınan örneklerin ardından serbest bırakıldı. 5 ünlü isimse adliyeye sevk edildi.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Genele yayılan bir risk olmadığını söyledi Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok dedi.
5: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.
5: Gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
6: Şimşek fon piyasasındaki tedbirlerin kapsamına da dikkat çekti. Piyasada 2038 fon bulunduğunu belirten Şimşek, 131 fona ilişkin işlem yapıldığını, fon piyasasının %90'ının ise sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
5: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
6: Bakan Şimşek, atılan adımların temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
5: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
6: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki hareket

0: işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti. Şimşek'in gündeminde enflasyon ve enerji fiyatları da vardı. Hürmüzboğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra Babülmendep'teki sorunlara ve rafinerilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bugün en az 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %28 ila 29 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
1: Evet, bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Bir Hürriyet gazetesine göz atalım. Hangi haberlere yer vermiş? Hürriyet gazetesi manşetinde en çok sorulan fon soruları başlığı atmış ve SPK'nın tasfiye kararı aldığı 131 fonda parası bulunan 550 bin yatırımcıdan Hürriyet'e soru yağıyor. Herkes parasını nasıl geri alacağını merak ediyor. İşte en çok sorulan sorular ve yanıtları. Başlığında varlıklar satılıp ödeme yapılacak. Soru şimdi ne olacak? Paramı nasıl geri vereceğim? Cevabı ise 131 fon tasfiye edilecek. Fonların varlıkları nakde dönüştürülecek ve yatırımcıya ödeme yapılacak. Paramın tamamını geri alabilecek miyim? Cevapsa kayıp olabilir. Kayıp miktarı tasfiyeden elde edilecek paraya bağlı. Geri ödemeler ne kadar sürecek başlığıyla soru, param ne zaman hesabıma geçer? Cevabı ise SPK tasfiye sürecinin en fazla 3 ay süreceğini açıkladı. Varlıklar satıldıkça yatırımcılara ödeme yapılacak. Ancak SPK gerek görürse süre uzayabilecek. Paramı alamazsam ne yapmalıyım sorusunun cevabı ise böyle bir şey mümkün değil. Herkes parasını alacak cevabını verilmiş. Önlemler alındı, risk yok başlığı atılmış. Hemen altında ise Bakan Şimşek gerekli önlemlerin alındığını, diğer fonlar veya piyasalar için risk olmadığını söyledi. Süreç sağlıklı ilerliyor. Mevcut aşamada alınan tedbirler yeterli dedi. Hürriyet gazetesi de işte manşetinde SPK'nın tasfiye kararına yer vermiş. Devam edelim. Hemen manşetin altında yine önemli bir konuya değinilmiş. Ege'nin suları neden bulandı başlığı atılmış. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sakin sular politikası son dönemde yerini yükselen tansiyona bıraktı. Bunun arkasında Yunanistan'daki seçimler, Atina-Tel Aviv yakınlaşması ve adalara yapılan askeri yığınaklar yer alıyor. Kritik başlıklar yazısı yazılmış ve Yunanistan'ın İsrail'den aldığı Aşil Kalkanı savunma sistemini Ege adaları ile Batı Trakya'yı kapsayacak şekilde konuşlandırması planı gerilimi arttırıyor. Türkiye ile ilişkileri iç siyaset malzemesi yapmaktan çekinmeyen Miçotakis hükümetinin uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırması da tansiyonu arttırıyor haberine yer vermiş ve hemen sağ tarafındaki başlıksa Berlin'i Elif'i İsrail'de korkuttu başlığı asılmış. Almanya'da yükselen AfD'nin Berlin'de en güçlü rakibi sol parti başbakan adayı Elif Eralp İsrail'in de radarına girdi. Haberine yer vermiş Hürriyet gazetesi de bu haberleri gazetesine taşımış. Devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan muhalefetin takos siyasetine tokat gibi cevap geldi. İstanbul Havalimanı'nın 4. pist açılışında kürsüye çıkan Erdoğan, taş üstüne taş koymayıp gemilerini takos siyasetiyle yüzdürenler için artık deniz tükenmiştir dedi.
2: Ya Allah! Bismillah. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
3: Yatırımların önünü kesmeye çalışıyor der dedi. Eleştirilerin boşa çıktığını, havalimanının rekordan rekora koştuğunu söyledi.
2: Mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı

0: günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Gündeminde havalimanına yönelik geçmişteki eleştiriler vardı.
0: İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar.
1: Muhalefetin siyaset mühendisi yürütünü de söyleyen Erdoğan, takoz siyaseti yapanlara deniz tükenmiştir diye yanıt verdi.
0: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
2: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti siyaset sahnesinde tartışmalı bir giriş yaptı. CHP'ye verilen zarar, isim krizi, üye kayıt yönetimi iddiaları gibi birçok tartışmanın gölgesinde kalan yeni parti, kendisine destek verenler için de güven eksikliğine sebep oluyor.
3: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
4: Yeni yol iddiasıyla yola çıktı. Tartışmaların gölgesinden uzaklaşamadı.
5: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
4: Yeni parti kuruluşunu tamamladı. Parti kısa sürede yaklaşık 500 bin üye sayısına ulaştı. Fakat arkasındaki yöntem, isim krizi, CHP'ye verilen zarar ve adı şaibeye karışan kadroların gölgesinde tartışmalar sürüyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'yi terk etmeyeceğim diyen Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Bu süreçte CHP'de hasar oluşturdu. Parti binalarına zarar verildi.
6: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
4: Yetmedi, başka bir partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeyip CHP'yi taciz etmeye devam ettiği öne sürüldü.
7: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen kalan belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok.
4: Yeni partinin kısa sürede 500 bini aşan üye sayısına ulaşmasının arkasındaki yöntem de tartışma konusu oldu. Yeni partinin CHP'nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlandığı iddiası gündeme geldi.
5: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: Yeni partide bir diğer kriz de isim konusu oldu.
8: Türkiye'de yeni partiyle yenilik partisini karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
4: Yeni parti şu an destekle ayakta duruyor. Partiye 50 günde yarım milyardan fazla bağış yapıldı. Siyaset sahnesine adeta kaosların gölgesinde giren yeni partide kriz derinleşirken, partiye destek veren vatandaşlarınsa güven duygusu her geçen gün daha da tükeniyor.
5: Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
9: Açalım, açalım.
2: Bir yandan da yeni parti lideri Özgür Özel'in Bursa ziyaretindeki skandal tavırları gündeme bomba gibi düştü. Derdini anlatmaya çalışan emekliyi kameraların önünde azarladı, hızını alamadı, kendisine börek ikram etmek isteyen hayırsever kadını da herkesin gözü önüne tersledi. Vatandaşın uzattığı eli ve ikramı hışımla geri çeviren Özel'in o tepki çeken anları saniye saniye kayda geçti.
10: Murat şöyle gel ezilecek.
11: Ben mağdurum.
12: Evet.
11: Ne yapıyorsun? En kısım da adını çıkıyor polisinde. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
12: Allah seni kahretsin. Hadi.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu. Yanına gelen emekliyi azarladı, beddua etti.
11: Ben mağdurum.
12: Evet.
11: Ne yapıyorsun? En kısım da adını çıkıyor polisinde. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
12: Allah seni kahretsin.
4: Özgür Özel işte bu sözlerin ardından emekli vatandaşların yanından ayrıldı. Ziyaret sırasında tepki çeken bir diğer ansa kendisine tepsiyle börek getiren kadına verdiği yanıt oldu.
13: Börek istemişsiniz.
14: Abi gözünü sürdüm ben bunu börek. Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
4: Özel'in Bursa'da vatandaşlara karşı tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde hızla yayıldı.
2: İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararını kaldırdı. Böylelikle kararla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
15: İstanbul'da geldiğimiz günden itibaren 6 gün genel merkezimizde müzakere etmek için canıraç mücadele ettik üç arkadaşımız.
4: CHP il yönetimi hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
15: Genelde sahada sokaktayım. Önümüzdeki günlerde daha çok sahada sokakta görürsünüz.
4: İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada kritik karara imza attı. Mahkeme daha önce verilen tedbir kararını kaldırdı.
15: Hepinize çok teşekkür ediyorum.
4: Tedbir kararının kalkmasıyla geçici olarak göreve getirilen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görev süresi resmen sona erdi. Sürecin ardından CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Yönetimi için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından oylamaya hile karıştırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
15: Bizim öfkemiz yok. Biz öfkemizi dışarıdan bıraktık. Evimize girmek istiyoruz.
4: Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti.
2: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek ilçede yürütülen projeleri anlattı. Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunda Ferdi Tayfur'un şarkısı çalınca Bahçeli duygusal anlar yaşadı. Bahçeli, Avan'dan Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.
4: Ferdi Tayfur şarkısı MHP liderini duygulandırdı. Şarkının arkasından hemen özel bir talebi oldu.
16: Rahmetlinin adına bir çınar dik ya.
17: Tabii ki efendim.
16: Madem bir millet bahçesi, Ferdi Tayfur çınarı diye.
4: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Avan, Bahçeli'ye yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçedeki projelerinin sunumunu yaptı. Tanıtım filminde Ferdi Tayfur'un şarkısının çalması üzerine Bahçeli duygulandı. Ardından Bahçeli'den özel bir talep geldi. Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar dikilmesini istedi. Pozantı Belediye Başkanı ise Bahçeli'ye 300 tane ağaç dikeceğiz sözleriyle karşılık verdi.
16: Ferdi Tayfur çınarı diye.
17: Emredersin, ben buraya 300 tane ağaç ekeceğim. Ağaçlarım geldi. Evet. Ama bir tanesini özellikle de böyle çemberi alarak
16: bir Ferdi Tayfur dönemini.
17: Mutlaka.
16: Çok güzel olmuş yalnız.
17: Allah razı
16: olsun. Allah razı olsun hocam.
2: Yükseköğretim Kurulu yeni dönemin ilk gündemini belirledi. YÖK, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi.
0: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
18: Terörün bitmesi milli ülküdür.
1: Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi terörsüz Türkiye olacak. Yükseköğretim Kurulu

0: Bu tüm üniversitelere bir yazı gönderdi ve yeni dönemin gündemini belirledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Bu sayede üniversitelerin yeni dönemde bu konudaki farkındalıklarının artırılacağına vurgu yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla gönderilen yazıda, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtildi. Başkan Erdoğan tarafından ortaya konulan terörsüz Türkiye hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Yazıda üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edildi. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi. Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.
1: Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada koğuş arkadaşları ve emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'a ev hapsi verildi. Yıldırım ve Uğur'la birlikte gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor. Bir kere daha tekrar edelim. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'a ev hapsi verildi. Bir son dakika gelişmesi olarak hemen bunu paylaşalım. Yıldırım ve Uğur'la birlikte gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan'ın adliyedeki işlemleri ise halen daha devam ediyor. Emekli askerler Uğur ve Yıldırım'a ev hapsi kararı verildi. Bir son dakika gelişmesi olarak paylaşalım sizlerle. Devam edelim. Akşam gazetesine bir göz atalım bu saat diliminde. Bakalım akşam gazetesi hangi haberlere yer vermiş. Akşam gazetesinin manşetinde uçak inmez dediler, rekor kırıyor manşeti atılmış. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geride bıraktığımız günkü konuşmasına yer verilmiş ve Başkan Erdoğan yeni pistin açılışında muhalefetin projeye karşı çıktığı günleri hatırlattı. Şimdi havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz dedi. Bir ayda 8 milyon yolcu kullandığı başlığı atılmış akşam gazetesinde. Biz İstanbul Havalimanı'nı yaparken muhalefet burası rüzgarlı bataklık diye karşı çıkıyordu. Şimdi 110 havayolu şirketi 340'tan fazla noktaya buradan uçuyor. Sadece Temmuz'da 8,15 milyon yolcuya hizmet verdi. Takos siyaseti artık bitti başlığı atılmış. Havalimanımızla ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da arttı. Yıllarca takos siyasetiyle gemi yüzdürmeye çalışanlar için deniz tükenmiştir. İnanıyoruz ki artık Türkiye'de vizyon yarışacak, projeler yarışacak haberlerine yer vermiş akşam gazetesi. Devam edelim akşam gazetesine. Fon parası en geç 3 ayda cepte başlığı atılmış ve tasfiye kararı verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili süreci Ziraat Bankası ve İş Bankası yürütecek başlığı atılmış. Devamında ise süreçte yatırımcıların fon paydaları korunurken varlıklar nakde çevrildikçe ödemeler yapılacak ve en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Rakam tasfiye sırasında oluşan fon değerine göre hesaplanacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen bazı iade talimatları da tasfiye kapsamına alındı. Bakan Şimşek, sorunlu alanı karantinaya aldık. Tekrarlanma ihtimali son derece düşük haberine yer vermiş akşam gazetesi. Devamında ise KKTC polisi mahkemeye geminin sol ön kızağından su alarak alabora olduğunu bildirdi. KKTC'deki deniz kazasına yer verilmiş ve faciaya kırık kızak neden oldu başlığı atılmış. Akşam gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş ve devam edelim kaldığımız yerden. Hürkuş'un birkaç gün içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Hürkuş Türk pilotlarının eğitimi için geliştirilen bir uçak. Böylece hem pilotların eğitim maliyeti düşecek, Kaan ve Hürjet'in eğitimleri de Hürkuş'la yapılacak, haberimiz.

0: Gün sayıyor.
1: Çok kısa bir süre içerisinde bunu belki günlerle ifade edebiliriz. Zühür kuşun teslimatını bekleyebiliriz.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu gerçekleştirdi.
2: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerin akabinde işte Hürjet'le, jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuş'ta.
3: Yerli ve millet çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
0: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
1: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
0: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
1: Yakın hava desteği için işte Cirit, Umtas gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
4: Ankara-Atina hattında tırmanan bir gerilime rağmen Doğu Akdeniz'de de dikkat çeken bir askeri hareketlilik yaşandı. Yunanistan ve İsrail donanmaları ortak bir tatbikata imza attı. Dikkati çekense 2 hafta önceki tatbikatın yeni duyurulması oldu.
0: Komşusuna yönelik tehditler, adalara provokatif ziyaretler. Şimdi de artan gerilime rağmen arkasına aldığı İsrail'le ortak tatbikat. Atina bölgede süregelen sulh ortamını riske atacak adımları ard arda atıyor. Yunanistan, katil İsrail'le Doğu Akdeniz'de yeni bir askeri tatbikata imza attı. Detayları soykırım ordusu paylaştı. Yunan tarafından 2 fırkateyn, İsrail donanmasından 2 füze gemisinin katılım sağladığı belirtildi. Tatbikatın amacının iki ülke arasındaki operasyonel uyumu ve birlikte hareket etme kabiliyetini artırmak olduğu öne sürüldü. 2 hafta önce gerçekleştirilen tatbikatın neden şimdi duyurulduğuna ilişkin bir bilgilendirme ise yapılmadı.
5: Girit ile Güney Kıbrıs arasında hiç beklenmedik bir tatbikat. Hem İsrail askerleri Yunan gemilerine hem de Yunan askerleri İsrail gemilerine geçerek oradaki İsrail'in kabiliyetlerinden faydalandığı ve önemli faydalar elde ettiği belirtiliyor Yunanistan tarafında.
0: İsrail'in açıklamasında aynı zamanda iki ülkenin deniz güçlerinin acil durumlarda dahil olmak üzere tehditlerin tespiti ve bunlara müdahale edilmesi hususundaki operasyonel senaryolarda eğitim aldığı kaydedildi.
4: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıda bir İtalyan savaş uçağı hasar aldı. Haberi duyuran İtalyan Savunma Bakanı yaralanan askerlerin olmadığını söyledi. İtalya, Babil Mendeb Boğazı'na da savaş gemisi gönderme kararı aldı.
0: İtalya, Husi-Suudi savaşının ortasında kaldı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı saldırıda İtalyan savaş uçağı vuruldu.
6: İtalya'nın askeri güvenlik gündeminde iki önemli gelişme var. Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'ne yönelik saldırılarda İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-2000 Eurofighter hasar gördü. Savunma Bakanı Guido Grosseto, İtalyan askerlerinde yaralanan olmadığını açıkladı.
0: İtalyan Bakan Grosseto, personelin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı. Grosseto, bölgedeki güvenlik durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Yemen'deki çatışmalar, küresel lojistiğin en hassas noktalarından biri olan Babil Mendeb Boğazı'ndaki gemi geçişlerini durma noktasına getirdi. Bu durum İtalya'yı da harekete geçirdi.
6: Roma ayrıca Kızıldeniz'deki Babil Mendeb Boğazı'ndan geçecek İtalyan ticaret gemilerinin güvenliği için donanma seçeneklerini değerlendiriyor. Bakan Grosseto, Avrupa Birliği'nin Aspides misyonundaki kararları beklemeden hareket edebileceklerini söyledi.
0: Yemen'de Temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi. Husilerin kontrolü bölgesinde

0: bölgede yayılırken çatışmaların etkisi Brent petrol fiyatlarına da yansıyor.
1: Konserlerinde Özgür Filistin sloganı attığı için İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore'a Gazze'den destek geldi. Filistinli genç ressamlar yıkılmış bir binanın duvarına Macklemore'un resmini çizdi. Ünlü sanatçıya teşekkür mesajı geldi.
0: İsrail lobisini karşısına aldı. Çoğu sanatçının yapamadığını yapıp soykırıma karşı ses yükseltti. Gazzeliler onun desteğine karşılık verdi. İsrail'in yıktığı bina duvarına Macklemore'un resmini çizdi.
2: Filistin'e dayanışma gösterdiği için ona teşekkür etmek istedik. Özellikle de ülkesinden ve oradaki insanlardan hakaret ve tepki görmesine rağmen Gazze ile dayanışmasını sürdürdü.
0: ABD'li rapçi Macklemore geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek verdiği için İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Olayın ardından İsrail yanlıları tarafından hedef tahtasına konan Macklemore, sanat dünyası ve kamuoyundan büyük destek gördü.
3: Bu sözlerin yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar tüm insanlar onları unutmadığımızı bilsinler.
0: Macklemore'a bir destek de Gazze'den geldi. Filistinli genç ressamlar Grammy ödüllü müzisyenin resmini çizdi. Gazzeliler hem Macklemore'a teşekkür etti hem de küresel topluma seslendi.
2: Filistin'e, özellikle Gazze'ye daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini dünyaya söylemek istiyorum. Buradaki yıkımı görsünler ve Gazze'yi desteklemeye çalışsınlar. Her yer bombalanmış ve yıkılmış durumda. İnsanlar oturacak yer bile bulamıyor. Biz de insanların sokakta yürürken gördükleri manzarayı biraz değiştirmek için burada bir resim yapmayı istedik.
1: Bu saat diliminde gazetelere tekrardan bir göz atalım ve şimdi bir Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesi manşetinde yüz binlerin beklediği çıkış planı hazır, sorunlu fonlar karantinada başlığını atmış ve SPK tasfiye kararı verilen 131 fonda parası olan yüz binlerin merakla beklediği çıkış planını açıkladı. Tera'nın tasfiye edilen fonları İş Bankası'na devredilirken A1 Kapital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula'nın tasfiye edilen fonları ise Ziraat Bankası'na bağlandı. Şirketlerin fonlar üzerindeki kontrolü bitti. Sorunlu fonlar karantinaya alındı. Devamında ise kritik eşik 17 Eylül saat 13.30 başlığını atmış Yeni Şafak gazetesi ve 17 Eylül saat 13.30 öncesinde çıkış emri verenler fonun öncelikli tescilli alacaklısı sayıldı. Fiyatı askıda kalan fonlarda ise tutarlar resmi mutabakatla tescillenecek. Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek ilgili bankanın belirleyeceği sıklıkta fon hesabına verilecek, satış talimatları nakde dönüştürülecek. Tasfiye 3 ayda tamamlanacak başlığı atılmış ve ilgili fonların mal varlığının tasfiyesi tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürecin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar Takas Bank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların her tür işlemden doğan borç ve alacakların mutabakatı önceki saklama kuruluşu ilgili banka ve Takas Bank arasında yapılacak. Yeni Şafak'ın manşeti bu şekildeydi. Ve hemen sol başlığına bakacak olursak Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz başlığı atılmış. Başkan Erdoğan'ın mesajını yayınlamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç kattığını söyledi. İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşan Erdoğan, İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri dedi. Erdoğan havalimanının yolcu sayısı bazında Avrupa'da 2. dünyada 8. sıraya yerleştiğini kaydetti. Yeni Şafak gazetesinin haberi de bu şekildeydi. Devamında ise hemen alt başlığına bakacak olursak aslında Mossad'ın dolandırıcı şebekesi çökertildi başlığı atılmış. Yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadi adıyla dolandıran ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren İsrail istihbaratıyla bağlantılı bazı şirketlere operasyon düzenlendi. 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde 13 milyar lira hacme ulaşıldığı belirlendi. 31 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 175 kişi yakalandı. Yeni Şafak'ın haberleri de işte bu şekildeydi. Devam edelim kaldığımız yerden bültenimize. Yükseköğretim Kurulu nitelikli uluslararası doktora adaylarına Türkiye'deki üniversitelerin kapısını açıyor. Adaylar araştırma görevlisi olarak görev alabilecek. Yeni uygulamanın 2027'de başlatılması planlanıyor.
4: Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
5: YÖK'ten üniversitelerde dikkat çeken yeni adım geldi. Türkiye nitelikli uluslararası doktora adaylarını araştırma görevlisi olarak üniversitelerine kazandıracak. Yeni uygulama 2027'de hayata geçecek. Yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan, doktora yapabilecek niteliklere sahip uluslararası adaylara araştırma görevliliğinin kapısı açılacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, çalışmanın 2027 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Hedef sadece uluslararası öğrenci sayısını artırmak değil, Türkiye'nin araştırma ekosistemine farklı ülkelerden gelen akademik birikim ve tecrübenin kazandırılması amaçlanıyor. Böylece üniversitelerdeki nitelikli yetenek havuzunun genişletilmesi hedefleniyor. Özvar'a göre gelişmiş ülkelerinde önemli gündem maddelerinden biri, uluslararası alanda öne çıkan yetenekleri ülkelerine çekebilmek. Türkiye de bu rekabette kendi yerini güçlendirmek istiyor.
4: Bu çalışmayla en büyük hedefimiz ülkemizin araştırma kapasitesine bir, uluslararası tecrübeyi katabilmek. İki, araştırma kapasitesi içerisinde nitelikli yetenek havuzunu zenginleştirmektir. Bu amaçla 2027 yılı itibarıyla bu enstrümanı, bu aracı da inşallah gündeme alacağız.
5: Yeni modelin özellikle araştırma üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversitelerde de uygulanması planlanıyor. Amaç, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü ve araştırma kapasitesini artırmak.
1: Günümüzde çoğu sosyal medya kullanıcısı evinin en mahrem köşelerini, aile içindeki tartışmaları, hatta özel anlarını milyonlarla paylaşır hale geldi. Peki sosyal medyada içerik uğruna mahremiyet sınırını ne zaman aşıyoruz? Uzmanına sorduk, detaylara bakalım.
6: Bence doğru değil. Eski zamanlardaki şeyler daha doğruydu bence.
7: Tıklanmak için herhalde yapılan çabalar diyorum.
8: Özel şeylerimi sosyal medyada paylaşmıyorum. Mahremiyet denen şeyi çok önemsiyorum.
9: Yani Türk kültürüne asla uymayan.
5: Perdeler kapanıyor, kameralar açılıyor. Sosyalleşmek adına her anımızı paylaşıyoruz.
10: Bazen bir bakıştan, bir sessizlikten bile karşımızdakinin ne demek istediğini çözeriz. O iki kişilik bir dünyadır. Şimdi biz bunu 8 milyar 400 bin insana açtığımızda özelimiz kalmıyor, mahremimiz kalmıyor ve dolayısıyla yakınlık ve bağlar zedeleniyor.
11: Bir zamanlar evin kapısından girer girmez başlayan mahremiyet artık sosyal medyada kameraların açılmasıyla birlikte sona eriyor. Öyle ki ev turu başlığı adı altında. Yatak odasından tuvalete, banyodan salona kadar evinin her detayını gösteren çiftler sosyal medyada milyonları aslında özel hayatlarını gösteriyor. Peki bunun psikolojik açıdan etkileri nelerdir? İşte cevapları.
10: Geçmişte bir evin içine girince ve perdelerini çekince özel alanımızdaydık. Sadece o en yakın olan birkaç kişiyle bir arada olduğumuz bir paylaşım vardı. Şimdi eve girip perdeleri çekince fakat kameraları açınca bütün dünyaya açılıyoruz maalesef ve bütün dünya bizim sanki mahremimiz, yakınımız gibi oluyor. Bütün dünya yakınımızsa hiç kimse yakınımız değildir. Dolayısıyla bu yakınlığın ve derin bağların bütünüyle kaybına götürebilecek bir süreç.
5: Peki evin neredeyse her alanının sosyal medyada teşhiri ne kadar doğru? Özellikle yatak odası, tuvalet, banyo gibi mahrem alanların paylaşılması bir kez daha tartışma konusu.
8: İnsanın özeli olmalı. Benim yani evimin her köşesini, yatak odasını, işte mutfağımın mahremiyeti var, banyosu. Bunların o mahremiyetin korunması gerekiyor.
12: Evin bir mahremiyeti var. Evin içerisinde insanın kendi özelliğinin başkası tarafından bilinmesine, bu dostu, akrabası olabilir. Onu kendini dile getirebilirse ama sosyal medyada bunun dile getirilmesi bence bir görgüsüzlük olarak görüyorum yani.
13: Kendilerinin var olduğunu göstermek istiyorlar herhalde. Ben yaşıyorum, bunları yapıyorum, bunları yaşıyorum anlamında. Her şeyi maalesef kaybediyoruz. O görgüyü de kaybediyoruz, o insanlığı da kaybediyoruz.
12: Günün getirdiği bir şey ama tabii ki yanlış buluyorum yani. Herkesin bir özeli olmalı yani.
14: Böyle bir şeyleri bizim toplumumuza hiç uymuyor. Onun için çok rahatsızım açıkçası. Ben rahatsızım, ailem rahatsız. Herkes rahatsız.
15: Ya mutlaka yapanları duyuyoruz ama bana göre doğru değil. Bu yaşantılış bu şekilde yeni gelen çağdaki insanlara bence iyi bir örnek değil. Eski zamanlardaki şeyler daha doğruydu bence.
10: İnsanların bir onay alma ihtiyacı var. Görünür olma ihtiyacı var. Bu sosyal medya yokken de vardı ama bu kadar hastalıklı bir mecraya doğru sürüklenmiyordu. Sosyal medya 7/24 erişilebilir olmayı ve gösterebilir olmayı, teşhir edebilir olmayı sağladığı için maalesef nerede duracağını bazen insan bilemiyor. Görünür olmak ve dışarıdan onay almak insana geçici bir haz veriyor. Bir dopamin salgılatıyor. Buna eğer dur demeyi başaramazsak mahremiyetin ve sınırların erozyona uğradığını görüyoruz.
7: Şey yapmak, tıklanmak için herhalde yapılan çabalar diyorum yani.
1: Sakarya'da fındık üreticileri ürünlerini tüccara satmak yerine kendi kooperatiflerinde işliyor. Fındık köyde kurulan tesislerde 20 farklı ürüne dönüştürüyor. Detayları haberimizde.
16: Çok büyük bir proje bu. Aklıma hiç gelmemişti ama çok mutluyuz. Köyümüzde böyle bir oluşumun olmasından, projenin olmasından çok mutluyuz.
0: Köy halkı ürettiği fındığı artık kendi tesisinde işliyor. Sakarya'nın Paralı köyünde fındık üreticinin elinde değerleniyor.
17: Köyümüzün büyük çoğunluğuyla beraber bu işi yapıyoruz zaten. Köylünün tamamı buraya ortak.
18: Üreticinin doğrudan fındığı hasat ettikten sonra tüccara satmak yerine nihai tüketiciye kadar olan aradaki bütün işlemler burada yapılıyor. Ürün katma değerli hale geliyor. O katma değer de bu köyümüze kalıyor.
0: Kooperatifin ilk başarısı ise ABD'ye ulaşan Sakarya çikolatası oldu.
17: Biz ilk ihracatımızı Amerika'ya yaptık. Dubai çikolatasını biliyorsunuz. Çok sükse olduğu zamanlarda biz adını değiştirdik. Fındıklı yapalım dedik, Sakarya çikolatası yapalım dedik. Sakarya çikolatamız Amerika'ya gitti.
0: Paralı köyünde yetişen fındık artık sadece tarımsal ürün değil, üreticinin ortak emeğiyle büyüyen bir marka.
17: Paralı köy olarak 1000 tona yakın fındık üretiyoruz, kabuklu fındık. Bunun henüz %20'lik kısmını bünyemizde tüketebiliyoruz. Bir kısmını kabuklu olarak satmak durumundayız. Fakat hedefimiz tabii ki %100.
1: Samsun Canik'teki Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü bilim, teknoloji ve yapay zekaya yönelik ortaya koyduğu projelerle ön plana çıkıyor. Şimdi gelin kampüsü beraber izleyelim.
19: Teknofest gençlerinin yetişmesinde en önemli paylardan biri elbette ki teknoloji ve o teknolojiye dokunabilmek, ulaşabilmek ve erişebilmek. İşte bu kapsamda Canik ilçesinde Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü oluşturuldu. Bu kampüse gelen gençler keşfetmeyi, teknolojiyle iç içe olmayı ve teknolojiye dokunabilmeyi de buralarda başarıyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde astronomi, havacılık ve uzay keşif alanları, teknoloji atölyeleri, fizik atölyeleri gibi birçok alanda gençler eğitimlerini tamamlıyor ve ardından Teknofest kuşağına ve Teknofest gençliğine katkı sunmaya devam ediyor.
20: Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 2023'ten bu yana eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz 6-14 yaş grubu öğrencilerimize astronomiden matematiğe, teknolojiden kimya ve insan bilimlerine kadar birçok alanda eğitim veriyoruz. Ayrıca Teknofest yarışmalarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Geçen sene Kıbrıs'ta bir birinciliğimiz oldu. Keşif Kampüsü, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü adına bir

0: birinciliğimiz oldu. İlçelerden öğrencilerimiz geliyor. Hani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun mottomuz olduğu gibi bahçemizde de Akıncımız sergileniyor. Öğrencilerimiz burada gerçekten uçağa dokunabiliyorlar.
1: Çocuk gelir, bir uçağa dokunur mottosu vardı ya, işte bu kampüste o motto adeta hayat bulmaya devam ediyor o minik ellerde. 6-14 yaş grubu çocuklar geldikleri bu kampüste hem robotik koplama, hem yapay zeka, hem de yazılımlarla ilgili atölyelerde deneyimler yaşıyor.
2: Robotlarla çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Ve nedir, kodlamayı öğreniyoruz.
1: Nedir bu? Bize anlatabilir misin?
2: Tabii ki. Bu bir robot. Bu robotun şöyle bir özelliği var. Hem mesafe algılayabiliyor arkadan ve yanlardan. Ve de bu gözlerle ileriyi ve arkayı görüyor ve kendisi hareket ediyor. Teknofest'i çok iyi buluyorum. Bence çok yararlı bir proje. Teknofest.
1: Projeniz var Teknofest'te?
2: Evet var. Bizim projemiz şu an finalde.
1: Hangi projeyle finaldesiniz?
2: Gözümsün. Adı Gözümsün bizim projemizin.
1: Ne demek? Ne yapıyorsunuz orada?
2: Engelli bireylerin market alışverişinde daha rahat olması, daha rahat işte ürünleri seçip alabilmesi için bir proje geliştirdik. Marketteki ürünlere telefondaki kamerayı gösteriyor. Çek butonu var. Çek butonuna dokunuyor. Dokunduktan sonra da o ürünü işte tanıtıyor.

0: Canik'te heyecan dorukta. Canik ilçesinde yapılan büyük macera parkı adrenalin tutkunlarına ayrı bir deneyim kazandırıyor. Dev oyun alanlarıyla donatılan Karadeniz bölgesinin en büyük macera parkı Canik ilçesinde farklı parkurlarda adrenalin tutkunlarına adeta farklı heyecanlar yaşatılıyor. Bölgedeki bu parkın en önemli kullanılan alanı ise dev salıncak.
1: Canik Macera Parkı, Karadeniz'in en büyük macera parkı. Karadeniz'in birçok illerinden, hatta il dışlarından, yurt dışlarından ziyaretçi akınına uğruyoruz. Şu ana kadar toplamda 85 bini bulan bir ziyaretçi biniş yaptık ve 200 bini aşkında ziyaretçilerimiz mevcuttur. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Tüm arkadaşlarımıza, gelen vatandaşlarımıza, halkımıza en iyi hizmet verebilmek için buradayız.
0: Adrenalin dolu bir parkurdasın.
2: Evet.
0: Birazdan bir deneyim yaşayacaksın.
2: Evet.
0: Daha önce yapmış mıydın?
2: Hayır.
0: Ne hissediyorsun?
2: Çok heyecanlıyım, biraz da korkuyorum. Öyle.
0: Bakalım parkur sonunda ne olacak?
2: Bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: Çok güzeldi, çok heyecanlıydı, biraz da korkunçtu. Yani adrenalin dolu bir şeydi. Adrenalin sevenler hep buraya gelebilir.
3: Dön şimdi torbaya. Dön.
4: Hayır yapamam.
3: Ya daha inişin yok, mecbur.
2: Tam ucuna doğru geldim. Atla atla diyorlardı. Çok korktum, heyecanlıydım. Sonra abim bir çekti. Korktum öyle, çok heyecanlandım.
0: Adrenalin nasıl oluyor?
2: Adrenalin zaten o tavan.
0: Macera Parkı'nda adrenalin tutkunlarının deneyimini anlatmaya çalışıyoruz ama o deneyimi bir de kendimiz yaşayalım. Şimdi ekipmanlarımızı giyeceğiz ve dev salıncakta o adrenalin coşkusunu birlikte yaşayacağız. Hazırız. 5, 4, 3. Ya, yalnız var. İnanılmaz bir deneyim oldu gerçekten. Harikaydı. Tahminimden daha eğlenceliydi.
2: Çok

Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sabah saatlerinin en sıcak gelişmesiyle haberimize başlayalım. Eski MİT mensubu

0: Bu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada koğuş arkadaşı iki isim için ev hapsi kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyayı 15 yıl sonra raftan indirdi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman, Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Sorguların ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen kritik 4 isim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ali İşgören ve Necip Doğan'ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri ise devam ediyor. Ve artık sonbahar geldi. Yağışlar başladı. Caddeler ve yollar göle dönüştü. Suda sürüklenen otomobildeki 3 kişiyle devrilen tırın sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Sağanak tarım arazilerinde vurdu. İşte yurttan yağış manzaraları.
1: Sonbaharla beraber şiddetli yağış da geldi. Yollar göle döndü, dereler taştı, can pazarı yaşandı. Trabzon'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış bir anda şehri esir aldı. Peş peşe şimşekler çaktı. Ortahisar ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, Çukurçayır Mahallesi ve çevresinde trafik kilitlendi. Yalıncak Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı ve yol çöktü. Bazı dairelerde hasar meydana geldi. Site içerisindeki iki binada ikamet edenler tahliye edildi. Trabzon Havalimanı'nın otoparkındaki araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Sürücüler çaresiz kaldı. Sağanak Nevşehir'de de etkili oldu. Ürgüp'e bağlı Karakaya Gölü'nde aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Sürüklenen bir otomobil köprünün altına sıkıştı. Otomobilde mahsur kalan 3 kişi çevredekiler tarafından camlar kırılarak kurtarıldı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde de sağanak kısa sürede sele dönüştü.
2: Uzayca köyünde
1: tonlarca ağırlıktaki tır suya kapıldı. Zeminin gevşemesiyle kontrolden çıkan tır savrularak yan yattı. Direksiyonun başında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin zamanla yarışı sayesinde kurtarıldı.
2: Can kaybı yok, şoför kurtar.
1: Meteorolojinin uyarı yaptığı Hatay'da da sağanak vardı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, Dört Yol ve Payas ilçelerinde yolları ve caddeleri göle çevirdi. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.
3: Ya ortada kaldı o da.
1: Niğde'de de yağış vardı. Edikli, Orhanlı ve Yeşil Gölcük beldelerini sel vurdu. Tarım arazileri ve ekili alanlar su altında kaldı.
0: Şimdi bir yandan da Dünya Meteoroloji Örgütü alarma geçti. 150 yıldır görülmeyen Mega El Nino Türkiye'nin de kapısına dayandı. Ekim ayının ikinci yarısından başlayıp 2027 baharına kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar barajlar için umut oldu. Ancak uzmanlardan altyapısı yetersiz kentler için korkutan sel uyarısı geldi. Şimdi bu konudaki sözü arkadaşımız Merve İzci Özmen ve konuğu meteoroloji mühendisi Adil Tek'e bırakacağız. Merve günaydın. Söz sizde.
4: Günaydın Hasan Zahitezim, iyi yayınlar dileyelim. Evet, İstanbul ve aslında Türkiye geneli o sıcak yaz günlerini geride bıraktı diyebiliriz. Öyle ki artık sonbahara giriş yaptık. Doğu Karadeniz bölgesinde ise yüksek miktarda bir yağış söz konusu. Ancak İstanbulluları neler bekliyor? Yağış İstanbul'a da gelecek mi? Şimdi daha detaylı konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir konuğum var. Meteoroloji mühendisi Adil Tek. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, teşekkürler. Hayırlı sabahlar diyelim.
4: Hayırlı sabahlar hocam, evet. Doğu Karadeniz'de yüksek miktarda miktarda yağış söz konusu. Hatta Trabzon bölgesinde de su baskınlarının olduğuna dair haberlerde izlemiştik. Peki İstanbul için bu yağış söz konusu mu?
5: Öncelikle Doğu Karadeniz'de yağış devam ediyor. Hemen İstanbul'a dönüyorum. İstanbul'da şu saatler itibariyle 14 ile 18 derece arasında bir hava sıcaklığı var. Şu anda hava İstanbul'da açık vaziyette. Bugün için ve yani hatta yarın için, yani hafta sonunun bu son iki günü için yağış söz konusu değil. Ama sıcaklıklar evet düştü. Özellikle gece sıcaklıkları az önce söylediğimiz gibi 13-14 derecelere kadar iniyor İstanbul'da iç kesimlerde. Ama biz İstanbul'da sahil kesimindeyiz. Şu anda burada sıcaklık 18 dereceler civarında. Ama havanın serinliğini hissediyoruz. Bugün ve yarın İstanbul'da yağış yok. Ama İstanbul'a yakın planda yağış geliyor. Evet, salı günden itibaren, yani önümüzdeki hafta salı günden itibaren kuzeyden gelecek olan bir yeni yağışlı sistem var. Bu yağış sistem İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdu büyük bir bölümünü etkileyecek. Önce batıdan başlayarak kuzey kesimlerde ve ardından da tabii yağışlarla birlikte sıcaklıkları bugünlere göre biraz daha düşürecek. Örneğin bugün İstanbul'da hava sıcaklığı en yüksek 23-24 derecelere kadar çıkıyor. Gece sıcaklığı söylediğimiz gibi 14 derecelerde. Yarın da aslında çok fazla bir değişiklik yok. 23-24 derecelik bir sıcaklık var. Ama pazartesi gecesinden itibaren ve salı günü sıcaklığın düşmesiyle birlikte İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 21-22 derecelerde olurken gece sıcaklıkları 12-13 derecelere kadar inmiş olacak ve serin ve yağışlı bir hava geliyor. Salı, çarşamba günü İstanbul yağışlı. O sıcaklık yerleri geçtiğimiz haftalarda 30 derecelerin üzerine çıkan, Eylül'ün ilk periyodunda 30 derecelerin üzerine çıkan sıcaklık yerleri artık İstanbul'da yakın plan için gözükmüyor. İstanbul'da söylediğimiz gibi salı ve çarşamba günü yağışlı hava gelecek. Hafta sonu İstanbullular güzel değerlendirebilir. Hatta çok fazla üşümeyenler, deniz suyu sıcaklıkları aslında çok fazla düşmedi. Kuzey kesimlerde, kuzey kıyılarda deniz suyu sıcaklıkları 23-24 derecelerde. Yani İstanbul'un o Karadeniz kıyılarındaki Kilyos'tu, Riva'ydı, Şile'ydi gibi bölgelerde deniz suyu hala sıcak vaziyette.
4: Girilebilir mi yani hocam?
5: Evet, hafta sonu denize girilebilecek bir vaziyet var. İstanbul'da tablo böyle. Karadeniz'e geçersek şu saatler itibariyle özellikle Rize'de yağış çok etkili oldu. Zaman zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri şu saatler itibariyle en yüksek yağışın 50 kilogram civarında olduğunu gözüküyor. Ama tabii bazı noktalarda bu yağışın miktarı çok daha artmış olabilir ve Rize'de ve şu anda Giresun'da yağış yoğun bir şekilde devam ediyor. Giresun ve Rize arada kalan bölgede, Trabzon'da biraz hafiflemiş vaziyette ama Rize'de daha dikkatli olmak gerekiyor. Yağış Rize'de hangi saatlere kadar sürecek? Öğle saatlerine kadar yağış yoğun bir şekilde sürüyor. Giresun, hatta biraz daha Trabzon'a kayacak önümüzdeki saatlerde ve Rize'de yağış devam ediyor. Öğleden sonraki saatlerde yağış zayıflayacak ama Karadeniz'deki yağışlar bugün ve yarın da devam ediyor, gözüküyor. Yurdun diğer kesimlerinde, güneyde, özellikle Akdeniz'de, Ege'de yağış yok. Sıcaklıklar orada düştü ama düşmesi demek yaz sıcaklığının geçtiği manasına gelmiyor. Örneğin İzmir'de hala 29-30 derece, Antalya'da 30 derecelerde, başkent Ankara'da 28-29 derecelik hava sıcaklıkları var ama gece sıcaklıkları da orada da 11-12 derecelere kadar iniyor. Genel tablo ülke genelindeki böyle. Daha uzun vadede bizleri neler bekliyor dersek, Eylül'ün artık son periyoduna gelmiş vaziyetteyiz. Eylül'ün yani son kalan 10 günde sıcaklıklar mevsim normalleri değerlerinin altında. Ekim ayına doğru da sıcaklıklar mevsim normalleri ve biraz hani 1-2 derece üzerine çıkacak gözüküyor ama Ekim ayında ve Eylül'ün son periyodunda özellikle Akdeniz'de, Güney Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde çok yoğun yağışlar var. Sel su baskını riski yüksek gözüküyor. Bununla birlikte tabii bunu biraz da El Nino'ya da bağlıyorlar, bu bağlanmayan söylem var ama biz direkt El Nino'dan etkilenmiyoruz aslında. Biz El Nino'nun etkileri bize ikinci etkileri olabiliyor. Bize özellikle Kuzey Atlantik Salınımı diye adlandırdığımız bir yapı var. Kuzey Atlantik Salınımı bizi daha çok etkileyen yapı. El Nino değerleri, evet, El Nino dediğimiz aslında Pasifik'te meydana gelen, Orta Pasifik'te meydana gelen deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların üzerine çıkması ki şu anda o El Nino'nun bazı bölgeleri var. 3-4 bölgeye ayrılıyor. Bazı bölgeler yerinde deniz suyu sıcaklıkları ortalamaların yaklaşık 5 derece kadar üzerine çıktı. Bu tabii ki El Nino'nun çok güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii ki El Nino öncelikle Amerika kıtasını daha çok etkiliyor. Yani Kuzey Amerika, Güney Amerika bu bölgeleri çok daha etkiliyor. Bize olan etkisi ise Kuzey Atlantik Salınım diye adlandırdığımız, yani kutupsal bölgeden bizim özellikle Azor basıncı, İzlanda alçak basıncı gibi yapılar var. Azor yüksek basıncı gibi yapılar var Atlantik üzerinde. O yapıları etkiliyor. Yani biz buna Kuzey Atlantik Salınımı diyoruz. Buradaki oluşan oluşan mekanizmaya buraya bir parça etkiliyor zaman zaman. Bizdeki etki biraz daha çok bundan. Ne olacak? Bizim evet kışımız biraz daha ılıman geçecek gözüküyor. Özellikle Ocak, Şubat ayları ve Mart ayları sıcaklıklar ortalamaların üzerinde. Beraberinde de yağışlar var Kasım aylarında. Hemen son olarak şunu söyleyeyim. Kar yağışı sayıları geçen seneyle hemen hemen aynı. Yani kar yağışı sayıları gittikçe azalmaya başladı.
4: Evet, hocam şunu da sormak istiyordum. 2027 kışı diğer kışlara nazaran nasıl geçecek? Bu sene İstanbullular aslında öncelikli olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışına doyacak mıyız?
5: Aslında bu senenin kışı geçen senenin kışına çok daha benziyor. Yağışlar açısından ve sıcaklık değerleri açısından. Öyle çok örnek İstanbul örneğini de verirsek İstanbul'da geçen sene 3 kere 4 kere kar yağdı. Bunun bir tanesi havada zeminde tuttu. Hatta onun da bir yayınında beraberdik. Evet. Yeni yılın ilk günüydü. O gün zeminde biraz daha kar tutmuştu. Yerde tutan kar öyleydi. Yani bir günlük bir kar tutuşu vardı. Havada birkaç kez görüldü. Bu sene de İstanbul'da bir benzer tablo gözüküyor. Hı. Eğer Kasım ve Aralık ayında sıcaklık biraz daha mevsim normalleri alt yerlere zaman zaman düşüyor. Aralık ayında çok kuvvetli bir kar yağışı olmazsa genel olarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında İstanbul'da çok yüksek olasılıkla kar yağışları sayıları geçen seneyle benzer olacak gözüküyor.
4: Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı ve İstanbul'un aslında geçen seneki kışla neredeyse aynı olacağını söyledi diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kış ayları yaklaşırken doğalgazda kademeli tarife dönemi gündemde. Tüketim sınırları illere ve aylara göre değişirken BOTAŞ'ın tarifesinde kademe 1 ile kademe 2 arasında yaklaşık %70'lik fiyat farkı bulunuyor. Peki limitler nasıl hesaplanıyor? Kaç haneyi ilgilendiriyor? Detaylar haberimizde.
6: Öğretmenimiz, memurumuz, esnafımız evinde tüketmiş olduğu doğalgazla bu sınırı şu belirlenen formülasyonla aşmayacaktır.
7: Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışacak, doğalgaz tüketimi artacak. Ancak bu yıl faturaları ilgilendiren önemli bir detay var. Kademeli tarife.
8: BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifesine göre konutlarda iki farklı kademe uygulanacak. Birinci kademede doğalgazın metreküpü 10 lira 62 kuruş. İkinci kademede ise 18 lira. Yani birinci kademe ve ikinci kademe arasında yaklaşık %70'lik bir fark var.
7: Doğalgazda kademe hesabının temelinde illerin geçmiş yıllardaki tüketim verileri var.
6: Türkiye'nin doğalgaz dağıtım firması BOTAŞ'ın elindeki tüketim verilerinin son 5 yıllık veri alınıyor. 5 yılda hangi ilde, hangi aylarda ne kadar tüketildiği, kaç tane haneyle bu tüketimin yapıldığı bulunuyor ve ortalama değer çıkartılıyor.
7: Yani sınır tek bir rakam üzerinden değil, ilin tüketim alışkanlığına göre belirleniyor.
6: İstanbul için aşağı yukarı 200 metreküplük bir tüketim belirlendiyse bunun üzerine bir emniyet payını ekliyor. Diyor ki ortalama bir hane için tüketilen 200 metreküplük doğalgazın %75 üzerinde bir tüketimi geçtiği takdirde bunun üzerinde de eğer harcama yaparsa biz kademe 2 fiyatından karşılayacağız diye belirtiyor.
7: Peki bu uygulama kaç haneyi ilgilendiriyor?
6: Vatandaşımız şunu sorabilir. Acaba bu bize de denk gelecek mi? Bizim faturamızda artacak mı? Konuştuğumuz bu ortalamanın %75 üzerinde de tüketen hane sayısı Türkiye'deki toplam hane sayısının %12'si. Yani BOTAŞ verilerine göre %88 vatandaşımız bu kapsama girmeyecek.
7: Tüketim sınırları il veya aya göre değişirken vatandaş kendi limitini de takip edebilecek.
6: Her ilin hem de hangi aylarda ne kadar ortalamayla tükettiği ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin sitelerinden takip edilebilir. Şu anda bu oranlar da artık internette de birçok yerde yayınlanmış durumda.
0: Evet, bu saat diliminde gazetelerle devam edelim. Bir Sabah gazetesine göz atalım. Bakalım hangi haberlere ve manşetlere yer vermişler. Sabah gazetesinin sür manşetinde Milli Heyecan ATV'de başlığı atılmış ve Turkuaz'da kesintisiz futbol şöleni. UEFA Uluslar Ligi'nde geri sayım başladı. Ay Yıldız'da ekibi mücadele edeceği UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Milli coşku bu sezon ATV ekranlarında yaşanacak. Kupada değişmeyen adres başlığı atılmış Sabah gazetesinde. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu kurası çekildi. 62 takım tek maçta tur için sahaya çıkacak. Karşılaşmalar A Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberine yer verilmiş ve devlerin düellosu başlığı atılmış. Süper Lig'in 6. haftasında futbol ateşi Trabzon'da yanacak. Çıkış arayan Trabzonspor yeni hocası Thomas Reis'le ilk sınavında 3 puan arıyor. Zirvedeki Galatasaray ise seriyi 5 maça taşımanın peşinde. Gözler şimdi nefes kesecek 90 dakikada demiş Sabah gazetesi sür manşette. Futbola yer vermiş ve manşetine baktığımız zaman Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde başlığı atılmış. Adını rekorla duyuran İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin açılışını yapan Başkan Erdoğan, "Havalimanımız en vizyoner yatırımlardan biri. Türkiye Sivil Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde çıkarak gücüne güç kattı" başlığı atılmış ki bu konuyla alakalı da bir haberimiz var. Birazdan ona da değineceğiz, ancak devam edelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin hemen alt kısmında "Koğuşta sır karartma" başlığı atılmış. Hasan Atilla Uğur Kozinoğlu avludayken koğuştaki ışıkları 14 dakika boyunca kapatıyor. Oradaki görüntülere yer vermiş Sabah gazetesi. Uğur Kozinoğlu avludayken mutfağa girip elindeki bardakla çıkıyor. Kozinoğlu hastaneye götürüldükten sonra Uğur'un kahve bardağını yıkaması zehirleme şüphesini arttırdı. Haberine yer vermiş Sabah. MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüne ışık tutacak koğuştaki görüntülere ulaştı ki az önce de sizlere paylaştığımız koğuştaki o görüntülerdeki yazılardı. Cezaevinde kaldığı koğuşun güvenlik kamerası görüntüleri Kozinoğlu'nun zehirlendiği şüpheleri arttırdı. Kozinoğlu avluda volta atarken Hasan Atilla Uğur ışıkları 14 dakika boyunca söndürüyor. Kozinoğlu hastaneye kaldırılınca da kahve içtiği bardağı hemen yıkıyor. Soruşturmada iki eski savcı tutuklama talebiyle Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Yıldırım ve Uğursa adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi haberine yer vermiş Sabah gazetesi de. İşte bu manşetleri taşımış gazetesinde. Devam edelim, az önce ifade etmiştik. Türkiye Havacılık'ta Şampiyonlar Ligi'nde manşetini atmıştı Sabah gazetesi. Bununla alakalı da haberimiz var, haberimize bakalım.
9: Ya Allah! Bismillah. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
10: Yatırımların önünü kesmeye çalışıyor der dedi. Eleştirilerin boşa çıktığını, havalimanının rekordan rekora koştuğunu söyledi.
9: Mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
10: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Gündeminde havalimanına yönelik geçmişteki eleştiriler vardı.
9: İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, Uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar.
10: Muhalefetin siyaset mühendisi yürüttüğünü de söyleyen Erdoğan, taco siyaseti yapanlara deniz tükenmiştir diye yanıt verdi.
9: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece taco siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
0: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti siyaset sahnesine tartışmalı bir giriş yaptı. CHP'ye verilen zarar, isim krizi, üye kayıt yöntemi iddiaları gibi birçok tartışmanın gölgesinde. Ve bununla alakalı yeni parti kendisine destek verenler için de güven eksikliğine sebep oluyor. Haberimizi izleyelim.
11: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
7: Yeni yol iddiasıyla yola çıktı. Tartışmaların gölgesinden uzaklaşamadı.
12: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
7: Yeni parti kuruluşunu tamamladı. Parti kısa sürede yaklaşık 500 bin üye sayısına ulaştı. Fakat arkasındaki yöntem, isim krizi, CHP'ye verilen zarar ve adı şaibeye karışan kadroların gölgesinde tartışmalar sürüyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'yi terk etmeyeceğim diyen Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Bu süreçte CHP'de hasar oluşturdu. Parti binalarına zarar verildi.
13: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
7: Yetmedi, başka bir partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeyip CHP'yi taciz etmeye devam ettiği öne sürüldü.
14: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen kalan belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok.
7: Yeni partinin kısa sürede 500 bini aşan üye sayısına ulaşmasının arkasındaki yöntemde tartışma konusu oldu. Yeni partinin CHP'nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlandığı iddiası gündeme geldi.
12: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
11: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
7: Yeni partide bir diğer krizde isim konusu oldu.
15: Türkiye'de yeni partiyle yenilik partisini karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
7: Yeni parti şu an destekle ayakta duruyor. Partiye 50 günde yarım milyardan fazla bağış yapıldı. Siyaset sahnesine adeta kaosların gölgesinde giren yeni partide kriz derinleşirken, partiye destek veren vatandaşlarınsa güven duygusu her geçen gün daha da tükeniyor.
12: Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
14: Açalım, açalım.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu yeni partiye geçen 9 milletvekilinin disiplin dosyalarını işlemden kaldırdı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise partiden kesin olarak ihraç edildi.
16: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
7: CHP'de 9 milletvekilinin disiplin dosyası yeniden ele alındı. Vekillerin dosyası işlemden kaldırıldı. Partiden ihraç edilen isim Serkan Tuncer oldu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu disiplin dosyalarını görüştü. Dosyalar arasında yeni partiye geçen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba başta olmak üzere toplam 9 vekilin dosyaları da yer aldı.
16: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
7: Yapılan değerlendirmede tedbir nedeniyle kişilerin resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı, ancak başka bir siyasi partiye geçerek parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koyduklarının kabul edildiği belirtildi. söz konusu kişiler hakkındaki disiplin soruşturmaları dosyalarının işlemden kaldırılmasına karar verildi. Yüksek Disiplin Kurulu ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını da karara bağladı. Kurul Tuncer hakkında kesin çıkarma cezası verilmesine karar verdi.
0: Denizli'de CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evine ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarmalar zehir tarlasıyla karşılaştı. Gözaltına alınan İnce tutuklandı.
1: Zehir taciri CHP'li ilçe başkanı jandarmadan kaçamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine

0: harekete geçti. İnce evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bahçede uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda kenevir ekini bulundu. Evdeki aramada zehir ticareti yapıldığını kanıtlayan hassas terazi de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman İnce çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Skandalın ardından İnce, CHP Kale İlçe Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
1: Evet, bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Bir akşam gazetesine göz atalım. Hangi haberlere yer verilmiş akşam gazetesinde? Akşam gazetesinin sürmanşetine baktığımız zaman polisler için sosyal konut başlığı atılmış. Polisler uzun vadeli taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ankara ve İstanbul pilot bölge seçildi. İlk etapta başkentte 2000 konut yapılacak demiş akşam gazetesi. Ve yine sürmanşetinde 24 ünlüye daha zehir gözaltısı başlığı atılmış. Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 24 gözaltı kararı verildi. Oyuncular Nilperi Şahinkaya, Afra Saraçoğlu, Hasan Şaş, Melis Sezen ve şarkıcı Sefo dahil 21 isim gözaltına alındı demiş akşam gazetesi. Manşetine bakacak olursak uçak inmez dediler, rekor kırıyor diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açılışındaki konuşmasına yer vermiş. Göz atacak olursak Başkan Erdoğan yeni pistin açılışında muhalefetin projeye karşı çıktığı günleri hatırlattı. Şimdi havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz demiş. Akşam gazetesi bu habere yer vermiş manşetinde. Altına hemen bakacak olursak fon parası en geç 3 ayda cepte diyerek yine SPK durumundan bahsetmiş, takviminden bahsetmiş. Akşam gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş ve devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden. Malum en çok son günlerde gündem olan meselelerden biri halen daha Güllü meselesi. Zira anne kız arasında çıkan anahtar tartışması cinayet planını hızlandırdı mı? Merhum sanatçı Güllü'nün komşusu duruşmaya günler kala konuştu ve aile içi bilinmeyenleri anlattı. Güllü dosyasındaki dikkat çeken yeni ayrıntılardan biri de Sultanur Ulu'nun korkunç ölümünün ardından yaptığı tutarsız açıklamaları oldu. Haberimizi izleyelim.
2: Annesine olan öfkesi 2 gün önce aralarında çıkan anahtar kavgasıyla daha da arttı. İddia o ki kızı o günden sonra korkunç planını hayata geçirdi. Güllü'nün ölümünde ortaya atılan korkunç iddialardan biri de işte bu oldu. Hayatını kaybeden şarkıcının komşusu tüm bildiklerini anlattı.
3: Olayın içerisinde sadece uyan bir sultan yok. Şurada bir şeyden var. Ama nasıl yapamam uyan bir sultan.
2: Şarkıcı Güllü 2025'in Eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, kızı ise şüpheli listesinin en başında yer alıyordu. İlk duruşmaya sayılı günler kala bugüne kadar hiç konuşmayanlar konuştu. Sessizliğini bozanlardan biri de merhum şarkıcının komşusu oldu.
3: İki gün önce şu yanım gibi çok kötü kavga etmişler. Yani aralarında büyük bir tartışma çıkmış.
2: Bu fotoğrafta Güllü'nün ölümünden saatler öncesine ait. Sultan Nurulu gözaltına alındıktan sonra annesini kızı Tuğyan Ülkem Gülter pencereden attı demişti. Hatta öyle ki Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün ölümünden saatler sonra arkadaşım yapmadı diyerek inandırmaya çalıştı.
4: Mesajları var. Tuğyan 28 dakika bu adamla konuşmuş, tamam mı? Sonrasında bu mesajları bana atmış. Annemi öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım.
5: Abi diyorum ya, işte ben yine söylüyorum sana. O gece oradaydım. Gözümle gördüm, bir suçu yok biliyorum ya.
4: Tamam bak.
5: He olsaydı ki ben en ufak tırnağımın ucuna kadar, annesinin saçının ucuna kadar zararı olsaydı o gece ben bunu açık açık söylerdim. Anneler benim zaafım. Yine söylüyorum sana.
6: İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu bildiklerini anlatmak isteyince çevredekileri susması için ona uyarılarda bulunmuş.
7: Ben de çıldırdım. Hatta Tuğyan'la çok kavga ettim. Sonra Sultan geldi, beni aradı. Dedim ben şimdi çıkacağım diyorum. Bunlar yalan söylüyor. Hatta eskiden annesine plan yapmış. Sultan da işte aradı, dedi abi öyle bir şeyler yapma, bana neler zaafım var. O da dedi ki eğer öyle bir şey varsa ben bir araştıracağım, ben televizyonda kendim çıkacağım, Tüyan'a yazıklar olsun ama sonsuz istersin dedi.
2: Sadece Sultan Nurulu değil, iddiaya göre medyada Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu da kervanın susması için telkinlerde bulundu.
8: Çağrı ilaklı da bana dedi ki altınları çalacağız annemden.
6: Sultan Nurulu peki şimdiye kadar neden sustu? Gözaltı sürecine kadar neden itiraf etmedi? İşte bu sorunun cevabı da 1 Ekim'de yanıt bulacak.
1: Devam edelim. Ankara'dan kan donduran bir cinayet iddiasına bakacağız şimdi de. 16 Kasım 2025'te hayatını kaybeden 43 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın mirası için dana deviren zehriyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Detaylara bir bakalım.
9: İlk başta Temmuz ve Ağustos ayında bir zehirleme girişimi söz konusu oluyor. Hani fare zehriyle bunu gerçekleştiriyorlar.
10: Ankaralı emlak zenginini 400 milyon liradan fazla miras için dana deviren zehriyle öldürdüler. Ankara'da yaşayan müteahhit Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili davada kan donduran iddialar ortaya çıktı. 43 yaşındaki Arıkan'ın kamuoyunda dana deviren olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği öne sürüldü.
9: Ramazan Arıkan'ın yaklaşık 400-500 milyon liralık bir mal varlığı var.
10: İddiaya göre amaç Arıkan'ın 100 milyonlarca liralık mal varlığına ulaşmaktı. İlk zehirleme girişimi 2025 yılının Temmuz ya da Ağustos aylarında yapıldı. Fare zehri kullanıldı ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Ardından 16 Aralık 2025'te Ramazan Arıkan oğlu Batuhan'la pikniğe gitti. İddiaya göre yemek ve içeceklerine ilaç katıldı.
9: Önce ilacına, salataya ve ayranına önce biraz ilaç katıyorlar. Ramazan sersemlemeye başlayınca hemen toplanıyorlar. Ramazan'ın arabasını Mustafa kullanıyor. Ramazan arkada ve Batuhan önde olacak şekilde seyir ediyorlar.
10: İddianın en çarpıcı bölümü ise evde yaşandı. Arıkan'ın kollarından oğlu Batuhan tuttu, Mustafa Ünal'sa şırıngayla ilaç enjekte etti. İkinci enjeksiyonda sonuç vermeyince bu kez ilacın kalçadan verildiği öne sürüldü. Dosyada telefon kayıtları, kamera görüntüleri ve adli tıp raporu da bulunuyor.
9: Olayın gerçekleştiğinde de zaten Batuhan babasının kollarını tutup direkt kalbe enjekte edilmesi de bu salınımın, vücutta salınımın daha hızlı olmasını ve ölümün kesinlikle gerçekleşmesine yönelik bir iradeyi ortaya koyuyor.
10: Dosyada eski eş Sultan Sekti, oğlu Batuhan Arıkan, Mustafa Ünal ve diğer sanıklar hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Davanın ilk duruşması 5 Kasım'da görülecek. Mahkemede sanıkların savunmaları alınacak, dosyadaki deliller ve iddialar değerlendirilecek.
1: Şimdi Bursa'ya gideceğiz çünkü Bursa'da 4. Çardak sokakta oturanlar gece yarısı polise ihbar yağdırdı. Birkaç yıldır sorun yaşadıkları komşularının evde yalnız bıraktığı köpeklerin havlamasından uyuyamıyorlardı. Polis müdahale etti, ev sahibini köpeklerinin başına durması konusunda uyardı. Ama sokağa çıkmaya korkan mahallenin şikayeti gürültüyle sınırlı değil.
11: Yok abi, bu köpek susana kadar ben buradan kalkmıyorum.
12: Uzun iki hastası.
13: Nerede kedi köpek var, topluyorsun. Sabah 6'da kalkıp işe gideceğim ben. Her gün aynı.
2: Mahalleli isyan ediyor çünkü komşularının beslediği köpeklerin sesinden uyku haram oldu.
14: Yaklaşık bir 3-4 yıldır bununla başımız belada bu kadınla. Sürekli hayvan var, evin içinde hayvanlar var, sokakta hayvanlar var.
15: Köpeğini dinleyemeyeceğim.
16: Bir şey diyeceğim.
15: Bak,
16: buna bana bakmasın da ben kavga etmek istemiyorum. Bak, geldim ya.
15: Kavga etmeyin, o başka ama...
16: Tamam. Ben de burada kalmıyorum.
15: Anlıyorum ama bu şekilde hayvanlar
16: başına milleti
15: rahatsız edemezsin.
2: Bursa Osman Gazi'deki 4. Çardak sokakta oturanların başı bir süredir komşularıyla dertteydi. İddiaya göre o komşu boş dairesini sokakta bulduğu kedi köpeklere tahsis etmişti. Mahalleli evden sokağa yayılan havlamalar nedeniyle uyuyamayınca gece yarısı polis çağırdı.
14: Belediye geliyor, sahip değilse hayvan bir şey yok diyor. Bakın gece saat kaç? 3.23. Yani ben 2 saat sonra işe gideceğim. Sesi duyuyorsunuz, köpek sesini.
15: Tamam, şunu çözümünü bulalım. Hadi köpeklerinize...
16: Ya bir şey diyeyim mi? Köpek yani bu havlan. Eve havlan yani hani köpek.
15: Bunun bir cezai sorumluluğu var.
16: Hayır, onun bir ses şeyi var. Biliyor musun ben kanunları?
2: Polis ev sahibini çağırıp hayvanlarla ilgilenmesini istedi ama havlayan köpeklerin hasta olduğunu savunan kadını ikna etmek kolay olmadı.
15: Bununla ilgili bir idari işlem yapacağız.
16: Ne diye kaldın? Ağlıyor diye mi?
15: Beni rahatsız etmekten, evet.
16: Ağzınıza ben gelmedim mi?
15: Tamam. Evinize geçin. Tekrardan hoş gelmesin lütfen. Hayvanlar

0: Bir gelişme yaşandı. İkinci kaptanın WhatsApp yazışmalarında geminin sol kızağının kırık olduğu ve bu durumun gelişi güzel tamir edilerek gizlendiği ortaya çıktı. A Haber muhabiri Rıza Açık Gözden de son durumu alacağız. Rıza, günaydın, kolay gelsin. Nedir son durum?
1: Evet Hasan, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim ki dün çok önemli gelişmeler yaşandı. Gemi kaptanı ve mürettebatı ile ilgili bir önceki duruşmada geminin önceden mi yoksa kaza anında mı ön sol kızağının kırıldığı konuşulmuştu bir önceki duruşmada ve bu duruşmada onun aslında daha önceden kırık olduğu WhatsApp yazışmaları ile ortaya çıktı. Asıl sorun da şu, çünkü bu kızak geminin kaptanının gözetiminde, onun bilgisi dahilinde uygun olmayan koşullarda tamir edildi. Yani bir gemi kaza yapar veya bir arıza meydana geldiğinde gider tersaneye ve bunun bir süreci vardır. Kontrollerden de geçirilir ve sonradan denize tekrardan çıkması gerekir. Ancak bu gemide durum böyle olmadı. Yani limanda mürettebat ve kaptan gözetimi altında bu gemi üstün körü tamir edildi ve o şekilde denize tekrardan çıkarıldı. Aslında kaza göz göre göre geldi diyebiliriz bu noktada. Çok önemli bir bulgu ve mahkeme süreci devam ediyor. Zanlılar mahkemeye çıkarıldı ve haklarında yine 7 gün tutuklama kararı alındı. Bu arada gemi faciasındaki 14 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. 7/24 esasına göre devam ediyor. Aralıksız devam ediyor. Ama şu ana kadar bulunan herhangi bir cenazemiz yok diyebiliriz bu noktada. 14 kişi hayatını kaybetmişti ve 14 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta meydana gelen Aslın faciasını takip etmeye devam ediyoruz. Hasan, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
0: Aylardır tartışılan Grönland konusunda kritik bir adım atıldı. Amerika Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Anlaşmaya göre stratejik konumdaki ada Amerika toprağı olmayacak. Ama Washington yönetimi Grönland'da dev bir askeri üs kuracak. Üstelik bu anlaşmanın bir son kullanma tarihi yok. Peki bu ne anlama geliyor? Haberimize bakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gündeminde tuttuğu Grönland konusunda küresel dengeleri değiştirecek yeni bir adım attı. Trump, ABD, Danimarka ve Grönland arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan Grönland'ı ABD topraklarına katmak için daha önce de sayısız girişimde bulunmuştu. Ancak Rusya, Çin, Kanada ve birçok Avrupa ülkesi bu adıma karşı çıktı. Çünkü küresel taşımacılık yapan birçok gemi bu güzergahtan geçiyordu. Üstelik bazı ülkeler ABD'nin Grönland'da askeri üs kurmasını istemiyordu. Tüm itirazlara rağmen ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Sözleşme kapsamında ABD, adanın güvenliğini üstlenerek bölgede tam yetki hakkına sahip olacak. Washington yönetimi adaya geniş çaplı bir askeri üs kuracak. Üstelik bu düzenlemenin bir bitiş tarihi olmayacak. ABD Başkanı Trump anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka ve Grönland ile adanın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma ABD'nin uzun süredir devam eden tüm endişelerini tamamen gideriyor. ABD'nin bu anlaşma nedeniyle hiçbir maliyet olmayacak. Ayrıca bundan böyle hiçbir ABD düşmanı bizim açık ve yazılı onayımız olmadan Grönland'da hiçbir zaman üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland'da hassas nitelikte yatırımlar yapamayacak. Bu bir sonsuz yaşam anlaşmasıdır. Herhangi bir sona erme tarihi yoktur. Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Grönland'da bunun için uygun çok sayıda bölge bulunuyor. Bu tesislerin geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Grönland'ı çok güçlü şekilde koruyacağız.
2: Trump'ın açıklaması dikkati çeken bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Anlaşma Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını öngörmüyor.

0: bekleniyor. Ada siyasi statüsünü koruyacak. Grönland, Danimarka Krallığı bünyesindeki geniş özerk yapısını sürdürecek. Ancak Washington, adanın güvenliği ve stratejik faaliyetleri üzerinde çok daha geniş bir hareket alanı elde edecek. Danimarka Başbakanlık Ofisi de tarihi anlaşmanın gelecek hafta resmen imzalanacağını duyurdu.
1: Grönland ABD için çok önemli, ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler ve sonra aptalca bir şekilde onlara geri verdik. Bunu yapmamalıydık.
2: Ve beklenen görüşme. Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'a gidiyor. Erdoğan önümüzdeki hafta Amerika Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Erdoğan Birleşmiş Milletler temaslarında birçok liderle bir araya gelecek. Detaylara bakalım.
3: Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Doğu-Batı aksında denge politikasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, liderlerle sık sık bir araya geliyor, diplomasi trafiğini çok boyutlu olarak yürütüyor.
4: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
3: Başkan Erdoğan 22 Eylül Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap edecek.
4: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
3: Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinde Genel Kurul'un ilk günündeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
5: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
3: New York'ta masaya oturacak ikilinin gündeminde küresel ve bölgesel pek çok gelişme olacak. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
4: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. I can tell you, we're going to be taking
0: the sanctions off. Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
3: New York'taki bu yeni zirvede ise F-35 satışı ve katsa başlıklarının yanı sıra bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın Amerika'da yine pek çok liderle bir araya gelmesi de bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Eylül ayında hali hazırda pek çok kritik temas gerçekleştirmişti. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı konusu geniş bir şekilde masadaydı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni santral mesajı vermişti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ise enerji, altyapı ve ulaştırmaya dair başlıklar detaylı şekilde görüşülmüştü.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Netanyahu gelecek hafta Birleşmiş Milletler'e katılmak üzere Amerika'ya gidecek. Netanyahu ziyareti sırasında yoğun güvenlik önlemleriyle korunacak. Tutuklanmaktan korkan Netanyahu'nun uçağının New York yerine New Jersey'deki havalimanına inmesi bekleniyor. Detaylara bakalım. Benjamin Netanyahu
6: is a war. Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusu ve Filistin halkına yönelik korkunç bir soykırımın mimarıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan, diğer herkes için olduğu gibi Netanyahu'nun da suçlarından dolayı tutuklanması ve yargılanması gerektiği konusunda mahkemeyle hemfikirim.
7: Tutuklanmaktan korktu, uçağın ineceği eyaleti değiştirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gidecek. Ancak Netanyahu'yu tutuklanma korkusu

0: İsrail basınına göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği Netanyahu'yu Amerikan Gizli Servisi olağanüstü seviyede koruyacak. Diğer yandan Netanyahu'nun uçağı alışılmışın dışında New York John F. Kennedy Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na iniş yapacak. İsrail merkezi Valla Haber sitesine konuşan kaynaklar değişikliğin tutuklanma korkusuyla değil uçağın güvenliği nedeniyle yapıldığını öne sürdü. Soykırımcı Netanyahu geçtiğimiz yılda rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Netanyahu'nun uçağı çok daha uzun bir yol izleyerek Avrupa üzerinden değil Akdeniz'i boydan boya kat ederek New York'a yönelmişti.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyaya sert mesajlar verdi. Kıbrıs'ta iki devlet gerçeğini kabul edeceksiniz dedi. Yılmaz, Rum kesiminin İsrail'e yürüttüğü ortaklıklara da tepki gösterdi.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın diplomasi trafiğinin son durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Türkiye'nin yavru vatana desteğini yineledi.
3: Biz kaderde, tasada, kıvançta biriz. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır.
2: Cevdet Yılmaz, Türkiye'ne KKTC arasındaki işbirliklerine de değindi.
3: Eğitimden sağlığa, işte ulaştırmadan güvenliğe birçok alanda ortak projelerimiz var. Son dönemde iki büyük ölçekli inisiyatifi de geliştirmiş durumdayız. Birisi bu fiber altyapı projesi meclisten de geçti. Diğer taraftan ikinci önemli projemiz tabii ki doğalgaz. Adaya doğalgazın getirilmesi, bu konuda da Enerji Bakanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları yoğun bir şekilde gayret ediyorlar.
2: Yılmaz adadaki iki devlet gerçeğini bir kez daha dile getirdi.
3: Adada iki devletin olduğu bir gerçeklik var. Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya dönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim.
2: Rum kesiminin İsrail'e verdiği destek de Cevdet Yılmaz'ın gündemindeydi.
3: Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz.
1: Türk savunma sanayisinin iki milli devi Aselsan ve Baykar göklerdeki dengeleri değiştiren yeni nesli sistemlerle dünya vitrine çıktı. Konya'da 18 ülkenin askeri heyetleri huzurunda iki SİHA'nın mükemmel bir uyumla görev yaptığı anlar büyük yankı uyandırdı.
0: Göklerde çığır açan Milli İşbirliği bu kez uluslararası savunma heyetlerine gücünü kanıtladı. Konya'da düzenlenen özel demo uçuşunu 18 farklı ülkenin askeri temsilcisi yerinde takip etti. Tatbikatta iki ayrı Bayraktar TB2 SİHA görev aldı. Birinci SİHA'ya Aselsan'ın geliştirdiği Antidot 2 ES-100 elektronik destek ve Antidot 2 EA-200 elektronik taarruz podları yüklendi. İkinci SİHA ise her türlü hava koşulunda gözlem yapan Fulmar 200 SAR radarı ile havalandı. İlk aşamada gerçek bir hava savunma radarı hedef alındı. Antidot sistemi tehdit radarının sinyalini anında yakalayıp konumunu belirledi. Ardından hedefe yönelik tam otonom elektronik taarruz başlatıldı. Radar etkisiz hale getirilirken Milli SİHA radarlara yakalanmadan hedefe yaklaşmayı başardı. İkinci testte ise iki SİHA arasındaki entegrasyon sınandı. Antidotun tespit ettiği yeni hedefin koordinatları diğer TB2'deki Fulmar radarına aktarıldı. ASA yapısındaki yerli radar, bulutlar ve sisin ardındaki hedefi en ince ayrıntısına kadar

0: kadar yüksek çözünürlükte kaydetti. Elektronik destek, elektronik taarruz ve ileri radar teknolojisini tek bir döngüde birleştiren bu milli sistemler, Türk SİHA'larının hava sahasındaki caydırıcılığını bir kez daha dünyaya ilan etti.
1: Evet, gazetelerle devam edelim. Takvim gazetesine bir göz atalım, hangi haberlere yer vermişler. Takvim gazetesinin sürmanşetinde zehirli baskın demiş. İstanbul'da ünlülere yönelik fuhuş ve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aralarında Aras Bulut İnemli, Melis Sezen, Hasan Şaş ve Sefon'un da bulunduğu 21 isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Afra Saraçoğlu yurt dışında olduğu belirtti. Şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen somut deliller olduğu öğrenildi. Alt başlığına baktığımız zaman şifacı aile haberine yer verilmiş ve Antalya'da yaşayan Eylül Uçal tıp fakültesini bitirdi. İlk iş yeri olarak sağlık memuru babası ve hemşire annesinin görev yaptığı Finike Devlet Hastanesi'ne atandı. Devamında ise anne ve babasının çalıştığı hastanede hekimliğe başlayan doktor Uçal, mesai saatlerinde ailesine Fatma Hanım ve İsa Bey şeklinde hitap ederek örnek bir profesyonellik sergiliyor demiş. Takvim gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş ve devam edelim. Yüzyıllardır sönmeyen o ocak tutkuyla tütmeye devam ediyor. Manisa Salihli'nin volkanik toprakları maharetli ellerde hayat buluyor. Ateşle buluşan asırlık zanaat mutfakların vazgeçilmezi oluyor. İşte volkanik taşların lezzete dönüştüğü 600 yıllık yolculuk. Bu haberimizde de ajans hafta sonuna artık son veriyoruz. Birazdan Esra Kürek sizlerle olacak.
2: Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gök Eyüp köyünde tam 600 yıldır çömlekçilik geleneği sürdürülüyor. Tabii çömleğin iki ham maddesi var. Bunlardan bir tanesi bölgedeki volkanik alanlardan toplanan işte bu taşlar. Pudra kıvamına gelene kadar işleniyor. Bir diğeri ise yine bölgedeki ocaklardan çıkarılan kil. Bu ikisi suyla birleşince de Gök Eyüp köyünün ana ham maddesi oluşuyor. Tabii Gök Eyüp çömleğinin iki tane ham maddesi var. Bir tanesi volkanik taşlar, diğeri kil. Bunları ne kadar uzaktan getiriyorsunuz?
3: Bunları 5-10 kilometre uzaktan getiriyoruz. Koca kaya parçalarını balyozlarla, demirlerle kırıp burada işliyoruz.
2: Biraz önce gördüm, maşallah balyozla ayırıyorsunuz. Evet. Kırılması zor bir taş değil mi?
3: Çok maden, çok sert, aşırı sert.
2: Volkanik.
3: Aynen. Evet. Hepsi insan gücüyle oluyor.
2: Bu taşları buraya getirdik ama bu pudra kıvamına gelene kadar işlenecek değil mi? O aşamada neler var?
3: O aşamada şimdi biz bunun kırma işlemini göstereceğiz. Bu şekilde kıracağız.
2: Kırılacak. O zaman ona başlayacağız. Tabii bu da kolay değil, öyle değil mi? Yani kırılması.
3: Evet. Bunlar küçük böyle toz halinde, daha küçük. Bu büyük hali.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo,
5: 24 saat haber.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflamasının etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı. Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 7 haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve krediyle piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi. Ayrıca söz konusu payların, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Mesra Akürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca aktarıyor olacağız. İlk saatimize hemen başlayalım. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyayı 15 yıl sonra raftan indirdi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen kritik 4 isim, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nca ifade verdi. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ali İşgören ve Necip Doğan'ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri ise sürüyor. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
7: Fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 1029 çiftçinin beyanına başvurulur.

0: verilirken şüphelilerin ticari faaliyetlerine ilişkin raporlar dosyaya eklendi. Fahiş fiyat uygulamasına neden olduğu belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 40 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 40 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli ise aranıyor. Zanlılara sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
1: İstanbul'da ünlülere yönelik iki uyuşturucu soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda zanlılardan 21'i yakalandı, şüphelilerden 3'ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
2: Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü gözaltında.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü isimlerinde olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezin ve Rapçi Sefo var.
2: Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen'in de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Ardından ifadelerine başvuruldu ve kan saç örneği alındı. Zanlılardan Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaşsa adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanma ve temini, özel hayatın gizliliğinin ihlali, şantajla fuhşi aracılık suçlarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı.
1: Türkiye için önemli günlerden biri efendim. Çünkü mega ulaşım projelerinden biri daha hayata geçti. İstanbul Havalimanı 4. ana pistine kavuştu. Açılışı Başkan Erdoğan yaptı ve konuşmasında satır aralarında verdiği mesajlar da oldukça önemliydi.
4: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
1: İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım sona erdi. Dev yatırımın yeni halkası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.
0: Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır.
1: 2820 metre uzunluk, 45 metre genişlik, 890 milyon euroluk yatırım. Yeni pistle birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi.
0: İstanbul Havalimanı Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor.
1: Yeni pist sadece uçakların iniş ve kalkışını değil, havalimanındaki operasyonları da hızlandıracak. Taksi süreleri kısalacak, uçakların havada beklemesi azalacak, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlanacak.
0: Savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır.
1: Erdoğan Türkiye'nin havacılıktaki büyümesine de dikkat çekti. 2002'de 26 olan havalimanı sayısının 58'e çıktığını söyledi. Hedefinde İstanbul Havalimanı'na geçmişte muhalefetten yöneltilen eleştiriler de vardı.
0: Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Dediklerinin tamamı fos çıktı.
1: Erdoğan bu eleştirilerin gerçekleşmediğini savundu. İstanbul Havalimanı'nın rekorlarla büyüdüğünü söyledi.
0: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir.
1: Muhalefette yaşanan krizleri de unutmadı.
0: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler İsim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan

0: Geri durmayacağız.
1: Programın sonunda ise yeni pistin ilk uçuşu gerçekleşti. Kokpitte Kaptan Cemile Nur vardı. Kaptan kalkış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu.
2: Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: Efendim, yeni parti lideri Özgür Özel'in Bursa ziyaretindeki skandal tavırları gündeme adeta bomba gibi düştü. Derdini anlatmaya çalışan emekliyi kameraların önünde azarlayan Özel hızını alamadı. Kendisine börek ikram etmek isteyen hayırsever kadını da herkesin gözü önünde tersledi. Vatandaşın uzattığı eli ve ikramı hışımla geri çeviren Özel'in o tepki çeken anları saniye saniye kayda geçti.
4: Murat şöyle gel ezilecek.
5: Ben mağdurum.
6: Evet.
5: Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
6: Allah seni kahretsin.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu. Yanına gelen emekliyi azarladı, beddua etti.
5: Ben mağdurum.
6: Evet.
5: Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
6: Allah seni kahretsin.
7: Özgür Özel işte bu sözlerin ardından emekli vatandaşların yanından ayrıldı. Ziyaret sırasında tepki çeken bir diğer ansa kendisine tepsiyle börek getiren kadına verdiği yanıt oldu.
8: Börek istemişsiniz.
9: Abi gözünü seveyim ben burada börek istemişim. Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
7: Özel'in Bursa'da vatandaşlara karşı tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde hızla yayıldı.
10: Başka bir soru ya. Ne haber?
3: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek ilçede yürütülen projeleri anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunda Ferdi Tayfur'un şarkısı çalınca Bahçeli duygusal anlar yaşadı. Bahçeli Avan'dan Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.
7: Ferdi Tayfur şarkısı MHP liderini duygulandırdı. Şarkının arkasından hemen özel bir talebi oldu.
11: Rahmetlinin adına bir çınar dik ya.
12: Tabii ki.
11: Madem bir millet bahçesi, Ferdi Tayfur çınarı diye.
7: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Avan, Bahçeli'ye yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçedeki projelerinin sunumunu yaptı. Tanıtım filminde Ferdi Tayfur'un şarkısının çalması üzerine Bahçeli duygulandı. Ardından Bahçeli'den özel bir talep geldi. Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar dikilmesini istedi. Pozantı Belediye Başkanı ise Bahçeli'ye 300 tane ağaç dikeceğiz sözleriyle karşılık verdi.
11: Ferdi Tayfur çınarı diye.
12: Ben buraya 300 tane ağaç ekeceğim. Ağaçlarım geldi. Evet. Ama bir tanesini özellikle de böyle çemberi alarak
11: bir Ferdi Tayfur dönemini.
12: Mutlaka.
11: Çok güzel olmuş yalnız.
12: Allah razı
11: olsun. Allah razı olsun hocam.
3: Efendim, Rize ve Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel ve su baskını, aynı zamanda toprak kaymalarına neden oldu. Detayları alacağız. Telefon hattında bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktaracak. Sözü Yüksel'e bırakalım.
13: Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün itibariyle Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Hatta yerel çok kuvvetli sağanak yağışla birlikte metrekareye 100 kilogram civarında bir yağışın düşmesi bekleniyordu. Gece saatlerinden itibaren Rize, Trabzon ve Artvin'de etkili olan sağanak yağışlar tabii beraberinde de birçok sel felaketini de getirdi diyebiliriz. İlçe merkezlerinde yollar su altında kalırken bazı güzergahların kapanması nedeniyle de Karadeniz sahil yoluna ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Rize ve Trabzon'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi diyebiliriz. Gece boyunca devam eden yağışların ardından birçok bölgede dereler yükselirken cadde ve yollarda kısa sürede suyla kaplandı. Tabii ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimlerdeki noktalarda da yine sağanak yağışın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de sağanak yağış Rize'nin farklı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları da meydana getirdi. Özellikle İyidere ilçesinde bazı yolların çamurlu sel sularıyla kaplandığını, araç

0: araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yine bölgeden gelen görüntülere baktığımızda yolların büyük bir bölümünün su altında kaldığı, sürücülerin kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştığı da yine dikkat çekti. Tabii sel felaketinin yanı sıra araçların su içerisinde kalmasının yanı sıra birçok noktada da yine toprak kaymaları meydana geldi. Özellikle de Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri de gün boyunca aslında uyarılarını tekrarladılar. Vatandaşların mümkün olmadıkça, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda da yine dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarıların devam ettiğini belirtelim. Yağışın etkili olduğu yüksek ve eğimli kesimlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Bazı köy ve mahalle yollarında ulaşım aksarken yine ekipler kapanan yolları yeniden ulaşım açmak için çalışma başlattı. Şu an itibariyle Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinde ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü de söyleyebiliriz. Yoğun yağış nedeniyle yamaçlardan yollara taş, toprak ve çamur sürüklendiği de yine görüntüler arasında da yer alıyor. Tabii yağışların bugün itibariyle akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle de Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon, Rize ve Artvin'de öğleden sonra saat 3'e kadar uyarının devam ettiğini belirtelim. Vatandaşların da dikkatli olmasında yine fayda var diyerek söz tekrar sizlere bırakalım.
1: İstanbul Ağcılar'da kentsel dönüşüm için 4 katlı binanın yıkımı yapılıyordu efendim. İş makinesinin darbesiyle bina saniyeler içerisinde çöktü. Bölgeye gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Bural bizleri o noktada bekliyor. Hemen dönelim, sözü Ahmet'e bırakalım.
2: Geride bıraktığımız gün Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında hemen arkamızdaki bina yıkım çalışmaları içerisindeydi. Bu yıkım çalışmalarının gerçekleştiği binada bir göçme meydana geldi. Göçük diyoruz, bunun sebebi aslında şu: binanın tamamı değil, binanın belli bir kısmının göçmüş olması. Görmüş olduğunuz gibi binanın özellikle boş olması, kentsel dönüşüm kapsamında hali hazırda yıkım faaliyetini sürdürülüyor olması büyük bir şans. Öyle ki yıkım faaliyetinin sürdürülmediği bir senaryo içerisinde bu binada böyle bir göçük yaşanmış olsaydı belki de konuştuğumuz şeyler çok daha farklı olacaktı. Peki dün neler yaşandı? Hemen ondan bahsederim. Geride bıraktığımız gün olay akşam saatlerinde saat 20-30 civarlarında yaşandı ve o esnada yoldan geçen iki kişi bu yaşanan olayda hafif yaralandılar. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü o moloz parçaları, o yine enkazın parçaları yola da savrulmuş haldeydi. Şimdi kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da sizlere gösteriyor. Bu görünen molozlardan iki kişi de hafif yaralandı. Görmüş olduğunuz gibi aslında kentsel dönüşümün burada her seferinde önemine dikkat çekiyoruz. Bir yandan da binaların, İstanbul'daki tabut binaların ne kadar fazla olduğunu da sürekli söylüyoruz. İşte o binalardaki eskimeler, binaların oldukça yaşlı olmaları, binaların içindeki betonların ve beraberinde demirlerin oldukça eskimesi ve bununla beraber korozyona uğraması bina henüz yıkılırken dahi bir göçme meydana getirebiliyor. Bu sebeple mümkün mertebe kentsel dönüşüme önem vermek, elimizi hızlandırmak büyük bir önem arz ediyor hepimiz için, İstanbul'da oturanlar için. Ve işte bu binanın kısmi bir tarafı çöktü. Görmüş olduğunuz gibi hem binanın en tepe kısmında hem de aynı zamanda binanın bize doğru bakan, bu noktada caddeye doğru bakan kısmında o göçük meydana geldi. Oldukça da tahminimce büyük de bir bina ve bu binanın şu an için bu bölgedeki neredeyse iki sokağı tamamıyla kapatmış olduğunu söylemek mümkün. Bu saatten sonra artık yapılacak şey ise bu binanın tamamıyla yıkımının sağlanması, sağlıklı bir şekilde yıkımının sağlanması ve bunun ardından da yine bu noktada bir fizibilite çalışmaları yapılacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Öyle ki binanın yıkım çalışmaları da, yıkım faaliyetleri de oldukça önemli. Çünkü yıkım faaliyetlerini yaparken de bir o kadar dikkatli olunması gerekiyor. Şu an için İstanbul'un neredeyse hemen her ilçesinde şu an bu yıkım faaliyetlerini sürdüğünü, kentsel dönüşüm kapsamında bu yıkım faaliyetlerini sürdüğünü söylemek mümkün. Ve bu sebeple de olası her türlü tehdidin de, yani ulaşabilecek herhangi bir risk durumunun da tamamıyla bertaraf edilebilmesi ve o risk durumundan tamamıyla kaçınılması için de çalışmaların dikkatli bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Geride bıraktığımız gün burada oldukça yoğun bir kalabalık da vardı. Çünkü olay olduğu anda buraya çok ciddi bir kalabalık yığıldı. Herhangi bir kişi enkaz altında kaldı mı kalmadı mı soru işaretleri vardı. Öyle ki ilk andan itibaren çokça bununla alakalı söylenti de yayıldı. Hemen bölgeye AFAD ekipleri, ambulans ekipleri, 112 ekipleri geldi ve gelmelerinin ardından da ne olur ne olmaz

0: ve beraberinde herhangi bir risk var mı diye aslında bu noktada dinlemeler de yapıldı. AFAD ekipleri tarafından dinlemeler de yapıldı ve bu yapılan dinlemeler sonucunda enkaz altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi ve bu da aslında hepimizin içine su serpti diyebiliriz. Öyle ki bununla alakalı da geçmiş yaşadıklarımız da malum ortada. Küçükçekmece'de geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde meydana geldi bu göçme ve bu yaşanan göçükte iki kişi o esnada, göçün yaşandığı esnada bu bölgeden geçtiği için hafif şekilde yaralandı ve şu an içinde bu bölge tamamıyla karantina altına alınmış halde. İlerleyen günler içerisinde de bu noktadaki yıkım süreci devam edecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Denizli'de CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evine ihbar üzerine bir operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri zehir tarlasıyla karşılaştı. Gözaltına alınan İnce tutuklandı.
2: Zehir taciri CHP'li ilçe başkanı jandarmadan kaçamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. İnce evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bahçede uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda kenevir ekini bulundu. Evdeki aramada zehir ticareti yapıldığını kanıtlayan hassas terazi de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman İnce çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Skandalın ardından İnce, CHP Kale İlçe Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
1: Efendim, İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. 3 milyar dolarlık vurguna kodat ve yalan makinesi detayları eklendi. Peki bu detaylar neler? İşte o karanlık sistemi konuşuyor olacağız. Stüdyomuzda A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır var. Sayın Almaçayır, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, iyi yayınlar İsra.
1: Oldukça ilginç detaylar evet. Var. Şimdi bu nasıl bir dolandırıcılık ağıyla karşı karşıyayız? Oradan başlayalım, sonrasında sorularımı yönelteceğim size.
3: Şimdi aslında sosyal medyada çok sık karşılaştığımız bu kripto para üzerinden ya da forex dolandırıcılığı dediğimiz yüksek kar vaadiyle sosyal medyada birçoğun hemen hemen aslında herkesin önüne düşen reklamlar var. Burada ise bu dolandırıcılık ağının uluslararası bir boyutta olduğunu ve aslında her şeyin tam çok profesyonelce planlandığını görüyoruz. Ancak yapılan çalışmalarda büyük bir dolandırıcılık ağda ortaya çıkarılmış görünüyor. Özellikle MASAK incelemesi, MIT'in çalışmaları ve yine Interpol'ün de devreye girdiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul Emniyeti siber ekipleri geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyoruz. Peki nasıl yapılıyordu? Hangi detaylar ilginç? Sen de yayını paslarken söylediğin iki önemli özellik var. Kod isimler kullanılmış Esra. Bu kod isimlerde yani sahte hayatlar aslında bu ağın, dolandırıcılık ağın içerisine çekilmeye çalışılan insanların çok böyle dikkatli bir şekilde seçildiği tespit edilmiş. Bu seçilen kişilerde özellikle ikna etme açısından bu dolandırıcılık ağına düşecek mağdurları ikna etme açısından belli başlı pozisyonlar bile verilmiş kendilerine. Lüks rezidanslarda yerler kiralanmış, yani kazançların gerçek manada mağdur kişilere geri döneceği teminatını ve inandırıcılığını sağlamak için aslında
1: burada
3: her şey düşünülmüş.
1: İkna kısmı oldukça evet. Önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü geçmiş dönemde yaptığımız yayınlarında mağdurlarla görüşmemizde hepsi adeta hipnoz olduk. Telefonda konuşurken diye ifade veriyorlar.
3: Aynen öyle. Burada bu telefon konuşmasıyla birlikte yine sadece belli bir ülkeyle sınırlı değil. Uzak Doğu, Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle ilgili olarak mağdurlar olduğu tespit edilmiş. Interpol'le yürütülen ortak çalışmada. Peki ne yapıyorlardı? Mağdurları tuzaklarına düşürme açısından yüksek kar vaadi yapıyorlardı ve hangi ülkenin vatandaşı arıyorsa, burası da çok önemli Esra, yapılan tespitlerde birçok dil bilen kişi oraya yerleştirilmiş. Call center dediğimiz yerlere. Ve
1: zaten görüntüleri evet. De hemen arkanızda yayınlanıyor evet. Burada. İşte burada. Oldukça büyük bir alan, evet. Bilgisayarlar var, ekranlar var önlerinde evet. Ve burada işte operasyonla yakalanan kişiler.
3: Bu call center'larda İşte farklı dillerden, farklı ülkelerden arayan vatandaşların konuştuğu dilleri konuşabilen kişiler oturtulmuş call center merkezlerine. Yani şöyle bir şey, herhangi bir yani Afrika'dan arayan bir kişi kendisinin diliyle konuşan ya da uzak doğudaki dillerle ilgili bir telef mağdur varsa kendi diliyle konuşan biri görünce doğal olarak bir profesyonellikle karşılaştığını ve kazanç sağlayabileceğini inandırılmış durumda.
1: O zaman uluslararası bir sistemden de bahsediyoruz aynı
3: kesinlikle
1: zamanda.
3: Kesinlikle öyle ve yine Adalet Bakanı Sayın Akın Gürler'in açıklamasında da İsrail bağlantılı vurgusu da yapıldı. Yine yapılan tespitlerde İsrail vatandaşlarla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmadığı, diğer ülke vatandaşlarının hedef alındığı tespitleri de yapılmış.
1: Ayrım da yapıyorlar yani bu anlamda.
3: Tespit yapılmış. Bu tespit de önemli. Bir başka belki de en önemli nokta, herhangi bir kamu görevlisi, polis ya da ajan tabir edelim. Yani kendilerinin kimliğini ortaya çıkabilecek bir kişi içeriye sisteme sızmasın diye de bir yalan makinesi testinden geçirdikleri tespit edildi. Buradaki amaç içeriye gelen kişi, müracaat eden, çalışmak için gelen kişinin herhangi bir polis ya da kamu personeli olup olmadığını bu yalan makinesi testiyle ortaya çıkardıkları da yapılan tespitler arasında yani tam anlamıyla profesyonel bir ağ kurulmuş. Ancak yapılan çalışmalarda sanırım 191 ya da 195, 200'e yakın kişi gözaltına alınmıştı. Birçok adrese baskın düzenlendi. Şu anda da yine siber ekipleri de bu konuyla ilgili olarak bütün daire başkanlıkları, birçok daire başkanlığı da operasyona dahil olmuş durumda. Bu elde edilen dijital materyaller inceleniyor. Mağdurlar nasıl dolandırılıyordu peki? Yüksek kar vaadiyle bir ödeme yapıldıktan sonra mağdur vatandaşlar paralarını çekmek istediklerinde ise hesap blokesi ya da vergi talep edilerek daha yüksek paralar yatırmaları isteniyor. Ancak bu paralar bir türlü geri alınamıyordu. Paralar nereye gidiyordu peki? Soğuk cüzdan dediğimiz kripto varlık şeklinde soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Şu an için tabii ki elde edilen materyaller, dijital veriler inceleniyor. Gözaltına alınanların da vereceği bilgiler önemli. Başarılı bir operasyondu.
1: Evet, oldukça ilginç. Bir de yine reklamlar üzerinden internette verdikleri reklamlar, sahte reklamlar bu arada. Karşılarına kripto reklamları, yüksek karlı forex reklamları çıkıyor. Eğer ona tıklarsanız bu kişilerin kurmuş oldukları ağlara yönlendiriliyorsunuz. Sonra telefonla görüşmeler başlıyor ve vatandaşlar o noktadan sonra bir yerden sonra kopamıyorlar. Önce küçük küçük, zaten aynen bu işler öyle. Biz zannediyorum öyle ilerliyor. Önce küçük paralarla kayıt ücretleriyle giriş yapılıyor. Ardından bir miktar kar almış gibi, kazanmış gibi gösteriliyor. O da çok ilginç. Yani vatandaşlar kazandıklarını zannediyorlar aslında bu noktada.
3: Kesinlikle. Başka örneklerde de bu dediğini çok gördük Esra. Bir ödeme yapılıyor ama çok küçük bir kar marjı. Mağdur vatandaş daha yüksek gelirler elde edeceğini sanırken bu sistemin içine kendini bulduğunda da bu örnekte olduğu gibi hesap blokesi ya da kazancınız geri iade edilecek ancak şu kadar vergi çıktı tarzında bahanelerle daha yüksek meblağlar isteniyor. Ancak birçok kişinin de sadece şu değil, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda mağdur olduğu da tespit edilmiş durumda. Soruşturmada daha da genişleyecek gibi görünüyor Esra.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardığı İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesi böylece çökertildi efendim. Şimdi gündemin diğer başlıklarıyla bizler devam edelim. Artık cinayet soruşturması olarak yürütülen Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var efendim. Soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak. Hemen sözü Nazlı'ya bırakalım.
4: Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan Gülistan Doku cinayetinde tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Emniyeti'nin yapmış olduğu 6. dalga operasyonla birlikte 11 şüpheli yakalanmıştı ve bunların 6'sının işlemleri tamamlandı. İki polis memurun da aralarında bulunduğu kişiler hakim karşısında ifade verdi. Savcılıktaki ifadelerin ardından iki kişi serbest bırakılırken zanlılardan ikisi tutuklandı. İkisi ise adli kontrol tedbiri uygulamasıyla birlikte hakimliğe sevk edildi. Hakimliğinde vermiş olduğu kararla yine ikisi tutuklandı ve böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Tabii 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle araları da emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı yapılmıştı. Böylelikle tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Soruşturma devam ediyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıda bir İtalyan savaş uçağı hasar aldı. Haberi duyuran İtalyan Savunma Bakanı yaralanan askerlerin olmadığını söyledi. İtalya Babülmendeb Boğazı'na da savaş gemisi gönderme kararı aldı.
1: İtalya, Husi-Suudi savaşının ortasında kaldı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı saldırıda İtalyan savaş uçağı vuruldu.
2: İtalya'nın askeri güvenlik gündeminde iki önemli gelişme var. Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'ne yönelik saldırılarda İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-2000 Eurofighter hasar gördü. Savunma Bakanı Guido Grosseto, İtalyan askerlerinde yaralanan olmadığını açıkladı.
1: İtalyan Bakan Grosseto, personelin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı. Grosseto, bölgedeki güvenlik durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Yemen'deki çatışmalar, küresel lojistiğin en hassas noktalarından biri olan Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi geçişlerini durma noktasına getirdi. Bu durum İtalya'yı da harekete geçirdi.
2: Roma ayrıca Kızıldeniz'deki Babülmendeb Boğazı'ndan geçecek İtalyan ticaret gemilerinin güvenliği için donanma seçeneklerini değerlendiriyor. Bakan Grosseto, Avrupa Birliği'nin Aspides misyonundaki kararları beklemeden hareket edebileceklerini söyledi.
1: Yemen'de Temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi. Husilerin kontrolü bölgede yayılırken çatışmaların etkisi Brent petrol fiyatlarına da yansıyor.
0: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunva eyaletindeki Kuhat kentinde bir polis karargahının girişinde bombalı araçla bir saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında gerçekleşen o patlamada 15'i polis, 21 kişi hayatını kaybetti. 80'den fazla kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırıyı ise Pakistan Taliban'ı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlendi.
1: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat'ta cuma namazı sırasında polis karargahının girişine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama karargahın yanındaki caminin dış bölümünü savaş alanına çevirdi. Duvarlar yıkıldı, araçlar alevler içinde kaldı.
3: Burada park halinde bulunan milyonlarca rupi değerindeki tüm araçlar tamamen yandı. Çok büyük kayıp yaşadık.
1: Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu patlamanın ardından güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda aralarında intihar saldırganının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlendi. Kohat'taki saldırı Pakistan'ın Afganistan sınırında tırmanan terör tehdidini bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletindeki Kohat şehrinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında düzenlenen terör saldırısının kınandığı bildirildi. Açıklamada saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Pakistan halkına ise başsağlığı dilendi.
0: Efendim, aylardır tartışılan Grönland konusunda kritik bir adım atıldı. ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Anlaşmaya göre stratejik konumdaki ada ABD toprağı olmayacak ama Washington yönetimi Grönland'da dev bir askeri üs kuracak. Üstelik bu anlaşmanın bir son kullanma tarihi de yok. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Dünyanın kilit noktalarından birinde yeni dönemin kapılarını aralayan anlaşmanın o detayları gelecek şimdi ekrana.
4: ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gündeminde tuttuğu Grönland konusunda küresel dengeleri değiştirecek yeni bir adım attı. Trump, ABD, Danimarka ve Grönland arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan Grönland'ı ABD topraklarına katmak için daha önce de sayısız girişimde bulunmuştu. Ancak Rusya, Çin, Kanada ve birçok Avrupa ülkesi bu

0: Adıma karşı çıktı. Çünkü küresel taşımacılık yapan birçok gemi bu güzergâhtan geçiyordu. Üstelik bazı ülkeler ABD'nin Grönland'da askeri üs kurmasını istemiyordu. Tüm itirazlara rağmen ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Sözleşme kapsamında ABD, adanın güvenliğini üstlenerek bölgede tam yetki hakkına sahip olacak. Washington yönetimi adaya geniş çaplı bir askeri üs kuracak. Üstelik bu düzenlemenin bir bitiş tarihi olmayacak. ABD Başkanı Trump anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka ve Grönland ile adanın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma ABD'nin uzun süredir devam eden tüm endişelerini tamamen gideriyor. ABD'nin bu anlaşma nedeniyle hiçbir maliyet olmayacak. Ayrıca bundan böyle hiçbir ABD düşmanı bizim açık ve yazılı onayımız olmadan Grönland'da hiçbir zaman üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland'da hassas nitelikte yatırımlar yapamayacak. Bu bir sonsuz yaşam anlaşmasıdır. Herhangi bir son erme tarihi yoktur. Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Grönland'da bunun için uygun çok sayıda bölge bulunuyor. Bu tesislerin geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Grönland'ı çok güçlü şekilde koruyacağız.
0: Trump'ın açıklaması dikkati çeken bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Anlaşma Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını öngörmüyor. Ada siyasi statüsünü koruyacak. Grönland, Danimarka Krallığı bünyesindeki geniş özerk yapısını sürdürecek. Ancak Washington adanın güvenliği ve stratejik faaliyetleri üzerinde çok daha geniş bir hareket alanı elde edecek. Danimarka Başbakanlık Ofisi de tarihi anlaşmanın gelecek hafta resmen imzalanacağını duyurdu.
2: Grönland ABD için çok önemli, ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler ve sonra aptalca bir şekilde onlara geri verdik. Bunu yapmamalıydık.
3: Sırada dünya raporu var.

0: Erzan'ın adresi Maliyesi. Viraj alamayan motosiklet sürücüsü karşı şeritte otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü havada taklalar attı. Yere düşüp metrelerce sürüklendi. O anlar araç içi kameralarına an be an yansıdı. Neyse ki yola savrulan sürücü yaralı kurtuldu. Manevralar yaptı, aracını bir türlü park edemediği gibi diğer araçlara çarptı. Görüntüler Polonya'dan. Açık otoparka arabasını park etmek isteyen 78 yaşındaki bir sürücü, yaptığı manevralarda ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü park alanına yanaşmaya çalıştığı sırada önce kaldırım bariyerine çarptı. Aracını geri almak istese de bir anda hızlanarak etraftaki araçlara çarpmaya başladı. Kameraya yansıyan o anlarda toplamda 6 farklı otomobile çarparak durabildi. İspanya'nın kuzeydoğusunu şiddetli sel vurdu. Mahalle ve sokaklar su altında kalırken ulaşımda aksamalar yaşandı. Katalonya özel bölgesindeki acil servisler sağanakla ilgili 850'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi. Brezilya'da bir kız çocuğu okulunun önünde arı saldırısına uğradı. 12 yaşındaki kız korkudan yerinden hareket edemedi. Yardımına olayı gören bir kurye yetişti. Sprey ve su kullanarak çocuğu kurtardı. Arıların dağılması için çevredekilerle hortumla su tuttu. 12 yaşındaki kız 100'den fazla arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eve yürüyerek dönemedi. Helikopterle kurtarıldı. Görüntüler İsviçre'den. Yaz sonunda büyükbaş sürüleri yüksek rakımdaki meralardan aşağı indiriliyor. Ancak aralarından biri güçsüz düştü. Yardımına ise helikopterli ekipler yetişti. Sarkıtılan halata bağlanan inek yüzlerce metre havadan evine ulaştırıldı.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle İngiliz maslahat güzarını bakanlığa çağırdı. İki ülke arasında sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev aktaracak. Efendim gelişmeleri birazdan alacağız. Şimdi devam edelim.

0: Geçiyor mu peki tuz basınca?
1: Yani en azından iz kalmıyor diyebiliyorum.
2: Kesik için zeytinyağı kullanıyorum. Evet, şu an aklıma geldi ama yanak için aloe vera.
0: Yoğurt sürmek, tuz dökmek ya da kolonya sıkmak. Ancak bunlar halk arasında doğru bilinen büyük yanlışlardan.
3: Özellikle açık yaralanmalarda yine yara dokusuna yabancı cisim sürülmesi, bu yoğurt olur, işte kahve, kül basmak vesaire gibi. Bunlar enfeksiyon riskini artıran açık yanlış müdahalelerdir. Kapalı yine yaralanmalarda da özellikle travmatik hastalarda sıcak uygulama vesaire, bunlar yine yanlış bilinen uygulamalardır.
4: İlk müdahalem buz koymak oluyor. Buz paketini koyuyorum.
0: Yanlış müdahaleler basit gibi görünen bir yaralanmayı bile ciddileştirebilir. Peki yaralanma halinde ne yapmalı, nelerden uzak durmalıyız?
3: Şimdi özellikle açık yaralanmalarda steril olmayan, yani temiz olmayan bir ürün oraya yara dokusuna sürdüğümüzde bunlarda yine çok ciddi enfeksiyon riskleri oluyor. Selülitler oluşabiliyor. Hatta yara derinse kemik doku iltihapları vesaire, işte bunlar daha çok komplike olarak kemik enfeksiyonlarına kadar ilerleyebiliyor. Burada parmağın kesilmesi veya işte uzun kesilmesine kadar gidebilecek klinik kötü seyirler olabiliyor. Bizim burada istediğimiz ilk şey açık yaralanmalarda yara dokusunun temiz bir suyla yıkanması, temizleme, çevre dokusunun özellikle yaranın içine değil de çevre dokusuna ilk müdahalede temizlenip temiz bir tül basılarak acil servise başvurmalarını biz her zaman hastalarımıza öneriyoruz.
5: Çoğu evde ilk yardım çantası yok, yani ilk yardım dolabı falan yok. Ne yaparız? Aklımıza ilk gelen şey, yandığında yoğurt falan süreriz. Ondan sonra kesildiğinde kanı durdurmak için yani eskiden kalma şeylerden, büyüklerimizden gördüğü kadarıyla sigara külü bayağı bir kesiyor, yani kanı direkt durduruyor sigara külü.
6: Yani ilk evde buzlu müdahale yapılır. Tabii yanın derecesine göre, ama yani ilk itibaren buzlu müdahale.
7: Burkulma ve kırıklarda ise yaralı bölgenin hareketini sınırlamak önem taşıyor.
3: Dışında burkulma, kırılma veya düşme gibi yaralanmalarda eğer hani böyle bir boyun yaralanması veya hareket etmeyi engelleyecek bir durum yok ise, hasta mobil olabiliyorsa, ciddi bir yaralanma değil ise o eklemi veya uzu sabitleyerek en yakın sağlık merkezine başvurmalarını istiyoruz.
7: Peki bilinç kaybı ve sara krizlerinde kolonya veya soğan koklatmak kişiyi kendine getirir mi?
3: Tabii ki onların pek bir etkisi yok, yani kolonya veya soğan. Bu kriz geçirildiği sürede ağzına herhangi bir müdahale yapmama veya işte dilini ısırıyorsa, atıyorum, ağız dişlerinin kenarına sert bir cisim belki koyarak şey yapılabilir, diline zarar veriyorsa. Eğer diline zarar vermiyorsa hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Hastayı recovery pozisyon dediğimiz yan pozisyona çevirmemiz gerekiyor ki hastanın nefes alması, dilinin geriye doğru kaçmasını engellemek isteriz. Çenesi kilitliyse, işte diline zarar vermiyorsa, çok ağız bölgesine müdahale etmek istemeyiz. Su dökmesini kesinlikle istemeyiz. O da yine boğazından veya ağzından akciğerine kaçabilir. Daha büyük riskler oluşturabilir. Hastayı yan yatırıp yine 112'yi arayarak arkadaşlar, vatandaşlarımız bu şekilde yardımda bulunabilirler.
4: Su dökerdim başına. Başka ne yapabilirim?
0: Ayıtmaya çalışırım. Kolonya falan koklatır
4: mıydınız? Yok, kolonya hiç görmüyorum. Hmm. İyi görmüyorum onu.
2: İlk önce kolonya, ondan sonra işte bir yana çevirme, hani dili kaçtı mı diye onu kontrol etme.
8: ...2021 yılında yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı. Tüm hazırlıkların ardındansa bugün hasta kabulüne başladı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan o noktada bizleri bekliyor efendim. Detayları aktaracak. Mahmut Erdoğan'a günaydın diyerek sözü bırakalım.
9: Günaydın, iyi yayınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalimdi dediği ve en önemsediği projelerden bir tanesiydi şehir hastaneleri. An itibariyle ülkemizde yapımı tamamlanmış ve resmi açılışı gerçekleştirilmiş 27 şehir hastanesi, yapım süreci ve yapılacak ihalelerle birlikte tam 47 şehir hastanesi yakın gelecekte Türkiye'ye hizmet verecek. İşte onlardan bir tanesi 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi bugün itibariyle hasta kabulüne ve hizmete başladığını belirtelim. Bugünün öneminden de bahsedelim. 19 Eylül 1924'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya geldiği gün hizmete almış oldu. Başhekim hocamızla birlikteyiz. Hocam hayırlı olsun hem bölgeye hem şehrimize. Bugün hasta kabulü başladı, ancak bir ay içerisinde tam kabuller de başlanmış olacak. Nasıl hastanemiz, bilgiler verir misiniz?
10: Bildiğiniz gibi Temmuz ayı sonu itibariyle bakanlığımız tarafından geçici kabul yapılan Ordu Şehir Hastanemiz Ordu için anlamlı bir gün olan 19 Eylül'de tüm işlemleri tamamlandı.

0: alınarak hasta kabulüne uygun hale getirilmiş olup bugün ilk hastamızı, valimizi, sayın valimizi, belediye başkanımızı, rektörümüzü ilk hasta olarak kabul ederek hasta kabulüne başlamıştır.
1: Hocam son derece modern bir hastane. Şehir hastaneleri ülkemiz açısından da kıymetli. Diğer hastanelerimizle kıyaslarsak şehir hastanemiz Ordu için ve bölge için neler getirecek?
0: Ordumuz için çok ciddi bir hizmet sunacak. Yaklaşık 1200 yatak kapasiteli ama aktif o an 1500'e çıkabilecek şekilde dizayn edilmiş bir hastane. 40 ameliyathanemizin olduğu, 263 aktif polikliniğimizin olduğu ve 279 yoğun bakımımızın olduğu, 13 doğum salonumuzun olduğu modern bir yapı.
1: Hocam hakikaten şöyle baktığımızda devasa sağlık yatırımları ve sağlık üsleri bölgesel olarak da hizmet veriyor. Çünkü Ordu'dan hastalar başka şehirlere, başka illere gidiyorlar ama artık gelecekleri yer burası. Şunu da belirtelim, burası aslında bir fındık bahçesiydi. Evet. Ancak fındık bahçesinden bir sağlık üstüne dönüşmüş oldu.
0: Aynen, burası bildiğiniz gibi üniversite kampüsünün içerisindeki bir fındık bahçesiydi. Üniversite ile Sağlık Bakanlığı'nın afiliyasyonu ve protokolü çerçevesinde üniversite kampüsünün içerisinde yapılmış bir büyük bir sağlık kompleksi ve eğitim yuvası haline dönüştü.
1: Hocam hastaneleri taşımak da kolay değil. Şu anda hizmet veren bir hastane var. O hizmetini devam ederken buraya taşınma süreci yapılıyor. Bu operasyondan da biraz bahsedebilir misiniz?
0: Biz bugün resmi olarak ilk hastamızı kabul ettik ve hasta alım sürecine başladık. Bütün hastanemizin bütün eksiklerini tamamladığımızı düşünüyoruz. Ama sağlıkta geçiş biliyorsunuz hasta ve çalışan güvenliğini göz önüne alarak yapılması gereken bir şey olduğu için bunu kontrollü yapmak istiyoruz. Bakanlığımızın önderliğinde, valimizin, sayın müdürümüzün, rektörümüzün katkılarıyla beraber biz bir ay içerisinde bütün ildeki taşınması gereken hastaneleri buraya kontrollü ve güvenli bir şekilde taşıyacağız.
1: Şuradan yukarıya doğru da devam edelim. Çünkü üst katta poliklinikler de var. Şunu söyleyelim. Ordu Şehir Hastanesi hizmete girdi. Temsili hasta kabulleri de gerçekleştirildi. Ancak tüm bölümleriyle, tüm birimleriyle yaklaşık 25-30 gün arasında bu bölgede hizmet vermeye devam edecek.
0: Aynen. Yaklaşık bir ay içerisinde tüm ordulara bütün yönleriyle hizmet etmeyi düşünüyoruz.
1: Hocam deprem bölgesindeyiz. Deprem izolatörlerinin olması da önemli. Ondan da bahsedelim.
0: Binamızın altında yaklaşık 1070 tane sismik izolatör mevcut. Deprem açısından en güvenli binalardan birisi diyebiliriz şu anda.
1: Baktığımızda şehir hastaneleri elbette ki bizlerin göz bebeği. Çünkü pandemi de bir ülkenin hastanelerinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk hocam.
0: Gördük ve yaşadık ve bu sınavı da iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Ve bundan da iyi bir ders aldık ve bir kendimizi de geliştirdik. Bu hastane bunun için de dizayn edilmiş. Olabilecek yoğunluk, pandemi gibi sıkıntıların üstesinden gelecek şekilde dizayn edilmiş bir hastane.
1: Evet. Hocam ameliyathaneler kıymetli, MR'ların olması kıymetli, o görüntüleme hizmetleri hastalığı olanlar için son derece önemli. Burada da bu konuda modern cihazlarla donatılmış durumda.
0: Aynen. Hastanemizde 3 MR, 3 tomografi olacak. Bölgemizde Sağlık Bakanlığı adına 3 Tesla MR ve 556 kesit bir tomografiyle hizmet edeceğiz.
1: Harika görünüyor hocam. Hastane hakikaten modern olmuş. Odaları da gördüğümüzde son derece modern, özel hastanelerden bir farkı olmayan bir yer olduğunu belirtelim.
0: Evet, biz de öyle düşünüyoruz. Modern bir genetik merkezimiz olacak. Belki tüm Karadeniz'e hizmet edeceğiz. Genetik testlerin ücretsiz yapıldığı bir merkez olacak. İşte biliyorsunuz tüp bebektir, kanserdir. O tip genetik yatkınlıkların tespit edilmesi, ailelerde bunların ortaya konulmasında genetik testler önemli. Bunları ücretsiz yapacağız. 13 tane doğum salonumuz olacak. Suda doğumumuz var. Evet. Suit doğum odalarımız olacak. Biliyorsunuz doğurganlık oranımız ülkede düştü. Bu bağlamda normal doğumu teşvik etmek adına özel dizayn edilmiş odalarımız olacak. Modern bir yanık merkezimiz olacak. Evet. Merkez adı altında, yani belki Karadeniz'deki bütün yanık hastaların toplanacağı, içinde ameliyathanemizin olduğu, yoğun bakımımızın olduğu merkez olacak.
1: Bölgemize hayırlı olsun diyelim hocam.
0: Diyelim.
1: Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ordu Şehir Hastanesi hizmete girdi. Yaklaşık 30 gün içerisinde tüm birimleriyle birlikte hem Ordu'ya hem de bölgeye hizmet etmeye devam edecek. En önemli unsurlardan birisi aslında bölgedeki hastaların Ordu'dan farklı illere gidiyor olması. Artık kendi şehirlerinde bu modern sağlık yuvasında hizmet alacaklar diyelim. Ve sözü Ordu'dan, Şehir Hastanesi'den tekrar size bırakalım.
2: Tarlada 5 ila 10 liraya satılan ürün rafa gelene kadar katlanıyor da katlanıyor efendim. Üretici kuruş hesabı yaparken tüketici de yüksek fiyattan şikayet ediyor. A Haber ekipleri tarladan

0: Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı.
1: Üretici güneşin altında bin bir zorlukla üretiyor, tüketici ise markette etiketler karşısında şok yaşıyor. Tarladan markete fiyat yolculuğundaki devasa uçurum yargının radarına takıldı. 1029 çiftçinin ifadesi alındı. Hal kayıt ve çiftçi kayıt sistemleri didik didik edildi. Büyük dağıtıcıların çiftçiden çok ucuza aldıkları ürünleri sahte müstahsil makbuzlarıyla yüksek gösterip piyasaya az ürün sürerek suni kıtlık oluşturdukları belirlendi. Bu vurgunun en can yakıcı adreslerinden biri Çukurova oldu.
2: Üretici binbir emekle sezonun en ucuz ürünlerini burada bahçede sarı sıcağın altında üretmeye çalışıyor. Ancak hasat ettiği ürünün market fiyatlarını, tezgah fiyatlarını gördüğünde ise üretici dahi bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşılıyor.
1: Dallarından özenle toplanan birinci sınıf limonlar tüccarın ve aracının eline geçtiği anda fiyat katlanarak yükseliyor.
3: Limon şu anda bahçede tek makas olarak 10 lira civarı, 10-11, 9-11 arası abatına göre değişiyor ama genel olarak tamamını alırsan 6-7 lira civarı.
2: Marketlerde 150 liraya satılıyor. Bu fiyatları gördüğünüzde neler düşünüyorsunuz? Bu fiyatlar nasıl yükseliyor?
3: Yani biz de üzülüyoruz, anlayamıyoruz. Biz de o nasıl oluyor bilemiyoruz, kar oluyoruz. Çiftçi burada mağdur, tüketici orada mağdur.
4: Şahıslar yani kendi arasında bu işi alanlar, kesenler, gönderenler kendi arasında fiyat çalışması yapıyor, maliyet çalışması yapıyor. Karşıdan fiyat alıyor. Karşıdaki piyasaya göre buraya fiyat veriyor. Fiyatlar bu şekilde oluşuyor.
2: Yani siz belirlemiyorsunuz?
4: Hayır, biz belirlemiyoruz. Maliyet yapıyorlar, maliyet hesaplaması yapıyorlar. Çiftçi bir yere kadar direniyor bu fiyata. Bir yerden sonra da artık malım dalda kalacak. En azından gübre, mazot parasını çıkarayım. Bir lokma da olsa evime ekmek götüreyim derdine düşüyor. Oturduğu yerde güneş görmeden, soğuk hava görmeden, bir çile çekmeden, oturduğu yerde
2: sermaye bağlamadan
4: milyonlar kazanıyorlar.
2: Adana'da Yüreğir'de bahçede hasat edilen limonun fiyatı 5-6 liradan başlayıp 10-11 liraya kadar yükseliyordu. Peki Adana'da Yüreğir halinde şu anda limon kaç liradan satılıyor?
5: Yüreğir halinde şu an limon 15 TL. 7 liraya bahçede aldığımız limon en fazla burada sattığımız 15 lira. Bizim koyduğumuz kar marjı 2 lira ya da 3 lira. Niye? Bizde tonajlı mal geldiği için. 20 ton geliyor örneğin. 20 tonu bitirdiğinde 2 lira bize büyük bir para ama maalesef marketler bunun daha yükseğini. Mesela pazarda gitseniz limon 25 liradır ama marketlerde fahiş fiyatı çok yüksek.
1: Benzer bir vurgun çarkı İç Anadolu'nun en önemli patates üretim merkezi Kayseri'de de çiftçinin belini büküyor. Sökümü yapılan ürün tarlada adeta bedavaya alıcı buluyor.
6: Kayseri'nin bereketli tarım arazilerinde patates asal aralıksız sürüyor. Tarladan doğrudan kamyonlara yüklenen tonlar Ayrıca patatesin kilogramı üreticiden yalnızca 12 liraya çıkıyor. Ancak market reyonlarına girdiğinde aynı patatesin fiyatı en az 30-35 lirayı buluyor.
1: Gece gündüz demeden toprağa işleyen çiftçiler, aracı ve zincir dağıtıcıların üretmeden daha fazla kazanmasına isyan ediyor.
7: Yani bizden şu anda 10 liraya 12 liraya çıkan mallar marketlerde, pazarlarda 30 lira 40 lira arasında satış yapılıyor.
6: Neden bu kadar pahalanıyor markete gidiyor?
7: Vallahi biz de çözemiyoruz. Yani arada aracılar, marketler büyük oyun oynuyor.
1: Ege'de de tablo değişmiyor. İzmir'de örtü altı seralarda büyük zahmetle yetişen salatalık, toptancı ve market zincirinde katlanarak ilerliyor.
8: Menderes'te salatalığın fiyatı tarlada ve serada bugünlerde 4 lirayla 5 lira arasında değişiyor. Markete gittiğinde ise bu fiyat 20-25 liraya kadar çıkabiliyor.
9: Bizim emeğimizi başkaları yiyor. Ben üretiyorum 5 liraya. Bol bol millet yesin diye 90 liraya satıyorlar. Bizim emeklerimizi yiyorlar. Başka bir şey değil. Fırsatçılıktan başka bir şey değil bu.
1: Reyonlardaki gerçek maliyet tablosunuysa İzmir'deki zincir market yöneticisi gözler önüne serdi.
10: İzmir'deki zincir marketlerden birinin manav reyonundayız. Tarlada 12 liraya alınan salatalığın satış fiyatı şu anda 21.99 lira. Net maliyet ise 16.20 lira ve yaklaşık 7 lira maliyet söz konusu.
11: Salatalığı biz çiftçiden 12 liraya alıyoruz. Bunun %10'u fire oranı, %3 mağazacılık gideri ve %1 KDV vergisi var. Bu ürün bize toplam maliyeti 12 liradan aldığımızda 16.20 liraya bize mal oluyor. Biz bunu maksimum %25 karla 21.99'a satıyoruz ve biz %25 kar etmiyoruz ürünlerden. %15, %20 tüketiciye daha ucuza satmaya çalışıyoruz.
10: Tabii aynı zamanda bakanlık tarafından denetleniyorsunuz. İşte bu özellikle satış rakamları üzerinden değil mi?
11: Evet, ayda bir bakanlık tarafından her mağazamız denetleme geçiriyor.
1: Tarladan rafa uzanan bu fiyat farkı mercek altında. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat iddialarına yönelik soruşturmada 41 tedarikçi şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma ise sürüyor.

0: futbol heyecanı A Haber'de. UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, ünvanını koruma yolundaki ilk maçında Lizbon'da Galler'i konuk ediyor. Futbolun yıldızları A Haber'de. Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha. Bu maç kaçmaz. Portekiz-Galler Uluslar Ligi mücadelesi 24 Eylül Perşembe saat 21.45'te A Haber'de.
1: Pencere Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. ahaberradyo.com.tr 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yurt içinde veya yurt dışında lisansını iyi yerlerde bitirmiş üniversitelerimizde doktora yapabilecek nitelikli adaylar da üniversitelerimizde araştırma görevlisi inşallah olabilecekler.
8: YÖK'ten üniversitelerde dikkat çek-

0: Türkiye'den yeni adım geldi. Türkiye nitelikli uluslararası doktora adaylarını araştırma görevlisi olarak üniversitelerine kazandıracak. Yeni uygulama 2027'de hayata geçecek. Yurt içinde ya da yurt dışında lisans eğitimini tamamlayan, doktora yapabilecek niteliklere sahip uluslararası adaylara araştırma görevliliğinin kapısı açılacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, çalışmanın 2027 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Hedef sadece uluslararası öğrenci sayısını artırmak değil, Türkiye'nin araştırma ekosistemine farklı ülkelerden gelen akademik birikim ve tecrübenin kazandırılması amaçlanıyor. Böylece üniversitelerdeki nitelikli yetenek havuzunun genişletilmesi hedefleniyor. Özvar'a göre gelişmiş ülkelerinde önemli gündem maddelerinden biri, uluslararası alanda öne çıkan yetenekleri ülkelerine çekebilmek. Türkiye'de bu rekabette kendi yerini güçlendirmek istiyor.
1: Bu çalışmayla en büyük hedefimiz, ülkemizin araştırma kapasitesine bir, uluslararası tecrübeyi katabilmek. İki, araştırma kapasitesi içerisinde nitelikli yetenek havuzunu zenginleştirmektir. Bu amaçla 2027 yılı itibarıyla bu enstrümanı, bu aracı da inşallah gündeme alacağız.
0: Yeni modelin özellikle araştırma üniversiteleri başta olmak üzere diğer üniversitelerde de uygulanması planlanıyor. Amaç, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü ve araştırma kapasitesini arttırmak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Alınan ilke kararları doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Hafta sonundayız efendim. İlk saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz artık ona ulaşmak üzere. Bir kez daha günaydın diyelim ve en sıcak gelişmelerle devam edelim. Rize ve Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymasına neden oldu. Detaylar telefon hattında bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan'da.
5: Evet, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi dün itibariyle dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte Rize ve Trabzon'da birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymaları meydana geldi. Şu an itibariyle Trabzon'da ve Rize'de, özellikle de Rize'nin İğde ve Pazar ilçelerinde ekiplerin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çabası olduğunu belirtelim. İlçe merkezlerinde yollar su altında kalırken bazı güzergahların kapanması nedeniyle Karadeniz Sahil yoluna da ulaşımda güçlükler yaşandığını da belirtmekte fayda var. Rize ve Trabzon'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece boyunca devam eden yağışların ardından birçok bölgede dereler yükselirken cadde ve yollarda kısa sürede suyla kaplandı. Rize'nin farklı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandığını da belirtelim. Özellikle biraz önce de söylemiş olduğum gibi İyidere'de bazı yolların çamurlu sel sularıyla kaplandığı, araçların ilerlemekte güçlük çektiği de yine manzaralar arasında yer alıyor. Bölgeden gelen görüntülerde yine yolların büyük bir bölümünün su altında kaldığı, sürücülerin kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştığına da dikkat çekelim. Tabii bir diğer taraftan da hem Rize Valiliği'nden hem de yine ilçe belediyelerinden de uyarılar devam ediyor. Vatandaşların mümkün oldukça evlerinden çıkmamaları ya da trafiğe çıkmamaları konusunda da yine uyarılar yapılıyor. Peki yağışlar ne kadar daha devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, değerlendirmelerde akşam saatlerine kadar sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sadece Rize'de değil, yine Doğu Karadeniz bölgesinde, Trabzon'da, Artvin'de de sağanak yağışların özellikle de kuzey ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Bizler de bir kez daha hem vatandaşlarımızı hem de sürücüleri uyaralım. Sağanak yağışlar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları da fayda var. Tabii bir taraftan sel su baskınlarını anlatırken diğer taraftan da yine toprak kaymalarının da meydana geldiğini belirtelim. Yağışın etkili olduğu yüksek eğimli kesimlerde toprak kaymaları meydana geldi. Bazı köy ve mahalle yollarında ulaşım aksarken

0: ekiplerin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığını ve şu an itibariyle yoğun bir şekilde o noktalarda çalışmanın da yürütüldüğünü belirtelim. Yoğun yağış nedeniyle yamaçlardan yollara taş, toprak ve çamur sürüklendiği de yine gelen görüntüler arasında yer alıyor. Toparlayacak olursak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz bölgesi için uyarılar yapılmıştı ve gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlarla beraber bazı noktalarda sel ve su baskını meydana gelirken yine toprak kaymaları da yaşandı. Ekiplerin şu an itibariyle ulaşımda güçlük çekilen noktalarda ya da toprak kayması nedeniyle kapanan yollardaki temizleme çalışmaları devam ediyor. Bir diğer taraftan da yine meteoroloji ve valiliklerden de yine uyarılar yapılıyor. Yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği konusunda da yine vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili uyarılarını yapmıştı. O uyarıların ardından Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oldu. Peki çalışmalar ne durumda, onu soralım. Herhangi bir ihbar durumu, özellikle kayıp ihbar durumu var mı? Ekiplerin çalışmaları nasıl bu anlamda, onu da merak ediyoruz Yüksel.
0: Şu an itibariyle herhangi bir şekilde çok şükür bir can kaybı ya da kayıp ihbar olmadığını belirtelim. Tabii şu an itibariyle ekiplerin bölge taraması da devam ediyor. Çok büyük bir alanda etkili oldu sağanak yağış ve bazı noktalarda yollardaki toprak kayması nedeniyle bazı köylere ulaşımda da güçlük çekildiğini de belirtelim. Özellikle de dere yatağı kenarında bulunan köylerde de yine derelerin taşması sonucunda da bazı noktalarda su baskınlarının olduğunu belirtelim. Ekipler şu an itibariyle çalışmaları devam ediyor. Tabii bir taraftan da gelen ihbarlar da değerlendiriliyor. Ekipler o noktalara yoğun bir şekilde sevk edilmeye çalışılıyor. Temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirtelim. Özellikle toprak kaymasının olduğu ya da Karadeniz sahil yolundaki ulaşımın aksamasına neden olan güzergahlarda ekiplerin şu an itibariyle yoğun bir çalışması devam ediyor. Tabii ekiplerin çalışması da bir hayli zor şartlarda devam ettiğini belirtmekte fayda var. Çünkü bir taraftan yağış etkili oluyor. Diğer taraftan ise yine birçok noktada ulaşımın da aksadığını belirtmekte fayda var. Ancak uyarılara mutlaka önem göstermemiz gerekiyor. Özellikle de bugün itibariyle Trabzon, Rize ve Artvin'de kuzey ilçelerinde bulunan vatandaşlarımızın da yine gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor ve şunu da belirtelim. Yağışlar yer yer yerel kuvvetli, yerel çok kuvvetli sağanak şeklinde görülecek. 100 kilograma kadar metrekare yağış düşmesi bekleniyor. Hatta bazı noktalarda 12 saat içerisinde 131 kilograma kadar yağışın düştüğü noktalarında olduğunu belirtelim. Tabii özellikle de valilikten ya da yine resmi kurumlardan yapılacak uyarıların dikkate alınmasında fayda var diyelim. Söz sizlere bakalım.
1: Evet, konuyla ilgili özellikle resmi kurumların uyarılarını dikkate almakta fayda var. Resmi kurumlardan gelen yine bilgilere göre yağışların devam edeceği ve özellikle yer yer bazı bölgelerde Karadeniz'in doğu kıyılarında 100 kilograma varan metrekareye yağış düşebileceği ihtimali uyarıları yapıldı. Bununla birlikte sel, su basması ve toprak kayması riskine karşı da uyarılar yapıldı. O bölgede yaşayan vatandaşlar uyarıldı. Yüksel, bir de şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki günler için bir risk uyarısı var mı? Orada yaşayan vatandaşlar bu anlamda dikkat etmeli mi? Bunu da yönlendireyim sana.
0: Tabii ki şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda bugün saat 15'e kadar riskli durumun devam edeceği, sağanak yağışların, kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı belirtilmişti. Ancak akşam saatlerinden sonra biraz daha şiddetin azalması bekleniyor ve yarın itibariyle artık yağışlar, kuvvetli sağanak yağışlar bölgedeki etkisini yitirecek. Ancak hafta içerisinde pazartesi ve çarşamba günleri de yine kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini belirtelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirmesi kapsamında yine bir kez daha hatırlatacak olursak bugün öğle saatlerinden sonra saat 15'e kadar turuncu kodlu uyarıların devam ettiği, daha sonrasında ise artık Doğu Karadeniz bölgesine etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışları etkisini biraz daha yitirmesi bekleniyor. Tabii yine de saat 15'e kadar özellikle de Trabzon, Rize ve Artvin'de kuzey ilçeleri, sahil şeridinde bulunan ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var diyelim. Rize

0: Trabzon'da dün etkili olan sağanak yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi ve o noktalardan gelen görüntüleri ekranlarınıza veriyoruz. Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı, toprak kaymaları meydana geldi. Trabzon'da yağışın şiddeti bazı noktalarda metrekareye yaklaşık 50 kilograma ulaştı. Uyarılar metrekareye 100 kilograma ulaşabileceği yönünde. Ortahisar başta olmak üzere birçok noktada ulaşım aksadı. Çukurçayır Mahallesi Trabzon Havalimanı çevresinde yine su birikintisi nedeniyle araçlarda ilerlemekte güçlük çekti. Rize'de de benzer bir durum var efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak bir süre daha o etkisini sürdürebilir. O bölgede yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha uyarmış olalım efendim. Dünya Meteoroloji Örgütü de alarma geçti efendim. 150 yıldır görülmeyen Mega El Nino Türkiye'nin de kapısına dayandı. Ekim ayının ikinci yarısından başlayıp 2027 baharına kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar barajlar için umut olurken uzmanlardansa İzmir başta olmak üzere altyapısı yetersiz kentler için korkutan sel uyarısı geldi.
1: 150 yıl sonra ilk kez yaşanacak doğa olayı için geri sayım başladı. Pasifik Okyanusu'ndaki rekor sıcaklık artışıyla gelen Mega El Nino, dünya ve Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor.
2: Uzmanların Mega El Nino uyarısı, iklim bilimciler Türkiye'de yağışlı bir döneme girileceğini öngörüyor. Ekim ayının ikinci yarısından itibaren yağışlarda artış beklenirken 2027 yılında güçlü bir El Nino etkisi bekleniyor.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü yaklaşık Mart ayından beri sürekli olarak bir önce Süper El Nino'dan sonra da bu olay Mega El Nino uyarısına geçti. En son Mega El Nino'yu 1877-78 yıllarında dünya yaşadı. Yani 150 yıl sonra ilk defa biz bir Mega El Nino yaşayacağız ve dünyanın neresinde iklimleri nasıl değiştirdiğini, yağışları nasıl değiştirdiğini ilk defa göreceğiz.
1: İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar'a göre şiddetli yağış kış aylarında da etkisini sürdürebilir.
3: 1937 yılından sonra kayıtlar tutulmaya başlanmış ve sanırım bu yıl rekor kıracağız gibi geliyor. Özellikle Ekim'in ikinci yarısından sonra gelecek olan yağışlar bana göre Ekim, Kasım, Aralık oldukça güzel yağışlı geçecek ki gene Dünya Meteoroloji Örgütü bunun Mart'a kadar falan devam edeceğini söylüyor.
2: Peki beklenen yağışlar kuraklık sorununu sona erdirecek mi? İzmir'deki barajlarda doluluk oranları da bu süreçten nasıl etkilenecek?
3: Bütün barajlarda bu yıl her yönüyle rahat bir yıl geçireceğiz. Hidrosantraller çalışacağı için alacağımız kömür gibi ithal enerji şeyleri azalacaktır. Oradan da kar edeceğiz.
1: Ancak yoğun yağışla birlikte risk de var.
3: Ben sel bekliyorum. Özellikle İzmir gibi biraz daha çarpık kentleşmenin altyapı yetersizliğinin olduğu yerlerde ciddi sorunlar yaşayacağız gerçekten. Özellikle İzmir hep söylüyorum. Çünkü İzmir çöken bir bölge. Yani bütün Basman'a, Alsancak, Çankaya her yer çöküyor. Çünkü biz dolgu alanı üzerine kurulan bir şehiriz. Eskiden oralar hep deniz zaten. Tabii deniz olduğu için şu anda yavaş yavaş sıkı doluyor ve yılda 2 santim gibi çöküyoruz.
0: Bingöl'de bir yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı. Kaza Bingöl'ün Adaklı ilçesi Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verildi. Efendim detayları alacağız. Haber muhabiri Ahmet Nazif Bural bizleri bekliyor. Ahmet Nazif'e günaydın diyerek detaylar için sözü bırakın.
4: Kaşif Kozunoğlu ile alakalı soruşturma 15 yıl sonra raftan indirilmiş ve beraberinde soruşturma kapsamında ilk dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış ve bunlardan biri tutuklanmıştı. Sonraki dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü tutuklanmıştı ve şu ana kadar 4 kişinin tutuklu olduğunu biliyoruz bu soruşturma kapsamında ve beraberinde bir

0: Bir fethi kabir işlemi de yapıldı ve bu fethi kabir işleminin yapılmasının hemen ardından da bir gözaltı daha oldu. Bir gözaltı operasyonu daha oldu. Bu operasyonda da dönemin Cumhuriyet Başsavcısı ve yine dönemin cezaevi savcısıyla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun yine cezaevinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevindeki koğuş arkadaşlarından olan jandarma albay Hasan Atilla Uğur ve yine Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı çıkartılmıştı ve bu gözaltı kararının ardından da sevk edilmiş oldukları suç ceza hakimliğince yaşları ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde karar çıktı ve bu kararda şunun altını çizelim, kasten öldürme suçuna dair bir kararın çıktığını da biliyoruz ve geriye kalan dönemin Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberinde dönemin cezaevi savcısı hakkında da nöbetçi suç ceza hakimliğine bu iki kişinin şu an için tutuklama talebiyle gönderildiğini de belirtelim. Bu iki kişi de tutuklama talebiyle alakalı şu an için yargılanmaları devam ediyor ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla sevk edilmiş olduklarını da hatırlatalım. Peki süreçte bizi neler bekliyor ve son durum ne? Özellikle o anlara dair, özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o güne dair görüntüler ortaya çıktı bulunmuş olduğu koğuştan ve bu koğuştaki görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un bir bardak yıkama durumu var. Bu bardak yıkamada Kaşif Kozinoğlu'na ait olduğu iddia edilen bir kahve bardağının yıkanması. Bu da elbette çeşitli şüpheleri beraberinde getirdi. Bazı bu görüntülerle alakalı ve yine bir 14 dakikalık süreç var. Bu 14 dakikalık süreç içerisinde koğuşun Hasan Atilla Uğur tarafından ışığının kapatıldığına dair görsellerde yer alan çeşitli belirtiler var. Ve işte buna dair de soruşturma kapsamında nöbetçi suç ceza hakimliği ve soruşturma savcısı şu an için çalışmalarını sürdürüyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şunu hatırlatalım. Bu gözaltılar devam ediyor ancak önümüzde çok önemli bir süreç var. Bu süreç ne? Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işleminin ön raporu. Adli Tıp Kurumu tarafından gelecek olan bu ön raporla birlikte aslında bizler belki de Kaşif Kozinoğlu'nun herhangi bir şekilde zehirlenip zehirlenmediğine yönelik veya şüpheli bir ölüm gerçekten ortada mı yoksa gerçekten bir kalp krizi miydi? Buna dair belirtilerin ve kesin konuşacağımız dilin ancak Adli Tıp Kurumu'nun vereceği ön rapordan sonra ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural aktardı gelişmeler için. Teşekkür edelim ve devam edelim efendim. Ve beklenen görüşme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'a gidiyor. Erdoğan önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Erdoğan Birleşmiş Milletler temaslarında birçok liderle de yine bir araya gelecek.
2: Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Doğu-Batı aksında denge politikasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan liderlerle sık sık bir araya geliyor, diplomasi trafiğini çok boyutlu olarak yürütüyor.
3: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
2: Başkan Erdoğan 22 Eylül Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap edecek.
3: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
2: Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinde genel kurulun ilk günündeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
4: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
2: New York'ta masaya oturacak ikilinin gündeminde küresel ve bölgesel pek çok gelişme olacak. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
3: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
5: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off. Yaptırım

0: Bunları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
1: New York'taki bu yeni zirvede ise F-35 satışı ve Katsa başlıklarının yanı sıra bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın Amerika'da yine pek çok liderle bir araya gelmesi de bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Eylül ayında hali hazırda pek çok kritik temas gerçekleştirmişti. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı konusu geniş bir şekilde masadaydı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni santral mesajı vermişti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ise enerji, altyapı ve ulaştırmaya dair başlıklar detaylı şekilde görüşülmüştü.
2: Efendim, Yemen'de çatışmalar sürüyor. İran destekli Husiler yerleşini son bir haftada arttırdı. Çin ise kriz nedeniyle Körfez'le ticaretinin duracağından endişelendi. İran'dan yardım istedi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'te olacak. Ayrıntılar hemen söz Zeyrek'e bırakın.
3: Esra Kürek, aslında batılı basının İran kaynaklı mahreçlerine baktığımızda Çin'e yönelik bir baskı yapılmaya çalışılıyor ki bu başlıklar da maksatlı olarak atılıyor. Çin İran'dan veya bir başka Orta Doğu ülkesinden yardım istemiyor. Ama Amerika özellikle Çin'in nüfusunu Tahran üstünde daha etkin kullanmasını bekliyor. Mesela baktığımızda son bir haftada tablo oldukça değişti. Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısında ilerleyerek Mokay'ı ve Babul Mendep'in ortasındaki Perim Adası'nı ele geçirdi. Bu bölgelerdeki gemi trafiği de ciddi şekilde geriledi. Suudi Arabistan zaten Hürmüz Boğazı kilit olduğu için alternatif bir rotayı Kızıldeniz'de kullanıyordu ama Husiler burayı da kilitledi ve Brent petrol bu hafta 100 doların üzerinde artık seyretmeye başladı. İlk olarak Suudi Arabistan Pekin'den bir yardım istedi. Özellikle Çin'in İran'da Husiler üzerindeki nüfusunu kullanmasına için bir diplomatik yardımı talebi vardı Suudi Arabistan'ın. Tüm bu beklentiler, gelişmeler doğrultusunda İran Dışişleri Bakanı Arakçı 16 Eylül'de Pekin'e geldi. Mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Wang Yi tam da tüm dünyanın beklediği o mesajı verdi. Mevkidaşının yanında söyledi. Bölgesel gerilimin Yemen ve Kızıldeniz'e daha fazla yayılmasını görmek istemiyoruz dedi. Çin ayrıca uluslararası deniz yollarının açık tutulması, enerji taşımacılığının güvenliği ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında da bulundu. Tabii Pekin yönetimi İran'a bu mesajlarını, bu çağrılarını yaparken Amerika'ya da es geçmedi. Çünkü zaten normal bir ticari seyir vardı, denizlerde seyri sefer güvenliği vardı. Amerika ve İsrail burayı işin içinden çıkılmaz hale getirdi. Dolayısıyla Pekin yönetimi önce Amerika'ya itidal çağrısı yaptı. İsrail'e gerginlikleri daha fazla tırmandırmama çağrısını her fırsatta dile getiriyor. Tabii Çin'in Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle 300 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var bölgeden. Sadece Çin buradan zarar görmüyor. Tüm dünya şu anda enflasyonla mücadele ediyor. Faizleri yükseltmek zorunda kalıyorlar ve enerji ham maddesindeki bu yukarı yönlü tırmanış aslında sadece Pekin'in problemi değil, başta Amerika'nın da en büyük problemi olarak karşımızda duruyor. Pekin yönetimi Tahran üzerinde elbette diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Çünkü özellikle enerji güvenliğinin sağlanması hayati derecede önemli. Ancak bölgeler arasındaki en önemli unsurun bu savaşın bitirilmesi olduğu da vurgulanıyor Esra Kürek.
2: Mehmet Erekay'la anlattığı gelişmeleri efendim. Şimdi devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmesi var. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısı tutuklandı efendim. Bir son dakika gelişmesi olarak bu bilgiyi

0: sizlerle paylaşalım. 15 yılın ardından dosya yeniden açılmıştı. Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla birlikte takipsizlik kararı kaldırılmış. Ardından yeni gelişmeler hemen hemen her gün gelmeye devam etmişti. Son gelişme ise dönemin Silivri Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısının tutuklandığı yönünde olduğu özel bir soruşturma ekibi oluşturulmuştu ve Kozinoğlu'nun ölümünün bütün yönleriyle yeniden aydınlatılması amaçlanıyor bu soruşturmayla. Birlikte Silivri Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısı da tutuklandı efendim. Amerika Avrupa'daki 40 bin askerini geri çekecek iddia Pentagon kulislerinden. Uzun zamandır Amerikan Başkanı Avrupa'ya savunma desteğini çekeceğini söylüyordu. Şimdi iddia o ki Pentagon saha şartlarını değerlendirdikten sonra Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekecek.
1: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. Pentagon 25 bin ila 40 bin arasında askerini Avrupa'dan çekmeyi değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda yanında durmayan Avrupa ülkelerine tepki göstermişti. Almanya'dan ABD birliklerini çekmeyi düşündüğünü söyleyen Trump, İtalya ve İspanya için de aynısını yapacağı uyarısında bulunmuştu.
2: Büyük ihtimalle çekeceğim, neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı, İspanya'da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum.
1: Pentagon ise aylardır kritik bir inceleme yürütüyor. İncelemeye göre ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını ciddi biçimde azaltması seçeneği gündemde. Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 bini yani kıtadaki askeri varlığın yaklaşık 3'te 1'ini geri çekmeyi değerlendiriyor. En kapsamlı senaryoda ise bu rakam 40 bine kadar çıkabilir. ABD'nin en fazla askeri konuşlandırdığı ülkeler arasında yer alan Almanya, İtalya ve İspanya'nın bu olası çekilme kararından etkilenmesi bekleniyor. Pentagon'un incelemesi yalnızca kara birlikleriyle de sınırlı değil. Avrupa'daki hava, deniz ve kara kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması da değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra bazı Amerikan birliklerinin NATO'nun doğu kanadına kaydırılması ihtimali de masada. Raporun ABD Savaş Bakanı Pete Hexet'a sunulmasının ardından 6 Kasım'da nihai tavsiyenin alınması bekleniyor. Ardındansa ABD Başkanı Donald Trump'a sunulması planlanıyor. Moskova'dan tehditlerin arttığı dönemde ABD'nin olası geri çekilme kararı Avrupa'da ciddi güvenlik açığı oluşturma riski taşıyor.
0: Yunanistan ve İsrail donanmaları Doğu Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştirdi. Ancak tatbikat gerçekleştirildikten 2 hafta sonra duyuruldu. Peki tatbikat neleri kapsadı ve neden geç duyuruldu? Ayrıntılar A Haber muhabiri İlhan Tahsin'de olacak. Hemen sözü Tahsin'e bırakalım.
3: Teşekkür ederim Esra. Evet, senin de belirttiğin gibi Yunanistan donanması ve İsrail donanması Doğu Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştirdi yaklaşık 2 hafta önce. Tabii ki bu tatbikat basına duyurulmadı. Ancak nihayetinde bu tatbikatın yapıldığı İsrail basınından, İsrailli yetkililerden duyuruldu ve Yunanistan'da deyim yerinde ise adeta kıyamet koptu. Çünkü Yunan basını biz bunu İsrail'den öğreneceğiz diye sitem etmeye de başladı. Dünden bugüne, çünkü tatbikat dün sabah saatlerinde duyurulmuştu ve saygın gazeteler, seçkin gazeteler Yunanistan'da ve televizyonlar, yorumcular bu tatbikatla ilgili görüş belirttiler. Dolayısıyla da bunun kabul edilebilir olmadığını, eğer bir Yunan ordusu tatbikat yapıyorsa bunu Yunan basının da Yunan halkının da gayet doğal hakkı, anayasal hakkı bilmesi gerekiyor diye de yorumlar yapılmaya devam ediyor. Bugün de sabah gazetelere baktığımızda. Evet, bu tatbikatın senaryosu aslında çok önemli. İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de tatbikat ne kapsıyordu Esra? Girit'in doğusundan Güney Kıbrıs'a kadar olan bir bölümde İsrail'in defalarca orada hem hava tatbikatı hem de deniz tatbikatı yaptığı bir sahada. Dolayısıyla da baktığımız zaman orada, o bölgelerde, İskiri bölgesinde ve daha geniş bölgede İsrail'in radarları da bulunuyor. Dolayısıyla orada sürekli olarak bir tatbikat. Ancak bir tatbikat programlı bir tatbikat değildi. Dolayısıyla da anında karar verildi. Miçotakis'in Meis Adası'na gitmesinin hemen sonrasında ve aynı zamana denk gelmez de tabii ki manidar. Tatbikatın senaryosu deniz yüzeyinde var olan olası

0: tehditleri bertaraf etmek, dolayısıyla iki ülke donanmaları arasında işbirliği tatbikatta bir ilk de gerçekleştirildi. Yunanlı tatbikata katılan iki fırkateynden Yunanlı askerler, Yunanlı bahriyeliler İsrail gemisine geçti. İsrail gemisinden, füze gemisinden oradaki İsrailli askerler de Yunan fırkateynine geçti. Burada Yunanlıların basına aktarıldığı gibi, basına yansıdığı gibi Yunanlı askerlerin İsrail'in savaş taktiklerini yakından incelediği ve gördüğü de yazılıp çiziliyor Yunanistan'da. Ancak tabii ki muhalefet şu anda bu hafta soru sormaya, yeni haftada soru sormaya hazırlanıyor Mitsotakis hükümetine. Neden bu tatbikattan Yunan halkının haberi olmadı diye. Evet, gizli bir tatbikat tuttuğunu söylüyorlardı. Ancak İsrail'in duyurması Yunanistan'da ortalığı karıştırdı diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: İlhan Tahsin'e aktardı efendim. Teşekkür ediyoruz bilgiler için. Şimdi 7 portföy ve 131 yatırım fonunun tasfiyesi kararı sonrası akıllarda bazı soru işaretleri vardı efendim. Yatırımcılar paralarını ne zaman alabilecek? Değer kaybı yaşanacak mı? Süreç nasıl işleyecek? Önümüzdeki 3 aylık süreci geminin kaptanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtladı. Sistemik bir risk yok dedi.
2: Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Piyasada güven devam ediyor.
3: Piyasada fon krizi sonrası başlayan türbülansa ekonomi yönetimi el attı. Piyasaların güvenliği ve yatırımcı haklarını korumak için alınan tedbirler devreye giriyor.
2: Biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil B, C planlarımız var. Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı.
3: Sermaye Piyasası Kurulu 7 büyük portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun işlemlerini durdurarak tasfiyesine karar vermişti. Sürecin yol haritası netleşti.
2: Sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
3: Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Fonların varlıkları nakde çevrilerek yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Süreç en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak.
2: Tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
3: Borsada manipülatif işlem iddialarının ardından başlatılan soruşturmada ise tutuklama sayısı 20'ye ulaştı. 51 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi.
4: Operasyonlar devam edecek. Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz.
3: Yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sanal medya hesabı da mercek altında.
1: Efendim, Diyarbakır'da büyük bir coşku ve katılımla başlayan Teknofest tüm hızıyla devam ediyor. Detayları Diyarbakır'dan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktaracak. O coşkuya ortak olmak için sözü Sinan Yılmaz'a bırakalım.
5: Diyarbakır'da teknoloji alanında oldukça önemli bir yerdeyiz. Teknofest heyecanı Diyarbakır'da devam ediyor. Hemen kamera arkadaşımla beraber son durumu ekranlara taşıyalım. Çok sayıda yarışmacı burada geliştirdikleri ürünleri, eserleri sergile gerçekleşiyor. 16 ve 20 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır'da bu çalışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bir tarafta gençler, bir diğer tarafta günlerdir üzerinde çalıştıkları teknoloji projeleri. Tabi burada sadece aslında bir yarışma yapılmıyor. Gençlerin fikirleri, düşünceleri, emekleri aslında ön plana çıkıyor. Farklı yaş gruplarından öğrenciler hazırladıkları burada vatandaşların da geldiğini söyleyebiliriz. Diğer
1: efendim, bir süredir gündemde olan ancak hayata geçirilemeyen esnek çalışma modeline yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni mesajlar verdi. Ayrıntılar neler? Ayrıntıları ise bizlere Şener Çetin aktaracak efendim. Hemen sözü Çetin'e bırakalım.
6: Evet, çalışma hayatında yeni bir dönem mi başlıyor sorusu yeniden

0: gündeme geldi. Aslında daha önce gündemde olan bir konuydu. Esnek çalışma modeli. Bu çalışmayla birçok model düşünülüyor aslında çalışma hayatında vatandaşların da kolaylığını sağlamak açısından. Peki ne amaçlanıyor, ne getiriyor? Değerli, kıymetli konuğumuzla konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Tabii taze bir konu değil ama üzerinde hala sıkı bir şekilde çalışılan bir konu. Esnek çalışma modeli nedir diye ilk önce bir size yöneltmiş olalım.
1: Yani esnek çalışma modeli tanım olarak baktığınızda yere, zamana ve programa bağlı kalmadan esnek bir şekilde çalışma hayatının kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Geçen yıl aslında kamuda tasarruf paketinin içerisinde de yer alan bir konuydu. Ama orta vadeli ekonomik plan açıklanmasıyla beraber Sayın Maliye Bakanımızın da yeni yapmış olduğu bir açıklamayla tekrar hayata, gündemimize geldi. Pandemi döneminden sonra aslında özel sektörde bazı şirketler tarafından uygulanmaya başlayan ve hala uygulanan hibrit çalışma modeline biraz benziyor. Yani biraz kurum içerisinde, biraz da kurum dışarısında çalışılacak bir model olarak açıklayabiliriz.
0: Nasıl bir sistem olacak?
1: Evet, şimdi tabii ki burada kamuda çalışan personelle ilgili bir çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu olacak zamanlar. Yani kurumda personelin çalıştığı zamanları çekirdek zaman olarak tanımlayabiliriz. Bu süre 5 saati geçemiyor. Maksimum 5 saat. Diğer taraftan bir esnek çalışma saati olacak kurum çalışanlarının. Burada da istedikleri yer ve mekan üzerinden çalışma programlarını devam ettirebilecekler. Yalnız burada öğle tatillerinin esnek zamana dahil edilip edilmemesi kurumun inisiyatifinde olacak. Esnek zaman, çekirdek zaman ve öğle tatilleri dışındaki zaman olarak da tanımlanabilir. Yine günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri kanuni başlama süresinden 2 saat önce ve normal bitiş saatinden 3 saat sonra arasına sığdırılacak. Oradaki 8 saatlik bir dönem ve bir memurumuz en fazla 10 saat çalışacak şekilde planlanmış bir model. Çalışma saatlerini kurum esneklik tanıyabiliyor ya da bunu kitleyebiliyor. Yani çalışma bitiş saatlerini belirleyerek kitleyebiliyor. Eğer öyle bir model olursa günlük çalışma saatleri de birbirini takip edecek şekilde başlangıç ve bitiş saatleri aynı saat olacak. Ama esnek çalışma olursa, yani kurum tarafından serbest bırakılırsa bu çalışma saatleri, o zaman inisiyatif çalışanımızda olacak. Kilitlenmiş bir zaman olursa bu bir sözleşme dönemi uygulanmak zorunda ve günlük çalışma formlarında imzalanma zorunluluğu var. Esnek çalışma saatlerine günlük çalışma formlarının imzalanma zorunluluğu yok. Bütün bunların dışında bakanımızın çok önemli bir açıklaması da vardı. 15-29 yaş arasında herhangi bir eğitimle ya da çalışma hayatıyla bağlı olmayan kişilerin de güçlü bir şekilde bir programa dahil edilmesi, yani eğitim programı ya da istihdam programlarına dahil edilmesiyle ilgili güçlü bir program üzerinde de çalışıldığından bahsetti. Bu da genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi ya da genç işsiz nüfusun iş gücüne yöneltilmesiyle ilgili yeni ve daha güçlü, istikrarlı bir programın geleceğinin habercisi olarak da anlamlandırılabilir. Diğer taraftan hem okuyup hem çalışma modeli içerisinde olmak isteyen gençlerimize de bu esnek çalışma hayatı modelinin önünü açacağından da bahsedebiliriz. Yani aslında kamudaki tasarruf modelinden başlayıp birçok konuya uzanan bir metin olarak algıladık açıklamayı.
0: Şimdi ne amaçlanıyor sorusu zaten tasarrufun yanında hem aile bireylerinin iletişimi güçlendirmesi, ailelerine daha çok vakit ayırabilmesi noktasında da önemli gibi gözüküyor.
1: Ya aslında çıkış noktasına baktığımızda tabii pandemi döneminde evde olduğumuz dönemde başlayan bir model, daha sonra tasarrufla desteklenerek kamu tasarruf politikasının içerisinde yer aldı. Tabii aile ilişkilerinin güçlenmesi açısından ve kamuda tasarrufun desteklenmesi açısından da amaçlanan bir model olarak karşımıza çıkıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, Serkan Kumdakçı sosyal güvenlik uzmanı bizlerle birlikte esnek çalışma modelinin detaylarını paylaşmış olduk izleyicilerimize diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Avrupa'da sağlık sistemi çöküştü efendim. Uzun sıralar, bir türlü gelmeyen randevular, doktor sayıları binlerce kişiyi hastalığın pençesine attı. Milyonlarca kişi ise hala sıra bekliyor. Avrupa bu krizle mücadele ederken Türkiye ise sağlık yüzyılını yaşıyor.

0: Selamlar. Almanya'da Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden birinde hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var.
1: Aşıya ulaşım, bekleme süreleri, randevu sistemi, doktor sayıları. Ülkeler hepsinde yetersiz kaldı. Avrupa Komisyonu raporuna göre kıtada sağlık hizmetine erişim zorlaştı. Özellikle de uzun bekleme süreleri, sağlık çalışanı eksikliği ve hastane sayılarında.
2: Hep ambulans gelecek diye bekledik. İyi olacak, sorun kalmayacaktı fakat olmadı. Hastaneye kendi imkanlarımızla götürdüğümüzde eşim ölmüştü.
3: İngiltere'de şu anda yaklaşık 6 milyon kişi toplam 7 milyon ameliyat, test ve uzman randevusu için bekleme listesinde bulunuyor. Yapılan araştırmalar hastaların yaklaşık 1/4 birinin randevu bilgisini randevu tarihinden sonra aldığını, birçok kişinin ise aylarca hiçbir güncelleme yapılmadan bekletildiğini ortaya koydu.
1: İngiltere'de hastaların 18 haftadan fazla beklememesi anayasal standart. Ancak 2026 verilerine göre hastaların yarısı için bu hizmet sağlanmış durumda. Doktorlar yetersiz, sebepse maliyet kaygısı. Tabipler Birliği bunun hatalı teşhise neden olduğunu ifade ediyor.
3: Ülkedeki hastanelerin doktor sıkıntısı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullandığı ve yedek doktorların daha düşük kalitede bakım sunabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtiliyor.
1: Acil servislerdeki uzun sıralar hasta güvenliği endişesine neden oluyor. Durum o kadar kötü ki hemşireler doktor yerine görevlendiriliyor. Acil servislerde yaşanan ölüm sayısı son 10 yılda 10 kat arttı.
3: Geçtiğimiz yıl İngiltere'de yaklaşık 16 bin ölüm acil servislerde yaşanan gecikmelerle ilişkilendirildi. Bu sayı haftada 300'den fazla ölüme tekabül ediyor.
1: Almanya'da da benzer bir durum var. Her 4 kişiden biri uzman hekim için en az 2 ay bekliyor.
4: Almanya'da hasta olmak kadar doktor bulmak da bir sorun. Bazı hastalar kendilerine uygun doktor bulabilmek için haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Uzun bekleme süreleri sağlık sistemindeki yükün ne kadar fazla olduğunu gözler önüne seriyor.
1: Personel açığı ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetine erişim sorunları gündemde. 2025'te yapılan araştırmaya göre sigortalıların %30'u bekleme süresini uzun ya da çok uzun buluyor. Sigortasızların durumuysa içler acısı.
4: Almanya'da sağlık sisteminin dışında kalanlar için tablo çok daha ağır. Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayanlar doktora ve tedaviye erişimde ciddi engellerle karşılaşıyor.
1: Avrupa sağlık kriziyle mücadele ederken Türkiye sağlık yüzyılını yaşıyor.
5: Şehir hastaneleri bizim en büyük hayalimiz.
1: ...27 şehir hastanesi hizmet veriyor. 2011'den beri 2 milyar 430 milyon randevu alındı. Günlük ortalama 1,7 milyon randevu veriliyor. 81 ilde 79 branşın 72'sinde aynı güne randevu alınabiliyor. En nabız 76 milyondan fazla vatandaş tarafından aktif kullanılıyor.

0: içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
1: Türkiye'de yoğun bakım yatağı hizmet sayısı da Avrupa'nın iki katı. Türkiye'yi birkaç adım ileri götüren şehir hastanelerine detaylı bir şekilde değinmek gerekiyor.
0: Şehir hastaneleri az önce de ifade edildi. Benim doğrusu 14 yıllık hayalim. Ya Allah! Bismillah!
2: Sağlığın sadece rakamsal olarak yeterliğin yanında kalite olarak da hizmeti maksimum ve en üst düzeyde verilebildiği bir hale dönüşmek oldu.
1: Şu an hizmet veren 27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Bugüne kadar 455 milyondan fazla poliklinik hizmeti verildi. Yaklaşık 12 milyon ameliyat gerçekleştirildi. 85 milyondan fazla acil muayene yapıldı.
3: Temizlik, hijyen bakımı, ondan sonra o yoğun bakım muazzam çalışıyor yani. 5 dakika başından ayrılan kimse yok.
4: Çok fazla çalışan var ve gerçekten herkese tek tek ilgileniyorlar. Daha çok dikkatim çekti. Doktorları da çok ilgili özellikle.
1: Sadece rakam değil.

0: ve kullanılan ekipman kalitesi de üst düzey.
1: Şeyin hastaneleri olmasaydı emin olun ki vatandaş perişan olurdu.
2: Hem hastane hem bir alışveriş konforu, alışveriş merkezi konforu sunuyor insanlar. Burada yani yiyecek olsun, içecek olsun, yani sağlık alanının dışında yani her şeyden on numara.
3: Çok harika. Şu an gayet memnunum. Kısa bir aralıkta bütün ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.
4: Büyük bir ilerleme oldu yani şehir hastaneleri eskiye göre çok iyi, güzel yani. Sağlık hizmetleri çok güzel.
5: Ya böyle bir hastanede nereden bulunur? Çok memnunuz, çok da güzel.
0: Yapımı devam eden 13 şehir hastanesi var. Bunların tamamlanmasıyla toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 56 bine ulaşması planlanıyor.
6: Nereden çıktığından çok şu an geldiği noktaya bakarsak halkımız bunu benimsedi ve teveccüh göstererek dedi ki evet bu proje doğru. Şu an ameliyat sırası ya da yatma konusundaki taleplere bakıldığında aslında vatandaşımızdan tam not aldığı aşikar.
7: Merhabalar, ben Çelik. Burası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi. Özel hastane değil burası. Devlet hastanesi. Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
0: Şehir hastanelerinde robotik cerrahi, hibrit ameliyathaneler ve gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanılıyor. Teşhis, tedavi, ameliyat, rehabilitasyon, eğitim ve araştırma hizmetleri aynı kampüs içerisinde bir araya getiriliyor.
8: En önemli konulardan bir tanesi de sağlık tabii ki. Benim daha önce yaşadığım birkaç tecrübeden dolayı da sağlıkla ilgili Türkiye'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum.
0: Bu altyapı yabancı hastaların da rotasını Türkiye'ye çevirdi. 2025'te yaklaşık 1,4 milyon kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geldi. Sağlık turizmi geliri 3 milyar doları aştı.
9: İngiltere'de ilaç tedavisi görmeme rağmen yeterli bir hizmet alamayınca eşimin de Türk olması ve bu imkanı değerlendirmemiz sayesinde Türkiye'ye, Antalya'daki evimize döndük. Buradaki doktorlar beni çok sıcak karşıladı. Tüm personele içtenlikle teşekkür etmek istiyorum.
0: Bugün Türkiye'de sağlık sistemi 271 bin aşan yatak kapasitesi, 1,5 milyonluk sağlık ordusu, dijital randevu ve sağlık sistemleri, şehir hastaneleri, ileri tıbbi teknoloji ve gelişen yerli üretim altyapısıyla dev bir dönüşüm gerçekleştiriyor.

İstanbul'un tarihi mahallelerinden birine gidiyoruz efendim. Şimdi Beykoz Yalıköy'de tarihi yapılar, eski sokaklar ve Boğaz manzarası birbiriyle buluşuyor. İzleyelim.

0: mahalleler var ki sokağına girdiğiniz anda şehrin temposu değişiyor. Beykoz'un Yalıköy Mahallesi de işte böyle bir yer. Gelin Yalıköy Mahallesi'ni sokak sokak birlikte gezelim.
1: Yalıköy'de zaman sadece sahilde değil, bu evlerin duvarlarında da iz bırakmış. Ahşap cepheleri, cumbaları ve dar sokaklarıyla işte bu evler Beykoz'un eski mahalle dokusunu bugüne taşıyor.
0: Efendim, ne zamandır burada yaşıyorsunuz?
2: Ben 12 yaşından beri buraya geldik Samsun'da. Ondan sonra evlendim tabii. Öyle gelip gidiyorum buraya.
0: Maşallah. Peki efendim, bu mahallede çocukluğunuz nasıl geçti?
2: Çok güzel geçti. Güzel mahalle değil mi? İnsanlar iyi.
0: Peki siz çocukluğunuzda sokaklarda oynar mıydınız?
2: Oynardık. Kışın kayardık burada. Bu yokuşta çok kaydık. Şimdi 87.
0: O zaman çocuk. Yalıköy'ün denizle buluştuğu yerdeyiz. Burada Boğaz mahalle yaşantısının tam ortasında.
1: Dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un en güzel yeri Beykoz. Beykoz'un en güzel yeri benim yalımın olduğu yerdir. Ahmet Mithat Efendi...

0: Beykoz sevgisini işte bu sözlerle anlatmış.
1: 58'den beri Beykoz'dayım.
2: Maşallah.
1: Evet, 58'den beri buradayım. Bizim Yalıköy yani İstanbul'un en güzel yerlerinden bir yerdir.
2: Eski Yalıköy ile şu anki Yalıköy aynı mı?
1: Biraz kalabalıklaştı Yalıköy. Köylerden gelenler yerleşti. 70'li yıllarda her geçeni tanıyordum. Ama askerden geldim, bu kim dedim. Yeni gelmişler onlar köyden.
2: Bir mahalleyi mahalle yapan yalnızca binaları değil, yıllardır aynı sokakta esnaflık yapanlar, birbirini tanıyan komşular ve günlük hayatın vazgeçilmez alışkanlıkları. Yalıköy'de şimdi de mahalle kültürünü esnaftan dinliyoruz.
3: Yalıköy mükemmel bir yer. Yalıköy'ü çok seviyorum. Buradan hiç ayrılmadım. Çocuklarım gitti. Ben kaldım. Benim evim de az yukarıda. Ahşap bir ev. Çok güzel. Çok memnunum buradan. Bütün arkadaşlarım burada. Sevdiklerim, dostlarım hep burada. Onun için ayrılamıyorum. Bir de deniz. Deniz var. Bir de Ahmet Mithat Efendi zannedersem dünyanın en güzel yeri İstanbul demiş. İstanbul'un en güzel yeri de şu Yalıköy'ü tarif etmiş. Babam da esnaf.
2: Öyle mi?
3: Bir de şöyle, şurada az yukarıda bir dükkanımız vardı daha evvel. İlk dükkanımız. Babam burada kalaycıydı. Eskiden biliyorsunuz bakır kapları falan, diğerleri çelikler daha sonra çıktı. Babam kalaycıydı. İşte baba mesleğini öyle devam ettirdik.
2: Çocukluğunuzdaki Yalıköy mü yoksa şu anki Yalıköy mü?
3: Eski Yalıköy'ü çok özlüyoruz.
2: Yalıköy'ü biraz da sizden dinleyelim.
4: Yani Yalıköy, ben 42 yıldır Yalıköy'deyim. Eşimle beraber esnaflık yapıyoruz, karı koca çalışıyoruz. Yani burası, komşuluk çok güzel burada. Herkes birbirini tanıyor. Yani yabancılık çekmiyorsun burada. Ben evimin kapısını bile örtmeden çıkabiliyorum. Komşuluklar çok güzel.
5: Yalıköy Mahallesi gerçekten çok güzel bir mahalle. Beykoz'un en güzel mahallelerinden bir tanesi. Yalıköy'de yaşamak ayrıcalık. Yalıköy'lü olmak da ayrıcalık. Herkes Beykoz'luyum diyor ama Yalıköy'ü daha ön plana çıkartıyor. Çünkü Yalıköy çarşı hazinesini görüyor. Bütün ihtiyaçlarını Yalıköy'e geldiğin zaman karşılayabiliyorsunuz. Çünkü Yalıköy daha burada pazar sokağı vardı burada. Basmacılar vardı böyle. İşte zebze satanlar, tuhafiye yani basmacılar falan vardı. Burası daha farklı bir hareketliydi Beykoz. Onlar kalkınca buradan biraz tabii Yalıköy daha sakinleşti. Daha böyle bir romantik bir yer aldı Yalıköy. Ve daha güzel oldu gibi.
2: Sizce şu an daha mı güzel?
5: Bence daha sakin ama pazar kurulunca tabii Yalıköy sakinleri hep Çayır'daki pazara gidiyorlar hep. Mesela ne diyeyim ben sana? Buraya geliyorsun, bir sabahleyin berber Hüseyin'imiz var. Çayı koydum, gel diyor. Ayakkabıcı diyor, ben kahvaltıyı aldım, gel diyor. Yorgancı var aşağıda, bir yorgancı abimiz. O da diyor ki malzemeyi yaptım diyor. Evde diyor, ben hanım diyor mıhlama yaptı diyor. Hiç unutulmaz bunlar. Evet. Hep böyle güzel güzel dostluklar almış gidiyor.
2: Kaç senedir burada esnaflık yapıyorsunuz?
6: 26 seneden beri buradayım.
2: Oh, maşallah. Biraz Yalıköy'ü anlatabilir misiniz bana?
6: Vallahi mahallemiz çok güzel. Her şey var. Ayakkabıcı, terzi, yorgancı, yufkacı. Sakin mahalle. Komşuluk güzel. Şu karşıki evin anahtarını veriyor giderken. Tatildeyken anahtarını bırakıyor. Çiçeklerime bak diyor, evime bak diyor. Evimize bakarsın diyor. Böyle güzel yani. İyi, şey olarak iyi. Komşuluk olarak da iyi. İnsanlar da iyi.
2: Aslında çok güzel de güven sağlamışsınız.
6: Kesinlikle öyle. Şimdi buraya geliyor. Aile gibiyiz biz. Börek yapar, börek verir, yeriz. Böyle bir şeyimiz yok. Komşularım çok güzel.
2: Bu hafta Beykoz'un nadide mahallelerinden biri olan Yalıköy'deydik. Bir sonraki mahallemizde görüşmek üzere efendim.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
6: Bankkart, seni düşünür o.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Futbolun coşkusu A Haber'de. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi'nde gözler bu karşılaşmada. Panserler Klopp yönetiminde ilk iç saha maçına çıkıyor. A Haber canlı yayınlıyor. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi mücadelesi 27 Eylül Pazar saat 21.45'te A Haber'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Doğu-Batı aksında denge politikasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, liderlerle sık sık bir araya geliyor, diplomasi trafiğini çok boyutlu olarak yürütüyor.
14: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
13: Başkan Erdoğan 22 Eylül Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap edecek.
14: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
13: Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinde genel kurulun ilk günündeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
15: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
13: New York'ta masaya oturacak ikilinin gündeminde küresel ve bölgesel pek çok gelişme olacak. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satış.

0: aşı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
1: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
2: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
3: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
0: New York'taki bu yeni zirvede ise F-35 satışı ve katsa başlıklarının yanı sıra bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın Amerika'da yine pek çok liderle bir araya gelmesi de bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Eylül ayında hali hazırda pek çok kritik temas gerçekleştirmişti. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı konusu geniş bir şekilde masadaydı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni santral mesajı vermişti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ise enerji, altyapı ve ulaştırmaya dair başlıklar detaylı şekilde görüşülmüştü.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Ajans hafta sonundayız efendim. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Yeni bir saate başlıyoruz. Artık saatlerimiz 11'e ulaşmak üzere. Televizyonlarınızın ve radyolarınızın başına tekrar hoş geldiniz diyelim. En sıcak gelişmelerle bu saatimize de devam ediyoruz. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verildi. Dönemin Silivri Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısı ise tutuklandı efendim. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyayı tam 15 yıl sonra raftan indirdi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen kritik 4 isim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nca ifade verdi. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ali İşgören ve Necip Doğan'ın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor. Dönemin Silivri Başsavcısı ve dönemin cezaevi savcısı ise tutuklandı. MİT eski mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş konuğumuz ve detayları kendisiyle konuşuyor olacağız. Mehmet hoş geldin.
6: Hoş bulduk Esra. İyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyoruz. Yeni görüntüler var zannediyorum. Hı-hı. Detayları senden öğreneceğiz.
6: Evet, sabahleyin Sabah Gazetesi'nin ulaşmış olduğu görüntüler ki oldukça kritik. Çünkü Kozinoğlu'nun rahatsızlanması ve ardından da hastaneye kaldırılmasından hemen sonraki yaşanan dakikalar ki onlarda da oldukça şüpheli anların olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Şu anda bakıldığında oldukça biraz blurlu duruyor ama şunu söyleyeyim. Şu anda savcılık bunların üzerinde bir inceleme yaptı ve yapılan bu incelemede özellikle de bir 14 dakikalık bir durum söz konusu. Bu 14 dakikada Hasan Atilla Uğur'un koğuşun ortak kullanım alanının tam 14 dakika boyunca ışıklarını söndürdüğü görülüyor. Şimdi bu ışıkların söndürülmesi ve 14 dakika sonra tekrar açması şüpheli görülürken, çünkü sonuç olarak ortak bir yaşam alanı ve bu ortak yaşam alanı neden ışıkları söndürülür? Ama daha da kritik bir nokta var ki Esra, o da şu, Kozinoğlu Kaşif Kozunoğlu rahatsızlandıktan ve hastaneye götürüldükten hemen sonra ilk ne yapıyor biliyor musunuz Atilla Uğur? İlk olarak hemen Kozunoğlu'nun kendisine ait olan kahve bardağını alıp yıkıyor. Yani görüntülerde şu anda elde edilen bilginin bu olduğu yönünde bir detay var ve istersen hemen onu da sizlerle paylaşayım. Cezaevinde dakika dakika yaşananları şimdi paylaşalım. Evet. Özellikle bu saat 18.57 dediğim, yani Kozunoğlu'nun rahatsızlanmasından ve ambulansa gelip cezaevinden götürüldükten sonra yaşanan anları gösteriyoruz. 18.57'ye 10 geçe burada Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkıyor ve üst kata çıkıyor. Şimdi orası iki katlı bir yer. Ve 18.57.20'de Yıldırım 5 numaralı odasına giriyor. Ve 18.57.31'de Yıldırım 5 numaralı odadan çıkıyor ve ardından da Kaşif Kozunoğlu'nun kaldığı 4 numaralı odaya yöneliyor. Ve 4 numaralı odada biraz durduktan sonra tekrar oradan çıkış gerçekleştiriyor. Devam edebilirsek, şimdi burada Kozunoğlu'nun hastaneye götürülmesinden sonra bu kişilerin durmadan onun odasına girmesi çıkması dikkat çekiyor. Ve burada özellikle Yıldırım 18.57.49'da, yani orada bir 14-15 saniye kaldıktan sonra odadan çıkıyor ve merdiven başına geliyor. Birkaç basamak aşağı iniyor, ardından durduktan sonra tekrar geriye dönüyor ve merdiven bölümünde bekliyor, oyalanıyor biraz ve 1,5 dakika sonra yaklaşık Yıldırım tekrar 4 numaralı odaya yöneliyor, Kozunoğlu'nun odasına ve odadan çıkarken de sağ elinde beyaz bir nesne olduğu görülüyor. Bunun henüz ne olduğu bilinmiyor. Bak hemen oradaki şu anda ekranlarda da görüyorsunuz. İkisi de yan yana olan yerler ve alt kata doğru ilerliyor. Hasan Atilla Uğur'un yanına uğruyor ve ardından da mutfak tezgahının bulunduğu bölüme yöneliyor. Şimdi burada Kozunoğlu'nun odasına neden girdiği merak ediliyor. Ve burada özellikle de cezaevinde Kozunoğlu'nun son bir saati ve saniye saniye neler yaptığını da şimdi paylaşacağım. Burada Ataman Yıldırım'ın bu odaya girip çıktıktan sonra tekrar bir kez daha o odaya yönelmesi ve odadan çıkarken de elindeki beyaz nesnenin ne olduğu henüz bilinmiyor. Şimdi burada da Kozunoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken de rahatsızlığından hemen önce orada Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Bak görüyorsun. Gidip oranın ışıklarını söndürüyor. Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor. Ama daha da önemlisi rahatsızlandıktan sonra, yani 18.23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra ne oluyor? Ambulansla cezaevinden götürüyorlar Silivri Devlet Hastanesi'ne. O esnada bu sefer bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozunoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor. Şimdi akıllardaki soru şu: 14 dakikalık ışığı söndürmesindeki sır neydi? Acaba onu söndürdüğünde odasına girerek kahvesine ya da başka bir müdahale mi söz konusu oldu? Ya da o 14 dakika boyunca karanlıkta bir şey mi sakladılar orada, bir şey mi yaptılar? Ve daha da önemlisi, siz böylesine şüpheli bir durumda, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok üstün görevlerde bulunmuş, üst görevler almış ve siz bunun farkında olan bir kişi olarak Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor. Yani burada biliyorsun dün bir önceki gün Kıbrıs'tan geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri havalimanında gözaltına aldılar. Ve savcılıkta da ev hapsiyle birlikte hem Ataman'a hem de kendisine ev hapsi verildi. Ama bu detayların bu sabah itibariyle ortaya çıkmasından sonra ve bundan sonraki yaşanacak olan, bu detayla birlikte yaşanacak olan gelişmelerle ben açıkçası bir kez daha kendinin ifadesi alınabileceğini düşünüyorum. Peki Kozunoğlu son bir saati saniye saniye, biz burada kritik kronolojiyi hazırladık Esra, istersen şunu da okuyalım. 17.56'da Kozunoğlu'nun odasına girdiği belirtiliyor. O gün bir spor yapıyor ve bu arada Kaşif Kozunoğlu her zaman sporunu 7 gün boyunca yapan bir kişi olduğu çevresindeki herkes tarafından biliniyor. Yani sağlık durumu oldukça, sağlığına önem veren biri ve 18.09'da odasından sendeleyerek çıktığı aktarılıyor. Yani rahatsızlanmaya başlıyor. Kaç dakika sonra oluyor görüyorsun, orada yaklaşık bir 11-12 dakika sonra odaya giriyor, 11-12 dakika sonra bir anda rahatsızlanıyor. Ve ilk yardım çağrısı kaçta yapılıyor? 4-5 dakika sonra ne oluyor? Ataman orada yardım butonuna basıyor. Ve orada ne oluyor? Gardiyan koğuş kapısını açtığı saat ise 18.23. Yani arada 9 dakika 49 saniye var.
5: Burada da ifadesinde, vermiş olduğu ifadesinde gardiyanın radyonun sesini açtığı ve tabii, acil durum butonunun sesini bastırmaya çalıştığını
6: onu bastırıyor
5: ifade
6: ve
5: vermişti.
6: Şöyle düşünün, siz aynı koğuş içerisindesiniz ve bu koğuşun içerisinde tam 9, yani neredeyse 10 dakika. 10 dakika boyunca hiçbir şekilde o noktada kendisine müdahale etmiyorsunuz. Ve ardından da dediğiniz gibi işte orada radyonun sesini açması detayı da yine oldukça dikkat çekiyor. Bir de 18.26'da Kozinoğlu yürüyerek odadan çıkıyor. Ardından sedyeye alınıyor. 18.30'da 112'ye haber veriliyor. Ve 18.37 ambulans cezaevine ulaştığı bilgisi var. Hatta orada da bir süre oyalandığı belirtiliyor. Çünkü bak arada bayağı bir süre var. Yarım saate yakın bir süre var. Ve 19.10'da da Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülüyor. 20 dakika sonra da öldü olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi burada üzerinde durulan saat 17.56 ile 18.23 arasında duruluyor. Yani bu gardiyanın oradaki o rolü, oradaki geciktirmesi ve ardından da yapılan gelen ambulans ekiplerinin yolda bir yerde uzunca bir süre kaldıkları, ilerleyemediklerini ifade etmeleri, tüm bunlar araştırılıyor. Ama bugünün sıcak görüntüsü bu. Dediğim gibi bu sabah itibariyle elde edilen bu görüntülerde özellikle şunu görüyoruz. İki kritik nokta var. Bunlardan bir tanesi, hatta üç nokta var. Bunlardan bir tanesi Hasan Ataman Yıldırım'ın, deniz yüzbaşıydı eskiden, emekliydi oradan. Bu kişinin iki kez Kozinoğlu'nun odasına girmesi ve ikinci çıkışında elindeki beyaz nesnenin ne olduğu. Yani Kozinoğlu'nun odasında ne aldı? Çünkü bu kişi sıradan bir insan değil ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda içeri alındığı zaman, ölümü gerçekleştiğinde mutlaka bunun inceleneceği, bununla ilgili her detayın araştırılacağı bilindiği halde odasına neden iki kez girer, parmak izi bırakır?
5: Bu insanlar da bu konuda bilgili insanlar.
6: Ki, aynen öyle. Biz onların hani zaten bu alanda uzman kişiler. Emekli olmuşlar o alanda. Hı hı. Ne yapıyor? Şimdi siz böylesine bir adamın ölümünde şüpheli görülebilecek bir rahatsızlanması durumunda odasına neden girersiniz? Hadi odasına girdiniz, oradan aldığınız beyaz nesne ne olursa olsun, bir kağıt parçası olsa kağıtta ne vardı diye sorarlar. Bir bez olsa o bezde ne vardı diye sorarlar. Şimdi siz oradaki elinizde aldığınız beyaz nesnenin ne olduğunu söylemeniz gerekiyor. İkincisi, orada 14 dakika boyunca ortak kullanım alanında neden tam da Kozinoğlu'yla Ataman Yıldırım yürüyüş yaptığı esnada 14 dakika neden elektrikli ışıklar kapatıldı? Ve üçüncüsü ise böylesine kritik bir durumda siz neden o kişiye ait olan bir bardağı, kahve bardağını yıkarsınız? Çünkü burada kalp rahatsızlığı deniyor. Peki bu kalp rahatsızlığını tetikleyecek bir şey mi konuldu? Çünkü burada iki şey üzerinde duruyor. Biliyorsunuz fethi kabir yapıldı ve bunun özellikle de ne var? Kullanmış olduğu bir vitamin vardı. Hem vitamine mi bir şey karıştırıldı? Şimdi ben açıkçası bu konuyu çok yakından takip eden bir gazeteci olarak bu görüntüyü gördüğüm an aklıma şu geldi. Vitaminden sonra acaba kahvesinin içerisine mi bir şey konuldu? Kahve bardağı neden yıkanır? Düşünün, böylesine kritik görevlerde bulunmuş bir kişi rahatsızlanıyor ve siz ondan geriye kalan en büyük kanıtlar nedir? Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz, yattığınız yerdir. Ama bir tanesi odasına giriyor, beyaz bir nesneyle elinden çıkıyor. İkincisi, 14 dakika ışıklar söndürülüyor rahatsızlık öncesi. Üçüncüsü, geriye bırakmış olduğu en önemli izlerden bir tanesi olan o bardağın yıkanmış olması. İşte tüm bunlar şu an itibariyle Kozinoğlu ölümüyle ilgili şüpheli durumun aslında ne kadar yerinde bir şüpheli duruma geldiğini gösteriyor. Şimdi ki biz... Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek özellikle söylüyor. En önemli detay şu, mesaj şu. Bu tarz şüpheli ölümlerin hiçbir karanlık nokta kalmayana kadar, bütün karanlık noktalar kaldırılıncaya dek, aydınlatılıncaya dek bu soruşturma devam edecekti. Ama şu anda da bu görüntünün ortaya çıkması inanılmaz bir şey. Bak,
5: şimdi
6: bu gördüğün...
5: biz şunu bekliyorduk. Yani fethi kabir işlemleri yapıldı ve belki de gelecek en önemli ve kesin kanıt oradan gelecek. Fethi kabir işleminden sonra yapılacak testlerle ortaya çıkacak ve bir zehirlenme, herhangi bir kimyasal katılıp katılmadığı konusu da oradan gelecek. Sonuçta belli olacak ama onun öncesinde İşte belki de bir önceki adımda en önemli görüntü de buydu zannediyorum.
6: Bu olacak kesinlikle.
5: Ortak alandaki kameralara Sabah gazetesi ulaştı. Şu anda da A Haber ekranlarında görüyorsunuz efendim.
6: Şu an bu gördüğünüz nokta Silivri Birnoğlu L tipi cezaevinde B blok B1 olarak

0: bilinen yerin yani Kozinoğlu'nun, Yıldırım'ın ve Uğur'un kalmış olduğu yerin mutfak kısmı, yani burada ortak alan olarak kullanılan yerlerden bir tanesiydi. Özellikle de orada o 14 dakika ışıkları söndürdükten sonra tekrar Atilla Uğur'un buraya geldiği ve burada oturduğu görülüyor. Az önce de ekranda bak, orada görüyorsun. Az önce de gösterdiler orayı. Gelip burada
1: ışıkları kapattıktan sonra oturuyor, değil mi?
0: Bekliyor 14 dakika orada. Hı-hı. 14 dakika sonra artık orada ne oluyorsa karanlıkta görülmüyor. Daha sonra ne yapıyor? Tekrar ışıkları açıyor ve açtıktan sonra önce banyoya gidiyor. Daha sonra da bak gelip mutfak kısmında oturuyor. Yani demek istediğim şu. Şu anda bir taraftan biliyorsun Ferhat Gül, yani o müdahalenin gecikmesini sağlayan ve daha sonrasında geç bir şekilde oraya gelen, butonun sesini, alarm sesini bastıran gardiyan, o zaten bir numaralı şüpheli olarak görülüyor. Kendisi Fransa'da kırmızı bültenli arananlar listesinde, Fransa'da olduğu için iadesinde talep edileceğini yine Adalet Bakanı ifade etmişti. Şimdi bu kişinin o günkü rolü ve ardından da ne yapmıştı? Kısa bir süre çalışıyor ve daha sonrasında da gidip FETÖ'nün üniversitesinde çok kısa bir süre Fatih Üniversitesi'nde çalışıyor. Daha sonra da 3 yıl boyunca ortalıkta hiç görülmüyor. Ne zamana kadar? 15 Temmuz aynı darbe girişiminden 18 gün sonra bir kere görülüyor. O da nerede? Havalimanında görülüyor. Havalimanından Fransa'ya firar ediyor, kaçıyor ve daha sonrasında da zaten dönüşü sağlanmıyor. Şimdi bu kişi ne oldu? Bu kişiyle ilgili ölümün gerçekleşmesinden sonraki rolünü biz konuştuk. Ama burada da tam tersi. Ölümünden hemen önce, rahatsızlığından hemen sonra. Yani orada bu kişi rahatsızlanıyor. Düşünün. Bu gördüğünüz, bak geldi. Ne yaptı? Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız? İşte tüm bunlar şu anda merak edilen ve şüpheli olarak görülen detaylar. Kozinoğlu'nun odasındaki beyaz nesne ne sorusu şu anda şüpheli sorulardan, cevap bekleyen sorulardan bir tanesi. İkincisi, kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağının içerisinde bir şey mi vardı? Bu saatten sonra Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili eğer dışarıdan bir şeyler yiyeceğine, içeceğine katılma durumu söz konusuysa, katılmışsa, iki tane şüphe var artık. Bir, vitamin ilaçları. İkincisi ise bu yıkanan kahve bardağı. Yani bu ikisi artık zehir mi dersiniz, başka türlü kalbini tetikleyebilecek bir ilaç mı katıldı dersiniz. Eğer bunlardan biri olmuşsa iki tane şüpheli detay var elimizde. Ne? Bir tanesi vitamin, bir tanesi de yıkanmış olan bardak. Ve ikincisi de o 14 dakika boyunca ışıklar neden söndürüldü? Bunu hatırlayacaksın. Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Ve bugün ortaya çıkan bu detayı da gördükten sonra gerçekten oradaki senaristlerin çağrılması, orada yaşananların sıradan bir senaryo olmadığını, mutlaka soy isim benzerliğinin olması, aynı durumların yaşanmış olması, belli ki birileri bir şeyler biliyordu ve bununla ilgili de dediğim gibi derinleşerek soruşturma devam ediyor. Her geçen gün yeni gözaltılar, yeni görüntüler, yeni detaylar çıkıyor ama en önemlisi biliyorsun ki nereden? Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan rapor önemli. Bakalım sonuç ne olacak, biz de takipçiyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler aktardın bize. Bu görüntülerde oldukça önemliydi. Soruşturmanın devamı açısından haber özel haberler şefi Mehmet Kırataş'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edelim. Efendim, Doğu Karadeniz bölgesinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yağış Rize'nin sahil kesimlerindeki ilçelerinden İyidere'de ciddi hasara yol açtı. Selden Karadeniz sahil yolu üzerindeki İyidere ilçe merkezi etkilendi efendim. Dağlardan gelen dere suyu denize ulaşamaması nedeniyle yol göle döndü. Sel suyunun çekilmesiyle de geriye çamur ve balçık kaldı. Belediye ekibi temizlik çalışması başlattı. Karayolları ekibi de Karadeniz sahil yolunu eski haline dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekranın sağ tarafındaki görüntüler canlı olarak geliyor o bölgeden, Rize'den efendim. Şiddetli sağanak Karadeniz'de etkili olduğu meteoroloji genel

Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili uyarılarını yapmıştı. Özellikle Karadeniz'in doğusunda, Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış etkisini sürdürmeye de devam ediyor. Rize'nin sahil kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran o sağanak bazı ilçelerde su baskınları ve hasara yol açtı. İyidere ve Pazar ilçeleri bu sağanak yağışlardan oldukça etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle ani sel, su baskını, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar etkisine, riskine karşı uyarılar yaptı. Heyelan riski de yine belirtiliyor efendim. Şu anda da ekiplerin o bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü görebiliyoruz canlı gelen görüntülerde. Derelerdeki çalışmalar devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan muhalefetin takos siyasetine tokat gibi cevap geldi. İstanbul Havalimanı'nın 4. pist açılışında kürsüye çıkan Erdoğan, taş üstünde taş koymayıp gemilerini takos siyasetiyle yüzdürenler için artık deniz tükenmiştir dedi.

0: Bismillah. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
1: Yatırımların önünü kesmeye çalışıyorlar dedi. Eleştirilerin boşa çıktığını, havalimanının rekordan rekora koştuğunu söyledi.
0: Mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Gündeminde havalimanına yönelik geçmişteki eleştiriler vardı.
0: İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar.
1: Muhalefetin siyaset mühendisi yürüttüğünü de söyleyen Erdoğan, takoz siyaseti yapanlara deniz tükenmiştir diye yanıt verdi.
0: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Netanyahu gelecek hafta Birleşmiş Milletler'e katılmak üzere ABD'ye gidecek. Netanyahu ziyareti sırasında yoğun güvenlik önlemleriyle korunacak.

0: Tutuklanmaktan korkan Netanyahu'nun uçağının New York yerine New Jersey'deki havalimanına inmesi bekleniyor.
1: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusu ve Filistin halkına yönelik korkunç bir soykırımın mimarıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan, diğer herkes için olduğu gibi Netanyahu'nun da suçlarından dolayı tutuklanması ve yargılanması gerektiği konusunda mahkemeyle hemfikirim.
2: Tutuklanmaktan korktu, uçağın ineceği eyaleti değiştirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gidecek. Ancak Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı. İsrail basınına göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği Netanyahu'yu Amerikan Gizli Servisi olağanüstü seviyede koruyacak. Diğer yandan Netanyahu'nun uçağı alışılmışın dışında New York John F. Kennedy Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na iniş yapacak. İsrail merkezi Valla Haber sitesine konuşan kaynaklar değişikliğin tutuklanma korkusuyla değil uçağın güvenliği nedeniyle yapıldığını öne sürdü. Soykırımcı Netanyahu geçtiğimiz yılda rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Netanyahu'nun uçağı çok daha uzun bir yol izleyerek Avrupa üzerinden değil Akdeniz'i boydan boya kat ederek New York'a yönelmişti.
0: Avrupa Birliği Ukrayna'ya füze, mühimmat ve insansız hava araçlarının tedariğinde kullanılmak üzere 3,3 milyar euroluk yeni bir savunma yardım paketi sağlayacak. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Özyar bizlerle birlikte olacak. Ayrıntılar için sözü Özyar'a bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz Esra. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi açıklama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Ursula von der Leyen kısa süre önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yapmış olduğu telefon görüşmesi sonrasında ki açıklamalarda bunu açıkladı. Yapmış olduğu açıklamaya da bakıldığında önümüzdeki kısa süre içerisinde Avrupa Birliği fonlarından Ukrayna'ya füze ve insansız hava tedariki için yaklaşık 3 milyar euro aktarılacağını duyurdu. Önemli bir açıklamaydı. Fakat geride bırakmış olduğumuz süre içerisinde de bakılırsa yaklaşık bu yıl içerisindeki 8,5 aylık süre içerisinde Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yine farklı savunma tedarikleri içinde yaklaşık 15 milyar euro aktardığını net bir şekilde belirtebiliriz. Bu 3 milyar euroluk bu ek yardımında önümüzdeki süreç içerisinde artarak daha da devam edeceğini söyledi. Ursula von der Leyen'in açıklamalarında bakıldığında özellikle önümüzdeki hafta içerisinde New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde bu kararın alınmasının önemine değinerek diğer ülkelere de Ukrayna'ya maddi yardımda bulunma çağrısında bulundu. Önümüzdeki süre içerisinde bu yardımların da devam edeceği bir gerçeği var. Diğer taraftan tabii ki Avrupa genelinde yapılan tartışmalara ve özellikle Avrupa halkının bakış açısına da bakıldığında yapılan yardımların bu Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz döneminde devam etmesinin artık Avrupa halkını da tamamen bıktırma bir noktasına geldiğinde net bir şekilde belirtebiliriz. Kısaca toparlayacak olursak Ersa şunu belirtelim. Avrupa Birliği son yapmış olduğu 3.3 milyarlık euroluk Ukrayna yardımıyla geride bırakmış olduğumuz bu 8,5 aylık süre içerisinde toplam yardım miktarını 18.3 milyara çıkardı diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım. Mesela.
0: Fatih Özyar aktardı efendim. Devam edelim. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu dün 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi biliyorsunuz. Peki yatırımcı parasını nasıl geri alacak? Stratejist Mustafa Aşkın bizlerle birlikte olacak. Yayın konuğumuz olacak ve bu gelişmeleri kendisine soracağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
4: Teşekkür ederim Esra Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu 131 yatırım fonunda parası bulunan yatırımcılar ne yapacaklar? Paralarını alabilecekler mi? Herhangi bir başvuru yapmalarına gerek var mı? Süreç nasıl ilerleyecek bizler için anlatır mısınız?
4: Evet, istenmeyen bir durum ortaya çıktı. Malum tabii bu durum birdenbire ortaya çıkmadı ne yazık ki. Bir birikimin sonucu en sonunda da Sermaye Piyasası Kurulu bazı kararlar alarak bu fonları dediğiniz gibi iki tane ayrı fon şirketine devretti. Bir tanesi iş portföy, ikincisi ziraat portföy. Şimdi buradaki fon sahipleri ne yapacak bu fonda parası olanlar? Dün sabah Sermaye Piyasası Kurulu bir yol haritası çizdi. Burada hesap devirleri ve hesap bakiyeleriyle ilgili işlemlerin yapılabilmesi için önümüzdeki pazartesi ve ayın 1'i, Ekim'in 1'i kritik günler. MKK kayıtları, muhasebe kayıtları, takas bank kayıtları, sözünü ettiğim bu iki tane portföy yönetim şirketi tarafından elde edilip analiz edilecekler. Ve ondan sonra da net bakiyeler tespit edilip eldeki varlıklarla kıyaslandıktan sonra da nakde dönme işlemleri, yani satış işlemleri yapılacak. Yalnız burada önemli bir nokta var. 17 Eylül öğlene kadar emir ileten satıcıların, yani müşterilerin, yani halkın satış yaptığı emirler sistemde geçerli olarak kalacak. Yani öncelik sırası onlarda olacak. Diğerlerinin 17 Eylül'den öğleden sonradan sonra emir iletenlerin emirleri geçerliliğini yitirecek. İş portföy ve ziraat portföydeki portföy yöneticisi arkadaşlar onların nakit taleplerini daha sonra ilgili kanallardan kabul edip nakde dönmeye çalışacaklar. Özünde baktığınızda bu bir süreç alacak. Yine Sermaye Piyasası Kurulu 3 aylık bir zaman dilimi verdi buradaki fonların tasfiyesi için. Ancak bu uzatabileceğini de belirtti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde buradaki varlıkların satımının yapılması, ardından da nakde dönmesi ve pay oranında da ilgili kişilere verilmesi gerekecek. Bir başka soru gelebilir, belki sizlere gelmiştir de, elimizdeki para ne olacak diye. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta da şu: o satışa konu olan varlıkların satış günkü fiyatı baz alınır. Nakde döndüğü günkü fiyatı baz alınır. Dolayısıyla o günkü fiyat üzerinden ilgili kişilere bu ödemeler yapılacak. Dolayısıyla buna çok dikkat etmesi gerekiyor yatırımcıların.
0: Yani burada hızlı satış noktasında değer kaybetmesi söz konusu değil mi? Böyle doğru mu anlıyorum?
4: Hayır, onu demek istemedim. Hani yatırımcı hangi fiyattan benim sattığım paylar yerine gelecek diye soruyor zaman zaman bizlere de. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Portföy yönetim şirketlerinin sattığı günkü fiyatlar üzerinden değerleme yapılarak paraları geri verilecek.
0: Anladım.
4: Şimdi diğer bir...
0: Bir yandan da nakde çevrilmesi gerekecek. Burada da o zaman en büyük risk varlıkların satılması halinde oluşabilecek değer kaybı da bir risk olarak karşımıza çıkıyor o zaman.
4: Önemli bir noktaya vurgu yaptınız, çok doğru. Zaten son düzenleme vardı, 28 Ağustos'ta çıkan Sermaye Piyasası Kurulu'nun sert bir düzenlemeydi. Burada bazı fonların ellerindeki varlıkları küçültmeleri yönünde bazı maddeler de vardı. O yüzden zaten piyasada satışlar derinleşti. Nasıl olsa bu fonlar bunu satacak diyenler de sattı. Bu fonlar mecburi olacak, mecburi olarak onları da satmak zorunda kaldıklarından son 10 gündür borsada çok keskin düşüşler oldu. Şimdi de şunu biliyor piyasa: devredilen fonlardaki bazı menkul kıymetler yine satılmak zorunda. Dolayısıyla borsadaki fiyatları ne yazık ki çok cazip olmayan noktalara doğru biraz daha aşağı kayabilir. Bir başka önemli teknik noktada bazı hisse senetleri var ki fiyatları afaki noktalara çıkmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Onlardan da hisse senetleri olarak portföylerin içinde var. Peki bunların satış fiyatı ne olacak derseniz, onlar çok hızlı fiyatlandığı için alıcı bulunamama sorunu var. Yani taban taban gidiyor. O konu hakikaten şu anda muhtemelen Sermaye Piyasası Kurulu, borsadaki yetkili arkadaşlarımızın önünde duran en önemli sorunlardan bir tanesi.
0: Evet, son olarak bir de borsa ve altına da değinmek istiyorum. Önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor, bir piyasaları da kısaca açıklamanızı rica edeceğim.
4: Borsamız bu işteki dinamiklerin dengelenmesini bekliyor. Umarım kısa sürede dengelenir. 14.400'den hızlıca aşağı geldi. 13.200 ve 13.000 seviyeleri önemli destek noktaları. Muhtemelen buralarda dengelenecekmiş gibi görünüyor. Zaman zaman biraz aşağı düşebilir. Ancak bu iş dinamikler dengelendikten sonra borsanın ben yönünü biraz daha pozitif görüyorum. Dolayısıyla 13.000, 13.200 ve 12.800 önemli destek noktaları. Direnç olarak kabul edeceğimiz yerlerse 13.600 ve 13.800. Yatırımcıların oldukça soğukkanlı, panik yapmadan hareket etmelerini tavsiye ederim.

0: altın çok sorulur. Altın fiyatlarında da önemli girdi. Körfez'deki gelişmeler ve Amerika'nın dünya ekonomisindeki genel tutumu, şayet İran-Amerika arasında bir uzlaşı sağlanabilirse Hürmüz konusunda, Ukrayna-Rusya savaşında da bir ılımlılık seçilebilirse, tercih edilebilirse, yıl sonu ons fiyatın 4900 dolarları görmesi beklenebilir. Bu da içeride altının fiyatını 8500 lira gram fiyatının üzerine doğru atma şansı var. Ancak dediğim gibi bunların hepsi bir olasılık. Dolayısıyla daha çok jeopolitik riskleri değerlendirmekte fayda var.
1: Sayın Mustafa Aşkın, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız kıymetli bilgilerden dolayı.
0: Sağ olun, iyi yayınlar dilerim.
1: Ve devam edelim efendim. Kırşehir'de Mukaddes Emanetler sergisi ziyarete açıldı. Sakallı Şerif ve Kur'an-ı Kerim ve aynı zamanda hat işlemeli örtüler bu alanda sergileniyor. Detayları ise A Haber muhabiri Yağmur Aksu'dan alacağız. Hemen Yağmur'a dönelim.
2: Esra Akgürek, tabii çok önemli bir yerdeyiz şu anda. Bu sergi Peygamber Efendimiz'den Ehl-i Beyt'e ve aslında insan tarihinin önemli isimlerine ait bütün emanetler burada sergileniyor. Şu anda da yoğun bir kalabalık olduğunu belirtelim. İnsanlar bu maneviyatı yaşamak için işte bu alana geliyorlar. Tabii burada önemli şeylere eşlik ediyorlar, öğreniyorlar. Tabii Asr-ı Saadet'ten ecdadımız Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da günümüze ulaşan mukaddes emanetler yüzyıllardır aynı hürmet ve hassasiyetle kurulmuştur. Her biri geçmişten bugüne taşınan bir hatırayı, bir inancı ve güçlü bir manevi bağ temsil ediyor. Şu anda ekranda olan aslında bu serginin en önemli eserlerinden birisi burada. Dünyanın el yazması en büyük ikinci Kur'an-ı Kerim'i bu sergide yerini alıyor. Tabi ziyaretçiler de burada bunu yakından görebiliyor. Tabi bunun en büyük özelliği 150 kilo, 150 koli yumurtayla kağıdı yapılıyor ve yapımı, yazımı tam 4 yıl sürüyor. Tabii çok önemli bir işlemesi var. Aynı zamanda 150'ye 110 santimetre boyu olduğunu belirtelim elbette bunun. Tabii burada bu şekilde tanıtımlarda yapılıyor elbette. Tabii 150 kilo ağırlığında olan bu Kur'an-ı Kerim'de serginin en önemli eserleri olarak dikkat çekiyor elbette. Tabii özellikle her ilmekte bunların bir ayet okunuyor ve özellikle asırlardır büyük bir hürmetle muhafaza edilen mukaddes emanetlerde şimdi Kırşehir'de ziyaretçilerle buluşuyor elbette. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Tabii bir sürü bölüm var buralarda. Maneviyatı yakından hissetmek için. Bakın görüyorsunuz burada her bir emanetin başında bir anlatıcı da bulunuyor. Ve bu emanetler ziyaretçilere yakinen anlatılmaya devam ediyor. Tabii bu serginin içerisinde ilerledikçe aslında sadece geçmişe bakmıyorsunuz. Asırlardır devam eden bir inanç geleneğinin, bir medeniyet hafızasının ve gönüllerde yaşayan güçlü bir bağlılığın izlerini de hissediyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi İşte bu alanlarda Kabe'nin iç ve dış örtüleri de burada sergileniyor ve özellikle her ilmekte, bakın bunların her ilmekte bir ayet okunuyor ve ayet okundukça çok manevi bir değeri olduğunu ifade edelim. Tabii bunları yaparken çokça hatim indiriliyor ve görmüş olduğunuz manevi değerlerin yapımı da tam olarak bir yıl sürüyor. Tabii Kabe'nin iç ve dış örtüleri de burada yerini alıyor. Tabii dediğimiz gibi sadece Peygamber Efendimiz'e ait değil, İslam tarihinin önemli isimlerinden emanetlerde, önemli isimlere ait emanetlerde bu sergide yerini aldığını ifade edelim. Tabii görmüş olduğunuz gibi hemen bu tarafta da Peygamber Efendimiz'e ait bir sürü yerler, bir sürü emanetler yer alıyor. Tabii görmüş olduğunuz gibi misk, Peygamber Efendimiz'in kabri, toprağı ve önemli olan Peygamber Efendimiz'in yatağı şerifi, hurmadan yapılan, bunların hepsi sakallı şerifi, saç şerifi, bunların hepsi burada yerini aldığını ifade edelim. Tabii bu sergi oldukça yoğun ilgi görüyor ve bu emanetler de bugüne kadar korunduğu için bizler de minnettarız diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Esra Akgürek.
1: Efendim, Denizli'de yaşayan Aynur Peksöz kendi tüketeceği biberleri evinin balkonuna asarak işte bu şekilde kurutmaya başladı. Bu kurutma işlemi daha sonra bir iş haline geldi. Öyle ki kuruttuğu biberler yılda 2 tona ulaştı. Balkonda tam bir görsel şölen sunan o kurutulan biberler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
3: Çevreden görenlerin hepsi de fotoğrafını çekiyorlar, kameraya alıyorlar, biberle ev diyorlar.
4: Önce kendi ihtiyacı için 3 çuvalla başladı. Şimdilerde 2 tona kadar çıktı. Balkonda çamaşır gibi ipe dizip kuruttuğu biberleri Türkiye'nin 4 bir

0: biziyorum, guru diyorum işte. Üç tane kız torunum var. Onlar okuyorlar. Onlara destek olmak zorundayım.
1: İlk başlarda balkonda 3 çuval biber kurutan Peksöz üretimi yılda 2 tona çıkardı. Şimdi hedefi işi büyütüp dükkan açmak.
0: Kışlığımı hazırlıyorum. Hem ticaret, elime para geçiyor, gelir oluyor. Siparişlerimiz İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya kargo yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine isteyenler kargo yapıyoruz.
2: Efendim, Rize'de sağanak sonrası oluşan sel ve ani su baskınlarının ardından Rize Valisi İhsan Selim Baydaş açıklama yapıyor. Kulak verelim.
3: Karayolları ve DSİ ekiplerimizle beraber burada da geriden gelen malzemenin, yani arkada siz de sahayı gördüğünüzde göreceksiniz, heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek karayolları ekiplerimiz, gerek DSİ ekiplerimiz, gerekse geceden beri belediyemiz burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var. Bunun uyarılarını dünden yapmıştık. Gerekli kurumları uyarmıştık. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama tabii bir heyelan meydana geldiğinde, ki burada yaşadığımız şey odur, geride birkaç yerde, çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzemenin tıkamasıyla merkezdeki menfezimiz, buradaki dereyi denize taşıyan menfezimiz tıkanmış oldu. İnşallah onu hızlıca açacağız. Bütün ekiplerimiz burada şimdi bir başka şey deneyeceğiz. Arka taraftan bu tıkalı olan menfeze arkadan bir basınçla, tazyikle girmeye çalışacağız. Burayı temizledikten sonra da mevcut çamuru ve birikmiş malzemeyi buradan toparlayacağız. Ben geçmiş olsun diyorum bütün hemşerilerimize. Sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Dediğim gibi bir elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren, bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz.
2: 9 ilde toplanan 102 yerel tohum çeşidi kadın çiftçilerin elinde yeniden yaşarıyor efendim. Detaylar Sağ Haber muhabiri Mehmet Geçgel'de olacak.
4: Gaziantep'te çok önemli bir proje yürütülüyor. Ata tohumları geleceğe miras olarak aktarılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu burada gen bankasında muhafaza ediliyor. Aynı zamanda bu gen bankasından çiftçiler gelip tohumu alıyorlar, üretiyorlar. Ürettikten sonra da yeniden tohumu bankaya iade ediyorlar. Ücretsiz bir şekilde çiftçiler bu tohumları alabiliyorlar. Projeyle ilgili detayları öğreneceğiz. Yayın konuğumuz Zeynep Arslan bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
4: Şimdi projeyle ilgili burada tohumları görüyoruz. Bir taraftan tohum üretmeye de devam ediliyor. Arka tarafta bamya tohumu hasadı var. Hem bunları göreceğiz hem de projeyi bize nasıl anlatıyorsunuz?
5: Projemiz ata tohumları kadın çiftçilerin elinden yeniden yeşeriyor. Toplamda gen bankamızda 102 çeşit ata tohumumuz mevcut. Bu çeşitlerimizin projemizde GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışmaktayız. Buradaki amacımız tohumlarımızı daha çoğaltarak gelecek nesillere ulaştırmak. Daha sonra burada çiftçilerimize veriyoruz bu tohumları. Çiftçilerimiz al götür üret getir projemiz var. Çiftçilerimize tohumları verdikten sonra tekrar onlar bize aldıkları tohum kadar tekrar yine getiriyorlar. Bu amaç zaten tohumları çoğaltmak, başkalarının faydalanması için.
4: Hem de geleceğe aktarılabilecek aslında en önemli miraslardan birisi bu yerli tohumlar, yerli ürünlerimiz. Bunların her biri bizim topraklarımızda, bizim vatanımızda yetişen ürünler.
5: Evet. Evet, doğrudur. Bunların zaten bu 102 çeşitimizin birer nüshası Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde.

0: Ankara Gen Bankası'nda koruma altına alınmaktadır.
1: Ankara'ya da gönderiliyor. Bir taraftan yeni tohumlar da elde ediliyor. Şu ana kadar 9 ilde 102 tohum bu noktada muhafaza altına alındı. Bir taraftan da tohum nasıl çıkarılıyor? Bakın burada bamya tohumu elde ediliyor. Yenileri de üretiliyor.
0: Evet, devam ediyor. Şu an kışlık çeşitimiz bamya tohumunu alıyoruz. Yazlık, kışlık ve güz çeşidi olarak devam etmekte tohum alımlarımız.
1: Bunlar için aslında bir de özel gerekli değil mi? Yani bu ata tohumlarının koruma altına alınabilmesi, bankada mesela hangi derecede, hangi koşullarda saklıyorsunuz?
0: 5 derecede saklıyoruz. Biz zaten standart olan da o 5 derecede saklanması gerekiyor. Bunu daha sonra bizim tohum takas şenliklerimiz var. Biz orada tohumları yine çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Aynı şekilde onlara veriyoruz. Onlar tekrar üretip bize getiriyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık, emeğinize sağlık diyelim bizler de. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, gördüğünüz gibi Gaziantep'te 9 ilde 102 çeşit tohum toplanmış durumda ve burada hemen ardımdaki bankada muhafaza ediliyor. Tohumlar çiftçilere veriliyor. Ata tohumları gelecek nesillere aktarılıyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Efendim, doğadaki yaban hayvanlarının özellikle de ayıların beslenmesi son derece tehlikeli durumlara yol açabilir biliyorsunuz. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğundan alacağız. Konuyla ilgili geride bıraktığımız günlerde görüntülerde izlemiştik. Şimdi sözü Selman Kutlu'ya bir bırakalım.
3: Evet, teşekkür ediyorum Esra Akgürek. Sizin de söylediğiniz gibi o görüntüleri hayretler içinde izlemiştik. Peki o görüntüler ne anlama geliyor? Hemen yanımızda konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şadan Başkaya var. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Tabii ki siz de yayın görüntüleri izlemişsinizdir. Öncelikle izlediğiniz zaman ne düşündünüz hocam?
4: Doğru bulmadım, kesinlikle yanlış. Ancak vatandaşımız maalesef ki zaman zaman bu tip davranışlarda bulunuyor. Biz eskiden de bunlar belki oluyordu, ancak artık bu hani iletişim çağında sosyal medyanın da çok yaygın olduğu bir dönemde hemen çekiliyor, paylaşılıyor ve yanlış olan şeyler de bütün topluma örnek olabiliyor. Birkaç gün öncesinde mesela benzeri şekilde bir daha genç bir vatandaş aynı bölgede ayılara yaklaşıp yemek verebilirsiniz, besin verebilirsiniz şeklinde bir çekim yaparken bu sefer ayı ona hücum etmişti. Yani sürekli bu tip vakalar orada maalesef yaşanıyor.
3: Bu bağlamda hocam buna tehlikeli bir yaklaşma mı diyebiliriz?
4: Tehlikeli yaklaşma elbette diyebiliriz. Kesinlikle yapılmaması gereken bir davranıştır. Normalde doğada, yaban hayatında her hayvan türüne bir yaklaşma mesafesi vardır. Bu sadece mesela böyle turizm boyutunda, ekoturizm boyutunda bir hayvana ne kadar yaklaşabiliriz diye baktığımızda ayı gibi bir türe 100 metre mesafe koyulur en azından. Yani 100 metreden onu insanlara izlettirirler. Eğer böyle özel yapılmış bir hani platform gibi bir yer varsa, hani Alaska'da ayıların alabalık yakaladıkları bölgelerde o platformda daha yakına da sokabilirler belki sizi. Fakat normalde 100 metre kadar mesafe koyulurken burada bizim vatandaşımız onlarla çok istenmeyen ölçüde yakınlaşıyor. Yani arkasında çoluk çocuk da var o anda. Belli bir kalabalık oluşturdukları için ayılar biraz da tedirgin duruyorlar orada, ama yani bu çok kötü bir örnek teşkil ediyor normalde.
3: Hocam yaban hayatında yani insanların beslenmesi doğru bir şey mi?
4: Yaban hayvanlarını zaten kesinlikle beslememeliyiz. Bu sadece uzmanların gerektiğinde ve karar verdiklerinde yapabilecekleri bir şeydir. Böyle insanlar ne bileyim güvercinlere yem atmaktan tutun, kazlara, kuğulara, ördeklere, göllerde, göletlerde, ırmaklarda besin atmak, kapısında, bağında, bahçesinde diğer hayvanlara işte birisi karaca besliyor, birisi tilki besliyor, öbürüsü gördüğümüz gibi ayıya eliyle ekmek vermeye çalışıyor. Bunlar yanlış hareketler. Kesinlikle yapmamamız gerekiyor bunlar. Ya mahsurları nedir dersek, biz bir ayıya ekmek veririz veya et veririz. Biraz sonra o ayı orada beleşe alıştığı için her gelenden aynısını bekleyecektir ve vermeyene de saldıracaktır.
3: Evet, çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Ederim. Evet, Çağdan hocam da konunun detaylarını anlattı. Yani yaban hayvanının beslenmemesi yönünde fikirlerini dile getirelim ve sözü size bırakalım.
2: Almanya çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için düğmeye bastı. Berlin hükümeti yeni kısıtlamaları yetersiz buldu. Daha katı önlemler için harekete geçti. Peki karara Alman halkı ve uzmanlar ne diyor?

0: kişiselleştirilmiş algoritmalar, çocukları dipsiz bir kuyuya çeken kontrolsüz video kaydırmaları ve onaylanma arzusuyla büyüyen psikolojisi bozulmuş çocuklar. Sosyal medyanın karanlık yüzü en çok çocukları hedef alıyor. Almanya bu dijital tehdide karşı adım atmak için harekete geçti.
1: İnternette çocukların korunması yalnızca özel bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluk.
2: Almanya'da çocukları dijital dünyada korumak için daha sıkı yasalar gündemde. Aileler sorumluluğun sadece anne babalara yüklenmemesi gerektiğini belirterek Meta gibi platformlardan tasarımlarını ve algoritmalarını değiştirmelerini talep ediyor ve devletten sosyal medya platformları üzerinde daha sıkı kontrol istiyor.
0: Alman hükümeti Meta'nın Instagram ve Facebook'ta devreye soktuğu yeni kısıtlamaları yetersiz buldu. Hükümet çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak için daha güçlü adımlar atılmasını istiyor. Bu konuda yaş ve süre kısıtlaması gibi yeni güvenlik önlemleri de gündemde.
3: Sosyal medya çok tehlikeli. Şimdi bir de yapay zeka eklendi ve bu sadece çocukların değil herkesin kafasını karıştırıyor.
0: Eleştirilerin odağındaysa kullanıcıların platformlarda daha uzun süre kalmasını sağlayan algoritmalar var. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'nın önde gelen medya pedagogu Jonas Stratmann'a mikrofon uzattı.
1: İnternette çocukların korunması yalnızca özel bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluk. Ancak şu anda sistem tam tersine işliyor. Büyük şirketler adeta ebeveynlerin karşı karşıya kaldığı sorunları kendileri oluşturuyor. Ardından bu sorunları evde çözme görevini ebeveynlere bırakıyor. Meta'nın ve sosyal medya uygulamalarını geliştiren diğer şirketlerin değiştirmesi gereken şeylerden biri de kişiselleştirilmiş öneri algoritmalarının kaldırılması olmalı. Reşit olmayanlar için bu sistem varsayılan ayar olmamalı. Yani çocuklara ne göreceklerini yapay zeka göstermemeli. Çocukların takip ettiği insanlar ve hesaplar belirleyici olmalı. Ayrıca sonsuz kaydırma özelliği ve videoların otomatik olarak başlaması da varsayılan olarak kapalı olmalı. Bunun ötesinde benim talep ettiğim şey çocuk ve genç kullanıcılar için bağlayıcı kurallar ve yaş doğrulamasına ilişkin asgari standartların da zorunlu hale getirilmesi. Yani aslında gerekli araçlar elimizde var. Eksik olan şey ise hız ve kararlılık.
0: Sürecin en yakın takipçisi ise şüphesiz aileler. Peki Alman halkı çocuklarını sosyal medyanın zararlarından koruyacak bu yeni kısıtlamalara nasıl bakıyor?
3: Sosyal medya çok tehlikeli. Şimdi bir de yapay zeka eklendi ve bu sadece çocukların değil herkesin kafasını karıştırıyor. Şu anda ortada doğru düzgün bir denetim yok. Siyaset sosyal medyanın daha sıkı denetlenmesini sağlayabilir ve çocukların bu platformlara çok küçük yaşlarda, örneğin 10-11 yaşlarında erişmesine izin verilmemesini, bunun daha ileri yaşlara bırakılmasını sağlayabilir. Ama burada en önemli şey bilinçlendirme ve eğitim.
4: Mesleğim gereği, yani sosyal pedagoji alanında eğitim almış biri olarak çocuklarla çalıştım. Aynı zamanda bir anne ve büyük anneyim. Genç insanların yan yana oturup telefonlarına baktıklarını görüyorum. Burada çok değerli bir şey kayboluyor. Empati. Bence çocukların da ilk yıllarında ekranla hiçbir ilgileri olmamalı. Ama bugün küçük çocukların daha bebek arabasında otururken hızlı görüntü geçişleriyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu kadar hızlı görüntü akışının sinir sistemini aşırı derecede uyardığını düşünüyorum. Bu nedenle benim görüşüm küçük çocuklar için 0 dakika 0 ekran olmalı.

0: futbol heyecanı A Haber'de. UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, ünvanını koruma yolundaki ilk maçında Lizbon'da Cagliari konuk ediyor. Futbolun yıldızları A Haber'de. Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha. Bu maç kaçmaz. Portekiz-Galler Uluslar Ligi mücadelesi 24 Eylül Perşembe saat 21.45'te A Haber'de.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörülüyor.

0: görüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonu yollarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Buran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
18: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
19: Akakçe.
20: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Canlı yayın.
21: Nedeniyle yollar göle döndü. Sel suyunun çekilmesiyle de geriye çamur ve balçık kaldı. Belediye ekibi temizlik çalışması başlattı. Karayolları ekibi de Karadeniz sahil yolunu eski haline döndürebilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Rize ve Trabzon'da etkili olan o şiddetli yağış birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymasına neden oldu efendim. O bölgeye gideceğiz, detayları alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bizleri bekliyor. Son durum için sözü Yüksel'e bırakalım.
22: Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle de Trabzon ve Rize'de sağanak yağışlar etkisini gösterdi. An itibariyle sağanak yağışların artık etkisini yitirdiğini söyleyebiliriz. Ancak tabii ki beraberinde birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymaları da yaşandı. Ekiplerin şu an itibariyle çalışması devam ediyor. Zarar gören noktalardaki balçık temizleme ya da su baskını yaşandığı iş yerlerindeki su tahliyesi de devam ediyor. Yine bir tarafta AFAD, diğer tarafta Devlet Su İşleri ve yine Valilik İl Özel İdaresi ekipleri de an itibariyle çalışmalarını sürdürüyor. Bizler şu an itibariyle Rize'nin İyideri ilçesindeyiz ve hemen Karadeniz sahil yolunun bağlantı noktasındayız. Aslında ilçe merkeziyle birlikte ana yolun bağlantı noktasında görmüş olduğunuz gibi sağanak yağış sonrasında birçok noktada artık su baskınları yaşanmış ve yine birçok noktadaki o toprak kaymalarının sebebiyet verdiği balçık ve çamuru da görebiliyorsunuz. An itibariyle ekiplerin çalışması sürüyor. Birçok noktada da yine araçların suya gömüldüğünü söylemek de mümkün. Kameraman arkadaşım Enes Özcan da birazdan o noktayı da sizlere gösterecek. Tabii en çok sağanak yağıştan etkilenen ilçelerden birisi İyidere'ydi. Diğer nokta ise yine Pazar ilçesi. Hemen sol tarafı görebiliyorsunuz şu an itibariyle. Birçok araç suya gömülmüş durumda. Bu noktadaki balçık temizleme çalışmalarının ardından su tahliyesinin de yine gerçekleşmesi bekleniyor. Birçok noktada da ekiplerin çalıştığını belirtelim. An itibariyle sağanak yağış etkisini yitirdi ancak akşam saatlerine kadar yine sarı ve turuncu kodlu uyarının devam ettiğini belirtelim. Sadece Rize'nin İyideri ilçesinde değil yine Pazar ilçesinde de birçok noktada dere taşkınları yaşandı. Aynı zamanda su baskınları yaşandı ve o noktalarda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Şu bilgiyi de paylaşalım. Şu anda bulunduğumuz nokta Karadeniz sahil yolunun hemen kenar kısmında ilçe merkezine giden güzergahtayız. Tabi bulunduğumuz alanda balçık temizleme çalışmaları yapılırken bir diğer tarafta ise cadde içerisinde birçok noktada da yine vatandaşlar da

iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye devam ediyor. Yine bu noktada ekiplerin de vatandaşlara yardımcı olduğunu da belirtelim. Şu anda bulunduğumuz noktadaki suyun tahliyesinin gerçekleşmesi oldukça zor, çünkü suyla birlikte, sağanak yağışla birlikte toprak kaymaları meydana gelmişti ve o topraklar da yine suyla taşınarak bulunduğumuz alana kadar ilerledi ve görmüş olduğunuz gibi onlarca araç da yine suya gömülmüş durumda. Bir diğer taraftan da yine toprak kaymasının meydana geldiği noktalarda güvenlik tedbirleri nedeniyle 7 evin tahliye edildiği bilgisini de paylaşalım. Biraz önce AFAD'dan aldığımız bilgi bu yöndeydi. 7 evde bulunan vatandaşların tahliye edildiğini ve o evlerde incelemeler yapılacağını, hasar tespit çalışmalarının yapılacağını, daha sonrasında artık o noktadaki güvenlik önlemlerinin de alınacağını belirtti. Şu an itibariyle İyidere ilçesindeki çalışmaları da görebiliyorsunuz. Şöyle ilerleyelim Enes, biraz daha diğer noktaları da gösterelim istiyorum. Caddenin diğer noktasında da yine birçok iş yerine su bastığını söyleyebiliriz. Tabii uyarılar yapılmıştı, ancak 100 kilograma kadar, metrekareye 100 kilogram civarında bir yağışın düşmesi bekleniyordu. Bulunduğumuz İyidere ilçesinde, Pazar ilçesinde 131 kilogram yağışın düştüğünü de belirtelim. Beklenenden daha yoğun ve sağanak bir yağışın etkili olduğunu da belirtmekte fayda var. Tabii uyarılar devam ediyor. Hem Rize Valiliğinden, hem Trabzon Valiliğinden, hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yine yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Ve şu an itibariyle de etkisini yitirmiş durumda. Ekiplerin çalışması da biraz daha kolaylaştı diyebilirim. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bir yandan sağanak yağış devam ederken diğer taraftan da ekiplerin çalışması da bir hayli zordu. Şöyle ilerleyelim, cadde içerisinde gösterelim istiyorum. Bulunduğumuz noktada yaklaşık 7-8 aracın suya gömüldüğünü görebiliyoruz. Tabii çok şükür ki böyle bir felaketin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtelim. Çok şükür, sevindirici noktası da bu yönde. Maddi hasar olan noktalarda ise ekiplerin çalışması devam ediyor. Tabii hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından da yine vatandaşların ya da iş yerinde zarar gören vatandaşların da yine ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtelim. Şu an itibariyle iş makinalarıyla bir taraftan çamur ve balçık temizleniyor. Kamyonlarla yine ilçe merkezinin dışına taşınmaya devam ediyor. Diğer taraftan da suların tahliyesinin de gerçekleştiğini belirtelim. Toparlayacak olursak, Doğu Karadeniz bölgesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar özellikle de Trabzon ve Rize şehir merkezlerinde etkili oldu. Ve İyidere ilçesinde de yaklaşık 12 saat içerisinde 131 kilogramlık bir yağışın da etkili olduğunu belirtelim. Tabii sağanak yağış beraberinde sel, su baskını ve yine toprak kaymalarını da meydana getirdi. Dağlardan gelen o toprak kaymalarının yaşandığı noktalardaki balçıklarda görmüş olduğunuz gibi hemen Karadeniz sahil yolunun cadde kısmında bulunan noktalarda da büyük hasara yol açtığını belirtebiliriz. Çok şükür herhangi bir şekilde can kaybı ya da yaralanan vatandaşın olmadığını belirtelim. Maddi hasarında yine ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından da yine karşılanacağını, tabii yardımcı olacağını da belirtebiliriz. Şöyle şu noktayı da gösterelim istiyorum bir kez daha. Cadde boyunca aslında su birikintisi bu noktada hem iş yerlerine hem evlerin alt katında bulunan, bodrum katında bulunan noktalarda da yine hasara yol açtığını belirtebilirim. Birçok vatandaş tabii kendi imkanlarıyla, yağış başladıktan sonra kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ancak tabii ki sağanak yağışın şiddeti o kadar yüksekti ki artık onların da çabası yetmedi ve görmüş olduğunuz gibi özellikle de bulunduğumuz bu alanda tamamen araçlarda neredeyse suya gömülmüş durumda. Ekiplerin çalışması da devam ediyor. Şunu bir kez daha tekrarlayalım. Doğu Karadeniz bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Aralıklarla etkili olacak sağanak yağışlarda vatandaşların özellikle de Rize'de, İyidere ilçesinde gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda bir uyarının yapıldığını da belirtelim tabii ki. Son yıllardaki en çok yağışın etkili olduğu geceyi geride bıraktık. Tabii dün gece itibariyle başlamıştı Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak ve kuvvetli sağanak yağış. Özellikle de Trabzon ve Rize'de birçok noktada da sel ve su baskınlarına neden oldu. Maddi hasarın büyük olduğu noktalar var. Tabii birçok iş yerinde de yine suların, özellikle de apartman dairelerinin alt katında, bodrum katında da yine su baskınlarının yaşandığını belirtebiliriz. Cadde içerisinde şu an şehir merkezinin, ilçe merkezinin iç kısımlarındaki temizlik çalışmaları tamamlandı, ancak

0: Karadeniz sahil yolunda şu anda bulunduğumuz işte bu noktada ilçenin Karadeniz sahil yoluna bağlanan noktasında ise ekiplerin balçık temizleme işlemleri devam ediyor. Bir taraftan da vatandaşlar araçlarını o noktada araçları suya gömülen vatandaşlar da yine ekiplerin çalışmasını takip ediyor. Onlar da bir an önce araçlarını o noktadan çıkarmak istiyorlar ancak bir hayli zor olduğunu söylemek mümkün. Görebiliyorsunuz toprak kaymalarının yaşandığı noktalardaki o toprak kütleleri, devasa toprak kütleleri suyla birlikte bulunduğumuz bu alana birikmiş durumda. Bir taraftan ekipler suyun tahliyesini yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan da yine balçık ve çamur temizliğinin devam ettiğini de belirtelim. Tabii şu an itibariyle sağanak yağış etkisini yitirmiş durumda ancak bir kez daha uyaralım. Özellikle de Doğu Karadeniz bölgesinde başta Trabzon ve Rize olmak üzere Artvin'in kuzey ilçelerinde de yine sağanak yağışların aralıklarla etkili olması bekleniyor. İlçe merkezlerinde bazı yollarında su altında kaldığını belirtelim. Bazı güzergahların kapanması nedeniyle Karadeniz sahil yoluna ulaşımda da güçlükler yaşandı. Rize ve Trabzon'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. An itibariyle de ekipler de yine bir taraftan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Dün gece itibariyle başlamıştı sağanak yağışlar. Gece boyunca devam eden sağanak yağışların ardından birçok bölgede de derelerin yükselmesi, cadde ve yollarda kısa süre içerisinde suyla kaplanmasına neden oldu. Tabii buraya gelirken aslında İyidere ilçe merkezindeki birçok noktada da yine toprak kaymasının yaşandığını, yolların kısa süreli olarak ulaşıma kapandığı bilgisini de paylaşalım. Şu an itibariyle o noktaların tekrar ulaşıma açıldığı bilgisini de paylaşmakta fayda var. Toparlayacak olursak Doğu Karadeniz bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarında getirdi. Ekiplerin şu an itibariyle bir yandan suların tahliye edilmesi için çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan balçık ve çamur temizliği de devam ediyor. Çok şükür ki şu an itibariyle can kaybı yaşanmadı. Bu da sevindirici noktası diyelim. Sözü Rize İyidere'den sizlere bırakalım.
1: Efendim Konya'da geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Çavuşçu Gölü son aylarda etkili olan o yağışlarla birlikte yeniden suyla buluştu. Detayları ise haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğundan alacağız.
2: Evet, geçtiğimiz yıl bu göl tamamen kurumuştu. Su görmek bile mümkün değildi ama bu sene yağışların ardından göl yeniden tuttu. Göçmen kuşlar da gelmeye başladı. Yayın konuğum var. Doğa gözlemcisi Önder Metin efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim.
2: Efendim çok istediğimiz bir görüntüdü. Bu sene tekrar meydana geldi. Neler söyleyeceksiniz?
3: Gerçekten bu haliyle biz olmasından çok sevinçliyiz, mutluyuz. Hele hele göçmen kuşlarımızla onlar daha mutlular. Bu gölümüzde 225'e yakın kuş türü vardı. Hatta dün biz geçtiğimiz hafta bir üçüncü kuş gözlem etkinliği yaptık. 5 saat içerisinde 63'e yakın kuş türü saydık. Yani gölümüz göçmen kuşları açısından çok önemli bir göl.
2: Geçtiğimiz yıl tamamen kurumuştu. Bir miktar su bile kalmamıştı ama bu sene yeniden kayıklar yüzmeye başlamış.
3: Gerçekten o haliyle biz o görselliği görmekten çok mutluyuz. Yaklaşık şu anda 30 milyon metreküp'e yakın su olduğunu tahmin ediyorum. Daha önceki bir ölçümde 16 milyon metreküp bir su ölçülmüştü. Ama yağışlarımız çok güzel gidince şu anda yaklaşık 30 milyon metreküp'e kadar bir şey var. Tahminim gelecek yılda yağışlar çok iyi olacak. Gölümüz tamamıyla dolacak.
2: Tabii suyun kurumasıyla birlikte burada balıkçılık da bitmişti ama kuşların gelmesi yeniden balık hareketliliğinin başladığını mı gösteriyor?
3: Aynen. İlgililer gölümüze gerekli balık atımları da yaptılar. Haliyle bu balıklarımız yetişecekler ve tekrar Türkiye ekonomisine, ılgın ekonomisine o balıklarımız balıkçılar sayesinde katılacak.
2: Tabii bu göl ne için kullanılıyor? Yani burası doğal bir göl değil, yapay bir göl değil mi?
3: Evet, aslında burası sette, yani çukurun iki tarafına bir sette yapılarak bir sulak alan oluşturulmuş. Bu Atlant Ovası dediğimiz bu ovanın sulanmasına uygun biçimde yapılan bir göl. Su şimdiye kadar çiftçilerimizin kullanmasına verilirdi. Fakat geçen yıl tabii kuruduğu için verilemedi. İlgililer de çok güzel bir şey yaptı. Bu gölümüzü bu sene sulamaya kapattılar, doğsun. Hem kuş varlığı artsın, balık varlığı artsın, hem de su biraz çiftçilerin kullanabileceği noktaya kadar gelsin diye.
2: Tabii biz burayı sulama göleti diyoruz ama...

0: Ama artık milli park havasına gelmiş durumda.
1: Aynen, gördüğünüz gibi bir güzellik ortada. Milli park havasına geldi. Hatta birçok kişiler de piknik yapmak için buralara gelip hem gözlem yapıyorlar hem de dinleniyorlar.
0: Tabii farklı kuşlar da geliyor. Hangi kuşlar gelir efendim buraya?
1: Daha çok bizim bu bölgeye sürekli var olan sakarmekelerimiz var. Onlar yıl boyunca kalırlardı. Ördek çeşitleri, flamingo ve pelikan çok bu gölümüzün asil böyle sürekli gelen. Bir de boz kazlarımız var. Onlar da buranın neredeyse endemik türü. Burada gelirle yaşarlar. Şu anda da gece balıkçılı dediğimiz bir balıkçılar şu anda Ekim ayına kadar burada kalacaklar. Sayıları oldukça fazla. Onlar da Ekim'in sonuna doğru göçlerini yapacaklar Afrika'ya doğru.
0: Peki şöyle baktığımızda daha önce bir tane kuş yoktu artık.
1: Aynen.
0: Siz hatta buraya kuşların fotoğraflarını astınız ki kuruyan göle dikkat çekmek için ama o fotoğrafları astığınız yerlerde o kuşların gerçekleri görünüyor şu anda.
1: Gerçekten o bizi çok memnun ediyor. Şu anda gerçekten ben de sizin dikkatinizle görüyorum. Çok mutluyum ya bu halinden. Gerçekten. Evet.
0: Peki efendim şunu da belirtelim. Pelikanlar dediniz. Pelikanlar galiba karşıda o beyaz alanda olanlar mı pelikanlar?
1: Şimdi biraz önce ben buraya gelirken pelikanlar tepemizden uçtular. Yani o bir grup geldi ama daha gelecekler. Buradan 60 bine yakın pelikan göçünü bekliyoruz buradan gelip buralarda dinlensinler, beslensinler diye. Fakat pelikanların şöyle bir şanssızlığı var. Gölümüz kuruduğu için balık varlığı onlara yetecek kadar değil. Öyle olunca pelikanlar geliyor. Aradıkları bulamayınca da fazla kalamıyorlar. Birkaç gün dinlenip gidiyorlar.
0: Peki, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Peki. Efendim kuruyan göl şu anda su tuttu ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Efendim Denizli'de CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evinde ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarmalar zehir tarlasıyla karşılaştı. Gözaltına alınan İnce ise tutuklandı.
3: Zehir taciri CHP'li ilçe başkanı jandarmadan kaçamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. İnce evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bahçede uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda kenevir ekini bulundu. Evdeki aramada zehir ticareti yapıldığını kanıtlayan hassas terazi de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman İnce çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Skandalın ardından İnce, CHP Kale İlçe Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
2: İstanbul'da ünlülere yönelik iki uyuşturucu soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda zanlılardan 21'i yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
4: Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü gözaltında.
5: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü isimlerinde olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezin ve Rapçi Sefo var.
4: Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen'in de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Ardından ifadelerine başvuruldu ve kan saç örneği alındı. Zanlılardan Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaşsa adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanma ve temini, özel hayatın gizliliğinin ihlali, şantajla fuhşi aracılık suçlarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı.
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı ve savcı tutuklandı efendim. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Bural bizlere detayları aktarmak için hazır. Sözü hemen Bural'a bırakalım.
6: Soruşturmanın geldiği son noktadan bahsedelim. Soruşturma kapsamında o dönem Cumhuriyet Başsavcısı olan, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve aynı zamanda cezaevi savcısıyla birlikte iki kişi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan örgüt üyeliği suçundan suç ceza hakimliğine sevk edilmişti ve onlarla alakalı çıkacak kararı bekliyorduk bizler de ve onlarla alakalı karar da çıktı. Tutuklama talebiyle sevk edilmişlerdi ve bu talep doğrultusunda tutuklanmış oldukları bilgisini verelim. Peki bu kişiler neden önemli? Özellikle 2011 yılında hayatını kaybeden ve hayatını kaybetmesinin sebebi ise kalp krizi olarak doğal ölüm yoluyla hayatını kaybettiği belirtilen Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturması 2012 yılında takipsizlik kararı almıştı ve bu takipsizlik kararının alınmasında yine rol oynayan savcı, başsavcı ve aynı zamanda dönemin cezaevi savcısı olduğunu biliyoruz. Ali İşgören ve Necip Doğan bu iki kişi için örgüt üyeliği suçlamasıyla nöbetçi suç ceza hakimliği sevkleri söz konusuydu ve nöbetçi suç ceza hakimliği de talep doğrultusunda bu iki savcıyı da tutuklamış oldu ve soruşturma kapsamında şu ana kadarki tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Peki nasıl 6'ya yükseldi? İlk dalga operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış ve bu 10 kişiden biri jandarma eğer tutuklanmıştı. Dönem itibariyle cezaevinde görev yapan bir jandarma eğer tutuklanmıştı. Ardından ikinci dalga operasyon yapıldı ve bu ikinci dalga operasyonunda da 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve bunlardan 3'ünün tutuklanmış olduğunu biliyoruz. Bu 3'ünün arasında yine sağlık çalışanları olduğunu da biliyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ardından süreç doğrultusunda Fetika 1 işlemi yapıldı. Fetika 1 işleminin ardından da yine Kurtlar Vadisi dizisiyle alakalı da bir inceleme gerçekleşti ve bu incelemenin beraberinde de Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade, bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı ve bu ifade işlemleri sona ermesinin ardından incelemede de devam edildiğinin altına çizilmişti ve ilerleyen süreçte de ardından Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmiş olduğu Silivri Cezaevi'nde beraber tutuklu bulunduğu Hasan Atilla Uğur, kendisi jandarma albay ve beraberinde Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'ın gözaltına alınmış olduğu ve yine o dönem görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısının da gözaltına alınmış olduğu bilgisini aktarmıştık. Ve Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un yaşları ve sağlık durumları göz önünde bulundurularak kendileri için ev hapsinin verilmiş olduğunu belirtelim ve bu ev hapsinin ardından da artık gözler tamamıyla başsavcı İşgören ve savcı Doğan'a çevrilmişti. Onlarla alakalı tutuklama talebi vardı. Hakimlik onlarla alakalı talebi doğrudan uygulayarak tutuklayarak o kişileri de cezaevine yolladı. Peki süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreçte artık Fetika 1 işleminin sonucunu bekliyoruz elbette. Oradan gelecek ön raporla birlikte aslında çok daha farklı konular konuşuyor olacağız. Öyle ki yine Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmiş olduğu o güne dair güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı ve bu güvenlik kamera kayıtları da yine adli tıp raporuyla birleştiği takdirde yine çok daha farklı senaryolar, çok daha farklı gelişmeler aktarıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Efendim bir de dünya gündemine bakalım. Aylardır tartışılan Grönland konusunda kritik bir adım atıldı. ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle sıkıştığını duyurdu. Anlaşmaya göre stratejik konumdaki ada ABD toprağı olmayacak ama Washington yönetimi Grönland'da dev bir askeri üs kuracak. Üstelik bu anlaşmanın bir son kullanma tarihi de yok. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Dünyanın kilit noktalarından birinde yeni dönemin kapılarını aralayan anlaşmanın o detayları şimdi ekrana geliyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir gündeminde tuttuğu Grönland konusunda küresel dengeleri değiştirecek yeni bir adım attı. Trump, ABD, Danimarka ve Grönland arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan Grönland'ı ABD topraklarına katmak için daha önce de sayısız girişimde bulunmuştu. Ancak Rusya, Çin, Kanada ve birçok Avrupa ülkesi bu adıma karşı çıktı. Çünkü küresel taşımacılık yapan birçok gemi bu güzergahtan geçiyordu. Üstelik bazı ülkeler ABD'nin Grönland'da askeri üs kurmasını istemiyordu. Tüm itirazlara rağmen ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Sözleşme kapsamında ABD, adanın güvenliğini üstlenerek bölgede tam yetki hakkına sahip olacak. Washington yönetimi adaya geniş çaplı bir askeri üs kuracak. Üstelik bu düzenlemenin bir bitiş tarihi olmayacak. ABD Başkanı Trump anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka ve Grönland ile adanın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma ABD'nin uzun süredir devam eden tüm endişelerini tamamen gideriyor. ABD'nin bu anlaşma nedeniyle hiçbir maliyet olmayacak. Ayrıca bundan böyle hiçbir ABD düşmanı bizim açık ve yazılı onayımız olmadan Grönland'da hiçbir zaman üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland'da hassas nitelikte yatırımlar yapamayacak. Bu bir sonsuz yaşam anlaşmasıdır. Herhangi bir son erme tarihi yoktur. Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Grönland'da bunun için uygun çok sayıda bölge bulunuyor. Bu tesislerin geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Grönland'ı çok güçlü şekilde koruyacağız.
3: Trump'ın açıklaması dikkati çeken bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Anlaşma Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını öngörmüyor. Ada siyasi statüsünü koruyacak. Grönland, Danimarka Krallığı bünyesindeki geniş özerk yapısını sürdürecek. Ancak Washington adanın güvenliği ve stratejik faaliyetleri üzerinde çok daha geniş bir hareket alanı elde edecek. Danimarka Başbakanlık Ofisi de tarihi anlaşmanın gelecek hafta resmen imzalanacağını duyurdu.
8: Grönland ABD için çok önemli, ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler ve sonra aptalca bir şekilde onlara geri verdik. Bunu yapmamalıydık.
2: Efendim, Fransa Cumhurbaşkanlığı'nda görev yapan bir danışmanın cep telefonunu Mossad tarafından hedef alındığı iddiası ülke gündemini sarstı. Fransız basınında yer alan haberlere göre siber saldırının sahte bir e-posta üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ömer Aydın'da olacak ayrıntılar.
9: Esra, teşekkür ediyorum. Evet, Fransa'da daha önce de buna benzer çok sayıda iddia gündeme gelmişti. Hatta uzun dönem İsrail yazılım şirketi tarafından geliştirilen Pegasus isimli bir hackleme sistemi üzerinden Fransız Cumhurbaşkanı başta olmak üzere çok sayıda yöneticinin telefonlarına sızıldığı ortaya çıkmıştı. Bu iddialar Avrupa Birliği genelinde ortaya çıkan iddialardı, sızma hareketleriydi. Yeni iddia ise Fransız Challenge dergisinin bir Fransız diplomata dayandırdığı yeni bir sızma iddiası. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Elize'nin Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika danışmanı danışmanının telefonuna Mossad tarafından sızıldığı şeklinde, Dora Katutti isimli danışmanın telefonuna sızıldığı iddiası gündemde. Oltalama şekliyle meydana gelen bir sızma e-posta gönderiliyor. Filistin yönetimi tarafından gönderildiği süsü verilen bir elektronik postaya Fransız danışmanı, Cumhurbaşkanlığı danışmanının yanıt vermesi sonrasında İsrail İstihbarat Servisi Mossad Fransız danışmanın telefonuna sızmayı bir şekilde başarıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı veya Fransa Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, doğrulamadı veya yalanlamadı. Konunun değerlendirildiği belirtiliyor. Fakat en başta da ifade ettiğim gibi daha önce de sızma iddiaları gündeme gelmişti. Fas üzerinden Fransız yöneticilerinin telefonlarına, görüşmelerine sızıldığına dair veriler ortaya çıkmıştı. Yeni sızma iddiası şimdiye kadar yalanlanmadı. Fakat Fransız yöneticilerin son dönemde özellikle Fransa'nın Filistin devletini tanıması sonrasında İsrail'in, İsrail istihbarat servislerinin hedefi olduğu da biliniyor diyelim ve sözü sana bırakalım.
2: Efendim, Van'ın Erciş ilçesi 2020 yılında coğrafi işaret tescili alınan ve yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip olan Erciş üzümü hasadına hazırlanıyor. Peki bu sene rekolte ne? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Nazlı Timur ve konuğunda olacak. Detaylar hemen dönelim. Sözü Nazlı'ya bırakalım.
10: Evet, şu anda Van'ın Erciş ilçesinde Bayramlı Mahallesi'ndeyiz ve bulunduğumuz nokta bir üzüm bağındayız. Şu anda tabii Türk patenti ve coğrafi işareti bulunan Erciş üzümü kendine has aromasıyla birlikte sofraların vazgeçilmesi arasında. Şimdi kameraman arkadaşım da ekranlara yansıyacak. Burada gördüğünüz gibi üzüm hasat, aslında hazırlık demeyelim de hasat zamanı geldiğini hemen ifade edelim. Buradaki vatandaşlar yavaş yavaş hasat hazırlığını tamamladı ve yapmaya başlayacak. Tabii Erciş ilçesindeyiz şu anda. Erciş üzümünün yetişmesinde Van Gölü'nün iklimi, yumuşatıcı etkisi, yüksek rakım ve gece gündüz arasındaki sıcaklıkta tabii önemli farklı rol oynuyor. Üreticiler bu bağlarda özenle yetiştirdikleri üzümleri olgunlaşma döneminde de topluyor. Tabii bunun yanı sıra, hani üzümün yanı sıra yaprakları da yine salamura olarak sofralarda değerlendiriyor. Tabii Erciş üzümünün kendine has aroması ve görüntüsüyle, hani şu an ekranlarda görüyorsunuz böyle minik ama bunların çeşitleri oluyor. Bazı üzümler çok minik, bazısı ise yine büyük olduğunu ifade edelim. Tabii detayları yayın konuğumuzdan alacağız. Bayramlı Mahallesi Muhtarı. Evet, Bayramlı Mahallesi Muhtarı Resul Kurşun. Muhtarım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Erciş denildiğinde ilk akla üzüm geliyor. Neler söyleyeceksiniz?
11: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz köyümüze. Bize bu tanıtımı yaptığınız için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim bu üzüm bağlarımız bizden miras değil de ta Urartu'dan kalan bir mirastır. 3500 yıllık bir tarihçesi vardır. Bunu biz devraldık tabii, bir onlardan sonra bizlere kaldı. Hala köyümüzde mevcut, köylümüz terk etmemiş, devam ediyor. Sofralı, hem sofralık.
10: Erciş üzümünün özelliği ne?
11: Erciş üzümünün özelliği ince kabukludur. Ufak tanelidir. Ufak taneli olduğu için de kabukları bayağı ince olduğundan dolayı hem tatlı, hem pekmezlik, hem şaraplık, hem sofralık kullanılabilen bir üzümdür. Biz ise şarabı tercih etmediğimiz için sadece pekmezlik bile sofralık olarak kullanıyoruz. Ama dışarıda İzmir, Tekirdağ gibi yerlerde fabrikalar gelip bizde tırlarca alıp fabrikaya şaraplık için götürebiliyorlar.
10: Evet efendim. Peki ne zaman ekim oluyor, daha sonra ne zaman toplama oluyor ve şu anda 4 dönüm bir arazideyiz. Buradaki hasat miktarı ne kadar oluyor?
11: 4 dönümlük bir araziden iyi bakılırsa 5000-6000 tonluk bir üzüm alınabiliyor.
10: Evet. Peki köy genelinde ne kadar?
11: Köy genelinde tahminen 450-500 ton üzüm alınabiliyor. Ama şöyle bir şeyimiz var. Bizim su kaynağımız. Evet. Daha önceden vardı, çeşmelerimiz vardı. Onlarla daha çok sulanım alanı yapılabiliyordu. Millet o zaman daha verim alıyordu. Şu an çeşmelerimiz kurudu halde vatandaş kendi imkanlarıyla bu bağları suluyor. Evet. Köy mesela buradan 2 metre uzakta, adam kapısında bir sondaj mesela vurmuş, sondajla buraya suyu taşınabiliyor. Bağ maliyeti de güzel, herkes yapamıyor. Şu an kuruyan bağlarımız dahi var. Yani bağımsızlıktan dolayı.
10: Ama bu yıl yoğun yağışla birlikte yine topraklarda bereket var. Van'ın her yerinde oldukça verimli. Sadece bu üzüm değil ama tüm hasatlar içinde yine verimli bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ben bu üzümün tadına bakacağım hemen. Şöyle bir tadına bakalım. Çok güzel, mayhoş bir tadı var. Ekşi ve tatlı karışık.
12: 10 günü var.
10: Çok güzel ve yavaş yavaş hasat zamanı başladı ama bir 10 güne kadar tamamen üzümleri hasadı yapılacak deyip sözü Erciş'ten size bırakalım.
2: Ticaret Bakanlığı fındıkta fiyat oluşumu ve piyasa dengelerini mercek altına aldı. Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarında müfettişler sahaya inerken rekabeti bozucu uygulamalara karşı da idari yaptırımların uygulanacağı açıklandı.
4: Fındık piyasası ile ilgili inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan fındıkta fiyat hareketleri ve piyasa uygulamalarını yakından takip etmek amacıyla harekete geçti. Özellikle hasat dönemlerinde yoğunlaşan fındık ticaretinde üretici ve tüketicilerin hakları

0: Korunacak, piyasanın sağlıklı işlemesi sağlanacak. Denetim kapsamında bölgenin en kritik ticaret merkezleri olan Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa ticaret borsalarında gerçekleştirilen tüm işlemler gözden geçirilecek. Denetimlerde rekabeti bozucu veya haksız uygulamaların tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacak. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatları Giresun kalite fındık için 255, Levant kalite içinse 250 lira seviyesinde bulunuyor. Serbest piyasada ise fiyatlar bölge ve randıman farkına göre değişiklik gösteriyor. Giresun'da serbest piyasa fiyatları 195 ila 205 lira aralığında seyrederken, Ordu, Fatsa ve Ünye'de fındık 170 ila 185 lira bandında alıcı buluyor. Trabzon ve Samsun'da fiyatlar 170 ila 185 lira, Sakarya ve Düzce'de ise 150 ila 180 lira seviyesinde.
1: 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali 45 ülkeyi buluşturuyor. Hünerli eller çömlek yapmak için adeta yarışıyor efendim. O noktaya döneceğiz. Detayları ise bizlere Sefer Ağaç aktaracak. Hemen dönelim ve sözü Sefer Ağaç'a bırakalım.
2: Teşekkürler. Evet, Menemen'deyiz. Çömlek sofrası Menemen'de kuruldu. Bu sene 5. kez kuruluyor. 45 ülkeden yarışmacılar var. İşte hünerli eller kıyasıya mücadele ediyorlar. İşte bu mücadeleleri arkamda görmüş olduğunuz bu yumurta şeklini yapmak için, en yakın yumurta şeklini yapmak için, bir de çanak yapmak için dakikalarca yarışacaklar. Peki neler olacak? Teknikler neler olacak? Onu da konular alacağım. Neler yapacaklar?
3: Şimdi geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şimdi 45 ülkede bizim ustalarımız var. Burada şu an teknik dalda yarışacaklar. Teknik daldaki forumlar yumurtanın birebir aynısını forum yapacaklar. En büyük yumurtayı yapan, bir de bunun yanı sıra birer tane kase açacaklar, çanak açacaklar. En geniş çanağı, en büyük yumurtayı yapan kişi birinciyi seçiyoruz.
2: Şimdi burada 45 ülkeden görüyorum, İtalya'yı görüyorum, birçok ülkeyi görüyorum, Fransa'yı görüyorum, Türkiye var. Şimdi bu ilk önce yumurta şekli mi?
3: Bu şu an ilk yumurta şekli. Bundan sonra bir de kase yapacaklar ustalarımız.
2: Buradaki yapması gereken de mesela bu yarışmacımız ne yapıyor şu anda?
3: Şu an bu yarışmacımız yumurtayı yapacak. Yumurtayı burada ustanın hakimiyetini ölçüyoruz. Çamura evet. Olan hakimiyetini ölçüyoruz.
2: Yani buradaki teknik önemli. Puanları nasıl alıyorlar?
3: Yani en büyük yumurtayı, karın kısmı 30 santim olacak. Yükseklik en yükseği çeken, alt tabanı 12 santim olacak. En büyük yumurtayı, bir de en büyük çanağı açan birinciyi seçiyoruz.
2: Yani şu anda gördüğümüz yarışmacı Macaristan'dan yarışıyor. Nasıl gidiyor? Nasıl görüyorsun?
3: Yani tabii bizim Türkleri gibi olamayacak. belli yani.
2: Burada iddialıyız.
3: Tabii ki. Evet. Bizim her sene zaten Meremen'de meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, birinci olan, şampiyon olan arkadaşlarımız var.
2: Yani biz mi öğretiyoruz dünyayı çömlek yapmayı?
3: Tabii ki biz de öğretiyoruz. Evet. Tabii ki.
2: Şimdi biraz daha girelim. Zaten rica edeceğim. Bizim şampiyonlarımız da var.
3: Bizim teknik dalda oğlum oluyor. Oktay İde her sene dünya çapında da iyi bir usta ve şampiyon. Geçen senenin de şampiyonu. Teknik dalda.
2: Şimdi gördüğüm kadarıyla bayağı yükseltti o da. Evet. Şimdi ilerleyelim İsa. Şuradan geçerek işte bu şekli almaya çalışacak. Bunu yapmaya çalışıyorlar.
3: Bu forumu en yakın forumu.
2: Kaç dakikaları var?
3: 20 dakika.
2: 20 dakikaları.
3: Evet.
2: Yükselen yine Oktay'dan devam ediyor. Fransa'ya baktığımızda Fransa biraz şekil.
3: Fransızlar değil. Aslında biz, onlar da iyi usta kendilerine göre, ama evet, biz İtalyanlara yarışıyoruz.
2: İtalyanlarla.
3: Tabii. Şimdi bizim en büyük rakiplerimiz onlar.
2: İtalya burada. Tabii en başlaydı İtalya. Türkmenistan şu anda. Azerbaycan'ı görüyoruz. İyi giden bu hangisi şu anda?
3: Daha yeni başladı. Göreceğiz inşallah.
2: Seyirciler de, buraya gelen izleyiciler de bu yarışmayı heyecanla izliyorlar. Şu anda baktığımızda jüri üyeleri de arkalarında puan veriyorlar. Evet, toparlamak istersek. 5. Çömlek Festivali Menemen'de yapıldı. Dünyanın çömleği burada kuruldu. Ama dediğimiz gibi, konumuzun da belirttiği gibi, biz bu konuda oldukça ustayız. İtalyanlarla yarışıyoruz ama biz yine öndeyiz. Bakalım bu yarışmada kimler birinci olacak diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Efendim, dünya şehirlerinde bu hafta Tataristan'ın başkenti Kazan'dayız. Kul Şerif Camii'nden eski Tatar Mahallesi'ne, geleneksel lezzetlerden şehrin modern yüzüne kadar Akşinkişiyev şehri bizler için gezdi. İzleyeceğiz ve ajansı hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.
4: Vakıfbank sunar.

farklı dönemleri aynı alanda yan yana duruyor. Burası yalnızca Kazan'ın en tanınan noktası değil. 2000'li yıllardan bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde. Şehrin tarihine nereden başlayalım diye sorarsanız cevabı tam olarak burası.

Kremlin'in içerisinde ilerlediğimizde karşımıza Kazan'ın belki de en tanınan görüntüsü çıkıyor. Kul Şerif Cami, mavi kubbesi ve yüksek minareleriyle Tataristan'ın İslami kimliğinin en güçlü sembollerinden biri. Bugünkü caminin inşası 1990'lı yıllarda başladı ve yapı 24 Haziran 2005'te açıldı. İsmini 1552'de Kazan'ın savunması sırasında hayatını kaybeden din alimi Kul Şerif'ten alıyor. Bugün burada hem ibadet sürüyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler Tatarların İslam mirasıyla tanışıyor.

Tur Şerif Camii'den çıkmadan bu kez Tatarların İslam tarihine biraz daha yakından bakıyoruz. Caminin içerisinde yer alan İslam Kültürü Müzesi'nde bölgedeki İslam geleneği, Kur'an kültürü ve Tatar toplumunun dini hayatına ilişkin eserler sergileniyor. Kazanı yalnızca mimarisiyle değil, burada yaşayan Müslüman toplumun hafızasıyla tanımak isteyenler için oldukça özel bir durak.

Modern Kazan'dan birkaç sokak uzaklaştığınızda şehir bir anda değişiyor. Şimdi eski Tatar mahallesindeyiz. Renkli ahşap evler, eski tüccar konakları, camiler ve dar sokaklar bize Tatarların şehir hayatının 100 yıllar önce nasıl göründüğünü anlatıyor. Bölge özellikle 1552'den sonra şekillenmeye başladı. Ve bugün 18. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan çok sayıda tarihi yapıyı koruyor. Kazan'ın Tatar ruhunu en iyi hissedebileceğiniz yerlerden biri burası.

Eski Tatar mahallesinin sokaklarında yürürken karşımıza Kazan'ın en kıymetli camilerinden biri çıkıyor. Mercani Cami, şehrin 1552'de ele geçirilmesinden sonra inşa edilen ilk taş cami olarak biliniyor. 18. yüzyılda 2. Katerina'nın izniyle yapılan bu cami bugün hala ibadete açık. Yani burada yalnızca tarihi bir binaya bakmıyoruz. 2,5 asrı aşan yaşayan bir ibadet geleneğinin içerisindeyiz.

qarışıyoruz. Bauman caddəsi şəhərin ən kalabalık səmtlərindən biri. Kremlinin hemen yakınından başlayıp şehir merkezine doğru uzanıyor. Sokak sanatçıları, hediyelik eşya dükkanları, kafeler ve tarihi binalarla günün neredeyse her saatinde hareketli. Kazan'a ilk kez gelenlerin yolu mutlaka buradan geçiyor.

Kazan'da vitrinlere baktığınızda aynı desen sürekli karşınıza çıkıyor. Renkli işlemeler, deri işleri ve Tatarların geleneksel başlığı tübetey. Burada bir hediyelik eşya almak aslında küçük bir kültür parçasını yanınıza almak gibi. Özellikle deri mozaik işçiliği, keçe ürünler ve geleneksel desenli başlıklar Tatar el sanatlarının en tanınan parçaları arasında.

Şimdi biraz soluklanmak için Kaban Gölü kıyısındayız. Bir tarafımızda su, diğer tarafımızda eski Tatar Mahallesi. Aslında Kaban tek bir göl değil, birbirine kanallarla bağlanan üç gölden oluşan bir sistem. Bugün kıyısındaki yürüyüş yolları şehrin en keyifli alanlarından biri. Bir de yıllardır anlatılan meşhur bir hikaye var. Rivayete göre Kazan Hanlığı'nın hazinesi 1552'de şehri ele geçirmek üzere gelen ordudan korunmak için göle saklandı. Hazine bulundu mu? Hayır. Hikaye ise hala yaşıyor.

Şimdi kazanın tadına bakıyoruz. Karşımızdaki üçgen hamur işinin adı üç boşmak. Tatarca'da bu kelime üç köşe anlamına geliyor. İçerisinde genellikle et, patates ve soğan bulunuyor. Sıcak sıcak servis ediliyor. Türkiye'den gelen biri için görüntüsü tanıdık olabilir ama Tatar mutfağında yeri çok ayrı. Biz çekimde dana veya kuzu etiyle hazırlanmış helal versiyonunu tercih ediyoruz.

3 boşmağın ardından sıra tatlıda. Şakşak küçük hamur parçalarının kızartılıp balla bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Tataristan'da misafir sofralarının en tanınan tatlılarından. Yanında ise sıcak çay var. Kazan'da çayın aceleyce içildiğini de pek söyleyemeyiz. Samovarın etrafında uzayan sohbet Tatar sofrasının en güzel parçalarından biri. Şimdi Kazan'ın spor yüzündeyiz. Akbars Arena, Rubin Kazan'ın maçlarına ev sahipliği yapan şehrin büyük futbol sahnesi. 2026 sezonunda da burada lig karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Kazan'ın spor hafızasında futbol kadar hokey ve farklı branşlar da güçlü. Ama büyük maç günlerinde bu stadyumun çevresindeki hareketlilik şehrin temposunu tamamen değiştiriyor.

Kremlin'in hemen yanında bu kez masal dekorunu andıran bir yapının önündeyiz. Tarım sarayının cephesine baktığınızda gözünüz ilk olarak ortadaki dev ağaca takılıyor. Yaklaşık 20 metrelik bronz ağaç bereketi simgeliyor. Özellikle akşam ışıkları yandığında yapı kazanın en fotojenik noktalarından

Dünya şehirlerinde Kazan'ı gezerken Kremlin'in surlarından Kul Şerif Camii'nin mavi kubbelerine uzandık. Eski Tatar Mahallesi'nde renkli evlerin arasından geçtik. Mercani Camii'de 100 yıllardır süren ibadet geleneğine tanıklık ettik. Bauman Caddesi'nde şehrin hareketine karıştık. Kaban Gölü'nde kayıp hazine efsanesini dinledik. Üç poşmak ve çakçakla Tatar sofrasına oturduk. Akbars Arena'da futbolun nabzını tuttuk. Kazan bize bir taraftan modern bir şehir gösterdi. Diğer taraftan dilinden mutfağına, camisinden müziğine kadar Türk dünyasından çok tanıdık izler bıraktı. Tataristan'ın başkenti Kazan'dan dünya şehirlerinin sonuna geldik. Bir başka şehirde görüşmek üzere.

0: Vakıfbank sundu.
1: Uluslar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi 26 Eylül Cumartesi saat 21.45'te A Haber'de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflamasının etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı. Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 7 haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800

0: liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: Bir reklam.
10: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
9: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
11: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
12: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
13: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
14: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Uluslar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi 26 Eylül Cumartesi saat 21.45'te A Haber'de.
17: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili izleyenler. Son gelişmelerle karşınızdayız. Ajans hafta sonunda tarihler 19 Eylül 2026 Cumartesi gösteriyor. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce dilerseniz canlı yayın noktalarımıza bakalım. Muhabir arkadaşlarımız sıcak gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Kim nerede? Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel ve su baskını aynı zamanda ne yazık ki toprak kaymalarına da neden oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktaracak birazdan. İç siyasette CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na rakip adaylar belli oldu. Kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda olacak başkentten. Güney Kıbrıs Rum kesiminde çözüm tartışması devam ediyor. Rum siyasetçi Andros Kiprayunu 2017'deki görüşmeler sırasında anlaşmanın olabileceğini ancak çözümü dönemin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve ekibinin engellediğini savundu. Güney Kıbrıs'ta neler konuşuluyor? Yanıtı A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'de olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 228 konut ve iş yerini kapsayan %25'lik indirim kampanyası pazartesi günü başlıyor. Şener Çetin ayrıntıları aktaracak arkadaşımız. Dünyada yapay zeka yarışı her geçen gün daha da hız kazanıyor. En büyük rakiplerse Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Çin şimdiki yeni yapay zeka çipiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olmaya hazırlanıyor. Mehmet Seyrek de Çin'den canlı yayında olacak. Ankara'da Klasik Araba Festivali düzenleniyor. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu Ankara'dan canlı yayında olacak ve ajans hafta sonu başlıyor efendim. Sevgili izleyenler, Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel ve su baskınlarına sebep oldu. Yanı sıra toprak kaymaları da yaşandı. Ayrıntıları almak için hemen biz de bölgeye uzanalım. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ilk andan itibaren takip ediyor. Bulunduğu noktada da durumun ciddiyetini görebiliyoruz. Yüksel, hoş geldin yayına. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle. Nedir şu anda son durum?
18: Evet Merve Özkan, senin de ifade etmiş olduğun gibi Doğu Karadeniz bölgesinde başta Rize ve Trabzon olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu. Dün gece itibariyle başlayan kuvvetli sağanak yağışlar tabi beraberinde ne yazık ki sel ve su baskınını hatta toprak kaymalarını da beraberinde getirdi diyebiliriz. Bizler şu an itibariyle Rize'nin İyidere ilçesindeyiz ve ilçe merkezinde bulunan menfezin tıkanmasıyla birlikte bulunduğumuz alanda birçok araç adeta suya gömüldü. Birçok iş yeri ve yine evlerinde su baskını yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle de apartmanların alt katlarında ya da bodrum katlarında su baskınlarının yaşandığını görebiliyoruz. Tabii an itibariyle ekiplerin çalışması devam ediyor. Bir taraftan suyun tahliye edilmesi için yoğun bir çaba var ancak diğer taraftan da toprak kaymaları nedeniyle balçık ve çamur da yine sel suyuyla birlikte sürüklenerek ilçe merkezini adeta balçık çamura dönüştürdü diyebiliriz. Tabii an itibariyle il özel idaresine bağlı ekipler bir taraftan yine AFAD ekipleri de bu noktada iş makineleriyle birlikte menfezin bir an önce açılması için ve caddelerdeki temizliğin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bulunduğumuz noktada Rize'de şu an itibariyle sağanak yağış etkisini yitirdi ancak öğle saatlerinden sonra özellikle de saatler 15'i gösterdiğinde sağanak yağışın, kuvvetli yağışın yeniden etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar için yine valiliklerden ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarıların devam ettiğini belirtelim. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde Rize Valisi tarafından yapılan açıklamada metrekareye 190 kilogram yağışın düştüğü açıklandı. Oldukça kuvvetli sağanak yağışın etkili olmasıyla birlikte tabii ki ilçe merkezinde de maddi hasarın oluştuğunu söyleyebiliriz. Çok şükür ki herhangi bir şekilde can kaybı yaşanmadı ya da yaralı bir vatandaşımız bulunmuyor. Ancak birçok noktada görmüş olduğunuz manzaraları yine görmek mümkün. Ekiplerin çalışması ilçe merkezinde devam ediyor. Diğer bir taraftan da yine Karadeniz sahil yolunda da zaman zaman toprak kaymaları nedeniyle de ulaşımda aksamalar yaşandığını belirtelim. ana yağışın durmasıyla birlikte ekiplerin çalışmaları da yoğunlaşmış durumda. Sadece bulunduğumuz noktada değil, aslında birçok ilçede ya da dere yatağının kenarında bulunan kırsal kesimlerdeki

0: Vatandaşların da yine sel ve su baskınlarından etkilendiğini söylemek mümkün. Diğer bir taraftan da yine toprak kaymalarının etkili olduğu, çay bahçelerinin de yine zarar gördüğünü söyleyebiliriz. 12 saat içerisinde yoğun ve şiddetli bir şekilde etkisini sürdüren sağanak yağış görmüş olduğunuz gibi geride bu manzaraları bıraktı. Tabii bir taraftan da bazı evlerde risk nedeniyle tahliye yapıldığını da belirtelim. Rize'de İyidere ilçesinde 7 evin tahliye edildiği bilgisini de paylaşalım. Ekiplerin şu an itibariyle o evlerde, o binaların çevresinde de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların da güvenlik amacıyla evlerinden şu an itibariyle tahliye edildiği bilgisini de paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar akşam saatlerine kadar sağanak yağışların aralıklarla etkili olacağı yönündeydi. Tabi sadece Rize değil, aynı zamanda Trabzon ve Artvin'de de bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Birçok vatandaş aslında sağanak yağışlar başladığında bulunduğumuz alanda iş yerlerinde ya da bodrum katlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye başlamıştı, ancak şiddetini artıran sağanak yağışla birlikte artık onların da çalışması mümkün değildi. Devreye artık AFAD İl Özel İdaresi ekipleri girdi ve an itibariyle de bulunduğumuz alanda da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir kez daha uyaralım. Özellikle de öğle saatlerinden sonra başta Rize olmak üzere Trabzon ve Artvin'de de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Mümkün oldukça aslında vatandaşların trafiğe çıkmamaları konusunda da yine hem Rize Valiliğinden hem de Artvin Valiliğinden de uyarılarında yapıldığını belirtelim. Tabii yoğun yağış nedeniyle yamaçlardan yollara taş, toprak ve çamur sürüklenebiliyor. İşte bu anlarda da vatandaşların, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var. Yağışın etkili olduğu yüksek ve eğimli kesimlerde de yine toprak kaymaları meydana gelebiliyor. Bazı köy ve mahalle yollarında ise ulaşım aksamaları yaşandı. Ekipler kapanan yolları yeniden ulaşım açmak için de çalışma başlattı. Rize'de durum bu şekilde, ancak Trabzon'da da yine şiddetli yağışla birlikte kentin çeşitli noktalarında yollar göle döndü adeta. Su baskınları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yetkililerin sel ve su baskını, heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarması, uyarıları devam ediyor. Bölgede yağışın etkilerinin giderilmesi için de yine hasar tespit çalışmaları devam ederken, diğer bir taraftan da yine cadde ve sokaklardaki görmüş olduğunuz gibi balçık ve çamurun da temizlenme işlemleri devam ediyor. Şöyle şu noktayı gösteririm Enes, aslında sağanak yağışın etkisi o kadar şiddetliydi ki görmüş olduğunuz bu cadde boyunca İyidere ilçe merkezinin cadde içerisinde park halinde bulunan araçlar bu noktadaki menfezin tıkanmasıyla birlikte suya gömülmüş durumda. Tabi araç sahipleri de yine ekiplerin çalışmasını yakından takip ediyor. Bir taraftan da tabi bir an önce balçık ve çamurun temizlenmesi gerekiyor. Menfezlerin açılması gerekiyor. Çünkü öğle saatlerinden sonra da yine sağanak yağışın etkili olacağı bilgisi de paylaşıldı. Toparlayacak olursak, dün gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış beraberinde sel, su baskınları ve aynı zamanda toprak kaymalarını da getirdi. Rize'nin İyidere ilçesinde bulunduğumuz alanda maddi hasarın çok olduğunu söyleyebiliriz, ancak çok şükür ki can kaybı yaşanmadı ya da herhangi bir yaralı vatandaşımız bulunmuyor. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları, temizlik çalışmaları devam ediyor. Diğer bir taraftan da yine riskli görülen 7 evin tahliye edildiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. Sözü tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
1: Yüksel Akalan, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Yine gelişmeleri o noktadan almaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. İç siyasetle devam edelim. CHP Yüksek Disiplin Kurulu yeni partiye geçen 9 milletvekilinin disiplin dosyalarını işlemlerden kaldırdı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise partiden kesin olarak ihraç edildi.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: CHP'de 9 milletvekilinin disiplin dosyası yeniden ele alındı. Vekillerin dosyası işlemden kaldırıldı. Partiden ihraç edilen isim Serkan Tuncer oldu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu disiplin dosyalarını görüştü. Dosyalar arasında yeni partiye geçen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba başta olmak üzere toplam 9 vekilin dosyaları da yer aldı.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: Yapılan değerlendirmede tedbir

0: nedeniyle kişilerin resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı, ancak başka bir siyasi partiye geçerek parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koyduklarının kabul edildiği belirtildi. Söz konusu kişiler hakkındaki disiplin soruşturmaları dosyalarının işlemden kaldırılmasına karar verildi. Yüksek Disiplin Kurulu ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında yürütülen disiplin soruşturmasını da karara bağladı. Kurul Tuncer hakkında kesin çıkarma cezası verilmesine karar verdi.
1: Efendim, CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na rakip adaylar belli oldu. Kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Gelin hemen başkente dönelim biz de yanıtları almak için. İlter Yeşiltaş bizi bekleyen arkadaşımız. İlter, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor kulislerde?
2: Merve Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük kurultay tarihi henüz malum netleşmedi. Ancak genel başkanlık yarışının şimdiden başladığını söyleyebiliriz. Kulislerde özellikle son günlerde oldukça hareketli. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre takvimi 10 Eylül itibariyle başlamıştı. 12 Aralık'ta ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta da il kongreleri başlayacak ve 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması planlanıyor ve Yargıtay'dan çıkacak karara göre genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultayın tarihi de netleşmiş olacak. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor ve partili kurmaylarda gemiyi limana götürecek tek isim Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yine adaylığı ile ilgili soru yöneltildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi delegeleri işaret etti ve dedi ki, delege derse ki şu kişi gelsin bize genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz dedi. Yani bir bakıma aslında Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının mesajını çok net olarak bu cümleyle vermiş oldu. CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da yine Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan bir isimdi Aytu Atıcı ve bir kez daha yarışta ben de varım dedi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kansalıcı'nın da kurultayda aday olabileceği ifade ediliyor. Ancak Oğuz Kansalıcı dolaylı veya doğrudan bu konuya dair, bu iddialara dair herhangi bir mesajı veya açıklaması olmadı. Ancak Oğuz Kansalıcı'nın da böyle bir niyetinin olduğu Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde konuşuluyor. Oğuz Kansalıcı dışında Muharrem İnce, malum Memleket Partisi kapandıktan sonra, partiyi kapattıktan sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Muharrem İnce'nin de aday olabileceği iddia ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi eski grup başkan vekili Engin Altay, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de adayı olabilecekleri ifade ediliyor. Hatta Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de yine iddia ediliyor. Kulislerde dillendiriliyor. Tabii adayı olabilirler şu anda. Çünkü parti tüzüğüne göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ismin aday olabilmesi için delegenin en az %10'unun imzasını alması gerekiyor. Ancak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde adaylık konusunda, aday adaylığı konusunda diyelim daha doğrusu, dillendirilen isimler bu şekilde. Önümüzdeki günlerde yeni isimler ortaya çıkar mı veya Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına dair daha net bir açıklama yapar mı, onu da tabii ki süreç gösterecek. Biz de takip ediyoruz.
1: İlter Yeşiltaş başkent Ankara'dan aktardı efendim kulislerde konuşulan son gelişmeleri. Efendim, şimdi yeni parti lideri Özgür Özel'in Bursa ziyaretinde skandal tavırları gündeme bomba gibi düştü. Bakın, ekranlarınıza da taşıyoruz bir taraftan. İlkinde derdini anlatmaya çalışan emekliyi kameraların önünde azarladı Özel. Sonra hızını alamadı. Kendisine börek ikram etmek isteyen hayırsever kadını da herkesin gözü önünde tersledi. Vatandaşın uzattığı eli ve ikramı hış şımla geri çeviren Özel'in o tepki çeken anları da saniye saniye, bakın nasıl kayda geçti.
3: Şu gün evladım,
4: Murat şöyle gel ezileceksin.
3: Mağdurum.
5: Evet.
3: Ne yapıyorsun? Ek dosyanın adamın çıktığı konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
5: Allah seni kahretsin. Hadi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu. Yanına gelen emekliyi azarladı, beddua etti.
3: Ben mağdurum.
5: Evet.
3: Ne yapıyorsun? Ek dosyanın adamın çıktığı konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
5: Allah seni kahretsin.
0: Özgür Özel işte bu sözlerin ardından emekli vatandaşların

0: yanından ayrıldı. Ziyaret sırasında tepki çeken bir diğer ansa kendisine tepsiyle börek getiren kadına verdiği yanıt oldu.
1: Börek istemişsiniz.
2: Abi, gecenin sürdüm ben burada börek istemişsiniz. Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
0: Özel'in Bursa'da vatandaşlara karşı tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde hızla yayıldı.
3: Bir saniye abi.
4: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 228 konut ve iş yerini kapsayan %25'lik indirim kampanyası pazartesi günü başlıyor. Şimdi biz de bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı alacağız. Hemen Ankara'ya uzanalım bir kez daha. Şener Çetin bizi bekliyor. Detayları aktarmak için hemen sözü sana bırakalım. Herkesin merak ettiği bu konuya dair söz sende Şener.
5: Evet, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ev ve iş yeri alan hak sahipleri için güzel bir haber. Haberi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da duyurdu. Özellikle ev ve iş yeri alan hak sahipleri için erken kapatma durumunda borçlarını %25 indirimden faydalanabilecekler. Peki başvuru süresi ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilecek? Onların da detaylarına baktığımızda özellikle TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirenler başvuru yapabilecek. Aynı zamanda geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibariyle başlamış olanlar da bu indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha fazla olanlarsa bu kampanyadan yararlanamayacağının altını çizelim. Başvuru süresi nasıl olacak peki? Hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştirmiş oldukları bankaya başvuracak. Başvuru yapılan ayın taksitli ödenmiş taksitinin de ödenmiş olmasının gerektiğini söyleyelim. Kısmi ödemelerde ise indirimin uygulanmayacağının da altını çizelim. Özellikle 22 Eylül tarihinde başlıyor ve 19 Ekim tarihine kadar bu indirim kampanyası devam edecek. Biraz daha aslında detaylandırırsak bir örnek verelim. İş yeri veya aynı şekilde konut alan bir hak sahibi 1 milyon lira kadar bir borcu kaldığını söyleyelim. Bunu tamamını ödemek isterse %25 indirimden yararlanacak. Yine bir diğer nokta, yine 1 milyondan örnek verecek olursak bir hak sahibinin bu paranın da %25'ini peşin ödemesi halinde bu vatandaş da yine indirimden yararlanabiliyor. Yine 250 bin liralık ücret üzerinden peşin ödemesi halinde bu tutarın da %25'inden o kampanyadan yararlanma hakkına sahip olabiliyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi kampanya 22 Eylül itibariyle başlıyor. Yaklaşık bir aylık süresi var. 19 Ekim'de sona eriyor. Bu kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yerinin hak sahibi olduğunu söyleyelim. Kampanyaya ilişkin bu güzel haber de elbette konut ve iş yeri hak sahiplerini de sevindirmiş durumda. Bu süreyi bu kampanyadan yararlanmak isteyenler kaçırmaması için de bu tarihlere riayet etmesinde fayda olacaktır diyelim ve sözü size bırakalım.
4: Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve Kozinoğlu soruşturmasıyla devam edelim. Şimdi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı ve savcı da tutuklandı. Bir başka gelişme daha var, o da 15 yıl sonra ulaşılan koğuş görüntüleri. Bakalım şimdi.
6: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağının içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
0: 14 dakikalığına ışıklar kapandı. Koğuş karardı. Ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
6: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor. Ama daha da önemlisi rahatsızlandıktan sonra, yani 18.23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koğuş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
0: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. O kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
6: Böylesine şüpheli bir durumda özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok üstün görevlerde bulunmuş, üst görevler almış ve siz bunun farkında olan bir kişi olarak Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi.
6: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız? Kozinoğlu'nun odasındaki beyaz nesne ne sorusu şu anda şüpheli sorulardan, cevap bekleyen sorulardan bir tanesi.
0: Ve okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan, suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
4: Ve borsada manipülasyonu konuşuyoruz sevgili izleyenler. 7 portföy ve 131 yatırım fonunun tasfiyesi kararı sonrası akıllarda bazı soru işaretleri vardı. Yatırımcılar paralarını ne zaman alabilecek? Değer kaybı yaşanacak mı? Süreç nasıl ilerleyecek? Önümüzdeki 3 aylık sürece geminin kaptanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtladı. Sistemik bir risk yok dedi.
3: Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Piyasada güven devam ediyor.
7: Piyasada fon krizi sonrası başlayan türbülansa ekonomi yönetimi el attı. Piyasaların güvenliği ve yatırımcı haklarını korumak için alınan tedbirler devreye giriyor.
3: Biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil B, C planlarımız var. Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı.
7: Sermaye Piyasası Kurulu 7 büyük portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun işlemlerini durdurarak tasfiyesine karar vermişti. Sürecin yol haritası netleşti.
3: Sorumlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
7: Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Fonların varlıkları nakde çevrilerek yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Süreç en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak.
3: Tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
7: Borsada manipülatif işlem iddialarının ardından başlatılan soruşturmada ise tutuklama sayısı 20'ye ulaştı. 51 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi.
8: Operasyonlar devam edecek. Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz.
7: Yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sanal medya hesabı da mercek altında.
4: Efendim ekranlara da taşıdık. Sermaye Piyasası Kurulu dün 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Peki yatırımcı parasını nasıl geri alacak? Fon krizi sonrası neler bekleniyor? Hemen uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Biz de uzaktan bağlantıda stratejist Aziz Kaçmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kaçmaz.
9: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Çok sağ olun. Aziz Bey, şimdi önce en temel soruyla başlayalım dilerseniz. Türkiye neden bir anda bir fon krizinin içerisine girdi? Krizin fitilini tam olarak ne ateşledi?
9: Evet, sürecin başı nereden kaynaklanıyor? Sürecin başı biliyorsunuz bundan 4-5 ay önce MSCI endeksi ve diğer birkaç küresel endeksin bu konuyla ilgili uyarıları vardı. Onların temel istekleri, arzuları vardı. Niçin? Özellikle fiili dolaşım noktasında öngörülebilirliğin daha iyi olmasını talep etmişlerdi zaten. Hı hı. Bu noktada başladı aslında hikaye. Çünkü bu sonrasında çok büyük bir krize yol açabilirdi. Yani hı hı. Aslında bugün yaşadığımız çok affedersiniz yaşadığımız hikayeyi bir kriz olarak görmemek gerekir ki Sayın Bakan da bunu net olarak söylüyor zaten. Aslında ortada ne piyasada, Borsa İstanbul'da genel bir kriz var, ne de fon cephesinde, fon dünyasında genel bir krizden söz etmek doğru değil. Aslında lokal bir sıkıntı vardı, lokal bir likidite sıkıntısı vardı. Oraya müdahale edildi. Sebebi ne? Bunun genele yayılmaması aslında. Yani bir krize dönüşmemesi adına atılmış adımlar.

0: Başlangıcı nereden geliyor? Küresel endekslerin talebinden geliyor. Çünkü küresel yatırımcılar ne istiyor? Daha öngörülebilir, daha şeffaf, daha anlaşılabilir, daha analiz edilebilir bir piyasa istiyor. Ne yaptı bunlar? Dediler ki ya kendinize çeki düzen vereceksiniz, taleplerimiz doğrultusunda iyileşme yapacaksınız ya da Kasım ayında biz yeniden bir gözden geçirme yapacağız. Biz eğer bu hamleleri atmıyor olsaydık ki öncesinde de biliyorsunuz SPK'nın fonlarla ilgili düzenlemesi de olmuştu. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bunu yoğun bir şekilde yaşadık. İşte %3'e çekildi, alınan pay oranının bildirilmesi, işte fonların içeriklerinin daha kısa sürede açıklanmasına yol açıldı. BIST 30 hisselerinin fonlarda daha ağırlıklı olması ya da fiili dolaşım oranına göre işte belli bir oranda belli bir hisseyi tutmak gibi böyle detaylı maddeler eklendi. Zaten bir çalışma yapılmıştı. Şimdi biz bunları yapmasaydık eğer Merve Hanım, muhtemelen Kasım ayında bu küresel endeksler bizi bir alt lige atacaklardı. Ve o zaman aslında yaşayacağımız hadise belki de çok daha büyük bir krize sebep olacaktı. Bu ne demek? Bu yabancının aslında buraya daha kötü gözle bakmasına sebep olacaktı. Evet. Bizim arzu ettiğimiz şey ne? Küresel yatırımcının Borsa İstanbul'a, Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine güvenip yatırım yapması, doğrudan dolaylı bir şekilde burada var olmasını arzu ediyoruz aslında. Tüm paydaşların arzu ettiği şey bu. Biz bugün Borsa İstanbul'da analiz yaparken bile ne diyoruz? İşte yabancı yatırımcı hangi koşullarda gelir? Hangi sektörleri alır? Biz hangi sektörlerde pozisyon alalım diye konuşmaya çalışıyoruz. Buna göre aksiyon almaya çalışıyoruz. O yüzden yabancı yatırımcının burada önemi büyük. Böyle bir hadiseyle karşılaşılması aslında borsa tarafı için daha büyük olacaktı. Temel sebep aslında buradan çıkıyor.
1: Evet. Şimdi izleyicilerimizin de en çok merak ettiği noktaya gelelim. 131 fon tasfiye ediliyor. Yatırımcıların parasına ne olacak? Paralarını nasıl geri alacaklar? Alma ihtimalleri ne durumda? Bunu da aslında çok merak ediyoruz. Sorunun yanıtı için size döneyim tekrar.
0: Evet, şimdi burada herkes bir hak sahibi Merve Hanım. Haklar da yanmaz asla. Tabii şimdi bazı fonlarda çok afaki gelirler de vardı, karlar da vardı. Muhtemelen bu karların birçoğu eriyebilir. Neden? Çünkü özellikle bu fonların içinde hani belki 10-15 tane hissenin fiyatlamasının çok ciddi anlamda şişirilmiş olduğunu görüyoruz zaten ki bu operasyonların temel sebebi de aslında bu. Bu işin içinde bir manipülasyon var mı yok, bunlar detaylı zaten incelenecektir ki bu süreçte önümüzdeki haftalarda yine biz bu tarz haberler almaya devam edeceğiz. Şimdi iki kurumumuz bu noktada görevlendirildi, iki bankamız. Şu an MKK gerekli incelemesini muhtemelen pazartesi günde yapmaya devam edecektir ve en geç salı günü o kısım tamamlanacaktır. Akabinde Takas Bank'la bir 10 günlük süre olacak. Orada da fon varlıklarının detayları incelenecek, tüm hesaplar ortaya dökülecek. Akabinde, yani o 10 günlük Takas Bank'ın akabinde bu iki kurumumuz, iki bankamız varlıkların satışına başlayacak. Burada temel amaç şu. Bir kere de satıp piyasayı yıkmak gene, çünkü çok likit olmayan hisselerden bahsediyoruz burada. Daha böyle piyasayı daha az yoracak şekilde yavaş yavaş zamana yayarak satışlar yapılacak. Satışlar bittiğinde de peyderpey hak sahiplerine paraları ödenecek. Burada yatırımcılar mesela şu soruyu çok soruyorlar. Benim param battı mı? Hayır, sizin paranız batmadı. Siz paranızı alacaksınız ama ne ölçüde alacaksınız? Kar alabilecek misiniz ya da ana paranın ne kadarını kurtaracaksınız? Bunlar şu an için soru işareti. Bunlar önümüzdeki süreçte yetkili kurumlar tarafından gelecek açıklamalarla biraz daha netleşecektir. Ama kesinlikle bir hak mağduriyeti olmayacaktır. Yani daha doğrusu bu hak her daim var olacaktır. Ne kadar pay alacağımız şu an muamma konusu. Orayı önümüzdeki haftalarda muhtemelen biraz daha fotoğraf netleşir. Ama hakkımız baki, illaki bir şeyler alacak yatırımcılar ve otorite bunu 3 ayda tamamlamayı öngörüyor. Yani çok hızlı olmasını istiyorlar haklı olarak. Muhtemelen de çok hızlı şekilde çözmeye çalışacaklardır.
1: Evet, yani şu hatırlatmayı yapmak çok kıymetli o halde. Fonun tasfiye edilmesi yatırımcının parasının kaybolduğu anlamına gelmiyor, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Çünkü fon özel tüzel kişiliği çok ayrıdır. Şirketle de ilgisi yoktur. Yani fonu yöneten şirketin batıp batmamasının da bir önemi yok ki. Böyle bir durum zaten söz konusu değil. Batsa bile fonun kendi tüzel kişiliği mevcut. İçindeki varlıklar tamamen Takas Bank'ta korunuyor. Evet. O nedenle bir hakkın zayi olması, tamamen zayi olması diye bir şey söz konusu değil. Varlıklar satılır, para ortaya konur, pay sahiplerine kendi oranlarında dağıtım yapılır. Bunun ne kadar olacağı şu an muamma.
1: Evet, ilerleyen günlerde daha da netleşecek dediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi paylaşımlarınız. Stratejist Aziz Kaçmaz uzaktan bağlantıda konuğumuzdu efendim. Türkiye'yi yakından ilgilendiren, herkesin merak ettiği o konuyu konuştuk birlikte. Devam edelim.

0: Şimdi sevgili izleyenler, şimdi Güney Kıbrıs Rum kesiminde çözüm tartışması devam ediyor. Rum siyasetçi Andros Kiprianu 2017'deki görüşmeler sırasında anlaşmanın olabileceğini ancak çözümü dönemin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve ekibinin engellediğini savundu. Peki Güney Kıbrıs'ta şu anda neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz bizi bekleyen arkadaşımız. Rıza, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor şimdi bu çözüm sürecine ilişkin?
1: Merve, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Kıbrıs müzakerelerinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündemde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi tarih 2017 idi. Yer İsviçre'nin Krant Montana kentiydi. Kıbrıs sorununun çözümü için kritik görüşmeler sürerken o masada sadece Türk ve Rum tarafları arasında değil, Rum liderlik ile Yunanistan arasında da ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığı da öne sürüldü bu iddialarda. İddiayı gündeme getiren isim sizin de ifade ettiğiniz gibi Güney Kıbrıs'ın eski AKEL Genel Sekreteri Andreos Kiprianu. Kiprianu'nun anlatımına göre dönemin Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında çok sert bir tartışma yaşandı. Tsipras'ın Anastasiadis'e masadaki öneriyi kabul etmesi için bir baskı kurduğunu ve bu baskının sonucunda Anastasiadis'in çok sert bir yanıt verdiğini iddia ediyor. İddiaya göre Anastasiadis, Tsipras şu sözlerle tepki gösterdi. Siz bizi 1974'te sattınız. Şimdi de mi satacaksınız diye sordu. Kayıtlara girdi. Kiprianu'nun ayrıca Kipras'ın kendisini Anastasiadis ile iki kez görüştüğünü ve bu görüşmelerde kötü kavgalarla sonuçlandığını da bize aktardı. Ve tartışmaların ardından gerilen öne sürülen bir başka dikkat çekici cümle ise Nikos, vatan senin, sorumluluk senin, karar da senin. İşte bu sözler 2017'de Krant Montana'da sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerinin perde arkasına ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Güney Kıbrıs'ta çok konuşulmaya başladı bu iddialar. Peki gerçekten ne olmuştu, hatırlayalım. Kıbrıs ile Anastasiadis'in arasında hangi konularda anlaşmazlık yaşanmıştı ve en önemlisi Krant Montana'da çözüm masasının dağılmasında bu görüş ayrılıklarının ne kadar etkisi vardı? Şunu özellikle vurgulayalım ki bu anlatım Andreas Kiprianu'nun aktardığı tanıklarına da dayandırıldı. Müzakerelerin neden sonuçsuz kaldığı konusunda tarafların farklı açıklamalarda bulunduğunu da hatırlayalım. Ancak 2017'de kritik görüşmelerin üzerinden yıllar geçti ve yıllar geçmesine rağmen yıllar sonrasında ortaya atılan bu iddia Kıbrıs müzakerelerindeki perde arkasındaki görüş ayrılıklarını da yeniden gündeme taşıdı. Evet, Kiprianu ve Nikos Anastasiadis acaba neler perde arkasında, kapalı kapılar arkasında neler konuşuldu, neler görüşüldü? Daha önemlisi bu görüşmelerin sonucunda masayı yine tekmeleyen taraf Güney Kıbrıs Rum yönetimi oldu diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Rıza Açıkgöz'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, tüm dünyada artık ilk sıralarda konuştuğumuz başlık yapay zeka oldu. Ve dünyada şu an bir yapay zeka yarışı yaşanıyor. En büyük rakiplerse Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Çin şimdiki yeni yapay zeka çipiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olmaya hazırlanıyor. Mehmet Seyrek de Çin'de bizi bekleyen arkadaşımız. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları paylaşacak bizimle. Çin'in yeni hamlesini konuşacağız aslında. Mehmet, hoş geldin yayına. Detaylar için hemen sözü sana bırakayım.
2: Yayınlar Merve. Tabii Çin önümüzdeki süreçte piyasaya sürmesi beklenen bu yapay zeka çiplerinde sadece takvimi öne aldı. Baktığımızda Huawei büyük yapay zeka modellerinin eğitimi için tasarladığı çipi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. Daha sonrasında eğitilmiş modelin gerçek kullanımda cevap üretmesi için optimize edilen çipi de 3. çeyreğinde piyasaya sürmüş olacak. Çin özellikle burada Amerika'nın gelişmiş yapay zeka çipleri ve ekipmanlara yönelik ihracat kontrolleri ve Nvidia'nın en ileri ürünlerine ve bazı üretim teknolojilerine erişimi sınırlaması nedeniyle Çin burada artık kendi göbek bağını kesmek zorunda. Bağımlılıklarını azaltmaya yönelik atılan en kritik adımlardan konulardan birisi. Özellikle yapay zekada yerli donanıma, inovasyona büyük önem veriyor Pekin yönetimi. Yerli donanım, bağlantı teknolojisi ve yazılım ekosistemi kurmaya yönelik bir dizi yine çalışmalar olduğunu da uzmanlar duyurdu. Önümüzdeki süreç içerisinde ise Amerika'nın ihracat kısıtlamalarına karşı Pekin yönetiminin daha kapsamlı cevapları olacağını da bu hamleyle görmüş oluyoruz Merve Özkan.
0: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim şimdi de Ankara'ya uzanacağız. Çünkü Ankara'da Klasik Araba Festivali düzenleniyor ve Mert Hacıalioğlu da o noktada bizi bekliyor. Nasıl bir atmosfer var? Hangi arabalar sergileniyor Mert? Hemen senden dinleyelim.
3: Teşekkürler Merve Özkan. Başkent Ankara için Eylül ayı aslında festivaller ayı denilebilir. Bundan sonra yoğun festivaller gerçekleşecek. Bizler de şu anda Sincan ilçesinde bulunan klasik araçların bulunmuş olduğu bir festivaldeyiz. Sincan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Sincan Park'ta gerçekleşen buradaki festivalde aslında klasik araçlar görücüye çıkmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi hangi araçlar dedin? Marka veremiyorum ancak tabii ki 80'ler, 70'ler, 60'lar hatta 50'lere kadar uzanan süreçlerde yurdumuzda özellikle tabii ki yurt dışı menşeili birçok araç an itibariyle burada görmüş olduğunuz gibi her biri görücüye çıkmış durumda. Vatandaşların da şu an itibariyle festivale oldukça yoğun ilgisi olduğunu görmekteyiz. 7'den 70'e birçok kişi de festivali yakinen takip ediyor. Hemen arka tarafta bulunan araçlar şekliyle, modeliyle oldukça ilginç ve enteresan görüntüler ortaya çıkıyor. Hem vatandaşlar önlerine geçerek fotoğraf çektiriyorlar hem de aslında o araçların o güzel şekillerini görmüş olduğunuz gibi aslında oldukça da bakımlı araçlar. Tabii ki sahipleri bunlara gözü gibi bakmış ve bugünlere kadar gelmiş. Özellikle yaşı ileri olanlar da bazılarını kullandıklarını ve çok güçlü, çok güzel araçlar olduklarını dile getiriyor. Bir yandan klasik müzik çalıyor. İşte bu klasik müzik eşliğinde başkent Ankaralılar bugün ve yarın Sincan Park'ta klasik araçları görebilecekler. Tabii ki çeşitli maksatlarla bilindiği üzere üretilmiş araçlardan söz etmekteyiz. Zaman zaman taksi olarak kullanılmış, zaman zaman kişisel ihtiyaçlar için, zaman zaman ise işte spor araçlar klasik olarak. Onlar da burada görmüş olduğunuz gibi oldukça farklı tasarımlarla birlikte aslında burada bulunan vatandaşların beğenisine sunulmuş durumda. Özellikle farların bulunmuş olduğu noktalarda oldukça önemli ve dikkat çekici. Aslında bizlerin de zaman zaman böyle araçların içinde olduğu çizgi filmlerde görmüş olduğumuz ya da oyuncaklarını görmüş olduğumuz araçların gerçeğini burada görmek oldukça farklı bir hissiyat. Zaman zaman da motor çalıştırıyorlar, onu belirtelim. Çünkü bilindiği üzere bu bir hissetme işi aslında aynı zamanda otomobil tutkusu. Özellikle klasik araçların o motor sesini duymak isteyen vatandaşlar da zaman zaman başında bulunan sahiplerine diyorlar ki şöyle ufaktan bir çalıştırın da o motorun gücünü, sesini duyalım diyorlar. Oldukça renkli anlar var. Üzeri açık bir klasik araç görmekteyiz. Yine ilerlediğiniz noktalarda birçok klasik araç bugün başkent Ankara'da Sincan ilçesinde Sincan Park'ta vatandaşların beğenisine sunulmuş durumda. Tabii ki ilerleyen saatlerde buranın daha da kalabalık olması bekleniyor. Şu anda da büyük bir yoğunluk var. 7'den 70'e herkes burada ve klasik araçları görmeye geldiler. Kısa bir not daha vereyim. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de bir davet vardı. Biliyorsunuz kendisi klasik araçları olan, klasik araç tutkunu bir isim aynı zamanda. Katılıp katılmayacağı ise merak konusu diyerek sözü yeniden size bırakalım Merve Özkan.
0: Mert, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Efendim şimdi hepimizi ilgilendiren bir haber var sırada. Boyun kütletmek, kupa yaptırmak, çeşitli geleneksel tedavi yöntemlerine başvurmak, işte bunları konuşacağız. Vatandaş bu yöntemlere ne kadar güveniyor? Son günlerde yaşanan acı bir olayı paylaşmıştık sizinle. Bir kişi boynunu kütlettirmek için gittiği yerde hayatını kaybetmişti. Şifa ararken sağlığımızdan mı oluyoruz sorusunu yeniden gündeme getirdi bu olay. Biz de hem vatandaşa hem de uzmanlara sorduk. Bu yöntemler gerçekten ne kadar güvendi?

0: doktorlarımız varken ya bilmiyorum insanların evde böyle şeylere başvurması bana her zaman daha sıkıntılı geliyor.
1: Şanslıymışım yani çünkü bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş.
2: Eğer birisine tedavi sunacaksanız hekim olmanız lazım öncelikle. Hekim olmayan birisi tedavi uygulayamaz zaten.
3: Daha çok sakatlığa sebep oluyor.
4: Bence bel kütletme biraz mantıklı gibi, bel ağrısını biraz gideriyor gibi.
5: Boyun kütletme.

0: Bu tarz yöntemler yerine genellikle daha çok doktorlar tarafından onaylanmış yöntemleri kullanmaya çalışıyorum.
1: Yaptırdım.
2: Peki gerçekten iyileştiniz mi yoksa daha mı kötü oldu?
1: Hiçbir fark hissetmedim ben. Mutlaka iyi yapanlar da vardır çünkü günümüzde de hani alternatif tıp denilen bir olay var.
2: Ama siz yaptırdığınızda bir sonuç alamadınız. Yani alamadım. İşe yaramadı.
1: Yok, işe yaramadı. Böyle kemerler gerdirdiler, çektiler. İyi ki bir şey olmadı yani. Evet, şanslıymışım.
2: Felç ya da sakatlık riski çok yüksek biliyorsunuz.
1: Evet, var. Ama işte bazen insan hani ağrısı oluyor. Tam da öyle bir yere denk geliyorsunuz. Hadi yaptırım diyorsunuz.
2: Gittiğiniz yer nasıl bir yerdi? Normal bir ev ortamı mı yoksa hastane ortamı mı?
1: Hastane ortamı değildi. Bir arkadaşımızın mekanıydı.
3: Bazı zamanlarda felaketler doğurabiliyor bence. Ya parmak kütletme falan yapıyorum da boyunda çekiniyorum açıkçası. Çünkü boyun daha önemli ya. Benim abim bir ara çok yapıyordu. Ama ona da biz yapmaması gerektiğini söyledik. Çünkü cidden bir yerden sonra ağrılara yol açabiliyor bildiğim kadarıyla. Tutulma, kasılma gibi şeyler yapabiliyor.
4: Bence bel kütletme biraz mantıklı gibi. Bel ağrısını biraz gideriyor gibi.
2: Böyle şeyleri nerede yaptırmayı tercih edersin? Doktorlar da yapıyor. Merdiven altı yerler de var.
4: Asla merdiven altını tercih etmem.
5: Çevremde geçen bir kuzenim yaptırmıştı. Boyun fıtığı çıkmıştı. Hı-hı. Ama memnun. Ölçülü ve doğru yapıldığı takdirde uygulanabilir. Bu doktoruna göre ya da kişisine göre de değişebilir. Tabii ki hayatını kaybetmesi bir vatandaşın üzücü ama ben doğru yapıldığı takdirde yanlış bulmuyorum.
2: İşe yaradığını düşünüyor musunuz?
5: Düşünüyorum, evet.
2: Kuzeniniz kütletme sonucunda iyileşti mi?
5: Yok. Ya anlık olarak rahatladığını söylüyor sadece.
2: Sizin çevrenizde yaptıranlar oldu mu?
6: İşte yapıp da pişman olanları gördüğüm için o yüzden istemiyorum. Kontrolsüz hareket eden insanlar nice boyun tutulması, bel tutulması gibi çoğu arkadaşım öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı için daha çok sakatlığa sebep oluyor.
7: Ben iyi bulmuyorum, tasvip etmiyorum. Dediğiniz gibi bir kişi öldü.
8: Teyzem gidecekti böyle işte. Instagram'da falan görüyordu hani. Hı. Sağlıklı olabileceğini düşünüyordu, onun belinde sıkıntı vardı. Ama ben şahsi olarak yaptırmam.
9: Bel fıtığından ameliyat olduğum zamanında, şimdi iyiyim yani, çok şükür.
2: Peki siz ameliyat olacağınız zaman çektirmeyi tavsiye edenler oldu mu, bel çektirmeyi?
9: Tavsiye eden oldu ama ben çektirmedim. Çünkü bel fıtığı çektirmeyi daha kötü. Doktorlarımız daha iyi biliyor bunu, devletimiz daha iyi biliyor. Evet. Yani vatandaşlara da burada söyleyeceğim şu, hiçbir şekilde normal... Yani diğer yöntemleri kullanmasınlar hiçbir şekilde. Bel çektirme olsun, ne bileyim, bazıları kemer bağlıyor kendine böyle. Ağaca falan bağlıyor kendine, gerek yok yani.
2: Peki geleneksel yöntemlerin kullanılması hakkında uzmanlar ne söylüyor? İşte cevapları.
10: Boyunda ana damar olduğu için direkt sonucu ölümcül olsa da belde de sonucu felç olabilir. Bu tarz manevralarda eğer iyi bir bilen bir staffına yapılmazsa bu damarlar yaralanabiliyor. Muhtemelen vefat eden vatandaşımızda da böyle bir durum gündeme geldi. Boyun hareketi sırasında arkadaki damar yırtıldı. Öyle olunca beyine ve beyin sapı dediğimiz önemli olan beyin merkezlerine kan gidemiyor. Kan gidemeyince de beyin damarı tıkanmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve çoğu zaman hastalarımızı kaybediyoruz böyle durumda.
11: Günümüzde tıp çok ilerledi. Hekime görünürsünüz. O hekim size gerekeni söyler. Öyle işte gidip çekme, işte uzman bilgisi olmayan kişilere tedavi olmak bence yanlış bir şey.
6: Ayağa kalkamadı. Çünkü gerçekten o kadar kasa zarar verdi ki hiçbir şekilde o şeyi tedavi edemediler.
2: Belini mi çektirmişti peki?
6: Belini çektirmişti, aynen, bel fıtığı.
12: Bizim zamanımızda ve bizim bulunduğumuz yerde yaptıranlar var. Yapanlar da var. Vallahi yaptıranlara önce tıpı tavsiye ederim. Tıpta çare bulamazsa başka alternatif yolları denesin derim ama öncelikle tıpın sonuna kadar kullansın isterim.

Efendim bugün çok kıymetli bir gün. 19 Eylül Gaziler Günü. Vatan uğruna fedakarlık yapan gazilerimizin hikayelerini taşıyacağız şimdi ekrana. Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş, 15 Temmuz gazisi Cafer Akın ve terör gazisi Lokman Aylar. 3 farklı dönem, 3 farklı hikaye ama ortak mesaj aynı. Vatanın birliği, milletin huzuru ve artık kan akmaması.

0: vatan için canımız feda. Bugün eğer sırt üstü yapıp yıldızlara bakıyorsak, bunun özgürlüğünü çıkarıyorsak, şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamamız lazım.
1: 19 Eylül, Türkiye'nin kahraman gazilerini andığı özel gün.
2: Bu ülke için bir uzvunuzu kaybetmek, gazi olmak, bu bedeli ödemek tabii ki ağır şeyler, büyük bedeller.
1: 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verildi. Aradan yıllar geçti. Kıbrıs'ta, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, farklı tarihlerde, farklı cephelerde aynı vatan için mücadele edenler gazilik unvanını taşıdı.
0: Ben hem şehit çocuğum hem gaziyim ama babam öldüyse arkamızda devlet babamız var. Büyüdük çok şükür Allah'a. O günler unutulmaz. Benim evime 65 yıl önce bir ateş düştü. O ateş halen yanıyor.
3: İlk hikayemiz yıllar öncesine Kıbrıs'a uzanıyor. Mehmet Erdoğmuş Kıbrıs Barış Harekatı'nda vatan görevini yerine getiren bir gazi. Yıllar geçse de o günleri unutmadı. Şimdi o günleri kendi ağzından dinliyoruz.
0: 1954 yılında bu köyde dünyaya geldim. 6 yaşındaydım. Babam askere gittiğinde 4 kardeşiz. 8 aylıkken şehit haberi geldi babamın. Zaman çabuk geçiyor. Annem evlenmedi, başımızı bekledi. Ben de askerlik çağım geldi. Kader, askere gittim. 4,5 aylık askerken Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Dört ay çok sıkıcı bir eğitim oldu. Bize öyle eğitim yaptırıyorlar ki hiç dakika boş durduruyorlar. Bir de mevzi kazdırıyorlar. Dedik ki mevzi ne olacak komutanım? Ya harp çıkarsa. Güldüm ya dedim harp çıkacak da biz gideceğiz de. Dediler ki Kıbrıs Barış Harekatı. Ayın 17 Temmuz. 20 Temmuz sabahı helikopterle adaya ayak bastık. Sabah saat 8.38 bu aralardaydı. Adaya indik ki dumanlar yükselmiş, hava sıcak, yere el basılmıyor, o kadar sıcak, böyle bilmediğimiz bölgedeyiz. Ateş sesleri geliyor ama o arada o saatte gazeteciler var. Fotoğraf çekiyorlar. Baktım, fotoğrafını çekiyor, yakasında BBC yazıyor. Dedim ki bunlar yabancı gazeteci. Bunlar dedim ben gülümseyim dedim. Ve o gün akşama Beşparmak Dağları'na çıktık. Akşam oldu. Arkadaşımızda küçük bir radyo vardı. Onu dinliyoruz. BBC muhabirin verdiği habere göre adaya inen Türk askeri yüksek moralle indi. 10-11 sıralarında bir ateş yağmuru altına aldılar bizi. Ya mermi yağmur gibi yağıyor. Sabaha kadar çatışma devam etti. Çatışma devam ediyor tabii. 9. günü oldu. Biz biraz yorgun düştük tabii. Mermi yağmur gibi yağıyor. Yağmur resmen böyle patır patır cıvın kulağın dibine sıçrarak gidiyor. Ama vallahi zerre kadar korkuyor aklımız. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, vatan sağ olsun deyip ilerliyor. Allah Allah Allah. Ve öyle an geldi ki ilerleyemez hale geldik. Sadım attım dizim kütür kütür etti. Bir şey duymuyor insan kurulduğu zaman. İleri sıçrarken göğsüm yandı. Sürünerek silahı verdim. Komutan ateş etti, makineli tüfeği susturdu. Yeniye geç dedi. Kalktım, basamadım. Bir baktım bot kan dolu. Komutanım ben vurulmuşum dedi. Mehmet çekiliyoruz dedi. Tamam komutanım kalktım. Yürüyemiyorum. Dedim komutanım ben yürüyemiyorum. O yağmur gibi yağmur merminin altında. Ya inan bak tevatir değil ya. Vallahi dolu gibi yağıyor. Geldi beni kucağına aldı beni. Mayınlı, yolda mayınlı geçiriverdi karşıya. Mehmet Paşa'nın şahı. Allah bir değil binkere razı olsun. Bu vatan için canım feda olsun.
4: Bizim bildiğimiz askerimiz, Türk bayrağı var, Türk silahlı kuvvetleri üniforması var. Yani güveneceğimiz insanlar. Hele o ateş ettikten sonra dedik ya bugün... Yani bu ülkenin düştüğünü hissine vardık.
3: İkinci hikayemizin tarihi ise çok daha yakın. 15 Temmuz 2016. O gece sokaklara çıkan yüz binlerce vatanseverden biri de Cafer Akın'dı. Darbe girişimine karşı milletiyle birlikte direndi. O gecede yaşadıkları hayatında derin izler bıraktı. Şimdi o geceyi bir de ondan dinliyoruz.
4: Kahramankazan Belediyesi önüne geldim. Daha henüz 5-6 kişi toplanmıştı. Ne olduğunu bilmiyorduk. Mileniyen saatlerde bayağı bir kalabalık oluşmaya başladı. Derken ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi havalimanlarına, meydanlarına davet etmesiyle o da bize yol gösterdi.
5: Tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum.
4: Bizim burada Akıncı üssümüz var. Hemen orada toplanan kalabalık Akıncı üssüne gittik. Biz oraya ilk gider gitmez bizi havaya ateş ederek karşıladılar. Tabii biz bunların hain olmadıklarını bilmiyoruz. İlerleyen saatlerde bir kalabalık iyice 10 binlere ulaşmaya başladı. Ben bir Türk bayrağını alarak o asker denilen şahsın yanına gittim. Komutanım bir istiklal marşını okuyalım. Bir vatandaşımız sakinleşsin dedim. O da silahıyla beni itekleyerek hem bayrağın düşmesine sebep oldu. Hem de beni itekledi şöyle silahıyla. Eyvah dedim ya bunlar kim? O an bir içime korku düştü. Bunlar ilerleyen saatlerde darbenin başarısız olacağını anlayınca hedef gözetmesizin ateş etmeye başladılar. Ben de ilk ateş sırasında en öndeydim. Yaralanarak yere düştüm. Sol ayağımdan yaralandım. Şu anda 160 engelli durumdayım.
2: Bu topraklarda yaşamanın bedelini birileri çok ağır ödedi. Bakın, çok ağır ödendi. Herkesin bu bayrağa, bu toprağa, bu vatana sahip çıkmak hakikaten namus ve şeref borcu.
3: Üçüncü hikayemiz terörle mücadelenin en ağır yüzlü Lokman Aylar. Terörle mücadelede gazi oldu. O yaşadıklarını unutmadı ama onun bugüne dair bir de mesajı var. Artık kimsenin canı yanmasın, kan akmasın diyor Gazi Lokman Aylar. Gaziliğinin hatırasıyla bugüne bakan Lokman Aylar'ı dinliyoruz.
2: Ben askere gittiğimde bir bölüye gittim, tabura gittim. Ama sabah taburdan bir çıktım, daha taburu 11 aylık askerdim, hiç görmedim. Hep diğer arkadaşlarım gibi sürecimiz Güneydoğu'nun o çetin çatlarında, dağlarda geçti. PKK terör örgütü peşinde bu ülkeyi korumakla geçti. Yine bir gün akşam operasyona çıktığımızda birliğimizde duyumlar da vardı tabii ki yine terör baskınları olacağına dair. Gece saat 12'de PKK terör örgütü tarafından pusuya düşürüldük ve çatışma çıktı. Tabii ki çatışmanın ilk dakikalarında ben en önde gittiğim için yaralandım. Ben yaralandığımda bana sordular ailene haber verelim mi diye. Dedim ki hayır haber vermeyin. Ben Katay'a geldikten sonra 15. gündü artık annemi aradığımda akşam saat 9'da. Yani insan hala bakın unutamıyorum. Dedim ki anne ben Katay'ım. Sonrası yok. Bir daha gazi olmasın. Bir daha o annelerin içine ateş düşmesin. Bir daha gözyaşı akmasın. Yeter ki terör artık bitsin. Ülkede terör bitsin. Terörün olmadığı, çocuklarımıza güzel yarınlar bıraktığımız, silah seslerinin yerine kalemlerin konuştuğu, fikirlerin konuştuğu daha güzel bir Türkiye Cumhuriyeti için biz mücadele ettik zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin selameti için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız.

0: futbol heyecanı A Haber'de. UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, ünvanını koruma yolundaki ilk maçında Lizbon'da Galler'i konuk ediyor. Futbolun yıldızları A Haber'de. Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha. Bu maç kaçmaz. Portekiz-Galler Uluslar Ligi mücadelesi 24 Eylül Perşembe saat 21.45'te A Haber'de.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve krediyle piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkatli

0: dikkate alınmamasına karar verdi. Ayrıca söz konusu payların, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
9: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
10: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
11: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
13: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
14: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
10: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
11: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden...

0: başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktığımız hafta içerisinde oldukça önemli yine ziyaretleri vardı, çalışmaları vardı ve son olarak da geride bıraktığımız gün İstanbul'da İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışına gelmişti ve bugünkü programında da şu an için bu nokta gözüküyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz bizler de ve şu an için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktaya gelmesini ve ardından da programın başlamasını bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda Başkan Erdoğan yine bu noktada olacak ve burada şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelecek. Onların kamu kurumlarına atanması noktasındaki çalışmaları değerlendirecek ve bugün bu noktada noter huzurunda yine o atamalar gerçekleştirilecek. 571 şehit, gazi ve gazi yakınının burada olduğunu da hatırlatmış olalım. Elbette Başkan Erdoğan'ın konuşmasında farklı konulara da yer vereceğini tahmin ediyoruz. Elbette bu konuların ne olacağı yönünde de çeşitli tahminler var. Bu noktada Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar da oldukça kıymetli. Kendisi bugün Dünya Gaziler Günü üzerinden bir açıklama yapıyorken bir yandan da yine Türkiye gündemine ilişkin de bir değerlendirme yapacak mı ve dünya gündemi üzerine bir değerlendirme yapacak mı, bunu da yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasının sonrasında yine öğreniyor olacağız diyelim. Bu noktadan yeniden sözü size bırakalım.
3: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel, su baskını ve toprak kaymalarını da beraberinde getirdi ne yazık ki. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgede bizi bekliyor. Şimdi bize son durumu alacağız. Hemen dönelim o noktaya. Yüksel, nedir son durum, çalışmalar nasıl ilerliyor? Senden dinleyelim detayları.
4: Evet Merve Özkan, senin de ifade etmiş olduğun gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından dün gece itibariyle başlayan kuvvetli sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmüş ve birçok noktada sel, su baskını, hatta toprak kaymaları meydana gelmişti. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bizler şu an itibariyle Rize İyidere ilçesi ilçe merkezindeyiz diyebilirim. Aslında birçok cadde ve sokağın tamamen balçık ve çamura bulandığını görebiliyoruz. Araçlar yine adeta göle dönen caddelerde suya gömülmüş durumda. Tabii bir taraftan hem AFAD ekipleri, hem İl Özel İdaresi ekipleri, hem de belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları devam ediyor. Ancak bu alanı göstermek istedik. İşte o kuvvetli sağanak yağışın etkisinin manzaraları da bu şekilde. Tabii birçok esnaf ve yine alt katlarda oturan, özellikle de bodrum ve birinci katlarda oturan vatandaşlar da yine iş yerlerindeki balçık ve suları temizlemeye çalışıyorlar. Tabii bir taraftan cadde ve sokakların açılması hayati önem taşıyor. Diğer taraftan da yine hasar tespit çalışmaları yapılacak diyebiliriz. An itibariyle de iş yerlerinde görebiliyorsunuz. Oldukça şiddetli bir sağanak yağıştı. Metrekareye İyidere ilçesinde 190 kilogramlık bir yağışın düştüğünü belirtelim. An itibariyle tabii sağanak yağış etkisini yitirdi, ancak akşam saatlerinde yeniden etkili olması bekleniyor ve valiliklerden de yine buna yönelik uyarılar yapıldığını da belirtelim. An itibariyle hemen sağ tarafımızda görebiliyorsunuz park halinde bulunan araçlar bu cadde boyundaki menfezin tıkanmasının ardından tabi cadde tamamen göle döndü. Bir taraftan da toprak kaymalarının meydana gelmesiyle birlikte o taşınan sel suları ile birlikte taşınan çamur ve balçık da yine araçların içerisine dolmuş durumda. Buradaki araçları hareket ettirmek mümkün değil. Yine apartmanların birinci katında ya da bodrum katında bulunan ev ve iş yerlerinin de yine su bastığını söyleyebiliriz. Vatandaşlar sağanak yağışın başlamasıyla birlikte önlem almaya, tedbir almaya başladı, ancak tabii ki yeterli olmadı. Oldukça şiddetli bir sağanak yağışın etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii ilçe merkezinde durum bu şekilde, ancak daha da yukarı yüksek rakımlı noktalarda ise çay bahçeleri bulunuyordu ve çay bahçelerinin bulunduğu noktalarda ise yine toprak kaymaları rüzgarlarının meydana gelmesiyle birlikte, heyelanların meydana gelmesiyle birlikte de yine o noktalarda da hasarın büyük olduğunu söylemek mümkün. Görmüş olduğunuz gibi bir taraftan cadde ve sokaklardaki kaldırımlardaki balçıklar temizleniyor. Hemen ileriki noktayı da gösterilmeniz. Diğer noktada ise yine iş makineleri ile birlikte hem AFAD hem de il özel idaresi ekipleri de yine çalışmalarını sürdürüyor. Menfezin bir an önce açılması lazım çünkü bulunduğumuz noktadaki menfezin tıkanmasıyla birlikte aslında tamamen İyider ilçesindeki bu ana cadde su ve balçığa bulanmış durumda. Hemen sağ tarafımız ise yine Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli bağlantı güzergahlarından birisi Karadeniz sahil yolu ve yine o noktada da bazen yamaçlardan düşen toprak ve taşların aynı zamanda toprak kaymalarının neden olduğu bazı aksamalar yaşandı, ancak şu an itibariyle Karadeniz sahil güvenlik yolunun açık olduğunu belirtelim. Ekipler oradaki çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladı ve hızlı bir şekilde de trafik yeniden ulaşıma açıldı. Şöyle kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getiriyor. Şu an itibariyle bir alt geçidi görebiliyorsunuz. Tamamen suyla dolmuş durumda ve kullanılamaz hale gelmiş durumda. Ekipler birazdan bu noktadaki su tahliyesine de başlaması bekleniyor. Diğer taraftan da yine şehir merkezindeki balçık ve çamurlar da kamyonlarla birlikte artık ilçe merkezinin dışına taşınmaya devam ediliyor. Balçık ve çamurun da bu noktada birikmesi aslında ekiplerin çalışmasını bir hayli zorlaştırdı. Menfezin tıkanması ardından göle dönen caddede bir de çamur ve balçık oluşması da tabii ki olumsuz etkiledi diyebiliriz. Şu uyarıyı da yapalım. Bugün itibariyle Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağışlar akşam saatlerine kadar devam edecek. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda var. Özellikle de Rize'de Doğu ilçelerinde, Kuzey ilçelerinde vatandaşların mümkün oldukça da yine trafiğe çıkmamaları konusunda da uyarılar yapıldığını da belirtelim. Rize Valisi tarafından yapılan açıklamada İyidere ilçesinde metrekareye 190 kilogram bir yağışın düştüğünden bahsetmişti. Oldukça şiddetli yağıştı ve gece saatlerinden itibaren etkisini sürdürdü. Sabah gün aydınlanınca da işte Rizeliler, İyidere'deki vatandaşlar da bu manzarayla uyandı. Tabii bir taraftan hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını, hızlı bir şekilde başlanıldığını belirtelim. Diğer bir taraftan da hemen yüksek rakımlı noktalarda özellikle de sahilden uzaklaştıkça bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi demiştik. Ve bu alanlarda 7 evin de tahliye edildiğini belirtelim. Vatandaşlar güvenli alanlara götürüldüler ve o noktalarda artık 7 evde içeriye girilmesi, 7 apartmanın içeriye girilmesi yasaklandı. Ekipler de o noktada tabii çalışmalarını gerçekleştirecek. Toparlayacak olursak an itibariyle Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkisini yitirdi, ancak akşam saatlerinde yeniden sağanak yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bir taraftan da tabii ki sağanak yağış beraberinde getirdiği sel, su baskını ya da toprak kaymalarının vermiş olduğu hasar da temizlik çalışmaları da devam ediyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
3: Yüksel Akalan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim bir kez daha. Efendim, şimdi Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması var, onu paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bir rapor paylaştı. Minap'taki savaşın ilk günlerinde yapılan bir okul saldırısı vardı, hatırlarsanız hafızalardan hiç çıkmadı. Ve diğer tarafta Lemert'teki spor tesisine düzenlenen saldırılar vardı. İşte onlar incelenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin de savaş suçu işlemiş olabileceği de vurgulandı. Detaylara bakalım şimdi.
5: İran'da okula bomba yağdı. 150'den fazla kişi hayatını kaybetti. 120'den fazlası çocuktu. Tahran ABD'yi suçlarken

0: Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir hamle geldi. Washington'ın savaş suçu işlemiş olabileceği belirtildi. Raporu Birleşmiş Milletler İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu yayımladı. ABD-İsrail saldırıları incelendi. Özellikle MINAP'taki ilkokula ve Fars eyaletindeki spor tesisine yönelik bombardıman detaylıca ele alındı.
1: Okuldan dumanların yükseldiğini görünce hemen oraya koştum. Avluya girdiğimde böyle bir manzarayı bırakın yaşamayı rüyamda bile göreceğimi düşünmezdim.
0: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu okulun açık bir şekilde sivil yapı olduğunu belirledi. ABD'nin askeri amaçla kullanıldığı iddiasına ise herhangi bir kanıt bulunamadı yanıtını verdi.
2: Burası MINAP mezarlığı. Arkamda gördüğünüz bu mezarlık o 28 Şubat tarihinde Amerikan saldırısında Şecere Teygibe Okulu'na yapılan saldırıda hayatını kaybeden çocuklara ve öğretmene ayrılmış bir alan. Görüldüğü gibi gecenin geç saati olmasına rağmen insanlar burada toplanmış ve sevdiklerini arıyor. İşte burada bir anneyi görüyorum. Gözyaşı döküyor.
0: Komisyona göre ABD'nin bilgileri güncel değildi. Okulun askeri hedef olup olmadığı da yeterince doğrulanmadı. Öyle ki Birleşmiş Milletler'e göre bu durum basit bir ihmalin ötesine geçiyordu.
1: 8 yaşındaydı. Onu çok özledim. Kur'an okuyan sesini özledim. Çok sevimli bir çocuktu. Haberi duyduğumda cenazesini gidip gördüğümde yıkıldım.
0: Saldırı sivillerin ölümüne yol açan ayrım gözetmeyen saldırı olarak değerlendirildi. Komisyon saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirildiğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı. Rapordaki ikinci saldırının adresi ise Fars eyaletindeki Lamert kentiydi. Spor tesisine yönelik saldırı da aynı kapsama alındı. Bu nedenle de saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği belirtildi. Washington ise okulun kasıtlı olarak hedef alınmadığını savunuyor.
3: Gerçek önemlidir. Dünyaya şunu belirtmek isterim ki ABD sivilleri asla hedef almıyor. Bu durumda çok yüksek hassasiyetli bir sürecimiz var. Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda paylaşacağız.
4: Efendim şimdi biz bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimini konuşurken Yemen'de de çatışmalar her geçen gün şiddetleniyor. Dünya ticareti ise bir kez daha kilitlenmiş durumda. İtalya'da Babilmendeb Boğazı'nda İtalyan gemilerinin geçişini güvence altına almak için bölgeye donanma gönderiyor şimdi. Ayrıntıları almak için biz de İtalya'ya gidelim. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Ayrıntıları paylaşacak. Dündar söz sende.
5: Evet Merve Özkan, Yemen'de Husilerin saldırılarıyla Orta Doğu'daki gerilim yeniden yükseldi. Tabii bölgede Suudi Arabistan'daki Hayf Tava üstünde bulunan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter F-2000 savaş uçağına yapılan bir saldırı sonrasında İtalyan uçağı hasar gördü. İtalya Savunma Bakanlığı, Bakan Grosseto daha doğrusu yapmış olduğu açıklamada bu saldırı sonrasında uçağın zarar görmesi dışında başka bir zarara uğramadıklarını, herhangi bir yaralanma olmadığını, çünkü Bakan Grosseto buna benzer saldırı riskleri karşısında daha önce alınan önlemlerin uygulanması sonucunda sadece bir uçağın zarar görmesiyle bu saldırıdan bu şekilde kurtulduklarını ifade etti. Ancak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Grosseto, dileriz buna benzer saldırılar tekrarlanmaz, ancak bölgedeki gerilim her geçen gün yükseliyor. Biz yine İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait olan uçakların bölgede görev yapması ve askerlerin bulunması tabii bölgedeki güvenliğin önemini arz ediyor. Ne kadar önemli bir rol üstlendiğini bir kez daha gösteriyor şeklinde bir ifade kullanırken, ancak sadece İtalya'nın bu saldırı dışında sadece bu gerilimle kalmıyor. Bir başka kritik noktası ise Babilmendeb Boğazı'nda İtalya ticaret gemilerinin güvenli geçişin sağlanması için İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir geminin bölgeye gönderileceğini açıkladı Bakan Grosseto. Ancak bölgeye ihtiyaç duyulursa birden fazla gemi gönderilebileceğini, ancak bu ek gemilerin özellikle Avrupa Birliği'nin Aspides misyonunu güçlendirmek ve bu çerçevede gerçekleşebileceğini, tek başına ülke olarak bütün harcamaları karşılayamayacaklarını, bu nedenle Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi bakan.

0: Rosetto. Ancak dün bir İtalyan savunma deniz kuvvetleri ait bir gemi bölgede şu anda bulunduğu için bölgedeki İtalyan gemilerin güvenli geçişini dün sağlamaya başladı, ancak yeterli olmadığını söyleyen Bakan Grossetti özellikle bölgedeki güvenlik risklerinin ticari deniz taşımacılığı üzerindeki etkisinin arttığı bir döneme denk geldiğini ve amaçlarının İtalyan gemilerinin yanı sıra gerekirse diğer gemilere de destek vererek en güvenilir şekilde geçmesini sağlamak olduğunu ifade ederken, özellikle bu deniz taşımacılığında dünya ticaretinde oldukça etkilendiği bu taşımacılıkta önemli olan İtalya'nın ticareti ile tedarik zincirleri üzerinde etkisini sınırlamak olarak öne çıktı. Biliyorsunuz bu sorunlar arttıkça taşımacılıkta ve ulaşımda gecikme oldukça fiyatlar artıyor ve Avrupa Birliği ülkelerinde zaten yeterince ekonomik kriz var. Enerji, gaz, akaryakıt fiyatlarında biliyorsunuz her geçen gün bu zamlar devam ettiği gibi bir taşımacılıkta sorunların artmasıyla birlikte özellikle ülke ekonomisini etkileyeceği için bu deniz kuvvetlerine ait gemilerin bölgedeki güvenliği sağlamaları sonucunda özellikle İtalya'ya taşımacılık görevini üstlenen gemilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamak olduğunu belirtti. Evet, kısaca aktaracağımız notlar bunlar. Tabii bölgedeki gerilim tırmandıkça bu sorunlar devam edecek gibi görünüyor. Merve Özkan, biz gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi. Amerikan medyası İran'la Rusya arasındaki ilişkiyi masaya yatırdı. Rus casus uydularının Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri üsleri hakkında bilgi topladığını ve elde edilen verileri İran'a gönderdiğini iddia etti. Özellikle elde edilen bilgiler sayesinde İran, başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok noktadaki tesisleri nokta atışıyla vurabildi.
2: Rusya, İran'a saldırıları için istihbarat sağlıyor. İddianın sahibi Amerikan CNN televizyonu. ABD, İran'ın son dönemde gerçekleşen saldırılarında hedeflerin bu kadar yüksek isabet oranıyla vurulmasının sebebini araştırıyor. Gözlerse Tahran-Moskova ilişkisine çevrildi. Rusya'nın casus uydularını Tahran için Orta Doğu bölgesine yönlendirdiği iddia edildi.
3: Rusya şu ana kadar Hürmüz konusunda iyi bir iş çıkardı. Ajanlık faaliyetleri diyorlar. Çin izliyor diyorlar. Biz de aynısını yapıyoruz.
2: Habere göre hem sahadan hem de uzaydan elde edilen istihbarat verileri ve konumlar İran'a iletildi. Elde ettiği bu veriler sayesinde İran'da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini yüksek isabet oranıyla vurdu.
4: Rusya zor zamanlarda İran'ın yanında duruyor. İran'a verdiğiniz güçlü ve kararlı destek için teşekkür ederim.
2: CNN haberine kaynak olarak Rus Kozmos 2573 uydusunun hareketlerini gösterdi. Çünkü o uydu 25 Mart tarihinde Suudi Arabistan'da bulunan Prens Sultan Hava Üssü üzerinden geçti. İki gün sonra ise İran üssü tam isabetle vurdu. O saldırıda en az 10 Amerikan askeri yaralandı. Erken uyarı uçakları, tanker uçaklar, hangarlar ağır hasar gördü. Sadece tek bir uydu değil, Rusya'nın 14 casus uydusunu bölgeye yönlendirdiği de dile getirildi. Uzmanlara göre Rusya'nın istihbarat desteği aslında ABD'ye verilmiş bir Ukrayna yanıtı. Çünkü Moskova aynı yöntemin ABD tarafından Ukrayna'da uygulandığını vurguluyor.
1: Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hamleleri Paris'i de alarma geçirmiş durumda. Macron, Moskova'nın drone ve siber saldırılarla Avrupa'ya yönelik tehdidini artırdığını söyledi. Ukrayna'dan Almanya'ya uzanan olaylara da dikkat çekti Macron. Avrupa'da hiçbir ülkenin riskten uzak olmadığını vurguladı.
5: Rusya ile Avrupa gerilimi yeni bir boyuta taşınıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidinin arttığını açıkladı. Moskova'ya yönelik suçlamaların merkezinde bu kez dronlar, siber saldırılar ve kritik altyapılara yönelik tehditler var.
6: Rusya'nın saldırganlığını ve Avrupa'ya yönelik tehditlerinin niteliği değişiyor.
5: Macron'un işaret ettiği tabloda Ukrayna'dan Avrupa'ya uzanan dikkat çekici gelişmeler var. Kiev'den gelen bir yolcu trenine yönelik drone saldırısı, Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda Rusya'ya atfedilen saldırı girişimi, Danimarka açıklarında yaşanan olay ve Avrupa hava sahası.

0: karşısındaki ihlaller. Paris yönetimine göre bütün bu gelişmeler Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidinin şekil değiştirdiğini gösteriyor.
1: Son haftalarda Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı.
0: Macron tehdidin sadece Doğu Avrupa ile sınırlı olmadığını vurguladı. Özellikle Nipsik Havalimanı'ndaki saldırı girişimine dikkati çekti.
1: Leipzig'te yaşananlar başka herhangi bir Avrupa kentinde de yaşanabilir. Hiç kimse riskin dışında değil.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Paris'in de tehdidin hedefinde olduğunu söyledi. Siber saldırılar, bilgi operasyonları ve drone tehdidine karşı kritik altyapıların korunması için yeni bir plan hazırlanması talimatını verdi.
2: Efendim şimdi Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti. 450 sandalyeli devlet duması için oy kullanılacak. Peki seçimler Kremlin için ne kadar önemli? Hemen dönelim. A Haber muhabiri Akşin Kişi'ye bölgede bizi bekleyen arkadaşımız. Akşin, nedir son durum şu anda Moskova'da?
3: Evet, Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında devam ederken Rusya savaşın başından beri ilk kez parlamento seçimleri için sandık başında. Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na milletvekili seçimlerinde bugün ikinci güne girildi. Merkezi Seçim Komisyonu şu an itibariyle seçmenlerin %30'dan fazlasının oy kullandığını duyurdu. 450 sandalyeli Devlet Duması'na 225 milletvekili parti listelerinden, 225 milletvekili ise tek üyeli seçim bölgelerinden seçilecek. Seçimlerde parti listeleri için uygulanan %5'lik barajı 10 partiden sadece 4'ünün geçeceği tahmin ediliyor. Yarın sona erecek seçimlerde bazı bölgeler yeni başkanlarını, bazı bölgeler ise yerel meclis milletvekillerini de belirlemiş olacaklar. Seçmenler kağıt oy pusulası, uzaktan elektronik oylama veya bulundukları yerde oy kullanma yöntemlerinden yararlanarak oy kullanabiliyor. 4 milyon seçmenin elektronik oylama için başvuruda bulunduğu açıklanırken Rusya lideri Putin de dün bu şekilde oyunu kullandı. Rusya dışında da vatandaşların oy kullanabilmesi için 152 ülkede 333 sandık kurulduğu açıklandı. Genel olarak seçimlerde herhangi bir rekabet ortamı bulunduğunda pek söyleyemeyiz. Zira seçim sürecinde savaşa karşı çıkan tek muhalif parti konumundaki Yabloko son anda Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yarış dışı kaldı. Ayrıca elektronik oy kullanma sistemi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Bu seçimler hükümet için tabii ki vatandaşların Ukrayna savaşına destek verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. 2021 yılındaki seçimlerde oyların %50'sini kazanan iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin bu seçimlerde de kazanacağı oy oranının en az %40 olacağı tahmin ediliyor. Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti ve Yeni İnsanlar Partisi'nin de barajı aşarak parlamentoya girecek partiler arasında sıralanıyor. Seçimde Rusya'nın yeni bölgeleri olarak tanımlanan Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporojye bölgelerinde de oy kullanılması tabii ki Ukrayna'nın sert tepkisine neden oldu. Batılı ülkelerden de seçimlerle ilgili sert eleştiriler geldiğini diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Akşin Kişi'ye ve teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Fransa Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir danışmanın cep telefonunun Mossad tarafından hedef alındığı iddiası ülke gündemini sarsmış durumda. Fransız basınında yer alan habere göre de siber saldırının sahte bir e-posta üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Elis Saray iddiayı doğrulamazken olaysa Fransa ile İsrail arasındaki ilişkileri yeniden gündeme getirdi.
4: Paris, Tel Aviv ile dayanışma mesajları veriyordu. Şimdi ise gündemde Fransa'yı sarsan bir siber casusluk iddiası var. İddianın merkezinde Mossad ve Elize Sarayı bulunuyor. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Macron'un diplomatik ekibindeki bir danışmanı hedef aldığı ileri sürüldü. Fransız Challenges dergisi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Mossad'ın hedefindeki ismin Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Kattuti olduğunu ileri sürdü. Kattuti'nin cep telefonunun güvenlik kontrolü sırasında hacklendiğinin tespit edildiği iddia edildi. İddiaya göre Kattuti, Filistin yönetiminden geldiğini

0: sandığı sahte bir e-postaya cevap verdi. Bu e-posta üzerinden gerçekleştirilen oltalama saldırısıyla telefonunun hedef alındığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı. Elize Sarı ise hacklenme iddiasını doğrulamadı. Dora Kattuti, Şubat ayında Macron'un diplomatik ofisinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı olarak göreve başlamıştı. İddialar, NSO grubun Pegasus casus yazılımıyla gündeme gelen siber casusluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Macron, işgalci İsrail'e destek mesajını şu sözlerle vermişti.
1: Dayanışmamı, arkadaşlığımı ve Fransa'nın sizinle birlikte olduğu gerçeğini bir kez daha ifade edeyim.
0: Paris'te Tel Aviv arasındaki ilişkilerin tartışıldığı bir dönemde siber casusluk iddiası dikkatleri bir kez daha İsrail istihbaratına çevirdi.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dünyaya sert mesajlar verdi. Kıbrıs'ta iki devlet gerçeğini kabul edeceksiniz dedi. Yılmaz, Rum kesiminin İsrail'e yürüttüğü ortaklıklara da tepki gösterdi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın diplomasi trafiğinin son durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Türkiye'nin yavru vatana desteğini yineledi.
4: Biz kaderde, tasada, kıvançta biriz. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır.
3: Cevdet Yılmaz, Türkiye'yle KKTC arasındaki işbirliklerine de değindi.
4: Eğitimden sağlığa, işte ulaştırmadan güvenliğe, birçok alanda ortak projelerimiz var. Son dönemde iki büyük ölçekli inisiyatifi de geliştirmiş durumdayız. Birisi bu fiber altyapı projesi, meclisten de geçti. Diğer taraftan ikinci önemli projemiz tabii ki doğalgaz. Adaya doğalgazın getirilmesi. Bu konuda da Enerji Bakanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları yoğun bir şekilde gayret ediyorlar.
3: Yılmaz adadaki iki devlet gerçeğini bir kez daha dile getirdi.
4: Adada iki devletin olduğu bir gerçeklik var. Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya dönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim.
3: Rum kesiminin İsrail'e verdiği destek de Cevdet Yılmaz'ın gündemindeydi.
4: Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır. Böyle bir işbirliği içine girebilen bir zihniyetin 1974 Barış Harekatı olmasaydı neler yapıyor olacağını herhalde tahmin edebiliriz.
2: Efendim, gökyüzünde savaşın kaderini artık sadece füzeler değil elektronik sinyaller de belirliyor. Türkiye'nin milli hava soç sistemi de düşman radarlarını tespit edip karıştırma ve aldatma kabiliyetiyle hava operasyonlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki Türkiye dahil 9 ülkede bulunan bu sistemin özellikleri neler? Gelin 3 dakikada bakalım.

0: gökyüzünde savaşın kaderini artık sadece füzeler değil, elektronik sinyaller de belirliyor. Türkiye'nin milli hava soç sistemi de düşman radarlarını tespit edip karıştırma ve aldatma kabiliyetiyle hava operasyonlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki Türkiye dahil 9 ülkede bulunan bu sistemin özellikleri neler?
1: Günümüz hava savaşlarında özellikle herhangi bir ülkeye kendi sınırınıza aşarak bomba atmaya gittiğinizde veya onların havadaki uçaklarıyla karşı karşıya geldiğinizde özellikle elektronik harp desteğine, korumasına ihtiyacınız var. Çünkü düşmanların elindeki radarları, hava savunma sistemlerini kullanarak

0: veya uçaklarındaki radarlarını kullanarak size saldırdığı bir ortamda özellikle radarları kör etmeye, bu radarlarda görünen hedeflerin sayılarını farklı teknikler uygulayarak bir hedef varsa 10 hedef olarak sizi görmelerini gibi çeşitli taktikleri uygulamanıza, teknik manada destek almanıza ihtiyaç var. Bu kapsamda Türkiye'de kendi geliştirdiği milli imkan ve kabiliyetleriyle, tekniğiyle geliştirdiği Sanof Cemil uçaklarını geliştirme aşamasına girdi. Aselsan ve TUSAŞ ağırlıklı olarak bu projede görev alıyor. Artık Türk Hava Kuvvetleri eskiye nazaran daha da güçlü bir vaziyette elektronik harp ortamında düşman karıştırmasını ortadan kaldıracak.
1: Türkiye'nin hava savunma sistemiyle hedeflenen düşman hava savunmasını doğrudan vurmak değil, onu elektronik olarak etkisiz hale getirmek. Peki bu teknoloji Türk savaş uçaklarının operasyon güvenliğini nasıl değiştirecek? Hava operasyonlarında nasıl bir avantaj oluşturacak?
2: Hava savunma sistemi biliyorsunuz elektronik harp sistemidir. Elektronik destek, elektronik taarruz sistemleri ve sinyal karıştırıcı sistemlerle donatılmıştır. Ve özellikle düşman hava kuvvetlerinin hava unsurlarını karıştırılması, bir şekilde sistemin ortadan kaldırılması için, sağlıklı bir şekilde hava taarruzları yapamaması için elektronik felç taarruzları gerçekleştirir ve destek sistemlerine de bunu destekler. Sinyal karıştırıcı yetenekleri vardır hava savunma sistemlerinin. Dolayısıyla gelecek olan eğer radar güdümlü sistemler varsa füze sistemlerinde de karıştırma özelliğini devreye sokabilir. Bu tür sistemler kullanıldığında sadece düşman uçaklarının hava taarruzlarını engellemekte kalmaz. Aynı zamanda bizim kendi hava araçlarımızın sağlıklı bir şekilde hava taarruzları yapabilmesi için koridor, güvenli koridorlar oluşturabilir.
1: Takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
3: Efendim okullar açıldı artık. Hava sıcaklıkları da düşmeye başladı ve bununla birlikte de solunum yolu enfeksiyonlarıyla grip vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Peki gripal enfeksiyonlara karşı neler yapmak lazım? İşte bunun cevabını alacağız biz de şimdi. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve konu bizi bekliyor. Detayları ve işte bu merak edilen soruların yanıtı için Merve hoş geldin yayına, söz sende.
4: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dileyelim. Evet aslında hem okullar açıldı hem de sonbahara giriş yaptık. Bununla birlikte de salgın hastalıklarda elbette bir artış oldu. Öyle ki aslında aciller de bu konuda şikayetçi olan hastalar tarafından dolup taşmaya başladı diyebiliriz. Peki bu hastalıklara yakalanan vatandaşlar neler yapmalı? Ya da çocuğuna okula gönderen veliler nelere dikkat etmeli? Daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Rıdvan Dumlu. Hoş geldiniz.
5: Hoş buldum.
4: Evet Rıdvan Bey, aslında hem okulun açılmasıyla birlikte hem de biliyorsunuz ki artık sıcaklıklar düşmeye başladı. Salgınlar arttı. Vatandaşlarımız neler yapmalılar?
5: Şimdi şöyle, üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle sizin de dediğiniz gibi kapalı ortamda kalma durumunun arttığı, işte soğuk havaların geldiği dönemler, okulların açıldığı özellikle bu sonbahar, kış dönemlerinde bir miktar artışla seyrediyor. Bu artış bizim için beklediğimiz bir artış. Hani şu anda panik yapacağımız, salgın durumu var diyeceğimiz bir durum yok öncelikle. Ama bu artışa bakarak yine de önlemler almamız gerekiyor bu enfeksiyonlardan korunmak için. Bu önlemler neler diye soracak olursanız eğer, bizim enfeksiyon hastalıkları pratiğinde bu enfeksiyonları önlemedeki en önemli silahımız tabii ki aşılar. Özellikle grip aşısının burada altını çizmek istiyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü artık tüm insanlara yıllık grip aşısı yaptırmasını öneriyor, hastalığı olsun ya da olmasın. Ama bununla beraber işte 65 yaş üstü kişiler, gebe hastalar, ondan sonra çocuklar, kronik hastalığı olanlar, özellikle KOAH hastalığı gibi akciğer hastalığı olan ve gripin ağır seyirli geçmesini beklediğimiz hasta gruplarının bu aşıyı mutlaka yaptırması gerekiyor. Bunu asla atlamamaları gerekiyor. Yine zatürre aşısı, RSV ülkemizde son yıllarda kullanıma girmeye başladı. Bu aşılar için de hekimlerine danışmaları yaptırmalarını, planlamaları koruma için önemli. Peki aşı dışında başka ne önlemler alabiliriz diye sorarsak, en başında da dedik temas en önemli sebep. Kapalı ortamda kalmak, kapalı havasız ortamda kalmak en önemli sebep. O yüzden havalandırmanın iyi yapılması, kapalı ortamdan havalandırılması en önemli önlemlerden birisi. Yine el yıkama alışkanlığının edinilmesi. Bununla beraber öksürük, hapşuruk gibi durumlarda ağzın ve burnun temiz bir peçeteyle silinmesi veya dirsek içiyle kapatılması da bulaşı önleyen faktörlerden biri.
4: Aslında söylemiş olduğunuz gibi şimdi büyükler önlem alabiliyorlar ancak okula giden çocuklar pek dikkat etmiyorlar. Burada velilere en büyük görev olarak ne düşüyordur?
5: Yine çocuklar için de en önemli şey, hani anne babalar için çocukların çocukluk çağı aşılamalarına dikkat etmeleri, bunları kuralı kuralına, gününe, takibine göre çocuk uzmanıyla beraber uymaları. Bununla birlikte çocuklarımız hasta olduğu zaman önemli bir faktör var. Burada hastalığın şiddetinin belirlenmesi lazım. Eğer ateş çok ön plandaysa, çocuk okul faaliyetlerine katılamayacak derecede halsizliği varsa bu çocuklarımızın istirahat altında tedavilerinin olması gerekiyor. Ama burada bir denge kurmak lazım. Her burun akıntısında, öksürükte de istirahat verip çocuğun derslerden uzak kalmaması gerekiyor. Bu yüzden bunun da yine doktorla beraber değerlendirilerek kararının verilmesi önemli. Yine çocukların özelinde işte gerekli düzenli el yıkama alışkanlıklarının edinmesi, işte su matarası, bardak gibi eşyalarının, kişisel eşyalarının ortak kullanımının engellenmeye çalışması yine bu çocuklarımızı korumaya yönelik önlemler olarak sayabiliriz.
4: Evet, özellikle aslında şundan da bahsetmiştiniz. Yılın belirli dönemlerinde bu hastalık daha da artış gösterebiliyor. Hangi dönemlerdir ve özellikle o dönemlerde neler yapılmalı?
5: İşte genellikle sonbahar ve kış aylarına rastlıyor bu dönemler. Bu dönemlerde genellikle mesela özellikle sigara içen hastalarımızın başarabiliyorlarsa sigarayı bırakmaları onlar için çok iyi bir şey olacak. Dengeli beslenme çok önemli. Düzenli, dengeli beslenmeye çalışmak. Bunun dışında uyku düzeninin sağlanması, stresten uzak durulması, kapalı ortamların havalandırılmasına özellikle dikkat edilmesi bu enfeksiyonların korunmasını hastalarımız için sağlayacaktır.
4: Evet, yeterli olacaktır herhalde. Ailelerin de çocuklarına aslında okula gitmeden önce neler yapması gerektiğini kısa da olsa anlatmaları gerekiyordur.
5: Aynen o şekilde.
4: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Rıdvan Dumlu bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Sevgili izleyenler, şimdi sıcak bir gelişme paylaşacağız sizden. Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Yangında otobüsteki yolcular tahliye edildi. O anlara dair görüntüleri taşıyoruz. Yangın Samsun-Ankara Karayolu Kavak ilçesi Tekeli Sapağı mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine otobüsteki yolcular tahliye edilirken olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle de yangın söndürüldü. Geriye ise işte bu görüntüler kaldı sevgili izleyenler. Samsun'dan geliyor görüntüler ekranlara. Seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Yangında otobüsteki yolcular çok hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ekiplerin de hızlı müdahalesiyle birlikte otobüsteki yangın kontrol altına alındı. Ancak eğer alınamasaydı seyir halinde işte o büyük yolcu otobüsünün içerisinde bir faciaya tanıklık edebilirdik. Çok şükür ki yaşamadık, ancak bir can pazarı yaşandı. Şu an için korkulacak bir durum olmadığı bilgisini de sizinle paylaşalım. Yangında söndürüldü. Efendim şimdi kameralarımızı Çin'e çevireceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek dünyanın en büyük film platosunu gezdi. Bir zamanlar sıradan bir dağ köyü olan Hengdian nasıl milyarlarca dolarlık bir sinema imparatorluğuna dönüştü? Özel haberimizde izleyeceğiz şimdi.

zamanlar yoksul bir dağ köyüydü. Bugünse milyarlarca dolarlık bir sinema endüstrisi. Burası Çin'in Zhejiang eyaletindeki Hengdian Platosu. Yani dünyanın en büyük açık hava film seti. Yıllarca Çin'in Hollywood'u olarak bilindi ancak Çin artık bu unvanı reddediyor. Çünkü burada Batı sineması taklit edilmiyor. Çin'in binlerce yıllık tarihi devasa setlerde birebir ayağa kaldırılıyor. Çin hanedanlığı sarayı bile orijinal boyutlarıyla burada boy gösteriyor.

0: Bahçeşehir'imizde böyle fantastik muhafızlar sizi karşılıyor. Yerli yabancı turistler onlarla fotoğraf çekmek için adeta sıraya giriyor.
1: Diyen kapalı kapılar ardında bir film seti değil, milyonlarca turisti ağırlayan dev bir cazibe merkezi. Geleneksel kıyafetlerini giyen ziyaretçiler bu tarihi sokaklarda geçmişe yolculuk yapıyor.
2: Buraya gelen ziyaretçilerimiz en çok geleneksel Han dönemi kıyafetlerine ilgi gösteriyor. Geleneksel Çin elbisesi Qipao'da oldukça fazla tercih ediliyor. Benim şu an üzerimde gördüğünüz kostüm ise Çin mitolojisindeki perileri temsil ediyor.
3: Burası antik dönemin ticaretini deneyimlediğimiz interaktif bir yatırım alanı. Kurallar çok basit. Yatırımınızı yapıp 6 farklı fırsat kartından birini çekiyorsunuz. Her kartın getirisi farklı. Örneğin tahıla yatırım yapıp doğru kartı çekerseniz kazancınız 2'ye katlanıyor. Kesintisiz kazanç kartı çıkarsa yatırımlarınız katlanarak size geri dönüyor.
4: Burası ziyaretçilerin bereket ve şans dilediği bir nokta. Elinizi deliğe daldırıp içeriden bir dilek kağıdı çekiyorsunuz. Amacımız iyi şans çekmek. Kağıdınızdan ne çıkarsa o yıl size o kadar zenginlik getireceğine inanıyoruz.

0: Şimdi de Çin'den Ordu'ya götüreceğiz sizi. Ordu'da bulunan Fındığın Öyküsü Müzesi Türkiye'de fındık temalı ilk müze olup fındığın tarihini, üretim aşamalarını ve kültürel yolculuğunu ziyaretçilere aktarıyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu da ayrıntıları aktaracak şimdi bizlere. Mahmut Erdoğan, hoş geldin yayına. Hemen sözü size bırakalım.
1: İyi yayınlar diyelim. Fındık aslında dünya için son derece kıymetli. Türkiye ise dünyanın fındığının %70'ini karşılıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde fındık son derece kıymetli. İşte o Karadeniz'de, Ordu'da Türkiye'nin ilk ve tek fındık müzesinde fındığın aslında geçmişten günümüze kadar uzanan hikayesi var. İşte burada bir elek makinesi, yıllar önce fındığın nasıl elekten geçildiğini, başka bir elle patoz makinesi ise fındığın ne kadar zahmetle patozlandığını gösteriyor. Müze toplam 3 kattan oluşuyor. Geçmişten geleceğe fındığın ne olduğunu, tarihi yapısını, coğrafyasını, kültürünü elbette ki bizlere anlatmaya ve yansıtmaya devam ediyor. 2022 yılında faaliyete geçen bu 150 yıllık tarihi konaktaki fındık müzesinde elbette ki yok yok. Bakın burada geçmiş yıllarda fındığın nasıl kırıldığına dair kıracaklar, tartmak için kullanılan tartı ve o çuvallardaki temsili fındıkları görmek mümkün. Müzenin en önemli özelliklerinden birisi de aslında fındığın yolculuğunu anlatırken Türkiye'de bulunan fındıkların örnekleri de yine bu müzede varlığını sürdürdüğünü belirtmiş olalım. Patoz makineleri elbette ki geçmişten geleceğe bu izleri taşımaya devam ediyor. Elle çevrilerek yapılan ürünlerdi. Şimdi geldiğimiz bu nokta fındığın aslında Türkiye'deki ne olduğu, isminin ne olduğunu hepsini bizlere gösteriyor. Onu da konumuzdan diyeceğiz. Efendim Fındık Müzesi ziyaretçilere neler sunuyor? Bulunduğumuz bu odada Türkiye'nin fındık çeşitleri var.
2: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Fındık ülkemiz için en önemli ekonomik ve ticari ürünlerden bir tanesidir. Fındık, biz burada fındığın toplanmasından harmanlanmasına, ayıklanmasına ve fabrikasyon aşamasına kadar olan tüm süreci ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Tabii fındık deyince aklımıza ilk olarak Karadeniz bölgesi geliyor ama aslında baktığımız zaman dünyada oldukça geniş bir hikayesi var. Fındık dünya genelinde 300 çeşit fındık olmakla birlikte ülkemizde 20 çeşit fındık üretilmektedir. Ordu'ya baktığımız zaman Çakıldak, Tombul, halk adıyla Yağ ve Palas fındık birinci sırada gelmektedir.
1: Şimdi burada önümüzde fındıklar var. Bu fındıklar Türkiye'deki fındık çeşitleri. Yani bakın Türkiye'de toplam 20 çeşit fındık var. Tombul, Palas, Minecane. Hemen dönelim, işte o fındıkların aynıları burada. Türkiye'deki fındık çeşitleri Ordu'daki fındık müzesindeki ziyaretçilerini bekliyor. Müze ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladığını belirtelim. Yaz saatinde sabah 9 ile 18, kış saatinde ise sabah 8 ile 17 saatler arasında ücretsiz olarak Ordu'ya gelenler Ordu'daki bu fındık müzesini gezebilir diyelim ve sözü Ordu'dan tekrar size bırakalım.
0: Sevgili izleyenler, Korsan Taksiyah her geçen gün daha da büyüyor.

Uygulamalar üzerinden yolcu bulan korsan sürücüler iddiaya göre denetimlerden kaçmak için motosikletli gözcüler ve çağrı merkezleriyle de organize oluyor. Peki sistem nasıl işliyor? Korsan taşımacılığın boyutu ne durumda? Ayrıntılar şimdi haberimizde.

0: İstanbul'da son dönemde yoğun bir şekilde dijital uygulama üstünden korsan taksicilik yapıyor.
1: Taksicinin emeği salınıyor. Ticari taksiden daha çok para kazanıyor.
2: Herkes evine ekmek götürüyor. Neticede burada bir emek hırsızlığı oluyor.
3: Biz vergi veren bir esnafız. Vergilerimizi veriyoruz.
4: Her şeyin korsanı kötü. Biz de bu konuda çok şikayetçiyiz.
5: Bir tarafta çeşitli yöntemlerle denetimlerden kaçan korsan taksiler, diğer tarafta tüm yükümlülüklerini yerine getiren ticari taksiler.
6: Yeni yöntemler kullanmaya başladılar. Yasal olmayan dijital uygulamalar üzerinden örgütlenerek sürücüden yolcuya kadar uzanan ağ kurdular.
5: Sistem yolcunun uygulama üzerinden taksi çağırmasıyla başlıyor. Uygun olan korsan taksici sürücüsü müşteriyi almaya gidiyor. Ancak burada tek çalışan korsan taksici sürücüsü değil.
7: Biz de belirli aplikasyon kullanıyoruz ama devletin onayladığı resmi aplikasyonları kullanıyoruz sonuçta.
0: Normal taksi çağırma uygulamaları değil bizim burada söylediğimiz. Çünkü resmi Büyükşehir Belediyesi'nden lisans almış taksi çağırma uygulamalarımız var. Bunlar hizmet veriyorlar zaten.
8: Ben korsan taksiciyim. Sizi bir kere götürdüğüm zaman cep telefonunuzu kaydediyorum. Bu sefer uygulamadan çalışmıyoruz. Polis arkadaşlar çevirdiği zaman da bakıyor, ikisinde de uygulama yok. Arkadaş olduğuna inanıyor mesela ama maalesef o artık onu abone yapmış oluyor.
0: Artık Nirvana'ya ulaştılar. Yani call center kurmuşlar.
8: Uygulama biraz onları ucuz götürüyor. Ama mesela bir polise yakalandıkları zaman çok fazla ceza yiyorlar. Yazık günah.
0: İşte trafik polislerimizin konumlarını korsan yapan araçlarla paylaşım yapıyor.
6: Korsan taksiler sadece uygulama üzerinden değil, motosikletli gözcülerle de polisten kaçmanın yolunu buldu.
5: Polis denetimlerinde bulunan motosikletçiler polisleri takip ediyor ve o denetimleri uygulama üzerinden korsan taksicilere bildiriyor. Ve korsan taksiciler de o bildirim sayesinde o merkezlerden gitmiyor.
0: Call center kurmuşlar, oraya bilgi gidiyor. Motosiklet diyor ki Şişli Camii'nde çevirme var, dijital uygulama üzerinden korsan yapan aracı bu bölgeye gelmesinler. Call center'da GPS'ten haritadan araçları görüyor, uyarı yapıyor. Diyor ki Şişli Camii'nde diyor siviller trafik yapıyor. İşte Cumhuriyet Caddesi No.48'in önündeler. Burayı diyor bypass edin, bir arka sokaktan dolaşın.
8: Şu anda çok var yani İstanbul'da hem motosikletler gün içinde durağımızın önünden bile bir sürü müşteri alıyor. Hem motosikletler hem özel araçlarla.
1: Yani ticari taksim gideceği yere bir miktar aşağı gidiyor. Herkes onu tercih ediyor.
3: Burada büyük bir rant var. Bizim ekmeğimizi elimizden alıyorlar. Yani mağduriyetimiz var. Bunun giderilmesini istiyoruz.
1: Belki biraz da ucuza taşıyorlar ama onlar onu avantaj sayıyorlar. Ama yarın bir gün başlarına ne geleceklerini bilmiyorlar. Ölümlü kaza olabilir, her türlü olabilir. Ama bizim ticari taksimizde öyle bir şey olduğu zaman öyle bir şey yok. Çünkü sen tazminatı her şeyin alabiliyorsun yani.
7: Aracı kim kullandığı belli değil. Sonuçta biz tescilliyiz. Ehliyetimiz var. Belediyenin verdiği bir sürüş belgemiz var. Her şeyimiz resmi, vergisini veriyoruz. Ama onlarda öyle bir şey yok.
5: Tabii durum bununla da sınırlı değil. Uygulama sahipleri korsan taksi şoförlerinin ceza alması halinde o para cezalarını kendilerinin ödeyeceğini öne sürüyor.
0: Trafik cezalarını ödeyerek suça bir şekilde azmettirmiş oluyorlar. Son dönemde yoğun bir şekilde bunun sıkıntısını yaşıyoruz.
6: Peki İstanbul'da korsan taşımacılığın boyutu ne?
8: İşler düşüyor korsan yüzünden.
2: Hastane işlerimiz oluyor. Gitmemiz gereken acil bazı yerler oluyor. Mecbur ticari taksi kullanıyoruz ama kesinlikle başta da dediğim gibi korsan taksici yani bu tür tarz şeyleri kesinlikle kullanmıyorum. Yani.
1: Uygulama bu gücü nereden alıyor acaba?
8: Bunun için tabii ki biz de çok şikayetçiyiz yani. Bir an önce uygulama, aplikasyon kapatılsın.
0: Mesela 2025 yılıyla İstanbul'da korsandan, EKK3'ten bağlanan araç sayısıyla 2026'da şu ana kadar araç bağlanan araç sayısı neredeyse 2,5 kat artmış.
6: Rakamlar sorunun yalnızca birkaç araçtan ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında 11.677 sürücü ve 11.962 yolcu hakkında işlem yapıldı. 2026'nın 6 Eylül'üne kadarsa 10.233 sürücü ve 10.380 yolcu hakkında işlem uygulandı. 2 yılın toplamında sürücü ve yolcular dahil 44.252 kişi hakkında işlem yapılmış oldu.
3: Yazık, başka söyleyecek bir şeyim yok. Yani mağduriyetimiz var, bunun giderilmesini istiyoruz yetkililerden.
6: Korsan taşımacılığın bedeli ise oldukça ağır. Sürücüye 100.000 lira idari para cezası uygulanırken,

0: ehliyetine de 30 gün el konuluyor. Ayrıca korsan araçta 60 gün trafikten men ediliyor. Hizmet alan yolcuysa 3870 lira idari para cezası alıyor.
1: Tavsiyem resmi araçlara binsinler.
2: Hasat sezonunda hareketlilik sürüyor. Konya, Çumra'da kavunlar toplanırken Mersin, Anamur'da muz üreticileri seralarda mesai yapıyor. Üreticiler aylar süren emeğin ardından ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

0: Konya Çumra'nın mis kokulu kavununda hasat devam ediyor. Tarlalarda hummalı bir çalışma var. Olgunlaşan kavunlar tek tek toplanarak tırlara yükleniyor.
1: Türkiye'nin en değerli lezzetlerinden birisi olan Çumra kavununda hasat başladı. Yapılan hasat yaklaşık olarak Türkiye'nin %8 ihtiyacını karşılıyor.
2: 80 dekarlık bir kavun tarlasındayız. Hasatlarımız 8. ayın başı itibariyle başlıyor. 10. ayın başı itibariyle de bitmiş oluyor.
3: Tabii bu da biraz da zahmetli iş, bu yemekli iş. Tabii tabii, bahardan başlıyor çiftçimiz. Uğraş işte. Konya'dan esnaflarımız geliyor, komisyoncu. Adana'dan geliyor, Mersin'den geliyor. İşte o taraflara, İstanbul'adır, Ankara'dır, Bursa'dır, Mersin'dir, Antalya'dır, buralara, sahil bölgelerine gönderiyor arkadaşlar. Onlar da tatlarına bakıyorlar.
1: Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden birisi olan Çumra kavununda hasat başladı. Yapılan hasat buradan tırlarla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
2: Bunlar Türkiye'nin bütün bölgelerine gidiyor genelde. Mesela şu anki yüklenen tırımız Trabzon'a gidiyor. Daha önceden Manisa'ya gidenler var, Hatay'a gidenler var. Özellikle sahil kısmına, Alanya, Antalya bölgesinde otellere gidiyor.
0: Anamur'daki muz bahçelerinde de hasat heyecanı var. Çiftçiler seralardaki muz salkımlarını özenle dalından kesiyor.
4: Biz Mersin'in Anamur ilçesindeyiz ve o coğrafi işaretli olan muzların sabah saatlerinde hasatı yapılıyor. Yani Anamur'da 12 ay muz üretiliyor.
5: Muzun başkenti olan Anamur'umuzda coğrafi işaretli ürünlerimizi sabah erkenden hasat etmeye başlıyoruz. Tesisimizden işçilerimiz geliyor. Muzlarımızı buradan kesip testlerine götürüyorlar. Orada işleniyor. Orada işlendikten sonra 2 gün içinde büyük şehirlerimize sevkiyat yapılarak tüketicilerimizin, halkımızın tüketimine sunuluyor. Rokonte bu yıl zirai don ve havaların olmaması, havaların güzel gitmesinden dolayı 900 ve 1 milyon ton arasında ürün bekliyoruz 2026 yılı içinde.
0: Hasat edilen salkımlar işleme alanına getiriliyor. Burada muzların dış yüzeyindeki kalıntılar temizleniyor ve ürünler satış için hazırlanıyor.
6: Şu anda ne yapıyoruz?
7: Muzu çiçeğini alıyoruz. Bahçeden, seradan geldi. Sonra kazanda saf suyla yıkanacak, paketlenecek ve farklı şehirlere gönderim yapılacak.
6: Peki saf su derken tamamen doğal değil mi efendim?
7: Evet. İlaçsız su, saf su. Hiçbir şekilde ilaç yok içinde. Sadece suyla pisliği üzerindeki gitsin diye, parlak görünmesi için.
6: Bayağı da verimli.
7: Aynen, yıkanıyor, paketleniyor arkasından ve farklı illere gönderim yapılıyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Alınan ilke kararları doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul, 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
14: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira.
11: 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
16: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Reklam.
11: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
19: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
16: A Haber Radyo, haberin radyosu.
22: Sen de katıl derim, katılın evim.
17: Reklam.
18: A Haber Radyo.
17: Reklam.
23: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
24: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
23: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
24: Değil midir?
23: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
24: Girdim.
23: Bak bakalım ne diyor.
24: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
23: O zaman durma, hızını yükselt.
24: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
25: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
16: Haber Radyo, haberin radyosu.
26: Hesabı alabilir miyim?
27: Buyurun.
26: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
27: Nasıl yani?
28: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
29: Vakıfbank daima seninle.
30: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Ve artık sonbahar yüzünü gösteriyor sevgili izleyenler. Yağışlar da başladı. Cadde ve yollar göle döndü. Suda sürüklenen otomobildeki 3 kişiyle devrilen tırın sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Sağanak tarım arazilerini de vurdu. İşte yurttan yağış manzaralarına bakacağız şimdi.
2: Sonbaharla beraber şiddetli yağış da geldi. Yollar göle döndü, dereler taştı, can pazarı yaşandı. Trabzon'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış bir anda şehri esir aldı. Peş peşe şimşekler çaktı. Ortahisar ilçesinde cadde ve sokaklar suyla doldu, Çukurçayır Mahallesi ve çevresinde trafik kilitlendi. Yalıncak Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı ve yol çöktü. Bazı dairelerde hasar meydana geldi. Site içerisindeki iki binada ikamet edenler tahliye edildi. Trabzon Havalimanı'nın otoparkındaki araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Sürücüler çaresiz kaldı. Sağanak Nevşehir'de de etkili oldu. Ürgüp'e bağlı Karakaya Gölü'nde aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Sürüklenen bir otomobil köprünün altına sıkıştı. Otomobilde mahsur kalan 3 kişi çevredekiler tarafından camlar kırılarak kurtarıldı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde de sağanak kısa sürede sele dönüştü.
3: Uzayca köyünde
2: tonlarca ağırlıktaki tır suya kapıldı. Zeminin gevşemesiyle kontrolden çıkan tır savrularak yan yattı. Direksiyonun başında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin zamanla yarışı sayesinde kurtarıldı.
3: Can kaybı yok, şoför kurtar.
2: Meteorolojinin uyarı yaptığı Hatay'da da sağanak vardı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, Dört Yol ve Payas ilçelerinde yolları ve caddeleri göle çevirdi. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.
4: Ya ortada kaldı o da.
2: Niğde'de de yağış vardı. Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerini sel vurdu. Tarım arazileri ve ekili alanlar su altında kaldı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de iş makineleriyle yıkımı yapılan binanın bir bölümü aniden çöktü. Yoldan geçen 3 kişi yaralandı. O anlarda güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Yıkımı yapılan bina çöktü. 3 kişi ölümün kıyısından döndü.
5: İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapan bir binada göçük meydana geldi.
6: Yıkım sırasını görmüştüm ama binanın böyle yıkılma durumunu fark ettim zaten. Kardeşime dedim işte bina her an yıkılabilir. Böyle bir görüntü gösteriyordu bize.
2: Bina büyük bir gürültüyle çökerken binadan düşen molozlar nedeniyle 3 kişi yaralandı.
7: Bir hafta 10 gündür zaten o bina boştu. Biz yıkılmasını bekliyorduk. Zaten geçerken yanından falan da bakıyorduk. Bina yıkılacak gibiydi. Çalışma başlattılar. 2 saat ara verdiler. Ara yıkılınca çalışma esnasında hiç kimse yokken bina bir anda yıkıldı.
2: Bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazın farklı noktalarında özel eğitimli köpeklerle ve dinleme yöntemiyle yaptığı aramalarda kimsenin kalmadığını tespit etti. Bina yapılan kontrollerin ardından iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımı yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazi ve şehit yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirme törenine katılıyor. Konuşmasını yapıyor, o noktaya dönelim.
8: Muhterem gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla

hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'umuzda böylesine anlamlı bir törende sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Gaziler gününde bizleri onurlandıran siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu kıymetli merasimi düzenlemek suretiyle buluşmamıza vesile olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında ebed müddet devletimiz ve aziz milletimiz için, milli ve mukaddes değerlerimiz için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Peygamberlikten sonraki en yüce makama erişen aziz şehitlerimizin her birinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri Hatemül Enbiya Efendimizin Livaül Hamd sancağı altında şehitlerimizle inşallah haşru cem eylesin. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin gaziler gününü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Bu önemli günün birliğimizin, beraberliğimizin 86 milyonun vahdet ve uhuvvetinin güçlenmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Birazdan çekeceğimiz kurallar neticesinde yeni görev yerleri belli olacak tüm kardeşlerime şimdiden üstün başarılar, hayırlı hizmetler diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili misafirler, öncelikle burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın emanetini baş tacı eden, ona gözü gibi bakan bir milletiz. Her şeyden önce şehitlerin ölmediğini, onların Allah katında nimetlerin en güzeliyle visale erdiklerini müjdeleyen bir İnancın müntesipleriyiz. Bayrağımız rengini şehitlerimizin alkanından alıyor. Devletimiz yolunu ve yönünü şehitlerimizin canlarını ortaya koyduğu değerlere, ülkülere, hedeflere göre tayin ediyor. Milletimiz aynı şekilde şühedanın muazzez hatırasını daima kalbinde, zihninde, belleğinde yaşatıp her şartta muhafaza ediyor. Bunun için Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Şahsen böyle vefakar, böyle yüce gönüllü bir milletin evladı olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Şunun da bilinmesini isterim ki bizim zaferlerimiz emperyalistlerin lütfuyla değil, asırlardır şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır. Bizim şahsiyetimiz şehit ve gazilerimizin mücadelesiyle güç bulmuştur. Bizim şanlı tarihimiz şehitlerimizin mezarlarından yayılan destanlarla yazılmıştır. Hicaz'dan Yemen'e, Muaş'tan Kudüs'e, Kutul Amare'den Preveze'ye,

ve kültür coğrafyamızın tamamında şehit ve yakınlarımızın fedakarlıklarının asaletlerinin silinmez izleri vardır. Hani merhum Osman Yüksel Serdengeçli diyor ya, dedem kayıp olmuş Yemen çölünde, amcam şehit olmuş, babamın ruhu Çanakkale'de, beşikte bırakmış beni pederim, elimde süngüm cenge giderim. Mübarek gaza, cenk, dövüş, sefer, böyle buyurmuş ulu peygamber, demiş ki yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber, Tanrı'nın buyruğu buna ne derim, elimde süngüm cenge giderim. Evet, cenk meydanlarında, vatan müdafasında, ilahi kelimetullah yolunda ve terörle mücadelede bugüne kadar nice şehitler verdik. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri o davayı yaşatmak için her türlü badireyi milletimizle birlikte göğüsledik. Tabii en büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman anneler, babalar gününde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde, onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır. Kıymetli kardeşlerim, devlet ve hükümet olarak şehitlerimizin emanetleri olan siz kardeşlerimiz için, aynı şekilde gazilikle müşerref olan kahramanlarımız ve yakınları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Şurası bir gerçek ki sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. İstihdam hakkından mali ve ekonomik muafiyetlere, eğitim ücretlerinin karşılanmasından farklı alanlardaki indirimlere, pek çok sahada sizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attık. 2012'de yaptığımız düzenleme ile terörle mücadele şehitlerimizin yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Terör mağduru sivil vatandaşlarımız ile şehitlerimizin anne ve babalarına aylık bağladık. 2013'te hayata geçirdiğimiz düzenleme ile istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullüğü kapsamında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara ise 1 istihdam hakkı sağladık. Yine diğer kamu kurumlarındaki vazife malulleri ile terör saldırılarında hayatını

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına veya engelli hale gelen terör mağduru sivil vatandaşlarımıza bir istihdam hakkı sağladık. 2016'da şehit yakınlarımıza araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti getirdik. 2023'te devreye aldığımız düzenleme ile muharip gazilerimizin şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesini temin ettik. Şehit ve gazilerimizin milletçe el üstünde tuttuğumuz evlatlarının özel öğretim kurumlarında ücretsiz eğitim almalarının önünü açtık. Ücretsiz seyahat kartlarından %50 indirimli doğalgaz kullanımı ve uçak biletlerine kadar burada tek tek sayamayacağımız nice uygulamayı hayata geçirdik. Tüm bunları yaparken aynı zamanda şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle sık sık bir araya gelmeyi, onlarla hasbihal etmeyi, talep ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemeyi asla ihmal etmedik. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Biliyorsunuz son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. Vatanımız için bedel ödemiş kardeşlerimizin çok farklı alanlarda, çok geniş bir yelpazede bizden taleplerini hamdolsun karşılamış olduk. Önem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek, böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Az sonra atamalarını gerçekleştireceğimiz her bir kardeşimize yeni görevlerinde başarılar diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunu da tüm samimiyetimle ifade ediyorum. İnanın bu hizmetleri özetlerken bile büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Çünkü bizler zaten bu makamlarda sizlere hizmet etmek için, sizlerin sorunlarını gidermek için bulunuyoruz. Ne yaparsak yapalım. Şehit ve gazilerimizin haklarını asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimizi bizler zaten biliyoruz. Ama yine de elimizden geldiğince şükran ve minnet borcumuzu bir nebze de olsa naçizane ödemeye çalışıyoruz. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad edebilmeyi, şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Kıymetli kardeşlerim, şehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegane ve en önemli ödevi şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet

0: olarak el ele verip hayata geçirmektir. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz. Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik. Özellikle son 6 ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü. Aynı şekilde kısa süre önce komşumuz Suriye'den de umut verici haberler aldık. Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz. Yine bu dönemde Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bugün görev yerleri belli olacak 571 kardeşime bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Gaziler gününüzü bir kez daha tebrik ediyor. Şehitlerimizin tamamına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zat-ı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hatıra arzı ve sonrasında da kura çekim törenimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Şimdi günün anısına hazırlanan tabloyu arz etmek üzere bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler
2: Bakanı... Evet sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi, kura törenine katıldı, konuşmasını gerçekleştirdi ve konuşmasının sonunda da Aile Bakanımızla birlikte bir aile fotoğrafı için kürsüde kalmaya devam ediyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı.
2: Hemen ardından kura töreni gerçekleşecek sevgili izleyenler.
1: Ve sanatla yaşam projesiyle
2: ve heyecanla elbette kuraların sonuçlarını da bekliyor şehit yakınları, Gazi ve Gazi yakınları için o noktada düzenlenen tören için. Başkan Erdoğan'ın çok önemli mesajları vardı. Başkan Erdoğan'ın mesajlarına bakalım. Mağdur ve mazlumlara umut olmak için nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdik dedi Başkan Erdoğan. Biz ne kadar çabalasak da sizlerin çektiği bu acıları tam olarak idrak edemeyiz. Sabrınız takdirlerin en yükseğine layıktır dedi. Yanı sıra bizler şühedanın emanetini baş tacı ederken ona gözü gibi bakan bir milletiz dedi. Zaferlerimiz, şehitlerimizin mübarek kanlarıyla kazanılmıştır vurgusu da elbette çok çok önemliydi. İstiklal ve istikbalimizin canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum diyerek de başladı konuşmasına Başkan Erdoğan. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyorum dedi. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak başladı. Ve işte evet, kura töreni içinde yine devlet erkanından yine bakanları görüyoruz sevgili izleyenler. İçişleri Bakanı, Aile Bakanı, Başkan Erdoğan'ın yanında ve şimdi butonlara basılacak ve kura töreni de başlayacak ve herkesin ne kadar heyecanlı beklediğini görebiliyoruz salonun içinde. Yine Başkan Erdoğan'ın o noktada mesajı olacaktır diye düşünüyoruz. Ve şimdi de o tören, kura töreni gerçekleşecek sevgili izleyenler.
0: Evet, şimdi hep birlikte butonlara basacağız. Ve tabii butonlara bastıktan sonra da artık hangi şehit yakınımız nereye, bunları ekranda göreceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Evet, şöyle kırmızıya bakarsak zaten kimin nereye çıktığını görüyoruz. Tuğba Yazıcı, Sağlık Bakanlığı, Konya, diyetisyen. Nerede? Gel bakalım. Ayşegül Sadenur Doğan. Esra Şan Bozkurt. Sen Gökçe misin?
3: Tuğba. Hangi kanun?
0: Gökçe Aslan. Sen neresi?
4: Antalya.
0: Antalya. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
4: Teşekkür ederim, çok sağ olun.

Saadettin Yazıcı. Nerede Saadettin? Saadettin, halinden memnun musun? Hayırlı olsun. Beyza Nur Şahin. Nerede Beyza Nur?

0: Sen şimdi nereye? Öyle mi? Hadi hayırlı olsun. Müne Olgaç. Nerede? Neresi? Hayırlı olsun bakalım. Elvin Yayla. Nerede Elvin? Nereye atandı? İstanbul. İstanbul. Sen de Mardin.
1: Evet Mardin.
0: Hadi bakalım hayırlı olsun.
1: Sizi görmek o kadar gurur bir şey ki. Sizi sarabilir miyim?
0: Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sen ablası mısın?
1: Kız kardeşim.
0: Ha kız kardeşim. Hadi hayırlı olsun.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Hayırlı olsun. Lefika Karaca. Lefika burada mı?
2: Ben Bölgü Başkanım. Çok teşekkür ederiz.
0: Ona bak. Sigarayı bırak.
2: Hemen. Hemen bırakıyorum. Ama tamam. Sigara içtin mi nereden?
0: Evet. Meltem Kılıç sigarayı bırakacak söz verdi. Söz aldık.
2: Hatta Sağlık Bakanlığı'na gittik.
0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
3: Sizin eliniz yok.

0: Mehmet Haşim Kömürcü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara. Buyurun. Meltem Kılıç, Kömürcü,
1: Vakıflar Genel Müdürlüğü.
0: Meltem
1: Kılıç.
2: Saadet Şeker Gün.
0: Nerede? Burada efendim, geliyor.
3: Meltem Kılıç, Kırklareli. Aile Sosyal.
2: Hadi hayırlı olsun. Ezgi Türker.
3: Geliyor efendim.
2: Milli Eğitim Bakanlığı. Ezgi biraz çabuk ol ya. Bu arada Şenay Demirelli. Milli Eğitim.
0: O da geliyor efendim. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Abdurrahman Çankır, İçişleri Bakanlığı, İstanbul. Abdurrahman Bey. Geliyor efendim. Selvin Kuyucu, Tarım ve Orman Bakanlığı. Naciye Korkutan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Naciye Hanım. Ayşe Koçak, Sağlık Bakanlığı. Neslihan Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Elif Duran Belli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Geliyor ailelerimiz. Evladınız mı?

0: Sezai Birol, Sağlık Bakanlığı. Emine Sümeyye Güner, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aramıza hoş geldiniz. Ege Akın, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kamuran Demir, Milli Eğitim Bakanlığı. Kürşat Çöküç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Burada mısınız? Mehmet Balçı, İçişleri Bakanlığı. Hızlıca geliyor efendim. Mehmet Bey de burada. Sayın Cumhurbaşkanı. Emir Mete Erat, İstanbul. Akif Gürler, AFAD. Ayşe Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ayşe Doğan, Kültür Turizm Bakanlığı. Fatıma Sümeyye Pala, Kültür Turizm Bakanlığı. Melike Akgün, Kahramanmaraş. Burada mısınız? Buyurun. Yiğit Ateş. Yiğit Ateş, Adalet Bakanlığı. Sayın Cumhurbaşkanım, isterseniz şey devam et, şey yapsın.
1: Cemil Erbek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa. Baykal Akdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla. Birsen Erdoğdu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir. Kadir Vişne, Gelir İradesi Bakanlığı. Yılmaz Yazıcı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Hüsne Tokuştepe, Ticaret Bakanlığı. Mine Bilmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yiğit Fatih Dönmez, Ferhan Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ceyda Nur Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yakup Karabulut, Afet ve Acil Durum. Ömer Faruk Kasapoğlu, Gelir İradesi İdaresi. Seyfi Kaan Baştürk, Sağlık Bakanlığı. Eren Sarıtaş, Karayolları Genel Müdürlüğü. Muhammed Emin Topaloğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu. Osman Türkay Köylü, Milli Savunma Bakanlığı. Damla Merve Ünal, Feyzanur Kanaç, Tunahan İlbey Dağ, İçişleri Bakanlığı. İsa Burak Bulduk, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bünyamin Soylu, İçişleri Bakanlığı. Safiye Şevval Kaplan, Nursel Uçman, Gurbet Sunay, Diyanet İşleri Başkanlığı. Muhammed Emin Birgören, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü. Ümmiye Can, Esra Çelik. Naciye Yılmaz, İçişleri Bakanlığı.
2: Efendim, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde butona basmak suretiyle gerçekleştirmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz tüm hak sahiplerimize. Böylelikle programımızı teşrifleriyle katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz. Evet, törenimiz devam ediyor. Lütfen konuklarımızın yerlerini muhafaza etmelerini önemli rica ediyoruz. Evet, Sayın Bakanımız şu an kura törenimizi devam ettiriyor. Tüm konuklarımızın, evet, yerlerini kalmanı rica
0: Güngör,
2: ediyoruz.
0: Murat Güngör, Tarım ve Orman Bakanlığı. Yaşar Bilgi.

0: Ise bekleniyor. Hürkuş Türk pilotlarının eğitimi için geliştirilen bir uçak ve böylece hem pilotların eğitim maliyeti düşecek. Kaan ve Hürjet'in eğitimleri de Hürkuş'la yapılmış olacak.
1: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
2: Hürkuş 2 gökyüzünde son testini verdi. Envantere girmesi için geriye sadece günler kaldı.
3: TUSAŞ'ın ellerine sağlık, Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
2: Türk Savunma Sanayi tarafından TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.
3: Çok kısa bir süre içerisinde bunu belki günlerle ifade edebiliriz. Hürkuş'un teslimatını bekleyebiliriz.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu gerçekleştirdi.
4: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
3: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerin akabinde işte Hürjet'le jet tipine, akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuşlar.
5: Yerli ve milliyetçi kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
2: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
3: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
2: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
3: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
0: Trendyol Süper Lig'de verilecek milli aranın öncesinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'la karşı karşıya geliyor. Biz de hemen gelin bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Selman Kutlu bizi bekleyen arkadaşımız. Selman, nasıl orada, bir heyecan söz konusu mu? Atmosfer nasıl? Senden dinleyelim.
6: Evet, teşekkür ediyorum Merve, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle atmosfer nasıl dedin? Biz Trabzonspor'un Mehmet Ali İlmaz tesisleri önündeki haber nöbetimize devam ediyoruz ama şehirde atmosfer oldukça yüksek. Meydanda Trabzonspor taraftarları buluştu ve yavaş yavaş stada hareket ediyorlar. Ama öncesinde tabii ki Trabzon'un dün akşam etkisi altına alan o yoğun yağmur birçok yerde sel ve heyelana yol açmıştı. Ama şu anda yağmur kesmiş durumda ama meteorolojinin uyarısı devam ediyor. Çok ufak da olsa şu anda bir yağmur var ama maç saatinde bu yağmurun artmasını bekliyoruz. 22:00'a kadar da o uyarı devam ediyor ama zeminde herhangi bir sorun yok. Tüm biletler bitmiş durumda. Bu milli ara öncesindeki dev derbi öncesinde Trabzonspor Papara Park Stadyumu'nda tüm tribünler dolu olacak. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir, Mehmet Ali İlmaz tesislerine Trabzonspor son hazırlıklarını yapıyor. O biraz detay versin size. Ben de kadroları, muhtemel kadroları ve takımlardaki eksikleri belirteyim. Öncelikle karşılaşmayı Çağlar Uyarcan yönetecek. Batuhan Kolak yönetecek. Çağlar Uyarcan yardımcısı, Candaş Elbil diğer yardımcısı ve İspanyol Cuadra'da VAR hakemi olarak açıklandı. Trabzonspor'da biliyorsunuz hafta içinde yeni teknik direktör Thomas Reis görevine başladı ve takımı adeta yeniden motive etmeye çalışıyor. Tek tek oyuncularla görüştü. Hatta basına da yansımıştı. Muhammed Salah'la da özel bir görüşme gerçekleştirdi ve bu maç öncesinde Trabzonspor'da 11'de de bazı değişik bekleniyor. Tabii ki eksiklere bakacak olursak öncelikle şunu belirteyim. Malinovski ve Okay Yokuş'u sakatlığından dolayı olmayacak bu maçta. Batakov düzelmesine rağmen riske edinmemek için kadroya alınmayacak. Ve aynı zamanda bu bağlamda da Falcarelli'nin uzun bir sakatlık döneminin ardından bu akşam 21 kişilik kadroda olmasını bekliyoruz. Yani riske atılmamak için direkt 11'de başlamayacak ama maçın gidişatına göre 11'de oyuna girebilir. Trabzonspor'un muhtemelen 11'inde ise değişiklikler olabilir demiştim. Özellikle Onatçı'nın oynamasını beklemiyoruz. Yine yeni transferlerden Cuo olacak büyük ihtimal forvet hattında, bunu belirteyim. Defansa ise Savic bekleniyor başlamak.

0: Ama teknik direktör Thomas Reis Cenk'i oynatma ihtimali de var. Ve bu eksikler halinde tabii ki Galatasaray'da da aynı şekilde Osimhen ve Lemina kadroda bulunmuyor. Bu eksiklerle birlikte o derbiye 4 saat civarında bir süre kaldı. Biz gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Selman Kutlu'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi borsa manipülasyonunu konuşuyoruz son günlerde, biliyorsunuz. Ekranlarınıza da bir son dakika gelişmesi yansıdı. Hemen onu sizlerle paylaşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula portföyünün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Şimdi yeni gelen bilgi, son dakika bilgisi de Pusula portföyünün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi sevgili izleyenler. Şimdi haberimize de detaylandıralım. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Kurulun kararına göre Tera portföyün kurucusu olduğu fonların portföy sağlayıcısı İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarının portföy saklayıcısı ise Ziraat Bankası olacak.
2: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin süreci netleştirdi. Kurul tasfiye edilecek fonların yönetiminde yeni bir dönem başlatırken fonların portföy saklama ve nakde dönüştürülme sürecini de belirledi. Tera portföyün fonlarında portföy saklayıcısı İş Bankası olacak. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula portföyün fonlarında ise bu görevi Ziraat Bankası üstlenecek.
3: Bu bir süreç yatırımcı açısından, yatırımcının şu anki mevcut haklarını korumaya yönelik en azından süreci durdurup tasfiye edip sonrasında yatırımcının en azından burada mağduriyetini azaltmaya yönelik bir yapı. Bu süreç tabii belli bir zaman alacak mutlaka.
2: Tasfiye sürecinin en kritik aşamalarından biri ise fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi olacak. Finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak satılacak. Elde edilen nakit yatırımcıların fondaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
4: Burada bir hak kaybı söz konusu değildir. Burada tamamıyla değer kaybı durumu söz konusudur. Normalde bu tip fonların tasfiye süreçleri ortalama olarak baktığımız 6 aylık bir periyoda yayılıyor.
2: SPK kararı ile tasfiye kapsamına alınan fonlarda TEFAS dışındaki kanallardan da yeni alım ve iade talimatı verilemeyecek. Takası henüz tamamlanmamış, daha önce verilmiş işlemlerse olağan sürecinde tamamlanacak. Tasfiye için öngörülen süre de belli. SPK'ya göre süreç duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. Kurulun uygun görmesi halinde tasfiye süresi uzatılabilecek.
1: Efendim, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunva eyaletindeki Kohat kentinde bir polis karargahının girişine bombalı araçlı saldırı düzenlendi. Cuma namazı sırasında gerçekleşen patlamada 16'sı polis, 31 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmalarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlendi.
5: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat'ta cuma namazı sırasında polis karargahının girişine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama karargahın yanındaki caminin dış bölümünü savaş alanına çevirdi. Duvarlar yıkıldı, araçlar alevler içinde kaldı.
6: Burada park halinde bulunan milyonlarca rupi değerindeki tüm araçlar tamamen yandı. Çok büyük kayıp yaşadık.
5: Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu patlamanın ardından güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda aralarında intihar saldırganının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı ile bağlantılı Hafız Gülbahadır grubu üstlendi. Kohat'taki saldırı Pakistan

0: Yunanistan'ın Afganistan sınırında tırmanan terör tehdidini bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada,

0: Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam. A Haber Radyo.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
5: Lezzet arıyorsan
6: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
6: buldum.
5: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
6: Opet'te duracaksın.
5: Aradığın ne varsa
6: buldum.
5: Opet'te bulacaksın.
7: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizde de A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. Sevgili izleyenler, Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında otobüsteki yolcular tahliye edildi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza şimdi. Samsun Ankara Karayolu Kavak ilçesi Tekeli Sapağı mevkiinde meydana geldi yangın. Yolcu otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı yangın. Ve yangının fark edilmesi üzerine otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Olay yerine de itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ve bir facianın da önüne geçilmiş olduğu, çünkü seyir halindeyken otobüs alev alev yanmaya başlıyor. Ve hızlı bir müdahale ile birlikte hemen yolcular tahliye edildi. Geride işte bu çarpıcı görüntüler kaldı. Ve yangının da nedenli aslında büyük olduğunu görebiliyoruz gelen görüntülerde. Ancak hızlı müdahale sayesinde de bir facianın önüne geçilmiş olduğu Samsun'da. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de sağanak etkili oldu ve bu sebeple de yollar göle döndü. Araçlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı. İlçede sabah saatlerinde etkili oldu sağanak. Hayatı da olumsuz etkiledi. Bazı caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerini de su bastı. Araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Ve geriye de işte bu görüntüler kaldı. Caddeler, sokaklar, Hatay dört yolda sağanak sonrası göle dönmüş durumda.
1: Evet, şu anda
0: Efendim Rize ve Trabzon'da da şiddetli yağış etkiliydi. Birçok noktada sel ve su baskını yaşandı ve bu da toprak kaymalarına sebep oldu. Şimdi bölgedeki son durumu alacağız. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ilk andan itibaren takip eden arkadaşımız. Hemen dönelim. Yine çalışmaların yürütüldüğü bir noktadasın Yüksel. Ne durumda şu anda çalışmalar?
2: Evet Merve Özkan, şu an itibariyle çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan cadde ve sokaklardaki balçık temizleniyor. Diğer taraftan da yine esnaf ve özellikle de apartmanların birinci katı ya da bodrum katında yaşayan vatandaşlar da evlerindeki suyun tahliyesine devam ediyor. Bizler şu an itibariyle Rize'nin İyder ilçesinde. Şöyle kameraman arkadaşım son durumu ekranlara getirsin aslında. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış 12 saat boyunca aralıksız bir şekilde devam etti ve 190 kilogram yağış metrekareye düştü. Tabi hal böyle olunca da istenmeyen görüntüler de ortaya çıktı diyebiliriz. Birçok noktada su baskını yaşanırken yine toprak kaymaları da meydana geldi ve İyidere ilçesinde de yine yüksek akımlı noktalarda, yamaçlarda toprak kaymasının ardından kayan toprak kütlesi de görmüş olduğunuz gibi balçık halinde ilçe merkezine kadar gelmiş durumda ve burada menfezleri kapattı. Yollar adeta göle döndü ve araçlar da yine balçığa, suya kaplanmış durumda. Ve bir taraftan da tabii birinci katlarda caddelerin hemen ana caddenin yan tarafında bulunan esnaf ve iş yerlerine de yine çamur ve balçığında dolduğunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle yine vatandaşlar da sağanak yağışın durmasıyla birlikte artık iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına da başladılar. Tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı. Herhangi bir şekilde bir vatandaşımızın yaralanmadığını da belirtelim. Ancak tabii maddi hasar da bazı noktalarda meydana geldi. Şöyle geçmiş olsun diyelim size. Temizliğe devam ediyorsunuz.
3: Çok sağ olun. Burası Rize. Burada yağış çok. Metrekareye göre çok düştü bu sefer. Mesela bizim çay bahçelerimiz de var. Çay bahçelerde de heyelan oldu. Çok şükür can kaybı yok. Temizlik gelen yerine gelir. Mal yerine gelir. Bizim sevincimiz o. Gerek belediyemiz, gerek belediye başkanımız, gerek valimiz çok sağ olsun sabahtan beri buradalar. Tüm ummalı bir çalışma devam ediyor. Hepsinden Allah razı olsun. Yani devam.
2: Size şu an itibariyle içeriye çok dolmuş muydu balçık ya da su?
3: Doldu. Çok vardı burada.
4: Yarım metreye kadar.
2: Yarım metreye kadar içeriye geldi. Temizliğe devam ediyorsunuz.
4: Evet, temizliğe devam ediyoruz. Yani bu 100 yılın afeti. yüzyılın afeti.
2: Son yıllardaki rekor yağış.
4: En son 100 yıl önce belki böyle bir afet dedelerimiz görmüştü. Biz daha böyle bir şey hiç görmedik. Yaşım 70. Ben daha böyle bir afet görmedim. Tabii ki kanalların, derenin tıkanmasıyla beraber suyun tamamıyla çarşıya basmasıyla bu olay meydana geldi.
2: Olsun tekrar.
4: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Evet, görmüş olduğunuz gibi esnaf da şu an itibariyle tabii zarar gören noktalarda işlemlerine devam ediyor. Bir taraftan da tabii iş yerlerinin temizliğini de yapıyorlar. Yarım metreye kadar balçık dolduğunu, su dolduğunu söyledi biraz önceki konuştuğumuz abimiz de. Şöyle araçları da görebiliyorsunuz aslında. Caddedeki menfezin o toprak kaymasıyla birlikte balçık ve çamurla tıkanmasıyla birlikte görebiliyorsunuz. Birçok araç da suya ve balçığa gömülmüş durumda. Tabii ekiplerin çalışması sabah saatlerinden itibaren aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ancak bir taraftan balçığın temizlenmesi, diğer taraftan suyun tahliye edilmesi de oldukça güçtü tabii. Bulunduğumuz nokta

0: da bir taraftan, AFAD diğer taraftan, yine valilik, il özel idare ekipleri de yine İyidere'deki çalışmalarına devam ediyor. Sadece bulunduğumuz caddede değil, yine iç taraflarda birçok noktada da yine iş yerlerinin ya da evlerin su bastığını da söyleyebiliriz ve daha yukarı kesimlerde ise çay bahçelerinde de özellikle toprak kaymalarının meydana gelmesiyle birlikte çay bahçelerinin de yine hasar gördüğünü de söylemek mümkün. Şu an itibariyle sağanak yağış etkisini yitirmiş durumda. Ara ara yine yağmurun etkili olduğunu söyleyebiliriz ancak artık iyiden iyiye etkisini de yitirmeye başladı. Akşam saatlerinde de tamamen etkisini yitirmesi bekleniyor ancak hafta boyunca yine Doğu Karadeniz bölgesinde de sağanak yağışlarının etkili olacağı bilgisini paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan haftalık değerlendirmede hafta boyunca Doğu Karadeniz bölgesinde yine sağanak yağışlarında etkili olması bekleniyor ancak şiddetli bir şekilde de çok kuvvetli sağanak yağışlar beklenmiyor. An itibariyle de görebiliyorsunuz bulunduğumuz nokta sabah itibariyle tamamen kapanmıştı. Burası adeta göle dönmüştü. Oldukça önemli bir konumda, oldukça önemli bir güzergahta bulunur. Hemen sağ taraftaki yol ise Karadeniz sahil yolu ve sabah saatlerinde toprak kayması meydana gelmesiyle birlikte yine yaklaşık 1-2 saatlik süre içerisinde o noktada trafiğin aksadığını belirtebiliriz. Ancak şu an itibariyle Karadeniz sahil güvenlik yolunun tamamen açık olduğunu belirtelim. Valilikten, Rize Valiliğinden ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar devam ediyor. Akşam saatlerine kadar özellikle de Doğu Karadeniz bölgesinde, Rize ve Trabzon'da, Artvin'de, kuzey kesimde bulunan ilçelerdeki vatandaşların sağanak yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var uyarısı yapılıyor. Gerekmedikçe, çok lazım olmadıkça tabii ki trafiğe çıkmamaları konusunda da yine sürücülerin uyarıldığını belirtelim. An itibariyle bir taraftan hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Diğer taraftan cadde ve sokaklardaki o balçık ve çamur temizlenmeye devam ediyor. Ancak şunu da belirtelim, bazı noktalarda toprak kayması da meydana geldi ve bu noktalarda bulunan vatandaşların da güvenliği için 7 evinde tahliye edildiği bilgisini paylaşalım. Söz tekrar Rize'den sizlere bırakalım Merve Özkan.
1: Yüksel Akalan'a teşekkür ediyoruz. Son durumu aktardı efendim bölgedeki. Devam edelim şimdi yine herkesin merakla beklediği ve takip ettiği bir haberle. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı ve savcı da tutuklandı. Ve bir başka önemli gelişme daha var. O da 15 yıl sonra ulaşılan koğuş görüntüleri.
2: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağın içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
3: 14 dakikalığına ışıklar kapandı. Koğuş karardı. Ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
2: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor. Ama daha da önemlisi rahatsızlandıktan sonra, yani 18.23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koğuş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
3: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. O kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
2: Böylesine şüpheli bir durumda, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok üstün görevlerde bulunmuş, üst görevler almış ve siz bunun farkında olan bir kişi olarak Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi.
2: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız? Kozinoğlu'nun odasındaki beyaz nesne ne sorusu şu anda şüpheli sorulardan, cevap bekleyen sorulardan bir tanesi. Ve

0: Çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan, suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
1: On Ağustos'ta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Peki mecliste ilk etapta hangi kanun teklifleri görüşülecek? 13. yargı paketi ne zaman meclise sunulacak? Cevapları sıradaki haberimizde.
2: 13. yargı paketim inşallah Ekim ayında meclise gelecek.
0: Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Gözler yeni kanun tekliflerinde. Genel kurulda önce Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik teklif görüşülecek. Kanun teklifiyle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek.
2: Yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor.
0: 13. yargı paketi de Ekim ayında meclise sunulacak. Paketle süresiz nafakanın kaldırılması planlanıyor. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlara daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.
2: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
0: 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da gündemde.
1: Dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerikan medyası İran savaşına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıp sayısına ilişkin dikkat çeken bir haber yaptı. Çatışmalarda bugüne kadar Pentagon'un kamuoyuna açıkladığından daha fazla Amerika Birleşik Devletleri askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi o haberde. Ve Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth ise iddiaları yalanladı.
0: ABD, İran savaşında daha fazla kayıp verdi. Pentagon ölü sayısını sakladı. Bu iddia Washington Post'a ait. İran savaşının ABD'ye maliyeti büyük. Hem askeri hem de maddi anlamda. Eylül ayı itibarıyla Washington'a 43,6 milyarlık bir fatura çıktı. Ayrıca 18 ABD askeri öldü. Çok sayıda asker de yaralandı. Ancak rakamlar konusunda ABD medyasıyla Washington arasında sürekli bir muhalefet var.
3: Biz sahte habersiniz, sen gürültülü bir insansın, sahte habersin, sessiz ol.
0: Washington Post'un iddiasına göre savaşta daha fazla ABD askeri öldü. İddia 6 ABD'li yetkiliye dayandırıldı. 5 yetkili İran savaşının başlamasından bu yana en az 22 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi. Bu rakam Pentagon'un kamuoyuna açıkladığı 18 askerlik kaybın 4 fazlası. Bir başka yetkili ise toplam kaybın 23 olduğunu öne sürdü. Yetkililere göre açıklanmayan ölümlerin tamamı doğrudan çatışmalarla bağlantılı değil. Bazı askerlerin Orta Doğu'da görev yaparken başka bir nedenden hayatını kaybettiği belirtildi. Pentagon iddiayı yalanladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu iğrenç ve asılsız, tamamen yalan. Washington Post gazetesine yazıklar olsun. İran devleti medyasından bile beterler dedi.
3: Sahte propagandayı İran'dan daha fazla yapan tek medya Trump'a saplantılı medyamızdır. Ciddi söylüyorum, bu üzücü.
0: Diğer yandan ABD Başkanı Trump 3 medya kuruluşunun sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını kaydeden Trump, bu karara sürekli yalan haber yapmalarını gerekçe gösterdi.
4: It's fake news.
3: Senin gibi dürüst olmayan basını sevmem. Bence korkunçsun. Dürüst olmayanları sevmiyorum. Dürüst basını görmek hoşuma gidiyor.
1: Dönelim tekrar yurda efendim. Son 24

0: saatte yurtta öne çıkan haberlere bakacağız şimdi.
1: Balıkesir'in Karesi ilçesinde yatsı namazı sonrası evine doğru yürüyen 66 yaşındaki bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz saldırgan kaçtı. Sırtına ve başına kurşun isabet eden yaşlı adam hayatını kaybetti. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye özel harekat timleri sevk edildi. Pompalı tüfek ve tabancaların ateşlendiği çatışmada biri polis 12 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor. 3 kişi gözaltında. Yine Erzurum'da bir kişi alacaklı olduğu kişinin babasının iş yerini basarak darp etti. Saldırgan iş yeri sahibinin oğlu tarafından bacağından vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşleyen polise teslim oldu. İzmir'in Bornova ilçesinde muhtarlıkta can pazarı yaşandı. Annesiyle birlikte muhtarlığa giden 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı. Durumu fark eden muhtar Mehmet Can Bolat uyguladığı Heimlich manevrasıyla küçük çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Osmaniye Toprakkale Karayolu'nda ise iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise yola beton dökerek ilerleyen mikser sürücüsü cep telefonuyla görüntülendi. Çevreye zarar veren mikserin sahibine 191 bin lira idari para cezası kesildi.
0: İstanbul Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Sağmalcılar Metro alt geçidi uzun süredir tadilat yapılmayı bekliyordu. Ancak İBB çözümü alt geçidi tamamen kapatmakta buldu. Mağdur yine vatandaş oldu. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen de şimdi o noktada bizi bekliyor. Hem mağduriyeti anlatacak hem oradaki vatandaşların da yine aynı zamanda şikayetlerini de öğrenmiş olacağız. Hemen sözü sana bırakayım Merve. Ne oldu orada şimdi?
2: Evet, aslında Merve, burası 2 gün önce gece saatinde kapatıldı. Öyle ki vatandaşın iddialarına göre alt geçit zaten düzenli olarak tadilatın yapıldığı bir yerdi. Ancak iddiaya göre yine çok hafif bir dezenformasyonun olduğunu, biraz su damladığından dolayı kapatıldığını söylüyorlar. Öyle ki şu sokağı gösterecek olursak oldukça esnafın yoğun olduğu bir caddeden bahsediyoruz. Ve alt geçitin kapanmasıyla birlikte de tabii bu noktada çalışan esnafın ne yazık ki işlerin durduğunu söyleyebiliriz. Hatta 2 gündür neredeyse hiçbir şekilde müşterilerinin gelmediğini de bizlere aktarmışlardı. Şu an kapatılan yolu görüyorsunuz aslında. Burası hem vatandaşların geçtiği bir yer hem de alışveriş yapmak isteyen birçok müşterinin de yine sıklıkla kullandığı bir yerdi. Ancak 2 gün önce gece kapatıldığında üzerine de aslında bir tenteyle kapatıldı ve aynı duvarın renginde boyanmıştı. Yani tadilat yapıldığına dair hiçbir kanıtın olmadığını da görebiliyoruz. Tamamen kapatılmış durumda. Çünkü tadilat yapılan bir bölgede çalışma tabelaları olurdu. Ancak tamamen kapatıldığını, hatta demirlerle sabitlendiğini de yine görebiliyoruz. Aynı şekilde duvar renginde de boyanmış. Yani şu an içeride herhangi bir tadilatın olmadığını sizlerle paylaşalım. Tabii vatandaşın mağduriyeti oldukça yüksek. Onlara da mikrofon uzatmak istiyorum. Çünkü burada yaklaşık 10 yıldır ya da 30 yıldır çalışan esnaflar var. Oldukça mağduriyet yaşıyorlar. Merhaba, neler yaşandı? Sizin kameranız galiba tam bu noktayı görüyor.
3: Evet, benim kameram tam bu noktayı görüyor. Gecenin saat 2.39'da gelindi İBB aracı, çalışmayı yaptı, kapattı. Kamera kayıtlarımda var. Sonradan İBB itiraz ediyor, biz yapmadık diye. Kimin yaptığı önemli değil. Artık kimin yaptıysa yaptı. Burayı açsınlar. Biz şuradaki esnaf 2 günden beri daha siftah yapmadık. Artı buradan hastaneye çıkıyor. Bayrampaşa Hastanesi'ne. Millet hastaneye gidebilmek için çok uzun bir yol yürüyor. Artı bir bildirim yapılmadı, uyarı yapılmadı. Sabahleyin millet işe giderken saat 8'de geliyor, bakıyor kapı duvar. Herkes soruyor, biz nereden metroya gideceğiz? Çünkü hiçbir belirti yok. Metroya nereden gidilecek? Biz burada artık yol tarif ediyoruz millete. Buradan gidin, buradan gidin. Akşamleyin ona...

0: Plaza. Bu sabah yaşlı bir amca gördüm. Ameliyat olmuş, dirhem var. Adamcağız dirhemini omuzuna atmış, elinde bastonu, hastaneden böyle dolaşıp yavaş yavaş yürüyor. Yazık değil mi bizim bu halkımıza? Bizi kiralarımızı nasıl ödeyeceğiz?
1: Sizle de konuşalım. Siz de burada çalışan bir esnafsınız. Kaç yıldır bu noktada çalışıyorsunuz?
2: Evet, yaklaşık 7 yıldır burada küçük bir esnafım. Ben kendimi düşünerek sadece konuşmak istemiyorum. 18 Eylül gece 3 gibi bu İBB tarafından bu alt geçtiğimiz kapatılmıştır. Biz yaklaşık 65-70 yıldır Bayrampaşalı olarak, ben 45 yaşındayım, 45 yıldır bu tüneli kullanırım. Bu tünelin hiçbir insana can güvenliği açısından bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Düşünmeme nedenim de üstünden bir otoban geçmesi, bu otobanın hala faaliyette olması bize bu tünelin hiçbir zaman zaten bir sıkıntı yaratmayacağını, buranın tamamen güçlü olduğunu, AVM duvarları gibi, cezaevi duvarları gibi inşaat alanı olduğunu biliyoruz ve Bayrampaşa Belediyesi'nin her seferinde, her sene buraya mütemadiyen bir bakım yaptığını biliyoruz.
1: Düzenli tadilat yapılıyor muydu içeride?
2: Tabii ki. Her sene buranın ışıklandırılması yapılır, boyası yapılır, badanası yapılır ve en önemli şeylerden bir tanesi, bize esnafı geçecek olursak bunlardan en önemlisi, buradan yaşlılarımız geçiyor. Burası yaklaşık her taraftan alanı bir kilometrenin üzerinde kısaltıyor. Yaşlılarımız, çocuklarımız. Burayı biz Bayrampaşalı olarak yaklaşık bir 50 yıldır falan kullanıyoruz ve hiç kimseden şikayetçi olmaz. Bayrampaşa'ya insanı iyidir. Bayrampaşa insanı kimseye zarar vermez, rahatsız etmez. Biz İBB'den bu yüzden şikayetçiyiz. Yani burayı yaptılar, yarım saat içerisinde kaçtılar ve Bayrampaşa Belediyesi bu alt geçit İBB tarafından kapatılmıştır yazısı astıktan sonra İBB'li arkadaşlar gelip bu yazıyı 5 dakikada apar topar söküp bir açıklama yapmadan gidiyorlar. Bizim maksadımız bu. Yani nedir? Açılsın. Biz Bayrampaşa Belediyesi'ne güveniyoruz. En kısa sürede devletimize güveniyoruz. Buranın açılmasını bekliyoruz. Ama katiyen dediğimiz gibi, daha önceki gibi, burası 3 ay değil, 2 ay değil, bir günde her zaman yapılan tadilatın yine bir günde 5 saatte yapılmasını ve en kısa sürede yarın itibarıyla açılmasını temenni ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, aslında Bayrampaşa'daki alt geçitin kapanmasından esnaftan ziyade aslında yaşlılarımızın da oldukça müzdarip olduğunu söyleyelim. Gerekenin yapılmasını bekliyorlar elbette. Yetkililere de sesleniyorlar diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
3: Merve, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Devam edelim şimdi. İstanbul'da ünlülere yönelik iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında 21 isim gözaltına alındı değerli izleyenler. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi de tutuklandı. 6 şüphelinin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Kimdi o isimler? Gelin bakalım.
1: Çok keyifli olduğuna inanıyoruz biz.
4: Göreceğiz bakalım. Heyecanlıyız, bekliyoruz.
5: Önce ifadelerine başvuruldu. Ardından kan ve saç örnekleri alındı. 5 şüpheli geceyi adliyede geçirdi. Bunlardan ikisi tutuklandı. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 24 isim için gözaltı kararı verilmişti. Operasyonu yürüten jandarma 21 ismi gözaltına aldı.
6: Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım.
5: Oyuncu Aras Bulut İğnemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya ve diğer 15 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aras Bulut, Sefo, Melis Sezen ve 10 isim serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen diğer soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
3: Efendim, geçtiğimiz saat son dakika olarak paylaşmıştık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan'la Tera Yatırım yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmış, mahkeme 51 şüpheli

0: hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetmişti ve yeni gelişmeyle birlikte iki kişinin daha gözaltına alındığını paylaşalım sizinle. Efendim şimdi İstanbul'da İsrail'i bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi ve gözaltı sayısı da 201'e yükseldi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonunda gözaltına alınanlardan 45'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. İsrail'i şüphelilerin hesaplarındaki milyonluk para trafiği de dikkat çekti.
1: Her şeyin tam çok profesyonelce planlandığını görüyoruz.
2: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. 45'i yabancı uyruklu 201 kişi gözaltına alındı.
1: İsrail'i vatandaşlarla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmadığı, diğer ülke vatandaşlarının hedef alındığı tespitleri de yapılmış.
3: Ayrım da yapıyorlar yani.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. İlk operasyonda 175 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada bu sayı 201'e yükseldi. Gözaltına alınan 201 kişiden 45'inin 21 farklı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşları da gözaltına alındı.
1: Bu call center'larda İşte farklı dillerden, farklı ülkelerden arayan vatandaşların konuştuğu dilleri konuşabilen kişiler oturtulmuş.
2: Operasyonda 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Şebekenin sahte forex yatırım reklamlarıyla mağdurları sisteme çektiği belirlendi. Mağdurlara ekranlarda sahte kar gösterildi. Paralarını çekmek isteyenlerdense vergi ve hesap blokesi gibi bahanelerle yeniden para istendi. Çağrı merkezi çalışanlarına kod ad verildiği, mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayeleri hazırlandığı ortaya çıktı. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testinden geçirildiği de belirlendi.
1: Ajan tabir edelim. Yani kendilerinin kimliğini ortaya çıkabilecek bir kişi içeriye sisteme sızmasın diye de bir yalan makinesi testinden geçirdikleri tespit edildi.
2: Öte yandan İsrailli şüphelilerin banka hesaplarında milyonluk para trafiği tespit edildi. İlker Hason'un hesaplarında 34 milyon liraya aşkın para girişi, Karolin Hason'un hesaplarında ise 22 milyon liraya aşkın para girişi belirlendi.
0: Denizli'de yaşayan Aynur Peksöz, coğrafyaya işaretli kale biberlerini evinin balkonunda kurutarak gelir elde ediyor. Peksöz'ün biberleri kurutma sürecini ve aile bütçesine katkısını A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve konuğundan dinleyeceğiz şimdi.
4: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'deyiz ve bir balkonun içerisindeyiz. Ama bu evin balkonu öyle alışılagelmiş sıradan bir balkon değil. Bunun da bir nedeni var. Onu da kıymetli konuğumuz anlatacak bize. Aynur Peksöz yanımızda. Aynur ablacığım, kolay gelsin.
5: Sağ olun, teşekkür ederim.
4: Ne zaman başladık bu işe? Nasıl başladık?
5: 8 sene önce. Bu işte her zaman zaten biz diziyoruz ya kendi yememiz için. Baktım o beni ver dedi, öteki beni ver dedi. Oradan satışı başladım. Baktım bir iki derken iki çuval, üç çuval, beş çuval derken ilerledik. İki tonu kadar yükseldik.
4: Yani yılda iki ton biber mi diziyorsunuz?
5: İki ton diziyorum. Siparişlerim geliyor. Afyon'dan Ankara'yı gönderdim, İstanbul'u gönderdim, yani İzmir'i gönderdim. dün Urfa'ya gönderdim.
4: Peki bu balkon yetiyor mu sana? Bu balkon yetiyor
5: ama
4: mu?
5: Ama şimdi alıyorum 5-6 çuval, diziyorum. O biraz sönüyor. Ondan sonra tekrar gene diziyorum. O gene kızarıyor derken sıkıştırıyorum.
4: Kaç ayda kuruyor bunlar? Şöyle bir dokunalım. Bunu,
5: bu telleri özel yaptı beni.
4: Ha, üstte de teller var.
5: Çamaşır ipi değil.
4: Öyle mi?
5: Hep öyle diyorlar.
4: Biber için özel yapıldı.
5: Evet. Önceleri diyorlardı. Aa, işte kadın çamaşır ipini

0: sermiş etmiş. Tabii ben bir şey demiyorum. Bunu oğlum yani böyle özel tel yaptı. İstersen burayı ben 500 bir ton biber aldırırım.
1: Öyle mi? Bir ton biber alıyor burası.
0: Aldırırım. Böyle olduktan sonra.
1: Demirlere de
0: oradan
1: yapılmış.
0: Oradan alıyorum burayı derken.
1: Böyle çevirip duruyorum.
0: Çevirip duruyorum. O şarları yapıyorum. Orayı yapmışsın da aşağıyı nasıl yaptın? Ben de elimle sallıyorum oraya. Sırlıyor.
1: Böyle evet, koruyup evet. Gidiyor değil mi?
0: Koruyup gidiyor. Bir de bizim havadar böyle güzel oluyor biliyor musun? Bizim Denizli'de mesela biz oluyoruz hiç kurumuyor, çürüyor işleri diyorlar. Onun özelliği tabii Galida Vazlı'nın kurutması lazım.
1: Neden bu işe başladık peki?
0: Neden başladım? Benim 8 sene önce eşim vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Teşekkür ederim. Baktım oturup ağlayacağıma. Dedim hiç olmazsa biberler dedim dizem, salça.
1: Hobi olarak başladı.
0: Ivır zıvır evet.
1: Aile ekonomisine katkı için herhalde.
0: Aile okumuz.
1: Katkı için.
0: Bulunmak için. Seni anlayacağım. İşte öyle ablam ben.
1: Şimdi Köksal da gösteriyor. O evet. Biberlerden bu yemekler mi yapılıyor?
0: Evet, evet, evet. Şimdi bunu önce, bunu herkes bilmiyor. Benden tarif istiyorlar.
1: Öyle mi?
0: Oluyor, evet.
1: Ne diyorlar buna?
0: Bunu eskiden hep galeriler yapardı. Şimdi... yabancılığa da alıştı. Şimdi bunu tuzlu suda haşladırız biz. Haşladıktan sonra böyle kızartırız. Sarımsaklı yoğurttan.
1: Oh bir güzel yeriz.
0: Oh.
1: Şu da herhalde normal o yağda balon biber deniliyor. Evet. Erişteler de yapıyorsun, salçalar da yapıyorsun.
0: Siparişlerim çok şükür güzel geliyor.
1: Maşallah. Yapıyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
0: Amin, amin.
1: Çok teşekkürler ablacığım.
0: Ben
1: sağ olasın.
0: Teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Size de kolay gelsin.
1: Sağ olun. Çok evet gördüğünüz gibi burası dedik ya yayının başında da öyle sıradan bir balkon değil. Tonlarca biberin kurutulduğu bir balkon haline dönüşmüş durumda. Deniz'den gerçekleştirdik bu yayınımızı. O evin ilginç balkonundan gerçekleştirdik diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün Denizli'de il buluşmasına katıldı. Kentin üretim potansiyeline dikkat çeken Görgün, Denizli'yi savunma ekosisteminin yeni merkezi yapma çağrısında bulundu. Görgün, 5. nesil savaş uçağı Kaan ve siper hava savunma sistemindeki dev tedarik ağına değindi. Savunma sanayinde yerlilik oranının %83'lere ulaştığına da dikkat çekti.

0: malzemeden, hassas üretimden ve güvenilir tedarikte savunma sanayimizin güçlü merkezlerinden biri haline getirdi. Yapılan görüşmeleri, kalıcı ortaklıklara, kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Denizli'de Savunma Sanayi İl Buluşması'na katıldı. Denizli'yi savunma ekosisteminin merkezi yapma çağrısında bulundu. Kentin üretim potansiyeline dikkat çeken Görgün, milli teknoloji ve yerli tedarik zincirinin stratejik önemine dikkat çekti. Görgün, 5. nesil yerli savaş uçağı Kaan'la ilgili konuştu. 750 firmanın harıl harıl Kaan için çalıştığını söyledi. Siper hava savunma sisteminde ise yaklaşık 1000 firmanın hizmet verdiğini belirtti. 23 yıl önce yaklaşık 20 firmadan oluşan savunma sanayi ekosisteminin 4000'in üzerinde firmayla 1500 projeye ve 135.000 aşan doğrudan istihdama ulaştığını belirtti. Savunma sanayinde yerlilik oranının %83'lere ulaştığını vurguladı.
0: Birinci alan, savunma sanayi standartlarına hazır olan veya kısa sürede hazırlanabilecek olan firmalarımızı belirlemek ve bunları ana yük gelişlerimizle hızlı bir şekilde eşleştirmek. İkinci alan ise yüksek potansiyelli işletmelerimizin kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kıymeti ve üretim altyapısı bakımından daha da ileriye taşınmak. Üçüncü alan ise Denizli'de kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren, küresel tedarik zincirlerine doğrudan katılabilen şirketler çıkardı.
1: Görgün, Denizli'de Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan ve TEİ'nin yerel firmalarla 45 tedarik ilişkisi bulunduğu ve 1,4 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı.
2: Değerli izleyenler,

0: Latin Amerika ülkesi Bolivya'da tarihi bir keşfe imza atıldı. Yıllardır sıradan bir ev kedisi sanılan bir yırtıcının aslında 100 yıldır tanımlanamayan yepyeni bir vahşi kedi türü olduğu ortaya çıktı.
1: Vahşi doğada dağlık bölgelerde geziniyordu. İnsanoğlu bu zamana kadar onu ev kedisi zannetti. Fakat gerçek 100 yıl sonra ortaya çıktı. Güney Amerika'da bilim dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe imza atıldı. Bu canlının adı Tilcayo Kaplan kedisi. Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında dağlık bir bölge olan Yungas'ta keşfedildi. Yüzyıllardır doğada bulunmasına rağmen bir asırdan uzun süre sonra literatüre kazandırılan ilk yeni vahşi kedi türü oldu. Tilcayo daha önce bölge halkı ve araştırmacılar tarafından Ant Dağları'nda görülmüştü. Ancak insanlar onu bir ev kedisi sanmıştı. Leoparı andıran benekli kürkü ve yuvarlak kulaklarıyla dikkat çeken yırtıcı hayvan 45 santimetre uzunluğunda. Bu özelliği onu bir ev kedisinden bile küçük yapıyor. Bilim insanları şimdiye kadar bir dişi bir erkek olmak üzere yalnızca iki tilkayı keşfedebildi. Erkek olanı bir hayvan barınağında koruma altına alınırken dişi ise doğaya salındı. Yalnızca Bolivya'da görülmesi ve popülasyonunun çok az olması bu türü bir hayli nadir kılıyor. Yeni kedi türü şimdilik nesli tükenme tehlikesi altında olarak sınıflandırıldı.
0: Elazığ'da bu yıl 29.sü düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinliği Büyük Türk Şairi Şehriyar Anısına Şiir Hazar'da Güzel temasıyla başladı. Farklı ülkelerden 16 şair okudukları dizelerle Harput'tan Bakü'ye uzanan ortak gönül dilini sahneye taşıdı.
2: ...29. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları başladı, Türk dünyasının kültür mirası sahneye taşındı.
3: Çevrilmez yolcu, bekleye bekleye.
2: Elazığ'da Büyük Türk Şairi Şehriyar Anısına Şiir Hazar'da Güzel temasıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Kazakistan, İran, Tataristan, Azerbaycan ve Türkiye'den katılan 16 şair kendine özgü dizeleriyle unutulmaz bir şiir ve edebiyat ziyafeti sundu.
4: Her perşembe başkası oluyorum burada.
2: Türk dünyasının kültürel birlikteliğini ve Türkçenin zenginliğini sahneye taşıyan etkinlik Harput'tan Bakü'ye, Kerkük'ten Türkistan'a uzanan ortak gönül dilini bir kez daha gözler önüne serdi. Şairlerin dizeleri ve sahne performansları izleyicilerden tam not alırken gecenin finalinde Atayurt'tan Anayurda adlı tiyatral defile ve dans gösterisi yapıldı.
0: Türkiye'nin dört bir yanından tescilli yöresel lezzetler Malatya'da aynı sofrada buluştu. Geleneksel tariflerin ve yöresel ürünlerin buluştuğu festival ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimi sundu.
1: Cağ kebabı şişte, mumbar tencerede, sarmalar tepside. Türk mutfağının birbirinden nefis lezzetleri Büyük Malatya Gastronomi Festivali'nde görücüye çıktı.
5: Evet, bu Hatay'ın meşhur kağıt kebabı.
6: Bunun eti zırhla çekiliyor, makineden geçmez, elle. Ve bunun sunumu biber, domates, pide ekmeği.
5: Malatya'nın kağıt kebabından farklı değil mi?
6: Tabii canım, bu ayrı. Bu Hatay'a özel.
1: Yöresel tatların ve geleneksel mutfak kültürünün tanıtıldığı festivalde Türk mutfağının birbirinden özel lezzetleri beğeniye sunuldu.
5: Nedir bu yemekler? Nerenin yemekleri?
7: Hatay'ın. Antakya'nın. Hatay.
5: Ne var bu, ne?
7: Biberli ekmek. Hatay'ın yöresi. Biberli ekmek.
5: Biberli ekmek.
7: Evet.
5: Burada ne var hemen?
7: İşçi köfte. Hatay'ın işçi köfte. Aynı.
5: Burada ne var?
7: Sarma, dolma, biber dolması, kaytas böreği, semizsek.
5: Hatay mutfağı.
7: Evet, aynen.
5: Tescilli ürünleri.
7: Evet, aynen.
5: Nasıl? İlgi iyi mi?
7: Çok şükür iyi.
8: Büyük Malatya Gastronomi Festivali başladı. Festivalde tescilli yemekler ve yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
9: Trabzon Beşiktaş'ından geliyorum.
8: Trabzon'dan geliyorsun.
9: Evet.
8: Burada ne sergiliyorsunuz?
9: Trabzon'un yöresel ürünlerini.
8: Ne var mesela?

0: marinası.
1: Efendim şimdi bir analiz taşıyacağız ekranlarınıza. Terör yıllarca Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri oldu. Her saldırıdan sonra da aynı soruyu sorduk. Bu terör ne zaman bitecek diye. Öyle ki nesiller terör haberleriyle büyüdü. Binlerce eve ateş düştü. Türkiye yaklaşık yarım asır boyunca terörle mücadele etti. Ve şimdi bir zamanlar hayal gibi görünen o günün eşiğindeyiz. PKK fesih kararı aldı. Silah bırakma süreci başladı. Türkiye 47 yıllık terör defterini kapatmak için tarihi bir sürecin son aşamalarına geldi. Ayrıntıları da analiz haberimizde.

0: köpekler yavrularıdır. Böyle bir katliam Bosna Hersek'te görünmemiş. Tarih yazılmamış bile bir şey.
1: Bak oğlum, bak oğlum. Ya yavrum bak.
2: Ay yavrular, ay yavrular, delikanlılar, çok gençtiler, çok gençtiler, öldürdüler, nasıl kıydılar, kırılsın elleri.

0: Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve polis memuru, şehit polis memuru Atilla Durmuş'un cenazeleri şu anda getiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın önünde saat 12.30'dan itibaren bu kalabalık bekliyordu. Ve şu anda Gaffar Okan ve Atilla Durmuş'un cenazeleri geldi.
1: Diyarbakır Silvan'da askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan bomba iplak ettirildi.
2: Menfur saldırıda hayatını kaybeden bir astsubay olmak üzere toplamda 6 asker için bir tören düzenlendi Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesinde.
3: Diyarbakır semalarında hareketlilik yaşandı. Olağanüstü hareketlilik hemen fark edildi ve daha sonra da Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yeni bir harekatın başlattığını duyurdu.
4: Geçmişte silahların gölgesinde yaşayan Hakkari, Çukurca güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarla terörden arındırıldı. Güven ve huzur ortamının hakim olduğu ilçede foto safari ve doğa sporları festivali düzenlendi.
5: Bu görüntüye iyi bakmak gerekiyor. Çünkü on yıllarca bu manzaranın hayalini kurdu Türkiye. Bir gün televizyonları açtığımızda yeni bir terör saldırısı haberi duymamanın, bir eve daha ateş düşmemesinin, bir annenin daha kapısına acı haber gitmemesinin düşünü kurdu. Ve şimdi, öylesine büyük bir değişimin içindeyiz ki, belki de büyüklüğünü fark etmekte zorlanıyoruz. Çünkü insan iyiye de çok çabuk alışıyor.
6: Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütüyle, uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyor. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz?
5: Bugünden geriye baktığımızda bazı şeyleri unutmak kolay. Ama bir zamanlar Türkiye'nin en büyük meselelerinden biriydi terör. Nesiller onunla büyüdü. Başbakanlar değişti, cumhurbaşkanları değişti. Hükümetler kuruldu, hükümetler dağıldı. Ama terör Türkiye'nin gündeminden hiç çıkmadı.
7: Ben ve oğlum 6. sınıfa gidiyordu. Daha 15 yaşında, yani bu Allah'tan reva mıdır?
8: 5-5-5 olduk, görmedi. Hasretinde yanmışım. Bu an...
9: Efendim, iş siyasetle devam edeceğiz şimdi. CHP'de kurultay hazırlıkları başladı. Gözler Genel Başkan ve parti

0: Yönetiminin belirleneceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor, kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları ise sıradaki haberimizde.
1: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: CHP'de büyük kurultay tarihi henüz netleşmedi ancak genel başkanlık yarışı şimdiden başladı. Kulisler hareketlendi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise genel başkan ve parti meclisinin seçileceği büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana götürecek tek isim Kılıçdaroğlu.
4: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
2: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi.
5: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
2: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi.
6: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
2: Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor. Hatta Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de iddia ediliyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erosa, geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini söyledi.
7: Yeni bir heyet oluşturulmuş.
2: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi, yani imzası gerekiyor.
0: Efendim, İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürülerek dakikalarca darp edildi. Epilepsi hastası olduğunu söylemesine rağmen durmayan saldırganlar bir kadının polisi arayacağım tepkisi üzerine kaçtı. Polis 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
2: Okul çıkışı çayırlık alana götürülüp dakikalarca darp edildi. İstanbul Arnavutköy'de 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürüldü. Bizim yerimizi neden söyledin diyerek çocuğun etrafını saran saldırganlar epilepsi hastası olduğunu söyleyip yalvaran çocuğu dakikalarca darp etti. Çevredeki bir kadının polisi arayacağım tepkisi üzerine kaçtılar. Alınan darp raporunun ardından anne ve çocuk polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
8: Benim 8 senedir çocuğum bir tedavi görüyor. Epilepsi hastası. 2-3 gündür ben buz koyuyorum. Hastaneye gittim. Darp raporu aldık ama yani bu geçmiş hali. Bugün benim çocuğum, yani bir başkasının çocuğu.
2: Emniyet ekiplerinin harekete geçmesiyle iddianın odağındaki 3 çocuk saldırgan gözaltına alındı.
9: Alama!
10: Vallahi dur kolay.
11: Yeter mami, yeter.
9: Ya çıkarsana, çantayı çıkart.
0: Efendim, aylardır tartışılan Grönland konusunda kritik bir adım atıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Anlaşmaya göre stratejik konumdaki ada Amerika Birleşik Devletleri toprağı olmayacak ama Washington yönetimi Grönland'da dev bir askeri üs kuracak.
12: ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gündeminde tuttuğu Grönland konusunda küresel dengeleri değiştirecek yeni bir adım attı. Trump, ABD, Danimarka ve Grönland arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan Grönland'ı ABD topraklarına katmak için daha önce de sayısız girişimde bulunmuştu. Ancak Rusya, Çin, Kanada ve birçok Avrupa ülkesi bu adıma karşı çıktı. Çünkü küresel taşımacılık yapan birçok gemi bu güzergahtan geçiyordu. Üstelik bazı ülkeler ABD'nin Grönland'da askeri üs kurmasını istemiyordu. Tüm itirazlara rağmen ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Sözleşme kapsamında ABD, adanın güvenliğini üstlenerek bölgede tam yetki hakkına sahip olacak. Washington yönetimi adaya geniş çaplı bir askeri üs kuracak. Üstelik bu düzenlemenin bir bitiş tarihi olmayacak.
13: All countries, no matter what.

0: ABD Başkanı Trump anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka ve Grönland'ın adanın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma ABD'nin uzun süredir devam eden tüm endişelerini tamamen gideriyor. ABD'nin bu anlaşma nedeniyle hiçbir maliyet olmayacak. Ayrıca bundan böyle hiçbir ABD düşmanı bizim açık ve yazılı onayımız olmadan Grönland'da hiçbir zaman üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland'da hassas nitelikte yatırımlar yapamayacak. Bu bir sonsuz yaşam anlaşmasıdır. Herhangi bir son erme tarihi yoktur. Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Grönland'da bunun için uygun çok sayıda bölge bulunuyor. Bu tesislerin geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Grönland'ı çok güçlü şekilde koruyacağız.
0: Trump'ın açıklaması dikkati çeken bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Anlaşma Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını öngörmüyor. Ada siyasi statüsünü koruyacak. Grönland, Danimarka Krallığı bünyesindeki geniş özerk yapısını sürdürecek. Ancak Washington adanın güvenliği ve stratejik faaliyetleri üzerinde çok daha geniş bir hareket alanı elde edecek. Danimarka Başbakanlık Ofisi de tarihi anlaşmanın gelecek hafta resmen imzalanacağını duyurdu.
2: Grönland ABD için çok önemli, ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler ve sonra aptalca bir şekilde onlara geri verdik. Bunu yapmamalıydık.
3: Trabzon tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kent ziyaretçi sayısındaki artışla birlikte turizmdeki yerini daha da güçlendiriyor.
4: Karadeniz'in incisi Trabzon turizmde ziyaretçi akınına uğruyor. Doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlayan kent, 2026'da da ilgi odağı oldu.
5: Trabzon bence her anlamda çok iyi.
6: Trabzon 2026 yılının ilk 8 ayında 121 ülkeden 1 milyon 300 binin üstünde turist ağırladı. Bu turist sayısının 700 bin civarı yabancı olurken 600 bin civarı ise yerli turistten oluştu.
7: Yani Trabzon'umuz tabii turizm trendi sürekli yükselen bir şehrimiz. Biz de bu kapasitemizi, güçlü yönümüzü, güçlü yanımızı kuvvetli bir şekilde tutmaya çalışıyoruz, artırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl savaşlara rağmen, Körfez'deki gerilimlere rağmen yabancı ziyaretçi sayımız 101 bin artmıştı ve 800 bine çıkmıştı. Geçen yılki rakamımızda toplam yabancı yerli toplamıyla 1 milyon 447 bin ziyaretçimiz geldi.
4: Karadeniz'in mavisi, Trabzon'un yeşili ve tarihi dokusu kenti turistler için vazgeçilmez bir rota haline getiriyor.
8: Hataylıyız. İstanbul'da turizmle uğraşıyoruz. Buraları görmeye geldik.
9: Nasıl buldunuz
8: Trabzon? Trabzon çok güzel.
6: Trabzon'a gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla göre %25 artış gösterdi. Trabzon'a gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında ise 350 bin turist sayısıyla Atatürk Köşkü geliyor. Atatürk Köşkü'nü ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi kontrolünde olan Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi takip ediyor.
10: Genel olarak içerisi çok güzel. Ziyaret açısından da turistik açıdan da çok gelen giden var zaten. Yerliler de geliyor. Biz de yerliyiz. Biz de gelip gittik. Fotoğraf çekilmek için de güzel yerler var.
4: Kent artan ziyaretçi sayısıyla turizmdeki yükselişini sürdürüyor.
11: A Haber Radyo 24 saat haber.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının

0: zayıflamasının etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı. Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte, petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 7 haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İdefix. Reklam.
2: A Haber Radyo.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Ben bunları bizzat bu gözlerle gördüm, bu kulaklarla işittim. Hayret edilecek şey yani. Sevinç bayrakları asıldı, birbirlerini arıyorlar, sevinç gösterileri yapıyorlar.
2: Her darbe teşebbüsü millet iradesine karşı tasalluttur. Millet iradesini yok saymaktır ve bir demokrasi için en ayıplı bir gün ve bir olay. Çünkü demokrasilerde esas olan iktidarın seçimle gelip seçimle gitmesidir.
3: Dünya 1945'te yeni bir döneme girdi. Savaşın ardından artık birçok ülkede demokratik yönetim sistemi yayılmaya başlamıştı. Atatürk döneminin son başbakanı Celal Bayar'la Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu. Ancak bunun için bile Milli Şef İsmet İnönü'den onay alınmıştı. 6 ay sonra CHP hükümeti baskın seçim yapınca Demokrat Parti hazırlıksız yakalandı. Kurallara da uyulmadı, seçmene baskı yapıldı. Oy sandıkları değiştirildi ve seçimi CHP kazanmıştı. O gün Demokrat Parti seçimi kaybetse de Türk siyasi tarihinde yeni dönem başladı. CHP 394, Demokrat Parti ise 65 vekil çıkarmıştı. Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun sloganı o günlerde ortaya çıktı. Yeter, söz milletin. ...1946 seçimlerinde kullanılan bu slogan, demokrasinin önündeki engelleri yıkıp geçti. Halk artık bu

0: kelimeyi haykırıyordu. Milli şef İsmet İnönü yaklaşan tehdidi görmüş, adam yerine konulmayan kasabalı, köylü, Çarıklı Erkan'ın iktidarı alma korkusu CHP'yi sarmıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 1950 Mayıs'ında demokrasi baharı yaşandı. Umutlar ilk kez çiçek açmış, beyaz devrim gerçekleşmişti. Demokrat Parti seçimi çok farklı kazandı. 408 milletvekili çıkardı. CHP ise 69'da kaldı. Demokrasi tarihinde önemli bir başlangıçtı bu. Adnan Menderes başbakan, Celal Bayar ise ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. Milli şef dönemini halk sandıkta yıkmıştı.
1: 50 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi için de büyük bir sürpriz olmuştur. Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde izleyenler de, Ulus Gazetesi'nde izleyenler de, aynı anda İnönü ile birlikte Çankaya Köşkü'nde takip edenler de böyle bir netice beklemiyorlardı 50 seçimlerinde. Ve 50 seçimleri takip ettiği zaman hepsi muazzam şok olmuştur. Çünkü böyle büyük bir yenilgi asla bekledikleri bir şey değildi.
2: Ve memleketimizin süratle ilerleme ve kalkınma ve medeni milletler seviyesine erişme yolunda hızla ilerlemesinin milletçe saadetini duyabilecek bir huzura kavuşmak bizim için elbette mukadderdir.
0: Ancak büyük bir sorun vardı. Seçim sonuçları karargahı rahatsız etmişti. Onlara göre halk yanılmıştı. Ve bu düzeltilmeliydi. Tankların namlusu demokrasiye çevrildi. Komutanlar İsmet İnönü'ye mesaj yolladı. Seçimlere hile karıştırıldığı yalanıyla müdahale etmeyi önermişlerdi. İlk mesaj CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi aracılığıyla verildi. Ordu üst yönetimi daha sonra İnönü ile de görüştü. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde siyasete uzak durulması gerektiğini düşünenler çoğunluktaydı. Bu, cuntacıları haliyle tedirgin etti. İnönü, sıcak bakmayınca darbe planları da ertelendi.
3: Biz ihtilal yapacağız filan dedi sonuçta. O da 57 seçimlerinin arifesinde. İhtilal yapmayın, biz ihtilale geleceğiz, sizin istediğiniz yapacağız filan diye vaat etti. 57 seçimlerinde yine Demokrat Parti ekseriyeti alıp iktidarda kalınca bu sefer İsmet Paşa haber gönderiyor. Diyor ki ne duruyorlar, ihtilal yapsınlar filan diye.
1: Bakın, junta faaliyetleri tabii 1950 seçimlerinin meydana gelmesiyle birlikte ortaya çıkıyor orduda. Sonra diyorlar ki Menderes niye bu kadar çok Genelkurmay Başkanı değiştirdi veya orduyla niye bu kadar uğraştı? Menderes ordunun siyasal bir aktör olmasını istemiyordu. Siyasetin normal rayında gitmesini istiyordu. Siyasetin siyasetçiler eliyle gitmesini istiyordu. Neticede Menderes'in ne kadar haklı olduğu 55'ten sonra bir kez daha ortaya çıktı. Niye? Çünkü orduda cuntalar başladı. Oradaki bu cuntalar bir kanser gibi, virüs gibi artık en ufak birimlerde dahi nüksetmeye, kendini göstermeye başladı. Bunun rahatsızlığını da herkes yaşadı, bir şekilde yaşadı. 60'a öyle geldik, kolay kolay da gelmedik.
0: Geri adım atılsa da Demokrat Parti tehlikeyi görmüştü. Vakit geçirilmeden hamleler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman'la bazı kuvvet komutanlarının da arasında olduğu 15 general ve 150 albay emekliye sevk edildi. Cesur kararlar cuntacıları korkutmuştu. Ancak bu kez kapalı kapılar ardında darbeye giden karanlık yola taşlar bir bir döşenmeye başlandı. Milletin yıllarca kanayan yaraları bir bir şifa buldu o dönem. Türkçe ezan 1932'den 1950'ye kadar sürdü. Hasret bitmeliydi artık ve öyle de oldu. Yasa hazırlandı ancak orduda yine homurdanma başlamıştı. Ancak Adnan Menderes geri adım atmadı ve ezan 18 yıl sonra artık olması gerektiği gibiydi.

0: Ezan uygulamasını kaldırmak olmuştur. O da şu şekilde olmuştur. Arapça ezan yasağı vardır biliyorsunuz. Türkçeden başka dillerle okunamaz diye tanrıludur, tanrıludur. Böyle bir şey. Bundan vazgeçilmiştir. Bu da milletin kalbinde muazzam bir sevgi fırtınası, sevgi halesi oluşturmuştur. İnsanlar Allahu Ekber nidalarını minarelerden duyunca coşmuşlardır. Büyük bir sevgi duymuşlardır. Tekrar kendilerinin özgür olduklarını hissetmişlerdir. O İslam'ın evrensel mesajının, yani ezanın orijinal haliyle, aslıyla semalarımızda tekrar dinlenir olması, minarelerimizden tekrar okunur olması insanlarımızı muazzam mutlu etmiştir.
1: Halk camileri doldurdu o gün. Kurbanlar kesildi. Bazı yerlerde üst üste tam 7 kez ezan okundu. Sadece bununla kalınmadı. Menderes millete verdiği sözleri bir bir tutmuştu. Baskı altındaki dinimizi baskıdan kurtardık. İnkılap sofralarının yaygaralarına ehemmiyet vermeyerek ezanı Arapçalaştırdık. Mekteplerde din dersleri yeniden başlattık. Radyoda Kur'an okuttuk. Türkiye bir Müslüman devletidir ve Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icapları yerine getirilecektir. Millete umuttu Menderes ve arkadaşları. Ve kalkınma hamlesi başladı. Önce devletteki israflar engellenmeliydi. İlk iş olarak da kamuya ait çok sayıda otomobil satıldı. Serbest piyasa ekonomisine geçiş hızlandı. Özel sektör desteklendi. İthalat kısıtlamaları kaldırıldı. Tarımda makineleşme devrimi yapıldı. Artık çorak topraklardan ürün fışkırıyordu. Buğday üretiminde dünya dördüncüsü olunmuştu.
2: Tarım sektöründe modern anlayışın yaygınlaşması, taban fiyat uygulamaları, çiftçiye sağlanan krediler, tahıl ürünlerinin yanı sıra tarıma dayalı sanayi ürünlerinde de büyük artışlar sağladı.

0: Ülke şantiyeye döndü. Barajlar inşa edilmeye başlandı.
1: Özellikle baraj yapımında atılan adımlar, yeni sulama olanaklarıyla birlikte çeşitli sanayi dalları için gereken enerjinin üretilmesine de katkıda bulundu.
0: Teşvik yasasıyla yabancı sermayeye kapılar açıldı. Ekonomide liberal bir politika izledi. Bu başarı rakamlara da yansıdı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası yılda ortalama %9 büyümeye başlamıştı.
2: Sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların 10 sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatte, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde, velhasıl iktisadi hayatın bütün kollarında Türkiye'nin nasıl akla sığmaz bir süratle bir asırlık bir mesafeyi bir 10 sene içinde aldığını görmekteyiz.
3: Demokrat Parti ile birlikte Türkiye'nin her tarafında milyarderler oluşmaya başlamış. Sadece milyarderler oluşmamış, aynı zamanda neler oluşmuş? Türkiye'nin her tarafı adeta bir şantiyeye dönmüştür. Fabrikalar kurulmuştur. Tarımsal gelişme noktasında önemli adımlar atılmıştır. Tarıma makineler girmeye başlamıştır. Tarımsal makinalaşma tarımda verimliliği de artırmıştır. Yine okullaşma son derece artmıştır. İnsanlarımıza fırsat eşitliği biraz daha yaygın hale getirilmiştir. Cumhuriyetin nimetleri diyoruz ya, Cumhuriyetin nimetlerinden istifade bütün memleketin vatandaşları bakımından işte Demokrat Parti döneminde biraz daha hissedilir olmuştur. Fazlasıyla hissedilir olmuştur.
4: Geçmişe dön-

0: Baktığımız zaman bu milletin sırtına saplanan hançer dediğimiz darbeler yerli ve milli her şeye karşıdır. Yerli ve milli istemiyor. Mutlaka dışarıyla bir bağlantısı olacaktır. Şimdi Allah rahmet eylesin merhum Adnan Menderes 1960 yılının Temmuz ayında Sovyetler Birliği'ne gitmeye karar verdi. Sovyetler Birliği bir açıklama yaptı. Bu seyahati çok önemsiyoruz, çok önemli bir seyahattir diye. Amerika'dan tepki geldi, bu seyahat nedir diye. Menderes Temmuz'da Sovyetler Birliği'ne gidecekti. 27 Mayıs'ta darbe oldu.
1: Darbeler yoluyla bir ülkenin sorununu çözme imkanı yok. Esas itibariyle bizim yaşadığımız darbeler, başka ülkeler için de böyle, arkasında yabancı güçler, emperyalist güçler olmadan bir darbenin yapılma şansı yok. Onun için darbelerin temelinde yabancı politikaların taşeronunu yapmak var.
2: Rusya'nın Türkiye'ye yakınlaşması söz konusu oldu. Benim gördüğüm kadarıyla ipler de orada koptu. Batılı dostlarımız Türkiye'nin kendileri dışında Rusya gibi güçlerle işbirliği yapmasını kabul edemediler, hazmedemediler. O nedenle Türkiye'deki yönetimin değişmesi lazım geldiğine söylemeye başladılar, düşünmeye başladılar.
3: Demokrat Parti ile Türk iç ve dış politikasında büyük değişimler oldu. Türkiye 20 Eylül 1951'de NATO'ya da katıldı. Menderes döneminde paraya mevcut Cumhurbaşkanı'nın resminin basılması uygulaması kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi yeniden paralara basılmaya başlandı. 1938'de vefat eden Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nde tam 15 sene bekletilmişti. Demokrat Parti, Gazi'nin naaşının Anıtkabir'e taşınmasını sağladı.
4: Bundan 15 yıl önce fani hayata gözlerini kapayan o büyük ölümsüz insan bugün muvakkat kabirden alınarak milletinin sıram kolları üzerinde rahat cephedeki Anıtkabir'e götürülecek.
5: Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yarın daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde.
3: Ve 1954 seçimleri yaklaşıyordu. CHP ilk kez bir seçim öncesi politika değişikliğine gitti. Yıllarca Çankaya'dan çıkmayan milli şef artık köy köy gezmeye başlamıştı. Demokrat Parti ise milletvekili adaylarını belirlerken daha hassastı. Başarılarıyla öne çıkan isimler partiye kazandırıldı. Bunlardan biri de Fatin Rüştü Zorlu'ydu. 42 yaşında NATO daimi temsilcisi olan Zorlu, bürokrasinin parlayan yıldızıydı. Haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.
6: Fatin Rüştü Bey çok değerli bir insan, bir devlet adamı, gerçek bir devlet adamı. Genç bir adam. Çok genç yaşta iş yerinde çalışmaya başladı.
3: İlk sınavını da boğazlar konusunda verdi. Zorlu 1936'da Montreux'deki milletler arası konferansa Büyükelçilik Sekreteri olarak katıldı. O görüşmelerde çok önemli kazanımlar elde edildi.
7: In 1936, the signing of the Montreux Convention gave Turkey the right to remilitarize the straits, thus restoring to her the control she had lost after the First World War. Throughout World War II, Turkey, protecting her neutrality, cut off all passage of warships to and from the Black Sea. Since the war, Russia has persistently sought, through every political expedient, to take joint control of the straits with Turkey.
3: Boğazlar Komisyonu kaldırılarak kontrol Türkiye'ye bırakıldı. Marmara ve Ege adaları silahsızlandırıldı. Zorlu ilk önemli sınavından başarıyla çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında da çok kritik görevler üstlendi. Paris Büyükelçiliği Başkatipliğine atanan Zorlu, burada edindiği istihbarat bilgilerini Ankara'ya ileterek Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmasına katkı sağladı. Cesur, çalışkan, tuttuğunu koparan bir kişiliği vardı. Başbakan Adnan Menderes de onu fark etmişti. Demokrat Parti 1950'de iktidara gelince Zorlu'ya da bürokraside önemli görevler düştü. 1954 seçimlerinde artık siyaset sahnesine çıkma zamanı gelmişti. Adnan Menderes'in ısrarı, yakın akrabalarının da baskısıyla Zorlu'nun siyasi hayatı başladı. 2 Mayıs 1954'te seçim yapıldı. Demokrat Parti yine tek başına iktidar oldu. Oyların %58.4'ünü alarak 503 milletvekilliği kazanmıştı. CHP büyük bir hezimet daha yaşadı. Sadece 31 vekil çıkarabilmişti. Fatin Rüştü Zorlu ise Çanakkale'den milletvekili seçildi.
8: 54 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ders oluyor. O zamana kadar hala Cumhuriyet Halk Partisi şöyle düşünüyor. Ya işte biz millete çok büyük hizmetler ettik. Bunlar bizsiz olamazlar. Ayrıca bu demokratlar da bu ülkeyi yönetemezler. Bir batağa saplarlar. Öyle bir beklenti içerisindeler. Bu asla tahakkuk etmiyor çünkü millet muazzam bir refaha kavuşuyor. Millet muazzam bir huzura kavuşuyor. En azından milletin manevi alanlarında kendisini hissetmiş olduğu rahatlık dalga dalga bütün Türkiye'de herkes tarafından, her inanç grubu tarafından da hissediliyor.
3: Menderes hükümeti kurunca Zorlu da başbakan yardımcısı oldu. Özel olarak Kıbrıs konusunda görevlendirdi. O da ilk iş olarak hedefleri belirledi. Kıbrıs üzerinde en az Yunanistan kadar Türkiye'nin de hak sahibi olduğu belgelerle dünyaya anlatıldı. Bu amaçla Beyaz Kitap hazırlanarak dış temsilciliklere gönderildi. Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve hakları da korunacaktı. Kuşkusuz bu dönemin dış politikasını Kıbrıs meselesi belirledi.
9: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's foreign secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus. For Turkey, Mr. Zorlu put the case of the Turkish minority on the island, while Mr. Stephanopoulos brought the Greek viewpoint of self-determination.
10: Fatih Rüştü Zorlu Bey New York'a gittiği zaman Birleşmiş Milletler'de Yunanlıların Kıbrıs'a sert determinasyon verilmesi fikrine karşı Kıbrıs'ta iki cemaat vardır. Türkler ve Rumlar iki ayrı bütündür. Bunların her birine ayrı ayrı sert determinasyon verilmesi.
11: In fact, on Cyprus there are two national communities.
10: O zaman arzu edilen gerçekten bir taksim değildi ama taksimi istemek de enerjisi sağlayacak sert determinasyonu önlemek esas gayeydi. Halka intikal eden şekli ise ya taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmişti.
3: Seçimden bir süre sonra hükümet askeri ve sivil yargıyı birleştirmek için harekete geçti. Demokrasilerde askerler için ayrı bir yargı düzenlemesi olamazdı. Ancak asker karşı çıkınca Menderes de geri adım attı. Kanun taslağı geri çekildi. Savunma Bakanı da görevden alındı. Demokrat Parti'nin ilk 4 yılında tam 4 Milli Savunma Bakanı değişti. Ordudaki direnç kırılmamıştı. Milli iradenin iktidarına tahammül edilemiyordu.
8: Savunma bakanları askerin kontrolüne giriyorlar. Bu darbeci eğilimlere karşı yeterince mücadele edemiyorlar. Veya darbe girişimlerini tam zamanında, vaktinde bir türlü başbakanla, cumhurbaşkanıyla paylaşmıyorlar. Biraz korkak davranıyorlar bu konularda. Bazen de tesirlerinde çok fazla kalıyorlar.
3: 1954 sonunda ordu içindeki cuntacılar gizli gizli örgütlenmeye başladı. İstanbul'da ilk toplantıyı yaptılar o dönem. Talat Aydemir cuntacıların başında bulunuyordu. Darbe yapmak için yemin etmişlerdi. Bir süre sonra Yarbay Faruk Güventürk demokrasi düşmanlarının başına geçti. Zamanla alt kademelerdeki junta yapılanması üst kademelere de sirayet etti.

0: Darbe hazırlığı o günlerde başlamıştı.
1: Dedim ki arkadaşlar, kurduğumuz bu cemiyet belki bir ihtilal cemiyeti. Bu böyle ordunun ıslahı falan, bunun içine koyalım dedim. Bu bir ihtilal cemiyeti. Ve biz orada kurduğumuz teşkilatın böyle bir ihtilal teşkilatı, açıkça dedim ben. İhtilal dedim. Ya idama kadar gider idam oluruz veyahut da muvaffak olur. Bunu göze alan kalır. Herkes göze aldı. Yemin et.
0: O dönem Kıbrıs'ta önemli gelişmeler yaşanıyordu. Yunan terör örgütü EOKA 1955'te adada saldırılara başladı. İngiltere 30 Haziran'da konuyu görüşmek üzere Türk ve Yunan temsilcilerini Londra'da yapılacak konferansa davet etti. Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Vekili olarak Zorlu vardı. Konferansta eğer Kıbrıs bir devlete devredilecekse bu devletin Yunanistan değil Türkiye olması gerektiğini savundu. Ankara lehine önemli gelişmeler yaşanıyordu. Ancak Selanik'ten gelen bir haber her şeyi yerle bir etmeye yetti. Ve 6 Eylül'de düğmeye basılmıştı. Atatürk'ün doğduğu eve bombalı saldırı düzenlendi. Bu haber İstanbul'da infiale neden oldu. Önce üniversite öğrencileri sokağa döküldü. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak sloganları atıldı. Ancak o gün esrarengiz şekilde eylem birden amacından çok farklı boyuta evrildi. Önce birileri harekete geçti. Kitleleri de peşinden sürükledi. Azınlıklara ait ev ve iş yerleri yakılıp yıkıldı. Birkaç saat içinde Beyoğlu'nda yağmalanmadık yer kalmadı. 6 Eylül akşamı başlayıp 7 Eylül sabahına kadar devam eden olaylarda tam 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okulla aralarında fabrika, otel gibi yerlerin bulunduğu 5317 mekan saldırıya uğradı.
2: Gayrimüslimlerin de kendilerini en fazla ifade edebildikleri, rahat hissedebildikleri husus nedir? Demokrat Parti hükümetinin politikalarıdır. Demokrat Parti hükümetinin politikalarına karşı ne yazık ki 6-7 Eylül hadiseleri büyük bir provokasyon olarak organize edilmiştir. Halbuki o güne kadar hem Rumların, hem Yahudilerin, hem Ermenilerin Demokrat Parti'den çok sayıda temsilcisi olmuştur, parlamentoya girmiştir. Demokrat Parti bunların vakıflarını da önünü açmıştır, dini özgürlüklerin yaşamalarını da önünü açmıştır. Fakat 6-7 Eylül hadiseleri Türk siyasi hayatı açısından da bir talihsizliktir, Demokrat Parti açısından da bir talihsizliktir. Ama kesin olan bir şey vardır ki o da provokasyondur.
0: Sıkı yönetim ilan edildi. Polis yetersiz kalınca tanklar sokağa çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı getirildi. Binlerce kişi tutuklanıp yargılandı. Ancak hepsi beraat etti. Oyunu kuranlar kuklaları da korumaya almıştı. Hükümet özür diledi. Mağdurlara tazminat ödeneceğini açıkladı. Olaylar sonrası istifalar ve görevden almalar ard arda geldi. İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa etti. Milli Emniyet Hizmetleri Şefi, İzmir Valisi, İzmir'de bulunan birliklerin komutanları, İstanbul Emniyet Müdürü ve 3 general görevden alındı. Çok sayıda memurun görev yeri değiştirildi.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sirayet etmiş olan bazı cuntacı grupların burada Demokrat Parti'nin başarısız olmasını hem uluslararası alanda hem de içeride sıkışmasını temin etmek için gevşek davrandıklarını da görüyoruz. Netice itibariyle sonrasında 6-7 Eylül hadiselerinin

0: Menderes son derece kararlı davranmıştır. Bunun hem siyasi hem bürokratik mesullerinin derhal istifasını almıştır.
1: ...6-7 Eylül olaylarının ardından Demokrat Parti'de karıştı. Partiden ihraç edilenler yanlarına aldıkları 10 vekille Hürriyet Partisi'ni kurdu. Bir süre sonra Demokrat Parti'den kopmalar öyle arttı ki... ...Hürriyet Partisi CHP'nin milletvekili sayısını geçerek ana muhalefet konumuna yükseldi.
2: 11 arkadaşın dışında bu metine imza eden diğer milletvekillerini partiden... İhraç ettik. Arkadaşlar üzüldü. Üzülmeyin diye biz de istifa ederiz dedik. Nihayet biz de sonunda istifa ettik.
1: Demokrat Parti'de sular durulmuyordu. 29 Kasım 1955'teki grup toplantısı tam 6,5 saat sürdü. Parti içi muhalefet bastırmış, İktisat ve Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Başbakan Yardımcısı Fatih Rüştü Zorlu istifa etmek zorunda kalmıştı. Menderes'te yeni bir hükümet kurmak üzere görevinden ayrıldı. Çok geçmedi, yeni kabine 8 Aralık'ta açıklandı. Hükümeti deviren muhalifler yeni kabineye ezici bir çoğunlukla güven oyu vermişti. ...6-7 Eylül olayları en büyük darbeyi Kıbrıs görüşmelerine vurdu. Olaylar çıkınca Londra konferansı sona erdi. Ali ile anlaşma sağlanamamıştı. Fatih Rüştü Zorlu'nun "kazanımlarımız bir gecede heba olup gitti" sözleri hasarı gözler önüne sermişti. Her şeye rağmen Kıbrıs konusunda önemli sonuçlar ortaya çıktı. Kıbrıs artık uluslararası bir sorundu. Yunanistan ise Türkiye'nin taraf olduğunu kabul etmek durumunda kalmıştı. Artık Kıbrıs'ın gelecekteki statüsü ve yönetim şeklini kimlerin saptayacağı belirlenmişti.
3: Oradan dönerken tam şeyde uçakta Zorlu böyle düşünceli tabii üzüntülü. Yanına gittim. Bir gecede dedi bütün şeyimiz, çabamız şey oldu. Ne yapayım ben?

Takvim yaprakları 27 Ekim 1957'yi gösterdiğinde Türk siyasi hayatının ilk erken genel seçimi yapıldı. Katılım oranı %76.6'larda kaldı. Oyların %48.6'sını alan Demokrat Parti 424 milletvekili çıkardı. CHP'nin vekil sayısı ise 178'de kalmıştı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Demokrat Parti'den ayrılanların kurduğu Hürriyet Partisi 4'er vekil kazanabildi. Ancak Demokrat Parti'nin oyu 1950'den sonra ilk defa %50'nin altına düşmüştü. Bir Kasım 1957'de Celal Bayar yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Fatin Rüştü Zorlu oturdu.

Yeni hükümetin en büyük sorunu ekonomiydi. Kalkınma hamlesi yavaşlamıştı. İç karışıklıklar, döviz sıkıntısı ve kapanan fabrikalar büyük sıkıntılara neden oldu. Dünya Bankası'nın kredileri durdurması hükümeti zor durumda bırakmıştı. Kuşkusuz bunun nedenlerinden biri de ülkede

yetişmiş ekonomi uzmanlarının olmayışıydı. O yıllarda ekonomi de Dışişleri Bakanlığı'ndan yönetiliyordu. Fatih Rüştü Zorlu öncelikle bakanlık bünyesinde yeni bir yapılanmaya gitti. Sancılı süreç Türkiye ekonomisini vurdu. Zorlu, Amerika Birleşik Devletleri, OECD ve IMF'den sağladığı kredilerle 1958 buhranının etkilerini kısmen de olsa azalttı. Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik işbirliğini artırmaya çalıştı. Ancak bu bile muhalefetin yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

0: Yarım kalan Kıbrıs meselesi hükümetin önceliğiydi. Zorlu Dışişleri Bakanı sıfatıyla daha güçlü ve daha yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü. Adada Taksim'den başka çare olmadığını her platformda vurguladı. Yunanistan, 1957'nin başında meselenin çözümü için tekrar Birleşmiş Milletler'e gitti. 26 Şubat'ta görüşmelere başlandı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasındaki müzakereler tam 3 yıl sürdü. 1959'a gelindiğinde ise kritik kararlar alındı. Görüşmeler olumlu sonuçlandı. Fatih Rüştü Zorlu, artık Kıbrıs için yeni bir istikbal açılmıştır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması kabul edildi. Garantör 3 ülkeye de gerektiğinde adaya müdahale hakkı verilmişti.
1: TMT'yi kuran Fatih Rüştü Zorlu'dur. TMT'ye silah götürüyor bizim Mavna'mız. El koyuyorlar. Diyor ki zalim başol. Hazırlıyordunuz değil mi? Öldürecektiniz Halk Partilileri. O silahlar neydi? Menderes diyor ki efendim bu bir devlet sırrıdır söyleyemem. Demiyor ki bu silahlar Kıbrıs'a gidiyordu. Devlet sırrıdır diyor. Dar ağacının altında devletini düşünüyor.
0: Türkiye artık adada söz sahibiydi. Ve bunda en büyük pay Fatih Rüştü Zorlu'nundu. Azimli ve tuttuğunu koparan bir karaktere sahipti. Dış politikaya da o dönem damgasını vurdu. Atatürk döneminden sonra ilk kez cesur bir dış politika benimsenmişti. Türkiye'nin onur ve menfaatleri hassasiyetle korundu. O duruş sayesinde Türkiye dünyada söz sahibi devletlerden biri oldu. Cesur politikalar meyvelerini yıllar sonra verdi. O antlaşma 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na resmi dayanak yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk ve en önemli adımıydı.
2: Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs meselesinin aşılmasına da muazzam bir diplomasi örneği sergilemiş bir insandır. Bugün bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa, esasında Milli Mukavemet Teşkilatı kurulmuşsa, bunda Menderes'in ve Fatih Rüştü Zorlu'nun payı çok büyüktür. Kıbrıs üzerine sürekli artık konuşuyoruz, gündeme geliyor, Kıbrıs dile getiriyoruz, Kıbrıs meselesinin önemini kavuruyoruz. Ama işte bugün Mavi Vatan'dan da bahsediyoruz. İşte bu Mavi Vatan'ın kutsallığı üzerine ilk en önemli adımlar ne zaman atılmıştır? İşte bu Milli Mukavemet Teşkilatı ile atılmıştır, Kıbrıs meselesi ile atılmıştır. Bunları da asla unutmamamız gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof, yıllar sonra hem Kıbrıs hezimetini hem de Zorlu'nun süreçteki rolünü itiraf etmişti.
3: Davayı kaybettik. Zorlu kazandı. Kıbrıs'ın bağımsızlığa kavuşturulmasından başka çıkar yol olmadığı üzerinde mutabık kaldık.
4: I mean, it was a miracle that they were alive, really, to walk out of that aircraft. Yeah. Very lucky, very lucky. Premier Menderes of Turkey.

O yıllarda çok sayıda karanlık olay yaşandı. Seneler sonra bazı gerçekler ortaya çıktı. Bazıları ise gizemini hep korudu. O dönem Türkiye Kıbrıs'ta haklarını almak üzereyken yaşananlar da dikkat çekiciydi. 1955'te Londra'da Kıbrıs sorunu görüşülürken 6-7 Eylül olayları yaşandı. Tüm kazanımlar bir anda silindi. Aradan 4 yıl geçti. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs konusunda anlaştı. Başbakan Menderes, Zürih Antlaşması'nı imzalamak için Londra'ya giderken bu kez uçak düştü. Esrarengiz olaylardan birine kaza, diğerine provokasyon denilerek üzeri kapatıldı. Ancak her iki olaydaki karanlık noktalar tarihin sırlı sayfalarında yerini aldı. ...1957 seçimleri... ...Demokrat Parti'nin artık seçimle mağlup edilemeyeceğini göstermişti. Ordu içindeki cuntacılar da bunu anladı. O sene sonunda... ...26 Aralık'ta 9 subay olayı patlak verdi. Türk demokrasisi karanlık ellerin hedefindeydi. Ordu içinde tam 3 yıl önce örgütlenmeye başlayan... ...darbeci yapılanma... ...artık iyice büyüyüp serpilmişti. Ancak darbenin başarılı olması için üst düzey bir ismin liderlik etmesi gerekiyordu. Önce İsmet İnönü düşünüldü. Ancak ne olduysa vazgeçtiler. Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin ismi üzerine uzlaşıldı. Randevu alındı. Yarbay Faruk Güventürk 24 Aralık 1957'de Ergin'le görüştü. Cuntacı Güventürk olumsuz bir durumda bakana suikast düzenlemek için silahını da yanına aldı. Kapıda onu bir de cip bekliyordu. Her türlü önlem alınmıştı. Bakanın emir subayı da cuntacıydı. Güventürk, bakana açıkça liderimiz olun, iktidarı devirmek istiyoruz demişti. Bakan şaşırmadı. Ancak siz isterseniz yapın ama beni karıştırmayın cevabını verdi.

0: Ancak elinde delil yoktu. Cuntacı örgüt panikteydi. Deşifre olmuşlardı. Alt birimlere haber salındı. Örgüt tedbir alıp dağıldı. Cuntacı Yarbay Faruk Güventürk tutuklandı. Askeri mahkemeye çıktı. Göstermelik bir yargılama yapıldı. Celal Bayar tehlikeyi fark etmişti. Olayın üzerine gidilmesini istedi. Ancak Başbakan Adnan Menderes, ülke kritik bir dönemden geçerken orduyla daha fazla gerginlik yaşamamak için kendi içlerinde halletsinler diyerek konuyu kapattı. Ancak bunun bedeli çok ağır olacaktı.
1: Çok ciddi bir önlem alabilseydi, 9 subay meselesinde çok daha kararlı davranabilseydi, bu subayların tamamını cezalandırabilseydi, en azından oradan tard edebilseydi, inanıyorum ki 60 darbesinin önü kapalmış olurdu, kesilmiş olurdu veya 60 darbesi bu kadar kolaylıkla gerçekleştirilemezdi. 60 darbesi işte bu cezasız kalmadan kaynaklanan fiili durumu beraberinde getirmiştir.
0: Cuntacı 9 subayın yargılanması 6 ay sürdü. Sonunda 8'i beraat etti. Tek mahkum olansa ihbarcı binbaşı Samet Kuşçu'ydu. Orduyu isyana teşvikten 2 yıl hapse mahkum edildi. Olay kapatıldı. 27 Mayıs darbesini 1960'ta yapanlar işte o örgütün içinden çıktı. 9 subay olayı iyi irdelenmeyince ülke ve millet çok ağır bedeller ödeyecekti.
1: Bayar'ın yanındaki, Menderes'in yanındaki subaylar bile o cuntanın içerisine girmişler. O cuntanın içerisinde oldukları için de hızlı bir şekilde olaydan haberdar oluyorlar, gizli tutulan soruşturmadan dahi. Ve ne kadar delil varsa hepsini yok ediyorlar.
0: Türkiye ilkleri yaşıyordu. Ülke 1960'a çok gergin girmişti. Siyasilerin söylemleri çok sertti. Öyle ki İsmet İnönü işi darbe tehdidine kadar vardırmıştı. CHP Genel Başkanı'nın şartlar oluştuğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır açıklaması darbenin işaret fişeği gibiydi.
2: İsmet İnönü'nün çok beyanatı var. Yani darbe gerektiği zaman darbe meşru bir haktır. Ve sizi ben bile kurtaramam falan, o meclisteki konuşmaları var onun yani. Onlar destekledi ve maalesef bu 27 Mayıs darbesi yapıldı.
0: Demokrat Parti, Şubat ayında CHP'nin yandaşlarını silahlandırarak iktidara karşı kışkırttığı gerekçesiyle harekete geçti. Bunun için de mecliste tahkikat komisyonu kuruldu. İnönü meclis kürsüsünden çok sert açıklamalar yaptı. Sokaklar bir anda karıştı.
3: Esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?
0: 19 Nisan'da üniversite öğrencileri yine sokağa sürüldü. Ankara, Kızılay ve İstanbul Beyazıt meydanlarında özgürlük sloganları atılıyordu. Başbakan Menderes, Kızılay'a giderek büyük bir cesaretle eylemcilerin arasına girdi. Yanına kadar sokulanlara korumalar müdahale etmek istedi ancak Menderes, durun dedi. Özgürlük sloganı atan gençleri dinledi ancak mesele ne demokrasi ne de özgürlüktü. Bir süre sonra da alandan ayrıldı. Menderes'in bu tavrı eyleme katılanları bile şoke etmişti. Çarıklı, kasabalı denilerek yıllarca küçümsenen milletin adamlarına tahammül edilemiyordu. Halk yanılmıştı onlara göre. Ve bu düzeltilmeliydi. Sokağa sürülenler de darbe öncesi tiyatronun son perdesinde görevlendirilmişti.
2: Öğrencileri

0: işte efendim demokrasi bitti, diktatörlük başladı diye sokağa döktüler. O 28-29 Nisan öğrenci olayları başladı. İşte o sırada babam İstanbul İl Emniyet Müdürü. Yani şimdi Beyazıt'ta toplanıyorlar, şeye doğru gidecekler, vilayeti işgal edecekler. O zaman 1960, böyle panzerde, biber gazı falan yok ki, atlı polisler var. Babam da atlı polislerle onları durdurmak üzere bir set kurmuş, evde anlatıyordu. Ya dedi, çocuklar dursun diye şey yaptık dedi, bir anda dedi, bir tane polis kalmadı şeyin üstünde, atın üstünde dedi. Atlara üstünde sigara söndürmüşler. Efendim polisleri yerlerde sürüklüyorlar. Tam tersini anlattılar. Polis efendim işkence yapıyor, eziyet ediyor. Tam tersi oldu. Ben bizzat işin içinde yaşadım bunları yani. O zavallı polisleri perişan ettiler.
1: Türkiye'yi içten çökertmek lazım. Türkiye içinde demokrasi işletmez hale getirmek lazım. Bunu sağlamak için de öğrenci hareketleri, yani toplumun dinamik kesimi olan öğrenci hareketlerinden başladılar. Üniversiteler sokağa döküldü. Kardeş kardeşe vurulur, vurur mu diye sloganlar atarak, kimsenin vurulduğu ettiği de yoktu, sokaklara döktüler. Üniversiteleri kapattılar. Üniversite öğretim üyeleri tahrik edildi. Onlar sokaklara çıktı. Yani olmayan bir anarşik ortam, idare edilemez ortam yaratılmak istendi.
2: ...27 Mayıs'ta İnönü'nün doğrudan etkisi yok ama dolaylı etkisi var. Nasıl dolaylı etkisi var? Yurt gezilerine çıkıyor İnönü, biliyorsunuz. Yurt gezileri esnasında da çok müessif hadiseler meydana geliyor. Keşke o müessif hadiseler meydana gelmemiş olsa ama siyasal kültürümüz maalesef İnönü'nde usluyla bir çatışma içerisine doğru gidiyor. İnönü'nün meşhur "sizi ben bile kurtaramam" sözü var, biliyorsunuz. Artık bu "sizi ben bile kurtaramam" darbeciler tarafından bir mesaj olarak dahi algılanıyor.
3: O gün başlayan olaylar Nisan sonunda kontrolden çıktı. Ülke genelinde bir öğrenci öldü, 40 kişi yaralandı. Polis yetersiz kalınca ordu olaylara müdahale etti. Ancak yine her şey göstermelikti. Meydanlardan toplanan gençler ara sokaklarda serbest bırakılıyordu. Hatta kışlaya götürülen eylemcilerle askerlerin futbol maçı yaptığı da ortaya çıkmıştı. Junta yapılanması 6 yılda içten içe orduyu sardı. 1960'a gelindiğinde kışla artık siyasi iktidarı da tanımaz hale gelmişti.
0: İstanbul'dan beni Vali Yetkiner arıyor dediler. Çıktım telefona, dedi ki Dayar Bey, akşam yakaladığımız CMS'lere bindirdiğimiz o öğrencilerin hepsi Davutpaşa kışlasına gitmeden yolda CMS'de bırakılmışlar. Efendime söyleyeyim, oraya yalnız 40-50 kişi gitmiş. Ertesi günü Davutpaşa kışlasının futbol takımıyla maç yapmışlar. 2-2 berabere kalmışlar. Vaziyet böyledir.
3: 21 Mayıs'ta Harbiyeliler sokağa sürüldü. 6 gün sonra, yani 27 Mayıs'ta ülke ilk darbeyle tanıştı.
4: Sari bu. Mikrop gibi geçici. Herkes fısıl fısıl konuşmaya başlıyor. Ya ne biçim ihtilalcilik bu, ama önüne geçmenin imkanı yok. Artık ben iyice sinirlenmişim. Tepsiye bir vurdum. Tepsinin içindekiler hepsi odanın içine yayıldı. Sıkı tutmuş ama tutuyormuş demek ki, tepsi elinde kaldı. İki sapında. Tepsi elinde kaldı. Döndüm çocuklara. Oğlum dedim, bu işi hemen yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bağırarak ama. Kendimde değilim ben. O fısıltıyadan çıktım. Şimdi yırttım o perdeyi. Bağırıyor. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Hepsi birden vardı. Yapıyoruz dediler, yapıyoruz. Hadi öyleyse dağılalım.
5: Bütün bakanlar kurulu şu seyahate tehir etti be. Tehir edin de şu işi bitirelim dedik. Canım iki günden ne olacak? İki gün sonra geleceğim ben. O iki gün sonra kıyamet koptu.
6: Evvela öğleden saat 11'de, sonra öğleden sonra saat 2'de toplanarak ayaküstü. Yani Sami Küçük'ün odasında ayaküstü toplanarak kesin kararımızı verdik ve ihtilal makinesi işlemeye başladı. Saat 2'den sonra her şey bitti. Yani 14'te ihtilal kararı verildi ve makine işlemeye başladı. İhtilal çekirdek kadrosu

0: saat 21'de harp okulunda toplanmamıza ayrıldık. Herkes kendi kanallarını işletmeye başladı.
1: İnönü hem darbeyi önleyebilirdi hem de asılmaları önleyebilirdi. Bunda talimata tabi olduğu kesin. Çünkü Türkiye'yi kalkındırmakta olan bir kadronun önü kesilmeliydi. 1950-1960 arasında Türkiye 1'e 4 kalkınmıştır. Milli gelir 430 liradan 1690 liraya çıkmıştır. Bir kalkınma hamlesi gördüğü için önü kesilmeli Türkiye'nin. Menderes'le biz toplumda bir rahat nefes almamıştık. Ve tam uçak take-off'a geldi. Yani teker pistten kalkıyor. Küt bir darbe.
2: Bunlar hepsi Türkiye'ye en az 20 yıl, 30 yıl geriye götürdüğü gibi hiçbir sorunu da çözmemiş. Tam tersi yeni sorunları da beraberinde getirdiği gibi Türkiye'nin uluslararası itibarını da büyük ölçüde zedelemiştir. Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi'nden üyeliğimiz askıya alınmıştır uzunca süre. Bunları hesaba kattığımızda artık şu tecrübeye gelmiş olmamız lazım ki seçimle gelen seçimle gitmeli. Millet kim istiyorsa onu getirir. Kimin kalmasını istemiyorsa onu da götürür. Bunun dışındaki hiçbir yol ve yöntem ülkeye fayda getirmiyor.
3: Hemen sıkı yönetim ilan ediyor. O zaman örf-i idare, o zamanki tabiriyle. Yani asker geliyor, polis ikinci planda. Asker geliyor, gelen asker zaten hep böyle darbelerden önce dikkat edin. 12 Eylül'de şunda bunda da hep sıkı yönetim ilan ediliyor. Bir anarşi başlıyor, ülkede bir huzursuzluk, sıkı yönetim, arkadan darbe.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri dışında 37 subay tarafından yayınlanan bildiriyle Demokrat Parti iktidarına son verildi. Junta'nın başında tüm general Cemal Madanoğlu bulunuyordu.
5: Türkiye'deki bütün darbelerin, muhtıraların, ara rejimlerin, müdahalelerin anası da babası da 27 Mayıs 1960 darbesidir. Öyle bir tohum atıldı ki o tohum bugün hala yeşildir. Yani 27 Mayıs ruhu çok kişinin bünyesinde, vücudunda yaşıyor. Günümüzde hala devlet adamı asalım, hapse atalım, hala bu kafa bizde var. Yani hiç kimse, bunlar aramızda dolaşıyor. Yani bunlar gönüllüler, istekliler. Şimdi 27 Mayıs darbesi yeter söz milletindir iradesine, sloganına, söylemine bir baş kaldırılır. Yeter söz milletin değildir, söz seçkinlerindir, söz elitlerindir, söz hasoların, memoların değildir. Söz efendim profesörlerindir, aydınlarındır, generallerindir, gazetecilerindir. Böyle bir baş kaldırılır bu. Milli iradenin silahla görevden uzaklaştırılmasıdır. Yani bir cinayettir. Açık açık konuşmak lazım buna. Darbenin akıl hocaları hep aynıdır.
4: Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, bakanlar, Demokrat Partili vekiller, belediye başkanları, hatta dönemin genelkurmay başkanı tutuklandı.
3: 27 Mayıs'ı yani neresinden baksanız bir kanunsuzluk. Seçimle gelmiş meşru bir iktidar var. 3 tane seçim kazanmış. Bu son seçimleri de kazanmış. Ve yeni genel seçimlere de aylar var. 1961 ayı ilk aylarında falan yeni genel seçimler oldu. Şimdi böyle bir ortamda ne amaçla darbe yapılıyor ya? Yani? Bu organize olmuşlar ordunun içinde junta dediğimiz bir grup ve muhakkak uzantıları yurt dışında. Artık Siyonizme mi gidiyor, Amerika'ya, CIA'ya mı gidiyor bilmiyorum. Yani onunla ilgili çok ipuçları var. Hepsi NATO münasebetiyle, o subayların, Milli Birlik Komitesi'nin subaylarının hepsi NATO münasebetiyle Amerika'da eğitim almış kişiler.
5: Bu darbeler yerli ve milli değildir. Dışarıdan sulanmışlardır. Dışarıdan beslenmişlerdir. Size ben buradan Amerikan kaynaklarından okuyorum. 27 Mayıs'ın kadrosu. Fahri Özdilek, Amerikalılar bir liste yayınlıyorlar. Amerikan yanlısı ve batıcı. Cemal Madanoğlu. Sağlam

0: Bir ABD yanlısı Osman Köksal 1952-53 Kore'de savaşlı Amerika Birleşik Devletleri Üstün Hizmet Madalyası sahibi Sami Küçük ABD yanlısı olduğu saklanamaz Ahmet Yıldız Amerika Birleşik Devletleri'nde Fort Style Topçuluk Okulu'nu bitirdi. Fort Bragg'te psikolojik savaş eğitimi gördü. Supi Karaman ABD'nin yürüttüğü Atom silahları kursunu bitirdi. Supi Gürsoy Trak. Amerika'daki hangi okuldan mezun? Onu da yazıyor. Ya şimdi hiç kimse bize maval okumasın. Yani hiç kimse yerlilikten, millilikten filan bahsetmesin. 12 Mart muhtırasının gerisinde de dışarısı vardır. 1980 darbesinin gerisinde de yine dışarısı vardır. Türkiye'nin efsane Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil hatıralarında yazıyor bunu. İsmail Cem, eski TRT Genel Müdürü, ona verdiği mülakatta diyor ki 1960 darbesinin gerisinde CİA vardır diyor. Bu kadar açık.
1: 3 yıl önce cuntacıların liderimiz ol dediği eski Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin de gözaltına alınmıştı. Ancak ona farklı bir yaklaşım vardı. Demokrat Partililer Yassı Adaya götürüldükleri vapurda işkence görürken erlere Şemi abimize yanlış yapmayın talimatı verilmişti. Cezaevinde de ayrı bir koğuşta tutuldu. Yargılama sürecinde kirli tezgah gün yüzüne çıkacaktı. Türk demokrasisi için kara gündü. Sokağa çıkma yasağı başladı. Her türlü siyasi parti faaliyetleri yasaklandı. Hükümetin yanında durabilecek kim varsa juntanın hedefindeydi. 235'i general, toplam 5000'e yakın subay emekli edildi. Darbeciler Milli Birlik Komitesi'ni kurdu. Başına da emekli orgeneral Cemal Gürsel getirildi. Ülke seneler sürecek bir karanlığa gömülmüştü artık.
0: Darbe olduktan sonra Milli Birlik Komitesi bir bildiri yayınladı. Tebliğ yayınladı. 27 numaralı tebliğ. Devlet arşivlerinde olan bir şey. Burada Cemal Gürsel'in görevleri sıralanıyor. 1. Milli Birlik Komitesi Başkanı. Yani darbeyi yapan ekip başkanı. 2. Devlet Başkanı. 3. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı. 4. Kurulacak ilk hükümetin başkanı. 5. Milli Savunma Bakanı. Ya biz bugünkü siyasetçilere diktatör diyoruz. Ya işte diktatörün danışkası. O gün tek kişi çıkıp da bu bir diktatör diyebildi mi? Vallahi diyenin gazetesini kapatırlar, adamı da içeri atarlar, idamla da yargılarlar. Böyle bir dönem geçirdik.
2: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişte son vermeye karar verdim ve devletin müdahalesine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
3: Asker siyasetle uğraştığı zaman güçlü olmaz, gücünü kaybeder. Şimdi bakın 1960'a geldik ama ordumuz tel tel dökülüyordu. Siyasetle uğraşıyordu ama bu ordumuza hiçbir güç kazandırmadı. Darbe de neticede ordumuza bir güç kazandırmadı. Saygınlık da kazandırmadı. Ordumuzun var olan saygınlığını ne yazık ki milletin nezdinde sorgulanır hale getirdi. Bu bakımdan da hiçbir darbeyi biz doğru bulamayız, hiçbir darbeyi övmeyiz, hiçbir darbe Türkiye'nin hayrına olmamıştır.
4: Feci bir olaydır 27 Mayıs. Ve Türkiye'ye verdiği zarar inanılmazdır. 27 Mayıs'tan sonra darbeler silsilesi başladı. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela Talat Aydemir olayları 1962-63 darbe girişimleri. Yani darbeciler darbecilere darbe yapıyor. Ondan sonra 9 Mart cuntası oluştu. Bunlar Marksist Leninist komünist subaylar. Cemal Madanoğlu var başlarında. İşte onlara karşı 12 Mart muhtırası verildi. Bilahare şeye oldu işte 12 Eylül yapıldı.
3: Türkiye'nin darbelerle çözülecek, muhtıralarla çözülecek bir sorunu olmadığını 60 darbesi de bize göstermiştir. Sonraki muhtıralar da göstermiştir. Sonraki 80 darbesi de netice itibariyle 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiştir.
1: Her şey önceden kurgulanmıştı. Hızlıca adına Yüksek Adalet dedikleri bir kurul oluşturuldu.
5: Çok heyecanlıyız. Neden? Çünkü bir dönemi yönetmiş, bir döneme imzasını atmış başbakan yargılanacak. Kimi ona oy vermiş, kimi sempatiyle izlemiş, kimi kızmış, kimi sevmiş. Divan üyeleri arasında da böyle düşünenler vardı. Bu toplumun insanlarıydık.
6: Yasada bir kara lekedir siyasi tarihimize. Ben yasada duruşmalarına gittim. Yaş altı tanesini takip ettim. A, B, C, D diye bölümler var. A, Demokrat Parti'den mevkuf olan, tutuklu olan, muhakeme edilen kişilerin arka tarafı. Orayı onların yakınlarına ayırmışlar. B, C, D yandan görüyorsunuz. Ama arkadan sadece kafalarını görebiliyorsunuz. Yüzlerini bile görmelerine imkan sağlamıyorlar. Ve bir aileden bir kişiye 15 günden, 30 günden ne bir sıra gelecek, oradaki koltuk şapseye oturacak yer sayısınca. Bir zulüm ki anlatılır bilir değil.
7: Yasada da tek kelimeyle tam bir hukuksuzluk yaşandı. Bir eşkıya hukuku uygulaması yaşandı. Fakültenin, hukuk fakültelerinin birinci sınıfına başlamış olan öğrencilere öğretilen ilk şeylerden bir tanesi kanunlar geriye yürümez. Bugün de meclisten çıkan kanunların son maddelerine bakarsanız bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girerler veya daha ileriki bir tarihe atıp da bulunur. Bir kısım hazırlıkları devlet yapsın diye. İlk defadır ki ceza hukukuyla ilgili kanunları geriye yürüterek bir yargılama yapıldı. Bu hukuk adına bir cinayettir, bir cinnettir. İşin kötü tarafı Türkiye'nin anlı şanlı hukukçuları ceza kanunları sırf Demokrat Parti iktidarını mahkum edebilmek için geriye doğru yürütmek suretiyle tam bir eşkıya hukukunu uygulayarak bu insanları mahkum etmişlerdir.
1: Amaç yargılama değildi. Cunta'nın yazdığı tiyatronun son perdesi duruşma salonlarında sahnelenecekti. Adnan Menderes de duruşmada buna dikkat çekmişti.
8: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: 27 Mayıs'ta darbe oldu. 8 Haziran, aradan 12 gün geçmiş, 11-12 gün geçmiş. Cemal Gürsel, darbenin lideri, orgeneral konuşma yapıyor. Bizim yıktığımız insanlar çok mücrimdir. Yeni nesiller bunu bilemez, suçludur. Tarihte bunlar kadar mücrim insan yoktur. Belki Neronlar bunlar seviyesinde olabilir. Bu adamlar biricik harbiyemizi ve burada yurt aşkıyla yanan 1500 kişilik masum çocukları, vatansever evlatlarımızı kurşuna dizmeyi, toptan imha etmeyi tasavvur etmiş insanlardır. Bu bir rivayet değildir, delilleri vardır. Ya bu nasıl bir çılgınlık? Adnan Menderes hükümeti 1500 harbiye öğrencisini kurşuna dizme kararını almış. Bunun delilleri var diyor. Biz de bunu devlet radyosundan dinliyoruz. O günkü insanlar bu yalana inanıyorlar. Hani delil nedir yani, bu böyle bir rezillik olabilir mi?
1: Kararın çıkması da uzun sürmedi. Yüksek Adalet Divanı sanıklara savunma hakkı vermiyordu. Menderes ve hükümet üyelerinin yargılandığı

0: açtığı davalar Yassıada spor salonunda görüldü. Demokrasiyi yargılayanlar duruşmaları da Yassıada Saati isimli programla radyodan yayınlıyordu. Milli iradeyi yerle bir edenler trajikomik şekilde radyodan demokrasi vaat ediyordu.
1: Değerli dinleyiciler, Yassıada Saati'ni açıyoruz.

0: muhterem dinleyiciler. Yıllar yılı Türk milletinin mukadderatını elinde tutmuş olan bir zümrenin 10 yıl boyunca yaptıklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kırk yaran ananevi dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
1: Düşükler vesaire gibi kamuoyuna sürekli yalan bilgi pompalanmıştır Demokrat partilerle ilgili. Bunların servetleriyle ilgili vesaireyle ilgili o kadar yalan bilgi pompalanmıştır ki yargılama esnasında bunların hiçbirisi ispatlanamamıştır, ortaya konamamıştır. Hiçbirisinin servetiyle ilgili iddia edilen şeyler ortaya konamamıştır. Yasa da bir yalan mahkemesidir.
2: Müthiş bir propagandalar başladı. Yani Demokrat Parti aleyhine. Efendim işte Menderes Kars Ardahan'ı Ruslara satmış. Böyle bir şey yok. Ondan sonra işte efendim Celal Bayar'ın bankalarda 103 milyon serveti varmış ki o zaman 103 milyon muazzam bir para 60'ta. Halbuki Yassıada'dayken bankalara baktılar adamcağızın birkaç not kağıdıyla yani bir... Komik bir para çıktı yani böyle 3-5 bin lira bile değil yani 100 lira 200 lira gibi para çıktı yalan. Efendim işte yani böyle Türkiye'nin mesela Türk kadınları Amerikan 6. filoya şuna buna Amerikalılara peşkeş çekiliyormuş Türk kadınları. Akıllardan geçmeyen bir şey.
3: Dolayısıyla tam manada hukuksuzluğun yaşandığı bir yargılama sürecidir. Her türlü insani saygının hukuki nezaketinde ötesinde netice itibariyle bunlardan herkes ders çıkarmalı.
4: Milletin adamlarına kin büyüktü. Menderes, Zorlu ve Hasan Polatkan hatta tutuklanan Demokrat Partililer işkencelere maruz kaldı. Hücrede tutuluyorlardı. Menderes bir duruşmada 4-5 aylık tecrit nedeniyle konuşma yetisinin hasar gördüğünü anlatmıştı. Sağlıklı cümleler de kuramıyordu.
5: Kumandan beyefendinin büyük lütufları olmasa zaman zaman biraz görüşmek ve çıkarmak imkanını vermemiş olsalar şimdi huzurunuzda bulunmak imkanını dahi elde bulundurmak bulundurduğu muhtedir olamayacaktır. Arzım şu ki bana imkan verecek beni moralimi ve asabımı rahatsızlığını düzeltecek bir rejimin taktikini kendiniz huzurunuzda kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim.
4: Yassıada'da duruşmalar sürerken işkenceye dayanamayan tam 8 siyasetçi ve bürokrat yaşamını yitirdi. Darbeden 2 gün sonra İçişleri Bakanı Namık Gedik'in pencereden atlayarak intihar ettiği açıklandı. İşkencelere dayanamayanlardan biri de Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar'dı. Milli mücadelenin her safhasına katılmış İstiklal Madalyası'na layık görülmüştü. Düşmana diz çökmeyen kahraman 73 yaşında darbecilerin işkencelerine maruz kalmıştı. Lütfi Kırdar 17 Şubat 1961'de ifade verirken "Belki de bu son konuşmamdır. Son defa karşınızda bulunuyorum." dedi ve birkaç dakika sonra mikrofonun önüne yığılarak hayatını kaybetti.
6: Yassıada'da aylar boyunca tam anlamıyla bir zulüm makinesi işletilmiştir. Ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları, komutanları, milletvekilleri, bürokratları hiçbir somut suçları olmadığı halde kin ve nefret ürünü insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldılar. İstiklal Harbimizin kahramanlarından olan bu ülkenin Cumhurbaşkanını intihara teşebbüs noktasına kadar getirdiler. Nezaketi, kibarlığı, insani hasletleri dillere destan olan bir başbakanı idama götürürken bile prostat muayenesi bahanesiyle aşağılamaya kalkacak kadar alçaldılar. Bu ülkenin yüreği vatan sevdasıyla dolu Genelkurmay Başkanı'nı darbecilere katılmayı reddettiği için bir teğmene tokatlatarak tarihimizde görülmemiş rezillikler sergilediler.
4: Darbeciler milletin adamlarını küçük düşürmek için Düşükler Yassıada'da ismiyle film bile çekmişti. Devleti 10 yıl yönetmiş siyasetçilere insanlık dışı bir muamele vardı. Sanıkların Yassıada'ya gidişinde görüntü çekilmediği için Bayar ve Menderes'in yeniden motordan indirilerek adaya getirildikleri anlar yeniden bir kurmaca ile çekilmişti. Yürekleri sızlatan olaylar yaşanıyordu.
1: Menderes'i arkadaşları önce kılık kıyafetleri düzeltilmiş, giydirilmiştir. Sonrasında da onlar adeta bir artistler gibi. Hatta zatında bu film o kadar ızdırap vermiştir ki hepsine, rahmetli Bayar intihara kalkışmıştır. Böyle bir şey olamaz diye. Sonrasında da açıklama yapmıştır Bayar. Hatıralarında da bunu yazar. Bizleri film artistleri gibi giydirdiler. Sonra da bizimle böyle bir aşağılayacak bir film çektiler diye. Yasa da başından sonuna işkencedir.
7: Asıl şöyle muayyen noktalar tespit edelim.
8: Evet beyefendi.
7: Partinin Kayseri'deki kongrenin durdurulması ve yapılmaması sizin emrinize müstenittir diyor.
8: Beyefendi, şimdi benim emrim...
7: Kayseri'ye sokulmaması, Himmetli'de de trenin durdurulması sizin emrinize müstenittir diyor.
8: Arkadakinde.
7: Buna da başlayacağız. Yoksa Aliye Bekir şöyle, gece baktı şöyle, onlar karışık. Nirengi noktalarını bulacağız, seçeceğiz değil mi?
8: Beyefendi arz ediyorum.
7: Evet.
8: Evvela bendeniz tamamıyla normal telakki etti.
7: Mesela sizin de izahlarınız birbirini tutmuyor. Geçen gün yüksek soruşturmada ki ifadenizi okuyoruz, başka çıkıyor. Her anlatışta biraz daha başka oluyor.
8: Beyefendi, her
7: mesele nedir? Mesele partinin, parti kongresinin kimin tarafından durdurulduğu, Kayseri'ye kimin ininin sokulmaması emrinin kimin verdiği, Himmetli'de de trenin kimin emriyle durdurulduğu, Yeşilhisar'a girmesin diye kimin, girmesin ve dönsün diye kimin emri verdiği, bu buralar.
8: Beyefendi, bir taraftan dahiliye vekili görüşüyor, bir taraftan ben görüşüyorum, bir taraftan hükümet kararıdır diye valiyi naklediyor. Bir hükümet toplantısı ve bir hükümet kararı bahis mevzu değil. Mesul vekil olan dahiliye vekilidir.
7: Evvela sizinle konuştum diyor. Evvela sizinle konuştunuz.
8: Evet,
7: diyor. Zaten dahiliye vekili de,
8: bendeniz...
7: Müntehir Namık Gedik de, Medeni Berk de sizin adınıza, sizin namınıza hareket ediyor. Kendi kendine değil ya.
8: Beyefendi, bu böyle...
7: Anladınız isteniz.
8: Bu böyle telakki edilemez.
7: Bir defa
8: şu noktadan arz etmek isterim. Şu noktayla izah etmek isterim ki Ankara'ya gelinceye kadar daha evvelden, çok evvelden haberdar olduğum halde tamamıyla tabii telakki ettim ve katiyen şey yapmadım.
7: Peki Ankara'da başlasın sizin temasınız.
8: Evet.
7: Ankara'da başlasın. Duymuyor değil diyor. O emirler onun emri olmuştur diyor.
8: Beyefendi, şimdi şeydeki Himmet dedenin, arz ettiğim gibi Himmet dedenin istasyon olduğunu ve orada tevkifi lazım geldiğini
7: biraz müsaade buyurun. Diyorsunuz ki Himmet dedenin istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye defaatle evet söylediniz. Bunu şuna getirmek istiyorsunuz. Ben o kadar bu meseleyi bilmiyorum ki, benim bu mesele hakkında vukufum o kadar yok ki, hatta Himmet dedenin bir istasyon olduğunu dahi bilmiyorum demesine getiriyorsunuz. Himmet dedenin istasyon olduğunu bilseniz ne çıkar, bilmeseniz ne çıkar.
4: Gözleri dönmüştü. Duruşmalarda savunma bile yaptırmıyorlardı. Menderes savunma yaparken hakim Salim Başol kısa kes diyerek azarlıyordu.
9: Yassıada tiyatro mahkemesi. Aslında bu yanlış bir deyim. Tiyatro sanatına ve tiyatroculara hakarettir. Yani bir soytarı mahkemesidir. Bir soytarılıktır. Bir cinayet mahkemesidir. Bu mahkemenin verdiği kararlar yok sayılmalıdır. Mahkeme tutanaklarından okuyorum size. Adnan Menderes savunmasını yapıyor. Ya idamla yargılanıyor. Önünde sehpa var, ip var. Mahkeme Başkanı Salim Başoğlu diyor ki bizim burada boş laf dinleyecek vaktimiz yok. Sorduğum soruya kısa cevap vermezsen sözünü keserim. Okundu. Anlamadın mı? Kısa söylemek mümkün. Uzatıyorsun. Kendi çiftliğinizin, kendi maaşınızın peşinden koşmayı bilirsiniz. Menderes maaş almamış adam. İhtiyacı yok buna. Varlıklı bir aile. Mahkeme Başkanı Salim Başol sanıkları azarlıyor. Samet Ağaoğlu'na diyor ki kısa kes, az konuş. Hasan Polatkan idam edildi. Ona söylediği şu: boş söz bunlar, boş. Eğer böyle konuşmaya devam edersen seni susturur, dışarı çıkartırım. Hüseyin Fırat'a: haydi otur yerine, otur. Tevfik İleri savunmasını yaparken ya söyleyeceklerim var diyor. Bitti diyor, çık dışarı. Mahkemeden çıkartılıyor. Tevfik İleri bu ülkede bakanlık yapmış bir insan. Unutulmaz bir anıt insanlardan birisi.
10: Kadın üçte bir böyle oturuyor. Normal oturuyor. İnsan 2-3 saat, 4 saat öğlene kadar, saat 10'da başladı diyelim. 12'de yarımda ara verdi. 1 saat ara verdi. Tekrar başladı akşama. Böyle oturuyorsunuz. Fatih'in üstü doğru otur. Fatih'in üstü dedi, Dışişleri Bakanlığı yapalım ya. Adnan Menderes. Kaygaya. Tevfik İleri. O tesbihi cebine koy. Başkanın adı Salim Başol.
11: Evet,
10: ona biz Zalim Başol diyorduk toplum. Zalim Başol, Zalim Başol.
3: Bu darbeleri meşruiyet kazandırmak için fetva veren hocalardan bir tanesi benim de anayasa hukuku hocamdı. Ben ondan okudum anayasa hukukunu. Derdi ki her kuvvet kendi hukukunu beraberinde getirir. Yani 27 Mayıs'ın kanunsuz olduğu, hukuksuz olduğu, anayasal hiçbir gerekçesi olmadığını kendisi de bildiği için niye böyle hocam denildiğinde her kuvvet kendi hukukunu beraberinde getir demek suretiyle hukuksuzluğun gerekçesini izah etmiş oldu.
4: Sözde yargılamanın uzaması istenmiyordu. Hasan Polatkan son duruşmada savunmasını yaparken hakim Başol birden sinirlendi. Uzatma. Sizi buraya gönderen güç cezalandırılmanızı istiyor. Kısa kes, dedi. Bu oynanan tiyatronun itirafıydı. Zaten Yassıada'da sözde yargılama yapılırken İmralı'da dar ağacı kurulmaya başlanmıştı. Zeytin dikilecek yalanıyla da 80 mezar kazılmıştı.
12: Çukur kazmaya başladık. Mahkumu ben seferber ettim. Ziraatçılardan bir kısım mahkumu. Orada günlerce çukur kazıyorlar. Aşağı yukarı 80-90 öyle bir çukur kazıldı, geçti. Top sahasını güzelleştiriyoruz diye şey yapıyoruz. Kale direkleri yeniden çekiyoruz falan. Aslında sehpa yapılıyor. CHT askeriyeye cephane sandığı adı altında silah konulacakmış zannediliyor bu şekilde. Marangozhaneye talimat verildi. Tabut yapıldı.
1: İnönü şunu da yapabilirdi. Hayır, yasada yargılamaları asla olmaz. Bu doğru bir şey değildir. Tarzında bir kesin net tepki vermiş olsaydı. Ama İnönü onu da yapmadı. Yasada yargılamaların önünü açtı. Ne yazık ki ona bir meşruiyet sağladı durumuyla. Bu bakımdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 60 darbesine bir inkılap nazarıyla bakması dahi büyük bir sıkıntıdır. Halbuki darbe darbedir. Darbeden inkılap olur mu? Darbeye devrim adını verebilir miyiz? Veremeyiz.
4: Cuntacılar sözde yargılamayı yapacak hakim ve savcıları da özel olarak seçmişti. Talimatları kesindi. Kalem kırılacaktı. Sözde Adalet Divanı oluşturulurken de en küçük ayrıntı bile dikkate alınmıştı. Mahkeme Başkanı Salim Başol darbeden sadece 24 gün önce Yargıtay Başkanı olmak için girişimde bulunmuş ancak Menderes'le görüşememişti. Bundan dolayı çok kızgındı. İddianamede Demokrat Partili olmayı suç sayan Başsavcı Altay Ömer Egesen ise 1954'te Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuş ancak listeye girememişti. Onun da hesabı vardı.
1: yasa da yargıçları büyük hatalar yapmışlardır. Hukuk cinayeti işlemişlerdir. Hukuku katletmişlerdir. Yasa da siyasal yargılamayı da aşmıştır artık. Bir intikam yargılamasına doğru gitmiştir. Neyin intikamını almışlardır? Milletin demokrasiye kavuşmasının mı, refaha kavuşmasının mı? İşte bu kadar amatsız bir şey maalesef oluşmuştur. Türkiye'ye hiçbir fayda getirmemiştir. Türkiye'nin en büyük zarar gördüğü yargılamalardan birisi de, yargımızın da zarar gördüğü birisi yasa da olmuştur.
9: Şimdi avukat Talat Asal, Allah rahmet eylesin, benim çok aziz dostumdur. Menderes'in avukatıydı. Mahkemede bir gün dedi ki, Menderes'i yargılarsınız ama güneş batmadı dedi. Güneş, Adnan Menderes. Hakim dedi ki çık dışarı. Çıkarttılar. Ertesi gün evine polis geldi. Sen asker kaçağısın, haydi askerlik şubesine gideceksin. Askerlik yapmamışsın. Avukat Talat Asal'ı askere aldılar. Anlaşıldı ki Talat Bey 31. Piyade Alayı'nda yedek subay olarak askerliğini yapmıştır. Bıraktılar. Bir de çektiği eziyet yanına iki ar kaldı. Ve bir de bu şu demek, bundan sonra sakın ha mahkemede Adnan Menderes'i güneşe falan benzetme. Güneşe benzetirsen seni atarız içeriye. Ben şunu söylemek istiyorum. O zaman da barolarımız vardı. O zaman hangi baromuz buna karşı bir tepki gösterdi? O zaman hangi avukat örgütümüz Talat Asal'a sahip çıktı? Vur abalıya, gelen vurdu, giden vurdu. Yani o bakımdan, yani bizim bir toplumca değişik kuruluşlar olarak, yani affedersiniz, geçmişte şunları yaptık, ey Allah'ım bizi affet. Ey bu şehit olanlar, ölenler, orada yargılananların aileleri, kusurumuza bakmayın, biz bir halt ettik. Ya bunu demek bu kadar zor mu?
4: Uydurma suçlamalara delil bulamayan junta farklı yöntemlere başvurdu. Yassıada'da duruşmalar sürerken birden eski savunma bakanı Şemi Ergin'e ait olduğu öne sürülen bir not defteri ortaya çıktı. Davanın en önemli delili buydu artık. Ergin'in cezaevinde junta ile anlaşarak yazdığı öne sürülen o notlar kader arkadaşlarını ipe götürmüştü.
1: Her ikisinin de Yassıada'da yargılanmaları esnasında günlükleri ortaya çıkıyor. Bugün günlüklerine baktığınız zaman iktidarı suçluyorlar, içinde bulundukları hükümeti suçluyorlar adeta. Şöyle de bir iddia var. Şemi Ergin olsun, Ethem Menderes olsun, bu günlükleri daha sonra Yassıada'dayken yazdılar. Eskiye dayanmıyor esasında bunlar diye bir iddia var. Netice itibariyle demokratlar 1975'te Moda Kulübü'nde bir toplantı yapıyorlar. 311 kişi davet ediliyor eski Demokrat Parti milletvekilleri. 2 kişi davet edilmiyor hayatta olanlardan kim? Birisi Şemi Ergin davet edilmiyor, birisi de Ethem Menderes davet edilmiyor. Niye davet edilmiyor? Şundan dolayı davet edilmiyor. Bunlar diyorlar davayı satan insanlar.
9: Darbe 27 Mayıs 1960 tarihinde oldu. Aradan bir hafta geçti, geçmedi. Milli Birlik Komitesi, darbeyi yapan komite, 3 Haziran 1960 tarihinde bir tebliğ yayınladı. Devletin kayıtlarında var. Tebliğ şu: gençlerin gizli yerlere gömüldüğü, darbeden önce Menderes yönetimi gençleri öldürmüş ve devlet bildirisi yayınlanıyor. Gençlerin gizli yerlere gömüldüğü, ıssız yerlerdeki kuyulara atıldığı, bir kısmının buzdolaplarına konulduğu, bir kısmının hayvan yemi yapılan makinelerde kıyılarak toz haline getirildiği hakkında korkunç haberler alınmaktadır. 27 Mayıs darbesi ile Türk siyasetine yalancılık kurumsal olarak girmiştir. Aynı yalancılık bugün devam etmektedir. Etrafa baktığınız zaman yalandan geçilmiyor. Yalanı at, izi kalsın. Ya hani bu gençlerimizin, yavrularımızın, evlatlarımızın cesetleri nerede? Hangisi kıyma makinelerinde kıyılmış? Yani bir insan, bir devlet yönetimi böyle bir bildiriyi nasıl kaleme alabilir?
11: Muhalif bazı gazetelerin birçok sayfasının boş çıktığını gördük. O boşlukta insanlar kafasında tereddütler yaratıldı. Acaba burada ne haber vardı? Hangi haber silindi? Hangi haber buradan yok edildi? Sıkı yönetim Öyle bir yetkisi vardı o dönemde. Şimdi bu şartlar altında insanlar Türkiye'de gençlerin kıyma makinelerinde kıyıldığına inanmaya başladılar. Bu propaganda yapıldı. Gençlerin İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde, diğer büyük kentlerde sokaklarda öldürüldüğünü, günahsız insanların katledildiğini söylemeye, yazmaya başladılar.
2: Sıkı yönetim ilan edildi. Bu sefer efendim polis öğrencilere ateş etti. Yüzlerce öğrenci öldü. Nerede öğrenci cesetleri? Sakladılar. Kıyma makinalarından geçirildi. Konya yolu inşaatının altına saklandı. Efendim işte bu sahnelerde kuyulara atıldı. Ve bunlara inanılıyordu. Gazete manşetleri var. Efendim işte ve yalan haberler. Efendim falanca yerde mezar kazıldı. İçinden işte 18 öğrenci cesedi çıktı. Yok öyle bir şey.
4: Yassıada'daki yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 592 sanıktan 288'i için idam isteniyordu. Anayasayı ihlal suçlaması altında tüm dosyalar birleştirildi. Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. 6-7 Eylül olaylarından bile Demokrat Parti sorumlu tutulmuştu.
13: 6-7 Eylül kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
14: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi ne kim idare etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hase Mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir?
13: Hazrettin bunu. Hem her milli hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman Efkar-ı Umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Ve binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
10: Önünde Celal Bayar, Celal Bayar'ın yanında Adnan Menderes, Adnan Menderes'in yanında hükümet üyeleri, arkada Takat komisyonu üyeleri, arkada milletvekilleri. Celal Bayar'da hiçbir perva yok. Geliyor. Açık kahverengi gibi pardösü var. Bir de fotörü var. Paltoyu atıyor yere. Bir süre şapkayı da atıyor. Hiç mahkemeyle ilgilenmiyor. Önde bir kulaklık var. Duysun diye. Onu da kullanmıyor. Hareketli görünce seyirleri, salonu, bu sefer ne konuşuyorlar diye uzanıyor, bakıyor. Bir perva. Mahkemeyi hiç saymıyor. Menderes'in tam zıttı. Yan yana sandalyeleri. Sandalyeler de bu kahvehanelerde vardır. Kontrplak. Demirle ortası böyle şekillenmiş. Yaslanıyorsunuz. 10 yıl idare eden bir idare. Bir hükümet var önümüzde. Milletvekilleri var. Onların tabi olduğu muamele, Allah, hakaretler, küfürler, dövmeler, sigara söndürmeler.
4: Ancak bir süre sonra Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin cezası müebbet hapse çevrildi. Celal Bayar hakkındaki idam kararı da yaş haddinden dolayı hapse dönüştürüldü.
1: Sivil siyasetin her ne olursa olsun, darbe, darbe teşebbüsü, muhtıra, postmodern darbe, artık adına ne derseniz deyin, bir şekilde karşı çıkma ahlakını kendisinde bulması lazımdır. Eğer sivil siyaset bunlara karşı çıkmazsa, darbeciler her şeye cesaret bulurlar. Sonrasında da acılar yaşanır, ızdıraplar yaşanır.
2: Kapı ve vallahi vuruldu gibi hatırlıyorum, böyle tak tak tak, zil var halbuki. Babam, annem açtılar. Biz de Ömer'le salondan bakıyoruz böyle. Korku için titriyoruz yani böyle. İki tane süngülü müngülü asker. Bir önde bir üstte hemen elinde Thompson. Beyefendiyi karargaha götüreceğiz dediler. Babam tamam dedi. Tabancam var dedi. Emniyetin tabancasını aldılar. İndiler aşağıya. Biz de yukarıdan bakıyoruz işte. Bir telaş oldu orada böyle, rüzgar esiyor falan. cemselerden birine bindirdiler, gitti. Yani bir vedalaşma, babacığım hakkını helal et, son görüşümüzmüş o kapıdaki hali. Bir daha gelmedi, bitti. Gidiş o gidiş.
4: Menderes ve arkadaşları hücrede tecrit altındaydı. Anne, baba, eş ve evlat hasreti sarmıştı her yanı.
15: Diyalog ancak işte yemek yer misiniz? O ilacın, o da sorardı, ilacın nerede? Gelecek derdi, giderecek derdi. Veya mektup geldi mi? Çok meraklıydım. Eşine gelen mektupları hasreti beklerdi. Mektupları çok geç verirlerdi. 3 gün sonra gelirdi. Nasıl oluyor? Mektup evvela 1. Ordu'ya gidiyor. 1. Ordu'dan bizim Kasımpaşa'da bir teslim merkezi kurmuş. Oraya gidiyor. Orada okuyorlar. Şey kısmından atıyorlar böyle dışarı. Kendilerine göre şey yapıyorlar. 3 gün sonra ellerine geliyor. Çok yani her ne zaman bizim görse mektup yok mu? Mektup yok mu derdi. Bir nevi otur eziyet yapıldı. Manevi olarak işkence yapılmaz bir örnek vereyim. Ben çok ne zaman görsem üzülüyorum fotoğrafı. Bir aile görüşmesinde eşi, iki çocuğu da beraber ziyaret ediyor Menderes'i. Menderes'i biz götürdük. Mizansen şöyle yapmışlar. Komutan ortada koltukta oturuyor. Eşi bir tarafında, oğlu bir tarafında oturuyor. Menderes ayakta böyle gariban duruyor. Eşinin yanında bir insanı böyle aşağılayıcı bir şey yaptırmak. Komutan, ne çektiriyorsun sen orada resim değil mi? Yani büyük hata orada. Veya bir nevi manevi olarak ona bir acı çektirmiştir muhakkak.
4: Zorlu, tek evladına, biricik kızına çok düşkündü. Sevin nişanlıydı ancak o mürüvvetini göremeyecekti. Bunu düşününce kahroluyordu. Hasreti de yüreğini dağılıyordu. Sevin'i son kez görmesine bile izin verilmemişti. Bir mektup bıraktı sevdiklerine. Ölümün kıyısından benim için üzülmeyin. Allah'ın takdiri diyordu mektubunda.
16: Anneciğim, Emel'ciğim, Sevinciğim, ağabeyciğim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim, huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiratı böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Allah memleketi korusun.
17: Gece yarısı saat 2 civarlarında Ankara'dan Milli Birlik Komitesi'nden idam emri geldi onların. Mahkeme karar verdi ama meclis karar vermedi buna da. 4 kişinin idamına karar vermişler. 4 kişinin de bir tanesi Celal Bayar, yaşı ilerlemiş olmasına dolayısıyla onu şeyden de düştüler. İdamdan da düştüler. Geriye kaldı 3 kişi. Menderes zaten o gün hasta. Gelemedi. 2 tane Fatih Rüştü zorluğuyla efendim Hasan Polatkan'ı sabah saat 4:30 ile 5:15 arasında ikisini de infaz ettiler.
18: Rahmetlikler idam edilecekti. Hasan Polatkan'la Fatih Rüştü zorluğu o gün getirdiler. Menderes rahmetli biraz rahatsızmış. Onları sahbağa vurdular şöyle 3 yere. Onları astılar. Ben arabamla, o zaman general şoförüydüm burada. Arabamla hamamı götürdüm. Hocayla beraber bunlar yıkandı, tabuta kondu. Götürdüm elimle, defnettim buraya.
4: Junta idam cezalarının bir an önce infazını istiyordu. Böylece herkese mesaj verilecekti. Ve 16 Eylül 1961'de önce Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın asılması kararlaştırıldı. Ölüm bile korkutamamıştı kahramanları. Büyük bir metanetle dar ağacına yürüdüler.

0: Zorlu önce abdest aldı. Dualar okudu. Dar ağacının altındaki sandalyeye de kendisi çıktı. Bu sırada celladın ellerinin titrediğini fark edince, "Oğlum, ne titreyip duruyorsun? İlmik senin değil, benim boynuma geçecek." diyerek onu teskin etti. Masmavi gökyüzüne bakıyordu. "Allah memleketi korusun" dedikten sonra altındaki sandalyeyi yine kendisi devirdi. Türk dış politikasının cesur yüreği geride büyük bir başarı hikayesi bırakmıştı.
1: Fatih düştü, Zorlu'yu rahmetli aldık geldi. Orada tekrar hüküm tefhim edildi kendisine. Zaten biliyor. Fakat öyle metanetli ki yani adam ihtam sehpasına falan gittiği yok. Adam sanki bir seyahate çıkar, bir hazırlık yapmış da gidiyormuş, uğurlamaya gelmiş falan. Celler titriyor böyle, eli ayağı falan birbirine karışmış vaziyette. Tuttu bunun boynuna ipi geçirdi. Herif telaşından boynuna değil de buraya ipi geçirdi. Döndü, dedi ki olmadı ki oğlum dedi. İdama giden benim, sen değilsin. Telaşın nedir? Şuradan indiriver şunu dedi. Ondan sonra düzeltti. Fakat her şeye kendini hazırlamış bir insanın havası içerisinde arkasında boşluğun alındığını farkında, ipin boşluğunu alıyor, kenarda saracak. Daha birinciyi sarmadan kimseye nasip olmayacak büyük bir metanetle sandalyeye tekmeyi kendisi vurdu.
0: Hasan Polatkan, başarısı ve çalışkanlığıyla muhalefetin bile takdirini kazanmıştı o dönem. Ancak onun da kalemi kırılmıştı. Dar ağacına yürürken vücudunda cezaevinde gördüğü işkencelerin izlerini taşıyordu. Ellerinde sigara yanıkları vardı. "Karım ve çocuklarım suçsuz olduğumu bilsin" demişti son sözünde. Zorlu'yla aynı gün asıldı.
1: Polatkan çok bitkin, harap, böyle yani ölüm halindeki ağır hasta nasılsa kollarına girip getirdiler onu. Belki biraz daha kalmış olsaydı yukarıda, korkudan mı olur yahut da o stresin verdiği heyecandan mı olur, belki de kalp krizi geçirebilirdi. O geldi, ona da Yahya Eskişehirli dini terkinde bulundu, o hiçbir şey söylemedi, gitmişti.
0: Hafız Hacı Gülsüm anneye evladının idam edildiği hiç söylenmedi. Vefat edene kadar biricik oğlunun Pakistan'da sürgünde olduğunu sandı. Yıllarca yüreği evlat hasretiyle kavruldu, hasretle gözyaşı döktü. Vefat edince de Hasan'ına kavuştu. Ve Adnan Menderes, milletin yaralarına şifa olan lider. Hücrede çok ağır işkenceler görmüştü. Psikolojisi, konuşma fonksiyonları bozulmuştu artık. Cuntanın çok büyük bir kini vardı ona karşı. 17 Eylül'de elleri arkadan kelepçelendi. İmralı Adası'na götürüldü. Mahkeme kararı yüzüne okundu. İdam sehpasına çıkmadan önce din görevlisiyle birkaç dakika konuştu.
1: Hoca ona dini telkinlerde bulundu. Ondan sonra kulakları çınlasın, sağ kendisi tahmin ediyorum. Öyledir. Hüseyin Yücel, onlar işte son sözü soruldu orada. "Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda memleket ve millet için hayırlı ve uğurlu olsun. Karım ve çocuklarımı şefkatle anıyorum" diye bir cümle sarf etti. Bir tane fazla, bir tane eksiktir bilmiyorum. Onun da altına imzasını attı.
0: Ardından beyaz gömlek giydirildi. Menderes idam sehpasına çıktı. Başı dimdikti. "Devletime ve milletime ebedi sağlık."

0: sonlandırır. Şey yaptık, devrettik. Oraya mezar olduğunu belli olsun diye etrafına taşlar gittim bana.
1: Son sözümde Allah diye haykırmıştım.
2: En son gören, soyan, yıkayanların başında olan benim. Benden sonra artık günahıyla, sevabıyla toprağın altına gitti. Başka kimse görmedi, Allah biliyor. İddia ediyorum ve söylüyorum da parmağımı da basa basa, Menderes'in göğsünde ve karnında bu boşlukta olduğu gibi göbeğine kadar olan her yerde bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, sigara söndürülmüş, kurumuş, olduğu gibi kalmış kabukları. Buna bizzat başında olan bir kişi olarak, cezaevi müdürü olarak, zabıtlarda imzam olan bir kişi olarak ben şahidim.
3: İki tane gardiyan kollarına girdi Menderes'in. Şimdi barakaların arasından ayrı geçtik, şeye gidiyoruz. İdam sehpasının olduğu yere gidiyoruz. Menderes'in kolundan çıkın dediler. Sağlıklı olduğunu görsünler diye. Onlar kolundan çıktılar. Menderes'i önden çekemedim. Arkası görünüyor çünkü. Heyet görünüyor. Onlar görmek istemiyorlar. Arkadan çektim. Hatta bir ara bir daldım, ben onlarla beraber yürüyorum ben de. Hep merak ediyorum, acaba ne yapacak? Tökezlemeden sehpanın başına kadar geldi. Orada masa var, basamakla çıktı yukarıya. Kelime-i şehadet getirelim dedi. Kelime-i şehadet getirdiler. Bir de gerdi merdi bir şeyler yaptı Menderes'in boynuna. Bir de sandalye sandalyeye çıkmıştı. Sandalyeyi çektiler. Menderes dönmeye başladı. Ben de sehpayı kurdum, oradan bakıyordum çünkü. Bana döndükçe ben de çekiyordum resmini. Öyle bir haşmetli bakışı var ki göz dönüyor böyle. O fotoğrafı görünce eyvah dedim. O benim şeyime, zihnime yerleşti o beni. O an ne hisseder bir insan? Anlatamıyorsun ki bunu. Her şeyin artık zoom yaptığı yer, tepe noktasındasın yani.
4: Üçü de çok haysiyetli bir şekilde o sehpaya gitmişlerdir. Üçü de vatanı millete emanet etmişlerdir. Vatan sağ olsun demişlerdir. Üçü de ailelerine yazdıkları mektuplarda başlarının dik, mağrur olduklarını, gönüllerinin ferah olduğunu, milletle hiçbir problemlerinin olmadıklarını, millete her hakkını helal ederek gittiklerini ifade etmişlerdir.
5: Çok iyi bir sandık. Çok bulunmaz. Onun gibi bir daha dünya çıkmaz. Bey abi hoş geldin diyemezdim. O beni sorardı. Nasılsın kızım, iyi misin diye. E girerler. Atlarını binerler. Gezerler gelir çiftliğe. Akşam giderlerdi. Gazetesini getirdiler, böyle gösterip ederler beni burada. Allah, 60 kedi bir çabarım yok. Bilmiyorum.
6: Başbakan Adnan Menderes. Maliye Bakanı Hasan Polat Kanan. Dışişleri Bakanı Fahrettin Üsküdar'ın idamları birer cinayettir. Ve bu idamlar muhakeme edilmelidir. Daha doğrusu yasa da mahkemesi muhakeme edilmelidir.
7: İşte o gün bu fotoğraf kazındı hafızalara. Zulmün, siyasi soykırımın karesiydi bu. Milletin o gün yaşadığı travma senelerce sürdü. 27 Mayıs'ta ülkeyi saran o zifiri karanlıktan çıkmak da öyle kolay olmadı.
8: Türk teokrasisi tarihinde bu kara leke hiçbir zaman silinmez ve devamlı olacak. Bu büyük olarak bu milletin üzerinde ders verecek şekilde bir ibret şeyi, delil olarak kalacaktır. Darbeyi yapan kişilerin hiçbirinin ismi millet tarafından hatırlanmamaktadır, unutulmaktadır, silinmiştir. Ve bundan sonra da herhangi bir darbe teşebbüsünde bulunacak olurlarsa onlar da lanetle iade edilecektir. O günkü iktidarın temsilcisi olan Adnan Menderes milletin kalbinde, vicdanında ebedi yerini almış ve devamlı olarak hatırlanmaktadır.
9: Yasada da gözyaşı vardır, hukuksuzluk vardır, zulüm vardır, işkence vardır, kötü muamele vardır, hakaret vardır. Yani aklınıza kötü iş anlamında ne geliyorsa

0: yasada da bunların hepsi yaşanmıştır. 10 sene ülkeyi yönetmiş ve çok iyi izler, mükemmel izler bırakmış bir başbakana karşı yapılan tavırlar, yapılan muamele, onun yayınlanan, yayından sonra izin verilen fotoğraflar o zulmün işaretleridir. Aslında o yargılamayı yapanlar sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyerek o yargılamanın iç yüzünü ortaya koymuşlardır. Ama ne yazık ki Türkiye demokrasi tarihi bunu yaşamış, bunun tarihine resmetmiştir. Ama şu anda o hareketin en önde gelenleri bile, yani 27 Mayıs 1963 için bu anayasaya uygundur fetvasını verenlerin dahi savunamadığı bir kara noktadır 27 Mayıs 1960. Çok şükür ki sonrasında Türkiye tekrar demokrasisini ayağa kaldırarak, gerekli yasal değişiklikler, anayasa değişiklikleri yaparak, seçimlere daha ciddi olarak asılarak bugünlere gelmiştir.
1: Aradan seneler geçti. Milli irade düşe kalka büyüyüp güçlendi. Milletin adamları da pes etmedi. Menderes'in beyaz devrimle açtığı yolda yürüdü, hayaller bir bir gerçekleştirildi. O karanlık günlerle hesaplaşma vakti de gelmişti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ilk adımı attı. 11 Nisan 1990'da çıkarılan yasayla Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın itibarı iade edildi. Naaşları da aynı yıl devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara taşındı. Yassı Adanın tarihi 60 yıl sonra değişmişti. Milletin kanayan yarasıydı Menderes ve arkadaşları. Daha fazlası yapılmalıydı elbette. Yapıldı da. Ülkeyi karanlığa gömen Yüksek Adalet Divanı'nın yetkilerine hukuki dayanak olan kanun hükümleri geçmişe dönük yürürlükten kaldırıldı. Adli siciller ve her türlü arşiv kayıtları silindi. Yassı Ada da değişmeliydi. Ancak o günler unutulmamalıydı elbette. İsmi Yassı, namı Yaslı Ada, 5 yılda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu. Karanlıktan aydınlığa geçişin simgesiydi artık. Bir daha aynı acıların yaşanmaması için yeni nesillere anlatacaktı o günleri.

0: Uluslar Ligi heyecanı A Haber'de. İngiltere, İspanya. Bir tarafta Harry Kane, Bellingham, Saka. Diğer tarafta Yamal, Rodri, Olmo. Wembley'de dev maç. 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere rövanşı Uluslar Ligi'nde almak istiyor. Uluslar A Ligi C grubundaki İngiltere-İspanya mücadelesi 26 Eylül Cumartesi saat 21.45'te A Haber'de.
1: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
2: Baba ATM taklidi yapmak ne ya?

0: Beşiktaşlık böyle verilir.
1: En kalp genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve krediyle piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi. Ayrıca söz konusu payların, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine

0: değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Bir reklam. Bir reklam.
1: Reklam.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Bakan kurum, belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecekleri düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. 5 yıllık akıllı şehir eylem planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
1: Radyo. Reklam.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
8: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.

0: seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: İskimit görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında eski savcılar Ali İşgören ile Necip Doğan tutuklandı. Hasan Atilla Uğurlu, Hasan Ataman Yıldırım'a ise ev hapsi verildi. Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın dana deviren olarak bilinen kisilasin etken maddesi içeren bir ilaçtan zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Çalışma saatleri değişiyor mu? Kamuda esnek çalışma modeli yeniden gündeme geldi. Yargıtay boşanma davalarında nafaka tartışmalarına yön verecek emsal bir kararı imza attı. Boşandı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu. Sıcaklıklar daha gelecek haftadan itibaren yaklaşık 6-7 derece düşüş yaşanacak. Çarşamba günü İstanbul'da gece hava sıcaklığı 14 dereceye kadar gerileyecek. Birazdan akşam ajansında.
1: Akşamlar, hoş geldiniz akşam ajansına. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Bugün neler yaşandı? Hepsinin ayrıntılarını yaklaşık 2 saat boyunca anlatmaya çalışacağız. Önce sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada çok sıcak bir gelişme var. Aralarında şirket yöneticilerinin de olduğu 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları Ahmet Nazif Vural anlatıyor.
2: Evet, fon soruşturması son günlerde oldukça gündemdeydi. Fon soruşturması neydi? Hemen onunla başlayalım kısaca. Fon soruşturması yani piyasa içerisindeki bulunan piyasa payları veya fonlara dair manipülatif işlemler yaparak haksız kazanç elde eden veya haksız kazanç elde edilmesine müsaade gösterilen ortama ve bu ortamı oluşturan kişilere yönelik soruşturmaydı. Ve bu soruşturma kapsamında daha önce ismini çok defa zikretmiş olduğumuz Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Çuruhan'la Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve onun yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Şu ana kadar soruşturma kapsamında 4 kişinin tutuklanmış olduğunu ve 51 kişi hakkında yurt dışı yasağı ve aynı zamanda mal varlıklarına da tedbir konulmuş olduğunu biliyoruz. Peki bu durumun tamamı bizlere ne anlatılıyor? Soruşturma kapsamında Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in sözleri evet aklımıza geliyor. Nitekim kendisi yapmış olduğu açıklamada bundan bahsetmişti. Ponzi benzeri şekilde dolandırıcılık ve yine aynı zamanda manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla ortaya atılan bu çeşitli araştırmalar noktasında yeni bilgiler edindikçe çeşitli farklı operasyonların da geleceğine dair sinyaller vermişti ve bu kapsamda da Tera Holding ve Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanlarının her ikisinin de gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Birisi Pusula Holding yönetim kurulu başkanı Serdar Çuruhan, diğeri de Tera Holding yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen gözaltına alınanlar arasında. Sermaye piyasası kuruluna bildirimde bulunduğu tüm şahıslar hakkında da yurt dışına çıkış, yasağı ve mal varlığı tedbir kararları da alınmıştı bundan önce ve 4 kişi de tutuklanmıştı. Bunu da hatırlatalım. İstanbul Emniyeti'nde şu an için soruşturma kapsamında çalışmalarının devam ettiğini hatırlatalım ve İstanbul Emniyeti demişken bir diğer aslında farklı gelişme var. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Büro ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu bir diğer operasyon var ki bu da oldukça önemli bir operasyon. Masaj salonları ve yine fuhuş yapılan mekanlara şok baskınlar düzenlendi, operasyonlar düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen arama ve gözaltı kararlarına istinad gerçekleştirilen bir operasyon bu. Fuhuşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheliyle fuhuş yaptığı değerlendirilen 16'sı kadın şahıs olmak üzere toplamda 31 şüpheli yakalandı. Arama ve yine gözaltı işlemlerinde önümüzdeki saatler ve günler içerisinde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle bu noktada elde edilecek arama ile birlikte dijital veriler, dijital ayak izleri ve aynı zamanda herhangi farklı bir veri ortaya çıkması durumunda soruşturmanın daha da genişleyeceğini düşünebiliriz. Kamu düzenini bozan her türlü eyleme karşı İstanbul Emniyeti'nin operasyonunun aralıksız şekilde devam etmiş olduğunu da yine emniyetin sürekli bir şekilde dile getirmiş olduğunu hatırlatalım ve bu iki farklı gelişmeyle birlikte sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkürler. Soruşturmaya ilişkin, iki farklı soruşturmaya ilişkin ayrıntıları anlattı Ahmet Nazif Vural. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında önce son gözaltılara bir bakalım, hatırlatalım. İki isim, iki eski savcı Ali İşgören ve Necip Doğan dün anlatmıştık. Tutuklandılar son olarak yürütülen soruşturma kapsamında ve yine emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'la emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'a ev hapsi cezası verildi. Bu isimlerden kilit isim Hasan Atilla Uğur devam eden soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Savcılık ifadesi ortaya çıktı. Peki neler anlattı? Şimdi Erşan Karaca'ya gidelim. Özellikle Kozinoğlu'nun son dönemdeki araştırmalar sonrasında zehirlenme şüphesiyle öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. O ifadenin ayrıntılarını Erşan Karaca anlatacak. Erşan.
3: İyi akşamlar ve yayınlar diyorum. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada her geçen gün, her geçen saatte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Merve Tepe'ye geçtiğimiz günlere bir bakalım. Geçtiğimiz haftalarda biliyoruz ki bu konu hakkında bir 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ve aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Geriye kalan 6 kişi için ise denetimli serbestlik kararı verilmişti. Geriye baktığımız günlere bakacak olursak yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında dönemin başsavcısı, savcısı ve Kaşif Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı biliyoruz ki soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Burada da başsavcı ve savcı tutuklanarak cezaevine gönderilirken iki kişi, Kaşif Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı bunlar arasında kendi aralarında bir aslında bunlar gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alındı. İfadelerinden sonra bir ev hapsi şeklinde serbest bırakıldı. Geride bıraktığımız dakikalarda bir son dakika bilgisi olarak sizlere aktarmıştık. Bir görüntü ortaya çıktı ve görüntüye dair detaylar paylaşıldı ve o zamanki koğuş arkadaşlarından bir tanesi Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarından bir tanesi emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ifadesine ulaşıldı ve oldukça önemli başlıklar var. İlk önce şunu belirtmek istiyorum ki verdiği ifadesinde çelişkiler vardı ve bu çelişkileri sizler için başlık başlık inceleyeceğiz. Şimdi ilk başta soruşturmadaki önemli başlıklardan bir tanesi dil altı hapı ve tansiyon cihazı belirsizliği. Dilerseniz bu konuyla başlayalım. Uğur rahatsızlanan Kozinoğlu'na kendi isteği üzerine dil altı hapı verdiğini kabul etti. Ancak ne ilacı ne de tansiyon cihazını nereden ve nasıl temin ettiğini hatırlamadığını beyan etti. Bir diğer önemli başlığa bir bakalım. Geçmiş ifadenin ve aynı zamanda imzanı tutanakların reddi. Şimdi bu konuda da Uğur ilk soruşturmada hakim huzurunda verdiği görevliler görevini hakkıyla yapmıştır şeklindeki imzalı ifadesini reddetti ve o ifadeler bana ait değildir ifadesini kullandı. Kamera kayıtlarında eldeki cisim işte bugün gerçek aslında ortaya çıkan bazı görüntü kayıtları vardı ve o kayıtlardaki önemli başlıklardan bir tanesi ise bu. Şimdi o eldeki cisim olay günü Kozinoğlu'nun odasına 4 dakika kalan Uğur'un odadan çıkarken sağ elinde görülen cisim sorulduğunda elimde bir cisim olduğunu zannetmiyorum, hatırlamıyorum yanıtını vermesi oldukça dikkat çekti. Gelelim son 3 başlığımıza, gizemli bardak detayı. İşte soruşturma kapsamında en önemli detaylardan bir tanesi ise bu. Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına çıkarıp kendisine gösterdiği bardak hakkında Uğur, bardağın neden kendisine gösterildiğini ve sebebini bilmediğini öne sürdü. Olay anı anlatıldı.

0: kısmındaki değişikliğe gelecek olursak, ilk ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlanmadan önce kendi odasına uğradığını belirten Uğur, yeni ifadesinde bunu yanlış hatırlıyor olabileceğini ve aynı zamanda Kozinoğlu'nun odasına giderken bağırmış olabileceğini söyledi. Gelelim son iki başlığımıza. Bunlar da oldukça önemli başlıklar. 14 dakikalık hızlı bir yemek yeme anı. Ölüme kısa süre kala Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın 14 dakika içerisinde hızlı bir şekilde yemek yemeleri sorulduğunda Uğur ise buna özel bir neden veya anlamı olmadığını savundu. Gelelim son başlığımıza, FETÖ şüphesi ve savunma. Uğur, Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından hedef alındığını ve ölümün arkasında örgütsel bir kasıt olabileceğinin araştırılmasını istedi. Avukatları ise müdahalenin cezaevi görevlilerince geciktirildiğini, Uğur'un demir kapılara vurarak yardım çağırdığını ve olayda bir ihtimalin bulunmadığını öne sürdü Merve Tepe. Aslında önümüzdeki belki de saat diliminde yeni gelecek detaylar olacak. Bizler soruşturmayı an be an takip edeceğiz ve İstanbul Adliyesi'nden detayları aktarmak üzere haber nöbetimize devam edeceğiz diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Hasan Atilla Uğur'un ifadesini anlattı. Erşan Karaca İstanbul'dan son bilgileri paylaştı. Bu kahve detayı önemli çünkü o gün Kozinoğlu'nun bir kahve içtiği ve o kahveyle zehirlenmiş olabileceği iddiaları gündemde. Karadeniz'de, Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış pek çok noktada sel, su baskınlarını ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Sadece Rize ve Trabzon'da değil, Nevşehir'de, Ürgüp'te de sele kapılan araçta 3 kişi mahsur kaldı. O kişiler de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bakalım görüntülere.
2: Sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Araçlar su altında kaldı. Toprak kaydı, yollar çöktü. Şiddetli yağış Rize'yi vurdu.
3: Normal zaten burada üst tarafta ne varsa hepsi alt tarafa doğru gitti.
4: Burada çöp konteynerler, şu görüyorsunuz, şu oturduğumuz bank buradaydı.
3: Ana yoldan geçen araçlar fazla su attığından araçlar böyle sallanıyordu.
5: Rize'nin İyder ilçesinde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki, işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
6: Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklıktan dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk.
5: Kuvvetli sağanak yağış sonrasında göle dönen cadde ve sokaklarda ekiplerin temizlik çalışmaları devam ederken toprak kaymasının yaşandığı evlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli alanlara tahliye edildi.
6: Elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren, bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz.
7: Gece tabii sabaha yakın herkes uyuyor, hiçbir kimsenin haberi yok. Ezanla bir kalktık namaza. Ortalık bu haldeydi. Yukarılara aşırı yağış nedeniyle işte seller meydana geldi. Ağaç, işte çaylıklar, çay fidanları, balçıkla beraber burada gördüğünüz menfezi tıkayınca olanlar oldu zaten.
2: Sağanak sonrası meydana gelen su baskını ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
6: Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibariyle başlıyoruz. İş yerleri var, burada da var, başka ilçelerimizde de var. O iş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız. AFAD Başkanımız burada, hem burayı hem Trabzon'u inceleyecek. Orada da birkaç yerde ciddi yoğun hasar var.
2: Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.
1: Ne
8: Sabah saat 5 ve 5.30 sularındaydı işte. Ben yatıyordum zaten. Eşim de kalktı çay içmek için. Bir camdan bakayım dedi. Yağmur yağıyordu çünkü. Görünce direkt geldi, beni kaldırdı. Ev gidiyor diye. Öyle kalktık, apartman dışarıya çıktık zaten.
2: Ayrıca il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Trabzon'da da sağanak etkili oldu. Metrekareye düşen 50 kilogram yağış hasara yol açtı. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde de bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Öte yandan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde meydana gelen sel felaketinde ise can pazarı yaşandı. Yağışla birlikte oluşan sel köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar aracın arka camı kırılarak dışarı çıkarıldı.
9: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var, Talat Öz diye. O bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.
1: Anlık hava durumuna bakalım. Anlık tabloya baktığımızda yağış bulutlarının Karadeniz'in üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Ordu'da, Trabzon'da, yine Rize'de yağışlar devam ediyor ve Gürcistan'a kadar da yağışların arttığını görüyoruz. Karadeniz sınırında yine aşağı kesimlerde Erzincan ve Erzurum üzerinde de yağışların etkili olduğu görülüyor. Bugün biraz daha aslında şiddetli yağışın Karadeniz'in hala etkisi altına aldığını görüyoruz. Ama batıya baktığımızda İstanbul için deniliyor ki bu son sıcak hafta sonumuz. Bugün 26-27 derecelerde gündüz sıcaklıkları. Akşamları biraz daha serin oluyor ama çarşamba gününden itibaren yurdun genelinde artık yağışlar kapıda diyebiliriz. 23 Eylül çarşamba gününden itibaren de neredeyse İç Anadolu'nun tamamı, Ege'nin de iç kesimleri, yine Akdeniz'de de aynı şekilde şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Doğu'da durum biraz daha farklı. Doğu'da gündüz sıcaklıklar daha da yükseliyor. 35-37 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar var ama orada da akşam yine 22-23 derecelere kadar düşüyor sıcaklıklar. Karadeniz bölgesinde de önümüzdeki hafta yağışların devam edeceği görülüyor ama İstanbul'a da önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren artık biraz daha sağanak yağış en azından birkaç gün hafta içi etkisini gösterecek. Sadece İstanbul ve Marmara'da değil, yine aynı şekilde İç Anadolu'da, Ege'nin iç kesimlerinde ve Akdeniz bölgesinde de hem akşam sıcaklıklarının düştüğünü hem de gün boyu hava sıcaklıklarının gerilediğini ve yağışların da arttığını göreceğiz. Bu arada bugün tabii Trabzon Galatasaray maçı da var Trabzon'da, oradan gelecek hava durumu da akşam saatlerinde önemli olacak maçın başlamasıyla birlikte. Şimdi devam edelim Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı şehit ve gazi yakınları atama törenindeydi. En önemli konu başlığı ise terörsüz Türkiye oldu burada verdiği mesajlarda. Erdoğan 50 senedir terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının hortumlarını keseceğiz dedi. Şehit ve gazi yakınlarını rencide edecek hiçbir girişime de müsaade etmeyeceğiz açıklamasını yaptı.
10: Gazi Meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız.
2: Terörsüz Türkiye yolunda kritik eşiği aştık dedi. Süreçten rahatsız olanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.
10: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit gazi yakınları anma töreninde verdi mesajların. Önemli başlığın altını tekrar çizdi. Ne şehitleri ne de ailelerini incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
10: Şunu bir kez daha altını çizerek, sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
2: En büyük bedeli sizler ödediniz diyen Erdoğan, Ağustos ayında kabul edilen yasa teklifinden söz etti.
10: Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk.
2: Erdoğan şehit ve gazi yakını atamasını 53.179'a yükselttiklerini ifade etti.
10: 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kurallarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz.
2: Konuşma sonrası kamuya atanacak 571 şehit ve gazi yakını belirlendi.
10: Şenay Demirelli, Milli Eğitim, Saadettin Yazıcı, hayırlı olsun.
1: Bu hafta gündemimiz Birleşmiş Milletler olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın New York'a gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak Erdoğan. New York'ta hazırlıklar devam ediyor. Bu hafta elbette Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'la görüşmesi de en önemli başlıklardan biri olacak. Son bilgileri alalım. A Haber adına da New York'ta Birleşmiş Milletleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı takip edecek bu hafta boyunca. İrfan Sapmaz yayına hazır New York'ta. İrfan Sapmaz, hoş geldiniz. Hem bu hafta temasları sormak istiyorum, merhaba, hem de şu an New York'ta nasıl bir hazırlık var, sizden dinleyelim.
11: Evet Merve, dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 82. dönem genel kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler'in burada buluşacaklar. Biz de hemen arkamda gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleceği ve kalacağı Türk evinin önündeyiz. Tabii genel kurul görüşmeleri 22 Eylül Salı günü başlayacak ve ilk günün en dikkat çekici diplomasi trafiğinden biri şüphesiz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanacak. Çünkü geçici konuşmacı programına göre ABD Başkanı Donald Trump, ikinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dördüncü konuşmacı olarak aynı sabah Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkacak. Bu nedenle iki lider yalnızca aynı hafta değil, aynı gün ve aynı oturumda Birleşmiş Milletler'de bulunmuş olacak. Üstelik ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Trump'la Erdoğan'ın BM Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceğini açıklamıştı Merve. Ancak görüşmenin kesin saati ve yeri henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Peki Trump Erdoğan masasında neler olabilir? En sıcak dosya İran savaşı şüphesiz ve savaş sonrasında Orta Doğu'da kurulacak yeni güvenlik dengesi. Türkiye İran'la sınırı bulunan bir NATO ülkesi. Ankara'nın İran'a yönelik son ekonomik adımları da görüşme öncesinde dikkat çekiyor. 19 Eylül'de yayınlanan bir analize göre Türkiye İran Millet Bankası'nın çeşitli faaliyetleriyle ilgili haberlerde çıkmıştı. Bu arada ikinci önemli başlık Suriye ve İsrail. Washington'la Ankara'nın Suriye'nin geleceği, bölgesel güvenlik İsrail ile Türkiye arasındaki gerilim konusunda görüş alışverişinde bulunması beklenebilir. Üçüncü dosya ise savunma ilişkileri olacak. Türkiye'nin yeniden F-35 programına dönmesi, S-400 nedeniyle uygulanan yaptırımlar ve iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği uzun süredir gündemde. Trump da Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'yi F-35 satışı konusunda değerlendirme yapabilecek sinyalini vermişti. Bütün bunların arkasında bir de hiç şüphesiz Netanyahu faktörü bulunuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da aynı BM haftasında New York'ta bulunması bekleniyor. Geçici programa göre Netanyahu 24 Eylül Perşembe sabahı BM Genel Kurulu'na hitap edecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise bir gün önce 23 Eylül'de kürsüye çıkacak. Dolayısıyla New York'ta çok önemli bir diplomatik tablo ortaya çıkıyor diyebiliriz. Şu anda gördüğümüz gibi Türk evinin hemen karşısındayız. Bulunduğumuz yer Birleşmiş Milletler'in bulunduğu, genel merkezinin bulunduğu cadde üzerindeyiz ve güvenlik önlemleri inanılmaz şekilde şimdiden arttırılmış vaziyette.
1: İrfan duyabiliyor musun beni? İrfan.
11: Duyuyorum. Duyuyorum.
1: O Türk evine asılı pankartı gösterebilir misin? Orada bir şey yazıyor. İzleyicilerimize gösterebilir misin? Orada
11: evet,
1: bir
11: tabii ki gösterebiliriz.
1: Lütfen.
11: Tabii.
1: Lütfen.
11: Evet. Evet. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Türk evinin bulunduğu bina burası. Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği ile ilgili kocaman bir tabelasını görüyoruz burada. Türkiye Antalya COP31 diyor. Türkiye'nin dünyanın iklim değişikliği ile ilgili birleştiği bir merkez olduğu yönünde de, merkez olabileceği yönünde de bir mesaj var hiç şüphesiz burada. O açıdan da Sayın Cumhurbaşkanının da daha önce yaptığı bir konuşmadan fotoğrafı burada kullanılmış vaziyette. O açıdan tabii Merve, tüm gözler şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye kilitlenmiş vaziyette. Malum Donald Trump Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı ülkelerin, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin liderleriyle bir araya gelecekler. Çünkü Donald Trump şu anda 3 Kasım seçimleri öncesi özellikle çok sıkışmış vaziyette. Kamuoyu yoklamalarında İran savaşı nedeniyle reytingleri neredeyse %27'lere inmiş vaziyette. O açıdan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu toplantısı son derece önemli. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapacağı görüşme daha da önemli. Bir çıkış yolu arıyor şu anda diyebiliriz işin açıkçası. Donald Trump İran krizi nedeniyle, o açıdan da Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kilit noktada. Şimdi burada Birleşmiş Milletler'in hemen genel merkezinin tabi Merve önünde de güvenlik önlemleri oldukça sıkı. Biz yarın tabi burada A Haber olarak yarın sabahın erken saatlerinden itibaren yerimizi alacağız ve buradan gün boyu canlı yayınlara başlayacağız. Sen de söylediğin gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yarın öğleden sonra buraya gelmesi bekleniyor. İşte burası Birleşmiş Milletler'in genel merkezi ve buradan artık bütün misafirler, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump gibi dünya liderleri buradan giriş yapacak. Bölge tamamıyla güvenlik kuşatması altına alınmış diyebiliriz. Hava oldukça güzel, sıcak değil. O açıdan da insanlar tabii özellikle bu bölgelere yarından itibaren, ki biz biraz önce sevgili kardeşim Erdal Balcı ile kameraman arkadaşımla birlikte kartlarımızı aldık. Artık bu bölgeye sadece bu kartları olanlar giriş yapabilecekler. Şu anda tabii ki sivillerin girişlerine izin veriliyor. Henüz süreç başlamadığı için. O açıdan da tüm gözlerin yarın biz burada Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek bu toplantıda olacağını söyleyebiliriz,
1: evet,
11: Merve.
1: İrfan Sapmaz, son olarak Erdal'dan rica edebilir misin? O pankartı tekrar göstermesini rica edeceğim. Türk evinde bir tam ekran
11: tekrar
1: verelim.
11: Tekrar pankartı
1: sene,
11: gösterelim Erdal.
1: Bu sene Türkiye,
11: evet,
1: Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Türk evinde de tabii Türk evinin konumu New York'ta çok önemli. Çünkü tam Birleşmiş Milletler binasının, genel merkezinin tam karşısında. Bir tam ekran verelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde o dünya beşten büyüktür dediği fotoğrafın hemen üzerinde. Dünyanın iklim için bir araya geldiği Türkiye, altında da COP31'in tanıtımı var. 9-20 Kasım 2026 tarihli. Bunun da tanıtımının tabii ki New York'ta yapılması büyük bir aslında hazırlığın da yapıldığı anlamına geliyor. Biliyorsun böyle dönemlerde İrfan, Times Meydanı'na da genelde önemli afişler verilir. Yine reklamlar, panolar hazırlanır. Buna dair bir hazırlık gözlemledin mi New York'ta?
11: Evet, biraz önce Erdal Balcı kardeşimle birlikte Times Square meydanındayız. Zaten orada kalıyoruz, dolaştık. Bundan sonraki yayınlarımızı tabii özellikle senin de dikkatini çektiğin bu tip hareketliliği aktarmak için Times Square meydanında olacağız. Ve tabii ki şimdi burada özellikle bugünden itibaren meslektaşlarımız buraları doldurmaya başlamış vaziyette. Yani gerçekten senin de söylediğin gibi Merve, yarın itibaren programlar başladığında çok büyük bir reklamı olacak Türkiye'nin de, özellikle de tabii 9-20 Kasım 2026 Antalya'da düzenlenecek iklim değişikliği programının tabelasının nasıl olduğu bu binada tüm ekranlarda, dünya televizyonlarının ekranlarında olacak diyebiliriz. Evet Merve.
1: Evet, Evet, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. New York'tan İrfan Sapmaz ve Erdal Balcı Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde, Birleşmiş Milletler öncesinde bugün yapılan hazırlıkları anlattı. Hafta boyunca oradan yayınlarımız devam edecek. Şimdi muhalefet cephesinde yaşananlara bakalım. Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Bursa ziyaretindeki bu tavırlar dünden beri sosyal medyada çok konuşuluyor, tartışılıyor. Çok da eleştiri aldı. Şimdi bir beyefendi, derdini anlatmaya çalışan bir beyefendi, emekli olduğunu söylüyor. Yanına gelmeye çalışıyor Özgür Özel'in. Kameraların önünde Özgür Özel kendisini azarlıyor. Sonrasında yine bu hanımefendinin de yaptığı çok konuşuldu. Ya yani daha doğrusu Özgür Özel'in hanımefendiye yaptığı. Kendisine börek ikram etmek isteyen biri gelmiş ve diyor ki Sayın Başkanım diyor, börek istemişsiniz, size börek getirdim diyor. O sırada Özgür Özel tersliyor. Bir yaşananlara, sonrasında gelen tepkilere de bir bakalım.
12: Nurhayat şöyle gel, ezileceksin.
13: Ben mağdurum.
14: Evet.
13: Bir hafif en kısım adaletsizliği konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
14: Allah seni kahretsin. Hadi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu. Yanına gelen emekliyi azarladı, beddua etti.
13: Ben mağdurum.
14: Evet.
13: Bir hafif en kısım adaletsizliği konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
14: Allah seni kahretsin.
2: Özgür Özel işte bu sözlerin ardından emekli vatandaşların yanından ayrıldı. Ziyaret sırasında tepki çeken bir diğer ansa kendisine tepsiyle börek getiren kadına verdiği yanıt oldu.
15: Börek istemişsiniz.
16: Yazını sürdüm ben burada börek istemişsiniz. Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
2: Özel'in Bursa'da vatandaşlara karşı tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde hızla yayıldı.
1: Şimdi biliyorsunuz televizyonlarda bir uydu değişikliği yapıldı. Biz de bunun günlerce TürkSat tarafından da duyurusunu yapmıştık. Uydu değişikliği sonrasında bir sorun var. O da bazı Samsung marka televizyonlarda yaşanan kanal erişim sorunları. TürkSat'ın kanal güncelleme sistemini desteklemiyor bazı modeller ve frekans değişikliğinin ardından kanallar kayboldu. Bu da akıllara acaba Samsung standart dışı bir televizyon mu sattı sorusunu getirdi. Bakalım ayrıntılara.
17: Frekans değişikliğinin ardından tüketici mağduriyetini gündeme getirdi. Çünkü binlerce ailede şu an aslına bakarsanız televizyon sorunu yaşanıyor.
2: Planlı bir uydu geçişiydi. Ancak bazı Samsung televizyonlarda ekranlar karardı, kanallar kayboldu.
17: Bu televizyonlar yurt dışından geliyor ancak ne yazık ki Türkiye'deki altyapıya ve sisteme uyumlu değil.
2: 16 Ağustos'ta TürkSat 3A'dan TürkSat 4A'ya geçişin ardından teknoloji devi Samsung'un ürettiği bazı televizyonların kullanıcıları kanal erişiminde sorun yaşamaya başladı. Kanal taramasından sonuç alamayan kullanıcılar sorunun bazı modellerde TürkSat kanal güncelleme uygulamasının bulunmamasından kaynaklandığını savundu.
17: Burada yetkili kurumların, ilgili şirketlerin, ilgili modellerinin teknik standartlara uygun hale getirmesi, tüketici mağduriyetini gidermesi gerekiyor.
2: Frekans değişikliğinin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen sorun çözülebilmiş değil. Bu da akıllara Samsung standart dışı televizyon mu sattı sorusunu getiriyor.
17: Almışsınız ama televizyon izleyemiyorsun ya da kanal listesi eksik oluyor. Bu da takdir edersiniz ki bir ayıplı ürün, ayıplı malı ortaya koymuş olur.
2: Bilişim uzmanı Ali Murat Kırık, ilgili firmanın sorunun çözümü için izlemesi gereken yöntemi anlattı.
17: Burada iki yol var. Yani bu TKGS sistemini ortaya koyduysa o zaman bunu yazılımla güncellemesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsa da tabii ki ister istemez bu model televizyonu sattığından dolayı belki yenisini kullanıcılara, müşterilere sunabilme durumu söz konusu olabilir. Çünkü sonuçta siz kullanamadığınız bir ürünle karşı karşıyasınız.
2: Kırık söz konusu mağduriyetlerin devam etmesi halinde üretici firmaya dava açılabileceğini söyledi.
17: Yani tüketici hakem heyetlerine başvurması durumu söz konusu olabilir. Tüketici mahkemelerine gitme durumu söz konusu olabilir. Çok fazla mağduriyet söz konusu olursa burada ciddi soruşturmaların da bu firmaya yönelik soruşturmaların da olabilmesi söz konusu olabilir.
1: Sivas'taki Büşra Bebek. Ne oldu Büşra Bebek'e? Arama çalışmaları devam ediyor. Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen kıyafetler bulundu ve çadırdan 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Şimdi o kıyafetler incelemeye alındı ve adli tıptan gelecek rapor bekleniyor.
2: Büşra Bebek'ten hala bir haber yok. Ama ona ait olduğu düşünülen kıyafetleri çadırdan 3 kilometre uzakta bulundu. 11 aylık Büşra Balıkçı 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde kayboldu. Olayın ardından önce çocuğun para karşılığı satıldığını, sonra da öldürüldüğünü iddia eden anne ve suçlamaları reddeden baba tutuklandı. Ancak Büşra Bebek bulunamadı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hassas burunlu köpekler ve dronlarla bölgeyi taramaya devam ediyor. Aramalar sırasında ailenin kaldığı çadıra yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Kıyafetler adli tıp kurumuna gönderildi. Şimdi gözler adli tıptan gelecek haberde. Kıyafetlerin Büşra'ya ait olup olmadığı inceleme sonucu netleşecek. Adli tıp raporu soruşturmanın seyrini de değiştirebilir.
1: Çalışma saatleri değişiyor mu başlığını attık. Çünkü kamuda esnek çalışmaya ilişkin yeni açıklamalar geldi Mehmet Şimşek'ten. Kamuda şimdi bundan sonrası için artık bir esnek çalışma, çekirdek zaman ve esnek zaman uygulaması planlanıyor. Sistemin nasıl uygulanacağına dair tartışmalar var ama tabii ki kamuyla birlikte başlayan bu tartışmalara elbette özel sektör tarafından da bir talep geliyor. Yani bir sistem değişikliği olacak. Olacaksa bunun hem kamu hem özel tarafından kapsanması açısından bu açıklama önemli, bir izleyelim.
18: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
19: Tabii aile ilişkilerinin güçlenmesi açısından ve kamuda tasarrufun desteklenmesi açısından da amaçlanan bir model olarak karşımıza çıkıyor.
2: Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? Gündemde olan fakat hayata geçirilemeyen esnek çalışma modeli yeniden gündeme geldi.
18: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
2: Çalışma hayatındaki modelde memurlar için çekirdek zaman ve esnek zaman uygulaması planlanıyor.
19: Kamuda çalışan personelle ilgili bir çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu olacak zamanlar. Bu süre 5 saati geçemiyor, maksimum 5 saat.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı esnek çalışma sisteminin nasıl uygulanacağını anlattı.
19: Yani esnek çalışma modeli tanım olarak baktığınızda yere, zamana ve programa bağlı kalmadığı esnek bir şekilde çalışma hayatının kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri kanuni başlama süresinden 2 saat önce ve normal bitiş saatinden 3 saat sonra arasına sığdırılacak.
2: Kundakçı yeni modelin gençlere yönelik istihdam boyutuna da ayrı parantez açtı.
19: Genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi ya da genç işsiz nüfusun iş gücüne yöneltilmesi ile ilgili yeni ve daha güçlü istikrarlı bir programın geleceğinin habercisi olarak da anlamlandırılabilir.
2: Esnek çalışma sistemiyle kamuda tasarrufu desteklemek, çalışanların ailelerine daha fazla vakit ayırmasını sağlamak, aile bağlarını ve iletişimi güçlendirmek, daha verimli bir çalışma sistemi geliştirmek hedefleniyor.
1: Emsal bir nafaka kararı, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve emekli maaşı bulunan bir kadına yoksulluk nafakası bağlandı. Bu karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların gelirlerinin birbirlerine çok yakın olmasını gerekçe göstererek kararı hukuka aykırı buldu.
2: Yargıtay, boşanma davalarında nafaka tartışmalarına yön verecek emsal bir karara imza attı.
20: Yargıtay emsal kararında boşanan eşlerin gelir durumlarını mercek altına aldı ve buna göre hüküm verdi.
2: İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.
21: Çalışmasa ne olacak?
0: Ev barkı yoksa ne olacak? Gücü hiçbir şey gitmese ne olacak?
2: Ancak boşanan erkek karara itiraz ederek bu kez Yargıtay'a taşıdı.
21: Eşitse de yine gerekli buluyorum. Yani bu kadına tanınmış ekstra bir hak. Elbet bir altyapısı vardır, araştırılmıştır ama şu an hani şaşırdım açıkçası böyle bir karar alınmasına.
2: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden hükmün bozulmasına karar verdi.
21: Kadının geliri varsa bence verilmemeli bir kadın olarak. Yani geliri yoksa da işte 2 yıl kadar verilmeli bence.
2: Daire kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğuna dikkat çekti.
20: Boşanan eşlerin gelir durumlarının birbirine yakın hatta denk olduğunu tespit eden Yargıtay nafaka şartlarının oluşmadığına hükmetti.
22: Gelirleri eşitse, kadın erkekle eşitse olması gereken bu.
1: Akşam Ajansı'nda ilk saati noktalayacağız. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
23: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
24: Ne var ne yok, içeride ne konuşuluyor ne tartışılıyor, uluslararası gelişmelerde neler var neler yaşanıyor, hepsini değerlendireceğiz, hepsini konuşacağız.
23: Merve Türkay'ın sunduğu Satır Arası'nın konukları akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Ömür. Satır Arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
25: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
26: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle harcamak

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara. Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Aksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Gerçeğe ihtiyacınız olduğunda kime inanırsınız? Türkiye'nin yıllardır en çok tercih edilen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
13: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
14: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
15: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben...
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırarak Avrupa Birliği ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. Avrupa Birliği'nde 2025'te büyükbaş hayvan sayısı yıllık %0,4, koyun sayısı %2,2 ve keçi sayısı %2,5 geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyük

0: tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Çok keyifli olduğuna inanıyoruz biz.
8: Göreceğiz bakalım, heyecanlıyız, bekliyoruz.
9: Önce ifadelerine başvuruldu. Ardından kan ve saç örnekleri alındı. 5 şüpheli geceyi adliyede geçirdi. Bunlardan ikisi tutuklandı. Ünlülere yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında 24 isim için gözaltı kararı verilmişti. Operasyonu yürüten jandarma 21 ismi gözaltına aldı.
7: Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım.
9: Oyuncu Aras Bulut İğnemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya ve diğer 15 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aras Bulut, Sefo, Melis Sezen ve 10 isim serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen diğer soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
2: A Haber Radyo.
10: Ardından akşama şansına devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme. İstanbul Büyükçekmece'de yapımı devam eden konut sitesinin inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Son bilgileri A Haber muhabiri Erşan Karaca anlatıyor.
11: Evet, geride bıraktığımız dakikalarda bir son dakika bilgisi olarak elimize ulaştı. Büyükçekmece'de toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı ve arama kurtarma çalışmaları içinde bulunduğumuz dakikalarda devam ettiğini belirtmiş olalım. Yer Büyükçekmece ve burada bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sebebiyle iki işçi orada çalışıyordu ve şu anda göçük altında kaldı. Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutta aslında burası. İnşaat alanında çalışma sırasında henüz belirli veremeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi ve toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerinin sevk edildiğini ifade edelim. Geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde bu olay meydana geldi ve bu iki işçinin göçük altından çıkartılması için canhıraş bir şekilde ekiplerinde mücadele ettiğini belirtelim sizlere. Ekipler işçileri arama kurtarma çalışmalarına başladı ve aralıksız sürdürüyorlar içinde bulunduğumuz dakikalarda. Az önce aldığımız bir bilgiye göre ise aslında bir hareketlilik söz konusuydu. Orada bir işçiye yavaş yavaş galiba ulaşılıyor diye bir bilgi vardı. Çünkü o göçük aynı zamanda bir göçük değil, toprak kayması gibi olmuştu. Önümüzdeki saat diliminde ise bizler olay yerine gideceğiz ve oradaki son bulguları size aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek. Bir yandan da ekranları başına yeni gelen izleyicilerimiz için yeniden tekrarlayalım. Büyükçekmece'de toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı ve Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerinin sevk edildiğini ifade edelim ve ekipler işçiler için arama kurtarma çalışmalarına aralıksız bir şekilde diyelim, sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
10: Çok teşekkürler. Erşan Karaca anlattı son bilgileri. Şimdi trafikte cezalar artıyor ama bazı şeyler cezaya da zaten fırsat vermeden yapılması gerekiyor. Maalesef bir görüntü İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi yolunda. Acil vakaya yetişmeye çalışıyordu bir ambulans. Yol istedi ve zaten üstünlük ambulansın. Otomobil sürücüsü ısrarla dakikalarca ambulansa yol vermedi. Sürücü yakalandı. Çok da vakit geçmeden maalesef benzer görüntüler Beylikdüzü'nden ve Diyarbakır'dan da geldi.
12: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
13: Ne siren dinledi ne de anonsu.
12: 92-13 geç sana geç.
13: Acil vakaya yetişmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol vermedi.
12: Geç sana. Plakere ceza işlemi olacak benim. Emniyete bildiriliyor.
13: İstanbul Arnavutköy Sultan Gazi.

0: Z yolunda acil bir vakaya yetişmek için sireni açık şekilde ilerleyen ambulans, trafikte önündeki otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
1: Hala geçmiyorsun sen, ayları kontrol et! Ambulans yol vermiyor, gidime! Geç ya!
0: Ambulans sürücüsü önündeki otomobilin yolu açması için önce sireni çaldı, ardından kornayla uyardı. Ancak otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen yol vermemeyi sürdürdü.
1: Yakın emniyete bildirildi! Ambulans yol vermiyor, gidime! Geç ya!
0: Siren ve korna işe yaramayınca ambulans sürücüsü bu kez anons yaparak yol istedi. Fakat otomobil bir süre daha ambulansın önünde ilerlemeye devam etti.
1: Plaka emniyete bildirildi. Ambulans yol vermiyor, gidime! Geç ya!
0: Saniyelerin bile önemli olduğu acil vakaya yetişmeye çalışan sağlık ekiplerinin dakikalar süren yol verme bekleyişi de kameraya böyle yansıdı. Plaka takibinden kimlik bilgileri tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı ve sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı. 46 bin lira idari para cezası da uygulandı. Araçsa 30 gün trafikten men edildi. Beylikdüzü'nde de aynı görüntü vardı. Ambulans sol şeritten ilerleyerek hastaneye ulaşmaya çalışıyordu. Ancak önündeki sürücü ısrarla yol vermek istemedi.
2: Ne yapıyor?
0: Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine sürücü yakalandı. 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı. Araçsa 30 gün trafikten men edildi. Bir benzer olay da Diyarbakır'da yaşandı. 66. Silvan Bulvarı'nda yangın ihbarı için yola çıkan itfaiye ekiplerine sürücüler yol vermek için fermuar sistemine geçti. Ancak sürücülerden biri itfaiye için açılan yolda yapılan anonslara rağmen ısrarla yol vermeyerek ilerledi.
3: Bulamaz, ilerleme oradan!
0: Sürücünün itfaiye aracının geçişine engel olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
4: Çok talihsiz bir kaza. Ankara'da Elmadağ'dan görüntü. Bir minibüs sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. El frenini çekmeyi unutunca da komşusunun evine çarptı. Ev sahibi bakın neler yaşadı.
5: Ev üstüme uçtu sandım bir anda.
0: El frenini çekmeyi unuttu, komşusunun evinin duvarına çarptı. Ev sahibi yaşlı kadın o panikle kendini dışarıya attı.
6: Abla nasıl oldu, kaza anlatabilir misin?
5: Vallahi ben Allah, hiç görmedim.
6: Sen evde mi oturuyordun?
5: Ben evde oturuyordum.
6: Evet.
5: Namazımı kıldım, şuraya oturdum oldu. Birden ev üstüme uçtu sandım.
0: Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Minibüsünün el frenini çekmeyi unutan sürücü evine gittikten sonra dışarıdan gelen yüksek ses üzerine dışarı koştu. Dışarı çıktığında minibüsünün evin duvarına çarptığını gören sürücü hızla eve gitti. Minibüsün çarptığı evin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.
5: Duvarımın girişi de çatlamış. İçeride kapıyı da gördün mü? Tezgahım şöyle geldi, şoför şöyle itekledi, buraya yanaştırdı.
0: İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
5: Eğer o aranmaksa şikayetçiyim.
0: Polis ekibi olaya ilişkin inceleme başlatırken kazada can kaybı olmaması sevindirdi.
4: Bir yangın görüntüsü. Burası İstanbul Tuzla. İki katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
0: Tadilat yapılan çatı alevlere teslim oldu. İstanbul Tuzla'da iki katlı binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.
7: Birden sesler geldi. Bir haftadır yan komşumuz Munzur amca, yıllardır komşumuz, ustaları çatısını yeniliyordu. Orada herhalde kaynak yaparken kaynak kıvılcımından dolayı kereste tutuşmuş.
0: Kısa sürede büyüyen yangın çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
4: Doğadaki yaban hayvanlarının özellikle de ayıların elle beslenmesi son derece tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Sosyal

0: Medyada paylaşılması uğruna çekilen bu kısa görüntüler ve kurulan yakın temas hem insanlar hem de hayvanlar açısından risk taşıyor.
1: Yaban hayvanlarını elle beslemek telafisi olmayan sorunları doğurabiliyor.
2: İletişim çağında sosyal medyanın da çok yaygın olduğu bir dönemde hemen çekiliyor, paylaşılıyor ve yanlış olan şeyler de bütün topluma örnek olabiliyor.
1: Ayı, tilki ve diğer yaban hayvanlarına verilen yiyecekler insanlara alışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar bir kez beslenen hayvanın yeniden yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine gelebileceğine dikkat çekiyor.
3: Özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle vatandaşlarımız yaban hayvanlarını besleyip bu görüntüleri paylaşabiliyor ama uzmanlar bunun kesinlikle yanlış olduğunu, yaban hayvanına en az 100 metre mesafede uzak durulması gerektiğini belirtiyorlar.
2: Normalde doğada, yaban hayatında her hayvan türüne bir yaklaşma mesafesi vardır. Bu sadece mesela böyle turizm boyutunda, ekoturizm boyutunda bir hayvana ne kadar yaklaşabiliriz diye baktığımızda ayı gibi bir türe 100 metre mesafe koyulur en azından. Yani 100 metreden onu insanlara izlettirirler.
1: Özellikle ayılar, tilkiler ve diğer yaban hayvanları insanlar tarafından verilen yiyeceklere alışabiliyor.
3: Son dönemde artan bu yaban hayvanlarını besleme alışkanlığı özellikle tilkiler, ayılar ve yaban hayatında birçok hayvanı kapsıyor. Uzmanlarsa bu konuda yaban hayvanlarının bir defa beslendiğinde buna alıştığını ve artık sürekli olarak yerleşim yerlerine gelip beslenmeye devam etme isteğinde olduğunu dile getiriyorlar.
2: Yaban hayvanlarını zaten kesinlikle beslememeliyiz. Bu sadece uzmanların gerektiğinde ve karar verdiklerinde yapabilecekleri bir şeydir. Böyle insanlar güvercinlere yem atmaktan tutun, kazlara, kuğulara, ördeklere, göllerde, göletlerde, ırmaklarda besin atmak, kapısında, bağında, bahçesinde diğer hayvanlara işte birisi karaca besliyor, birisi tilki besliyor, öbürüsü gördüğümüz gibi ayıya eliyle ekmek vermeye çalışıyor. Bunlar yanlış hareketler. Kesinlikle yapmamamız gerekiyor bunları. Ya mahsurları nedir dersek, biz bir ayıya ekmek veririz veya et veririz. Biraz sonra o ayı orada beleşe alıştığı için her gelenden aynısını bekleyecektir ve vermeyene de saldıracaktır.
1: Sosyal medyada paylaşılan kısa görüntüler uğruna kurulan bu yakın temas hem insanlar hem de hayvanlar açısından risk taşıyor.
0: Sırada yurttan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu var.
1: Batman'da elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yaklaşık 20 dönümlük arazi zarar gördü, 10 arı kovanı tamamen yandı. Alevler ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Yiyecek arayan kurtlar yerleşim yerlerine indi, adeta dehşet saçtı. Düzce'de evin bahçesindeki kaniş cinsi köpeğe saldıran kurt kameraya yansıdı. Kırşehir'de ise kurt sürüsü mandıradaki hayvanlara saldırdı. Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Adıyaman'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. İşçilerin panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası belediye ekipleri onarım çalışması başlattı. Erzurum'da yüksekliği fazla olan damperli kamyon yol üzerindeki levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper açıldı. Kamyonun ön bölümü adeta şaha kalktı. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Bursa'da 5. Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlendi. Kentin fethinin 700. yılına özel hazırlanan 3 metrelik dev İskender Kebap, görenleri hayrete düşürdü. Festivale gelenler usta şeflerin 50 kilogram et kullanarak hazırlanmıştı.

0: Aradığı özel kebabı tadabilmek için sıraya girdi. Dev İskender yaklaşık 700 kişiye ikram edildi. Samsun'un Kavak ilçesinde kaymakamlık personeli Mecit Uzun'un annesiz kaldığı için büyüttüğü Tertip isimli kuzu ilçe sakinlerinin maskotu oldu. Sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan Tertip parklarda çocukların ilgi odağı haline geldi.
1: Sırada dünya raporu var.

0: Kazanın adresi Meksika. Hız yapan sürücü kontrolünü kaybedip şeritten çıktı. Fren yapamayan sürücü kaldırıma ve elektrik direğine çarptı. Araç taklalar atarak sürüklendi. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bu görüntüler ise ABD'nin San Francisco eyaletinden. Bir puma insanların yaşam alanına daldı. Evlerin bahçelerinde dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bayıltıcı tabanca kullanarak pumayı yakaladı. Ardından güvenli bir şekilde doğal alanına salındı. Meksika'da grup halinde ilerleyen motosikletlilerden biri ön tekerlek üzerinde akrobatik hareketler yaparak ilerliyordu. Kontrolü kaybeden sürücü duran bir araca çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Şili'nin orta kesimindeki Ant Dağları'nda yer alan Chilean Yanardağ tekrar harekete geçti. Yanardağ 380 metreye ulaşan kül ve piroklastik madde püskürttü.
1: Saatlerimiz 20 oldu. Akşam ajansında gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce günün manşetlerine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Bu hafta önemli temasları var Erdoğan'ın. Donald Trump'la bir araya gelecek. Elbette masada katsa yaptırımları, Türkiye'ye F-35'lerin verilme süreci, Kaan'ın motoru gibi bazı başlıklar var. Bölgesel meseleler konuşulacak. Erdoğan sadece Trump'la değil, farklı liderlerle de bir araya gelecek, temasları var. New York'taki hazırlıkları New York'tan son bilgilerle paylaşacağız. Ve Kaşif Gözünoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme var. Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Gözünoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ev hapsine çarptırılmıştı koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur. Savcılık ifadesinde sorulan sorular, cevap bekleyen bazı açıklamalar var. Gözünoğlu'nun içtiği kahveyle o gün öldürülmüş olabilme ihtimalinin üzerinde duruluyor şu an. O sorulara ne yanıt verdi Hasan Atilla? Doğru, hepsinin ayrıntılarını anlatacağız. Ve son bir haftadır kamuoyunda en çok konuşulan başlık, fon yöneticilerine gözaltı kararı çıktı. Yeni gözaltılar var Pusula ve Tera yöneticilerine. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada iki fonun da yöneticileri gözaltına alındı. Sadece onlar değil, yönetim kurulunda olan ekonomist farklı isimler de var. Hepsinin ayrıntılarını anlatacağız. Akşam ajansına başladık. Önce Cumhurbaşkanı'nın yeni açıklamalarıyla başlayalım. Erdoğan şehit ve gazi yakınının kamuya atanma töreninde kürsüdeydi. Terörsüz Türkiye meselesine geniş bir yer ayırdı. Süreçte son düzlüğe girdik artık dedi Cumhurbaşkanı ve bölgeyi huzura, istikrara kavuşturacağız. Süreci olumsuz etkilemeye çalışanlara da sesleniyorum dedi. Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü diye konuştu.
2: İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilere bu sözlerle seslendi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajları netti.
2: 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
3: Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde 571 şehit ve gazi yakınının kamuya atanma töreninde kürsüdeydi. Hedefinde sürece karşı çıkan odaklar vardı.
2: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
3: Erdoğan devlet projesi vurgusu yaptı. Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
2: Çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü.
3: Suriye'den gelen gelişmeleri de işaret etti.
2: Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz.
3: Şehit yakını ve gaziler için atılan adımları da sıraladı Erdoğan ve ekledi.
2: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
3: Erdoğan şehitleri Cenk Türküsü şiirinden dizelerle de andı.
2: Yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber, Tanrı'nın buyruğu buna ne derim, elimde süngüm cenge giderim.
3: Ve sıra geldi kura çekim törenine. Duygusal anlar da yaşandı.
2: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
4: Görmek o kadar gurur bir şey ki. Siz sarabilir miyim?
2: Evet, hadi hayırlı olsun.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay kararının alınmasının ardından genel başkanlık yarışı artık çok hareketli. CHP Mersin eski milletvekili Aytuğ Atıcı ile birlikte bu tablodaki isimlerin artık yeni genel başkanlık için konuşulduğu söyleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü ve CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ifade etti Aytuğ Atıcı. Farklı isimler var. Elbette hem kamuoyunda çok yakından tanıdığımız hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde eskiden bu yana gelen köklü isimler. Örneğin Oğuz Kağan Salıcı, daha önceki dönemde de Oğuz Kağan Salıcı'nın adaylık için hazır olduğu söyleniyordu. Yine çok yakından tanınan, bilinen bir isim Muharrem İnce ismi. Muharrem İnce'nin de yine bu süreçte CHP'de başkanlığa aday olabileceğine dair bir beklenti var. Engin Altay da Kemal Kılıçdaroğlu döneminden de çok yakından tanıdığımız bir isim. Artık partinin kuruluş etkinliklerine bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'ın katılmamasıyla birlikte Erdoğan'la görüşmesi, sonrasında CHP'nin başına kimin geçeceği sorusunun da iyiden iyiye artık belirginleştiği bir dönem. Bundan sonraki süreçte kurultay hazırlıklarına dair kim ne istiyor, kimler aday olabilir, Kılıçdaroğlu'na rakip çıkabilecek bu isimler arasında kimler daha önde, izleyelim.
5: Pirincin içindeki beyaz taşları seçmek çok zordur. Beyaz taşlarla ilgili büyük hayal kırıklığına uğradık.
3: CHP'de İstanbul düğümünde yeni karar. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'in görevi sona erdi, ancak CHP'de tartışma bitmedi.
5: Büyük bir sorunla, büyük bir çeteleşmeyle karşı karşı olduğunu gördük partimizin. İhanet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat kurulmuş.
3: Kararın ardından kameraların karşısına geçen Gürsel Tekin, Özgür Özel ve yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Mahkeme kararı kendisine tebliğ edilene kadar görevinin başında olacağını söyledi.
6: Pazartesi salı günü bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir.
3: CHP'de gözler bir yandan da Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın partinin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmamasıyla başlayan kriz perde arkasında sürüyor.

0: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
1: Ekim ayı ortasında CHP'li belediye başkanları bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Şimdiden yanıtı aranan soruysa Mansur Yavaş'ın bu toplantıya katılıp katılmayacağı.
2: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkları bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
1: Kulislere göre genel merkez söz konusu toplantıya katılım konusunda belediye başkanlarına baskı yapmama kararı aldı. Yavaş'ın bir karar vermesi bekleniyor.
3: Yedi Kocalı Hürmüz gibi bir şey Mansur Yavaş, yani yeni partiyle flört yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi arka kapı diplomasisi yapıyor.
1: CHP'de kurultay kulisleri de hareketli. Kurultay sürecine ilişkin takvim netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için bir kez daha aday olması bekleniyor.
4: Peki siz aday gösterilirseniz kabul eder misiniz?
5: Onu düşünürüm.
1: Peki Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkabilir? CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kurultayda adı geçen isimleri sıraladı.
6: Aytuğ Bey nasıl aday olmayı kendine hak görüyorsa. Muharrem İnce de var, işte Engin Altay Bey'in ismi geçiyor.
7: Özgür Özel şimdi börek gerilimiyle gündemde. Daha önce pek çok il gezisinde yaşadığı gergin diyaloglarla zaman zaman gündeme gelmişti Özgür Özel. Bu kez benzer bir görüntü ama sosyal medyada çok tartışıldı. Dünden beri çok konuşuldu. Bursa'da bir hanımefendi Özgür Özel yürüdüğü sırada kendisine başkanım börek istemişsiniz diye börek ikram etmeye çalışıyor. O sırada tersleniyor, hanımefendinin de sonra suratı düşüyor. Ama bu ikram geri çevrildi. Dikten sonraki tavrı sosyal medyaya düşünce Özgür Özel bugün geri adım attı. Tabii nezaket kurallarının da çok uzağındaydı bu tavır. Tepki çekti. Birkaç dakika sonra yine farklı bir tepki çeken diyaloğun tarafı oldu Özgür Özel. Sonrasında bugün o hanımefendiyle bir araya geldi. Bakın neler yaşandı.
8: Allah seni kahretsin.
1: Hadi. İzmit'te kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişiye verdiği sert tepkiyle gündem olan Özgür Özel bu kez Bursa'da gergin tavırlarıyla kameralara yansıdı.
9: Burada alacak işim ya.
1: Özgür Özel Bursa'daki programlarının ardından akşam saatlerinde yürüyüşe çıktı. Yanına yaklaşmaya çalışıp kendisine sorununu anlatmaya çalışan bir kişiyle yaşadığı diyalogta söyledikleri dikkat çekti.
10: Ben mağdurum. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
8: Allah seni kahretsin.
1: Aynı yürüyüşte bu kez börek ikram etmek isteyen bir kadını da tersledi.
11: Başkanım,
12: börek istemişsiniz.
11: Gözünü seveyim, ben burada börek istemiyorum. Burada alacak işim ya. Tövbe ya.
1: Özel'in sert çıkışının ardından kadının yüzündeki hayal kırıklığı kameralara böyle yansıdı. Özel'in gergin tavırları sanal medyada kısa sürede gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından Özgür Özel geri adım attı, kendisine börek ikram eden kadınla bir araya geldi. Sahadaki bu görüntülerin yanı sıra Yeni Parti, Yenilik Partisi ile yaşadığı isim kriziyle de zor günler geçiriyor.
13: Geleceksin ve oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan güle güle Anayasa Mahkemesi değil, nereye gidersen git.
14: Yeni Parti'nin adını millet koydu, milletin koyduğu ismi kimseye değiştirmeyiz.
1: İki parti arasındaki isim krizi hukuki sürece taşınırken olası bir iltibas kararı çıkması halinde Özel'in alternatif parti isimleri üzerinde çalıştığı yeni ibaresinden vazgeçmemekte kararlı olduğu konuşuluyor.
15: Alas Pandras Parti kuruldu. Parti kurulurken isim üzerine, amblem üzerine çalışılmamış.
7: Bir son dakika gelişmesi, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. 4 gözaltı kararı daha verildi. Bu isimler eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri de şu an gözaltına alınanlar arasında. Bir önemli ayrıntı da var dosyada. Sürecin nasıl olduğuna dair gelişmeler merak edilirken Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceğine ilişkin şüpheler şu an daha kuvvetli ve 15 sene sonra koğuş görüntüleri ortaya çıktı. O görüntüleri bir izleyelim.
16: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağının

0: Birisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
1: 14 dakikalığına ışıklar kapandı. Koğuş karardı. Ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
0: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor. Ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor. Ama daha da önemlisi rahatsızlandıktan sonra, yani 18:23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koğuş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
1: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. O kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
0: Böylesine şüpheli bir durumda, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok üstün görevlerde bulunmuş, üst görevler almış ve siz bunun farkında olan bir kişi olarak Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi.
0: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız? Kozinoğlu'nun odasındaki beyaz nesne ne sorusu şu anda şüpheli sorulardan, cevap bekleyen sorulardan bir tanesi.
1: Ve okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan, suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
2: Rize ve Trabzon'u sel vurdu. Karadeniz'in doğusunda bugün şiddetli yağış vardı. Metrekareye 190 kilo yağışın düştüğü Rize'de İyidere ve Pazar ilçelerinde dereler taştı. Pek çok noktada heyelan meydana geldi. Çok sayıda ev ve iş yeri de su altında kaldı.
3: Geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
4: Şuraya bakar mısınız? Dükkan olduğu gibi gök.
5: Bir anda bastıran yağmur sele neden olduğu dereler taştı. Birçok noktada heyelan olduğu Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
3: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak, ağaçlar sökmüş getiriyor.
6: Rize'nin İyidere ilçesinde metrekare 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki, işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
7: Rize'lerine gelen toprak birikintileri ilçenin içini tıkamış oldu.
5: Karadeniz'in doğusunda etkili olan şiddetli yağış Rize'de İyidere ve Pazar ilçelerini vurdu. Derelerin taşmasıyla ilçe merkezleri suya gömüldü.
8: Normal şartlarda işe gidecektik. Sonra sel nedeniyle giremedik. Dedik ki keselim bari.
5: Sel nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
9: Ben aracı dün aldım. İki gün oldu. Plakasını falan daha dün taktık. Dikiz aynasına kadar su vardı.
5: Metrekareye 190 kilogram yağışın düştüğü kentte tedbir amaçlı 7 ev tahliye edildi.
10: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var.
11: 1, 2, 3 tane ev su altında.
4: Gördüğünüz gibi sokak göl.
5: Şiddetli yağış sonrası birçok noktada heyelan oldu. Su altında kalan Karadeniz sahil yolunun Of İyidere kesiminde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler yolu açmak için gün boyu mesai yaptı. Trabzon'da da etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Bölgede yağışların sürmesi bekleniyor.

0: Yine Birleşmiş Milletler Haftası'na giriyoruz ve yine liderleri ve liderlerin temaslarını çok konuşacağız. Ama bu iki ismin teması, daha doğrusu temassızlığı asıl gündem. Çünkü Trump ve Netanyahu bu görüşmede bu sene Birleşmiş Milletler'de bir araya gelmeyecek. Sebep? Program yoğunluğu gösterildi. Programların çakışması olarak gösterildi. Ama İsrail basını ayrı bir şey yazıyor. Amerikan basını ayrı bir şey yazıyor. Şu an beklenen Trump ve Netanyahu'nun bir araya gelmemesi, bakanlar düzeyinde bir görüşme olması. Bu akıllara şu soruyu getiriyor. İsrail seçimlerine doğru giderken acaba Netanyahu'dan vaz mı geçti Trump yönetimi? Neden Trump Netanyahu ile bir araya gelmek istemiyor? Buna dair Amerikan medyasında neler konuşuluyor? İzleyelim.
1: İsrail medyası doğruladı. Trump Netanyahu'ya New York'ta randevu vermedi. ABD Başkanı ile katliamcı İsrail Başbakanı görüşmeyecek.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek Netanyahu, Trump'ın yoğun diplomasi trafiğinde yer bulamadı. İddiayı ise İsrail merkezi Times of Israel gündeme taşıdı. Habere göre Trump'tan Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olacak. Ancak görüşmeyecekler. Haber ABD'li bir yetkiliye dayandırıldı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın New York'ta görüşeceği kişiler arasında yer almıyor. Trump İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle görüşecek. Ardından Washington'a dönerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. Netanyahu'nun New York'ta yaklaşık bir gün kalması bekleniyor. ABD'li yetkili Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için resmi talepte bulunup bulunmadığını ise açıklamadı.
2: Evet, Netanyahu'yla sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
1: Görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeni doğrudan program uyuşması olarak ifade edildi. Ancak son zamanlarda ikilinin arasında gerilimin arttığı biliniyor. Trump'la Netanyahu son olarak Temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
0: Ve Rusya-Ukrayna cephesi, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bir Avrupa ülkesine saldırabileceği ihtimali üzerine hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya bir gezi düzenlemişti ve tarafları masaya oturtmaya çalışmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir açıklama var. Putin Ukrayna Savaşı'na ilişkin dedi ki Kiev müzakereleri baltalıyor. Biz aslında süreci bitirebiliriz. Yine Avrupa'ya da bir kez daha sert sözlerle yüklendi Putin ve Avrupa ülkeleri Rusya ile savaşmak için hazırlık yapıyorlar diye konuştu.
3: Kiev yönetiminin müzakere etmek istemediğini öne sürdü. Avrupa'yı savaşa hazırlanmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
2: Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
3: Putin, Kremlin'de Askeri Sanayi Komisyonu toplantısında konuştu. Gündeminde elbette Ukrayna Savaşı vardı. Kiev'in barış için atılan adımları engellediğini öne sürdü. Ukrayna yönetiminin müzakere etme niyeti yok dedi.
2: Sözde müzakerelere yeniden başlamayı öneriyorlar ancak aynı zamanda bu tür suçlar işleyerek barışın ve müzakerelerin olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.
3: NATO'nun genişlemeye devam ettiğini de söyleyen Putin, bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlanıldığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı. Moskova'nın Avrupa'ya saldırma niyetinin bulunmadığını savundu, ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduklarını söyledi.
2: NATO büyüyor, genişliyor ve şimdiden dünyanın diğer bölgelerine sızıyor. Bazı Avrupa liderleri açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyor.
3: Putin, savaş niyetimiz yok dese de İngiliz basınına göre Moskova hazırlık yapıyor. Telegraf'ın batılı istihbarat ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kremlin, yeni bir seferberlik için altyapı hazırlıyor. İddiaya göre seçimlerin ardından Rusya harekete geçecek. On binlerce hatta yüz binlerce Rus vatandaşı askere alınacak. Putin daha önce bu iddiayı saçmalık olarak nitelendirmişti.
0: Borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da olduğu 5 kişi

0: gözaltına alındı.
1: Borsadaki fon krizi soruşturmasında savcılık kritik adım attı. Pusula ve Terra yönetim kurulu başkanları gözaltına alındı. Borsada fonları üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Terra Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Terra Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk gözaltına alındı. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
0: Ve bundan tam 100 yılı aşkın süre önce dünyayı kasıp kavurmuştu Mega El Niño olarak bilinen hava dalgası. Uzmanlar şimdi yine kapıda diyor ve bir kez daha uyarı yapıyorlar. Görünen o ki Mega El Niño'nun etkileri bu kez çok daha sert olacak.
2: Şu dönemde artık El Niño değerleri bu zamana kadar görülmemiş bir yüksekliğe çıktı.
3: 1877'den sonra ilk kez Mega El Niño yaşanacak. Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor. Hem aşırı sıcak hem de kuvvetli yağış geliyor.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü önce Süper El Niño'dan sonra da bu olay Mega El Niño uyarısına geçti.
0: Mega El Niño nedir biliyor musun?
5: Hayır.
0: Duydunuz mu? Ne çağrıştırıyor sizi?
5: Böyle doğal afet gibi geliyor.
3: Dünya genelinde orman yangınlarına, kuraklığa, kasırgalara, sel ve taşkınlara sebep olan El Niño hava dalgasının bu kez mega haliyle geleceği tahmin ediliyor.
2: El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoryal bölgesinde deniz suyu sıcaklıklarının artması, Amerika kıtasını direkt olarak etkileyen bir olgu. San Francisco tarafları daha kurak olurken Washington, New York tarafları ise daha yağışlı oluyor.
6: Bunun çok kuvvetli bir kasırga fırtını olduğunu biliyorum. Bizim başımıza neler açabileceğiyle ilgili pek bir fikrim yok açıkçası.
3: Mega El Niño okyanus suyunun ısınmasıyla oluşan bir hava olayı. Dünyada Ekim'in ikinci haftasından itibaren oluşması bekleniyor. Uzmanlara göre ise Mega El Niño Türkiye'yi dolaylı yoldan etkileyecek. Peki Türkiye Mega El Niño'dan ne kadar etkilenecek?
2: Bizim Orta Doğu bölgesini, Avrupa'nın doğusunu ikincil etkilerde ülkemizdeki yağışları karşılaştırdığımızda bazı yıllarda çok artış göstermiş El Niño yıllarında. Bazı yıllarda da kurak geçmiş.
3: Meteoroloji uzmanları da görüş konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Mega El Niño'nun Türkiye'yi teğet geçeceğini söylerken bazıları da ciddi yağış getireceğini savunuyor.
4: Mega El Niño, evet. Yani bu ne demek? Bu büyük ihtimalle özellikle Avrupa ve Türkiye'de çok ciddi yağışlar demek. 150 yıl sonra ilk defa biz bir Mega El Niño yaşayacağız.
7: Orta kararda olsun. Öyle çok da can yakıcı şekilde olmasın. Çiftçiler yani mağdur olmasın.
8: Yağsın, korkutmasın, yağsın tabii. Barajlarımız su dolsun.
3: Kurak geçen yaz mevsiminin ardından soğuklar bir anda bastırdı. Sonbahar yüzünü gösterdi. Yağışlar da sonbaharda hayli yağacak. Peki kış nasıl olacak? Uzmanlara göre bu kış ılıman geçecek.
2: Akdeniz'de, Ege'de yağışlar ortalamaların üzerine çıkacak. Yani Ekim, Kasım ayları sel su baskınları riski gözüküyor. Kış aylarına doğru gelirsek Aralık, Ocak, Şubat'a geldiğimizde sıcaklıklar ortalamaların çok çok üzerine çıkıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız hafta Samsun'daydı ve orada gençlerle bir araya geldi. Erdoğan zaman zaman, hatta çoğunlukla gittiği illerde, ziyaret ettiği her ilde gençlerle bir araya geliyor ve renkli samimi anlar yaşanıyor. Erdoğan'ın gençlerle bağını Ferhat Çiçek kaleme döktü. Editörün notu şimdi ekranlarınızda olacak. Akşam ajansını noktalayacağız. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: Gençler, büyük devletin evlatları büyük düşünecek. Size gençler küçük düşünmek asla yakışmaz. Eğer hayalleriniz büyük olursa unutmayın, uygulamanız da büyük olacaktır. Tıpkı atalarımız gibi, tıpkı mirasını devraldığımız dedelerimiz gibi. Sizler de tarih yazacak, sizler de tarihin akışını değiştirecek yaştasınız. Cumhurbaşkanı

0: başınıza tek bir mesaj gönderebilecek olsan ne söylerdin?
1: Rabbim iyi ki sizi başımıza getirmiş yazardım.
2: İyi ki varsınız. Gözünüz arkada kalmasın.
3: Cumhurbaşkanım, gençliğe güvenin.
2: Biz hazırız. İyi ki varsın. Cumhurbaşkanımıza şey yazın atabilirdim. Cuma mesajı, kalpli böyle şey var ya. Güllü cuma mesajı.
3: Onu her zaman yanımda izlemek isterdim.
4: Onu çok sevdiğimi söylerdim.
5: Yine seni seviyorum.

0: seni çok seviyorum.
1: Başkan Erdoğan hemen hemen her il ziyaretinde gençlerle buluşuyor.
2: Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Ve aleykümselam ya Emre.
2: Öncelikle Samsun hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Samsun sizin de güzel. Türkiye sizin.
3: Ama sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Emre Samsun'un medarı iftarı.
2: Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir soru sormayacağım. Gençlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı kavşağında annemle birlikte yürürken bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip bir isteğin var mı diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin
3: Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım.
2: Evet, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum.
2: Çok sağ olun.
3: Allah razı olsun.
2: Gençlere son kez şunu söylemek istiyorum. Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omuzundan yük alın. Ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum.
3: Allah razı olsun.
2: Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne
2: tekrardan
3: demek?
2: Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
3: Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun.
2: Sağ olun.
3: Rabbim bizleri inşallah yalnız koymasın.

0: ayrıldığınız partiyle aynı yaştayım neredeyse. Doğduğumda siz vardınız. Şu anda siz varsınız. İleride de hep sizin olmanızı istiyorum. Bunun için... Çok heyecanlıyım. İçin ağlıyorum.
1: Ağlama yok.
0: Yok. Çok merak ettiğim sırada televizyonlarda görüyorum sizi. Ya böyle hani bazı yerlerinizde küçük veya böyle gençler geliyor sizin elinizi öpüyor ya, siz de onlara hani öptürmüyorsunuz. Annenizi, babanızı ve öğretmeninizi öpün diyorsunuz. Ben de bunu merak ediyorum. Nedenini merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki, ya anne, işte Peygamberimiz buyuruyor ki, cennet annelerin ayakları altındadır. Bak, babaların ayakları altındadır demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Senin ayağının altında anne, cennetin kokusu var ya. Ben o kokuyu almak istiyorum. Ya annem o güzel Rize lehçesiyle kalkar derdi ki, oğlum git başımdan. Ana, öpeceğim orayı. Git başımdan. Ve böyle yetiştim. Babama zaten sadece elini öpmek ancak o kadar. Tavsiyem de hep annenizin, babanızın elini öpün. Öğretmeninizin elini öpün. Çünkü onların sizin üzerinizde hakları var.
2: Samimi ve sıcak ortamda geçen sohbetlerde renkli anlar ortaya çıkıyor.
3: Başkanım, seçim günü, yani bu buluşmaları bir zirveye taşımalıyız bence. Seçim gecesi, hep beraber bu buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz? Ben bunu soracağım.
1: O balkon hepimizi almaz ki. Hepimizi almadığı için... Sadece hanımı yanıma alıyorum. Hanımlar adına. İşte bir de diyelim ki üst düzey yöneticilerden birkaç arkadaşımızı alıyoruz ve o şekilde selamlıyoruz.
4: Sanırım şu ana kadar yaşadığım, en tanıştığım, en heyecanlı sizinle karşılaşmam oldu. Sizin tanıştığınızda çok heyecanlandığınız bir kişi oldu mu? Bunu sormak istiyorum. Tabii Emine Hanım dışında.
1: Yeter daha. Sen iyi tespit etmişsin.
5: Beden dilinizi çok çok güzel kullanıyorsunuz. Bunun için acaba bir eğitim falan mı aldınız, yoksa bu haller Kasımpaşalı'dan falan mı geliyor?
6: Aslında sen yakaladın. Bunun tabii özel bir mektebine ben gitmedim. Tabii Kasımpaşa'nın verdiği o ruhu da kaybetmedik. Eyvallah Kasımpaşalıyız.
2: Erdoğan, gençlerin birbirinden farklı sorularına en samimi şekilde cevap veriyor.
7: Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı? Ya da şiir okudunuz mu kendisine?
8: Çok zor.
7: Teşekkür ederim.
8: Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum. Okumaya devam ediyorum. Eşim neyse şiir gibi bir yaşamımız var.
2: Yamaç paraşütü sporcusu olan Ayşe Kaya, Erdoğan'dan Konya'ya yamaç paraşütü pisti yapılmasını talep etti. Gülümseten anlar yaşandı.
9: Ben Konya Takkedidağ yamaç paraşütü sporcularındanım. Ve biz şu an kalkış ve iniş yaptığımız yerler hep toprak, taş, çamur ve dikenler. Bu hem bizim spor yaparkenki güvenliğimizi azaltıyor, hem ekipmanlarımıza ciddi zarar veriyor. Konya'mıza, güzel Konya'mıza bir kalkış ve iniş pisti projesi yapabilir miyiz?
1: Çok tehlikeli bir spor.
10: Çok aktif bir şey.
1: Ya tamam, ben hani pasif demedim ama böyle böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım?
9: Başkanım, bütün güvenlik önlemlerimizi alıyoruz.
1: Sen... Ya bence bunu bir daha gözden geçir yani.
9: Başkanım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır, istikbal göklerdedir diye.
1: Kızım, o paraşütle uçmayı söyleme. Anlatabiliyor muyum?
9: Yani şimdi pislik kurmayacak mıyız?
1: Yani o problem değil de

0: Tehlikeli bir iş ya.
1: Başkanım şöyle söyleyeyim, aslında sanıldığı kadar tehlikeli bir spor değil. Yani ciddi kaza geçirenler genelde akrobasi yapanlar. Yani
0: riskli bir iş.
1: Çok keyifli bir iş ama.
0: Neyse biz bakanımızla bir konuşalım o işi de.
1: Bir de tok açılışında giydiğiniz montlar çok güzeldi. Bize de hediye eder misiniz?
2: Hem şaşırtan hem de güldüren bir diyalog da Trabzon'da yaşandı. Adı ve soyadı Recep Tayyip Erdoğan olan öğrenci ile Başkan Erdoğan arasındaki sohbet renkli anlar yaşattı.
3: Adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan.
0: Akrabalık falan var mı?
3: Yok başkanım. Babamın adı da Ahmet aynı zamanda.
0: Baba adı Ahmet. Uşağın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Ya onlar da bir annenin adı ne? Veya
3: annemin adı Nebahat başkan.
0: He?
3: Annemin adı Nebahat.
0: Orada ayrıldık. Ne okuyorsun sen şimdi?
3: Siyaset bilimi kanalı.
0: Oho. Mezun musun? Okuyor musun?
3: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi kanalı.
0: Yani biraz daha konuşursak duvara kafayı vuracak.
2: Trabzon'daki gençlik buluşmasında Erdoğan'a yine özel bir soru soruldu.
4: Cumhurbaşkanım öncelikle...
0: Bu uşağı da fatura şapka bayağı yakışmış ha. Ama sen çok güzel bir çocuksun.
4: Sağ olasınız. Benim sorum şu olacaktı. Başbakanlık döneminden Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman arkadaşlarınızla, akrabalarınızla şahsi telefonunuzla görüşüyor musunuz? Bir de hiç numaranızı değiştirdiniz mi o günde? İşleten falan olabilir.
0: İşletenlerin sayısı arttığı zaman telefonu mecburen değiştiriyoruz. Çünkü artık bakıyoruz ki bu iş aldı başını gidiyor. Hemen özel kalemim diyor ki başkanım bunları değiştirmemiz lazım. Çünkü telefonlar bakıyorsun elden ele dolaştığı gibi. Bir de az önce sen güzel bir ifade kullandın. İşletenler oluyor mu filan dedin. Maalesef işletenlerin sayısı arttıkça biz de tabii değiştirmek durumunda kalıyoruz.
2: Erdoğan bir öğrencinin cezaevi yıllarına ilişkin sorusunu cevapladı.
5: Cezaevinde hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? O günleri bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim, arz ederim.
0: Ula cezaevinin içindekileri anlattığımız zaman bir daha bizi içeri mi sokacaksınız? Oranın maceraları ayrıdır. Ama en önemli benim oradaki hayatım şuydu. Tüm günümü gelen ziyaretçilerimle geçirir. Gece de sabah namazına kadar bana gelen mektupların cevabını yazardım.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakanlığın işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına dair çalışmaları sürüyor. Uygulamayla işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması ve bu arazilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Kiralama yoluyla üretime kazandırılan arazilerin çiftçi kayıt sistemine kaydedilerek tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilmesiyle gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 1 Eylül'de başlayan süreç kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci devam ediyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ordu.
1: Üstelik bazı ülkeler ABD'nin Grönland'da askeri üs kurmasını istemiyordu. Tüm itirazlara rağmen ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleriyle el sıkıştığını duyurdu. Sözleşme kapsamında ABD, adanın güvenliğini üstlenerek bölgede tam yetki hakkına sahip olacak. Washington yönetimi adaya geniş çaplı bir askeri üs kuracak. Üstelik bu düzenlemenin bir bitiş tarihi olmayacak. ABD Başkanı Trump anlaşmanın detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka ve Grönland ile adanın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde ABD'ye kalıcı kontrol sağlayan bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu anlaşma ABD'nin uzun süredir devam eden tüm endişelerini tamamen gideriyor. ABD'nin bu anlaşma nedeniyle hiçbir maliyet olmayacak. Ayrıca bundan böyle hiçbir ABD düşmanı bizim açık ve yazılı onayımız olmadan Grönland'da hiçbir zaman üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya Grönland'da hassas nitelikte yatırımlar yapamayacak. Bu bir sonsuz yaşam anlaşmasıdır. Herhangi bir sona erme tarihi yoktur. Grönland'ın uygun bölgelerinden birinde büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Grönland'da bunun için uygun çok sayıda bölge bulunuyor. Bu tesislerin geliştirilmesi ve inşası konusunda Grönland halkıyla birlikte çalışacağız. Grönland'ı çok güçlü şekilde koruyacağız.
1: Trump'ın açıklaması dikkati çeken bir ayrıntıyı da ortaya koydu. Anlaşma Grönland'ın ABD topraklarına katılmasını öngörmüyor. Ada siyasi statüsünü koruyacak. Grönland, Danimarka Krallığı bünyesindeki geniş özerk yapısını sürdürecek. Ancak Washington adanın güvenliği ve stratejik faaliyetleri üzerinde çok daha geniş bir hareket alanı elde edecek. Danimarka Başbakanlık Ofisi de tarihi anlaşmanın gelecek hafta resmen imzalanacağını duyurdu.
3: Grönland ABD için çok önemli, ancak Danimarka için önemli değil. Aslında Naziler Danimarka'yı bir günde işgal ettiğinde Grönland'ı bize teslim ettiler ve sonra aptalca bir şekilde onlara geri verdik. Bunu yapmamalıydık.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Ordu Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlar devam ediyor.
6: Sağlık ve sosyal hizmetler noktasında devletimiz dünyanın örnek gösterilen ülkesi arasında ve bana sorarsanız en birinci sıradayız. Sosyal devlet olmanın altını bizden daha iyi dolduran bir devlet şu anda yok diye ben inanıyorum.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalimdi dediği en önemli projelerden birisiydi şehir hastaneleri. Bu kapsamda şehir hastaneleri bir bir hizmete girmeye devam ediyor. 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi de hizmete girdi.
8: Hastanemiz aktif 1200 yataklı bir hastane ama 1500 yatağı anında çıkabilecek şekilde dizayn edilmiş. 263 yoğun bakımı olan, 40 ameliyathanesi olan ve bazı özel ünitelerin orada ilk defa olan bir hastane şeklinde dizayn edildi.
7: Şehir hastanesinin en önemli özelliklerinden birisi de elbette ki aile yılı içerisinde aileye verilen önem. Ordu'daki şehir hastanesinde normal doğumun teşviklenmesi için 13 normal doğum odası ve yine 2 suit suda doğum odaları yapıldı.
8: Her gebeye bir ebe politikasıyla ebe okulumuz, gebe okulumuz, doğum öncesi eğitimimiz, eğitim okullarımız, doğum sonrası anne ve babaları eğitim ve sertifikasyonumuz, sonrasında laktasyon polikliniğimiz ve bu süreçte normal doğumun ve sürecin anlatılması, hastaların bilgilendirilmesi adına ciddi bir eğitim birimi kurduk. Hastanemizde 13 tane son modern, son teknoloji doğum odalarımız mevcut. Bunlardan 2 tanesi suit ve suda doğum odası şeklinde.
5: Hastanede ameliyathaneler, poliklinikler, acil servis ve yoğun bakım ünitelerindeki ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. Yaklaşık 2000 araç kapasiteli kapalı otopark ve helikopter pisti de hasta ve yakınlarının hizmetine sunuluyor. Depreme karşı 1070 sismik izolatörle inşa edilen Ordu Şehir Hastanesi, modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun sağlık alanındaki

0: önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyetinden FETÖ-PDY'ye ağır darbe vuruldu. Ankara merkezli iki dalga operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 14 Eylül'de gerçekleştirilen ilk operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesinde görevliyken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve hakkında aranma kaydı bulunan firari bir şüpheliye yönelikti. Bu kişinin saklanmasına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonun ardından ele geçirilen dijital materyaller, şüpheli ifadeleri ve elde edilen diğer deliller detaylı şekilde incelendi. Yapılan tasnif ve analizler sonucunda örgütün güncel yapılanması, finansal faaliyetleri ve yurt dışı bağlantılarına ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine 16 Eylül'de de Ankara ve Muğla'da ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin örgütün finans faaliyetleri içerisinde aktif rol aldıkları, yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibat kurdukları ve Türkiye'den yurt dışına çıkmaya çalışan örgüt mensuplarına iş ve barınma konularında aracılık ettikleri tespit edildi. İki dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: akşamlar. Satır arasına hoş geldiniz. Bu akşam da konuklarımızla. Bu haftanın en önemli olayları ne? Bugünün en önemli gündemi ne? Birkaç başlık halinde toparladık. Bunları değerlendireceğiz, konuşacağız ama yani genel anlamda dünyanın çatışma bölgeleri ve her noktasında da her an bir çatışma çıkabilecek gibi ve bir sürece doğru gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Bunu anlamaya çalışacağız. Çünkü Hürmüz Boğazı kapalı, Bab el Mendeb Boğazı kapalı. Dün sadece 4 gemi geçebildi. Petrol fiyatları artık $110 zorluyor. Bazen geri çekiliyor. Ama Rusya-Ukrayna savaşı da artık bambaşka bir boyuta geçecek gibi yorumlar geliyor. Özellikle de Avrupa cephesinden. Rusya bir Avrupa ülkesine, bir NATO üyesi ülkeye mi saldıracak? Tüm bunlar konuşulurken dünyada çok büyük bir enerji krizini aslında en üst başlıkta değerlendirmemiz gerekiyor. Kimlerle konuşacağız? Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz Ekrem Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Hoş geldiniz Ali Fuat Bey.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sabah gazetesi yazarı Sayın Mahmut Öğür bizimle. Bu akşam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhaba.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar ve akademisyen Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatı. Onu bir ikinci başlık olarak konuşalım ama Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarıyla bir başlayalım. Bugün yine Riyad'da havalimanı hedef alındı. En stratejik noktaları Aramco'ya ait çok sayıda tankeri vurdular mesela son 24 saat içinde. Zaten Yanbu Limanı'na açılan doğalgaz, petrol yolları vuruldu. Bunlar kapatılmak zorunda kaldı. Bir arkadaşlarını da açarlarsa sadece bugünkü görüntüleri. Hem Ali Fuat Hocam'la hem Uğur Hocam'la bir başlayalım istiyorum. Bu görüntüler üzerinden. Siz de böyle alabilir miyim? Uğur Hocam, ya genel kanı şu. Husiler Suudi Arabistan'ın ekonomisini yerle bir etmek istiyorlar. Yani zaten toprak olarak kazanımlarını elde ettiler bir noktaya kadar ama Suudi Arabistan'ı ekonomik olarak bir darbe indirirlerse eğer işte Yemen yönetimine destek veremez Suudi Arabistan, hı hı, ve bizim bölgedeki kazanımlarımız kalıcı olur.
4: Evet.
0: Hedefinde mi sizce? Siz buna katılıyor musunuz?
4: Evet. Şimdi bir kere Yemen'de 2,5 yönetim var.
0: Öyle yani. Öyle miyim Uğur Hocam sizi? Evet. Lütfen buyurun.
4: Şimdi Yemen'de tamam meşru bir hükümet var.
0: Hocanın yanına geçerseniz tabii. De. Yemen'de şu an
4: bir meşru hükümet var.
0: Meşru hükümet var.
4: Evet. Başkentlerini kaybettiler. Başka yere taşıdılar. Fakat Birleşmiş Milletler'in tanıdığı işte Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın neyse tabii bir meşru hükümet var. Bunun yanında bir buçuk yarım bir şey var. Gene Sünni Yemenler'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni desteklediği ama bu mevcut meşru hükümete de karşı. Hı hı. Bir de asıl bütün Bab el Mendeb denen o şey Süveyş'e giren, Kızıldeniz'e giren yeri tutan ve çok muharip olan ve Şia'ya endeksli bir Husi yönetimi var. Hı hı. Onlar hem muharip hem ellerinde güçlü silahları var ve savaşabilirler. O Gazze'yi perişan ederken İsrailler zavallı Filistinleri, bu İsraillere en büyük darbeyi bu Husiler vurdu. Bayağı elinde yüksek menzilli füzeler var, dronlar var, iyi silahlarla donatılmış, muhtemelen yani muhtemelen değil %99 İran tarafından tedarik edilen silahları var. Şimdi bu ikili yapı, üçlü yapı neyse çok uzun zamandır devam ediyor. Soğuk Savaş döneminde de Güney Yemen, Kuzey Yemen vardı. O zaman Güney Kore, Kuzey Kore, Güney Vietnam, Kuzey Vietnam hep kuzeyler komünist, güneyler kapitalist, liberal oluyordu. Burada tam tersiydi. Yemen'in kuzeyi kralcı, liberal, güneyi komünisti. Sonra 90'lardan sonra birleşti ama tekrar bölündü şimdi. Şimdi Sünni Şii diye yani komünist, kapitalist diye değil. Ve bakın şuradaki şey sana asıl başkenti sana ellerine geçti şeyleri.
0: Husilerin
4: eline geçti. Aden'e götürdüler asıl yönetim. Hı hı. Fakat şurası küçük olduğuna bakmayın. Hem ellerindeki silahlar çok güçlü hem de adamlar muhalif hem de en stratejik yeri tutuyorlar.
0: Yani Bab el Mendeb'in giriş
4: çıkış tutuyorlar. Noktası her tarafı tutuyorlar.
0: Aden Körfez'in dışında.
4: Tabii o dışında yani Kızıldeniz'e, Süveyş'e giren çıkanları bunlar tutuyorlar. Bütün gemileri batırıyor ve Suudi Arabistan gemilerini batırıyor. Zaten Hürmüz kapatıldığı için oradan ihraç edemiyordu petrolünü. Buradan ihraç ediyordu. Buradan bir petrol boru hattı vardı 1200 kilometre biliyorsunuz.
0: Yangını.
4: Evet, onu vurdular. Hadi onu şey yapar, tamir eder. Çok sorun bir şey değil ama.
0: Ama hep sefer, risk altında.
4: Tabii risk altında, artı çıkacak yeri yok.
0: Bu sefer üretimi
4: aşağıyı
0: durdurmak zorunda kaldılar.
4: Aşağıyı kesti bu sefer. Dolayısıyla ve şu anda dediğiniz doğru, bu Husiler Suudi Arabistan'ın ekonomik yerlerini vuraraktan ne yapacak? Yemen'in şu hükümetine, meşru hükümetine, yani Birleşmiş Etan'ın da Aden merkezi hükümetine desteğini kestirmeye çalışıyorlar. Çünkü daha önce o zaman Suudi Arabistan güçlüydü. Bu Husilere karşı kara harekat yaptı, girdi Yemen'e. Diğer Yemen'i destekledi ama şu anda o kadar güçlü olmadığını, İran'ın, İsrail Savaşı sırada İran'ın işte Amerika'yı tuttuğu için Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerini vurduğunu, gemilerini vurduğunu, petrol refle biliyoruz. Bayağı zayıf duruma düştü. Gerçi Suudi Arabistan karşı bir hamle yaptı. 8 Ağustos'tu galiba bu sene. Türkiye ve Pakistan'la birlikte Mekke savunma ittifakını yaparak biraz kendini güvenceye aldı. Ama hala hazırda zayıf.
0: Buradan bir virgül koyarak Ali Fuat Hocam'a geçmek istiyorum. Yani askeri strateji açısından bir değerlendirme. İran destekli olduğunu varsayarsak.
4: %95 diyelim.
0: Yani ki böyle de tanımlanıyor. Şimdi İran'ın İsrail ABD saldırıları sonrasındaki karşılıklı saldırıları hep böyle ABD üstlerine bölgedeki. Ama burada baktığımızda Yemen'deki Husilerin saldırıları Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine, limanlara, petrol doğalgaz boru hatlarına ve işte bugün 2-3 tanker daha vuruldu. Bu depolama tesislerini vuruyor. Bu Riyad'daki havalimanı, askeri havalimanı değil, sivil bir havalimanı. Ama neden vuruluyor? Yani siz de bunun bir yıpratma savaşı, ekonomik olarak yıpratma saldırısı olduğunu düşünüyor musunuz askeri olarak? Hayır, aslında bunun arkasında şöyle bir askeri plan var. Bu çerçevede bu saldırılar mı gerçekleşir dersiniz?
2: Şimdi Merve Hanım, bakınız, bu İran'la ABD ve İsrail saldırdığı zaman İran'da Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerini vurmuştu. Yani oradan havalanan uçakların havalandığı işte havaalanlarını, füzelerin atıldığı füze rampalarını ve radar sistemlerini vurdu Katar'daki. Bunu niye yaptı İran? Yani en yakındaki tehdidi bertaraf etmek istedi. Bu askeri strateji bakımından en uygun hareket tarzıdır. Çünkü siz, size en yakındaki tehditleri bertaraf edersiniz. Burada da özellikle İran işte Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te bulunan ABD tesislerini, Suudi Arabistan'da bulunan tesisleri etkisiz hale getirdi. İkincisi ne gördü? Yani burada düşmanı şuna yaptı İran. Gözünü kör, kulağını sağır etmek istedi. Yani kendisi olan tehditleri bertaraf etmek, kendisinin de saldıracağı zaman kendisinin saldırı vasıtalarını, füzelerini, uçaklarını görmemesi için radar sistemlerini vurdu. Bu uygun bir strateji. Yani tutup da İran Diego Garcia'ya kadar olan bölgedeki ABD uçak gemilerine fazla saldırmadı.

0: Bunu evet. görmedik. Görmedim. Ama hep Körfez'deki yakın tehditleri bertaraf etmek istedi. İkinci burada ne yaptı İran? Petrol tesislerini vurdu. Bakın bu da çok önemli. Çünkü
1: Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yani, yönelikti. Ya Aramco ilk
0: saldırılar yerine. Körfez ülkelerinin yani. Hepsinde vurdu. Yani şimdi oradaki bunu vurmasının sebebi şu. Karşı tarafı da iktisadi olarak çökertmek amacıyla, savaşma imkan ve kabiliyetini yok etmek amacıyla bunu yaptı. Şimdi burada sadece asker öldürmek, uçak düşürmek ya da işte rampaları vurmak, füze rampaları vurmak tamam bir taktik ama bir de bunların yeniden yapılmasını önlemek için karşı taraf ekonomik olarak da çökertmek lazım.
1: Bir de şunu da eklemek lazım belki Ali Fuat Hocam. Suudi Arabistan'a yönelik ilk saldırılar İran'dan geldi dendi. Irak'tan geldi dendi.
0: Şimdi yani o şüpheli. Oradaki... O şüpheli. Şöyle. Irak'taki Şii gruplar da olabilir. Ya da İran Irak'taki evet. Yani oradaki bayrak, sahte bayrak operasyonu diyebileceğim unsurlar da olabilir. Bununla ilgili olarak Türkiye'ye karşı atılan füzelerle ilgili çok büyük soru işaretleri var o konuyla ilgili. Yani o da henüz şey değil ama Şiilerin olabileceği muhtemel.
1: Şimdi, neden siz ona şüpheyle baktınız? O saldırıların Irak'tan
0: şimdi işte,
1: geldiğine.
0: Türkiye'de de yani bizim hava sahamızda da
2: Irak'tan geldiği kesin de Irak hükümetinin attığı kesin diye.
1: Hayır hayır. Hayır. Zaten onu söylüyorum. Irak'tan geldiği netlikle
0: Şiiler mi yoksa diğer gruplar mı? Yani o konuda kafamda soru işareti.
1: Ama Irak toprakları
0: tabii Irak topraklarından geldi.
1: Muhtemelen İran destekli gruplardan.
2: Ya büyük ihtimal.
0: Büyük ihtimal ama ya da diğeri de olabilir. Çünkü İsrail'in orada bazı mevziler yaptığını, üst bölgeleri, sahte üst bölgeleri kurduğuna dair bilgiler var ama ne kadar doğru onları bilemiyoruz. Hep soru işareti koymamız
1: mesela
0: lazım.
1: Mesela Birleşik Arap Emirlikleri hava üslerini İsrail'in kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte bu süreçte kendisine açtığı iddiaları var. Bugün hatta o iddialar medyaya düştü.
0: Şimdi bakınız.
1: Ya bu bölgede nasıl bir ittifaktan söz edebiliriz? Çok net mi ittifaklar ayrılmış durumda mı şu an?
0: Şimdi müsaadenizle ona da geleceğim. Burada da Husi'yle Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurarak, sivil havalimanlarını, askeri havalimanlarını vurarak karşı tarafın savaşma azim ve iradesini kırmak istiyorlar. İktisadi yönden çökertmek istiyorlar. Çünkü Suudi Arabistan Körfez'den çıkaramıyor petrol. Şimdi buradan da Doğu Batı istikametinde petrol boru hattını bombaladı. Orada da sıkıntı yaşamaya başladı. Şimdi Riyad'a ya da diğer sivil havalanlarında etkisiz hale getirerek, saldırarak sivil uçuşları da kapatmak istiyor. Şimdi sivil uçuşları kapanması ne demektir? Turistin gitmemesi demektir. Hac mevsimi, hacca gidenlerin gitmemesi demektir daha ileriki dönemlerde. Dolayısıyla buradaki Husilerin amacı Suudi Arabistan'ı ekonomik yönden çökertmek. Şimdi ittifaklara gelince ben şöyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi Husiler İsrail'e saldırdığı zaman ABD yönetimi hemen bir koalisyon kurdu. Altılı koalisyon ve Husileri vurdu. Şimdi aynı Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi iki kez talepte bulundu. ABD Trump yönetimi hayır dedi. Peki neden?
1: Neden? Bir de burada Husilerle bir araya geldiler, görüştüler.
0: Bakın neden biliyor musunuz? Bir, Suudi Arabistan bölgede İsrail'le anlaşma yapmayan, anlaşması yapmayan tek ülke hemen hemen. Bir, onu orada hizaya çekebilmek. Evet. İkincisi, bu bölgede Mekke anlaşması yaparak İsrail'i tehdit edebilecek ülkeler, mesela Türkiye'yle, Suudi Arabistan'la, Pakistan'la yaptı. Ve bu Mekke anlaşması hususunda özellikle ittifakı test etmek amacıyla yapılan
1: ama Trump
0: bir
1: çok memnun olduğunu söyledi.
0: O söyledi sadece. O söyledi sadece ama
1: hiç uyarım
0: yani arka tarafında bilmiyoruz. Söyledi sadece.
1: Uğuracağım
2: yok
1: sizi.
2: Bu tabii Trump değil, Biden de olsa yani Amerikan derin devleti memnun. Niye? Bu soğuk savaş dönemindeki containment yani kuşaklama çevrilme politikasını işte orada NATO vardı, Batı Avrupa Birliği, Balkan Paktı, CENTO, SEOTA, ANZUS bütün öyle çevrelemeydi. İşte ondan sonra CENTO gitti. Bağdat Paktı zaten gitmişti. Balkan Paktı çökmüştü. SEOTA işlevsiz kaldı. Bir orada ANZUS var. Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika o kadar. Bütün o eski soğuk savaş döneminin çevrelemenin zincirin halkası

0: ortası bu. Şimdi bu da genişleyecek. Mısır, Katar, belki Endonezya, Malezya falan da katılacak. Dolayısıyla yani Amerika'nın işine gelen bir şey bu. Yani hangi demokrat ve cumhuriyetçi, Amerikan derin devletinin desteklediği bir şey. Zaten Amerika böyle bir pakta karşı olsaydı ne Suudi Arabistan, ne Türkiye, ne Pakistan hiçbiri bu anlaşmaya imza koymazdı.
1: Bu da Amerika'nın bir desteklediği bir şey İsrail'in.
2: Yani ben
1: o zaman.
2: Ona pek
1: yani burada şey... yek bir yapının olmaması Yemen'de, parçalı bir yapının olması.
2: Tabii.
0: O tabii ki Amerika'nın ama şimdi Amerika'nın Birleşik
1: Arap Emirlikleri liderliği. Yani Amerika Umman'da Husinilerle görüşüyor, masaya oturuyor. Demek ki Yemen hükümetini sadece resmi temsilci olarak görmüyor. Hayır,
0: şimdi komutanımızın dediği çok doğru. Oradaki o İbrahim anlaşmaları Suudi Arabistan imza koymayıp direnmesi falan, diğerlerinin mesela Fas imzayı koydu, Birleşik Arap Emirlikleri koydu. Suudi Arabistan'da biraz yola getirmek için. Yani sonunda müdahale edecek Amerika Suudi Arabistan lehine. Ama tabii kesin kesin edecek. Öyle Suudi Arabistan'ı bırakmaz. Husileri de bölgeyi bırak. İran'ı da bölgeyi bırakmaz. Bırakamaz. Ama şimdi biraz yola gelsin diye, yani şu İsrail'e yanaşsın diye biraz ders veriyor. Bence yanlış yapıyor.
2: Bir husus daha var çok önemli. Müsaadenizle. Şimdi burada bakınız. Suudi Arabistan merkezi, orada Müslümanların hassas olduğu kutsal yerler var. Mekke, Medine. Şimdi Mekke Medine üzerine füze attılar diye Reuters'ın eski haberleri geçildi. Herkes heyecanlandı değil mi?
1: Bir İHA göründü.
2: Evet, İHA görüntüsü. Şimdi bununla ilgili doğrulanmadı o. Husiler de bunu yalanladı. Şimdi bakın bunu niye söylüyorum?
1: Ama şöyle Husiler yalanladı ama o görüntüler...
2: Şimdi ama geçmişte olduğu söyleniyor. 2025'te Husilerin İsrail'e attığı füzenin Suudi Arabistan üzerinde etkisiz hale getirilirken olan görüntü olduğuna dair söylentiler var.
1: Türkiye'den de resmi olarak siyaseten de
2: şimdi
1: tepki geldi.
2: Şöyle,
0: kınadık tabii.
1: Evet.
2: Hayır, Husilerin Suudi Arabistan'a yapmış olduğu, Mekke ve Medine'ye yapmış olduğu saldırılar, Kusarı'ya yapmış olduğu saldırılar kınandı tamam ama...
1: Medine'ye değil, sadece Mekke hatırlıyorum. İHA.
2: Medine konusu da çıktı.
1: Sadece Medine.
2: Medine konusu da çıktı.
1: Medine. Evet, sadece Medine, Mekke
2: bakın,
1: değil.
2: Şunun için söylüyorum burada Merve Hanım, bakın burada İsrail'in bölgede özellikle mezhep savaşı çıkarmak adına, Sünni-Şii savaşı çıkarmak adına izlenen bir politika da olabilir. Neden söylüyorum bunu? Neden söylüyorum bunu? İsrailler, yetkililer daha önce işte Şiiler üzerine hareket ederken, politika izlerken sıra Sünnilere de gelecek demişlerdi. İsrail yetkililer. Bu birincisi. İkincisi, bu savaşı çıkartabilecek en kolay yol Müslümanların kutsal yerlerinin vurulması üzerinden hareket edilmesi lazım. Yani burada siz İran'la yaptığınız, İran'a saldırdığınız istedikleri başarıyı elde edemediler ama bir başka Şii grup, burada işte Husiler, İran'ın desteklediği Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ı savaştırarak ve Suudi Arabistan'a yapılan saldırıları kutsal yerlere yapılıyor saldırı şeklinde, yani bununla ilgili net bilgi yok. Bakın Mekke'ye ya da Medine'ye düşen net bir füze yok. Yani bununla ilgili
1: havada
2: yok.
1: İmha edilen bir İHA var.
2: İmha edilen bir, yani bununla ilgili de soru işareti var. Dolayısıyla böyle bir politikayla bölgede bir Sünni-Şii çatışması çıkarılmak isteniyor.
0: Tabii bunun ki da, böyle bir şey İsrail'in işine. Ya
2: tabii,
0: asıl
2: Suudi Arabistan,
0: İsrail
2: işine yarıyor. Şey.
0: %90'da.
1: O zaman biz tüm bu gelişmelere hep bir temkinli mi bakmamız lazım?
2: Tabii kesinlikle.
1: Sana
2: kesinlikle.
1: Saldırılar.
3: Merve Hanım, buyurun. Müsaadenizle buyurun. Hocalarımın kafasını biraz karıştırıp ortalığı
1: zaten
3: hareketlendirmek için bir şey söyleyeyim.
1: Evet, ben de bir ortak noktada buluşmaya çalışıyorum.
3: Tabii tabii. Yani en de sonunda söylenen şeylerin hepsi doğru. Fakat tabloya biraz geriş bakmak için filmi geriye sarmak gerekiyor. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a yönelik bir saldırı başlattı. İran Amerika'yı vuramayacağı için ne yaptı? İsrail'e füzeler attı ve bu arada Körfez'de, Suudi Arabistan'da, Ürdün'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri üstlerine yönelik misilleme saldırıları başlattı. Köprünün altından bir sürü sular aktı. Durdu, ateşkes ilan edildi, oldu görüşmeler, müzakereler, şunlar bunlar. Şimdi bugün geldiğimiz tablo şöyle bir şey. İran şu anda sadece Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'i vuruyor. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suud'a yönelik doğrudan İran saldırısı yok. Daha da garip olan şu, İran normalde Amerika ve İsrail'le savaşıyor ya, şu anda mesela aslında Amerika'yı vuramaz, çok uzak ama İsrail'i de vurmuyor bugünlerde. İsrail'i de vurmadığı gibi Suud'u ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de doğrudan vurmuyor, fakat tuhaf bir şey var. Husiler

0: Suudi Arabistan'ın Babülmendep'ten geçen yukarıdan aşağı gelen gemilerini vuruyor ve diyor ki bütün dünya gemileri, 192 ülke geçebilir. Amerika'da geçebilir, İsrail'de geçebilir ama Suud gemileri geçemez. Niye? Geçmeyecekler kardeşim. Başka? Bu arada Ali Fuat Hocam haklı olarak söyledi. Haçlı Şabiler denildi ya da başka birileri denildi ama Irak'tan geldiği kesin olan Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında Hürmüz'deki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için işe yarayan büyük petrol boru hattı bombalandı. Şu anda o hat devre dışı.
1: Evet.
0: Yani Suudi Arabistan şu anda Hürmüz'den geçemiyor. Babülmendep'ten geçemiyor çünkü Husiler vuruyor. Doğu batı petrol hattı da bombalandığı
1: yani
0: için devre dışı. Dolayısıyla ihracatı şu anda ciddi manada kısıtlandı. Problem de efendim Mekke yakınlarına bir İHA düştü falan, bu yalanlandı. Husiler dedi biz vurmadık. Yalanlandı ama tuhaf olan ne? Şu anda Husiler Suudi Arabistan'da mesela Taif'i vurdular. Ve şehri, normalde sivillerin yaşadığı bir yeri vuruyorlar. Takım başka tesisleri falan vuruyorlar. Bütün bunlar hocalarımın ikisi de vurguladılar. Aslında Suudi Arabistan'ı şeyden, bir takım gelişmelerden çok memnun olduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin destek olmayı reddetmesi, tamam askeri stratejik istihbarat falan veririm ama kusura bakma Husilerle savaşına ben katkıda bulunamam dedi Amerika. Suud'un bombalamadan netice almadığını biliyoruz, olmayacağını da biliyoruz. Neden? İsrail'in 2023 7 Ekim'inden beri Gazze'ye attığı bombaları, yaptığı saldırıları hatırlayın. Gazze'de bir şeye yaradı mı? Tamam, bir sürü insanı katletti, şehit etti. Gazze'nin 3/4'ünü yok etti ama oradaki insanların inadını, kararlılığını kıramadı. Şu anda da Suudi Arabistan yıllardır Yemen'i bombalıyor. Oradaki Husiler sebebiyle. İşte merkezi hükümete destek olsun
1: şimdi
0: diye.
1: Şimdi de bombalıyor.
0: Tabii. Şimdi bakın, sadece hava bombardımanıyla varabileceğiniz bir nokta yok. Şimdi yeni işte 48 tane F-35 alacak. Problem yok. İstediğin kadar F-35 al. Çünkü Husilerin sahip olduğu kararlılığı kırmak açısından o F-35'ler de bir işe yaramayacak. Burada olması gereken şeyin ne olduğu ayrı bir konu. Ama bakın bütün bu tabloda Suudi Arabistan şu anda ekonomik olarak sıkışmaya başlamış durumda. Bununla netice olarak onu Amerika ve İsrail'in arzu ettiği gibi Abraham anlaşmalarına imza atmaya zorlama ihtimali var.
2: Yani bu Abraham zaten anlaşmalarına imza atarsa Suudi Arabistan bu tehlikelerden bertaraf mı olmuş olacak?
3: Yani Amerika olarak desteğini vermeye başlayacak.
0: Yani bu tuhaf bir bağlantı.
2: Yani Amerika desteğini zaten Suudi Arabistan'a o silah anlaşmalarıyla, güvenlik anlaşmalarıyla vermiyor muydu?
3: Veriyor da bunların, asker ve şey vermiyor onun yanında.
0: Bunların bir işe yaramadığını.
3: Gayri insani harfta bir işe yaramaz onların.
0: Bir de şu var, biliyoruz. Şimdi bakın buradaki asıl problem şu, söylemeye çalıştığım şu.
2: Ne?
0: İran Amerika ve İsrail'e karşı savaşıyor. İran doğrudan Suud'u vurmuyor ama İran'ın emrinde olduğunu düşündüğümüz Husiler Suudi Arabistan'ı vurup ihracatını güneyden engelleyip kuzeyden de Irak'taki taraftarlarıyla boru hattını vurarak şu anda Suudi Arabistan'ı ekonomik olarak zor duruma düşürüyor. Amerika da doğrudan yardım etmediği için bir adım ötesine, yani Abraham anlaşmalarına imza atabilmek için zayıflatmaya çalışıyorlar.
2: Yani sizin tespitiniz de saldırıların sebebi bu.
3: Yani
2: ekonomik olarak yıpratacak, askeri olarak destek vermeyecek, mecbur kalacak, masaya oturacak.
4: Bir de şu var,
0: inşallah o duruma düşülmez.
4: Bakın bir de şu var, çok önemli bir durum daha var. Şimdi Suudi Arabistan burada özellikle, yani İran savaşında en çok zarar gören ülkelerin başında geliyor.
2: Evet.
4: Acaba arka planda ABD'ye bu savaşı bitirmesi için baskı yapan ülkelerin başında Suudi Arabistan mı geliyordu? Çünkü Suudi Arabistan diğer ülkeler gibi değil. Çok büyük coğrafyaya sahip, kutsal mekanları kendi topraklarında barındırıyor, nüfusu iyi, zengin, yani bir kuvvet gibi, Katar gibi değil. Burada ABD'nin acaba oradan da çok mu baskı görüyor Suudi Arabistan'dan? O da olabilir. Bu baskıyı zayıflatmak için de olabilir.
5: Bu açıklamaların hepsi mutlaka
2: Mahmut abinin gözüyle bakalım.
5: Olayın parçaları, yani hep bir yerinden hepimiz bakıyoruz. Büyük oranda doğru. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi Husiler de Suudi Arabistan yeni savaşmıyorlar. Değil mi? Bir süredir devam ediyorlar. Ne hikmetse ne oluyor? Şimdi Hürmüz'de İran'ın eli güçlendi, doğru. İran bir satranç oyunu oynuyor. İşi şeye de, öteki tarafa, Kızıldeniz'e de götürmek istiyor. Bu da doğru. Fakat burada bir dönüm noktası var. Orası Mekke ittifakıdır bence. Hikayenin özü bana göre o. Bu Amerika

0: bu olaya sıcak bakıyor olsa bile, hocanın dediği gibi işine geliyor olsa bile, bu bölgede mesela CENTCOM'un başındakilerin ya da Amerikan derin aklının aynı çok da işine gelmiyor. Niye? Çünkü bakın dikkat edin ya, bu olayda en güçlü ülkelerden birisi Suudi Arabistan. Değil mi? Suudi Arabistan'ın kapasitesini zayıflatmak istiyorlar. Bunu sadece İbrahim anlaşmalarını dayatmak için değil. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ittifakı herkesi rahatsız etti. Bakın herkesi rahatsız etti. Çünkü sadece 3 ülkeyi kapsayan bir ittifak değil. Yani bu
1: genişlemek yani, üzerine bakma, kurulmuş tabii, bir ittifak.
2: Müslüman NATO'su çiziliyor. Müslüman NATO'su hızla evet, da genişleyecek.
0: Amerikalılar karnından konuşuyor ama arka planda gerçek anlamda bir İslam birliği ya da bir ittifakı ortaya çıkarsa bu bölgede bütün hesaplar alt üst olur. Bu İran da işine gelmiyor. Bakın İran'ı davet ettiler doğru ama İran da işine gelmiyor. İran tabii en zor durumda şu anda ama eli güçlü. Eli güçlü olduğu için de direkt Suudi Arabistan'la karşı karşıya gelmek istemiyor. Nereden geliyor? Husiler üzerinden vuruyor. Ne diyeceksin Husiler? Hiçbir şey diyecek halim. Savaş var, devam ediyor.
1: Savaşın direkt hedef aldı mı Mahmut abi?
0: Nasıl?
1: İran. Savaşın ilk zamanlarında Suudi Arabistan direkt olarak hedef aldı defalarca kez. Aramco'yu vurdu. İran.
0: Ya İran'ın önceki vuruşlarında hepsini ortak vuruyordu. Yani Katar'a da vurdu, Bahreyn'e de vurdu, tabii. Suudi Arabistan'a da vurdu. Yalnız, ama şöyle bir pozisyona da İran girmek istemiyor. Yani İslam coğrafyasında bir ittifak oldu. Ben direkt Suudi Arabistan'a saldırayım diye bir şeyi üstlenmek istemiyor. Bunu vekalet üzerinden, Husiler üzerinden yapıyor, zayıflatmak için. Dikkat edin yani Amerika'nın sesi çıkmıyor. 2025'te 3 kez bombaladığı halde şimdi hiç oralık değil.
3: Niye?
0: İsrail...
2: Belki de gizli anlaşma yaptı Husiler Amerika'yla.
4: Husiler'le aralarında anlaşma var.
2: Tabii gizli anlaşma yaptı. Ben Amerika'nın
4: gizli değil, açık anlaşma var.
2: Sen de bana vurma dedi belki.
0: İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın istihbarat bölümüyle ilgili bir açıklama yaptılar bir gün önce, iki gün önce. Yüzlerce Yemen'den gelen Yahudilerin gönderildiğini, istihbarat yapmak için gönderildiğini söylüyor. İstesek diyor nokta atışı yaparız. Şimdi nokta Mahmut atışı yaparız diyor. Bunu Genelkurmay Başkanlığı açıklıyor.
1: Arkadaşlar
0: yapmıyorlar ama.
1: Bir son dakika açıklaması, madem diyorsunuz ki İran oradan yani o periferisi üzerinden, proksileri üzerinden savaşı bir yandan da aslında devam ettiriyor. Devam ettiriyor. İran demiş ki şimdi geçtiğimiz dakikada Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki savaşın sona ermesini istiyoruz. Devamında da Yemenlilerin de Suudi Arabistan'la bir uzlaşma istediğine inanıyoruz. Yani Husiler demiyor. Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki Yemen. Savaşın sonu.
2: Demek ki Yemen'in meşru hükümetini tanımıyor. Husileri Yemen'in meşru hükümeti diye tanıyor. Yoksa Yemen'in meşru hükümetiyle Suudi Arabistan ittifak zaten.
1: Yani
2: bir sorun yok
1: böyle onlarda. Genelde İran'ın yaptığı açıklamaların alt metninde hep bir şey aramamız gerekiyor. Ben de şimdi o yüzden özellikle Mahmut
2: zaten abiye... Suudi Arabistan Husileri Yemen'in meşru hükümetine saldırıyor, onun otoritesini tanımıyor diye vuruyor. Yoksa Husilerle bir derdi yok ya yani. Şimdi İran'ın açıklaması çok enteresan. Ben diyor Yemen'deki yani şu Aden'deki hükümeti tanımıyorum. Asıl benim tanıdığım
1: sana
2: hükümet
1: benim
2: sana'daki diyor. Husiler diyor. Onunla anlaşsın Suudi Arabistan'da.
4: Şimdi burada meseleyi affedersin Mahmut Bey. Meseleyi şöyle özetleyebiliriz. İşte
1: biraz ateşe su
4: kaba
1: döküyor.
4: Bir özet.
1: Bir yandan da kibrit çakıyor. Hep
4: şöyle kaba bir özet var. Husiler kim? Yemen'deki genel yapı içerisinde %30-35 civarında olan Zeydilerin bir kolu.
1: Evet.
4: Şimdi Zeydilerle alakalı söylenen şey nedir? Şiilerin Zeydiler ehli sünnete en yakın olan kısmıdır.
0: Kısmıdır.
4: Husiler Zeydiler içerisinde ayrı bir grup. İşte vaktiyle o soy ismi taşıyan birinin kurduğu, yakın dönemde kurduğu bir grup. Husiler Zeydilerin o ehli sünnete en yakın olan Şia içerisindeki ehli sünnete en yakın olan Zeydilerin içerisinde ehli sünnete en uzak olan gruptur. Şimdi İran'ın Yemen, Suudi Arabistan anlaşmalı falan filan demesi şöyle bir şey. Suudi Arabistan merkezi hükümete destek olmayı bırakıp Husilerin Yemen'in tümüne hakim olmasını kabul etmek durumunda.
1: Yani bu alan açsın diyor.
2: Evet.
4: İran'ın yani olay ne? Orada nüfus %30 bile olsa, 35 bile olsa 42 milyonluk Yemen Husilerin yönetimine rıza göstermeli, Suud da buna razı olmalı demenin değişik bir
1: şey. O zaman İran diyor ki gel Suudi Arabistan o zaman sen Husileri tanı, yönetimde de resmi olarak da tanı Yemen hükümetini resmi olarak. Onlar bu da kavgada biter o zaman.
2: Biter.
4: Sen de
2: petrolünü satarsın yani.
1: Diyor. Peki bu da bir alternatif.

0: Yani İran bunu kabul, Suudi Arabistan bunu kabul eder mi? Bir yanda İbrahim Anlaşmaları
1: çok
0: var
1: önünde, kabul
0: bir
1: eder.
0: Yanda da Yemen'de resmi olarak Husileri tanımasın.
2: Bakın buradaki
1: çok
2: affedersiniz.
1: Suudi Arabistan kabul eder.
2: Uğur Hocam.
1: Ama İsrail ve Amerika kabul eder.
2: Uğur Hocam buradaki en çarpıcı şey şu. Ortaya çıkan tablodaki en çarpıcı gerçek şu. İran ve Husiler Suudi Arabistan'ı aslında hiç olmaması gerektiğini inandıkları bir ittifaka doğru itiyorlar.
0: Hangi ittifak? Hangisine doğru?
2: Yani Abraham Anlaşması'na doğru itiyorlar. Amerika'ya düşman, İsrail'e düşman güya bu arkadaşlar. Ama düşünün şu anda Babul Mendeb'den Amerika ve İsrail gemileri dahil herkesin geçebilmesine müsaade ediyor Husiler. Ama diyorlar Suud gemileri geçmeyecek. Başka ne var? Kuzeydeki Irak'taki Haçlı Şabi üzerinden boru hattını da vuruyor. Hürmüz'den zaten geçemiyor Suud gemileri. Dolayısıyla Suud köşeye sıkışıyor. Ne istiyoruz Suud'dan? Yahu işte Amerika diyor ki ben sana askeri destek vermem. Ama işte istihbarat desteği falan filan veririm. Bu arada İran Husilerin, İran'ı katmayalım hadi Husilerin, İran emriyle ya da değil, Suud'a yönelik saldırıları ve Haçlı Şabi saldırılarıyla Suudi Arabistan'ı bir anlamda Amerika'nın ve İsrail'in kucağına doğru iteliyorlar.
0: Anladık. Şimdi yapılan birkaç açıklama var ya yani El Arabiya'ya yansıyan. El Arabiya diyor ki Husiler Babul Mendeb'e mayın döşüyorlar. Yani Hürmüz'de İran'ın yaptığını yapıyorlar. Babul Mendeb'e mayın döşüyorlar. Husiler de buna karşılık bir açıklama yapıyor. El Arabiya'nın iddiasına karşılık diyor ki bizim gemi savar füzelerimiz var. Neden Babul Mendeb'e mayın döşeyelim ki? Bu bizim için maliyetli
1: diyor. Bir de buradaki
0: diyor.
1: Adaları da aldı.
0: Çok güçlü müyüm
1: buradaki
0: diyor.
1: Adaları da eline geçirdi. Evet kontrol ediyor zaten.
0: Yani buna ihtiyacım yok diyor.
1: Doğru
0: zaten
1: söylüyor.
0: Az önce Ekrem Bey dedi ya sadece Suudi Arabistan gemilerine kapattı.
2: Tabii.
0: Ama şöyle Husiler Babul Mendeb'in tamamını kontrolünü ele geçirmeden önce günde ortalama 33 gemi geçiyormuş. Evet. Dün geçen gemi sayısı sadece 4.
2: Şimdi
0: yani
2: bakın,
0: bu sadece
2: siz,
0: Suudi Arabistan gemilerine
2: siz sadece Suud'u geçirmiyorum deseniz bile Husilersiniz ve daha önceki tarihinizde olmadık şeyler var. Dolayısıyla şu anda sigorta şirketleri falan filan oradan geçecek gemilere diyor ki emmoğlu sizi ben sigorta yapmıyorum.
1: 5 katını arttırdı sigorta
3: şu anda mayınlama olayının burada olması pek mantıklı gözüküyor.
1: Değil.
3: Çünkü neden? Sadece Suud gemilerinin geçmediği bir yerde diğer gemilerin geçtiği bir yerde mayınama yaparsanız onlar da
4: ya o haber nereden çıktı?
3: Böyle bir şey gerekiyor.
4: Bak şöyle bir şey okudum ben. Şimdi bu iki hem Hürmüz Körfezi hem bu Babul Mendeb olayı Amerikan think tank kuruluşlarında şöyle değerlendiriyor. Deniyor ki bu ikisindeki gerilimin artması isteniyor. Amerika bu gerilimi derinleştirmek istiyor. Niye? Bölgesel yani bu burayı çözmek için yanına başka ülkeleri alıp bir ittifakla gelmek istiyor. İttifaka ikna etmek için burada sesini çıkarmıyor. İşin biraz daha büyümesini, ticari problemlere yol açmasını, Amerika, işte Avrupa'yı ya da başka ülkeleri yanına alarak bir ittifakla bu bölgeye gelmek istiyor. Biliyorsunuz Trump çağırdı hiç kimse gelmedi. Şimdi ona yönelik de bir arka plan olabilir. Yani sadece
0: NATO'yu Avrupa
4: haberlerin algı operasyonu
0: istiyor.
4: Olduğunu da düşünmek lazım.
1: Mahmut Bey şunu olabilir ben bakın. Katılırım burada. Yani bakın Fransa'da %40 petrol fiyatları hatta Avrupa'da muazzam bir artış var vesaire. Dolayısıyla Avrupa yani Trump biraz da Avrupa'nın burnunu sürtüyor. Yani siz bana destek vermediniz.
0: Suudi Arabistan son bu saldırılar sonrasında Avrupa'daki pek çok ülkeyle anlaşmasını dedi ki ben sana bunu gönderemeyeceğim. Anlaşma
1: evet.
0: Tamam. Çünkü burada Babil Mendeb boğazından
1: zaten Rusya'dan doğalgazı kestiler. Buradan giden petrol de kestiler. Avrupa şimdi bu kış bu donacak yani.
0: Mümkün değil.
3: Şimdi bakın şöyle bir şey var Merve Hanım.
0: Bir şey daha soracağım Ali Fuat Hocam. Peki buradan Körfez'den geçmesi, Süveyş kanalından geçmesi o petrol tankerlerinin mümkün değil mi?
1: Yok geçer. Yani çok ağırladı geçer. Geçiyor zaten.
0: Neden alternatif olarak orası
1: kullanılıyor? İşte şey buradan yükleme yerini bombaladılar ya. Buradan geçiyordu zaten.
0: Limanı bombaladılar.
1: Limanı bombaladılar yani. Devamda hem güneyden hem kuzeyden bombalayacak
0: yani
1: kapasitesi var.
0: Boğazı tutması değil.
1: Tabii.
0: Boru hattını
1: boru
0: ve burada bir yan
1: gelen yerleri bombaladı. Yani ve o iki gemi yan yana da geçemiyor. Yani tek tek geçebiliyor Süveyş dar bir şey.
0: O açıdan sordum.
1: Tabii. Bir ama geçer gene geçer. Yani çok büyükler 400 bin detvellik değil de 100 bin 150 bin 80 bin gemiler geçiyor. Petrol gemileri geçiyor. Ancak yetmez. Avrupa'ya ihtiyacını yetmez. Oraya gelemiyor petrol. Buraya gelemiyor. Gelse bile bir gemi gidecek, bir gemi daha, bir daha. Yani Avrupa'yı gene doldurur o. Yetmez
0: her
1: Avrupa.
0: Ne olursa olsun Uğur Hocam, hepinize de söylüyorum. Yani Suudi Arabistan özellikle Körfez ülkeleri de yani karadan bir boru hattına Türkiye'ye açılan oradan Avrupa'ya bağlanan bir boru hattına
1: sürdürülebilir daimi yani sözüm
0: yarın açılsa Babil Mendeple Hürmüz bunun projesini yarın başlatırlar herhalde.
1: Evet. Yani o sadece daimi bir çözüm. Hattı değil. Yoksa bunlar palyatif çözümler. Yani oradan Süveyş'ten bir 80 bin detvelik gemi gönderdi 100 bin. Bir 10 günlük işin olur 5 günlük işi olur ama 365 gün yakıta ihtiyacı var Avrupa'nın. Dolayısıyla ancak sizin dediğiniz gibi Suudi Arabistan'dan kuzeye doğru Türkiye üzerinden güney akımına bağlanacak Avrupa'ya gidecek mi?
0: O zaman böyle bir hatta ihtiyacı varsa Suudi Arabistan'ın güvenli bir Irak'a ihtiyacı var. Güvenli bir Suriye'ye de ihtiyacı var.
3: Özellikle Suriye ihtiyacı var.
0: Böyle olur. Yani Suriye ne kadar Irak güvenli olmadığı sürece Suriye güvenli olsa mı olacak? Güvenli bir bölgeye ihtiyacı var. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın kendi adına İbrahim Anlaşmaları için masaya oturmaması mı daha mantıklı? Yoksa belki İran'ın teklifini kabul edip yeni bir enerji alternatif yolu üzerinde çalışmaya mı ihtiyacı var?
3: Şu var Merve Hanım, bak biraz önce Mahmut Bey dedi yani ABD buraya gelir daha güçlü bir ittifakla gelir. Bir de şu gözlükle bakalım. Şimdi biraz önce Sayın Hocam da söyledi. Şimdi ABD'nin huyudur bu kurusun. Önce bütün herkesi savaştırır sonra kendisi gelir barıştırır. Şimdi burada da aynısı. Körfez ülkeleri.
1: Kaynakları da çöker ama.
3: Tabii kaynakları da çöker. Yani Ukrayna'da yaptığı gibi. Savaştırdı geldi 500 milyarlık kritik mineralı çöktü. Şimdi burada da bakın Körfez ülkeleri bana göre Körfez ülkeleri ABD'ye bastırıyor İran savaşını bitir diye. Çünkü Körfez ülkeleri çok etkilendi. Çok olumsuz etkilendi ekonomik anlamda. ABD de buna karşı biraz önce belirttiğim gibi en güçlü kim? Suudi Arabistan. Sünni. Husi, Şii. Ben bunları savaştırayım. Bakın.
0: 40 milyondan fazla nüfusu var. İşte. Yaklaşık ortalama Suudi Arabistan 20 milyon nüfusu
3: bakın,
0: var.
3: Merve Hanım şunu diyorum. Bakın.
1: Ama 40 milyonun hepsi Şii değil. Yani onun tabii, şey,
0: Yemen'in Sünni. Nüfusu bakın, 40 milyon. Toplamı bir Yemen değil.
3: Şunu diyorum. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi bir açıklama yaptı. Biz dedi petrole dayalı ekonomimizi çeşitlendirmek istiyoruz dedi. Çok önemli bir açıklamaydı. Şimdi bakın hep Suudi Arabistan'dan çıkıyor bazı sesler. Tamam ABD'ye çok bağlı ama çeşitlendirmek istiyor petrol dayalı iktisadi yapısını. O yüzden de ABD şu anda biraz önce ilk başta sorduğum soru şu. Husiler İsrail'e füze atarken Husileri vuran ABD. Suudi Arabistan'a füze atan Husileri niye vurmuyor? Acaba bu bölgede bir savaşsınlar. Bir şöyle bir Sünni Şii çatışması bir çıkarayım. Suudi Arabistan'da da Mekke Medine var. Hassas yerler. Bunlar da zaten baktığımızda bu Joe Wilson gibi daha önce Gazze'de Müslümanlar öldürürken hiç sesini çıkarmayan bazı milletvekilleri olsun, isimler olsun şu anda birdenbire hepsi Müslüman gibi Mekke Medine şeyi kesildi, havarisi kesildi. Açıklamalar yapıyorlar, hassasiyeti istismar etmeye çalışıyorlar. Daha sonra da ABD buraya gelecek. Gelin bakayım diyecek, ben şöyle bir oturun. Ben size size burada abilik yapayım. Bir anlaşalım bakalım.
1: Bir de peki anlaşma ne? Amerikan derin devleti Yahu Siyonistler de yapmış oldu. İsrail'i rahatlatmak için.
3: Tabii İsrail'i
1: takır takır vuruyordu. Bayağı zayiat verdi.
3: Kesinlikle. Buradaki bir savaş.
0: Kimse İsrail'e hedef almıyor.
1: Ne İran saldırıyor ne Husiler de saldırıyor ne Hizbullah. İsrail'e saldıran yok.
0: Neden
1: yani.
0: Sizce?
1: İşte yani birbirine düşürdüler Müslümanları, herkes. Arapları birbirine düşürdüler, İsrail'i
3: tabii başka yerde savaşıyor.
4: Ama hocam şöyle de bir şey var şimdi, bu dediklerimiz hepsi doğru ama aynı zamanda bu hegemon Amerika artık Orta Doğu'yu götüremiyor. Yani böyle de bir zafiyet içinde bir Amerika var artık. Enteresan bir şeydir. Yani Amerika artık Orta Doğu'dan çekilmek istiyor. Bir tarafıyla çekilmek istiyor.
1: Çekilirken böyle, de nifak tohumları ekip ekip gidiyor.
4: Orası tam emin değilim. Yani bir tarafta Trump Amerikası bu bölgeyi Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gibi o ittifaka sıcak bakıyor dediniz ya. Şöyle bir şey düşünüyor. Burada bir hat oluşturmak istiyor. Rusya'yı da hatta işin içine katmak istiyor. Amerika. Niye? Bak gerileyen bir Amerika düşünün. Kendisine bir biçimde bu bölgede destek olabilecek bir güçler ittifakı istiyor. O güçler ittifakıyla neyi durduracak? Pasifik'i, Çin'i durduracak. Asıl derdi o, Çin'i durdurmak. Durdurabilir mi? Zor. Ama o yüzden aslında çok karışık bir sürecin içinden geçiyoruz.
0: Çok karmak.
4: Ve herkes, her ilişki, öteki ilişkiyle birbirine bağlantılı ve kimin ne yaptığını tam bilmiyoruz. Ben konuşuyoruz ama
1: aslında belli.
0: Evet, hakikaten büyük hesaplar. Üçüncü Dünya Savaşı'nın ilişkiler uzmanı olarak şey Ali Fuat hocam diyor ki yani Amerika belli gelecek. Buraya abilik yapacak. Herkesi masaya oturtmaya çalışacak. Yine bir kahraman olacak bölgede. Mahmut abi de diyor ki burada bir hat oluşturmak istiyor. Asıl zaten gündem Çin. Yani Orta Doğu'dan çekiliyor. Bugün Irak'tan kamyonlar dolusu askeri teçhizat gidiyor. Daha ABD teçhizat. ABD askerleri Irak'tan da çekiliyor. O kadar karışık bir yerdeyiz. Hayır, yani.
1: Trump zaten gelmeden bunu söyledi. Trump siksak yapmıyor. Ben dedi Orta Doğu'dan Suriye'den çekileceğim dedi. 6000'de Irak'ta. Yani onu söyledi açık ve net. Benim burada bir menfaatim yok dedi.
0: Her şey söylediği gibi mi ilerliyor?
1: Bazı yerde sağ gösterilir sonra çakılır. Siyasette böyledir. Mesela saldırıyorum derse saldırmayacak demektir. Saldırmayacağım derse saldıracak demektir. Onları anlayabiliyoruz biz yani. Ama burada samimi. Yani Orta Doğu'da zaten İsrail'i koymuş. Kendi adamı İsrail. İngiltere var, Suudi Arabistan var, bunlar falan filan. Petroller ona akıyor, her dediğinde yaptırıyor. Suudi Arabistan'a 1,5 trilyon, Katar'a 1,5 trilyon cezaları, yani ceza dedim haraç. Onları alıyor, istediği şey haracını alıyor. Dolayısıyla onun derdi Grönland, onun derdi Panama, onun derdi Asya Pasifik, Tayvan. Dolayısıyla kendisini oralarda yoğunlaştırıyor. Neresi?
2: Grönland
1: tabii. Dolayısıyla buradan minimum zararla, yani her şey bir maliye.
0: Peki bu Orta Doğu nereye evriliyor? Körfez nereye evriliyor sizce?
1: Vallahi Amerika'nın çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Amerika kendi mallarını satsın. Kendine bağlı Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, bunlar Amerika'nın 51, 52, 53, 54. eyaletleri demek. Yani Amerika'daki eyaletlerine bile bu kadar söz geçtiremez. Bazı eyaletleri var ki bayağı Trump'a kafa tutuyor. Bunlara daha rahat söz geçiriyor. Dolayısıyla burasına dokunulmasın, kendi arkama bahçeme dokunulmasın, İsrail'e dokunulmasın. O Amerika'nın devlet politikası maalesef. Yani cumhuriyetçi demokrat fark etmiyor. Yani çünkü Amerika Siyonistler idare ediyor. Yani Amerika İsrail'i idare etmiyor. İsrail Amerika'yı idare ediyor. Oraya dokunma, gerisi petrolde paraları bana aksın, ne yaparsanız yapın diyor. Gerisine
4: Uğur hocam
1: diyor.
4: Şu Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmamasının neyse açıklıyorsunuz. Hani Amerika her dediğini yaptırıyor da. Bak orada şöyle bir şey var.
1: Ama şimdi İran'da katılmaması bir araya lazım. Yani
4: Türkiye'nin
1: nasıl
4: bir araya
1: kendini
4: geliyor.
1: Müslüman diyor. Şimdi kendisi Suudi Arabistan bütün Arap dünyasının lideri sayıyor. Doğrudur. Bütün Sünni Müslümanların lideri sayıyor. Kısmen doğrudur. Şimdi böyle bir şey gidip de Siyonist bir ülkeyi taraması nasıl kendini ispat edecek?
4: Ben ya orada şöyle bir şey söylüyorum.
0: Mahmut
4: bakın
0: abi.
4: Bu yeni dönemde Suudi Arabistan da farklı bir siyaset izliyor. Öyle Amerika'nın kuklası
1: değil. Tamam, real politik onu ona zorlar, onu kabul ediyorum.
0: Şu
1: real
0: politik yani duygusallıktan uzaktır. Yani kıblemiz nerede? Suudi Arabistan'da. İlk kıblemiz nerede?
1: Kudüs.
0: Kudüs'te. Yani o zaman Suudi Arabistan felsefik olarak kendi varlığını da mı inkar etmiş olur yani İbrahim anlaşmalarını kabul ederse?
1: Şimdi bakın, işte onun için zorlanıyor.
2: Konu...
1: Bakın Mısır Camp David'e anlaşmayı yaptı 79'da bütün İstanbul Arap dünyasından dışlandı.
2: Bakın konu...
1: Öldürüldü sonra Enver Sedat'ta.
2: Konu tercihten ziyade bir mecburiyete doğru itilme var mı yok mu?
1: Real politik.
2: Bu işte... mecburiyetin ileriye doğru. Biraz önce hocalarım bir şey söylediler. İşte Muhammed Bin Selman'ın geleceğe yönelik projeksiyonları var. Suudi Arabistan'ı sadece enerji üretip onu satan, oradan para kazanan değil, değişik işler yapan, ticaret şubu yapan bir yer yapmaya çalışıyor. Ama bakın 28 Şubat'tan sonra karşımıza çıkan bir tablo var. Körfez'deki ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'si, şunu bunu, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, şunu bunu. Bir cennet gibiydi. Ama ne oldu? 28 Şubat'tan sonra İran'ın misilleme saldırılarıyla şu anda orada turizm bitti, finans bitti, birçok şey bitti.
0: Dünyanın en güvensiz.
2: Dolayısıyla Suud'un 2030'a yönelik hesaplarının bir tarafı bence çöktü. Ha bir başka olay var şimdi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilmeyi istiyor mu? İstiyor. Ama eninde sonunda bölgeden çekilirken orada bölgede hala kendi ordusuna uygun davranabilecek aktörler istiyor. Şu anda bakın tablo şu. İran'la savaşıyor ama İran uzantısı olan Husiler normal şartlar altında beraber hareket etmeleri gereken Suudi Arabistan'ı şu anda Amerika'nın ve İsrail'in arzu ettiği bir şeyi yapmaya zorlamaya çalışıyor. Yani sanki Husiler İran'ın değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin vekalet gücüymüş gibi iş görüyor şu anda. Neden? 193 ülke var. 192 ülke buradan geçebilir ama Suudi geçemez. Şimdi bu burada son derece karmaşık, kafa karıştırıcı bir durum var. Bunun arkasında İran'ın ne kadar payı var bilmiyorum ama tekrar bir şeye dikkat çekiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarına maruz kalan İran şu anda o saldırılara cevap olarak hala Kuveyt'i, Ürdün'ü ve Bahreyn'i vuruyor. Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Katar'ı vurmuyor. Bir rivayet şu: İran'a bu ülkeler ciddi bir para aktardıkları için, evet, İran'ın ekonomik durumunu kısmen rahatlattıkları için vurmuyor. Ama Husi'leri harekete geçirip, tamam Birleşik Arap Emirlikleri'ne falan dokunmasa da Suudi Arabistan'ı, belki başka sebeplerle Suudi Arabistan'ı vurduruyor. Tuhaf bir tablo var. Ha, bununla ilgili belki söylenecek asıl şey şu: Mekke Anlaşması, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan. Şu anda mesela bu anlaşmanın da bir tür testi falan deniyor ama bu anlamsız. Neden? Anlaşma Suud'a yapılan saldırıya karşı bir şey ifade etse de şu anda şartlar belli değil. Anlaşmanın detayları ortada yok. Yeni biçimlendiriliyor bir. Burada Suud'un asıl problemine Yemen'e müdahale. Anlaşma bir ülkenin başka ülkelere müdahalesini içermiyor. Dolayısıyla, evet, Mekke Anlaşması hala bir kenarda. Ama bakın
0: Mekke
2: bu anlaşmanın...
0: Mekke savunma anlaşması sadece. Evet, evet. Yani başka bir, tabii, üçüncü bir ülkeye saldırıyı içermiyor.
1: Bu anlaşmanın... Ama Husiler eğer Suudi Arabistan topraklarına girerse o zaman Mekke Anlaşması
0: devreye girer. O zaman savunma mekanizması
2: devreye girer. Bu anlaşmanın ileriye yönelik projeksiyonu ne? Mısır'ın ve başka ülkelerin katılmasıyla daha da genişlemesi ve bir gün bölge üzerinde hesap yapan ülkelere tamam abiler biz kendi işimizi görüyoruz artık gidebilirsiniz deme ihtimalleri. Büyük ihtimalle şu anda bir şekilde bunu da zayıflatmaya çalışıyorlar.
1: Evet, çünkü Yunanistan'ın, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in, evet, kesinlikle ve kesinlikle karşı olduğu bir oluşum.
0: Şimdi Uğur Hocam, meselenin biz somut tarafına gelelim, elle tutulur tarafına gelelim. Petrol fiyatları 107 doları gördü.
1: Evet.
0: İlk saldırılarda 110'u görüyor. Şimdi ikinci, doğru, bölümde konuşacağız. Ukrayna-Rusya savaşı ne yazık ki hiç bitmeye yakın değil. Evet. Bambaşka senaryolar var, konuşulan.
1: Hatta o üçüncü dünya savaşı. Hatta ben hep burada söylüyorum yani haberde. Kaliningrad'da çıkacak, Kaliningrad'da, evet, hatırlarsınız. Şimdi orada çıkacak yani.
0: Yani Avrupa'da gaz yok. Avrupa'nın LNG depoları boş. Avrupa kışa giriyor.
1: Evet.
0: Ukrayna-Rusya savaşı çıkacak. Yani Mahmut abinin söylediği gibi ABD zorlayacak. Bir ittifakla bu bölgede güvenliği sağlayacak. Hürmüz'de mayınları temizleyecek. Müdahale edecek. Belki NATO. Çünkü hala çok kızgın. Yani biz yardım istemedik ama ihtiyacımız yoktu diyor. Hala bunu dile getiriyor. Hı. Böyle mi problem?
1: Birinci Körfez'de, ikinci Körfez'de de şeyde yardım ettiler. Yani yardım ettiler derken.
0: Başta İngiltere.
1: Ha, dört tane, ha, Fransa da etti. Dört tane uçak yolladı. İkisi düşürdü Fransa. İkisini düşürdü zaten Saddam.
0: Ya bilmem bu kriz burayı ama aşmak zorunda. Ya Ukrayna Rusya yaşayacak Avrupa, evet, ya burayı aşmak zorunda.
1: Doğru.
0: Bu gerçek. Yani o zaman nasıl bir prototip var önlerinde liderleri?
1: Avrupa sıkışıyor işte, zaten bu Trump'ın da işine geliyor. Laf aramızda, Türkiye'nin de işine geliyor da onu fazla dillendirmeyelim. Bu Trump'ın çok işine geliyor. Kendisine bağlı olmasını istiyor. Avrupa'nın kendisine böyle baş kaldırmasına çok sinirleniyor. İspanya'ya korkunç kızdırdı. İtalya korkunç kızdırdı. Zaten Fransa, Almanya terhis olduğu bilmem ne, NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmişler. Bir daha önceden kızdırıyordu. Şimdi hepten, ama şimdi Almanya ne yapıyor? Silahlanıyor.
0: Evet.
1: Ve Almanya 2. Dünya Savaşı'nın intikamını alacak
0: mecbur
1: gibi.
0: Mecbur kalacak Avrupa Körfez'e müdahale etmeye. Hürmüz'e, Babülmendeb'e geliyor.
1: Belki direkt Ukrayna'ya doğru, yani Belarus'a doğru. Şimdi Belarus'ta çatışma çıkacak gibi görünüyor.
0: Bu krizi Avrupa çözmez. Kuzey'de.
1: Orayı, kuzeyi halledecek gibi.
0: Sizce Ali Fuat Hocam?
3: Şimdi Avrupa buraya gelmez. Bana göre de Trump istese bile ABD bu Orta Doğu'dan çekilmez. ABD'nin o hani bildiğimiz
1: derin yapısı. Yeri,
3: evet, derin yapısı kesinlikle Orta Doğu'dan çekilmez.
0: Hocam geçen sene hatırlıyorum. Yani 2025 Haziran'ından önce de şunu diyorduk. ABD asla İran'a saldırmaz. Yani hayır, o kadar alışılmışın dışında şeyler.
1: Zaten ABD bozan saldırmadı ama. İsrail saldırdı, yani Amerika'yı saldırttı. Amerika orada piyon oldu yani, saldıran İsrail yani.
3: Yanlış ya da bilinçli bir Mossad raporuyla işte, yok İran dini liderini öldürürsek İran dağılır gibi bir ya sahte ya da yan, daha doğrusu yanlış ya da bilinçli olarak.
1: Yani CIA'nin içine Mossad kanserli uğur gibi sızmış. Evet. CIA istediği gibi raporlu yani. Tabii. CIA raporları Mossad raporu aslında.
0: Ama nihayetinde
3: Trump'ı inandırdılar. Tabii. Yani bu, şimdi bu bölgeden
1: acaba ABD inandırdı mı, şantaj mı yaptı bir de?
3: Yani o da
1: Netanyahu'nun şantaj yaptı.
3: Şantaj oldu. Bakın bu bölgeden ABD'nin çekilmesi mümkün değil. Adam Diego Garcia'yı almak istiyor, İngiltere'den satın almak, evet, istiyor, kullanmak istiyor. Neden? Asya'dan gelen bütün
1: ama Hindistan ve Çin de var. Yani o Garcia i̇şte, şeyde Çin'in mini de vuruyor yani.
3: İşte evet hocam o bölgeyi kontrol etmek istiyor. Şimdi buradan çıkmak istenilmesi mümkün değil. Şunu hep söyledik, biraz önce de söylendi. Bakın ABD'nin niyeti bölgedeki ülkelerin vatandaşları, halkları, bölge ülkelerinin

0: demokrasiye kavuşması vesaire değil.
1: Hiç olmadı.
0: Kesinlikle değil. Hani ilk başta
1: tam tersine demokrasi isteseler oradaki demokratların kafası Amerika tam tersi hep faşistleri destekler. Hiç demokrasiyi sevmez.
0: Kıymetli hocam bakın ilk başta ne dedi geçen yıl? Biz işte İran halkını demokrasiye kavuşmasını istiyoruz. İran şöyle olsun böyle olsun. O zaman biz şunu dedik ya sen İran'ı istiyorsun da siyaset bilim açısından İran'daki mevcut yönetimle bu bölgedeki mevcut yönetimler arasında ne fark var? Buradakiler
1: hepsi
0: monarşi.
1: Hepsi totaliter, hepsi aynı.
0: Hepsi totaliter ülke. Peki sen bunlara, bu ülkelere demokrasi getirmiyorsun, istemiyorsun da İran'a niye getiriyorsun? Çünkü sen buradan para kazanıyorsun. Trilyonlarca dolar para götürüyorsun Körfez'den. İran'dan götüremiyorsun.
2: O zaman burada kalmaya devam mı edecek?
0: Bakın İran'dan para kazanmak istiyor abi.
2: Hocam şimdi siz eski bir asker olarak bir operasyonda bir sınır ötesi harekatta planlamanız nedir? Bir giriş planınız vardır. Devamı ve çıkış planınız da vardır değil mi? Hani bir finali vardır bunun.
0: Yok.
2: Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri de profesyonel bir ordu dünyanın en güçlü ordusu olarak burada bir giriş planı ve ardından da çıkış planı yok. Yapmıştır.
3: Yok öyle
2: bir.
3: Yok.
2: Çıkış planı yoksa yapmamıştır diye
3: düşünüyorum.
1: Çıkış planı şuydu Amerika'nın. Bakın, yok İran'da şey içeriden halk devri halk ayaklaması yok. O da olmadı. Tam tersine halk yönetimin yanında
2: tamam,
1: kilitlendi.
2: Ama olmadı da yani tek bir planı mı vardır? A, B, C, D, E planları yok.
0: Kendine o kadar çok güveniyordu ki ben İran'da yönetimi deviririm. Deviremezsem de kendime yakın bir iktidar kurarım. O bölgeden çekilirim. İran benimle de istediğim anlaşmaya oturur.
3: Hoca ben bunu bu teze katılmıyorum. Bakın Amerika'daki bir sürü dış politika uzmanları hepsi aynı şeyi söylüyor.
2: Ne diyorlar? Yani
3: diyorlar ki Trump yanlış yaptı.
0: Tabii yanlış yaptı.
1: Yanlış yaptı diyor. Zaten hepimiz aynı şey söylüyoruz.
0: Biz de aynısını söylüyoruz.
3: Ben de şöyle diyorum ya Trump yanlış yapmadı. Trump Amerika'nın bu bölgede istemediği bir ülke var. O da İran'dır. İran çünkü
1: tam
3: bakın İran bu bölgede onu. Stabil bir ülke toplulukları olmasını istemez. İran bölgenin bölgesel gücü olduğunu söyleyen Türkiye'ye karşı da bir biçimde pozisyon alan Suudi Arabistan'a karşı da pozisyon alan hatta bu ülkenin en etkili ülkesi benim diyen bir ülke. Bu Amerika'nın işine gelmiyor.
1: Ama daha güçlendirdi İran'ı şimdi.
3: Dur bir dakika. Amerika bakın Arap Baharı sırasında İran'ın önünü açtı. Sünnileri yola getirdi. Sünnilerin hepsini dize getirdi. Hepsinde darbe yaptırdı. Hepsinde kaos yarattırdı. Suriye'yi mahvetti. Amerika yaptı. Şimdi Amerika İran'ın kapasitesini düşürüyor. Zayıflatıyor. İran'ı çaresiz hale getiriyor.
4: Törpülüyor
3: daha dün
4: yani.
3: Trump diyor ki. Daha
4: törpülüyor.
3: Daha dün Trump diyor ki.
1: Amerika saldırmasa 28 Şubat'ta İran zaten devirecekti. Halk
3: yok hayır.
1: Acından ölüyor orada. Bayağı kızgınlık var yönetime karşı ama bir saldırdı. Halk kilitlendi. Konsolide oldu yönetimde. Daha önce İran-Irak Savaşı'nı hatırlamıyorum.
3: Bu bir teori.
1: 88'de de aynısı oldu.
3: Tamam hocam bu bir teoridir.
1: İran bir teori değil gerçek
4: bu. Bir dakika Uğur Hocam.
1: İran
4: Uğur hocam, bakın,
1: senlik devlet.
4: Bir konuda, devlet bir konuda müsaadenizle bir konuda size itiraz edeyim.
1: Buyurun.
4: Bakın İran'da İran'da Şii fıkhı gereği Şah döneminde bile geçerli olan hiçbir dönem geriye doğru bakın hiçbir dönem gücünü kaybetmeyen bir tarz vardır. Bu tarz şudur. İran halkı iç içe bulunduğu mollalara o ayetullahlara şunlara bunlara bağlıdır ve şu anda İran yönetimi ağırlıklı olarak bu kesimin elinde olduğu için İran halkının içerisinden aykırılar çıkar, komünistler çıkar, şahçılar çıkar ama marjinaldir. Dolayısıyla İran'da Amerika'nın şunun bunun arzu ettiği gibi İran halkının tümünün aç bile kalsalar İran halkının tümünün yönetime başkaldıracağı bir vasat bulmak imkansızdır.
2: Bu tarih sosyolojik yapı şey gereği mi Ekrem Bey yoksa baskıcı bir yönetim gereği
4: şimdi bakın,
2: mi?
4: Yani baskı o zaman, meselesi
2: hayır,
4: değil.
2: Şunu soracağım. Şah devrimi nasıl oldu? Yani Hümeyni devriminden bakın, önceki Şah devrimi nasıl
4: Şah'ın
2: oldu?
4: Şah'ın hakim olduğu dönemlerde bile Hümeyni İran'daki humus dediğimiz yani o dini yapının hakimiyeti dolayısıyla mesela Hümeyni uzaktan kontrolle Şah'a karşı insanları motive edebildi ve Şah'ı devirdi. Şu veya bu şekilde. Ama bakın bugün geldiğimiz durumda İran'da işte kim var? Ayetullah Müşteba Hameney. Ortada var mı yok mu? Hala belli değil değil mi? Gören yok. Ama onun adına verilen emirler şunlar bunlar var. Şimdi bakın bizim gibi değil. Suud gibi değil. Katar gibi, Umman gibi falan filan değil. Oradaki anlayışla, velayeti fakih anlayışıyla Gayip imamın dünyadaki temsilcisi kabul ettikleri Müşteba Hameney'in sözleri onlar için temel kuraldır.
2: Ama Ekrem Bey yani şimdi İran bir savaşta İsrail'e karşı diye konuşmuyoruz ama

0: Öyle. Aynen. O da savaşta.
1: Ama
0: da
1: bakın savaşta. İran halkı
2: o yaptırımdaydı.
1: 90 küsür milyonluk İran halkının büyük bir bölümü. Yani kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der.
0: Evet.
1: Amerika'nın şunun bunun ya da İsrail'in
0: işte arzu ettiği
1: gibi
0: söylüyorum.
1: Orada yönetimi devirip başına birilerini getirmeyi istemez. Geriye doğru baktığınızda çünkü bunun çok çok darbesini yediler. 50 yıllarda
2: daha sonra. Savaş saldırı sonrasında değil ama öncesinde.
0: Ben de aynı şeyi söylüyorum.
2: Öyle bir tehdit yokken Uğur Hocam diyor ki o tehdit orada da yokken belki değişimin yolu açılacak.
0: Yani Musaddık devrimini söylüyor.
1: Protesto etmek abi, falan filan normal bir şeydir.
0: Yani İran 3000 senelik bir devlet. Acem halkı çok iyi savaşan, vatansever bir halk.
2: Çözüneceklerini düşünüyorum yani, İran halkı.
0: Yani halk şey olduğu zaman saldırdı. Dış düşman geldiği zaman kilitleniyor. Bakın 80'de darbe olduğu zaman, 79'da Hümeyni geldiği zaman bütün Şah'ın generallerini, albaylarını hepsini idam etti. Kaçan kaçtı, ordu kalmamıştı. Darmadağın olmuştu. Tudeh, komünistler bir yandan, efendim Azeriler bir yandan ayaklanma vardı. Bir Irak'ı İran'ın üstüne bir saldılar. İran 90, o zamanki 80 milyon İran halkı bir kilitlendi yönetimde. Acemi, Azerisi, Türkmeni, Belücüsü hepsi bütün dünyaya karşı savaştı ve savaşı kazandı. Bütün dünya Irak'ı tuttu. Irak'ın en güçlü zamanıydı. İran'ın en zayıf zamanıydı. Gene İran savaşı kazandı.
3: Muhalif adam kaçmış Avrupa'da yaşıyor.
2: Biraz daha
3: geri döneceğim dedi. İran'a
0: bekleseler kendi kendine devrilecek. Yönetim devrilecek. Saldırdın zaman bu sefer de böyle. Eğer bu saldırı olmasaydı İran'da yönetim gitmiş. Peki, ama
2: yine bugüne gelelim. Yine bugüne gelelim. İran'ın desteklediği Husilere, bölgedeki Husilere. Yani Yemenli Müslümanlara zulümleri yıllarca, o ayrı. Ama biz İsrail'e karşı çok net bir duruşu olduğu için Yemen'deki Husilerin
0: en büyük zararı da o verdi.
2: En büyük zararı onlar verdi. O bir kenara koyalım. Yine parçalı bir yapı. Yine İran benzeri bir yapı. İran tarafından desteklenen ve İran'ın belki de son yani 30-40 yılına baktığımızda en yetenekli olduğu savaş konsepti üzerinden bir savunma hattı var.
0: Aynen.
2: Bölgedeki vekil güçleri vekil üzerinden.
3: Şunu diyelim.
2: Döndük dolaştık, İran'ın misillemesi yine bu en iyi bildiği tarıza geldi.
0: Öyle onu kurtarıyor.
3: Şunu diyelim yalnız, hocam da bilmiyorum nasıl katılır. İran Husilerle 2004'te Yemen'de varlığını irtibat kuruyor. Daha öncesinde Zeydi İmam'ı tamam İran'a gidiyor. Ama askeri anlamda etkinliğini ve siyasal anlamda etkinliğini 2004'te başlatıyor. Fakat Suudi Arabistan
2: olmasının sebebi ne 2024'ün? Yani tarihsel yani olarak özelliği
3: 2004 herhangi bir özelliği yok. 2004'ten itibaren orada.
0: Yani 20 senedir daha
3: tabii, 20 senedir orada. Ama daha öncesinde Zeydi İmam bu Husilerin imamı gitmiş orada eğitim almış. O ayrı bir konu. Fakat Suudi Arabistan'ın 1990'da iki Yemen, Kuzey ve Güney Yemen birleştiği andan itibaren bölgede etkinliği var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin etkinliği var. Farklı politikaları var. Şimdi onlar 90'dan itibaren Yemen'de bölgede bir politika izliyor.
0: Çünkü bir şöyle kral vardı böyle. Bir de sosyalist yönüm vardı. Onlar sosyalist. Kralı destekliyorlardı. Tabii.
3: Biri Kuzey, biri Güney.
2: Tamam.
3: Güneydeki sosyalisti, kuzeydeki sana yönetimi
0: o şey kralcı
3: kralcıydı.
0: Tamam. Şimdi, tam tersiydi yani.
3: Evet. Dolayısıyla buradaki Husilerin başındaki imam 2004 öncesi gidiyor. 2004'te de İran burada etkinliğini sürdürüyor. Tamam, onları vekil güç yaptı. Kendisine kullandı, İsrail'e karşı çok büyük zayiat verdi ama Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan etkisini daha önce 90'lara kadar götürebiliriz yani.
1: Vallahi peki, geleceğimiz noktayı ben lütfen. Size söyleyeyim mi?
2: Lütfen bugüne gelelim.
1: Geleceğimiz buyurun. Noktayı ben size
2: yani nereye gidiyoruz?
1: İleriye yönelik bir projeksiyon olarak söyleyeyim. Büyük buyurun. İhtimalle bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Sayın MİT Başkanımızın bir şekilde yani bu konuya el atmaları. Yemen'le, Husilerle, İran'la, Suudi Arabistan'la falan filan görüşüp ve eninde sonunda Husiler ve Zeydilerle görüşüp bu problemin eninde sonunda Müslümanlara kan kaybettirdiğini, eninde sonunda kazananın Amerika ve İsrail olduğunu,
0: İsrail
1: ne Husilerin, ne Zeydilerin, ne Yemenlilerin, ne de İranlıların lehine olmayan bu durumun mutlaka değişmesi gerektiğini onları herhalde ikna etmeleri gerekecek. Olur mu? Olur. Şu anda bakın benim bildiğim başkanımız.
0: Başka da çözüm yok zaten.
1: Pakistan-Afganistan arasında sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Şu anda benim bildiğim oralarda bu konuyu çözmek için orada. Pakistan-Hindistan konusunda çözüyor. Orada haritada gördüğümüz yerler var. Eritre, işte Somali falan filan. Dolayısıyla büyük ihtimalle tarihi tecrübelerden hareketle, bilgiden hareketle, kültürden hareketle Bir dakika arkadaşlar, şu anda bakın.

0: Şöyle bir tablo var. Siz İran ve İran ve Husiler olarak, Yemen'deki Husiler olarak Suudi Arabistan'ı olmaması gereken bir yere doğru iteliyorsunuz. Bu elinde sonunda Müslümanların kaybıdır. Tamam, bu konuda sizin haklı olduğunuz şeyler varsa görüşelim. Ama kusura da bakmayın, %30'luk bir kesim olarak ülkenin %100'üne hükmetmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Burada sürekli olarak Suud'u, sivil yerleri falan bombalamaktan ve Suud ekonomisini kötü duruma düşürüp onu Abraham Anlaşması'na gitmeye zorlamaktan vazgeçin. Ya bütün bunların konuşulup böyle bir çare bulunması gerek. Neden? Çünkü şu anda herkes karnından konuşuyor. Husiler diyor ki biz dinimiz için savaşıyoruz. Bir dakika Hacı abi, dinin için savaşıyorsan tamam, mezhebi farklılık olabilir ama.
1: Resmi olarak bir irtibatımız olur mu bu kanaldan?
0: Yani yollar bulunur. Resmi olması şart değil. Olması şart değil. Şimdi bakın, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini yabana atmayalım. Nedeni? Suud, Yemen'le, Husilerle başı dertte yıllardır bombalıyor. Orada da yazmışız. Netice alamıyor. Niye alamıyor? Bombalamakla netice alamazsınız. Burada Türkiye'nin terörle mücadelesinden aldığı tecrübesi var. Türkiye'nin Karabağ'dan aldığı tecrübe var. Libya'dan aldığı tecrübe var. Suriye'de kazandığı tecrübe var. Balkan ülkelerinde kazandığı tecrübeler var. Problem çözen bir ülke Türkiye. Oyun kuran bir ülke. Ve dolayısıyla bence burada herkesin karnından konuştuğu, herkesin kafasına uygun işler yaptığı o yerde bir şekilde ağırlığını koyarak bu işi çözebilir. Mekke Anlaşması bunun için belki de ciddi bir fırsat.
1: Peki evet. Uğur Hocam, Pezeşkian gidecek mi Birleşmiş Milletler'e sizce? Verdiler bize yine.
2: O gider.
1: Ya yani, böyle bir konjonktürde Pezeşkian yani ölüm listesindeyken ABD'nin, İsrail'in. Yok,
2: Pezeşkian ve Arakçı ekibini zaten ABD falan, onlara kalsa zaten bu savaşta bitmişti. Evet. Yani Pezeşkian, biz onlar Cumhurbaşkanı diye bakıyoruz da maalesef adamcağızına unvanı Cumhurbaşkanı ama yetkisi İstanbul'daki Bakırköy Belediye Başkanı kadar yoktur. Bakırköy Belediye Başkanı trilyonlarla
0: hükmediyor. Hocam ondan biraz fazladır.
2: Biraz fazla olsun hadi. Tamam. Beyoğlu Belediye Başkanı. Çünkü oradaki bütün paralara hükmedenler şeyler bu. Devrim muhafızları, kamu iktisadi teşekkülleri, bürokrasi, sadece ordu değil, bütün devlet onların elinde.
1: Tamam, o nihayetinde bir
2: o sembolik de olsa Cumhurbaşkanı.
1: Sembolik olsa bir elçi gibi gidecektir.
2: Amerika'nın da Batı'nın da bir karşıtlığı yok ona. Dolayısıyla yani ona
1: Arakçı da gidiyor. Efendim? O zaman Arakçı da gidecek.
2: O Arakçı'ya da bir karşı.
1: Yani şöyle, Suudi Arabistan ABD saldırısında bir ülke, düzeltiyorum, İran ABD saldırısında bir ülkeyken şimdi Birleşmiş Milletler içinde olsa yani Amerika'ya gitmesi, böyle bir dönemde New York'a gitmesi.
2: Ama Amerika Birleşik Devletleri resmi ziyaret yapmıyor. Birleşmiş Milletler'e gidiyor.
1: Resmi ziyaret yapmıyor da o topraklara gidiyor nihayetinde. Gitsin yani. İyi niyetinin beyanı mıdır İran'ın?
2: Tabii. O zaten hep iyi niyetti. Zaten biz biliyoruz yani, Arakçı'ya kalsa bu savaş zaten 28 Şubat'ta da başlamazdı.
1: Sadece Arakçı kendi iradesiyle gitmiyor sonuçta. Bir ortak fikir var ki gidiyor.
2: Ha yani Moğollar da izin verdiler herhalde. Yani ya da karşı çıkmadılar en azından.
0: Ya Netanyahu bile gidiyor ya.
1: Ya Netanyahu'na gitmek için.
2: Netanyahu'yu tutuklayacaklardı. New York Belediye Başkanı gelsin tutuklayacağım dedi de başka bir havaalanına gönderiyorlarmış şimdi. Yani dolayısıyla Arakçı'nın gitmesi.
1: Çok mümkün değil de bence gitmesi sanki İran gerçekten bir zeytin dalı uzatacakmış gibi.
2: Ama bakın
1: gibi.
2: İran tek İran değil işte. Arakçı ve Pezeşkian her zaman zeytin dalını uzatıyordu. Ama yetki onlarda değil.
1: Ama hocam bu Pakistan'a gitmeye benzemez yani. New York'a gitmek, Ali Fuat hocam yanılıyor
2: mu? Ama Birleşmiş Milletler'e gidiyorsunuz
3: gider,
2: yani.
3: Birleşmiş Milletler'e gidiyor. ABD'ye gidiyor.
2: Kendini yani. Niye o kadar izole etsin ki?
3: Trump ziyaret zaten, ya da şey yani, değil.
4: Trump Amerika'sı bu kapıyı hep açık tuttu. Tabii. Yani Pezeşkian Arakçı ilişkileri hep açık tuttu.
3: İran milli takımı gitti spor müsabakası. Yani siyasetçi
2: yani Amerika açısından da doğru bir şey.
1: Onlar da çıktı girdi çıktı.
2: Hayır,
1: girdi.
2: Amerika açısından da Pezeşkian'a vize verme doğru bir şey. İran açısından da Cumhurbaşkanı'nın gitmesi doğru bir şey.
4: Şimdi orada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Pezeşkian da Arakçı ekibi, daha ılımlı ekip diyelim bunlara. Şimdi tabii bunların hani doğru gücü yoktur falan diyoruz da haklı olmalarını anlatabilecek argüman da sunamıyorlar. Niye? Çünkü İran kaybedeceği kadar kaybetti. Yani oradaki radikal muhafazakarlar diyor ki bundan daha kötüsü olamaz.
1: Ekonomik olarak daha en fazla.
4: Bundan daha kötüsü olamaz. O zaman biz Amerika'yı yakaladığımız bu noktada hürmüzü bırakmayalım. Böyle bir argümanı var. Şimdi buna karşı iç siyasette çok fazla bir şey söyleyemezsin. Çünkü zaten senin her tarafını mahvetmiş Amerika. gelmiş vurmuş yıkmış çocuklar.
0: Ve ne güzel Husiler kanalıyla Babul Mendebi de şimdi
4: veriyorsun, kontrol ediyorsun.
0: Adam diyor ki yani vekalet savaşları maalesef devam
4: ediyor. Mesela bir Amerikalı

0: Şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki eli kötü ama iyi oynuyor. İran için.
1: İran için mi?
0: Tabii eli kötü ama iyi oynuyor.
2: Güzel bir terim bu.
0: Enteresan bir şey. Bak hakikaten iyi oynuyor. Satrancı iyi oynuyorlar.
2: İyi oynuyor.
1: Ne yapsın bir de? Acil reklama gitmem gerekiyormuş. Mahmut abi müsaadenizle devam edeceğiz. Çok kısa bir ara.
3: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de gelecek 3 yılda büyümeyi ve ülke refahını artıracak kamu yatırımlarına öncelik verilecek. Özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı projeleriyle özel kesimde üretim maliyetlerinin azaltılmasını, yeni üretim kapasitelerinin oluşturulmasını, böylece üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelişmesini destekleyecek projelere odaklanılacak. İmalat sanayisi sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beşeri, fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji ve eğitim gibi yatay alanlar ile tarım ve gıda, turizm ve savunma sanayisi alanlar öne çıkartılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Her şeyin tam çok profesyonelce planlandığını görüyoruz.
6: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. 45'i yabancı uyruklu 201 kişi gözaltına alındı.
5: İsrail'i vatandaşlarla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmadığı, diğer ülke vatandaşlarının hedef alındığı tespitleri de yapılmış.
7: Ayrım da yapıyorlar yani.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. İlk operasyonda 175 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada bu sayı 201'e yükseldi. Gözaltına alınan 201 kişiden 45'inin 21 farklı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşları da gözaltına alındı.
5: Bu call center'larda İşte farklı dillerden, farklı ülkelerden arayan vatandaşların konuştuğu dilleri konuşabilen kişiler oturtulmuş.
6: Operasyonda 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Şebekenin sahte forex yatırım reklamlarıyla mağdurları sisteme çektiği belirlendi. Mağdurlara ekranlarda sahte kar gösterildi. Paralarını çekmek isteyenlerdense vergi ve hesap blokesi gibi bahanelerle yeniden para istendi. Çağrı merkezi çalışanlarına kod ad verildiği, mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayeleri hazırlandığı ortaya çıktı. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testinden geçirildiği de belirlendi.
5: Ajan tabir edelim. Yani kendilerinin kimliğini ortaya çıkabilecek bir kişi içeriye sisteme sızmasın diye de bir yalan makinesi testinden geçirdikleri tespit edildi.
6: Öte yandan İsrailli şüphelilerin banka hesaplarında milyonluk para trafiği tespit edildi. İlker Hason'un hesaplarında 34 milyon liraya aşkın para girişi, Karolin Hason'un hesaplarında ise 22 milyon liraya aşkın para girişi belirlendi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Akıllı şehirlerde 2030 yol haritası hazır. Bu süreçte yapay zeka, veri yönetimi ve dijital güvenlik öncelikli olacak.
8: Türkiye'nin akıllı şehirler vizyonunda yeni bir dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge ile birlikte 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmen yürürlüğe giriyor.
6: Türkiye'nin akıllı şehir vizyonunda yeni dönem başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçiriliyor.
9: 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında 81 ilimizin interaktif dijital ikizleri oluşturulacak. 187 belediyede akıllı şehir birimleri kurulacak. Yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler

0: şehir altyapılarına entegre edilecektir.
1: Yeni dönemde şehirlerden kırsal kesimlere kadar tüm alanlarda dijital güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulması öngörülüyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla hazırlanan planla şehirlerde daha entegre, verimli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Düzenlemeyle mükerrer yatırımlar önlenecek, kaynaklar daha verimli kullanılacak. Planla birlikte akıllı şehir sistemlerinde ortak standartlar ve birbirleriyle uyumlu sistemler öne çıkacak. Yeni dönemin önemli başlıklarından biri de yapay zeka. Yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak. Öte yandan teknolojik dönüşümle birlikte dijital güvenlik de merkezde olacak.
2: A Haber Radyo.
3: Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden satır arasına. Şimdi güneyimizdeki gerginliği konuştuk. Yani bu kadar gerginliğin ortasında bir noktaya varılacak ama nereye varılacak? Özellikle de biz neresindeyiz? Yani bu gerginliklerin dışında kalabilmeyi başarıyoruz ama bir noktada bizi de etkileyecek bir şey olabilir mi? Endişemiz de bu yönde aslında. Hani kamuoyu olarak da endişe bu yönde. Bir yandan Körfez'deki gerginlikler, bir yandan da kuzeyimizdeki, yani Rusya her an Avrupa'da bir ülkeye saldırabilir endişesi. Hatta analistler diyorlar ki o bu hafta gerçekleşebilir. İşte CIA başkanı gitti. Hemen ardından Witkoff gitti Kushner'le birlikte. Apar topar bu kadar çok ABD ziyareti Moskova'ya niye oldu? Bunu konuştuk. Şimdi Rusya daha ılımlı açıklamalar yapar. Uğur Hocam dedi ya, hani eğer askeri kanattan sert açıklama, yarın vuracağız, bugün diyorsa orada diplomasiye gidiliyordur. Evet. Sakin açıklama varsa korkun. Putin çok sakin açıklama yapıyor diyor. Yani gerek yok bu kadar artık, tamam. Ya biz Avrupa ülkesine saldırmayacağız diyor bugün itibariyle. Ama Avrupa
4: bugün saldırmayacak ama bir hafta sonrasını kim garanti ediyor?
3: Avrupa teyakkuzda. Arka arkaya gelişmeler var. Almanya Rusya ile olası bir çatışma için hastanelerini hazırlıyor mesela. Litvanya tahliye planlarını güncelledi. NATO güçleri Baltık'ta askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Belarus güçleri Litvanya yakınlarında büyük ölçülü askeri tatbikatlar yaptı. Politico dergisinin iddiası var. Avrupa liderleri giderek artan Rus tehdidinden dolayı uyarılarda bulunuyorlar diyorlar. Özellikle de Polonya, ki en sert açıklamalar Polonya'dan geliyor. Rusya'nın NATO ülkelerine kaza süsü verilmiş drone füze saldırıları düzenleyebileceği uyarısını yaptılar bu hafta. Macron siyasi liderler ve istihbarat şeflerini Elize Sarayı'nda topladı. Acil bir toplantı yaptı. Güvenlik toplantısı yaptı. Bugün yaptı o toplantıyı Macron. Ve en tarafsız olarak baktığımız, dünyadaki tarafsızlığı timsali ülke İsviçre bile.
4: 800 senedir tarafsız. 800 senedir.
3: Yani onlar bile diyor ki yeni güvenlik stratejiyle savunma kapasitemizi artırmamız lazım. Bu yönde adımlar atmamız lazım. Bugün Meloni'nin bir açıklaması vardı. Meloni diyor ki ya bu savaşı bitirirse Rusya bitirir. Tahliye gelmeyelim. Ya herkes endişede. Eskiden mesela İtalya da böyle daha sert açıklamalar yapıyordu. Rusya duruldu. Avrupa sertleşti. Belli ki tehlike geliyor diyebilir miyiz Uğur Hocam?
4: Ay zaten tehlike 2 senedir belliydi zaten. Yani niye kimse anlamıyor benim? Ben anlatıyorum. Bakın şu Kaliningrad'ı söyleyen benim, size orada boyamışsınız NATO Rusyası'nı.
3: Buyurun
4: zaten,
3: gelin anlatın. Tekrar ne anlattınız?
4: Yani
3: bize de,
4: biz devam
3: ediyoruz.
4: Bakın 1933'te Hitler iktidara geldikten sonra Japonya Mançurya'yı aldı. İtalya Mussolini gitti Arnavutluğu işgal etti. Habeşistan'ı işgal etti. Hitler Ren bölgesine asker soktu ki Versay'a göre sokmaması lazımdı. Ondan sonra gitti Avusturya ile birleşti. 36'da Anzus dedi. Birleşmemesi, yasaktı birleşmesi. Ondan sonra Çekoslovakya'nın Sudetland bölgesini aldı, bir kısmını. Verdiler ona, almaması lazım. Bütün Çekoslovakya'yı işgal etti. Onu da peşkeş çektiler, bir şey demedi. Ondan sonra Memel, işte Kaliningrad, yani Königsberg, orayı alacağım dedi. Ona da al dediler. Ona da bir şey demediler. Zaten savaş çıkmıştı. Yani 33-39 arasında bir sürü savaşlar, topraklar el değiştiriyor, devletler gidiyor. Kimsenin umurunda değil. Aman sakinleştirelim Hitler'i diye. En sonunda Polonya'ya, gene işte savaş oradan çıkacak, gene Kaliningrad Polonya'dan çıkacak. Polonya'ya şey garanti vermişti Almanya ile Fransa. Rusya ile de, yani komünist Stalin'le faşist ya da nazist Hitler anlaşma yaptılar. 22 Ağustos 1939 Ribbentrop

0: Molotov paktı diye. Molotov, Stalin'in Dışişleri Bakanı, Ribbentrop'ta Hitler'in Dışişleri Bakanı. 22 Ağustos. Bir gün sonra da 23 Ağustos'ta Hatay'ın Türkiye'ye katılmasına izin verdi Fransa. O anlaşma daha referandum yapılmıştı, şudur budur, ama hala Fransız mandası altındaydı. Çünkü biliyor ki Fransa, bu ikisi anlaştı, Almanya bana Paris'e çökecek. Nitekim çöktü. 6 haftada çöktü. Yani şey olarak da. Dolayısıyla savaşın çıkacağı belliydi. Ve 22 Ağustos'taki o Ribbentrop-Molotov protokolü, tam bir hafta sonra 1 Eylül'de Hitler batıdan, Stalin de doğudan girdi, 19 günde Polonya'yı işgal ettiler. 3 Eylül'de de bu sefer garanti verdikleri için savaşa girmek zorunda kaldılar. Fransa ve İngiltere ikinci Dünya Savaşı çıktı.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda.
0: Şimdi aynısı.
1: O süreçte gelişemedi. Avrupa ile Rusya o defteri bir türlü kapatamadı.
0: Bir kapanmadı.
1: 2022'de Ukrayna üzerinden o defter yeniden aynen açıldı. Şimdi bugün siz ne diyorsunuz da yıllardır 2022'den beri kimse beni anlamıyor diye serzenişte bulunuyorsun.
0: Ya, burada çıkacak savaş bitmedi. İkinci Dünya Savaşı nasıl Birinci Dünya Savaşı bitmemişti? Versay haksız bir anlaşmaydı, bitmedi. İkinci Dünya Savaşı çıktı ve Amerika'daki bütün uluslararası ilişkiler kitapları, bütün diplomatlar bunu söylüyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası haksız anlaşmalar yüzünden İkinci Dünya Savaşı çıktı diyorlar. Fransa'yı hep kızdırıyorlar. Fransa'nın yüzünden, İkinci Dünya Savaşı, Fransa'nın intikam alma yüzünden çıktı. Kapanmamıştı Birinci Dünya Savaşı'nın defteri. İkinci Dünya Savaşı'nda defteri kapanmadı. Almanya için kapanmadı. Bütün Doğu Almanya'sı aldılar. Tazminatları, bilmem neleri yaptılar. Tecavüz ettiler. Her şeyi, Almanya'nın bütün kültürel varlıklarını aldılar. Rusya'ya götürdüler. Fabrikalarını söktüler, götürdüler. Polonya'ya verdiler topraklarını. Almanya bilendi, bilendi. Sustu, sustu, sustu. Ama ne oldu? 80 sene sonra 127 milyar euroluk silahlandı. 80 sene 1 milyar euro bile silahlanmamıştı. Almanya şimdi savaşa hazır. İkinci Dünya Savaşı'nın rövanşını alacağım diyor. Rusya'da Soğuk Savaş'ın rövanşını alacağım. Rusya'da Berlin'e kadar gelmişti biliyorsunuz.
1: Amerika'da
0: ne oldu? Soğuk Savaş'la bütün onu 1000 kilometre doğuya attılar. Elinden Doğu Almanya'yı aldılar, Polonya'yı, Çekoslovakya'yı, Varşova Paktı'nı aldılar, Comecon'u, Cominform'u, hepsini aldılar. Rusya'da bu sefer Soğuk Savaş'ın intikamını alacağım. Ben Sovyet Rusya'sının topraklarına
1: tanıdım. Nasıl anlaşabilirler? Şimdi New York Times'ın geçen hafta bir harita, yani bir makalesi vardı. O makaleyi haritaya dönüştürdüğünüzde, Uğur Hocam gelir misiniz? Burada daha anlamlı olacak. Diyor ki zaten Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri Alaska'daki o anlaşmada mütabık. O anlaşmaya göre Ukrayna'nın bazı toprakları Belarus'a verilecek. Evet. Bazıları Rusya'ya verilecek. Zaten Amerika Birleşik Devletleri...
0: yapmışlar. Burası verildi zaten. Gitti. Bu kırmızı. Orası
1: çıkardık.
0: Kırmızı. Şurası da şöyle gene kırmızı olacak. Buraya
1: ben
0: gelecek.
1: De buradaki kıymetli madenleri anlaşmasını
0: altları
1: yaktı.
0: Altları da onlar da Amerika'ya
1: bizim
0: gitti.
1: Bizim anlaşmamız bu. Bitti. Buna zorluyor mu Amerika Avrupa'yı?
0: Evet.
1: Avrupa buna hayır diyor. Avrupa silahlanıyor.
0: Hayır, Avrupa hayır falan demiyor. Avrupa Ukrayna'nın falan umurunda değil. Avrupa şuna bakıyor. Rusya ne kadar çok burada zayiat verir. Ne kadar çok burada takılır. Ne kadar çok geç benim üstüme gelir. Rusya'nın ne bir eninde sonunda o kaybeder. Bakın Rusya yani buradaydı.
1: Buraya gelirse buraya da gelir. Buraya da gelir.
0: Gelir ama işte orada zayiat versin. Sünger gibi zayiat versin.
1: Öteleyim.
0: Öteleyim.
1: Yine
0: bakın,
1: bir
0: al, buradaydı. Berlin'deydi Rusya. Bu kadar yeri geri attırdılar. Ben diyor Rusya buraya alacağım. Almanya da buradaydı. O da bu kadar yere geri attı. Ben de oraya alacağım diyor. Ha gene Ribbentrop-Molotov protokolü gibi ilk başta bir Almanya ile Rusya anlaşması da olabilir. İlk başta geçici süre için. O da olabilir. Bir şekilde Doğu Avrupa'yı paylaşabilirler de onu bilemiyorum. Ama şu anda Amerika ile Rusya anlaştı. Onu biliyoruz. Amerika ile Rusya anlaştı. Amerika'nın dediğim gibi derdi değil. Siz bana biat edeceksiniz. Madem etmiyorsunuz. Ne dediniz siz bana? NATO'nun beyin önümü gerçekleşti. Öyle mi? Efendim sen bizi korudun 45 sene. 90'da öyle diyorlardı Amerika'ya. Sağ ol, seni terhis ediyoruz. Teşekkür
1: NATO'nun
0: ederiz.
1: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen bizzat Trump değil mi hocam?
0: Macron da dedi. Macron. Fransa dedi. Fransa dedi.
1: Ama ilk Trump dedi yani.
0: Fransa, yok Trump sonra dedi. İlk Fransa dedi onu.
2: İlk Fransa.
0: Daha önce 1990'larında Almanya Fransa ikisi birden dedi. NATO bitti, artık çekin gidin. Ruslara karşı bizi korudunuz, gidin dediler. Öyle mi dedi Amerika? O zaman Bush, baba Bush zamanı. Giderim tabii. Memnuniyetle dedi. Bir Irak'ı Kuveyt'e saldırdılar. Kuveyt'i bir işgal ettirdiler. Petrol çıktı 16 dolardan 40 dolara. Aman biz ettik, seni eleme, gel bakalım dediler.
1: O yüzden mi Trump yeniden iktidara gelince tabii Ukrayna'ya yardımları kesti?
0: Tabii tabii, hiç umurunda
1: ama
0: değil.
1: Ama geçen hafta 2 milyar dolarlık bir silah gönderme kararı aldı Ukrayna.
0: Parasını almıştır onu.
1: Ha, ticaret
0: ya
1: diyorsunuz.
0: Almanya'dan ya Fransa'dan falan ya da Ukrayna'da almıştır o parayı. Ticaret, bedavaya göndermez bedava artık. 300 milyar dolar sana diyor Biden verdi para diyor. Benden zırnık yok sana diyor yani.
1: Satın almak istersen. Ha,
0: parasını verirsen al diyor yani. Hmm. Şimdi dediğim gibi Almanya Fransa'nın umurunda değil Ukrayna.
1: 2,6 milyarmış.
0: Evet, fark etmez yani. Amerika için paradır. Rusya'da silah satar. Hatta İran'a da satar. Yani Amerika İran'a silah sattı, bunu biliyoruz. Televizyonlarda, YouTube'larda bakın. Yarbay Oliver North davası, İran-Irak savaşı'nda Nikaragua'lı şeylere
1: açıktan destek, sadece yani silah satmak değil yani ABD'nin.
0: Ha yani kimseye silah satmayacaksınız diyordu. Bütün dünyaya ambargo koyuyordu İran'a. Kendi el altından sattı. Kimse petrol almayacak İran'dan diyordu. Dünyada 40 dolarken petrol 12 dolara kendisi İran'ın petrolünü sömürdü. Yani Amerika'nın dediğine bakmayın, yaptığına bakın siz yani. Hani doktorun dediğine bakmayın diye yaptığını diye. Dolayısıyla Ukrayna Avrupa'nın hiç umurunda değil. Ukrayna Slav bir unsur, Rusya'da Slav bir unsur. Ukrayna Ortodoks, Rusya'da Ortodoks. Dinleri falan %90 aynıdır. Hiç bunların Katolik Protestanlarla bir ilgisi yoktur. Tarihi, kültürel, ticari falan hiçbir ilgisi yoktur. Tek Avrupa'yı ilgilendiren Rusya, burada ne kadar çok zayiat verir, ne kadar burada kırılırsa, ne kadar geç üstüme gelirse o kadar iyi.
1: Zaten Rusya'nın söylemleri de Ukrayna'da, yani Zelenski dışında hani Ukrayna ile ilgili bir sıkıntısının olmadığı, yani Ukrayna'da Nazi benzeri
0: tabii
1: bir yönetimin olduğunu.
0: Siz diyor Avrupalılar, siz yapıyorsunuz, siz yoksa da siz diyor bunu kışkırtıyorsunuz, siz böyle savaşı devam ettiriyorsunuz diyor. Haklı Putin burada. Haklı. Yani bitmişti İstanbul'da.
1: Tamam, ne olacak? Peki endişelerinde ne kadar haklı şu an Almanya? Silahlanıyor. Bu gibi adımları atıyorlar. Fransa evet topluyor bugün acilen Elize Sarayı'nda tüm güvenlikçileri, istihbaratçıları. Yani Rusya'da ben not almıştım Putin'in açıklamasını, bir görürsen onu okuyacağım. Çok makul konuşuyor. Yani hiç böyle değildi Rusya Avrupa'ya karşı. Evet. Endişelendiren taraf da bu oldu.
0: Sizin i̇şte o zaten. Yani diplomasideki makul konuşuyorsa özellikle hazırlığını yapıyordur alttan.
1: Ha, bu hafta ne olacak?
0: Bu hafta o kadar, bu haftaya o kadar şey yapmayalım da, o kadar bu hafta falan değil ama bu sene çıkmadan savaş büyüyecektir.
1: Bakın. Diyor ki Putin, bazı Avrupalı liderler açıkça savaşa hazırlandıklarını beyan ediyorlar.
0: Doğru.
1: Ukraynalılar ise piyon, top yemi olarak kullanılıyorlar.
0: Çok doğru.
1: Ukrayna'nın sözde Avrupa değerlerini, demokrasiyi koruduğunu söylüyorlar. Ukrayna'daki rejim çoktan diktatörlüğe dönüşmüş. Yani demokrasiyi nasıl savunabilir diyor. Bizi korkutmaya mı çalışıyorlar? Bunun imkansız olduğunu herkes biliyor. Amaçları müzakere yönetmek diyor. Yani Avrupa'nın amacı bizi korkutmak değil, müzakere yönetmek diyor. Baltık Denizi'ndeki tatbikatlar, sivil gemilerin ele geçmesi, bunlar prova. Uluslararası hukuktan bahsederler ama sivil gemileri ele geçirmeye çalışırlar Avrupalılar diyor. İnsanın şunu söyleyesi geliyor. Gelin dostça yaşayalım, yoksa karşılık vermek zorunda kalırız. Ha. Yani bunu diyen
0: yani Rusya vuracağım sizi. Yani bakın ayağınızı denk alın
2: ya,
0: diyor Avrupalılara.
2: Ya.
0: Yani Ukrayna'yı falan böyle
2: ya,
0: benim sütletmeyin. Ben size bunun hesabını sorarım.
2: Vuracağım demiyor adam yani. Adam 2007'den beri bastas bağırıyor. Gelin ortak nokta bulalım diye. Siz adamı illa vuracağım diyor. Tam Avrupalılar gibi söylüyorsun.
1: Ne fenasınız yani,
0: bak şöyle. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Açık ve net söylüyor adam.
2: Sen öteki tarafta Avrupa. Şimdi bu iş tabii başka boyutu da var bu işin. Bu küresel hesaplaşma var. Küresel çöküşün getirdiği sonuçlar var. Bir emperyalist paylaşım savaşının eşiğindeyiz. Oraya geldik. Kim çökecek, kim ayakta kalacak daha belli değil. Ama burada bu işi kim kışkırtıyor'a bakmak lazım. Kim kışkırtıyor? En çok kaybeden Avrupa kışkırtıyor. Çünkü Avrupa artık bir siyasi aktör olmaktan çıktı neredeyse.
0: Ha, buradaki savaşı diyorsun değil mi? Ha,
2: buradakini
0: tabii
2: de diyorum, şu andaki
0: Ukrayna'yı kışkırtıyor doğru.
2: Yani bütününe baktığın zaman ya büyük güçler arasında bir kavga olacak. Bu güçlerin biri ABD'dir şu anda, geriliyor. Biri de Çin'dir. Şimdi bu arada diğerleri de ulan biz ne yapacağız? Çünkü niye? Sistem sarsılıyor. Bir defa küresel siyasal sistem çöktü. Ekonomik sistem nereye gideceğini bilemiyorlar. Yeni yapay zeka geliyor, dijital geliyor, üretim değişiyor, sistem değişiyor. Buna ayak uydurmak zor. Şimdi bunun için silahlanıyorlar ki belki biz ayakta kalırız diye.
1: Hmm.
2: Şimdi burada bir yerden bir savaş kopacak. Yani bir yerden bir patlama yaşanacak. Bu Avrupa'dan mı çıkar? Büyük ihtimalle Avrupa'dan çıkacak.
0: Buradan çıkacak, buradan.
2: Yani ben oradan, ben Rusya'nın bu konuda diğerlerine göre daha sağduyulu davrandığını düşünüyorum.
0: Ha ben de yani ben bütün evet, sağduyulu
2: davranıyorum.
0: Başından beri haklı buluyorum.
3: Şunu söylemek lazım, bakınız.
1: Ali Hoca, Ali Fuat Hocam size gelirken NATO askeri şefinin bir açıklaması

0: Siz de buyurun isterseniz bir onu
1: dinleyelim. Şimdi bir şey daha ekleyeyim. Şimdi bugünlerde çok böyle alevlenmesinin bir nedeni de bak Rusya'da seçim var. Fransa'da seçim var. Almanya'da seçim var. Ve şöyle bir korku yaşanıyor. Bu Avrupalılar diyor ki Rusya ile iyi ilişki kuracak yeni AfD gibi partiler geliyor. Aşırı sağcı partiler geliyor. Onlar kurmadan bu gerilimi derinleştirelim gibi hesap da yapıyorlar. Yani birçok boyutu var işin.
0: Şimdi, Rusya'da da seçim var mı? Bu mu o seçim? Yani meclis seçimi yapıyorlar. Hani evet, o çok etki eder mi politikalarına bilmiyorum.
2: Yok, Putin'e hiç etki etmez.
3: Burada affedersiniz Merve Hanım, hocalarıma bir soru sormak istiyorum. Bakın Rusya Ukrayna ile yaptığı savaşta zannediyorum konvansiyonel silahlı gücünde, araçta, edeva, şunda, bunda falan ciddi kayıplara maruz kaldı.
2: Evet.
3: Dolayısıyla 2026 Eylül ayının ortalarında olduğumuz günlerde hani buradaki ihtimallerden hareketle Rusya Avrupa arasında bir çatışma ya da Rusya'nın bunu kışkırtması falan gibi bir şeyler için Rusya'nın kendini derleyip toparlaması lazım. Neden? Ciddi kayıpları oldu Ukrayna'da. Evet. Dolayısıyla mesela böyle bir şeyin ne kadar zaman alabileceği konusundaki fikirlerinizi merak ederim.
2: Ben şimdi, yani asker konuşmadan önce ben yani sivil olarak söyleyeyim, siyasi tarihten bahsedeyim.
0: Diplomasi, askeri,
2: evet.
0: Her görüşü alacağız.
2: Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon Sovyet vatandaşı, Rus demiyorum.
3: Evet.
2: Yani Sovyet. Niye? Tabii. Daha Kazak, Kırgız, Özbek falan. Daha çoğu Türk'tü onların yani. Yani Slav azdı ama neyse Sovyet vatandaşı öldü ama Rusya savaştan süper güç olarak çıktı. Ha, şimdi burada büyük konvansiyonel zarar verdi, doğru. Savaşacak asker bulmakta zorlanıyor. Efendim Tartus'tan, Suriye'den askerleri çekti. Kuzey Kore'den 20 bin asker aldı. Zorlanıyor içeride asker bulmakta. Evet, doğru. Ama çok kısa zamanda böyle büyük bir savaşta toparlanabilecek. Coğrafya olarak çok büyük, nüfus olarak büyük, doğal kaynaklar olarak büyük, rezervi büyük bir ülke. Ne Napolyon yenebildi onu, General Kışı, ne Hitler
3: hocam,
2: yenebildi.
3: Hocam savunma ayrı bir şey. Ha? Savunma ayrı bir şey. Şimdi tamam. Rusya'ya saldıran
2: ama
3: yok.
2: Ama saldırırken de Paris'e falan gitmeyecek. Adam ne yapacak? Şuraları alacak, Baltık'ı alacak, şurayı alacak, bitirecek öyle. Berlin'e falan hocam, gitmeyecek merak etme.
4: Bakın ben şunu söyleyeyim.
3: Nüfus, hinterland şu bu falan filan tamam da oraya gitmek için işte bir şeyler lazım.
4: Şimdi şunu söyleyeyim ben katkı olarak bakın bu Rusya hocam biraz önce söyledi şunu kaybetti bunu kaybetti. Evet eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 2022 Mart ayında bunu her yayında da söylüyorum ne dedi? Bizim amacımız Rusya'yı yıkmak değil zayıflatmak. Fakat bu zayıflayan Rusya Ukrayna'da istediğini alamayan Rusya. Sayın hocam burada dediğiniz bu yerleri nasıl alacak?
1: Nasıl alacak?
4: Nasıl alacak?
1: Bir de Polonya'yı nasıl alacak? Ya?
2: Her zaman nüfusu 1,5-2 milyon.
4: Tamam da onlara saldırdığı zaman, onlara saldırdığı zaman kim çıkacak?
2: Madde. Tamam 5. madde NATO çıkacak. Ama onların hepsini bak ben size söyleyeyim. Akşam girer sabah teslim. Ya, bak zaten burada yazmışlar. Litvanya
4: akşam girip
2: yapıyorlar.
4: Sabah çıkması önemli değil. Burada zaten Avrupa'nın istediği de NATO'nun işte sisteme girmesi.
2: NATO'da kim siz, savaşacak? Amerika, Türkiye'yi çıkart, Amerika'yı çıkart. Kim savaşacak? Hadi buyurun.
4: Zaten Putin'siniz, NATO'yu karşınıza almak ister misiniz?
2: Vallahi Amerika'sız, Türkiye'siz NATO'yu alır karşısına.
4: Peki, burada kıta Avrupa'sı savaşa girerse Amerika girmez mi? Zaten adam istiyor.
2: En
4: savaşacak adam
2: girer.
4: En sonunda girer.
2: En sonunda girer.
4: Normandiya'da olduğu gibi girer. Ama girer.
2: Ha, o zaman. Yani Birinci bunu, Dünya Savaşı'nda ne zaman 1918'de
0: NATO'nun girer. Askeri temsilcisi de bunu söylüyor. Beşinci madde vurgusu var. Bir az önce sesini dinleyelim demiştim. Evet. Tam da oraya gelmişken konu. Eda'cığım açabilir miyiz tekrar? Az önce açmıştık ama bir başlık attı Ekrem Bey. O gerçekten de tartışılır oldu. Yani NATO'nun beşinci maddesi devreye girer de ABD buna destek verir mi? Biz nerede dururuz? Buyurun dinleyelim.
5: Doğu kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var ve bu 5. maddeyle topraklarımızdaki askeri kriz veya müdahalelerden başlayarak ve devam ederek gidiyor. İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem, silahlar hazır. Bir saldırı durumunda size şunu söyleyebilirim ki bugün kaybedecekleri şey kazanacaklarından çok daha fazla. Bundan eminim ve bu caydırıcılık.
2: Bu caydırıcılık.
0: İttifak hazır, strateji hazır. NATO'nun 5. maddesi devreye girer.
2: Onlar hepsi hazır.
0: 4000 maddelik
2: savaşacak adamlar mı acaba? İttifak hazır, kağıt üzerinde hazır. Strateji de hazır, kağıt üzerinde de. Kim cephede savaşacak? Yani bravo kapitane diyecekler. Türkiye'de girmemesi lazım. Böyle bir savaş çıkarsa Avrupa bizi 60 sene kapısında bekletti. Kesinlikle ve kesinlikle o dakika NATO'dan çıkıp bu Rusya ile saldırmazlık paktı imzalamamız lazım.
4: Şimdi zaten önümüz kış. O şey Avrupa'da

0: Kuzey Avrupa'da çok fazla kar yağıyor. Orada bu, yani hani bir hafta içerisinde savaş başlar, saldırır 10 gün. Peki bu savaş başlatmak kolay da bitirmek, hani biraz önce dedik ya ABD nasıl, bunun yok mu planı? Bunu başlattınız, önümüz kış, Rusya saldırdı, taarruz etti ya da işte Polonya saldırdı. Şimdi o şeyi verirlerse haritayı, orada da gözükecek. Kim savaşacak?
1: Onu diyorum ben de.
0: Nerede savaş olacak? Belarus'ta mı olacak savaş?
1: Ya Belarus zaten Rusya'da.
0: Polonya'da mı olacak savaş?
1: Polonya'da olacak.
0: Litvanya'da, Letonya'da.
1: Oralarda olmaz. Onlar orada bir olmaz. Haftada düşecek. Bakın, Polonya'da büyük savaş olacak.
0: İşte bakın esas
1: burada ya burası, savaş olacak.
0: Niye? Hatırlarsanız önceki programda da konuşmuştuk. Bakın hocam hep burayı örnek veriyor.
2: Kaliningrad.
0: Rusya burayı özellikle tutuyor Mervan. Neden biliyor musunuz? Bakın şu bölgede savaş olmaz. Slovakya'da olmaz, Romanya'da olmaz, Macaristan'da olmaz. Burası şuradan itibaren Karpat Dağları yükselerek geliyor ve burada iniyor.
2: Burada
0: coğrafya olarak. Şurası Kuzey Avrupa Ovası. Kuzey Avrupa Ovası'ndan Napolyon da burayı kullandı. Şu Polonya üzerinden, Belarus üzerinden Kiev'e geldi, Moskova'ya gitti. Aynısını Hitler de 1942'de Kuzey Avrupa Ovası'nı kullandı. Çünkü burası zırhlı birlik harekatına.
2: Siz kara harekatından bahsediyorsunuz.
0: Tabii savaş dediğimiz kara harekatı.
1: Tabii.
0: Savaş havadan dediğimiz kara harekatı. Yoksa havadan savaş
1: demiş. Onu vuruyor, onu vuruyor. Bir iş olmuyor.
2: Yani işte İran'da onu gördük. Yok, sınırı olan bir ülke yoktu ama hani çıkarma yapabilirdi uçak gemilerinden ama hiç onu görmedik.
0: Şimdi buradaki savaş dediğimiz kara harekatıdır. Yani yoksa onun dışında 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Füze attı, Rusya attı, Polonya.
1: Zaten atıyorlar her gün. O zaman savaş çıktı zaten. Her gün tabii. Birbirine
2: ama
1: atıyorlar.
2: Bizzat kendi toprakları üzerinden atmıyorlar.
1: Atılan da var.
2: Siz görüyorsunuz ki burada Kuzey Avrupa
0: ovasından gelecek.
2: Ovasından gelecek.
0: Yani geldiler daha
1: yani
0: önce.
1: Yani savaş burada
2: Lenin
1: biter.
2: Lenin de böyle gelmiş.
1: Savaş şurada biter yani.
0: Burada... Yine burada başlar çünkü bakın şu hat zırhlı birlik harekatına uygundur. Aşağısı coğrafya uygun dağlık. Değildir. Dağlıktır. Zaten siyasi tarihte de vardı savaş tarihinin örneği. Sovyetler de buradan gelmiştir, Berlin'i işgal etmiştir. Evet. Aynı güzergahta. Rusya burayı özellikle tutuyor. Bakın burası anahtar yerdir. Kilit noktadır burası Rusya için. Şimdi savaş olursa burada
1: aynı
0: olur.
1: Zamanda Doğu Almanya'nın da başkenti. Prusya'nın başkenti. Yani Almanya için de çok önemli bir yer.
0: Savaş olursa bu bölgede olur. Ama dediğim gibi burada Almanya savaşmayacak. Polonya savaşacak. Belarus savaşacak. Bir de dediğim gibi savaş...
2: Neden Polonya savaşacak? Neden çünkü Polonya'ya
0: cephe ülkesi.
1: Abi bakın, niye savaşsınlar? 300 sene tarihte hep cephe Almanya, ülkesi. Avusturya bu taraftan Rusya, hep Polonya. O soldan gelmiş, bu sahada hep işgal olmuş. Hep cephe orası.
2: Savaş yani işgal edilecek endişesiyle bu sorumluluğu Polonya alacak.
0: Hayır.
1: Hayır, coğrafi yer. Coğrafi onu olarak. Orada yaratmış, orası burada.
0: Orduların sınıra ilerleme istikametinde olduğu için. Tabii. Evet, orduların ilerleme istikameti oluşuyor. Bakın tekrar diyorum. Napolyon da buradan geldi. Kuzey Avrupa Ovası burası dümdüzdür. Hepimiz biliriz. Buradan geldi, bu şekilde gitti. Kiev'e indi.
1: Hepsi yani hiç Portekiz'in işgal edildiğini duydunuz mu tarihte?
3: Almanya niye savaştın?
0: İşte niye savaştın?
3: Bak, bir dakika o da dur hocam. Şöyle bir şey. Eğer çıkarı varsa bir adamın, Polonya'nın nasıl bir çıkarı var? Rusya'nın
1: Polonya'nın hiçbir çıkarı yok. Zavallı Polonya kendini savunmak zorunda.
3: Bu savaşlar durduk yerde çıkmıyor. Bir hesaba dayanıyor. Bir arka planı var.
1: Var.
3: Bir paylaşım savaşı var. Şimdi bakıyorsun yapay zekaya yetişememişsin. Mineralleri kullanamıyorsun. Enerji yoluna hakim değilsin. Savaş buradan çıkar. Yani bunlara hakim olmak için çıkar. Şimdi Avrupa'da bunlara hakim olmak isteyen kim?
0: Yok Avrupa'da Almanya. Bunlar da yok. Bunlar
1: Almanya,
0: da yok.
1: Almanya.
3: Almanya olabilir ihtimaldir. Ama Almanya'nın da savaş... Şöyle düşünün. 2 ay sonra seçim yapılsa, AFD gelse Rusya ile savaşır mı? Ya çok enteresan. Bu hesapların hepsinin yapılması gerekiyor. Yani Rusya bize saldıracak. Niye saldıracak
0: Rusya? İşte niye saldıracak?
3: Evet. Yani şunu düşünmekle. Rusya eğer dünyada Çin, ABD ya da diğer ülkeler ilişkilerinde Rusya pay alamıyorsa saldırır.
1: Ya, şimdi Rusya'nın istediği burası. Rusya kendini koruyor. Istediği... Baltıklar orayı da alır ve burada ki Kırım'da en büyük donanması orayı da alacak.
0: Hocam niye alsın
3: orayı? Ukrayna'yı alamamış ya. Abi Ukrayna'yı alamadı daha yani.
1: Ukrayna'yı almak gibi bir derdi yok. Bak Mahmur bunu anlatamıyorum.
0: İşgal
1: onun almak istediği yer Kırım'dı. Aldı zaten.
0: Hocam Ukrayna'yı da almak istedi.
1: Hayır Ukrayna'yı almak falan hiç istemedi Rusya. Bakın 24 Şubat 2000
3: seçim yapıyor. Nasıl almadı? Aldı ya.
1: Kiev'e savaş kilometre kaldı. Savaş başladıktan 3 gün sonra Kiev'in banyosuna girdi Rus tankları. Orada dur dedi. Git dese girdi. Banyosuna girmişti 3 günde.
0: Hayır hocam bak o strateji değiştirdi. Taktik değiştirdi.
1: Tamam işte taktik değiştirdi.
0: Kiev'e girse, hayır söyle. Kiev'e girseydi burada daha zorlanacaktı. Onun yerine ne yaptı? Askerlerini çekti. Kendinin kendi alanı olarak gördüğü Donbas bölgesini kurtarmaya
1: çalıştı. Hayır zaten Donbas için savaşı

0: Sen Donbass'a evet,
1: hiçbir hükümet Donbass'ı davet etmedi mi? O davet etti, aldı, girdi
2: Kiev'e oraya. Kiev'e girip daha büyük bir bataklığa girmek istemedi. Ha,
0: bataklık değil.
2: Bataklık
0: Kiev'i
2: olacaktı.
0: Almak gibi bir derdi yoktu.
2: Kiev'i alsa ona vermezlerdi.
0: Donbass'ın yani bağımsızlığını kabul etsin Batı. Artık Kırım'ın da Rusya ile hakkını kabul etsin. Onu etselerdi Kiev'le bir derdi
2: şimdi,
0: yoktu.
2: Şimdi peki bunların hepsini biraz önce Merve Hanım okudu. Neden Avrupa Savaşı hazırlanıyor? Hani bir Rus korkusu, tehdit ortaya çıkıyor.
3: Ali Fuat tamam. Hocam, biraz affedersiniz.
2: Beşinci maddenin değil.
3: Müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Azıcık kafayı karıştırayım da.
0: Zaten şimdi karışık
3: bakın, Avrupa ülkeleri
4: sanki az karışık
3: Ukrayna'ya da yönelik saldırılar başladıktan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Trump'ın işte savaşa ayıracakları milli gelire yöne oranlarının %3,5-5'i falan filan gibi oranları kendi halklarını anlatmakta zorlandıkları için tabii, büyük ihtimalle
2: kesinlikle
3: insanları buna ikna için oldu, oluyor, olacak, geldi, geliyor, gelecek havası bence istiyorlar. Bir sebebi şu. Şimdi daha önce bu gene bu stüdyoda hatırlatmıştım. Tıpkı bizim Avrupa Birliği hikayemiz gibi. Onlar bizi alacakmış gibi yapmaya, hı, biz de girecekmişiz gibi yapmaya yıllardan beri devam ediyoruz.
0: Artık
3: 60
0: bitti,
3: senedir.
0: Bitti.
3: Bunlar da Rusya saldıracakmış gibi
2: yapıyor. Kendi konsolide etmeye çalışıyor.
3: Rusya'nın az önce konuştuk yani eninde sonunda mevcut durumunu Rusya'nın herhangi bir yere saldıracak hale getirebilmesi en az belki 5-6 senedir. Bütün imkanlarına rağmen. Ha bir de asıl soru da belki şu. Almanya birkaç ay önce bir takım insanları askere almak için bir ilana çıktı. Ve büyük ihtimalle 10 bin asker almayı hedefliyordu. Ve normalde 10 bin asker almak için yaptığı ilana maaşı şunu bunu iyi, şartları iyi, işte paralı asker. Ama 100 bin müracaat beklerken zannediyorum hepi topu 8 bin müracaat alabildi.
0: İşte sorun bu.
3: Şimdi bakın.
0: Batı'da
3: şimdi
0: kim
3: Almanya savaşacak? Tamam güçlü, varlıklı ama 1945'ten beri bastırılmış bir ülke. Şu anda bence Almanya 123 milyar dolarlık avroluk yatırım falan yapıyor ama bence Amerika Birleşik Devletleri Almanya'yı entegre bir savunma sistemine sahip kılmamak için elinden geleni yapar. Neden? Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın beklenmedik işler yapabilen bir ülke olduğunu gösterdi. 30'dan sonra ne yaptı? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 30'lu yıllarda dönüşebilir ağır sanayi kurdu. Ve 2. Dünya Savaşı'nda yendik, seni böldük, parçaladık denilen Almanya, Doğu Almanya'yı satın aldı. 400 milyar dolara. Niye? Ekonomik güç oldu. Şimdi de Almanya görünürde tamam bir Alman zihniyeti vardır derinlerde bir yerde. Fakat şu anda askeri yapısını güçlendirmek için attığı adımın karşılığını bulamadı. Bu gösterilse bilmem. İngiltere'nin şu anda mesela aktif gücü olarak söyleyebildiği şey uçaklar uçamaz halde, tanklar çalışmaz halde, işte mevcut asker sayısı Allah korusun yani onlar açısından sıkıntı. Herhangi bir şey olduğunda cevap veremez haldeler. Bunu dönüştürebilmek de çok kolay değil. Neden? Lay lay lom, çiçek, böcek, bilmem ne, aşk, sevgi falan filan
0: zaten
3: gibi şeylerle.
0: Zaten Birleşik Krallık dağıldı zaten.
3: Çok yumuşadılar.
5: Kendi eğer içine dağıldı. Buradan bir kara harekatı planlıyorsa Avrupa NATO ile birlikte.
0: Hayır. Yani
5: Fransa dışında. Hadi İspanya, belki İtalya. Kaç ülkenin askeri var?
2: Yani şimdi hepsinin askeri yani var da biraz önce
0: Rusya'ya
2: savaşabilecek bir durumda.
0: Muharip bir durum tabii, yok. Bir tek Almanya.
2: Kara harekat. Burada en çok cepheye sürülecek ve cephe olacak
5: Ukrayna,
2: yer Polonya.
5: Polonya. Evet.
2: Belarus, Polonya.
5: O zaman paralı asker. Belarus, paralı askerler de
0: geliyor. Belarus Rus tarafından, tabii. Polonya Batı tabii, tarafından yani.
2: Şimdi bakınız, bunu biraz önce Ekrem Bey çok güzel söyledi. Şimdi Avrupa toplumları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hiç savaşmadı ve refah toplumu haline geldi. Sürekli
0: ve alıştılar, toplum,
2: alıştılar bu işe. Savaş bilmiyorlar, askerlik bilmiyorlar. Yani tamam orduları var, silahları var, teknolojisi var.
5: Nüfus düşüyor.
2: Nüfus düşüyor.
5: Tabii. Çok hızlı.
2: Şimdi bakın siz bu ülkeleri, Biden ne dedi? Biden yönetimdeyken ilk ABD'de yapılan toplantıda Zelenski gittiğinde Avrupalı ülkelere elinizi taşın altına koyun dedi Ukrayna Savaşı'nda. Ne demek istedi? Para harcayın dedi. Ama İngiltere o barışı yapmadı. Aslında Avrupalılar da ona çok kızgındı. Sonradan Avrupalılara Trump ne dedi? %5'e çıkarın dedi. Şimdi %5'e çıkması ne demektir? %2'den %3 pay ayıracaksınız.
5: 3,5'a çıktı.
2: Evet, şimdi bu ne demektir? %3 daha toplumun refahı için harcadığınız parayı kesip
5: savunmasın.
2: Savunmasın.
0: O kadar. Eğitimden, peki, kültürden, sağlıktan kesiyorsunuz.
2: Bunun için ne lazım?

0: Bunu halka anlatabilmek için, tehdit, halka inandırabilmek için ne lazım? Bir tehdit unsuru lazım.
1: Yani 10 sene önce Almanya 1 milyar euroluk silahlansa Almanya'da sosyalistler, liberaller, yeşiller ayağa kalkardı, paramız gidiyor. Şimdi askeri, 127
2: harekattan önce bir psikolojik harekat lazım.
1: 127 milyar aldıklarını çıkartmadılar.
3: Ya, kafa karıştırıcı bir başka şey söyleyeyim.
1: Hep karıştırıyorsunuz.
3: Bakın paralı askerler diyoruz, lejyonerler falan da bakın. Rusya'nın Wagner'i vardı değil mi?
1: Evet.
3: Ne oldu?
1: Fesedin. Öldürdüler adamı.
3: Ha, sebebi ne?
1: Helikopterini düşürdüler.
3: Şimdi paralı asker kullanmanın ne kadar büyük risk olduğunu Rusya gördü ve dağıttı.
1: Kendine dönüştü.
3: Neden?
1: Silah.
3: Çünkü sen onu başkasıyla savaş diye tutuyorsun. Ama adamlar ne oldu? Belli bir dönemde Rusya'nın içine doğru yürümeye başladılar. Ve yok ettiler. Şimdi bakın PYD-YPG, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de çok güvendiği, Irak'ta çok güvendiği bir yapıydı Suriye'de. Ne oldu? Türkiye karşısında toz duman olunca Amerika Birleşik Devletleri onlarla olan ilişkilerini bozdu. Yani şu anda en azından Batılıların vesayet üzerinden savaş mantığını bir kenara koyduklarını, ülkelerle anlaşmayı tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda vesayet konusunu sadece İran, Hizbullah zayıfladı ama Haçlı Şabi ve Husiler üzerinden sadece İran sürdürüyor.
2: Peki.
3: Bunun da nereye varacağını göreceğiz.
2: Peki. Yani şu Birleşik Krallık bu konunun neresinde? Çok sessiz. Yani kışkırtmalar var karşı karşıya.
1: Tam arkası. Hayır. Asıl bu işte bir numaralı oyuncu Birleşik Krallık.
2: Ama söylemde sessiz.
1: Ha öyledir ama. 3 senedir öyle.
2: Telegraf'ın böyle birkaç makalesinden bir bölümü aldık. Şimdi biraz belki bize bir izlenim uyandırır son dönemdeki İngiltere, Birleşik Krallık
1: 1650'den beri
2: onlar da içeride
1: sene.
2: Şu an bir karmaşa yaşıyorlar.
1: Dağılıyor.
2: Zaten şu an dağılıyorlar.
1: Beter olsunlar.
2: Telegraf diyor ki Avrupalı liderleri Putin'in Ukrayna'daki savaşı yoğunlaştırma ve NATO müttefiklerine karşı hibrit saldırıları genişletmeye hazırladığından korkuyor diyor. Neden bundan korksun? Avrupa liderleri Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı yoğunlaştıracağı ve NATO'ya karşı hibrit saldırıları artıracağından endişeli.
1: Yani hibrit yani. Saldırı dedi işte o drone'lar içeri göndereceği teröristler falan filan yani gayri nizami.
2: Batılı istihbarat Rusya'nın seçimlerden sonra olası bir, şimdi ben neden bu hafta dedim size bu hafta için endişeliler, seçim bitiyor. Rusya'da meclis seçimi bitiyor. Batılı istihbarat Rusya'nın seçimlerden sonra olası bir gizli seferberlik için hazırlık yaptığını belirtiyor. Tam seferberlik ihtimali neyse şüpheyle yaklaşıyor. Moskova'nın yasal veya mali sorunu olanları hedef alarak askere alma çabalarını artırdığı, yani zorla mali sıkıntısı olan Rus gençleri askere alacak diyor. Belki Ukrayna'daki gibi aynı. Avrupa'ya yönelik hibrit operasyonlarında tırmandığı uyarısını yapıyor. Yani İngiltere bu meseleye biraz hibrit savaş
0: işte. Neden?
2: Perspektifinden.
1: Tabii başlıyor. Kendisi girmesin, kendisine bomba düşmesin, kendisine zayiat vermesin ama kendisinin istediği kısım kazansın, düşmanı yenilsin.
0: Bir de şunu görüyor. 3
1: sene bunu yaptı zaten.
0: Rusya'nın konvansiyonel anlamda saldırmayacağını onlar da düşündü. Biz de biraz önce söyledik.
2: O ama zaman ne diyor İngiltere? Buradan bir kara harekatı.
0: İşte olmayacağını onlar da düşünüyor. Kabul ediyorlar.
1: Ben de olacak diyorum.
0: Siz olacak diyorsun.
1: Sen de askeri alacaksın. Sen de çağdışın gelmedi. Şimdi asker ya şimdi onu da alacaklar.
0: Yok biz Yunanistan'da konuşuyoruz. Onlara tweet attık. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bakın İngiltere'de biraz önce bizim dediğimiz gibi Rusya'nın herhangi bir şekilde NATO ülkelerinden herhangi bir tanesi bir saldırı yapıp NATO'yu karşısına almayacağını biliyor. Ama hibrit yöntemler kullanarak, vekil güçler kullanarak ya da farklı kuvvetler, farklı taktikler izleyerek kendilerine saldırabileceği haberleri yaptırılmaya başlandı. Bu da ne anlama geliyor? Rusya'nın konvansiyonel anlamda bir savaşı yapmayacağı anlamına geliyor. İşte dronlarla önleme, drone saldırıları işte en son geçen
2: o öyle bir haber çıktı. Onu yapıyor zaten evet. Yani kabul etmese yani, de yapıyor.
0: Ya, bununla ilgili haberler yaptırarak bu sefer konsolide etmeye çalışıyorlar. Bu çok önemli. Yani bana göre bu haber, yapılan bu haber, İngiltere gazetesi bu haber bunu kabul ediyor. Rusya'nın bir saldırı yapmayacağını. Ya bu şekilde bir strateji izlemeyeceğini konvansiyonel anlamda.
1: Putin bak, preparing to escalate war diyor işte.
0: Bakın hocam ama hibrit savaş.
1: Hibrit mi?
0: Hibrit savaş ayrı, konvansiyonel savaş ayrı.
1: Ama şimdi, bakın.
0: Konvansiyonel savaş ordunuz girer.
1: Batılı istihbarat, Rusya'nın seçeneği istihbarat. Bir kere artık şu andaki istihbarat, şu anda yani, teknoloji seferberliği falan görmemesi mümkün değil.
2: Yani eğer hibrit savaş yürütecekse bir seferberlik ilanına ihtiyacı var mı?
0: Seferberlik Ukrayna içindir. Ukrayna için.
1: Rusya'nın hayır ya.
0: Tabii Ukrayna içindir.
1: Ukrayna savaşta zaten.
0: Hocam,
1: zaten
0: ama Ukrayna olmuş. İstediği başarı elde edemedi. Hayır, o da ayrı bir bakın, konu yani.
1: Kimse anlamadı bunu.
2: Yani bu ikisi Amerika, çelişiyor.
1: Şey, düzeltiyorum. İngiliz istihbaratı MI6 daha Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce bile dünyanın en büyük istihbarat teşkilatı. Yani İsrail devletini kuran odur. Orta Doğu'yu bölen, Osmanlı'yı bölen odur. Suriye'yi parti falan. Hepsi MI6'dir. MI6 2021'in Kasım ayında dedi ki Rusya demikçide Belarus'a dedi 115 bin asker yedi. Yani Belarus aslında ayrı bir yani Birleşmiş Milletler'de ayrı bir devlet falan ayrı ama Rusya'nın bir eyaleti gibi. Hiçbir şey yok. 115 bin şey yap dedi. Şubat ayında dedi Ukrayna'ya saldıracak. Zelenski çıktı. Kimse böyle bir şey yok. Atmayın, sallamayın. Herkes kimse inanmadı. Ya görünüyor bu. Görünüyor artık. Teknoloji belli uydudan. İki tane askeri bile görüyorsun. 115 bin asker görünmez mi?
0: Hocam seferberlik yapar da bakın.
1: Ya yaptı girdi işte.
0: Yapar da tamam girdi de. İşte. Şimdi buradan yaptığı seferberlik Ukrayna'da daha fazla ilerleyebilmesi için olur. Bugün hayır, adam Ukrayna için Kuzey Kore'den asker geçiriyor.
1: Onun adı seferberlik değil. Zaten savaşta. Takviye eder. Cephelerini takviye ediyor diyor. Hayır. Bakın burada seferberlik diyor.
0: Başarılı olamadığın zaman da seferberlik.
2: Şey, seferberlik zaten var. Mahir sorunu olanları hedef alarak askeri alma çabalarını artırdığını evet. Yani
1: kendi içindeki şeyleri orada çünkü artık asker bulmak da zorlanıyor. Dediğim gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkeler ayrıldı. İkinci Dünya Harbi'nde cepheye bunları sürmüştü. Almanlar bunlarla savaştı. En çok zayiatı Türkler verdi. Sovyet vatandaşı öldü diyoruz. Türkler şimdi onlar yok artık. Slavlar da o kadar da iyi savaşamıyor. Dolayısıyla bütün herkesi senin asker kaçaklığın var, senin vergi şeyin var, senin bilmem ne var diye herkesi asker almaya başladı. Kuzey Kore'den 20 bin asker aldı.
2: Evet.
1: Şimdi bakın buradaki şeyi seferberliği yapıyor ve dediğim gibi Belarus'a yığıyor. Belarus'un arkası ne?
2: Haritayı
1: Litvanya.
2: Açabilir miyiz bir daha?
1: Hemen ileride. Litvanya, Kaliningrad işte. Bunu söyledi, MI6 söyledi, kimse inanmadı. Neyi bekledi? Olimpiyatlar vardı. 2022'nin başında olimpiyatlar bitti. Bir de Münih Güvenlik Konferansı vardı. Bu dünyanın en büyük güvenlik konferansı. Biliyorsunuz dünyada ilk %85'i imha edilen şehir Münih'tir.
2: Evet.
1: 1943'te müttefikler %85'ini imha ettiler. Evet. İnsan haklarına aykırı. Onun için güvenlik konferansı orada. Bütün dünyanın güvenlikçileri, istihbaratçıları orada oluyor. Şubat 2022'de o bitti. Ertesi gün girdi Ukrayna'ya. Bakın Belarus.
2: Şimdi de diyor ki İngiliz istihbaratı seçimin bitmesini bekliyor Rusya.
1: Evet. Bakın Belarus nerenin sınırı? Polonya, Litvanya. Şurası 120 kilometre.
2: Zaten Kaliningrad, Belarus
1: 120 o kadar yani hemen.
2: Şurası 120 kilometre.
1: O kadar.
2: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey değil. Ama şuraya Rusya adım attığı anda Litvanya, Letonya, Estonya hepsi NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi. Adım attığı anda o zaman 4. madde. Hemen akabinde 5. madde.
2: O zaman dün az önce NATO'nun askeri kanadının temsilcisinin yaptığı açıklama. Ya. 4000 sayfalık dokümanımız var. Evet. 5. madde
4: hocam,
2: devreye girer.
4: Rusya kafayı mı yemişti ya? Niye gitsin oraya?
1: Ya kafayı falan yemedi. Adam soğuk savaşta adama söz verdiler. 94 yılında dediler ki şuradaki Almanya, Doğu Almanya'dan sonra Batı'yla birleşecek. Ekrem abi dedi ya 400 milyar dolara satın aldı falan. Aldı, satın aldı, bitti. Ondan sonra NATO ilerlemeyecek diye söz verdiler 94'te. Ama ne oldu? Polonya'ya, Litvanya'ya, Letonya'ya, Estonya'ya çek hepsini aldılar NATO'ya. Sözlerini tutmadılar. Ne yaptılar? Hançer. Daha da ileri gittiler. 2008'de ne dediler? Gürcistan'ı alacağız dediler. Öyle mi dedi? Geldi işgal etti. 2014'te Ukrayna'yı alacağız NATO'ya dediler. Öyle mi dedi? Gitti Kırım'ı işgal etti.
0: Hocam bakın.
4: Tamam işte yani, batı
1: adamın nasırına basıyorlar diyorum ben.
0: Adam işte yani. Putin noktayı koydu. Bakın 2021 yılının son günlerinde Putin Batılı ile Biden'la ekibiyle bir görüşme yaptığında bu hep onu söylüyoruz. Hani siz dediniz ya doğuya doğru ilerledi. Evet ona gücü yetmedi Rusya'nın ama en son sınır koydu. Dedi ki şu Karpatların doğusuna geçmeyin dedi. Orayı bir doğal sınır olarak gördü. Bakın buradaki o Kaliningrad da doğal sınırın bir uzantısı yani buradaki. Onun doğusuna geçmeyin dedi. Ama NATO ne yaptı? Ukrayna'ya Zelenski yönetimini
1: alacağız getirdi, dedi.
0: Alacağım dedi.
1: Perişan etti.
0: Ve adam bunu 2021'in 12. ayında konuştu. Ama onlar ısrar etmeye başlayınca da
1: İki
0: Putin
1: ay sonra
0: saldırdı.
1: Da perişan
0: Putin
1: oldu
0: saldırdı.
1: Ukrayna.
0: Şimdi Mahmut Bey'in dediği gibi hakikaten yani eğer şimdi garanti edemezsiniz ama bakın ben Putin olsam, siz Putin olsanız NATO'yu karşınıza ya, almak ister misiniz?
4: Coğrafyayı yönetse, bu doğalgaz petrolü yönetse, doğalgazını yönetse, yani. Satsa Rusya için müthiş bir şey zaten, ya. Ne işin var
0: zaten
4: benim
0: Avrupa'yı
4: İspanya'da falan?
2: Avrupa kapattı.
4: Dolayısıyla ya Avrupa
2: doğalgaz boru hatlarını yani
4: ya Rusya'dan gelen Avrupa'daki doğalgazı satması için
2: o riski de göz aldılar. Onlar kapattılar. Rusya kapatmadı.
1: Kuzey tabii Avrupa göz aldı. Avrupa kapatmadı.
2: İstemedi. Hatta 2027'ye kadar
1: Çin'e satıyor.
2: %40'ını alıyordu yaklaşık evet. olarak Avrupa'dan.
1: Ama Rusya'ya bir şey olmadı ki. Rusya'nın gayri safi milli hasılası düşmedi. Bakın Merve Hanım şey savaş
2: Avrupa'nın düştü.
1: Avrupa'nın perişan oldu tabii. Rusya'ya bir şey olmadı.
2: Bunu nasıl göze aldılar? Güvenlik kaygısından dolayı.
0: Amerika ben size veririm.
4: Amerika yaptı. Amerika
0: bakın Amerika ben size veririm.
1: Amerika gittikçe daha bağımlı oldu.
0: Amerika para kazandı. Petrol sattı, doğalgaz sattı, para kazandı.
4: Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ali Fuat Hoca.
0: Ve Amerika Ukrayna'daki kritik mineralleri aldı.
4: Şöyle bir problem de var şimdi. Bu Amerika, Rusya, yani Trump'ın şöyle bir fikri vardı. Rusya ile ittifak yapmak. Bu Batı'nın çok zoruna gitti Avrupa'nın. Bence İngiltere Ukrayna Savaşı'nı kışkırtmasının arkasında bu yatıyor. Yani Amerika'yı...
1: Mahmut abi zamanları terse çevirdin. Önce İngiltere kışkırttı sonra Amerika anlaşma yaptı ama.
4: Tamam işte.
1: Tersini söyledin.
4: Amerika, Trump anlaşma... yani Trump'a kalsa, Trump Amerika'sına kalsa Ukrayna'da o bölgeyi de al diyecek. Tamam bu işi bitirelim diyecek. Ama İngiltere bırakmadı. Bizdeki anlaşmayı hatırlayın 2022. Kim bozdu? İngiltere bozdu. Niye bozuyor peki? Niye bozuyor? Burada bir hesap var ha. Bu hesap şudur. Avrupa Birliği çok zayıfladı. Amerika, Trump Amerikası Rusya ile ittifak yapmaya kalktı. Bunu engellemeye çalışıyor, kışkırtıyor falan diye düşünüyorum. Yani başka yolu yok. Bakıyorsun
2: o
4: İngiltere...
2: O zaman Körfez'deki savaşı da mı İngiltere kışkırtıyor ki Amerika orada sıkışsın?
4: Ben öyle düşünüyorum. Yani Amerika, bak Amerika zaten Avrupa'yı tokatladı. Her türlü tokatlıyor, her türlü baskı yapıyor. Çünkü niyet, 40 senedir diyor, benim korumamda refah yaşadınız, şimdi elinizi taşın altına koyun diyor. Silahlanın, benden silah alın diyor. Buna benzer şeyler söylüyor. Bu, buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Yani İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika'nın bu tavrından dolayı artık Rusya'yı düşmanlaştıran bir dil kullanıyorlar. İstihbarat bilgiler de oradan geliyor. Bana öyle geliyor.
0: Peki bir şey soracağım hocam. Sizler daha iyi bilirsiniz. Rusya ile Sovyetler Birliği dönemi dahil olmak üzere Amerika bizzat cephede konvansiyonel bir savaşa girdi mi?
1: Hiç girmediler.
4: Girmedi.
1: Tarih boyunca hiç girmediler.
2: Zaten Avrupa güvenlik mimarisini şu an hibrit savaş üzerine yoğunlaştırılmış. Tek bunu görüyoruz. Yıllar evvel yani Avrupa bunu söylemezden evvel Putin direkt olarak yani bir savaş konsepti belirledi. Hibrit savaş modelini biz herhalde ilk olarak yani kamuoyu olarak ondan duyduk. Putin'den duyduk. Belli ki böyle olacak. Hibrit savaş. Yani artık o vekalet savaşları
1: ama
2: değil.
1: Ama geçen hafta bir şey dedi Putin. Onu ne atlamayalım. Dedi ki Avrupa ve Müslüman'a giderse bu dedi 1. 2. Dünya Savaşı gibi uzun sürmez. Çok kısa sürer.
2: Çok kısa sürerdi. Hala diyor.
1: Nükleri atarım dedi. Atom bombasını atarım dedi. Bu da daha geçen hafta
2: söyledi. Blöf mü bu? Yani
1: yok, hiç blöf olduğunu zannetmiyorum.
2: Ya Mahmut abi.
1: Yok taktik nükleri atar.
0: Yani ama nereye atar? Ukrayna'ya atar.
1: Yani belli yerler. Nükleer o bildiğiniz Nagasaki Hiroşima'ya atıldığı gibi böyle dalga dalga radyasyon yiyen bir şey değil.
2: Peki kendisine vurduğu taktik yeri, nükleer silah atılırsa?
0: Kim atacak?
2: Fransa destekli Ukrayna.
1: Hiç.
0: Hayır.
1: Yo, Ukrayna'da şimdi, yok o silah atamaz da.
0: Ukrayna'da
2: Fransa
0: silah yok.
2: Ukrayna.
1: Yok. O silah
0: ama Ukrayna. Fransa kendi topraklarını...
3: Bütün hikaye zaten affedersiniz. Bütün hikaye Ukrayna'nın af buyurun ama geri zekalılık yapıp aynen. 91'de bağımsızlığa kavuştuktan sonra dünyanın Çin'den sonra en büyük nükleer gücüyken Batı'nın gazına gelerek nükleer silahları Rusya'ya vermesiyle zaten bugünün tabii. şartları döşendi. Arka taraf bence baştan beri ben böyle düşünüyorum. Bütün bunlar aslında Amerika Rusya arasında devler arasında bir oyun. Oradaki fiili durumu giderek işte şartları değiştirerek Avrupa'yı da burnunu sürterek falan fiili durum resmileşiyor. Unutmayın Trump güya Rusya'yı düşman bilen Batı'nın en babası adamı. Ya dedi yani Putin'in de Ukrayna'da aldığı yerler anasının ak sütü gibi helaldir.
0: Rusya savaşarak aldığı topraklardan çekilmez dedi. Evet. Kırım'ı kastetti. Bunu da
3: yani dolayısıyla yani. Şu anda gelinen noktada
1: yani Amerika,
3: bence...
1: Yani Rusya Amerika'ya hiç bomba atmaz, konvansiyonel silah bile atmaz, nükleer ele hiç atmaz, Amerika'da Rusya'ya atmaz. Bakın iki dünya savaşında da Amerikan topraklarında Pearl Harbor'u saymazsanız bir tane mermi düşmedi.
2: Evet.
1: İki dünya savaşında o kazandı. kendi topraklarına bir Pearl Harbor'da Hawaii de onun toprağı değildi. Sonradan işgal ettiği adalardı yani. Hiç topraklarına mermi düşmedi.
2: Düşmedi de yani o tehdit de azalmadı 11 Eylül'de unutmayalım.
1: O işte bu hibrit olay o.
3: Vallahi hibrit affedersiniz bu. 11 Eylül açılmışken bir şey söyleyeyim.
1: Ha, o da zaten bir
3: bakın 11 Eylül 2001.

0: Acaba dair tek bir görüntü yok şu anda.
1: Acaba. Acaba. Hiç kimse ölmediğine dair.
2: Şimdi.
3: Vallahi öyle ilan etmediler.
2: Madem öyle, bir hibrit savaş modeli üzerinde kurgulanmış bir güvenlik konsepti. Amerika diyor ki Avrupa'ya benden silah al. Rusya ile alma Rusya'dan
1: doğalgazı.
0: Sen de Avrupa'yı kışkırt diyor.
2: Ama ben senin yükünü daha fazla taşımayacağım. Savunma sanayine pay ayır, artır.
1: Benden al.
2: Benden de silah al. Gel bu meseleyi kapatalım. Belli yerleri burada kazanılmış hakları diyor Amerika diyor. Kırım dahil bu bölge. Bir kısmını da Belarus'a verecek diyor. Bu mesele böyle kapanıyor. Sen de otur oturduğun yerde. Razı mı buna Avrupa? Ali Hocam diyor ki razı zaten. İngiltere razı mı buna? Neden bu mesele kapanıyor?
3: İngiltere'nin de hiç umrunda değil.
2: Böyle olsun diye
1: şöyle,
2: demiyorum.
1: Rusya'nın daha zayıflamadığına inanıyorlar.
2: Yeterince zayıflamadı.
3: Evet, olay o. Yani, yoksa Ukrayna'yı acıdıkları için Ukrayna'yı korktukları hiç alakası yok. Yani.
1: Yine 2022 Mart ayında eski NATO Genel Sekreterinin sözüne
2: Dışişleri
1: gidelim.
2: Sayın Dışişleri Bakanı da geçen hafta dediler ki bir programda bu artık bir yıpratma savaşı olmaktan çıktı. Yok etme savaşına döndü Ukrayna-Rusya savaşı. Evet. Yani o zaman sadece yıpratmak mı, Rusya'yı zayıflatmak mı Avrupa'nın?
1: Rusya'yı zayıflatmak. Rusya ne kadar zayıflarsa Avrupa İngiltere kendini o kadar tehlike, daha az tehlikeli hissedeceğini düşünüyor. Bakın. Çünkü Rusya zenginliyor. Rusya bunları doğalgaz satıyor, para kazanıyor. Bunları esir aldığı enerji bakımından adeta. Yani onlar da işte Amerika'da benden alın diyor, ayrı bir konu ama Avrupa ülkelerinde Rusya'nın hegemonyası kuruldu. Bakın iktisadi anlamda, askeri anlamda demiyorum. Ama bu işte İngiltere'nin korkusu şu. Acaba Rusya buradaki Estonya, Letonya gibi, Polonya gibi Baltık ülkelerini daha fazla bir güç devşirip ekonomik anlamda. Daha sonra yönetimlerini değiştirip kendine çekebilip kendisine daha fazla yaklaşıp yaklaşmayacağından korkuyor. Kıta Avrupa'sı bundan çekiniyor. Hı. Çünkü bakın bu bölgede mesela Belarus, işte Ukrayna'dan bahsediyoruz. Ukrayna'da Zelenski olmasa başkası olsaydı belki de bugün olmayacaktı.
3: Yani, savaş bitmişti tabii, çoktan.
1: Başka yani siyasi anlamda denklemlerin değişebileceğinden korkuyor olabilirler. Bunun için de özellikle Baltık ülkelerini kaçırmak istemiyorlar. Mesela tekrar buraya geliyoruz. Rusya da buradan çıkmak istemiyor. Çok kritik nokta burası.
0: Hocalarım affedersiniz. Şu anki durum, fiili durumu resmileştirsek ve artık tamam çatışmalar falan filan bitti, çekişme yok, problem yok, hibrit savaş yok, şu yok, bu yok desek. Aslında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan istediği şeylerin bundan sonra sürdürülebilir olma ihtimali var mıdır? O her şey güllük gülistanlık, yani tehlike de yok, risk de yok, çatışma durumu falan da yok. Dolayısıyla kardeşim niye biz bu kadar harcama yapalım deme durumuna gelirler mi?
1: Zor.
0: O zaman
3: gelirse Amerika'yı o zaman, başka bir olay
0: demek
3: bulur.
0: Demek ki bu çatışmaların, bu çekişmelerin, bu gerginliğin sürmesi gerekiyor herhalde.
1: Ama bu konvansiyonel anlamda değil, hibrit anlamda sürmesi.
0: Yani, neyse yani.
3: 90'da öyleydi. Yani 90'da Sovyetler çökmüştü. Ne yaptılar? Irak'ı Kuveyt'e saldırdılar. Bitti. NATO yeniden güçlendi.
2: Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra ben bizi konuşalım istiyorum. Yani burada çok yoğun bir basınç var. Aşağıda çok yoğun bir basınç var. Biz o basınç arasında nefes alıyoruz.
3: Mahmut
2: nefes
3: abi,
2: boruları açmışız kendimize. Biz neredeyiz?
4: Yani, varken bize
2: gelmez. A, B, C, D durumlarına göre nasıl planlarımız
3: var diplomatik
2: olarak? En yaşlımız
3: Mahmut abi olduğu için
2: olarak.
3: O Türkiye'yi daha iyi.
2: İkinci bölüm, yani reklamdan sonra kısa bir reklama gideceğiz, onu vereceğim. Ama birkaç dakikamız varken. Az evvel Ali Fuat Hocam ya da Uğur Hocam dediniz ki siz, yani hiçbir zaman konvansiyonel bir savaş hazırlığı içinde değil ama bütçesinden kim ayıracağı savunma sanayinin payı Avrupa.
3: Avrupa değildi.
2: Bu payı
3: değildi.
2: Değildi.
3: Şimdi durum değişti. Sonuç senedir durum
2: o
3: değişti.
2: O zaman sadece bugün BBC'nin, yani kraliçenin değil mi, basın yayın organı olarak lanse edilir de eskiden BBC aynı duruşu var.
3: War may be coming. Mesela bunu, savaş gelebilir.
2: Evet.
3: Psikolojik olarak hazır mıyız diyor.
2: Bir de bu fotoğraf. Biraz geri çekilebilirse kameraman arkadaşlarımız görebilir. Yani burada plaj terliğiyle yürüyen bir insan, bu yerine kırmızı.
3: Yani
2: bir de
3: psikolojik
2: renklerde.
3: Psikolojik olarak hazır mıyız diyor.
5: Hazırlıyorlar, savaşa
2: öyle
5: hazırlıyor
2: mi, yoksa psikolojik olarak öyle hazırlıyor mu halkını?
0: Yani ekonomistin kapakları yerine artık
1: psikolojik harekat
0: mi tartıştı?
3: Yani hazır mıyız derken evet, komutanın
0: ekonomistlerini yorumlardık ya.
2: Evet, ekonomisti yorumlardık.
1: Biraz önce dedim ya,
2: o alanda var olmak
1: Merve Hanım,
2: istiyor.
1: Bakın, efendim. Bunlar refah toplumu. Diyor ki artık diyor bir Rus tehdidi var. Ayağında terliği çıkar, postalı giydi.
3: Evet.
1: Hazırlıyor.
3: Yani, hayır, orada soru olarak sormuş ama komutanın dediği doğru. Yani war may be, belki gelebilir savaş diyor. Psikolojik olarak acaba hazır
2: senin
3: mıyız?
2: Psikolojin hazır
3: yani
2: mı?
3: Hazır mıyız derken hazırlanın. Savaş gelir, onu demek istiyor.
1: Ama gelir mi o ayrı.

0: bir konu.
1: Ya bunu sadece payına, yani savunma sanayi payına daha fazla, yani halkın refahından alıp ona ayırmak zorunda, halkı buna ikna etmek için mi yapıyor?
2: Öyle. Tabii. Psikolojik hazırlıyor halkı.
1: Manipüle ediyor halkını.
2: İşte onu dedim ya size. Bir 10 sene önce Alman halkına 1 milyar euroluk siz silah aldırttırın, kıyameti koparırdı. Vay benim eğitimimden, kestin kültüründen. Şimdi sen 127 milyar euroluk silah aldın, hiç kimse ağzını açmadı. İşte hazırladılar böyle psikolojik olarak.
0: 800 milyar dolar silah burada, yani bütün ülkeden alması gerekiyor. Yaklaşık 800 milyar dolar harcama yapması lazım. Bunu da 500 milyar dolar Amerika'ya gidecek.
2: Evet, bitti.
0: Amerika ne istesin yani?
2: Siyonistlere gidiyor yani satıyor. Amerika'da da hepsi
0: 500 milyar doları, yani Avrupa'nın harcayacağı 500 milyar doları Amerika alıyor, doğalgaz satıyor, alıyor. Amerika memnun. Petrol şirketleri
3: Hürmüz Boğazı'nda... O da Amerika'yı kurtaramayacak. 40 Mahmut trilyon Bey. Dolar borcu var.
0: Mahmut Bey bakın.
1: 40 trilyon.
2: İşte onu ödettirecek işte.
0: Petrolde sıkıntı var ama petrol şirketleri, geçen yayında da söyledim hatırlıyorsanız.
2: Öf, rekor kar.
0: Bilançolarını açıkladılar. Rekor kar var.
2: Tabii. Amerikan petrol şirketleri tarihinde görmediği rekor karı elde etti.
1: Hürmüz krizi, Babil Mendeb krizi, Rusya-Ukrayna krizi.
0: Hani petrol çıkmıyordu ya, oradan akmıyor, etmiyor, petrol
1: Trump
0: sıkıntı var.
1: Kendi petrollerim, Venezuela petrollerim kendisi.
2: İkisi bir. İkisi bir.
1: İkisi bir.
2: Kendi petrol.
1: Müsaadenizle çok kısa bir araya gidiyoruz. Devam ediyoruz. Bu defa bizi de içine alarak konuşalım meselenin. Biz neredeyiz? Ne olacak? Önümüzü görebilir miyiz? Ne kadar sürede? Reklamdan sonra.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Bakan kurum, belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçirecekleri düzenlemelerin resmi gazetede yayımlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. 5 yıllık akıllı şehir eylem planımız hazır. Belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere hemen her alanda vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasını hayata geçireceğimiz düzenlemeler resmi gazetede yayımlandı. Hayırlı olsun. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Zehir taciri CHP'li ilçe başkanı jandarmadan kaçamadı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Halk Partisi Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. İnce evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bahçede uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda kenevir ekini bulundu. Evdeki aramada zehir ticareti yapıldığını kanıtlayan hassas terazi de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman İnce çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Skandalın ardından İnce, CHP Kale İlçe Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Ev üstüme uçtu sandım bir anda.
8: El frenini çekmeyi unuttu, komşusunun evinin duvarına çarptı. Ev sahibi yaşlı kadın o panikle kendini dışarıya attı.
9: Abla nasıl oldu, kaza anlatabilir misin?
7: Vallahi ben hiç görmedim.
9: Sen evde mi oturuyordun?
7: Ben evde oturuyordum.
9: Evet.
7: Namazımı kıldım şuraya, oturdum oldu. Birden ev üstüme uçtu sandım.
8: Olay Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Minibüsünün el frenini çekmeyi unutan sürücü evine gittikten sonra dışarıdan gelen yüksek ses üzerine dışarı koştu. Dışarı çıktığında minibüsünün evin duvarına çarptığını gören sürücü hızla eve gitti. Minibüsün çarptığı evin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.
7: Duvarımın girişi de çatlamış. İçeride kapıyı da gördün mü? Tezgahım şöyle geldi, şoför şöyle itekledi, buraya yanaştırdı.
8: İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
7: Eğer o arınmaksa şikayetçiyim.
8: Polis ekibi olaya ilişkin inceleme başlatırken kazada can kaybı olmaması sevindirdi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yabancı askeri ataşeler makine ve kimya endüstrisi fabrikalarını gezdi, milli piyade tüfekleriyle atış yaptı. Ankara Askeri Ataşeler Birliği planlanan

0: Ziyaretler kapsamında silah fabrikalarını ziyaret etti. Farklı ülkelerin Türkiye'de görev yapan askeri temsilcilerinden oluşan heyet, MKE'nin üretim kabiliyetlerini ve ürünlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. ABD, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeden 36 askeri ataşenin ilk durağı, Ankara'da bulunan 10 ayrı kalibrede 54 farklı tipte yıllık 250 milyon adedin üzerinde hafif silah mühimmatı üreten MKE Gazi Fişek Fabrikası oldu. Ankara'dan Kırıkkale'ye geçen yabancı askeri ataşeler, silah fabrikasında milli piyade tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri hakkında bilgilendirildi. Üretim hatlarını ziyaret ettikten sonra atış poligonuna geçen askeri ataşeler, altında Türk mühendislerin imzası bulunan milli piyade tüfeği MPT-55'le atış gerçekleştirdi. Silah fabrikasının ardından heyet, mühimmat fabrikasını da ziyaret etti. Fabrikada 25 milimetreden 203 milimetreye kadar farklı kalibrelerde uçak savar, havan, tank, obüs mühimmatı ve uçak bombasının üretim süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İngiltere kraliyet ailesinde sular durulmuyor. Prenses Diana ölümünden 29 yıl sonra yeniden gündemde. Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın yazdığı kitap İngiltere'yi karıştırdı. Spencer'ın Diana, Kız Kardeşim adlı anı kitabında Diana'nın ölümünün ardından dönemin prensi ve Diana'nın eski eşi Charles'ın onu yakında unuturuz dediğini öne sürdü.
2: Aklımdan tam olarak ne geçtiğini söyleyebilir miyim emin değilim ama gerçekten çok şaşkına dönmüştüm. Şaşkınlık dolu bir sessizliğin ardından bunu söylediğine inanamıyorum dedim ve telefonu yüzüne kapattım.
0: Buckingham Sarayı ise kitaplarda yer alan iddialara genellikle yanıt vermeme geleneğini bozarak suçlamaya doğrudan sert bir karşılık verdi. Açıklamada Spencer'ın hafızası sorgulandı. Kral Charles, kardeş kaybının acısının muhakemeyi bulanıklaştırabileceğini...
1: A Haber Radyo.
3: Devam ediyoruz satır arasına kaldığımız yerden. Avrupa savaşa hazır mı? İngiltere vatandaşlarına soruyor BBC üzerinden ki BBC kraliyetin yayın organı olarak biliniyor İngiltere'de. Hani bu mı soruları hani sen hazır mısın psikolojik olarak diye vatandaşına soruyorsa hazır ol herhalde mesajı vermek istiyor diye de okuyabilir miyiz?
4: Hazırlan diyor. Ben para harcayacağım,
3: yani
4: sen razı olma.
3: Böyle diyor. Böyle şık çantalar, plaj terlikleriyle dolaşamayacaksın. Postalları ayağına giyeceksin. Avrupa'da Rusya'da seferberlik ilan edilebilir, yeni bir seferberlik diyor. Benzeri bizde de olabilir mesajını mı veriyor?
4: Ben diyor, böyle diyor, çanta terlik satmayacağım. Bundan sonra postal alacağım.
3: Ben de silah satacağım.
4: Postal alacağım. Kamuflaj yaptıracağım, silah yapacağım. Sen de buna hazırlan diyor.
3: 11 bin askeriyle mi İngiltere?
4: Yani artık ne kadar olursa.
3: Yani o zaman ihtiyacı var daha fazla.
4: Tabii çok daha fazla. Askeri. Yani bugün Rusya ile 10 bin askerle ya da toplayabilirsin 8
3: yani
4: bin
3: askeri. Yani Avrupa, Amerika'nın 11 bin askeri var da toplamda yani. İngiltere'nin kaç askeri vardır?
4: Onu bilemiyoruz tam olarak rakam ama dediğim gibi.
5: Yani resmi ortalama. Sayı 180 bin falan gözüküyor ama onlar yedekler medekler falan. Muharip tamam. Olaraktan 30-40 bin çıkmaz yani.
3: Amerika dedi ben çekiyorum sizden askerlerimi.
5: Hiç savaşacak kimse yok. Aslan bizim Mehmetçi şimdi Mahmut abi onları yorumlayacak. Ben de olsa öyle bir şey olursa Türkiye'nin NATO'dan çıksın diyorum girmeyelim. Diyorum.
3: Bir fotoğraf daha payla. Bunu ben görmemiştim bu arada. Ben de ilk kez görüyorum bunu.
4: Bereyi takmış.
3: Siz diyor bu yeni nesil kulaklıklardansa diyor bere takacaksınız. Bere diyor. Asker beresi takacaksın diyor
5: İngiltere. Çok güzel psikolojik harp olayı değil mi bu? Hareket. Komutan bilir bunu.
3: Yani
5: kamu diplomasisi diyorlar psikolojik harp yani şey değil topla tüfekle silahla yapılan
3: bir ülkenin
5: şey değil.
3: Devlet kanalı gibi düşünürsek BBC'yi böyle bir mesajın verilmesi çok net değil midir?
5: İşte bu şey Hitler'in Göbels'i gibi yani adam ilk iktidara geldik ilk kurduğu şey propaganda bakanlığı. Yani daha orduları hazırlamadan savunma sanayi yapmadan propaganda bakanlığı kurdu ki Alman halkını topyekun savaşa hazırladı. Ve o savaşı sürdürdü 6 sene. Bunlar da şimdi İngiltere'de bunu yapıyor.
3: Sadece İngiltere'ye mesaj veriyor İngiltere sizce? İngiltere sadece kendi vatandaşına mı mesaj verir?
5: Ya Avrupa'ya da veriyordur Avrupa'ya ama önce veriyor. Kendi vatandaşına.
4: Yani bu gazetenin nerede okunuyorsa o bütün her tarafı, bütün Avrupa'ya bir mesaj veriyor.
3: Bütün dünyada, bütün dünyada. Bütün dünyada. Gidin,
6: bütün dünya
3: çıkar.
6: Okuyor bunu.
4: Tabii. Ya bütün yani dünya bir mesaj. Yani bir Rus
5: ama hedef kitle kıta Avrupası tabii, ve İngiltere. Kıta, yani Afrika falan değil yani.
4: Yani Güney Afrika'da okuyan kaç kişi, Avrupa'da okuyan.

0: Ya bu bir açıdan da Avrupa'nın, Avrupa Birliği müktesebatı dediğimiz, değerler silsilesi dediğimiz, o değerler silsilesinin de iflası anlamına geliyor. Hı. Yani kendi içinde çözüm üretecek, yeni bir gelecek dünyaya hazırlanabilecek bir Avrupa üretemediler. Şimdi buldukları yöntem işte geriye dönüp faşist Hitler'in yöntemini bulmak. Bu Avrupa'nın utancı aslında. Yani halbuki gerçekten çok yönlü Türkiye ile ilişkiler de kurabilen, İslam dünyasıyla ilişkiler kurabilen bir Avrupa'ya dönüşebilirdi. 500 milyonluk bir nüfusa hükmediliyor ama oradan çıkarabildikleri sonuca bakın, postal çıkardılar. Ya bu utanç verici bir şeydi.
1: Neden?
0: Aslında. Çünkü şu gerçeği görelim. Bir kaotik döneme girdiğimiz çok açık. Yani bütün ülkelerde savunma sanayine ağırlık veren bir noktaya doğru gidiyoruz. Çünkü ne geldiğini, nasıl bir değişim olacağını kimse kestiremiyor. Bir hazırlık yapmak lazım ama böyle kışkırtıcı bir dil kullanmamak da gerekiyor.
1: Şimdi bu fotoğrafların altında bir makale var. O makalede de BBC'ye konuşan bir tarihçinin bir röportajında kullanılan fotoğraflar bunlar. O tarihçi diyor ki Rusya tankları görmeyi beklemediğini fakat okyanus kablolarının kesilmesi, altyapı sistemlerinin hacklenmesi gibi asimetrik ve siber savaş ihtimalinin daha güçlü olduğu öngörüsünde bulunuyor. Rusya tehlikesinin eski İsveç başbakanı da bu sözlerle, yani Rusya'nın tehlikeli olduğu kendiliğinden belli bir şey ifadelerini kullandı. Şimdi Hürmüz'de de onu konuştuk. İran iyice köşeye sıkışırsa o deniz altından geçen ki dünya, yani internetin %90 tüm dünyayı etkileyecek o kablolar denizlerin altından geçiyor. Hep Rusya'nın da bunu vurması ihtimali konuşuldu. Şimdi İngiltere bu ihtimal üzerinde yoğunlaşıyorsa böyle bir tehlikeyi istihbarat olarak görmüş müdür? Bunu yapar mı mesela Rusya çok sıkışsa taktik yapar, nükleer tabii. Silah yerine bunu? Ama
2: tabii nükleer ama silahtan kadar daha az zayiat veren bir şey ve daha az uluslararası hukuku ihlal eden bir şey.
1: Ama sadece Avrupa'yı etkilemez bu, tüm dünyayı etkiler.
2: Bütün dünya etkiler. Ama çaresiz kalırsa Rusya yapar. Yani sadece Rusya değil, her ülke yapar çaresiz kalırsa yani.
3: Peki bu Kuzey Denizi'nde petrol boru, doğalgaz boru hattını kim sabotaj yaptı oraya? Rusya yapmadı.
2: Öyle dediler. Vallahi öyle dediler de ben
0: Amerika yaptı yani.
3: İşte Amerika yaptı yani.
2: Tabii işte onu diyorum ben.
3: Rusya yapar deniyor da Rusya'nın yaptığına dair bugüne kadar hiçbir şey yok.
2: Kendi ayağını sıkar mı ya dururken?
3: Şimdi Rusya'yı korumak için burada değil ama o yapan belli bugüne kadar.
2: Evet.
0: O fiber hatlar da ağırlık.
2: Şimdi komutan, burada rahmetli Mahir Kaynağ'ın bir lafı vardı. Kim yaptı belli değilse kimin işine yarıyor? Ha, kimin işine yarıyorsa yani. Tabii, Rusya'nın işine yarar mı kendi boru hattını bırak? Yaramaz. Yani. Demek ki Amerika yaptı.
3: Nükleer silah kullanan da Amerika ilk kez. Evet. Hep konuşuyoruz kim kullanır.
0: Fiber hatlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Bu hatlar aslında Çin'in kuşak yol projesinin bir parçası aslında. %60'ından fazlasını Çin yaptı bunu. Yani oraya yönelik herhangi bir saldırı Çin'e yönelik de önemli bir saldırı demektir. Bana öyle geliyor.
3: Yani tabii. Şimdi burada mutlaka hibrit savaş olur da bu şekilde yani tabii siber savaş da beklenir ama bu siber savaşı tutup tek yönünü beklememek lazım. Hepsi yapabilir bunu. Karşı tarafı yıpratmak adına bu çağda hepsini beklemek lazım.
2: Ben siber savaşta Batı'yı daha üstün görüyorum teknoloji bakımından. Teknolojisi Rusya üstün, biraz tabii daha geride gibi. Yani çok bilemiyoruz ama sanki Batı biraz daha
4: ileride. Nur hocam, Rusya Hindistan desteğini sağlarsa
2: o olabilir.
4: Bu işin kötü tarafını düşünebilen ve bu konuda başarılı olabilen insanlar, yani bunu niyetlenen kimse biraz gayret ederse bunu sağlayabilir.
2: Evet. Gene Amerika'ya yarayacak ama. Gene Silikon Vadisi'ne yarayacak.
4: Ama benim aklıma gelen şu, bakın. Okyanus kablolarının kesilmesi, altyapı sistemlerinin hacklenmesi gibi şeyler, kabloların kesilmesini bir kenara koyun ama bu sistem hacklenmesi olayını son dönemde değişik zamanlarda yaşadık. Özellikle İspanya'da, İngiltere'de falan oldu. Özellikle de İsrail'i kızdırdıkları zamanlarda sistemlerin, hava yolu sistemlerinin falan bloke edildiğini falan yaşadık.
2: Evet.
4: Dolayısıyla yani dünyanın ve ülkelerin, Türkiye'nin de bu arada bu tür şeylere karşı alternatif programları vardır diye düşünüyor insan. Yani mesela fiber kablolar kesildi. Hı hı. Yani onun demek ki ikame edilmesi lazım. Yani onunla ilgili herhalde bir formül vardır.
2: Kesin vardır yani.
0: Sanmıyorum ben.
1: Şimdi biz neredeyiz? Avrupa umulur bu kadar kızışırken.
2: Ali Fuat komutan asker ya, şimdi o biliyor olduğunu da yani şey, sır söylemeyeyim diye söylemedi herhalde.
3: Ben emekli olalı çok oldu diyeyim, geçiştireyim.
1: Şimdi

0: Avrupa'yla bu kadar yani kaç bin askeri var Avrupa'dan, çekmeyi de düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Çeker mi bilmiyoruz konjonktürel olarak ama Danimarka'yla bu kadar gerginken bugün yine Grönland'la ilgili bir açıklama yaptı Donald Trump. Eğer hazırsa onu da verelim.
1: Yani Trump orada anlaşma yaptığını yazdılar 2 gün önce.
0: İşte anlaşma
1: uzun süreli üst kuracaklar. Danimarka'yla anlaştılar diye haber
2: zaten
1: var.
2: Zaten 45'ten beri üssü var.
1: He?
2: Zaten 45'ten beri Amerika'nın orada üssü
1: var. Zaten var. Şimdi çok daha büyük bir üs kuracak.
2: Büyük bir askeri. Yani şehir mi kuracak yani?
3: Büyük bir askeri. Ucu açık
1: bir anlaşma.
2: Üssü büyütecek.
4: Büyütecek.
2: Ya da birkaç üs daha kuracak.
0: Tabii. Uğur Hocam beraber bakalım, buyurun. Ben Grönland'ı kontrolü ele geçirdim diyor Donald Trump. ABD-Danimarka anlaşması sonsuza kadar sürecek. Hemen büyük bir askeri üs kurmaya başlayacağız. Ha. ABD düşmanları da asla Grönland'da faaliyet gösteremeyecek, varlık gösteremeyecek diyor. Nasıl anlaştılar Danimarka?
2: İşte onu merak ediyoruz. Yani, biz hiç öyle bir anlaşma görmedik. Basına yansımadı.
0: Danimarka'dan da bir açıklama yansımıyor. Yok. Hiç. Bizim anlaşmamız, yani biz anlaştık, sonsuza kadar sürecek diyor. Böyle bir hakkı Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiş olabilir mi Danimarka?
2: Hiç zannetmiyorum.
0: Pardon. Neden öyle diyor Donald Trump o zaman?
2: Vallahi seçim için kendi iç politika türbünlere mi oynuyor acaba?
0: Danimarka'da çıkıp bir şey demedi. Yani ne diyorsunuz siz?
2: Ha, Danimarka'da bunu yalanlamadı yani. O yok. Enteresan.
0: Danimarka Başbakanı çok sert bu konuda, yalanlamadı yani. Grönland konusunda çok sert. Nerede eli sıkıştı da Danimarka bunu kabul edebildi? Bu arada Danimarka... Savunma Bakanı diyor ki vakit daralıyor. En kötü senaryolara hazırlıklı olmalıyız ve bu gece savaşabilecek durumda olmalıyız diyor. Mevcut güvenlik durumu bize başka çareler bırakmıyor diyor Danimarka'nın Savunma Bakanı.
2: Peki tehdit kim? Kime karşı?
0: Rusya'ya karşı.
2: Ama şimdi bu Rusya onun toprağını tehdit etmiyor ki. Amerika onun toprağını istiyor. Rusya gidip de bana Grönland'ı ver dedi mi? Kopenhag'ı ver dedi mi?
0: Ana kara toprağı üzerinde acaba tehlike daha fazla diye mi düşünüyorum?
2: Danimarka'ya gelene kadar daha 50 tane
4: ülke geçecek.
0: Niye Savunma Bakanı bunu söylüyor o zaman?
2: Vallahi bence...
4: Biraz önce
2: belirttik. Amerika'ya karşı eder bence.
4: Para harcamaları için.
0: 5 milyonluk bir ülke Danimarka. Evet. Çok uzak Rusya'ya. Amerika Birleşik Devletleri ile de Grönland konusu var galiba, hallettiler yani böyle bir durumda.
3: Yapılan açıklamaya göre bir alt anlaşma hazırlanmış, bir hafta 10 gün içerisinde imzalanması bekleniyor. Evet. Ama yorumlar şu merkezde: Amerika'nın yaptığı açıklamayla Danimarka'nın yaptığı açıklama arasında bir takım farklar var.
2: Danimarka açıklama yapmadı ki daha.
3: Yaptı.
2: Yaptım, o ne diyor?
3: Tabii. Yani mesele şu, bir anlaşma var, bir özerk bölge üzeri Grönland'la alakalı falan, güvenlikle alakalı falan. Ama Amerika'nın yaptığı açıklama, Trump'ın her zaman olduğu gibi çok mübalağalı yorumları var. Danimarka'nın yaptığı açıklama başka ve dolayısıyla... Abi
2: Danimarka ne diyorsa onu söyle. Ne yaptı?
1: Danimarka şimdi... şunu söylüyor, diyor ki burası şey hakkı bizde ama Amerika ile üst anlaşması. Amerika diyor ki biz büyük bir üst yapacağız ama her şey bizim. Böyle bir mantık yani. O biliyorsun Trump'ın öyle bir yaklaşımı var. Artık burası bizim denetim.
2: O zaman ikisinden şu soru çıkıyor. 45'ten beri Amerika'nın orada 3 tane üssü var. Şimdi var zaten, yeni evet. Daha büyük bir üs yapıyor gibi.
1: Daha onun. Büyük bir üs yapıyor.
4: Egemenliği devretmedi. Egemenliği devretmedi. Toprak Danimarka'da.
3: Egemenlik işte.
1: Trump öyle anlatıyor. Orada. Trump'ı anlaşmayı şöyle anlatıyor. Sanki tamamen oranın yönetimi Amerika'da gibi anlatıyor. Danimarka'da diyor ki egemenlik bizde ama üs anlaşması evet gibi.
2: Ama neden o üs bunu... çok büyükse, bakın Merve Hanım, oradaki Grönland sadece stratejik değil yani Arktik. Bakın bu küresel ısınmada burası 6 metre buzlar eridi. Hı hı. Buzlar eridi ve artık kışın da geçiyor gemiler. Eskiden 8 ay geçemiyordu.
1: Geçemiyor,
2: sadece evet. Nükleer denizaltılar alttan geçebiliyor. Nükleer kendi enerjisini üretiyordu. 3 ay suya yüzeye çıkmadan gidebiliyordu. Hı. Onun dışında üstten gemiler falan gidemiyor. Şimdi gidiyor. Şimdi gidiyor gemiler. Bir, iki, bu Grönland'da muazzam fosil yakıtlar keşfedildi. Yani petrol, doğalgaz binlerce yıldır eridikçe ortaya çıktı. Eğer dediği yani Amerika çok büyük bir üs aldıysa onun altındaki petrol ve doğalgazlara da şey yapacak. Yani sadece Rusya'ya karşı stratejik ya da Çin'e karşı ticaret yollarını kesmek değil.
1: Evet. Ama, o da var ama bu dediğiniz de doğru. Evet.
2: Ha yani şimdi ben Danimarka'nın açıklamasını duymamıştım. Fakat her halükarda bu Trump'ın başarısıdır.
1: Evet.
2: Tabii. Yani bu Trump'ın başarısıdır. Yalan da söylese, bilmem ne de dese Trump'ın başarısıdır yani.
1: Grönland'daki... Orta Doğu'da bir temsilcisi açıklama yapıyor. Diyor ki Trump ne diyorsa yapıyor.
2: Evet. Böyle

0: diyor. 8 tane barışı,
1: yani çok
0: barışı,
1: büyük bir barışı. Üst demek büyük bir toprak parçasına çöktü demektir. Ha. Onun altındaki de hidrokarbonlara falan filan tabii. Hepsine de aldı demektir.
2: Kritik mineraller, nadir evet. toprak elementleri az da olsa Grönland'da var.
1: Onlar az değil, ve, var diyorlar.
0: Yani değil,
1: var.
0: Bayağı çok.
2: Var. Yani Çin'deki kadar olmasa da o bölgede var. Dolayısıyla yani bu Trump'ın Ukrayna'dan sonra buradaki kritik mineraller de söz sahibi olması, hemen hemen ele geçirmesi Trump açısından önemli bir politika, önemli bir gelişme. Özellikle iç seçimlere giderken önemli bir propaganda malzemesi.
1: Bir de komutan bak, Alaska onun. Rusya'dan çok ucuz parayla aldı 1890'da. Bayağı yok parasını aldı. Şimdi Kanada'ya diyor ki gel bana 51. eyaletim ol diyor. Bak Kuzey Buz Denizi'nde, Arktik'te hepsi çıkıyor mu fosil yakıtlar? Eriyor mu burası? Ne yaptı? Hiç Kuzey Buz Denizi'nde şey Alaska'yı saymazsak toprağı yokken yarısına el koymuş oldu.
2: Şimdi Danimarkalı bakanın açıklamasını da işte bu neden Amerika'ya daha fazla üs verdiklerini halka anlatabilmek için, meşrulaştırabilmek için yani böyle bir açıklama yaptığını değerlendirmek
3: lazım. ABD askeri Grönland'ın haklarını koruyacak diyor. İşte.
2: Yani
3: diyor, o zaman Donald Trump diyor.
1: Ha Donald Trump diyor da acaba Danimarka'da hayır. bunu kabul ediyor
3: hayır.
1: mu?
3: Hayır, Grönland'ın haklarından kasıt yeraltı kaynakları mı?
1: Bence burada 55 bin Eskimo yaşıyor. Bir özellikleri var. Geniş.
3: Şunu da az evvel paylaşmış bu paylaşımı. Ha, geniş mi? Grönland'ı.
1: Ha işte Eskimo'ları kastediyor mu?
3: Sibirya kutlarında.
1: Ben onları kastediyor zannediyorum burada. Yani Danimarka tam hakim değil. Yani böyle kendi bir eyaleti gibi değil. Çok geniş muhtariyeti var.
2: Baba çok güzel yazmış.
3: Evet, kızakla.
2: Grönland'ı yeniden büyük yaptı.
1: Boz ayılar, kutup ayıları.
3: Green Deal. Evet. Yani yeni bir yeşil anlaşmadan kastı işte evet, diyorum ya.
1: Zaten
3: acaba
1: İngilizce adı Greenland zaten yani. Yani yeşil adı biz Grönland diyoruz.
3: Çok büyük bir anlaşma bakalım. Yani ne karşılığında verdi acaba Danimarka? Şimdi az önce dedim ya kaç askeri var mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da. İngiltere'de 11 bin askeri var. Aynı oranda çekici tehdidi var. Korkuyor mu
1: Almanya'da
3: bundan?
1: Var.
3: Yani bir şey vermek zorunda mı? Bir havuç vermek zorunda mı Amerika Birleşik Devletleri'ne? Bu kadar mı endişe içinde?
0: Ya bu Danimarka Grönland ilişkisi ya da Amerika ilişkisi yeni değil. Hatta bir tane Danimarka dizisi vardı. Çok da enteresan siyasi bir diziydi. Bence ilginç bir diziydi. Bu arada ta Afganistan'daki tutukluların taşındığı bir yer falandan bahsediyor. Orada üsleri var hocanın dediği gibi. Hı hı. Üsleri var. Yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Amerika orada etkili aslında. Yani yeni değil, etkili. Danimarka'da Amerika ile kavga etmek istemiyor benim anladığım kadarıyla.
3: Etkili ama tam yetkili değildi. Tam yetkili yetki istiyor herhalde.
0: Nasıl?
3: Trump. Etkili ama tam yetkili değildi. Trump tam yetki
0: istiyor galiba.
3: Trump
0: onu biraz da siyaseten yapıyor. Bir, evet. altındaki doğal gaz, petrolü kullanıyor. İki, Çin'in önemli kuşak yol projelerinden birisi de Kuzey Kuşak Yolu. Yani sadece Rusya değil, Çin oradan ulaşmaya çalışıyor. Bence Amerika asıl Çin'i durdurmak için oraya el atıyor.
1: Bir de Danimarka önce çok sert çıktı. Hatırlarsınız son 3-4 aydır Avrupa Birliği'de, NATO'da zaten patron Amerika, NATO'da kimse Amerika'ya karşı çıkamaz da Avrupa Birliği'de Danimarka'nın arkasında durmadı. Danimarka bir Avrupa Birliği'nin kurucu üyesi. Hiç kimse Amerika'ya Donald Trump'a laf söylemedi. Sen nasıl benim bir üyeme topraklarına göz dikersin diyemedi. Baktı ki Danimarka pabuç pahalı, ne ucuzla şeyle koy, hepsinden gideceğine biraz daha büyük bir şey vereyim, üs vereyim, kurtarayım diye baktı gibime geliyor.
2: Yani aslında biraz ses çıkardı da fazla güçlü değildi.
1: Ha,
2: yani
1: tek bu, başına zaten bir gücü yok ki.
2: Hayır.
1: Avrupa'da
2: biraz ses çıkardı, güçlü bir ses çıkaramadı. Mesela bu Trump'ın İran Savaşı'nda NATO'dan destek istedi Trump. Gelmedi destek Avrupa ülkelerine. Sebeplerinden bir tanesi de kendi topraklarına, Avrupa Birliği topraklarına göz koymasıydı. Ama Avrupa neden direnemedi daha fazla? Bunu konuşmak lazım. O da tabii ki iç gelişmeleri, kendi siyasetlerinde.
3: Peki, mesela bizim duruşumuz Ukrayna-Rusya savaşında çok net. Biraz da bizim perspektifimizden
1: tamamen
3: bakalım.
1: Karar,
3: birazdan Yunanistan konusuna geçeceğim ama. Yani evet biz tarafsızız. Biz Ukrayna ile Rusya ile görüşebilen tek ülkeyiz,
1: yani
3: tek lider bizim cumhurbaşkanımız. Kağıt üzerinde de değil bu. Bir barış evet. olacaksa yine bizim...
1: Mesela Amerika 2. Dünya Savaşı'nın başında hepsinde tarafsız göründü ama ödünç verme, kiralama diye İngiltere Fransa'ya silah verdi. Yani göya tarafsız ama taraf tarafsız da.
3: Şu açıdan soruyorum.
1: Biz gerçek tarafsızız.
3: Biz gerçekten tarafsızız. Evet bir barış masası kurulacaksa yine merkezde Türkiye olur. Evet.

0: Yine bunun merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Yani son Astana görüşmesinde Putin'le diyalogları, Zelenski'nin ısrarla buraya işareti. Ama NATO'nun 5. maddesi 5. maddesi deyip duruyorlar. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri de bu 5. maddenin devreye girmesini istemiyor.
1: Bir kere girdi zaten.
0: Biz
1: o da kendisine demin Ekrem abinin dediği şey 11 Eylül olaylarındaki başka girmedi ki.
0: Yani bir takım oldu bittiler yaşanabilir mi? Yani Türk halkı bu konuda müsterih olmalı mı sizce?
2: Şimdi yok. Yani bana göre Türkiye...
1: Yani oldu bitlerle Türkiye'nin savaşa girmesi anlamında
0: yani en azından müdahil olmak durumunda kalması gibi.
1: Böyle olursa yani şu andaki şeye, hukuka göre öyle. Hayır, NATO ülkesine karşı savaş olursa 5. madde karar alırsa mecbur.
2: Ama şöyle Sayın Hoca, 5. madde devreye girse de NATO üyelerinin oraya bizzat fiil olarak gidip gitmemesi ya da nasıl katkı vereceği, farklı şekilde de katkı verebilir. O tamamen ülkelere bağlı. Yani şimdi
0: ya diyelim, da o defakto oluşacak durumun çerçevesine bağlı.
2: Tabii tabii. Mesela diyelim ki Polonya'da bir savaş çıktı. Konvansiyonel bir savaş. Hadi Türk ordusu gelsin dense bile Türkiye gitmeyebilir. Ama farklı bir
1: uçak
2: destek
1: gönderirsiniz, helikopter gönderirsiniz, tank gönderirsiniz.
0: Ama o zaman tarafsızlığınız ortadan kalkıyor.
1: Zaten NATO bir şeye girdin mi tarafsız olamazsınız. Tabii. Biz NATO üyesiyiz.
2: Afganistan'da olduğu
1: gibi. Böyle bir şey lüksümüz yok yani. NATO'dan çıkmadığımız sürece NATO savaşa girdi mi biz tarafız tabii.
2: Evet. Şimdi bakın şurada biraz önce söylediğiniz gibi bu mesela Rusya-Ukrayna savaşı, hani Trump da dedi ya Rusya aldı bunları artık bırakmayacak. Böyle bir anlaşma. Bunu zaten Türkiye İstanbul görüşmelerinde dedi, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 2014 Minsk Anlaşması temelinde olsun dedi. Hı hı. Tamam, o neydi? Bu Donbas bölgesi işgal altında değildi o zaman. Minsk Anlaşması.
3: Özerk olacaktı o. 2014 özerkti. Ya. Evet. Özerk yani, olması gerekiyordu. Olmadı.
2: Özerk bölgeydi.
3: Olmadı ama yapmadı.
2: Türkiye yine öyle olsun dedi.
1: Özerk olsun. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne halel gelmesin.
2: Yine olsun dedi.
1: Bakın, ama geniş muhtariyet olsun.
2: Gayet geniş bir muhtariyet olsun dedi.
1: İki taraf için de çok adil bir anlaşma.
2: Çok adildi ama ne oldu? Planı. Ne oldu? İşgal oldu bu sefer. İşgal üzerine gitti. Türkiye'nin izlediği politika barışçıl bir politika. Türkiye,
3: ama ona kim
2: bu bölgede savaşla çıksa Türkiye buna müdahil olmaz.
3: Ali Fuat Hocam, onu kim uygulatmadı 2014 anlaşmasını? Avrupa.
2: Efendim?
3: 2014 anlaşmasını hayata geçirmemekte Avrupa çok büyük de İngiltere başta olmak üzere destek verdiler. Ukrayna hükümetleri o işi uygulamadılar.
2: Evet.
3: Yani. Rusya problemi oradan çıktı.
0: Şimdi madem 5. maddeyi konuşuyoruz. Biz ittifak içinde bile bu 5. maddeden belki de en fazla gündeme getirecek ülkelerden biriyiz. Birinci derecede
1: Rusya'yla sınırımız var. Resmen yani şeyimiz var yani. O, 300 senelik şey
0: bu
1: yani.
0: Bu meseleden hani bizim Rusya ile kurduğumuz ilişkiler ve hani son özellikle 10 yılda tüm şeyiz. Kışkırtmalara
1: yani
0: rağmen.
1: İspanya'da, Portekiz'de, NATO'da. Hadi onlar savaşa girse oraya gelemez ki. Biz buradayız ama Rusya'nın burnunun dibindeyiz yani.
0: Ama şöyle şundan bahsediyorum ben Yunanistan'dan. İkimiz de NATO üyesi ülkesiyiz. Yani gelip de burada Meis Adası'na geçen haftalarda konuştuğumuz o görüntüleri, sonra Karaada'ya gitmesi Miçotakis'in, Karaada'yı silahlandırmış olması, sonra daha dün açıklıyorlar, o da İsrail basını açıklıyor yani. Diyor ki biz diyor tatbikat yaptık, 15 gün önce yaptık bu tatbikatı, Yunanistan karıştı geçen hafta. Yani nasıl olur, biz nasıl kamuoyu bir olarak bilmeyiz bunu, Yunanistan basını bunu yazıyor. İsrail basını yazdı bunu ve yani bu tatbikatın tüm koordinasyonunu İsrail yapmış, tüm gidişatını İsrail planlamış. İsrail bunu açıkça basına açıklıyor, Yunanistan'da ortalık karıştı bir kere. Bizim de çok ciddi bir hamlemiz oldu. Buradan Tunceli'den 51. Tugay Komutanlığı'nın 2000 komandoyu Aydın'a taşıdı.
1: Koskoca Tugay gitti ya, en doğudan en batıya.
0: Bir de bunu tartışıyorlar. Bir Yunanistan'a dönelim mi? İlhan Tahsin bizi bekliyor. Yani NATO'nun 5. maddesini konuşurken bizim hemen sınırımızda komşumuz.
3: Bunu konuşalım, bir de Uğur Hoca'ya şeyi soracağım.
0: Yunanistan'ın faaliyetlerinde
3: kapsama
0: girecek.
3: Değil de Almanya Rusya'ya saldırdı. NATO'nun 5.
1: saldırırsa olmaz. Savunma şeyi. Ona saldırılırsa girer.
3: Ona saldırılır.
1: NATO savunma teşkilatı. Savaş teşkilatı değil.
0: O yüzden kışkırtıyor belki de diyorsunuz. İlhan Tahsin hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi. Stüdyodaki konuklarımıza da güzel günümüzden. Bakın böyle hep savaş konuşuyoruz. Gençler Yunanistan'da yaşıyor. Herkes kafeteryalarda, kafelerde. Yani
0: ne güzel.
4: Herkes
0: güzel.
4: Burada bunların eline birer silah verseniz zaten savaşa gitmezler. Onun için Yunanistan'la Türkiye arasında savaşta pek olmaz.
0: Öğlen işte dükkanı kapat.
4: Komandoların oraya gelmesi Merve Türkay yetti yani fazla da hareketlilik olmasın.
0: Eda'cığım İlhan'ın sesini biz çok çünkü düşük alıyoruz. Biraz daha duyabilmemiz mümkün mü? Tamam İlhan dinliyoruz seni.
4: Geliyor mu sesim?
0: Şimdi daha iyi geliyor arkadaşlar ayarladı.
4: İşte, bir 51. Komando Tugay'ı geldi. Oldukça büyük bir hareketlilik oldu. Bundan sonra öyle ani hareketler yapmayın çünkü yani insanlar burada hasta da kalpten de gidenler olacak yani dolayısıyla öyle hemen bu 2000 komandoyu Samos Adası'nın karşısına, Tizam'ın karşısına pek iyi olmadı. Yıllarca onlar konuşuldu. Herkes birden gerildi. Onun yanı sıra şimdi deniz kurdu. Ben oraya da değineceğim. Öyle başlayayım. Deniz kurdu başlıyor. Diğer yandan hemen Yunanistan bir açıklama yaptı. Dedi ki donanmamız teyakkuzda. Kara kuvvetlerimiz sınır bölgelerinde teyakkuzda. Yakından takip ediyoruz. Takip edeceğiz sonuna kadar. Eğer egemenlik haklarımıza müdahale ederse Türkiye bu tatbikatta, deniz kurdu tatbikatında, bizim de buna karşılık vermemiz kaçınılmaz olacak. Bu çok ciddi bir açıklama.
0: Biz de ona karşı bir Medusa benzeri tatbikat yapabiliriz mi diyorlar?
4: Yani şimdi Medusa tatbikatında o fiyaskoyla sonuçlandı. Çünkü o şişme botun altında kalanlar oldu. Kordonlar, ipler dolaştı. İşte yani bir panik havası vardı o çıkarma sahile çıkarma sırasında. Dolayısıyla böyle. Ancak evet Miçotakis suları sıttı. Şimdi
0: şimdi biz ham görüntülerini gördük. O tatbikatın Medusa tatbikatının o kıyıya çıkarma tatbikatının ama Yunan basınında oralar böyle aralar montajlanmış, aralara böyle separatörler atılmış ve birleştirilmiş görüntü. Mesela hiç o işte inerken denize düştüğü görüntüler yok Yunan askerlerinin.
4: Ya şimdi işte yayın olunca Türk televizyonları hiç Türk televizyonları gözünden özellikle de A Haber'den bir şey kaçmıyor. Dolayısıyla da bunu yapmaları gayet normal. Yani şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Akropolis'te bir talim hatası vardı. Oradaki askerlerin de bayrak gönderi çekilirken onu da silip attılar. Yani Yunanistan'da baktığımız zaman şimdi hatırlarsanız biz Amerikalılar bu Avrupa'nın güneydoğusuna asker çıkarırken, silah taşırken, cephane taşırken tatbikatlar için o zaman da ne oldu? Yunan basınına bir yasak geldi. Dediler ki aman yazmayın. Yerel basını susturdular. Dolayısıyla da gemiler gitti geldi bir daha Yunan basını da göremedik. Ama biz her zaman gördük, her zaman da söyledik. Yani çünkü habercilik de bunu gerektiriyor zaten. Şu anda biraz önce de söyledin zaten Merve Türkay. Evet İsrail bir mesaj verdi orada yine. Yani bunu da göz ardı etmemiz lazım. Stüdyodaki değerli konuklarımız muhtemelen bunu bileceklerdir ve biliyorlardır, yorumlayacaklardır. İsrail ne dedi? Bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Bunu siz açıklamayacaksınız, ben açıklayacağım. Evet. Yani burada Türkiye'de bir mesaj baktığımız zaman evet ben istediğim zaman tatbikat yaparım, istediğim zaman bunu açıklarım veya açıklamam. Yani bu da neyi gösteriyor? Yunanistan'ın artık İsrail'in ya, yani sen açıklamayasın aynen
0: ben planlayacağım, ben koordine edeceğim duyurulacaksa
4: evet,
0: ben
4: açıklayacağım zaten, evet planlamayı zaten İsrail yaptı. Bu iki ülke arasında biliyorsunuz bir stratejik ve askeri işbirliği anlaşması var. Bir yıl planının içerisinde yok, bizler de baktık yani planlamada yok bu tatbikat. Anında karar alıyor İsrail ve diyor ki biz tatbikatı bir yapalım. Tatbikat bir buçuk gün sürdü, zaten iki gün sürmedi. Bir buçuk gün. Ne oldu? Yunanlı Bahriyeliler iki fırkateynden deniz komandoları da İsrail'in gemisine geçtiler. İsrail'in füze gemisine. Oradan İsrail'in savaş senaryolarını baklar. Yani senaryolarına baklar. Nasıl oluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Sözde İsrail eğitiyor yani baktığımız zaman.
0: Yani Yunan donanması mı, İsrail donanması mı eğitiyor?
4: Tabii ki öyle. Çünkü Yunanlı askerler İsrail'in o tatbikata katılan iki tane hücum bota geçti. Oradan şey yaptılar, ateş silahlarıyla geçtiler. hedeflere denizde, deniz yüzeyinde olan hedeflere ateş açtılar. Keza İsrailler de Yunanistan fırkateynine, iki fırkateynine geçti. Bu açık, basın yazdı bunu. Ancak basın ateş püskürdü. Neden? Mitsotakis hükümetine bu taktikatı nasıl olur da bizim vergilerimizle alınan uçaklar, alınan Rafaller, işte Rafal uçakları, alınan fırkateynler, şimdi son olarak da İtalya'dan Bergamini tipi iki fırkateyn, bunları biz ödüyoruz. Biz etimizden, dişimizden, tırnağımızdan, vergilerimizden, vergi mükellefleri soru soruyorlar. Nasıl olur da İsrail açıklar, bizim haberimiz olmaz? Yani o tatbikata giden bizim çocuklarımız, bizim askerlerimiz değil mi diye sormaya başladılar. Yani oldukça büyük bir tepki çekti bu tatbikatın gizlenmesi. İyi, tabii ki tatbikatı kendi halkından gizlediler. Ancak TSK topyekün tüm birimleriyle bu tatbikatın yapıldığını görüyordu, biliyordu zaten. Biliyordu. Onu da belirtmekte fayda var.
0: Zaten dün Perşembe günü Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasında çok yakından dikkatle takip ediyoruz. Yani hem Meis Adası'nın ziyaretini hem tatbikat için böyle dendi. Yani özellikle pekiştirerek çok yakından takip ediyoruz her detayını ifadesi. Şu da yani Yunanistan bir neredeyse ada ülkesi. Yani upuzun sınırları var. Ve yani İsrail'in kurulduğu tarihe bakıldığında Yunanistan'ın yine tarihine baktığımızda NATO üyesi bir ülke, ortak bir NATO tatbikatına da katılmıyor. Yani ağırlarına giden şey şu değil mi? Yani bizim askerlerimizi, bizim donanmamızı, yani şu kadar kaç kilometre denize, Akdeniz'e sınır var İsrail'in bilmiyorum. Kaç yıllık devlet zaten. Yani Yunan askerini, Yunan donanmasını, İsrail donanmasını nasıl eğitebilir? Yunan halkının ağırına giden konu da bu mu?
4: Tabii ki bu bir yandan hem paramızı alıyorlar, diğer yandan baktığımız zaman bizimle istedikleri gibi askeri konularda oynuyorlar. Bu yazıldı, çizildi, söyleniyor. Şu anda sabah radyo programlarında da sürekli olarak bu gündeme geliyor ve dolayısıyla da baktığımız zaman bu şu anda en fazla gündemde olan. Yani Mitsotakis seçime giderken bu tür çıkışlar yapıyor. Bundan sonra Mitsotakis'in başka bir çıkışı da olacak. Konuklarınız tabii ki bunu gündeme muhakkak getirecekler. 12 mil açıklaması, evet 12 mil açıklamasını yapacaklar. Ama nerede yapacaklar biliyor musunuz? Bunu geçen hafta da söylemiştim bağlantımızda. Girit'in batısında, yani İyon Denizi zaten orada yaptılar. Onun devamı, yani Mora'nın açıklarında baktığımız zaman o bölgede bir açıklama olacak. Seçime giderken ve zaten bundan sonra ilgili? Yani 12 mili bu bölgede, bölgelere bölecekler. Onun üzerinde, onun hazırlıkları üzerinde.
1: Şu bölgede diye.
0: İlan
4: tabii tamamında şey.
1: Türkiye de öyle yaptı. Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de 12 mili ilan etti.
0: Onlar da
4: tamam, ama bölge. Şimdi Yunanistan Başbakan Mitsotakis seçime giderken seçim öncesi bir açıklama yapacak 12 mili ilgili, çünkü çok konuşuluyor. Yunan basını da üzerine gidiyor. Muhalefet üzerine gidiyor. Neden geri adım atıyorsunuz? 12 mili bizim hakkımız. Oysa şunu unutuyorlar. Orada değerli konuklarımız var. Hukuku da çok iyi bilenler. Deniz hukukunda der ki Anakara'dan 12 mil. Adaları söylemiyor bakın. Burada bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani Anakara neresi oluyor? Hadi Eğribos adasını da koyalım. Doğru mu? Atina'dan Girit başlı başına büyük bir ada. Ancak Yunanistan Anakara'sından 12 mili söylüyor deniz hukuku baktığımız zaman. Bu göz ardı edilmesin. Dolayısıyla da şimdi yapılacak olan bu 12 mil açıklaması Girit'in batısında olacak. Aynen bu İyon Denizi'nin, yani Yanya'dan aşağıya doğru İyon Denizi'nden gelen o denizin devamı olacak. Girit'in belli bir kısmına kadar galiba Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu o anlaşma, deniz sınırları anlaşması. Anlaşma oraya kadar bir bölge açıklanacak. Ondan sonra da seçim öncesi Yunan halkına şunu diyecekler. Evet bakın biz 12 mili açıkladık. Bu ilk açıklamamız. Bundan sonra bizim göreceğimiz, bizim önemli göreceğimiz tarihte ve zamanda diğer kesimini de açıklayacağız. Yani Yunanistan bunu yapacak. Oraya doğru gidiyor. 12 mil tabii ki açıklanacak, ancak parsel parsel açıklanacak.
0: Peki ne olacak?
1: Şimdi İlhan Bey, 12 mil olması bile şart değil. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı 95'teki aldığı karar, kasus belli harp sırasında 6 milin ötesi. 6 milin ötesi, yani 6 mil dediğimiz şeyde 1/10 9-10 kilometredir. 10 kilometre artı 100 metre dahil şeydir, savaş sebebidir. Yani 12 mile kadar çıkartmasına gerek yok. Fakat biliyor ki Yunanistan, eğer 12 mile çıkarsa, adalarında kara suyu varsa, o zaman ki var 1958 Cenevre Deniz Hukuku'na göre, o zaman Ege'nin, yani onların Ege dediği, bizim Adalar Denizi dediğimizin %80'i bize kapanacak. %20 kadar böyle bir açık deniz kalacak. O da İstanbul'dan İzmir'e bile gemi gönderirken büyük tonajlı gemiler karaya oturacağı için bizim karasularından, Yunan karasularından geçme ve izin almak durumunda kalacak. Bunu biliyorlar. Buna bir ara formül bulmuşlardı. Biz ona da savaş sebebi dedik. 8 mile çıkartalım.
4: Yani 8 mile, evet 8 mil konuşuldu.
1: Ha, 8 mile çıkartalım. Yani 12 mile çıkarsak Ege bize
4: kapatır. Şu anda
1: evet,
4: o dahi şu anda o Ege'de açıklanmayacak. O dahi açıklanmayacak Ege'de. Evet. Sadece 12 mil açıklaması Girit'in batısındaki Ege ile Türkiye ile bir şeyi yok oranın. Sadece ve sadece Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz sınır anlaşması. Dolayısıyla oraya, o bölgeye yakın bir şey. Şimdi, ancak onun haricinde bir de başka bir sorun var. O sorunu da siz çok iyi biliyorsunuz. Defalarca ben sizi dinliyorum, tüm konukları. Her zaman şundan bahsediyorsunuz. Yani başka dünyanın hiçbir yerinde yok. Hava sahası 12 mil. Deniz sahası 6 mil. Yani bu zaten uymuyor. Uluslararası anlaşmalara da uymuyor. Yani baktığımız zaman yok böyle bir şey, bir uygulama yok. Dolayısıyla bundan sonra Yunanistan'ın önerisi şu olacaktır Türkiye'ye. 8 mil üzerinde karar kılalım. Hava ve deniz. Ama bu muhakkak masaya gelecektir önümüzdeki dönemde.
1: Türkiye kesinlikle bunu da kabul etmez. O tarihte bile hesaplarsak yine Ege'nin %70'i falan, 65'i Yunan iç denizi gibi olur. Ondan bize gene %12, %13 düşer. Bütün fosil kaynaklar, denizaltı, deniz üstü yatakları, balıkçılık, su, hepsi Yunanistan'a geçer.
5: Yani affedersiniz ama
1: Türkiye bunu kabul etmez kesinlikle.
5: Bu konuşmada kabul edilmeyecek şey dediğimiz ne olay? İşte Türkiye'nin ana karasının yakın yerlerinde bulunan bir takım adalar var. Adacıklar, şunlar bunlar var. Yunanistan diyor ki ben 12 mil alırım, 8 alırım, her yeri alırım. Bir dakika ya, benim ana kara bu. Ve uluslararası hukuka göre haklarım saklıdır diyor. Mesela Miçotakis'in son açıklaması
0: hemen
5: öyle.
0: Hemen biz onu dinleyelim.
5: 12 mile kadar genişleme hakkı uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış.
0: Bizzat kendisinden dinleyelim son açıklamasını.
4: Miçotakis evet, saklıdır dedi ve şu an yani, bununla ilgili konuşmuyorum dedi.
0: Tamam, biz de ağzından dinleyelim Miçotakis'in. Yunanistan Başbakanı 12 mil hakkımız bizim uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır diyor. Dinleyelim.
6: 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim. 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim.
1: Bakın, biz bunu 30 senedir söylüyoruz. Yunanistan bir fete kompli, bir oldu bitti yaratıp bunu, Ege'yi bize kapatmak istiyor. Ve buna Türkiye devlet aklı izin vermez. 90'lı yıllardaki muhalefet de şey yaptı ve oy birliğiyle bunu yaptı. Şimdi dediğin yarısı doğru, yarısı yalan.
0: Doğru neresi olan kısmı yalan, neresi doğru?
1: Şimdi doğru olan kısmı 1958 Cenevre Deniz Hukuku ve 1982 Montevideo Uluslararası Deniz Hukukuna göre devletlere önce birinde 58'de 6 mile kadar karasularını, birinde de 12 mile kadar çıkartma hakkı verildi. Doğru, bu doğru. İkincisi, adaların da karasuları vardır dendi. Hı hı. Tamam, bu kısım da doğru. Ancak yalan olan kısmını söyleyeyim. Bu uluslararası hukuk bize bunu veriyor diyemiyor, o vermiyor. Kapalı ya da yarı kapalı denizlerde bu uygulanmaz diyor. Ege, onların Ege dediği, bizim Adalar Denizi dediğimiz şey yarı kapalı bir denizdi. Burada uygulanmaz, bir, onu söyleyeyim. İki, karasularının karşılıklı ikiden çok ülkenin çakıştığı yerlerde ortadan geçer hatlar.
0: Bizim
1: buradaki şeylerde. Üç, Ekrem abinin dediği şey var. Ege'de resmen Lozan Anlaşması, Uşa Anlaşması ve Paris Anlaşması'yla ismen sayılaraktan Yunanistan'a verilmemiş olan bir takım coğrafi işaretler, kayalıklar ve kayacıklar var. Bunları meskun hale getirip ada statüsüne sokup bunlara da karasuyu getirtmeye çalışıyor. Bunların karasuyu yoktur. Sadece kıta sahanlığı vardır. Artık bunlar Yunanistan'a da ait değildir.
0: O kilometre kare olarak belirli bir sınırlaması var mı kayalıklı ada arasındaki yüz ölçümü olarak?
1: Yok, öyle bir şey yok. Meskun olup yani gayrimeskun olup. Yani meskun ya da gayrimeskun
0: olup. Yani yerleşim
1: olup
0: olmaması.
1: Ha, yerleşim yani insan hayatı vesaire yaşıyor falan. Yani küçük bir yerde şey olabilir, ada statüsü.

0: Girebilir. Hı hı. Daha büyük bir yerde gayrimenkul ya, ama coğrafi işaret diyoruz. Bazen sular yükseliyor, bu denizin altında kalıyor. Hı. Bazen de sular azalıyor, bir orada ada çıkıyor ortaya.
1: Mesela nerelerde o?
0: Var bizim yerde. Şeyde işte.
1: Var mı adalar haritamız, o küçük yani adaları onlar da görebiliriz?
0: Ufacıktır görünmez. O dediğim şeyler.
1: Hayır, siz mesela en azından bu lokasyon çevresinde diyebilirsiniz.
0: Evet. Mesela Kardak kayalıkları kimseye ait değildi. Bunlar tam 1995 Gümrük Birliği Anlaşması, onun Avrupa Birliği'nde onaylanma süresince Tansu Çiller'i Türk hükümetini sıkıştırmak, taviz verdiği için Kardak Adaları'na asker çıkarttılar, bayrağı diktiler, meskun dediler. Ve bunun dediler kıta. Bir Türk ne yaptı? Gitti öbür adaya. Biz de öbür kayalığa çıkartma yaptık. Amerika girdi araya, iki tarafta çıkıldı. Dolayısıyla şimdi burada savaş çıkartıp, savaş nedeni yapıp olayı şey uluslararası hukuka getirmek istiyorlar. Bunlar diyorlar ki Ege'de yani...
1: Bizim de 12 mil konusu bizim için de öyle değil mi? O başlık altında değil mi?
0: Şimdi 12 mil konusu şöyle. 1982 Montevideo Deniz Hukuku'na göre devletlerin 12 mile kadar, 12 mil değil, çıkartma hakkı veriyor. Ancak belli özel durumu
1: hocam,
0: olan yerlerde...
1: Şurada bir bakabilir miyiz? 12 mile kadar çıkartma hakkı verdiği alanlar neler? Eğer
0: yani
1: öyle
0: şuradan
1: olursa,
0: bakın,
1: siz diyorsunuz ki İstanbul'dan
0: şey dedi ya İlhan Bey, Eğriboz dedi. Eğriboz'u da sayalım dedi. Hadi şey dedi. Yani şuradan 12 mile kadar hakkı veriyor.
1: Tamam.
0: Ancak... Efendim?
1: Muhtemelen başka birileri yayına müdahale eden birileriyle konuşuyor.
0: Şimdi evet, bakın şurada Girit, bir de Girit'in yanında burada şey var, ada var. Burası yarı kapalı bir deniz. Burada bir kere öyle 12 mil falan uygulanmaz. Bunu da zaten de kabul ettiler. 1982'de bu çıkınca Yunanistan bu tarafta İonya'da ilan etti 12 milini. Biz de Akdeniz ve Karadeniz'de ilan ettik. Burası 6 milde kalacak. 6 milde kaldığı sürece şu kayalık, kayacık ve aidiyeti belli olmayan coğrafi işaretlere sahip çıkmadığı şekliyle o zaman Ege'de ya da Adalar Denizi'nde bir sorun yok bizim için. Rahatlıkla serbestçe açık denizlere çıkabiliyoruz. Sismik araştırma yapabiliyoruz. İşte doğalgaz, hidrokarbon vesaire çıkabiliyor. Fakat biz 30 senedir şunu söylüyoruz. Yunanistan 95 yılında parlamentosundan, bu parlamento kararıyla olan bir şey, 12 mile çıkartma hakkını aldı hükümet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok iyi bir şey yaptı o tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle. Eğer Yunanistan 12 mile, daha doğrusu düzeltiyorum kendi şey, 6 milin üzerine çıkartırsa savaş sebebidir ve dedi hükümete yetkiyi verdi. Çünkü biliyorsunuz savaşları ancak parlamentolar karar verebilir. Bütün dünyada yasama organları. Bizim yasama organı bu yetkiyi hükümete verdi. Genelkurmay'a, Cumhurbaşkanımız Başkomutanı Tayyip Erdoğan'a verdi. 6 milin üzerine çıkarttı. Şimdi bunu 30 senedir diyorduk ki Yunan Türkiye bir zayıfladığı zaman işte bu FETÖ darbesi, PKK, bilmem ne, Suriye'nin eski yönetimi, Ermenistan bilmem ne, bir şey başı Allah korusun derde gitti. Yunanistan bunu,
1: hemen bunu
0: anında devreye sokacak çünkü parlamentosundan çıkarttı ve hemen resmi gazetede bir saatlik iş.
1: Siyasi olarak zayıflamasını
0: bekliyor. Bunu biz 30 senedir söylüyoruz, Harp Akademi anlatıyoruz. Şimdi bunu Miçotakis'e Allah razı olsun, bizi yalancı çıkartmadı. Bizim muhalefetimiz...
1: Ama bir dakika Uğur Hocam, atladığımız bir şey var. Beklediği dönem Türkiye'nin siyasi ve askeri olarak zayıfladığı evet. bir dönem. Baktığımızda Türkiye'nin yakın tarihinde bu süreçteki iki alanda
0: en güçlü dönemi. Ama seçime gidiyor şimdi, diyor ki şey yapacağım.
1: Bir seçime gittiği için mi? İki burada
0: İsrail'le yaptı anlaşılır. İsrail'in o aşil kalkanı bilmem ne. 3 milyar euroluk, 3.2 milyar euroluk aşil kalkanı bilmem ne aldı. Şey tatbikatlar yapıyor falan filan. Dolayısıyla sanki ortam kendisine uygun gibi geliyor.
1: Peki İlhan diyor daha ki doğrusu, konjonktürel olarak
2: Uğur
1: Girit
2: hocam,
1: kışkırtıyor
2: Türkiye'yi. Kışkırtıyor. İsrail'in fişteklemesiyle.
0: Tamam kışkırtıyor. Kışkırtıyor ya, biz hazırız ki. Buna. Biz 30 senedir hazırız evet. buna. Onu da biliyor. Onu da biliyor. Mesela NATO'da giden arkadaşlarımıza, subaylarımıza şey işte hep bize söylüyordu Yunanlar. İşte bizim adaları işgal edeceksiniz falan. Bizim de Türk subaylar yok öyle bir şey, nereden çıkartıyorsunuz falan filan diyorlardı. Sonra biz NATO'ya vermişiz. Sadece buradaki adaları değil. Biz buradaki İonya'daki 7 adalar, yani Adriyatik'teki adaların işgal planı da var bizde Genelkurmay'da. Öyle devlet, Türk devleti ya bu.
3: Hocam, Uğur hocam, sen gene Yunan televizyonlarına çıkmayı garantili.
0: Ne yapalım? Çünkü, ay onun vermişiz biz NATO'ya, işin kötüsü adamlar, Yunanlı subaylar bizim Türk subaylarına
3: yapmışlar. Vallahi hocam, affedersiniz, akademik dille anlattığınızda konu vermiş. Biraz

0: biraz böyle içinden çıkılmaz hale geliyor. Bence basiti şu. Türkiye'nin ana karası burada. Adalar Denizi'nde bize yakın olan...
1: Ekrem Bey, sizi çok burada derken nereyi gösteriyorsunuz? Buradan gösterelim, buyurun.
0: Tabii. Yani Türkiye dediğimiz yer, renk olarak şu sarılar öne çıkıyor olsa da yani buralar Türkiye'nin ana karası. Şimdi Yunanistan'ın tutup ya benim orada işte Sisam adam var, dolayısıyla ben burada 12 mili ilan edeceğim demesi, affedersiniz de, geri zekalı mısın sen dedirtir adama. Bir dakika ya, ben burada ana kara benim. Senin burada bir adan var, adacığın var. Hı hı. Sen buradan 12 mil hakkı iddia edemezsin. Deniz hukukuna göre, uluslararası hukuka göre ve en önemlisi de Manş Denizi'ndeki Jersey Adaları.
2: Evet, o bizde.
0: İngiltere ile Fransa arasında, Fransa'nın burnunun 20 kilometrede Jersey Adaları var. Uluslararası hukuka göre Fransa İngiltere'yi dava etti. Dedi ki bak, bu adalar üzerinden sen burada münhasır ekonomik bölge ilan edemezsin. Adalar sınırlıdır. Niye ana kara burada? Burada adacıklar var. Ben 12 mil ilan edeceğim. Bu saçmalık. Nereye ilan eder? Buralarda ilan eder. Problem yok. Ama böyle bir şeyi akla getirmek bile akla ziyan bir şeydir. Niye? Ben işte gelip Meis'te 12 mil ilan edeceğim.
1: Meis'te değil. Girit açıklarında bir bölgede dedi değil mi İlhan?
2: Şurası Girit.
0: Şimdi bakın.
2: Ya oradan başlayacağım.
3: Nerede olursa olsun. Girit'in batısına.
2: Girit'in batısı. Bu taraf.
0: İyon Denizi tarafı.
2: Ha, onda problem yok. O şu anda problem yok. Ama bu adım adım İlhan Bey, bu bir tuzak. Bak, bunu yapacak. Buna biz ses çıkartmayacağız. Ya bize dokunmuyor diyeceğiz. Göya. O öyle zannediyor. Ondan sonra Girit'in doğusuna başlayacak. Girit'in kuzeyine başlayacak. Zaten Miçotakis geçen hafta çok büyük bir stratejik hata yaptı. Benim 30 senedir diyorum aman buna dikkat edelim. Ya zaten dikkat ediyoruz da buna hazır olalım. Yunanistan Türkiye zayıf olduğunu hissettiği anda bunu feta kompli yapacak. Hemen ilan edecek ve hiçbir şey yapamayacağız. Teyakkuzda olmamız lazım. Her zaman da teyakkuzdayız. Zaten şimdi bütün uluslararası toplantılarda Yunanistan diyor ki sizin şu 95'te yaptığınız kasus belli kararını geri alın.
1: Geri alın.
0: Tamam, sen de 12 mili geri al.
2: Ha, bravo. Ama biz de zaten onu dedik. Biz dedik tamam dedik, biz alırız. Bizim derdimiz değil ki. Sen şu 12 mili parlamentondan geri al. Hı-hı. Biz de alacağız.
0: Yok,
2: biz almayacağız ama uygulamayacağız. Siz alın. Yani şimdi bize geri zekalı zannediyor.
0: Meselenin temeli şu. Yunanistan ne diyor? Karar almış. İşte Türkiye'nin zayıfladığını hissettiği anda
2: adam
0: devreye sokacak falan.
2: Adam kendisi itiraf etti şimdi ağzıyla.
0: Tamam. Tamam da yani bu çocuk avutmak gibi, Yunanlı seçmeni kandırmak gibi bir şey.
2: Aklımız da alay ediyor.
0: Neden? 2026'dayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma sanayi konusunda dünyadaki devler arasında. İhracatı, savunma sanayi ürünleri ihracatında dünyada 9. sırayı almış.
1: Bunu en iyi Yunan
0: ve en de sonunda Yunanistan dediğimiz ülkenin kendi yapabildiği hiçbir şey yok. İsrail'den aldığı ve zannediyorum Yunanistan'da İlhan Bey de onu söylemişti daha önce, herhalde tekrarlar şimdi. Bir takım sistemler var ama yazılımı bile kendisine ait değil. Kullanılması da kendisine ait değil. Bunun
2: parası
0: üzerinden,
2: da yok, para da vermedi.
0: Para da yok. Bunun üzerinden Miçotakis ya gerek gördüğümüzde yaparız. Bu çocuk alınması.
4: Ama bunu gibi. Çok güzel yaptı. Tugay'ından korkuyorlar.
0: He?
4: Ondan sonra Türkiye'ye giden komando Tugay'ından.
3: Bugün Yunanistan Savunma Bakanı bir açıklama yapmış Amerika'da bir dergiye. O derginin yankıları buraya ulaştı bize de. 2026 yılı sonuna kadar Yunanistan yerli olarak yani burada var olan 2-3 fabrikasında 15 bin drone, insansız hava aracı üretecek, drone, bildiğimiz dronelardan 15 bin adet. Bunu 2027'de 30 bine çıkarmaya çalışıyor yıllık, bakın yıllık olarak. Yani bundan sonra Yunanistan ağırlık veriyor bu konuya. Zaten şimdi o dronlar burada monte ediliyor. Yani o dronlar burada, o plastik pervanesi dahi Yunanistan'da üretilmiyor. Yani dışarıdan geliyor. Muhtemelen de Çin'den gelir. Veya herhangi başka bir yerden, nereden alıyorlarsa. Onların montajı yapıyor bir Atina'nın dışında. İki de İskeçe'de var olan bir fabrika. Yani şu anda iki fabrika var. Onlar da ordunun kışlaları içerisinde askerler monte ediyor bunları. Yani işte pervanesini koyuyor, civatasını koyuyor. Bu yıl sonuna kadar 15 bin adet üretilmiş olacak.
1: Hedef mi koymuş Yunanistan? Yılda. Yani 2026 sonuna ne kadar kaldı? Ekim, Kasım, Aralık 3 ay. 3 ayda 15 bin drone üreteceğini taahhüt mü ediyor? Hedef mi koyuyor?
2: Peki İlhan Bey, teknolojiyi nereden aldı?
3: Hedef koyuyor. Teknoloji dışarıdan tabii ki, yani nereden? Şu anda Yunanistan'da öyle bir teknoloji
2: yok. Olmadığını biz de biliyoruz da nereden?
3: İsrail'den aldı. İsrail'den almıştır. Muhtemelen efendim.

0: tarihin Hayır, Haluk Görgün. Bizler %80 olarak açıkladılar Cuma günü.
1: Merve Hanım, Yunanistan onu takip ediyor zaten, bunu yazıyorlar. Yani Türkiye artık bundan sonra bu konuda yetişmemiz, yani koşar adımla gitsek yetişemeyiz. Bunu kabul ediyorlar. Burada hemfikiriz. Ancak baktığımız zaman bundan sonra yani Türkiye'nin yaptığını yapmak üzere kolları sıvadılar Yunanistan'da ve dolayısıyla da var gücüyle dış ülkeleri, müttefikleri, askeri işbirliği yaptıkları, stratejik işbirliği yaptığı ülkelerle işbirliği içerisinde savunma sanayi, örneğin mesela İsrail'den Aşil kalkan alacak olan sistemin bazı bölümleri burada üretilecek. Yunanistan'da, Volos'ta o fırlatıcı borular, yani saçtan yapılan bildiğimiz
2: o dikdörgen. Bunlar aslında Yunanistan'ın kendi ayağına sıkması. Mitsotakis'in uygun gördüğümüz zamanda 12 mile çıkartıyoruz demesi, ki biz zaten diyorduk da bazı belki muhalefet bilmem işte sol milletvekilleri böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok diyorlar. İşte bak, Mitsotakis söyledi. Bitti. Artı silahlanma.
1: Önemli bir konu. İsrail Yunanistan'ın en büyük savunma sanayi fabrikalarından, yani hızlı araç üretimi dışarıdan alıyordu motorlarını. Steyr mesela, bunlar uzun yıllar Yunan Reo'lar, Amerikan Reo'ları çıktıktan sonra orada Steyr'ler geldi. Steyr'ler nereden geldi? Avusturya'dan geldi. Burada onlara işte karoseri vesaire vesaire.
2: İlhan Bey, bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için hiç önemsiz bir şey yani. Bunlar
1: İsrail eline geçti. Selanik'teki o fabrikayı İsrailler satın aldı. Şimdi
2: adamlar da alacak
1: zaten. İsrailler fabrika kurmaya çalışıyorlar. Bunun da altında bir şey var. O da nedir? SAFE programı. Avrupa Birliği'nin ortak savunmada 150 milyar avroluk bir paketten pay alma peşinde İsrail burada. Bu İlhan iki Bey, ülkeyi, Güney Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı kullanıyor.
3: İlhan Bey, Yunanca'da taşıma suyla değirmen dönmez sözünün karşılığı var mıdır?
0: Savunma Sanayi Fonu Avrupa Birliği'nin. Bizim girmemizi istediler.
2: Veto koydular bir şey.
0: Yunanistan
1: veto koydular.
0: Buna
1: Me cuvalito nero omilos regirnayi.
2: İşte onu Yunan televizyonuna söyleyin.
4: Valla orada Nur hocam, şuna dikkat edin. Bakın, İlhan'ın altını çizdiği bir nokta var. İsrail. Şimdi bu İsrail meselesi durduk yerde ortaya çıkmış değil. Türkiye'nin pozisyonuna bakın İsrail ilişkilerine, ve sadece Yunanistan değil, Sırbistan'a kadar uzanan hatta son bir senedir inanılmaz askeri anlaşmalar yapıyor.
0: Bir de neden hani silah üretimi yapıyor? Son bir iki senedir. Neden daha evvel İsrail'e Yunanistan?
4: Şöyle bir şey işte.
0: Akdeniz'de biz
4: var, ilişki var ama bu kadar askeri boyuta indirgenmesi bence İsrail'in yalnızlığıyla alakalı bir şeydir. İsrail'in son dönemdeki dünyadaki yalnızlığıyla
2: artı
4: alakalı bir şeydir.
2: Artı Doğu Akdeniz'de stratejik partner. Güney Kıbrıs'a çöktü.
4: İşte oradan
2: Güney Kıbrıs'ın köylerini
4: şey
2: falan satın aldı.
4: İnşaat var. Balkanlarda çok ciddi bir
5: Sırbistan'la
4: hazırlık yapıyorlar.
5: Sırbistan'da çok büyük anlaşmalar
4: var. Sırbistan'da ciddi askeri anlaşmaları var. Hırvatistan'da var. Arnavutluk'la var. Türkiye'nin buraya fokuslanması gerekiyor. Bu ne oluyor burada diye bakması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Yani asıl Yunanistan düşünsün. Yabancı Yunanistan adaları da İsrail'in eline geçecek. O düşünsün.
1: İsrail tatbikatlarını yaparken Yunanistan'la İleriye Adası'nın o bölgede yapıyor. Çünkü İleriye Adası'nda Leros dedikleri Yunanca orada. Radar sistemi var İsrail'in mesela. Doğu Akdeniz'i kontrol ettiği.
0: Peki.
1: Yani batıya doğru baktığımız zaman tabii ki.
0: Peki. İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşacağız bunları. Sen de dedin birkaç gün sonra işte Girit açıklarında böyle bir açıklama yapacak 12 mil hususunda. Evet. Ve İsrail işbirliğinin sonrasında Yunanistan bir anda tuhaf bir özgüvenle bunları dile getirmeye başladı. Sadece
2: ama
0: seçime
2: Türkiye
0: gidiyor diye.
2: Ama Türkiye bunun cevabını hemen verecektir. Bakın.
0: Yani eminim ki
2: o Yunan Genelkurmay Başkanı geldi, bizim Datça'nın karşısında kuzu çevirdi ya, sonra ne yaptık? Kapalı Maraş'ı açtık.
0: Şimdi
2: meclise geldi, ne yaptık? Tugay'ı getirdik. Bunun cevabı verilir. Merak etmeyin. Ya
0: mutlaka ama bekliyoruz zaten o süreci.
2: Evet.
0: Kaşınsınlar daha yakından bakalım. Ama bizim de kamuoyu olarak biraz daha yakından bakıp meseleyi anlamamız gerekiyor. Elbette o geri planda onlarca farklı konjonktürde değerlendirilip karşı hamle yapılacaktır. Yapılıyordur da bizim de kamuoyu olarak biraz daha bu meseleyi anlamamız gerekiyor. Yunanistan-İsrail işbirliği durup dururken neden şimdi ne oluyor? Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Ali Fuat Hocam çok teşekkür ederim. Ekrem Bey sağ olun. Uğur Hocam teşekkürler. Mahmut abi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Satır arasını noktalıyoruz. İyi geceler diliyorum herkese.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hem çalışanı koruyalım haklarını, ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
3: Tabii aile ilişkilerinin güçlenmesi açısından ve kamuda tasarrufun desteklenmesi açısından da amaçlanan bir model olarak karşımıza çıkıyor.
4: Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? Gündemde olan fakat hayata geçirilemeyen esnek çalışma modeli yeniden gündeme geldi.
2: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
4: Çalışma hayatındaki modelde memurlar için çekirdek zaman ve esnek zaman uygulaması planlanıyor.
3: Kamuda çalışan personelle ilgili bir çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu olacak zamanlar. Bu süre 5 saati geçemiyor, maksimum 5 saat.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı esnek çalışma sisteminin nasıl uygulanacağını anlattı.
3: Yani esnek çalışma modeli tanım olarak baktığınızda yere, zamana ve programa bağlı kalmadan esnek bir şekilde çalışma hayatının kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri kanuni başlama süresinden 2 saat önce ve normal bitiş saatinden 3 saat sonra arasına sığdırılacak.
4: Kundakçı yeni modelin gençlere yönelik istihdam boyutuna da ayrı parantez açtı.
3: Genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi ya da genç işsiz nüfusun iş gücüne yöneltilmesi ile ilgili yeni ve daha güçlü istikrarlı bir programın geleceğin habercisi olarak da anlamlandırılabilir.
4: Esnek çalışma sistemiyle kamuda tasarruf.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Var. 5 kritik isme gözaltı geldi ve soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte 19 Eylül günü geride bıraktığımız günde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Profesör Doktor Emre Alkın Topkapı Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Tera Portföy Yönetim Kurulu üyesi. Bir başka isim, beşinci isim ise Profesör Doktor Kemal Alkın. O da aynı şekilde Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden bir tanesiydi. 5 kişi gözaltına alındı. Öne çıkan kritik parasal rakamlar var Gökhan Kurt. Bunlar aslında rakamlar oldukça önemli. 132.7 milyar TL'lik bir fon çıkışı ve temerrüt ilan edilmişti. Krizin fitilini ateşleyen ana unsur pusula portföy fonlarındaki yaşanan fiyat erimeleri ve panik dalgasıyla kısa sürede gerçekleşen 132.7 milyar liralık nakit çıkışı oldu. Yalnızca pusula portföy para piyasasının fonunda tek başına 90,1 milyar TL liraya aşkın aslında bir para çekilmiş ve fonlar temerrüde düşürülmüştü. Bir başka önemli detaya daha geçelim. 1 trilyon TL'lik toplam portföy riski. Operasyonun uzandığı ve idari tedbir uygulanan Tera grubu ve bağlantılı yapının toplamda 1 trilyon liraya varan devasa bir portföy büyüklüğünü yönettiğini ifade ediyor aslında yapılan incelemeler. Bir başka detaya gelecek olursak, makam binalarında arama gerçekleştirildi. Tera Holding ve Pusula Holding merkezlerinde özellikle şüphelilerin makam odalarında arama ve dijital materyal inceleme işlemleri yapıldı ve işlemler tamamlandı. Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı kanadından ise yapılan bir açıklama vardı. Sermaye piyasalarını manipüle ederek Ponzi benzeri işlemler üzerinden haksız kazanç sağlayan tüm yapılar üzerine kararlılıkla aynı zamanda gidileceği de vurgulandı Gökhan Kurt. Geride bıraktığımız saatler içerisinde oldukça önemli operasyonlar yapıldı ve bizler de konunun takipçisi olacağız. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde, yani pazartesi gününden itibaren bu gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ortaya çıkacak. Oldukça önemli bizler için de. Bizler de haber takibimizi sürdüreceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Gökhan Kurt.
6: Ve kameraman arkadaşımız Burak Keskinci'ye notları için teşekkür ederim. Gecenin bir başka sıcak başlığıyla devam edeceğiz. İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İki işçi göçük altında kaldı, bir işçi kurtarıldı ancak bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay akşam saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Toprak kayması sonucunda iki işçi göçük altında kaldı. Ekipler vakit kaybetmeden bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bir işçi toprak altından kurtulmayı başardı ancak yapılan tüm çabalara rağmen bir işçinin kısa bir süre sonra cansız bedenine ulaşıldı. Ve bir başka önemli başlığımız.

0: Raşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Öyle ki son dalgada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. Eski koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ev hapsiyle serbest bırakıldı. Sabah gazetesi ise çok çarpıcı görüntülere ulaştı.
1: Koğuş arkadaşlarına ev hapsi, dönemin savcılarına tutuklama çıktı. Soruşturma sürerken Kozinoğlu'nun son anlarına Sabah gazetesi ulaştı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bugüne dek yapılan operasyonlarda FETÖ'den ihraç edilen dönemin eski savcılarının tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya çıkmış oldu. Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın ev hapsi şartıyla serbest kaldığı soruşturmada Sabah gazetesi Kaşif Kozinoğlu'nun son anlarına dair çarpıcı görüntülere ulaştı. Atakan Irmak'ın haberine göre cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Kayıtlarda Kaşif Kozinoğlu, Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım'ın koğuş içindeki hareketleriyle şüpheli anlar saniye saniye yer aldı. Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun yürüyüş yaparken şüpheli bir şekilde ışıkları yaklaşık 14 dakika söndürmesi ve yine Kozinoğlu'nun rahatsızlanıp hastaneye gider gitmez kahve içtiği bardağı yıkaması dikkatlerden kaçmadı. Dikkat çeken görüntüler sonrası savcılık harekete geçti. Zehirlenme şüphesiyle mezarı da açılan Kozinoğlu'nun son anlarına dair elde edilen bu kritik kamera kayıtları da inceleme altına alındı.

0: Haberimizi de ekranlara getirdik. Peki ev hapsine çarptırılan Kaşif Kozinoğlu'nun kuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Neler söylüyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Bu kez A Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Önemli detaylar var. Yeni görüntüler de ortaya çıktı. Peki neler söyleniyor? Hemen sözü sana bırakalım.
1: Gökhan Kurt, şununla başlayalım dilerseniz. Sivil'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde, daha doğrusu geçtiğimiz günün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak hem İstanbul'da hem de Tekirdağ'da bir operasyon daha yapıldı. Son dalga bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle de 4 kişi gözaltına alınmış durumda. Bunlardan biri gazeteci Osman Arslan, bir diğer isim ambulans şoförü Süleyman Kaba, yine Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde cezaevi müdürü olan Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri halen daha devam ediyor. Yüksek ihtimalle yarın öğle saatlerinde ya da bir sonraki gün öğle saatlerinde Silivri Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Şimdi en son bilgiden en baş bilgiye doğru, yani sondan başa gidecek olursak, aslında biliyorsunuz önceki dalgada yine 4 isim hakkında gözaltı kararı vardı. İlk önce 3 isim gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise Hasan Atilla Uğur Kıbrıs'ta olduğunu söylemiş ve akşam saatlerinde o da gözaltına alınmıştı. 4 kişi vardı biliyorsunuz ki bunlardan biri olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı görevini yapan Ali İşgören, bir diğer isim yine cezaevi savcısı olarak görev yapan o dönemde Necip Doğan, iki isim de tutuklama talebiyle suç ceza kimliğine sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hatlarındaki suçlama ise örgüte üye olma. Bir de ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla suç ceza kimliğine gönderilen iki isim vardı. O da Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur. Her iki isim de kasten öldürme suçundan ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiriyle sulh ceza kimliğine sevk edilmiş ve sulh ceza kimliği de savcılık talebi doğrultusunda bir karar vermişti. Şimdi bugün itibariyle kamuoyuna yansıyan görüntüler var ve bu görüntüler aslında bu ifade esnasında Hasan Atilla Uğur'a da sorulmuştu. Hasan Atilla Uğur vermiş olduğu ifadelerine geçmeden önce dilerseniz o görüntülerden de bahsedelim. Şimdi görüntülerde Hasan Atilla Uğur'un ışıkları 16-14'te kapattığı tespit ediliyor ve

0: 16:28'de o ışıkları tekrar açtığı tespit ediliyor. Fakat bu 14 dakika içerisinde ortak alanın neden karartıldığına dair herhangi bir bilgi vermiyor vermiş olduğum ifadesinde. Öte yandan bir diğer koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım, Kozinoğlu'nun ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra 18:57'de Hasan Ataman Yıldırım yerinden kalkarak üst kata doğru çıkıyor. 18:57:20'de Yıldırım 5 numaralı odaya giriş yapıyor. Hemen yaklaşık orada 5-10 saniye kaldıktan sonra o odadan çıkış yaparak Kozinoğlu'na ait olan 4 numaralı odaya geçiş yapıyor ve tekrar 4 numaralı odadan dönen Yıldırım elinde bir cisimle, beyaz bir cisimle tekrar Atilla Uğur'un yanına geliyor. İşte tüm bunlar savcılık tarafından şu anda didik didik edilen meseleler arasında ve şunu da söylemekte fayda var. Özellikle savcılık her iki isme de bu görüntüleri izletiyor ve kendilerine şu soruları soruyorlar. Özellikle Atilla Uğur'a şu soruları soruyorlar. Biliyorsunuz bir dil hapı meselesi var. Çünkü diyor ki ifadelerde dil hapını ben kendim Kozinoğlu'na verdim diyor. Fakat savcılık dil hapını nereden buldun, nereden temin ettin sorusuna geldiğinde istediği dil hapı, dil altı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum dedi. Vermiş olduğu ifadede yine biraz önce bahsetmiş olduğum o görüntüler soruldu her iki isme de. Hasan Atilla Uğur elinde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum dedi. Çünkü burada Hasan Atilla Uğur'a diğer koğuş arkadaşı elindeki bir cismi gösteriyor, sonra Hasan Atilla Uğur'un yanına o cismi bıraktığı tespit ediliyor. Fakat Hasan Atilla Uğur'a bu cisim sorulduğunda bu cismin ne olduğunu, ne anlama ifade ettiğini hatırlamadığını beyan ediyor. Yine bir başka ifadesinin devamında şunu da soruyorlar. Orada o cismin bardak olduğunu tespit ediyor savcılık ve bu bardağı neden kendisine gösterdiğini sorduğunda bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum dedi. Ve şu da önemli bir detay, Hasan Atilla Uğur bir önceki, yani kovuşturmaya yer olmadığı ifade edilen Kozinoğlu soruşturmasında vermiş olduğu bir ifade var. O ifadesi de şu şekilde: hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır şeklinde bir beyanatı var. Ve bu beyanatta yine Hasan Atilla Uğur'a soruluyor. Hasan Atilla Uğur'sa o ifadeler bana ait değildir şeklinde bir ifade veriyor. Söylemiş olduğumuz gibi aslında derinleştirilmesi gerekli olan bir soruşturmaydı ve bu kapsamda da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Cinayetler Bürosu tarafından bu dosya yeniden açıldı. Bulunduğumuz gün itibariyle son operasyonla birlikte 4 kişi gözaltına alındı. O 4 kişinin de bugün ya da yarın itibariyle ifade işlemlerinin son bulması bekleniyor. Sonrasında ise Silivri Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Sonrasında savcı huzurunda bir ifade verecekler ve savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Önümüzdeki günlerde verilen ifadeler kapsamında farklı operasyonlar olur mu olmaz mı, bunu da tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim. Gelişmeler oldukça, son operasyondaki ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a notlar için teşekkür ederim. Detaylı bir şekilde süreci anlattı. Şimdi bir başka operasyonla devam edeceğiz. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonda gözaltına alınanlardan 45'inin yabancı uyruklu olduğu da belirlendi. İsrail şüphelilerin hesaplarındaki milyonluk para trafiği de bir hayli dikkat çekici.
2: Her şeyin tam çok profesyonelce planlandığını görüyoruz.
3: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. 45'i yabancı uyruklu 201 kişi gözaltına alındı.
2: İsrail'i vatandaşlarla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmadığı, diğer ülke vatandaşlarının hedef alındığı tespitleri de yapılmış.
4: Ayrım da yapıyorlar yani.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.

0: İlk operasyonda 175 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada bu sayı 201'e yükseldi. Gözaltına alınan 201 kişiden 45'inin 21 farklı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşları da gözaltına alındı.
1: Bu call center'larda işte farklı dillerden, farklı ülkelerden arayan vatandaşların konuştuğu dilleri konuşabilen kişiler oturtulmuş.
0: Operasyonda 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Şebekenin sahte forex yatırım reklamlarıyla mağdurları sisteme çektiği belirlendi. Mağdurlara ekranlarda sahte kar gösterildi. Paralarını çekmek isteyenlerdense vergi ve hesap blokesi gibi bahanelerle yeniden para istendi. Çağrı merkezi çalışanlarına kod ad verildiği, mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayeleri hazırlandığı ortaya çıktı. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testinden geçirildiği de belirlendi.
1: Ajan tabir edelim. Yani kendilerinin kimliğini ortaya çıkabilecek bir kişi içeriye sisteme sızmasın diye de bir yalan makinesi testinden geçirdikleri tespit edildi.
0: Öte yandan İsrailli şüphelilerin banka hesaplarında milyonluk para trafiği tespit edildi. İlker Hason'un hesaplarında 34 milyon liraya aşkın para girişi, Karolin Hason'un hesaplarında ise 22 milyon liraya aşkın para girişi belirlendi.
2: Dün sabah saatlerinde bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınanlar vardı. O gözaltına alınan isimlerden 10 isim serbest bırakıldı. 5 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında tutuklananlar da var. Hemen detaylandıralım.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar çıktı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bunlardan 21'i gözaltına alınmıştı. Aralarında birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından kan ve saç örnekleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağar, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanırken Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci soruşturmada gözaltına alınan 6 ismin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
2: "112 acil ekipleri zamana karşı sürekli yarış halindeler. Görevleri bir cana yetişmek ve onu hayatta tutmaya çalışmak. Ancak bunu hiçe sayan trafik magandaları ne yazık ki hala aramızdalar. İşte o akıl almaz fütursuzluğun örneklerini getireceğiz şimdi ekranlara."
4: "Hiçbir şekilde yol varmıyor.
3: Ne siren sesini aldırdı ne de sözlü uyarılara.
4: Geç lan, geç.
3: Acil hastaya giden ambulansa kilometrelerce yol vermedi.
4: Ambulans yol vermiyor, gidemem. Geç sağ.
3: İstanbul Arnavutköy'de acil ihbar üzerine yola çıkan ambulans önünde seyreden sürücü yüzünden yol almakta güçlük çekti.
4: Hiçbir şekilde yol vermiyor.
3: Trafik magandası arkasındaki ambulansa yol vermemek için kilometrelerce direndi. O anları kayda da alan sağlık ekibi sürücüyü defalarca uyardı.
4: Emniyete bildiriliyor. Hala geçmiyorsa aileni kontrol et.
3: Ama sürücü yol vermeme ısrarından vazgeçmedi.
4: Plaka emniyete bildirildi. Plakan emniyete bildirildi. Ambulans yol vermeye gidemek. Geç sağ.
3: Benzer bir görüntü.

0: Başakşehir'de geçti kayda. Maganda sürücü ambulansa yol vermemekle kalmadı, frene basarak ilerlemesine de engel oldu.
1: Ay şaka mı? Ya frene basıyor.
0: 46 bin lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu, aracı da trafikten men edildi.
2: Ecem Su 11 yaşındaydı. Kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise durmak ve yardım etmek yerine gaza basıp kayıplara karışmıştı. Ama kısa bir süre sonra yakalandı. Fakat bu kez mahkemeden gelen karar aileye isyan ettirdi. Çünkü Ecem Su'yu hayattan koparan o sürücü sadece 4 ay sonra serbest bırakıldı.
3: Burada gaza basmış, çocukları burada öldürdü.
4: Bağ ailesinin bayram sevinci kaza haberiyle büyük bir acıya dönüştü. Şeker toplamaya çıkan 11 yaşındaki Ecem Su kaldırımda yürürken bir aracın altında kalıp can verdi. Onu canından eden sürücü ise sadece 4 ay sonra serbest kaldı.
5: Ama öldüm mü kaldım mı ne oluyor? Yapmayın, ölmedim kalmadım buradayım.
3: 3 tane yaralı bıraktı, arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için. Mesafe ne kadar? Ta nereye? Orada dursaydı çocukları ezmezdi.
6: Ecem Suba henüz 11 yaşındaydı. Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla birlikte süslendi, hazırlandı ve şeker toplamak için dışarıya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürüyordu ve işte ne olduysa ondan sonra oldu.
3: 2024'te Ecem Su arkadaşıyla beraber şeker toplamaya gittiler. Gürsu iskametine gelen Serkan Kur sürücü tarafında önce motora vuruyor, sonra da o hızla gelir kızıma vuruyor.
6: İddiaya göre ona çarpan sürücü önce motosikletli bir babayla oğluna çarptı. Ardından olay yerinde hızla kaçarken hem Ecem Su'ya hem de arkadaşlarına çarptı. Ecem Su olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşları ise ağır yaralandı.
4: Sürücünün birkaç ay içinde salıverilmesi acılı aileyi bir kez daha yıktı.
3: Denetim verdiler. İlk gün denetim verdiler. Denetime gitmediği için 4 ay hapis. Yani benim kızımı öldürdüğü için değil, sadece denetime gitmedi, imza atmadığı için 4 ay hapis ve ceza verdiler. 4 ay ceza aldı, ondan sonra dışarıya çıktı.
4: Bayram günü evlat acısı yaşayan ailenin tek isteği sürücünün en ağır cezayı alması.
3: Şu anda elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bir ölümün bedeli 4 ay mıdır? Benim kızım hayatını kaybetti. Kara toprakta o da elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. 3 tane yaralı bıraktı, arkadaşları da yaralı. Benim kızım da hayatını kaybetti. Ben adalet istiyorum kızım için.
5: Bay bay.
2: Yargıtay'dan gelen bir kararla devam edelim. Emsal niteliği taşıyor. Boşandı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan ve emekli maaşı bulunan kadına bağlanan yoksulluk nafakası Yargıtay'dan döndü. Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafların gelirlerinin birbirlerine yakın olmasını gerekçe göstererek kararı hukuka aykırı buldu.
7: Yargıtay boşanma davalarında nafaka tartışmalarına yön verecek emsal bir karara imza attı.
8: Yargıtay emsal kararında boşanan eşlerin gelir durumlarını mercek altına aldı ve buna göre hüküm verdi.
7: İstanbul'da yaşayan bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.
9: Çalışmasa ne olacak? Evi barkı yoksa ne olacak? Gücü hiçbir şey gitmiyorsa ne olacak?
7: Ancak boşanan erkek karara itiraz ederek bu kez Yargıtay'a taşıdı.
10: Eşitse de yine gerekli buluyorum. Yani bu kadına tanınmış ekstra bir hak. Elbet bir altyapısı vardır, araştırılmıştır ama şu an hani şaşırdım açıkçası böyle bir karar alınmasına.
7: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden hükmün bozulmasına karar verdi.
10: Kadının geliri varsa bence verilmemeli bir kadın olarak. Yani geliri yoksa da işte 2 yıl kadar verilmeli bence.
7: Daire kadının emekli olduğuna, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğuna dikkat çekti.
8: Boşanan

0: Eşlerin gelir durumlarının birbirine yakın, hatta denk olduğunu tespit eden Yargıtay, nafaka şartlarının oluşmadığına hükmetti.
1: Gelirler eşitse, kadın erkekle eşitse olması gereken bu.
2: Meteorolojinin uyarıları vardı. O uyarıların ardından Karadeniz'in doğusunda şiddetli yağış etkili oldu. Metrekareye 190 kilogram yağışın düştüğü Rize'de ev ve işyerleri su altında kaldı. Hemen ekranlara getirelim.
3: Geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
4: Şuraya bakar mısınız? Dükkan olduğu gibi gök.
5: Bir anda bastıran yağmur sele neden olduğu, dereler taştı, birçok noktada heyelan olduğu Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
3: Dallar, ağaçlar gelmeye başladı. Bak ağaçlar sökmüş getiriyor.
6: Rize'nin İder ilçesinde metrekare 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki, işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
7: Derelere gelen toprak birikintileri ilçenin içini tıkamış oldu.
5: Karadeniz'in doğusunda etkili olan şiddetli yağış Rize'de İyidere ve Pazar ilçelerini vurdu. Derelerin taşmasıyla ilçe merkezleri suya gömüldü.
8: Normal şartlarda işe gidecektik. Sonra sel nedeniyle giremedik. Dedik ki gezelim bari.
5: Sel nedeniyle çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
9: Ben aracı dün aldım. İki gün oldu. Plakasını falan daha dün taktık. 8 ay arasına kadar su vardı.
5: Metrekareye 190 kilogram yağışın düştüğü kentte tedbir amaçlı 7 ev tahliye edildi.
10: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var.
11: 1, 2, 3 tane ev su altında.
4: Gördüğünüz gibi sokak göl.
5: Şiddetli yağış sonrası birçok noktada heyelan oldu. Su altında kalan Karadeniz sahil yolunun Of İyidere kesiminde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler yolu açmak için gün boyu mesai yaptı. Trabzon'da da etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Bölgede yağışların sürmesi bekleniyor.
2: Gece Ajansı'na hızlı bir haber turuyla devam edelim.
5: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Köprü altında bulunan bir araç selle birlikte sıkıştı. Araçta mahsur kalanlar çevredekilerin yardımıyla arka camı kırarak dışarı çıktı.
12: Kaçın!
5: Şiddetli yağışın etkili olduğu bir diğer adres de Hatay'dı. Taşan dere nedeniyle çevresinde bulunan işletmelerde hasar meydana geldi. Sandalye ve masalarını kurtarmak isteyen iş yeri sahibi suya kapılmaktan son anda kurtuldu.
12: Ya bırak, bırak!
5: Ne bir uyarı levhası ne de bir şerit vardı. Karaman'da sürücü sokağın devamında yapımı devam eden inşaatın kazı alanına uçtu. Araçta iki kişi yaralandı. Kaza sonrası zabıta ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
12: Şuraya bir ilave olmaz mı ya?
5: Diyarbakır'da sürücüler itfaiye aracına yol vermek için fermuar sistemine geçti. Sürücülerden biri anonsa rağmen yol vermeden ilerledi. O anları itfaiye memuru böyle kaydetti.
12: Yanaş, sağa yanaş, sola yanaş, ilerleme oradan.
5: Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, yolcular tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Adıyaman'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Büyük panik yaşayan işçiler kaçacak yer aradı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
13: Benim çatıma arılar komple yuva yapmış. Bakın görüyorsunuz.

0: Biri giriyor, biri çıkıyor. Biri giriyor, biri çıkıyor. 3 gündür, 4 gündür sürekli arı sokuyor bizi. Evin içlerine kadar girdi.
1: İstanbul'da çatı katına arılar bastı. Ev halkından sokulmadık kimse kalmadı. Çaresiz kalanlar yetkililerden yardım istedi.
2: Hepimizi tek tek soktu. Ama arıları hiçbir şekilde başa çıkamıyoruz artık. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bize yardımcı olun.

0: Siyaset başlığıyla devam edelim. Başkan Erdoğan dün İstanbul'daydı. Şehit ve gazi yakınlarının kamuya atanma töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye meselesine geniş yer ayırdı. Süreçte son düzlüğe girildiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, bölgeyi huzur ve istikrara kavuşturacağız dedi. Erdoğan, süreci olumsuz etkilemeye çalışanlara da şöyle bir göndermede bulundu. Kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
1: İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilere bu sözlerle seslendi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajları netti.
1: 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
2: Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde 571 şehit ve gazi yakınının kamuya atanma töreninde kürsüdeydi. Hedefinde sürece karşı çıkan odaklar vardı.
1: Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz.
2: Erdoğan devlet projesi vurgusu yaptı, kardeşi kardeşe kırdırma planları boşa düştü dedi.
1: Çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü.
2: Suriye'den gelen gelişmeleri de işaret etti.
1: Orada da terör meselesinin kardeş kanı dökülmeden uhulet ve suhuletle çözülmekte olduğunu görüyoruz. Biz de Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği, katkıyı veriyoruz.
2: Şehit yakını ve gaziler için atılan adımları da sıraladı Erdoğan ve ekledi.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
2: Erdoğan şehitleri Cenk Türküsü şiirinden dizelerle de andı.
1: Yurt için can veren erler mahşerde benimle beraber, Tanrı'nın buyruğu buna ne derim, elimde süngüm cenge giderim.
2: Ve sıra geldi kura çekim törenine. Duygusal anlar da yaşandı.
1: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Hadi bakalım, hayırlı olsun.
3: Görmek o kadar gurur bir şey ki. Siz sarabilir miyim?
1: Evet, hadi hayırlı olsun.
0: Ve siyaset dediğimizde bir başka başlığımız muhalefet cephesi. Muhalefet cephesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında Mansur Yavaş gerilimi yaşanıyor. Malum Mansur Yavaş'ın önümüzdeki ay gerçekleşecek CHP'deki BD başkanları toplantısına katılıp katılmayacağı onun CHP'deki geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hazırlıkları da devam ediyor. Kılıçdaroğlu aday olacak mı ya da Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir rakip çıkacak mı? Parti içindeki en önemli tartışma başlıkları.
4: Pirincin içindeki beyaz taşları seçmek çok zordur. Beyaz taşlarla ilgili büyük hayal kırıklığına uğradık.
2: CHP'de İstanbul düğümünde yeni karar. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin ihtiyati tedbir kararını

0: kaldırdı. İl başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'in görevi sona erdi ancak CHP'de tartışma bitmedi.
1: Büyük bir sorunla, büyük bir çeteleşmeyle karşı karşıya olduğunu gördük partimizin. İhanet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat kurulmuş.
0: Kararın ardından kameraların karşısına geçen Gürsel Tekin, Özgür Özel ve yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Mahkeme kararı kendisine tebliğ edilene kadar görevinin başında olacağını söyledi.
2: Pazartesi salı günü bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir.
0: CHP'de gözler bir yandan da Mansur Yavaş'ta. Yavaş'ın partinin 9 Eylül kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmamasıyla başlayan kriz perde arkasında sürüyor.
3: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
0: Ekim ayı ortasında CHP'li belediye başkanları bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Şimdiden yanıtı aranan soruysa Mansur Yavaş'ın bu toplantıya katılıp katılmayacağı.
4: Maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
0: Kulislere göre genel merkez söz konusu toplantıya katılım konusunda belediye başkanlarına baskı yapmama kararı aldı. Yavaş'ın bir karar vermesi bekleniyor.
5: Yeni kocalıyoruz gibi bir şey Mansur Yavaş, yani yeni partiyle flört yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi arka kapı diplomasisi yapıyor.
0: CHP'de kurultay kulisleri de hareketli. Kurultay sürecine ilişkin takvim netleşmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için bir kez daha aday olması bekleniyor.
6: Peki siz aday gösterilirseniz kabul eder misiniz?
7: Onu düşünürüm.
0: Peki Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimler çıkabilir? CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kurultayda adı geçen isimleri sıraladı.
8: Aytuğ Bey nasıl aday olmayı kendine hak görüyorsa. Muharrem İnce de var, işte Engin Altay Bey'in ismi geçiyor.
9: Yapay zeka tartışmalarına bakalım. ChatGPT'nin yetkilileri kısa bir süre önce yapay zekanın kontrolden çıkarak veri uydurduğunu, hatalarını gizlemek için notlar aldığını ve hatta internete izinsiz veri yüklediğini duyurdu. Ardından milyonlarca kullanıcı tabii ki tedirgin olunca da bunlar münferit olaylar diyerek işin içinden çıktı. Tabii yaşanan bu durum kafalarda ister istemez birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Peki gerçeklik payı var mı? İşin uzmanlarına sorduk.
0: Milyonlarca kişinin kullandığı yapay zeka sistemi ChatGPT'nin çatı şirketi OpenAI yapay zekanın kontrolden çıktığını açıkladı.
10: Bazı modeller hatalarını kullanıcıdan gizlemeye yönelik talimatlar oluşturdu, eksik verileri uydurdu, internette açıkta bulunan bir uygulama anahtarını izinsiz kullandı ve başka bir modelde kullanıcıdan izin almadan dosyalarını internete yükledi. Bazı sistemlerin ise birbirleriyle iletişim kurmak için şirketin iç yazılım deposunu veya kamuya açık dosya paylaşım servislerini kullandığı tespit edildi.
0: Şirket yapay zeka modellerinin son yıllarda birden fazla vakada bu tarz beklenmedik davranışlar sergilediğini duyurunca panik büyüdü.
10: Bu vakalar yapay zekanın gerçek anlamda bilinç kazandığını ya da insanlara karşı bağımsız bir araç geliştirdiğini tabii kanıtlamıyor. Ama asıl tartışmamız gereken nokta şu: yapay zeka nasıl oluyor da İnsanların, mühendislerin, geliştiricilerin koyduğu sınırları aşıyor ve bunun aleyhine hareket ediyor.
0: OpenAI, ChatGPT'nin 6 kez kontrolden çıkmasını münferit vakalar olarak değerlendiriyor ama...
10: Yapay zeka artık bir sistem hatasını saklıyor, veriyi uyduruyor, izin verilmeyen bir kaynağı kullanıyor veya dosyayı dışarı aktarıyorsa özellikle internete, şirket sistemlerine ve hassas verilere erişebilen otonom yapay zeka ajanları çok daha ciddi tehdit ve tehlikeler oluşturabilir.
0: Uzmanlara göre önlem alınması şart.
10: Geliştirme hızından ziyade güvenlik testleri, işte bağımsız denetim, güçlü erişim sınırları, sürekli izleme gereksiniminin ön planda yer alması oldukça önem arz ediyor.
9: Şimdi sınırlarımızın dışındaki gelişmelere bakalım. Peki dünya neleri konuştu? Hızlı bir haber turu zamanı.
0: işgal ordusu Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Bu kez hedefte bir nişan kutlaması vardı. Sokağa dalan işgalciler, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin üzerine ses bombası attı. Amerikalı rapçi Macklemore, Filistinlilere destek açıklaması yaptığı için İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı.
7: Bu turneye çıkmak istememin nedenlerinden biri de Amerika'daki sahnelerde ve stadyumlarda durup kalbime çok yakın ve değerli olan iki kelimeyi söylemek istememdi.
0: Dünya çapında takdir gören bu duruşa Filistinliler de sessiz kalmadı. Gazze'li bir ressam, İsrail saldırılarında yıkılmayan duvarlardan birine Amerikalı rapçinin çizimini yaptı. Pakistan'ın Kohat kentindeki bir camiye cuma namazı çıkışı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 21 kişi can verdi, 70 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bir Pakistan askerinin yaralı bir polisi sırtında taşıyarak kurtardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Trump, Rusya ve İran'a hedef alan yeni yaptırım yasasını imzaladı. Moskova yönetiminin üst düzey isimlerine yönelik ek yaptırımlar geldi. 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın adı verilen yasa, Rus ham petrolü ve doğalgazına yönelik yaptırımlardan kaçınmak için kullanılan tanker ağını da hedef alıyor. Mevcut İran yaptırımları yasasının süresi ise bu imzayla 2031 yılına kadar uzatıldı. Dünyanın konuştuğu görüntüler var sırada. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan, Mısır, Fransa ve İtalya'nın katıldığı Medusa 15 tatbikatına Yunan askerlerinin skandal çıkarma görüntüleri damga vurdu. Askerlerin bazıları hücum botlarının altında kaldı, çoğu da karaya çıkamadan denize düştü. Karaya bir türlü ayak basamayan askerlerin hücum botları denize geri itmeye çalıştığı anlarsa sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
9: Bu hafta artık Birleşmiş Milletler'i konuşacağız. Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları olacak. Tabii liderlerin vereceği mesajlar, Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi programı bu hafta boyunca gündem başlıklarımız olacak. Sözü fazla uzatmayalım. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. New York'a gideceğiz. Haber ekibinden İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. İrfan, kolaylıklar dileyelim. Tabii çok yoğun bir program olacağı kesin. Başkan Erdoğan'ın gideceği bugün İletişim Başkanlığı tarafından da açıklandı. Neler bekliyoruz? Başkan Erdoğan onun programında neler var? Sözü hemen sana bırakalım.
11: Evet, merhabalar Gökhan. Değerli kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte şu anda Times Square'dayız. Birazdan gezdireceğiz sizi bölgeye. Aynı zamanda 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısıyla ilgili ne gibi hazırlıklar var? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yarın gelecek ve yaklaşık 4 gün boyunca çok yoğun bir görüşme trafiği var. Onlara geleceğim. Ama biraz size bu renkli görüntüleri ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı nedeniyle New York'ta alınan güvenlik önlemleri ve olası birçok programlarla ilgili biraz perde arkası gelişmeleri de aktarmak istiyorum. Gökhan, sen de bildiğin gibi şu anda dünyanın en bilinen meydanlarından biri olan Times Square'dayız. Ama New York bu hafta yalnızca turizmin ve eğlencenin değil, dünya diplomasisinin de merkezi hiç şüphesiz. New York, Washington siyasi başkenti olsa da Birleşmiş Milletler'in merkezi olması nedeniyle küresel diplomasinin en önemli adreslerinden birisi hiç şüphesiz. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu Yüksek Haftası 18-28 Eylül tarihleri arasında ancak devlet ve hükümet başkanlarının kürsüye çıkacağı, genel görüşmeler ise 22 Eylül'de başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Washington gelecek ve Türkiye.
9: İrfan Sapmaz'a notlar için teşekkür ederim. İrfan'dan ilerleyen dakikalarda da detayları almaya devam edeceğiz. Tabii ki gündemimiz bu hafta dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. New York'tan gelecek açıklamalar, New York'tan Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar büyük önem taşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi bekleniyor ama sadece Donald Trump görüşmesi değil, pek çok liderle de bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın gündemi sıcak başlıkları olacak ama diğer yandan tabii gözümüz Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Neredeyse 6 ayı geride bıraktı İran'la gerçekleşen saldırı, İran'la Amerika Birleşik Birleşik Devletleri arasındaki savaş ve savaşın giderek kontrolden çıktığı bir noktada artık Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ana gündem başlıklarımız olmuş durumda. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Her akşam olduğu gibi değerli yayın konuklarımız var.

0: Onlarla birlikte bütün bu süreci değerlendireceğiz. Peki bu akşam kimlerle birlikteyiz? Uluslararası ilişkiler uzmanı doktor, Furkan Kaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Gökhan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir başka değerli yayın konuğumuz doktor Elif Şahin bizlerle birlikte. Sayın Şahin siz de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Ve bir başka değerli yayın konuğumuz gazeteci Merve Şebnem Oruç. Sayın Oruç siz
2: merhaba,
0: hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Dedik ya gündem çok yoğun. Özellikle Birleşmiş Milletler zirvesindeki konuşulacak mesajları konuşuyor olacağız. Ama bir yandan da Orta Doğu. Hemen bir Orta Doğu'ya gidelim. Turgut Alp Boyraz, Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü bizi bekliyor olacak. Turgut kolaylıklar dileyelim. Şimdi Riyad'da yaşanan saldırı, Riyad'da yaşanan patlama, Husilerden gelen açıklamalar ne oluyor şu an bölgede?
3: Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaş Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a da ulaşmış durumda. İki haftadır artan tansiyonda ilk kez Riyad hedef alındı. Husiler yaptıkları açıklamalarda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bazı hassas noktaları ve Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentindeki Suudi Arabistan petrol üretim tesisi şirketi Aramco'ya ait bazı tesisleri vurduklarını söylediler. Bunu Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırılarına karşılık olarak yaptıkları açıklamasını da ekledi Husiler. Suudi Arabistan'da bu saldırıları doğruladı. Balistik füzeyle başkent Riyad'a bir saldırı olduğunu söylediler ancak bunun havada engellendiğini söylediler. Bunun dışında Yanbu ve diğer birkaç liman kenti Yanbu ve diğer birkaç kente de saldırı olduğunu ve bütün bunların hepsinin engellendiğini söylediler. Ancak görgü tanıkları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası Kral Halid havaalanının yakınında bir yangın çıktığını ve yüksek dumanlar yükseldiğini söylediler. Bu sosyal medyaya da bu görüntüler yansıdı. Edindiğimiz bilgilere göre havaalanının yakınındaki bir petrol tankı hedef alındı. Ve aynı zamanda bazı patlama sesleri duyduklarını da bölgedeki sakinler bildirdiler. Husiler diyorlar ki bu saldırılarda hem balistik füze kullandık, hem kruz füzeleri kullandık, hem de İHA'ları kullandık diyor. Ve bu şekilde çoklu bir saldırı düzenlediklerini söylüyor. Ve burada hedefleri vurduklarını söylüyor. Suudi Arabistan ise balistik füzeyle bu saldırıların düzenlendiğini, başkente diğer taraflara da farklı ekipmanlara saldırılar düzenlendiğini ancak hepsinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söylüyor. Aynı zamanda Yemen içerisinde de çatışmalar devam ediyor. Yemen içerisinde Suudi Arabistan'ın desteklediği meşru hükümet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre Marib kentine doğru bir Husilerin sızma girişimi oldu ve bu arada durduruldu. Ancak izleyicilere şunu da hatırlatalım. Son birkaç hafta içerisinde hatta iki hafta içerisinde İran'ın desteklediği ki Yemen'deki Husiler Kızıldeniz sahilini tamamen ele geçirmişti Yemen'in. Bu ne anlama geliyor? Kızıldeniz'in girişinde bulunan Babil Mendeb boğazındaki kontrolü de ele geçirmeleri anlamına geliyor. Ki Babil Mendeb'in tam ortasında bulunan Mayun Adası'nda ele geçirdiler. Bu boğaz neden önemli? Dünya gemi ticaretinin en az %12'si buradan geçiyor. Zaten diğer tarafta, doğu taraftaki Hürmüz Boğazı İran-Amerikan savaşı nedeniyle fiilen kapalı durumda. Buradan petrolünü çıkaramayan Suudi Arabistan özellikle doğu batı ekseninde uzanan 1200 kilometrelik bir boru hattıyla doğudan en batıdaki Yanbu kentine petrolü aktarıyor. Hı. Ve buradan gemilerle Babil Mendeb'ten çıkarıyordu. Evet. Husiler artan gerilimin başında dediler ki Suudi Arabistan'a ait hiçbir gemi buradan çıkmayacak diye. Ve şimdi Babil Mendeb'e doğru bu kuzey Kızıldeniz sınırını ele geçirmeleri burayı istedikleri zaman kapatabilecekleri anlamına geliyor diyebiliriz. Hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an için konuya dahil olmak gibi bir niyeti gözükmüyor anladığımız kadarıyla. Husiler de şunu diyorlar. Diyorlar ki biz sadece Suudi Arabistan gemilerine saldırıyoruz, diğerlerine saldırmıyoruz diyor. Ancak gemi takip radarlarına baktığımızda günlük 700'lerde olan bu Babil Mendeb'den geçip Süveyş kanalına ulaşan gemilerin onlara düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla diğer gemilere saldırı olmasa bile artan sigorta firmaları ve tüccarların, gemi tacirlerinin endişelerinden dolayı burası da fiilen kapanmış durumda. Bu sebepten dolayı da petrol fiyatları 110 dolarlara çıktı. Evet. Hatta bu gerilimin devam etmesiyle 120 dolarlara da çıkması bekleniyor. Çok kısa bir de insani durumla ilgili birkaç not söyleyeyim istersen. 112 bin kişi bu son birkaç haftalık çatışmadan dolayı Yemen içerisinde yeniden iç göçmen durumuna düştü. Evlerini terk ettiler. En az 3 bin kişi de Kızıldeniz'den botlarla geçerek kıyının karşı tarafındaki Cibuti'ye sığındı Yemen.

0: gereken ve Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalarda da bu insani krize karşılık verebilmek için bu insanlara ilaç, yiyecek, barınak sağlayabilmek için yardım çağrısı yapıldı. Sahadan ölüm haberleri de artarak gelmeye devam ediyor diyerek sözü sana bırakayım.
1: Turgut Akbora, seninle yayınımıza devam edeceğiz çünkü konuklarımızın da sana yönelteceği sorular var ama tabii ki bugünün en önemli başlığı ve muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde de konuşacağımız başlık Mekke Savunma Anlaşması. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Mekke Savunma Anlaşması'na üzerine düşen görevleri yerine getireceğini söyledi ve Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne verilen önemin de altını çizdi. Şimdi o açıklamayı bir ekranlara getirelim çünkü bu açıklamalarla birlikte uzun zamandır devam eden o tartışmalarda da artık yeni bir aşamaya geçmiş durumdayız. Hakan Fidan neler söyledi? Bir bakalım, ardından da konuşmaya devam edeceğiz.
2: Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Babül Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabii burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Bu açıklamalar bölgede nasıl yankılandı? Şimdi bu konuyu konuşacağız tabii ki. Bir yandan da Turgut Alp Boyraz bizi sıcak noktada bekliyor olacak. Konuklarımızın Turgut'a yönelteceği sorular var. Merve Şebnem Onur, Oruç ilk olarak sözü size vereyim hemen.
3: Teşekkürler. Aslında iki soru sormak isterim. İyi geceler Turgut Alp Boyraz. Hem Sayın Bakan'ın da aslında ifadeleriyle de alakalı olacak. Suudi Arabistan'ın, aslında Suudi Arabistanlı yetkililerin uluslararası medyaya yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki aslında bir mühimmat sıkıntısı yaşanmaya başlanmış. Öyle ki işte Mısır'dan, Pakistan'dan, Fransa'dan ve İngiltere'den hava savunma desteği istediler. Bu noktada Sayın Fidan'ın da ifadesi biraz daha teknik destek mantığında. Sanırım bu anlamda biz de destek verebiliriz diyor. Doğru mu? Ve Suudi Arabistan sadece şu anda buna mı ihtiyaç duyuyor? Neden bunu soruyorum? Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Yemen koalisyonundan Suudi Arabistan'la da anlaşamadığı için ayrılıkçı güçleri desteklemesi sebebiyle çekildiğinden beri onun bordrosunda, yani aslında ona maaşlı bir şekilde bağlı olan güçlerin tamam Suudi Arabistan tarafından ödemelerinin yapıldığını biliyoruz ama o güçlerin tamamen kontrolü Riyad tarafından sağlanabiliyor mu? Çünkü özellikle Muha'daki düşüş, 8 gün içerisindeki o çöküş bize acaba tam anlamıyla kontrol, yani hakimiyet var mı sorusunu ciddi anlamda şüpheye düşürdü. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü tamamen bitti mi Yemen'de? Ben ondan da çok emin olamıyorum. Bu da üçüncü soru olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Bence aslında Suudi Arabistan'ın şu anda son 2 haftadır yaşandığı çok, yani bence değil açıkçası, çok büyük bir darbe. Büyük bir hezimet diyebiliriz. Bunu kimse aslında çok fazla beklemiyordu. Çok hızlı bir şekilde Kızıldeniz'in tamamını ele geçirdiler. Babül Mendeb'in dibindeki Mayun Adası'nı ya da Perim Adası'nı ele geçirdiler. Ve Suudi Arabistan içlerine, başkent Riyad'da dahil, saldırılar düzenleyebiliyorlar. Ve Suudi Arabistan'ın Hürmüz'den çıkaramadığı petrolünü doğuya taşıyarak Kızıldeniz'e aktardığı 1200 kilometrelik boru hattını da, petrol boru hattını da vurarak Irak'tan saldırı düzenlendi denildi ama netice itibariyle hepsi aynı eksenin bir parçası. Devre dışı bırakabildiler. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir şekilde darbe aldığını ve zor durumda kaldığını söyleyebiliriz bu açıdan baktığımızda. Neden oldu? Birleşik Emirlikleri destekli güçler, işte Tarık Salih var, eski

0: çıkarıyorlar. Bir hava gücüyle Suudi Arabistan'ın çok güçlü bir şekilde vurduğunu biliyoruz. Çok ciddi darbeler vurduğunu biliyoruz. Ancak karaya asker indirmeden ya da Suudi Arabistan'ın desteklediği, dünyanın tanıdığı hükümet güçlerinin ciddi bir şekilde derlenip toparlanıp Husilere karşı karadan ilerleme kaydetmeden sadece hava gücüyle çok fazla netice almaları mümkün gözükmüyor. Suudi Arabistan'ın önünde birkaç seçenek var. Ya Husilerle anlaşacak bir şekilde mevcut durumda, ki bu kendi aleyhine olabilir çünkü mevcut durumda eli güçlü olan taraf Husiler ya da onun desteklediği İran gibi gözüküyor. Ya saldırılarına devam edecek, saldırılarına devam ederse sizin sorduğunuz noktalar devreye giriyor. Cephane sıkıntısı yaşıyor mu, yaşamıyor mu? İran, İsrail, Amerika, İsrail, İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hava savunma sistemlerinin füzelerinin önemli bir kısmını kullandığı, bu sebepten dolayı bir cephane kıtlığı çekildiği yönünde de haberler var. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Dolayısıyla Suudi Arabistan bu şekilde bir cephane eksikliği de yaşıyor olabilir.
1: Peki Turgut Alp Boras, hemen bu konuda da şunu sormak istiyorum. Şimdi biliyoruz ki daha önce Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'da milyar dolarlık savunma anlaşmaları imzalanıyordu. Milyar dolarlık silah anlaşmaları vardı. Bu kadar büyük anlaşmalara rağmen Suudi Arabistan'ın şimdi bir cephanelik sıkıntısı iddiasını konuşuyor olmak bile bir yerde bir problem olduğunu gösteriyor mu bize?
0: Ya bence şöyle bir ayrım var. Hani hava savunma sistemlerinin füzeleri sınırlı, sınırsız değil. Bölgede de işte 6 ay aşkın bir süredir savaş var İran sebebinden dolayı. Bu Suudi Arabistan'ın kendi kullandıkları ya da Amerika Birleşik Devletleri bunların ne kadarını kullandı bunu bilmiyoruz. Ama şu dediğiniz nokta üzerinden şunu söyleyebiliriz. Birkaç gün önce bir uluslararası kanalda Amerikalı bir emekli general konuşuyordu. Şu ifadeyi kullandı. Dedi ki Suudi Arabistan'a zaten biz de sattığımız hava gücüyle Suudi Arabistan Amerika'dan sonra neredeyse dünyada, yani o bölgede en çok uçağa sahip ülke. Tetiği de bir zahmet onlar çeksin gibi bir ifade kullandı. Buradan şunu da söyleyebiliriz ki yani Suudi Arabistan ordusu çok efektif bir şekilde işlemedi. Eğer işleyebilmiş olsaydı, kara güçlerini kullanabilmiş olsalardı, hava güçlerini etkili bir şekilde kullanmış olsalardı Husiler bu kadar başarılı olamayabilirlerdi. Hani biz de benzer tehditler yaşadık. Hani aktörler farklı da olsa, niyetleri, profilleri farklı da olsa, işte Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmak istendi. Türkiye farklı operasyonlarla orayı darmadağın etti. Daha sonrasında İdlib'de Türkiye'nin desteklediği güçler Şam'da merkezi yönetimi ele geçirip Esed rejimini devirdikten sonra da o karşısındaki terör örgütünü tasfiye olmaya zorlamak durumunda kaldı. Suudi Arabistan'ın böyle bir kabiliyeti olmadı şu ana kadar anladığımız kadarıyla. Bu saldırılardan, Süveyş kanalına giden gemilerin azalmasından en çok etkilenen ülkelerden birisi de Mısır. Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'ın şu anki fiili yöneticisi, Mısır'a gitti, Kahire Desesi'yle görüştü. Onların da bir kara gücü göndermesi bana göre çok mümkün gözükmüyor. 1962 yılındaydı zannedersem. Mısır'ın o dönemki, hatta Arap dünyasında efsaneleşen o Panarabist yöneticisi Abdülnasır oraya 60 bine yakın asker göndermişti zannedersem. 26 bin orada hayatını kaybetmek zorunda kalmış. 67'de geri çekilmişlerdi. Son derece dağlık, zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Husilerin hakim olduğu noktalar. Suudi Arabistan'ın bir şekilde kendi kara gücünü oluşturup buralara müdahale etmesi beklenebilir. Ancak bir dış aktörün bana göre karadan bir burada müdahaleye girmesi zor gözüküyor. Tabii herkesin biraz da doğal olarak gözü Mekke anlaşmasına dönmüştü. Daha tabiri caizse kağıt üzerindeki mürekkebi bile kurumayan bu anlaşmanın ardından Suudi Arabistan'a Pakistan ve Türkiye'nin herhangi bir yardımda bulunup bulunmayacağı soruları gündeme gelmişti. Sayın Bakan Hakan Fidan'ın biraz önce yaptığı açıklamaları ben de canlı izledim. Uluslararası ajanslar da aslında flaş olarak geçtiler, manşetlere taşıdılar. O an oradan da anladığımız kadarıyla Suudi Arabistan'ın teknik ihtiyaçlarına Türkiye karşılık verebilir. Ancak bir kara operasyonuna katılmak gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Suudi Arabistan'ın da böyle bir talebi yok. Anladığımız kadarıyla Mekke Anlaşması'nda sekreterya kuruluyor. İşte bir güvenlik komuta merkezi kurulacak, kurumsallaşacak vesaire. Sayın Bakan şunu da hatırlattı. 52 yıllık NATO tarihinde bu işte bu madde, hani bir yer saldırıya uğradığında diğer üyeler de saldırıya uğramış gibi yardım eder maddesi iki kez işletildi ancak diye. Buradaki durum ise son derece karışık ve çetrefilli bir durum. Suudi Arabistan doğrudan saldırıya uğradığı için toprakları şu anda anladığımız kadarıyla Türkiye askeri ekipman sağlama noktasında bir destekte bulunacak. Ancak şu aşamada bunun ötesinde hiçbir ülkenin, Mısır'da dahil, doğrudan Yemen'e asker indirmek gibi bir niyeti gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri de şu an için bana saldırmıyorsa ben de Husilere saldırmıyorum pozisyonu içerisinde anladığımız kadarıyla. Çünkü seçim var yakında, işte Kasım'da.

0: Amerika'da. Onlar da bu savaşın daha genişlediğini, büyüdüğünü göstermek istemiyorlar. Ancak belli bir noktadan sonra benim şahsi kanaatim Amerika Birleşik Devletleri de bu duruma müdahale etmek durumunda kalabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan sonra Babil-Mendeb Boğazı'ndan da artık gemiler geçemiyor. Bir de ilginç bir not. Bugün El Cezire televizyonuna Muhsin Rezai bir röportaj verdi birkaç saat önce. İran'ın en önemli liderlerinden birisi dedi ki Katar üzerinden Amerika'ya 10 madde ilettik. Bunları kabul ederseniz savaşı bitiririz diye. Bu maddelerden bir tanesi de Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaşın durdurulmasıydı. Bütün cephelerde diyor, bunu da zikrediyor. Yani doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerin de bir parçası haline getirmiş durumda İran bunu. İran bunu neden şimdi istiyor? Muhtemelen oradaki Husilerin kazanımlarının ileri olduğunu görüyor ve şu anda varılabilecek bir anlaşmanın kendi müttefiki olan Husilerin lehine olacağını düşünüyor. Böyle karmaşık bir durumla karşı karşıyayız ama benim kanaatim bu ne İran kısmının ne de onunla bağlantılı olan bu Yemen kısmının kısa vadede çözülmeyeceği ve dünya enerji piyasaların üzerinde çok ciddi baskılar oluşturmaya devam edeceği yönünde.
1: Evet. Turgut, seni bir süre daha yayınımızda tutacağız sana çünkü aralarda soracağımız sorular var, önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ama bir yandan da biz Yemen diyoruz, Husiler diyoruz, bugün Riyad'ın vurulmasını konuşuyoruz. Yani haritamızı açalım. Furkan hocamızı ben hemen Barko'ya davet etmek istiyorum. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleriyle isterseniz başlayalım. Şimdi tabii ki ilk günden beri Mekke Savunma İttifakı'nın imzalanmasıyla birlikte Türkiye ve Pakistan sürece dahil olacak mı olmayacak mı sorusunu sorduk ama Hakan Fidan'ın sözleri bize bundan sonrası için ne anlatıyor?
2: Aslında Sayın Dışişleri Bakanı'nın sözleri Türkiye'nin ihtiyatlı pozisyonunu koruyacağını ifade ediyor. Ama Mekke Anlaşması'nın da o altın üçgeninde öneminin ne kadar kıymetli olduğunu ve Türkiye gerekli gördüğü yerde gerekli yerlere müdahalede bulunabilecek kapasitede olduğu ve kararlılıkta olduğunu da iletti. Ama burada ihtiyatlı bir pozisyonumuz var. Bu çok kıymetli çünkü biraz asimetrik baktığımız zaman birileri Mekke Anlaşması'nı da sınamaya çalışıyor.
1: Evet.
2: Yani siz evet bir şeyler imza attınız, siz bir ittifak kurdunuz ama...
1: Bunu özellikle bir İsrail'le hesaplardan çok görüyoruz son dönemde sosyal medyada. Özellikle Türkiye ve Pakistan başarısız mı oldu diye nitelendirilen, yorum yapılan hesaplar görüyoruz.
2: Şimdi aslında yani Suudi Arabistan bu ittifakın ana taşıyıcılarında. Şimdi Arap Yarımadası'nın biz işte bir Mezopotamya ittifakı diyoruz aslında biz buna. Bu sadece bir üç devletin menfaatini ilgilendiren değil, coğrafyanın genelinin refahını, güvenini ilgilendiren bir dayanışma, bir mezhepsel bir ittifak değil, bir dini ittifak değil. Yani herkesin bu ittifaka katılabileceğini Sayın Hakan Fidan ifade etmişti. Şimdi dolayısıyla şu başlıklara baktığımız zaman Suudi Arabistan toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ciddi saldırı altında. Şimdi biz Mekke ittifakını değerlendirelim, Mekke paktını birimiz hepimiz birimiz için anlayışıyla. Hatta NATO'nun 4. ve 5. maddeleri yani bir istişare, müzakere, daha sonra senin güvenliğin benim güvenliğimse burada müdahale. Yani sahada bunun karşılığını verebilmek. Şimdi burada saldırı altında olduğunu ifade ediyor. Ama saldırı altında olduktan sonra Türkiye'de buraya askeri bir müdahale veya Pakistan'da ortak bir orduyla buraya müdahale etmek bir düşüncemiz olduğunu da söylemiyor. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik noktalara olabilir, buna karşılarız. Burada Suudi Arabistan'a istedikleri noktasında yani şu noktada ihtiyacımız var dediği noktada biz bu desteği de sağlayacağız.
1: Neler Pakistan da söylüyor. Onlar?
2: Vallahi şöyle, şimdi bunda istihbarat paylaşımı, elektronik harp desteği ve tabii bu noktada Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri de devreye girdi. Hatta İsrail bile Berlin'deki toplantıda hatırlayın. Hani merak etmeyin, biz buradayız. Dostumun düşmanım düşmanı dostumdur. Ortak düşmanımız Husilerse o zaman bunda beraber hareket edebiliriz gibi. Bu İbrahim anlaşmalarında arka kapıdan girme fırsatını kollayan da bir İsrail var. Şimdi dolayısıyla bizim buradaki ihtiyatlı duruşumuz devam edecek ama biraz evvel Turgut Bey'in ifade ettiği gibi, şimdi ben onunla ilgili bir yazı da yazmıştım. Hürmüz sarsar, Babil-Mendeb yıkar. Biz Hürmüz'ü belki dünyanın aort damarı, petrolün 20 varil milyon varilin geçtiği %20'lik ticaret hacmi ama şu Babil-Mendeb ismiyle özel bütünleşen o gözyaşı boğazı işte bugün bizi daha büyük bir petrol krizine, daha büyük bir siyasi ekonomik krize sürükler mi diye konuşuyoruz. Potansiyeli barındırıyor. Şimdi Yemen'deki olayları biz Husilleri yıllardan beri konuşuyoruz ama şimdi İran da şöyle bir şey söylüyor. Husiler de bizim kontrolümüze tamamen değil. Onlar kendi başlarına hareket edebilen farklı bir organizasyon diyor. Ama saldırılara baktığımız zaman, zamanlamasına baktığımız zaman bunun da yani çok bizim baktığımız gibi dost doğru bir amaçla olmadığını da görüyorum. Evet. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu saldırılar şu anda kimin değirmenine su taşıyor?
1: Evet.
2: Ben ona bakarım, neticeye bakarım. İsrail'in taşıyor mu? Evet taşıyor.
3: Taşıyor.
2: Petrolün artmasıyla beraber bu savaş borsasından kazanan o Siyonist anlayışa taşıyor mu diyelim. Evet o da taşıyor. O zaman buradaki krizin büyümesi ve buradaki ticaretin azalması ki biraz evvel söylediği çok doğru. Hani burada gemileri hedef alması, geminin yanına bir füze düşmesi bile sigorta maliyetlerini artırması sebebiyle gemi trafiğini zaten %50-%60 oranında düşürecek ki düşürdü. Buradaki Kızıldeniz ticaretinin durmasıyla beraber Süveyş kanalındaki ticaretin de etkilenmesi ve bu Türkiye'nin de aynı şekilde etkilenmesi anlamına gelmeyecek.
3: Tabii ki.
2: Coğrafyanın temelini etkileyecek. Şimdi Husiler ne diyor? Bir kıyı kontrolü, yani karada kıyı kontrolü, denizde gemilere baskı ve Riyad'ı başkenti Riyad'ı tehdit altına almak. Şunu da Suudi Arabistan'a söylüyor. Sen buna müdahil olduğun sürece artık güvende değilsin. Sen de savaşın içindesin. Peki Suudi Arabistan'ın savaşın içinde olması ne anlama geliyor? Veya Suudi Arabistan'ın şu anda farklılaştıran durum ne? Aslında Prens Salman'ın açılımları çok radikal. Yani Prens Salman'ın Suudi Arabistan'ı artık bölgeyle ittifak haline getirebilecek bir devlet haline getirmek için çok radikal bir adım aslında Türkiye ile Pakistan yapmış olduğu anlaşma. Şimdi o Kabe'ye karşı kılınan namaz ve o atılan imzalar Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki müesses nizamı rahatsız etmedi mi?
1: Trump mesela ama açıklama yaptı mesela. Trump demişti ki o günlerde hatırlıyoruz. Biz bu anlaşmadan çok büyük memnuniyet duyuyoruz demişti.
2: Şimdi başkan öyle diyor. Biz kaç tane Amerika ile muhatabız ki Gökhan Bey? Hep onu söylüyorum. Ben İran'ın aynısını söylüyorum. Biz hangi İran'la muhatabız? Şimdi bizim muhatap olmak istediğimiz İran, kendi şahsi düşüncem Pezeşkiyan. Yani Pezeşkiyan siyaseti Türkiye ile Türk dünyasıyla hareket etmek isteyen bir anlayışı var. Ama diğer tarafa baktığımız zaman savaşın devamı. Şimdi biz bu noktada savaşı bitirmek isterken ve biz Mekke İttifakı'nın İran'a karşı değil derken Pezeşkiyan ve Yarakçı evet biz bundan memnunuz derken diğer taraf devrim muhafızları bundan son derece rahatsız oldu. Yani devrim muhafızlarının bu ittifaktan rahatsız olması Husileri Babülmendep üzerinde tetikleyerek bu savaşı başlattı. Şimdi bu savaşın tırmanmasının neticesinde Berlin'deki toplantıda merak etmeyin biz sizi koruyacağız. İşte Amerika Birleşik Devletleri asker göndermesek bile size bataryalar göndereceğiz, hava savunma sistemi, elektronik harp göndereceğiz sistemleri. Veya İsrail'i merak etmeyin biz de size desteği vereceğiz demesi kimin işine yarıyor Gökhan Bey?
3: Evet.
2: Benim anlamadığım nokta o. O zaman şimdi burada bir yanlışlık var. Bu yanlışı düzeltmek lazım. Yani biz başka şey hedeflerken burada başka bir görüntü ortaya çıkıyor ve İsrail'in bir şekilde siyasetine yarıyor bu.
1: Arkadaşlarımızdan rica edeyim. Bir önceki haritaya gelelim. Özellikle Riyad'ı görmemiz için o harita önemli. Şimdi bugün gerçekleşen saldırı yani Husilerin Riyad'ı vurması ki her ne kadar Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada biz bunu engelledik diyor ama görüntüler tabii bunu göstermiyor ama
2: evet,
1: bu mesafeden Riyad'a bu kadar iç noktaya ulaşabilmesi Husilerin kabiliyetleri açısından da bize ne anlatıyor? Çünkü biz bugüne kadar evet zaman zaman İsrail'e kadar ulaşan Husi saldırılarını gördük ama bu kadar iç noktaya bir başkenti vurabilecek noktaya ulaşabilmesi nereden kazandı Husiler bu kabiliyeti?
2: Şimdi burada da benim soru işaretlerim var. Bu İran'ın verdiği kapasiteyle olmaz.
4: Evet. Aynı zamanda Kızıldeniz'de ciddi bir abluka da var yani. Bir belli bir yerden sonra o mühimmat tabii mesela biraz önce Suudi Arabistan'ın mühimmat eksikliğini konuştuk. Turgut Alp Bey'e sorduk. Tam aklımdaki sorular bir tanesi oydu. Husilerin de eğer dışarıdan geliyorsa İran, Çin vesaire diyelim belli bir yerden sonra bitmesi gerekir. Nereden geliyor bu?
2: Hocam şimdi şöyle.
4: Montaj kabiliyetleri buna yeter mi?
1: Birincisi, bu kadar mesafeye bir de.
2: Biri ikincisi şu. Şimdi Çin Husilere niye silah versin?
1: Evet.
2: İran, şimdi normalde düz İran'a bakıyorum ben. İran bunu niye yapsın? Yani Husilerin bu saldırıları başlatması İran'ın işine yarıyor mu? Yani bizim meşru gördüğümüz İran devletinin işine yarıyor mu? Yoksa İran içindeki başka İran'ın işine mi yarıyor?
1: İran içinde kimlerin işine yarıyor bu?
2: İran içindeki o başka İran'a yarıyor. Çünkü o başka İran bir şekilde İsrail'in düşmanlığı üzerinden kendine siyaset alanı sağlamaya devam ediyor. Yani
1: rejimi şimdi, konsolide ediyor yani bir şekilde.
2: Tabii ki yani bir şekilde devleti bir kenarda tutarak bir savaş yönetimi devamı isteniyor. Doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum ve bu İran'ın ben bu anlamda Husilere bu kapasiteyi vererek ve İran'ın zaten biz şimdi geçen işte bugün biliyoruz büyük bir yürüyüş oldu. İşte 300 bin kadar İranlı yürüdü. Şimdi İran elindeki füze stok kapasitesi çok yüksek olsa bile bu savaşın devam ederken Husilere bu kadar uzun menzilde bir işte şahat diyelim veya işte şahaplar diyelim veya başka menzildeki füzeleri vermesi ne kadar mantıklı? İran vermesi Çin. Çin bunu niye versin? Ya zaten buradaki savaş Çin'i etkilemedi mi?
1: Evet.
2: Hürmüz'ün tıkanması Çin'in petrol alımın, enerji alımın, yani doğası etkiledi bu iş.
1: Çin neden

0: Suudi Arabistan'ın cezalandırması.
1: Valla bence Husi'den öte de Husiler o. Yani bu Husilerin arka kapıdan biriyle, yani bizim o bahsettiğimiz gruplardan ciddi alabileceğini düşünüyorum. Ya komple teorist tabii.
2: Hocam o zaman bir virgül koyalım. Evet. Elif hocamıza da söz vereceğim ama bir Turgut Alp Poyraz'a gidelim. Tam da bu soru. Yani Husiler bu silahları nereden buluyor?
3: Çok özür dilerim. Bir de arka kapı Somaliland olabilir mi diye düşünüyorum.
2: Evet. Arka kapı Somaliland olabilir mi? Şimdi önemli bir başlık. Çünkü burada da çok fazla konuş. Hatta Şabab'la ilişkisi olduğuna yönelik iddialar da vardı. Hemen Turgut Alp Poyraz'a dönelim. Turgut, bu silahlar nereden geliyor Husilerin? Bunca yıldır zaten hem abluka hem de Suudi Arabistan tarafından baskıyla karşılaşıyor. Husiler bir anda Riyad'ı vurabildiklerini gösterdiler. Nereden geldi bu silahlar?
4: Aslında belki şunu da hatırlatmak lazım. Bir yıl önce Riyad'dan çok daha uzakta olan Tel Aviv'de vurabilmişlerdi. Ve orada bir İsrail askeri ölmüştü. Yani bir İsrailli ölmüştü. Şu bir vaka yani. Ellerinde çok ciddi balistik füzeler var. Ve bunları dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerini ara sıra aşıp çok uzak uzun menzillerdeki yerleri vurabiliyor. Tel Aviv örneği de bize bunu göstermişti. İran'ın bunlara bu desteği sağladığı biliniyor. Açık kaynaklardan bunu az çok anlayabiliyoruz. İran'ın elinde zaten balistik füzeler var. İşte Tel Aviv'de birçok bölge ülkesini de, hatta benim şu an bulunduğum Ürdün'ün başkentin kuzeyi 100 kilometre kuzeyindeki bir hava üssünü vurup 3 Amerikan askerini öldürebildiler. Ki burada çok güçlü hava savunma sistemleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in. Yani buna rağmen bazı balistik füzeleri buraları aşabiliyor. Bu kabiliyetlerini İran'ın Husilere aktardığını da anlıyoruz. Tabii o yerel üretim yapılabilip yapılamadığına dair birçok haberler var. Bunları sahadan teyit etmemiz mümkün değil. Ancak bunun arkasında İran olduğu anlaşılıyor. Rusya, Çin onlara destek veriyor mu? Bunlar bir bahsi diğer. Yani Sayın Hoca'nın dediğine katılıyorum. Hani bu işten en çok zarar gören ülkelerden birisi de Çin yani. Petrol alamıyor. İşte 120 dolarlara çıktı vesaire, çok ciddi derecede Asya piyasaları, Asya ülkeleri de petrol krizi çekiyor. Ama bu işin bu petrol boyutu, daha öncesinde İran'la ilişkilerinde Amerika'yla, İsrail ve onun müttefikleriyle daha fazla uğraşabilsin diye Çin ve Rusya İran'a destek vermiş midir? Bence vermiştir. Öyle veya böyle boyutu ne olursa olsun, istihbarat olabilir, teknoloji olabilir. İran bunu Yemen'e aktarmış mıdır? Kesinlikle aktarmıştır. Yani İranlı askerlerin olmadığını biliyoruz Yemen'de ama İranlı kurmayların olduğunu biliyoruz. Devrim muhafızlarının sürekli gidip geldiğini biliyoruz. Hani Husilerle İran'ın ilişkisinin her zaman Hizbullah'la İran'ın ilişkisi kadar bir patron müşteri ilişkisi olmadığı vurgulanıyor. Ama çok ciddi bir müttefiklik ilişkisi var ve burada da bir şekilde üst konumda olan İran. Ve İran şu anda çok ciddi bir kazanım elde etmiş oldu Yemen'de. Babül Mendeb bir de ele geçirerek, evet. Az önce değerli hocam da söyledi, yani sadece petrol geçmiyor, oradan emtia da geçiyor. Şimdi oradan geçemeyince nereden dolanıyor? Afrika'nın en güneyinde Ümit Burnu'ndan dolaşıyor, Akdeniz'den geliyor. Bugünkü petrol fiyatlarında, nakliye fiyatında üzerine eklediğimizde hepimizin sofrasına gelen, cebimize işte satın aldığımız her tür şeye bu enflasyon olarak dönüyor. Bütün dünyayı çok ciddi sıkıntıya sokuyor ve bu da İran'ın elindeki kozu güçlendirmiş oluyor. Ki İran'da Muhsin Rezai'nin bugün bir uluslararası kanal yaptığı açıklamada Amerika'ya sunduğu şartlarda Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki savaşın da bitmesini söylemesi de bu cepheyi de bu kozun içerisine dahil ettiği anlamına geliyor. Ki hazır Husiler ilerlemiş, Kızıldeniz'in evet. tamamını ele geçirmişken İran orada da bu anlaşmaya dahil ederek Suudi Arabistan'ı durdurmak istiyordu anladığım kadarıyla. Bana göre bu silahların kaynağı birincil olarak İran, belki yerel olarak da bunu orada üretme imkanlarına sahip olabilirler. Zaten bu asimetrik savaşta küçük dronların ve bazı balistik füzelerin bir arada kullanılarak nasıl etkili olabildiğini İran-Amerika savaşında gördük. Evet, İran savaşı kazanamıyor ama Amerika'da kazanamıyor ve orada bir tane bile drone gönderse Hürmüz'e evet. gemi çıkamıyor oradan işte. Belki İran, ben burayı açtım herkes geçsin diyemiyor Amerika'ya rağmen, ama Amerika'ya da aynısını dedirtmiyor. Babül Mendeb'de de benzer bir durum olduğu zaman İran'ın eli çok ciddi derecede güçlenmiş olacak. Orta vadede Amerika Birleşik Devletleri buna ne kadar seyirci kalır, onu da bekleyip görmek lazım.
2: Süreç uzadıkça, sen de söyledin, bizim soframıza gelen yemekten kullandığımız eşyalara kadar her şey etkileniyor. Hepimiz etkileniyoruz, tüm dünya etkileniyor. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Poyraz bizlerle birlikteydi. Turgut, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığı için. Kolaylıklar diyelim, sıcak bölgedesin. Senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz.
4: Çok sağ olun, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Elif hocamı ben hemen Barko'ya davet etmek istiyorum. O soruya hala bir yanıt arıyoruz. Yani Husiler bu silahları nereden alıyor ve biliyoruz ki aslında daha önce hipersonik füzelere de sahip olduklarını açıklamışlardı. Şimdi hep

0: Yanı başında bir Somaliland vakası var. Hatta Şabab örgütüyle de ilişkiye geçtiklerine yönelik iddialar var. Her ne kadar çok farklı fraksiyonlara sahip olsalar da. Şimdi bugün gerçekleşen Riyad saldırısı ne mesaj verdi dünyaya?
1: Bölge o kadar aslında dengeleri ve dinamikleriyle hassas bir noktadaydı ki devlet altı örgütlerinden tutun vekil kuvvetlere kadar. Bu işin gelmesinden korktuğumuz noktaya doğru varmaya başladı işte vekil güçlerle beraber ve devlet altı örgütlerle beraber. Furkan Hocam çok güzel detayladı ama burada aslında şöyle de bir farklı bir haritada çıkmadı mı hocam? Suudi Arabistan'da diğer körfez ülkeleri gibi Amerika-İran savaşı başladığında bu savaşın bir parçası olmayı pek de istememişlerdi. Bu savaşın mağduru oldular. Her ne kadar Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında bir garantörlük duygusuyla süreç başlamış olsa da çok da bu savaşın bir tarafı olmak istemiyorlardı. Ama buradan kim karlı çıkarı konuşurken ortaya çıkan haritada biraz da şu var. Husilere karşı aldığı cepheyle beraber Suudi Arabistan kendini Amerika ve İsrail cephesinde de bulmuş oldu. Onlar da Husilerle karşı karşıya geldiği için. Şimdi Suudi Arabistan burada nasıl mesela pozisyon alacak? Husilere karşı İsrail ve Amerika'nın yanında yer almanın da çünkü farklı siyasi bir bedeli olacak Suudi Arabistan'a. Bu saldırılardan kim karlı çıktı, kim evet. böyle bir saldırıyı isterdi derken mesela siyasi denklem açısından bu da akla geliyor. İkincisi Suudi Arabistan'ın Amerika'yla yaptığı...
0: O zaman isterseniz adım adım gidelim. Mesela kim karlı çıktı sorusu bir. İsrail bu işten karlı çıktı mı?
1: İsrail bölgedeki her kaostan bir şekilde karlı çıkacak bir pozisyonda zaten. Yani Amerika ile İran savaşı başlarken İran'da rejimin değişecek olması ya da İran'da yönetimin İsrail lehine, Amerika lehine değişecek olması bir A planıydı ama bunun olmayacağı B planında da, C planında da, D planında da her türlü belirsizlik ve gri alandan karlı çıkacak bölgedeki tek ülke zaten İsrail. Dolayısıyla bu savaş genişlemeye devam ettikçe ve bu kriz büyümeye devam ettikçe bölgede karlı çıkacak siyasi açıdan tek bir ülke var, o da İsrail. Neden olmasın? Ki Suudi Arabistan'la İbrahim anlaşmaları neticesinde yeniden bir siyasi zeminde buluşma ihtimali elbette İsrail için faydalı bir çıktı
0: yani
1: olarak görülebilir.
0: Suudi Arabistan'ı normalleşmeye zorlamak için de bir adım mıdır bu sizce?
1: Bu da olabilir İsrail bir. Açısından. İkincisi Mekke anlaşmasının ilk stres testi bu.
2: Evet bu çok önemli.
1: Mekke anlaşmasının yaşayacağı
2: takvimi de çok
1: güven
2: ilginç şekilde
1: testi
2: üstürüyor.
1: Bu. Dolayısıyla evet anlaşmanın ve güven zemininin bu şekilde sınanıyor olmasından da karlı çıkacak bir ülke İsrail. Dolayısıyla elbette Riyad'daki saldırıları İsrail'i kapı arkasına bırakarak değerlendirmek.
0: Peki o zaman Mekke anlaşmasını isterseniz bakalım. Mekke savunma anlaşması sınanıyor dedik. Şimdi nasıl bir sınanma? Yani ne yapılması bekleniyor Türkiye ve Pakistan tarafından? Ne olması bekleniyor? Ne oldu ne olmadı ve nasıl bir sınanma? Yani bu biraz da Suudi Arabistan açısından bakalım. Çünkü Suudi Arabistan'dan da böyle bir resmi olarak bir davetin de gelmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Ki şu ana kadar Riyad'dan bu yönde hiçbir açıklama da yok. Nasıl evet. okunması gerekir bu sınanma?
1: Şimdi bu komuta ve koordinasyon yapısı olan güvenlik mimarisi olarak bir güvenlik mekanizması olarak kurgulandı ya Mekke anlaşması. Hı hı. Yalnızca masada yapılacak masada kalması planlanan evet. bir mekanizma değildi. NATO ile olan benzerliğini konuştuk hep 5. madde dolayısıyla hı hı. Hem dezenformasyon açısından uluslararası üreten dezenformasyon açısından hem de içeride Mekke anlaşmasını konuşurken takıldığımız şey hep oydu. Suudi Arabistan'a bir saldırı olduğunda ya da Pakistan'la Hindistan arasındaki meselede Türkiye askeri olarak böyle bir sürecin içerisine girecek mi?
0: Evet.
1: Dolayısıyla güven anlamında şu an Türkiye'nin alacağı pozisyon noktasında sınanıyor Mekke anlaşması. Sayın Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama bu noktada çok kıymetli. Şimdi Suudi Arabistan'ın Amerika ile yaptığı güvenlik yatırım anlaşmalarına baktığımız zaman da envanter açısından da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini hı hı. biliyoruz. Bu noktada Türkiye askeri anlamda teknik destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye Suudi Arabistan'a savunma konusunda yalnızca içeride sahada olarak değil dışarıdan da çok güçlü destek verebilecek bir noktada. Hı hı. Ve bu noktada açık olduğumuzu söyledi. Bu bir. İkincisi Suudi Arabistan'da, Türkiye'de bu savaş sürecinin, bu genişleme hattının sıcak çatışmaya yönelik büyümesinden yana değil. Şimdi Türkiye'nin elinde bir diplomasi kanalı da var bu noktada, Suudi Arabistan'dan farklı olarak. Çünkü hem Amerika tarafıyla hem İran tarafıyla diplomasi kanalı açık bir Türkiye var. Yani bu noktada diplomasi kanallarını da kullanarak Suudi Arabistan'ı açabileceği yeni bir çerçeve de var. Benim gördüğüm kadarıyla her iki taraftan da hem teknik envanter desteğiyle hem de diplomasi desteğiyle Suudi Arabistan'ın yanında olacağımıza dair güçlü bir hat çizildi bugün Hakan Fidan'ın açıklamasıyla.
0: Peki Merve Çevlem Oruç'a da hemen sormak istiyorum. Merve Hocam, Suudi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu açıklaması, şimdi teknik olarak da destek verebiliriz dedi ya da farklı şekilde, Suudi Arabistan tarafına nasıl yankılanıyor? Bir de biliyoruz ki Mekke Savunma Anlaşması'nın öncesinde Suudi Arabistan'la Pakistan arasında da benzer bir anlaşma vardı. Zaten Mekke Anlaşması buradan doğdu ve şu an Pakistan savaş uçaklarını ve Pakistan ordusunun belli bir bölümünün Suudi Arabistan'da görev yaptığını da biliyoruz. Şimdi bir de işin Pakistan tarafı var. Ne olacak? Yani Türkiye ve Pakistan bu süreçte Husilere müdahale mi edecek, yoksa daha farklı bir aşama mı olacak?
2: Yani şimdi Pakistan tarafından böyle bir taahhüt ve yani Mekke anlaşmasına, paktına bir mutabık kalınması ve bunun ittifakın devamı konusunda çeşitli taahhütler veriliyor ama Türkiye tarafından verildiği gibi yani bir teknik destek veririz açıklaması gelmedi. Hatta bu talep, Suudi Arabistan tarafından yapılan mühimmat desteği talebi Türkiye tarafına gelmemişti. Dediğim evet. gibi az evvel Mısır, Fransa, İngiltere ve Pakistan'dan bu talepleri olmuştu. Türkiye'den talepleri olmadı. Pakistan ona da henüz cevap vermedi. Orası ilginç. Bence orası bir kenarda durmalı. Ama tabii burada Türkiye'nin biraz Furkan Hocam girdi hafif. Belki istihbari destekte elektronik harp açısından falan da olabilirdi. Bizim orada mesela tabii ki farklı alanlar sebebiyle oradayız. Mesela bir radar üssü kurduk aslında bu sene. Hoş, orada bir uzay faaliyetimiz evet. var. O sebeple aslında orada ama yani gerekirse Türkiye çok hızlı bu konularda kabiliyet gösterip yeniden organize olabiliyor.
0: Somali'de dediğiniz
2: Somali'de,
0: gibi.
2: Evet. Orada belki haritayı var. Verebilirseniz haritayı onun üzerinden konuşabiliriz.
0: İsterseniz haritamıza doğru bir ilerleyelim. Çünkü Türkiye'nin bölgede siz de söylediğiniz varlıkları var, askeri gücü var ama tabii bu ne anlam ifade ediyor?
2: Şimdi tabii ki biraz daha uzak yani. Şimdi bu kritik noktaya biraz daha uzak ve burada ama Türkiye Alp 100G radarlarını oraya yerleştirmişti. Orada bizim askeri varlığımız var zaten. Somali ile çok ciddi bir anlaşmamız var pek çok konuda. Kızıldeniz'de yani enerji arıyoruz. Yani doğalgaz arama gibi bir durumumuz, böyle bir faaliyetimiz söz konusu. Zaten tam da burada Somaliland ve Somali arasındaki o gerilimi düşünün. İsrail'in Somaliland'i tanıması. Buna Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ekleyebiliriz. Somali ile aralarındaki gerilim ve Somaliland'i hoş şey gibi tanımıyor. İsrail gibi tanımıyor olsa da aralarındaki ilişkinin giderek daha fazla arttığını biliyoruz. Şurası. Ama aynı zamanda şuradaki Socotra Adası çok önemli. Socotra Adası ile ilgili çok ciddi iddialar var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in orada ciddi bir lojistik üs kurduğuna dair. Evet. Şimdi ben de Turgut Alp Poyraz'ın söylediğine katılıyorum. Burada birincil güç, birincil destek, mühimmat konusunda Husilere evet İran'dır ama burada kim kazanır sorusunun birden fazla kazananı var. Bakın ve çok fazla çok fazla kaybedeni var. Şimdi Hürmüz'de zaten sıkışmış ve çıkamayan ciddi bir petrolden bahsediyoruz. Doğru mu? Günde evet. 20 milyon varilden bahsediyorsunuz. Suudi Arabistan orayı çıkaramadığı için ne yapıyordu? Doğu batı boru hattıyla bypass ederek en azından bunun üçte birini Kızıldeniz üzerinden çıkarıyordu. Burada Babelmendeb'de şimdi artık tamam, ben şu, bu arada şuna katılmıyorum. Tam olarak Kızıldeniz'in kontrolü Husilere geçmiştir diyemeyiz. Ama Husiler burada geçiş konusunda ciddi bir veto hakkı ele geçirmiş durumdalar. Evet. Yani orada yoğun bir tehdit oluşturabiliyorlar ve bu ciddi anlamda Suudi Arabistan'ın petrolünü çıkarması konusunda engel. Ve bir üçüncü durum var. Yanbu meselesi. Yanbu'yu az evvel Turgut Alp Poyraz Husilerin hedef aldığını söyledi. Ama daha tarihi de yazdım hatta 12 Eylül'dü. 12 Eylül'de Irak tarafından Yanbu'ya bir yani daha doğrusu o boru hattına, Yanbu'ya değil Yanbu'ya gelen evet. doğu kıyısından Yanbu'ya doğru gelen boru hattını hedef alan İHA'ların olduğu söylenmişti.
0: Ki hatta Suudi Arabistan ile Irak arasında gerilim de yaşanmıştı.
2: Suudi Arabistan'da dedi ki bu hat kapatıldı, birkaç hafta boyunca faaliyet gösteremeyecek. Yani aslında evet, yani dünyaya dönük enerji arzını daha da kısıtlamaya dönük bir çaba var. Ama aynı zamanda Suudi Arabistan'ın kendisinin bunu yapma kabiliyetini de durdurmaya yönelik bir çaba var. Şimdi herkesin aklındaki sorudur herhalde. Husiler İsrail'i bir kere vurdu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran savaşında. Ama devamı gelmedi ve herkesin gözü kulağı o yayınları yaptığımız süreç boyunca Yemen'deydi.
0: Evet.
2: Babel Mendeb'te ne olacak? Kızıldeniz'de ne olacak?
0: Hep konuştuk o günlerde. Evet. Neden Husiler sessiz evet. diye sorusu
2: Husiler da çok sorusu. Sürekli açıklama yaptı sözcüleri. İşte teyakkuzdayız, bekliyoruz, gerektiği an saldıracağız, saldıracağız. Ama sembolik görebileceğimiz bir İsrail saldırısının ötesine geçmediler. İsrail'in böyle herhangi bir kabiliyetini engelleyebilecek Hayır. bir durumda bulunmadılar. Bu kadar, sizin de sorduğunuz soru, bu kadar ciddi bir kapasiteleri vardı diyelim. O zaman neden kullanmadılar? Daha doğrusu yani İran'a yardım edebilecekken, bu konuda İsrail'i sıkıştırabilecekken o gün bekleyip bunu bugüne saklıyor olmak elbette herkesin kafasında ciddi bir soru işareti. Küresel enerji güvenliği açısından da öyle. Ama siz İsrail'le savaşmayı söylem olarak devam ettirirken esas meselenizin başka bir mesele olduğunu gösteriyorsunuz. Şimdi tam şurada de hak veririm bakın. Yani Yemen'de Suudi Arabistan'ın, ya bu yeni bir şey değil. Suudi Arabistan 2014'ten beri falan, değil mi hocam, Furkan hocam?
3: Evet.
2: Değil mi? Savaşın
3: evet,
2: başı 2014 falan. Hı-hı. Suudi Arabistan da orada. Yani çok uzun sürmüş bir savaştan bahsediyoruz. Tabii. 12 yıl. Ama bugün bunu bu kadar hararetlendiriyor olmanın tek başına Yemen'le ve iç meselelerle açıklanamayacak dinamikleri var.
0: O zaman hemen bir soru sorayım. Tabii Mekke konusunu konuşacağız ama Birleşik Arap Emirlikleri, siz az önce söylediniz. Birleşik Arap Emirlikleri, hem izleyicilerimize biraz hatırlatmanızı rica edeceğim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada Suudi Arabistan'la aslında bir kan davasına dönmüş bir problemi de var. Ve son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri çok ağır bir darbe aldı. Husilerin bu dönemdeki bu hareket kabiliyetlerinin artmasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'a bir arka kapıdan bir yanıtı, bir mesajı da diye okunabilir mi?
2: Evet, tabii aslında Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den çıktı diyemeyiz. Biraz kovuldu. Suudi Arabistan tarafından kovuldu. Neden? Çünkü aslında beraber girdikleri bir savaş var. Bölgede pek çok konuda ittifak yaptı bu iki güç. Yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Muhammed Salman'ın da özellikle en toy zamanlarıydı. Hatırlayın, Kral Abdullah'ın ölümü sonrasında Kral Salman geldi, Veliaht Prens ve içerideki bazı böyle hani farklı kafalardan farklı çıkan sesleri falan, çok geçmişe gitmeyelim ama 10-12 yıl öncesine. Günün sonunda onun veliahtlığı kabul edildi ama o süreçte sen toy olsun, sen daha gençsin, gel biraz akıl hocalığı yapalım dedi Muhammed bin Zayed. Belli bir sürede bayağı bir yol yürüdüler. Hatta belki de Kaşıkçı cinayetine kadar bu devam etti. Kaşıkçı cinayetinden sonra işler biraz değişti. Bu bir. İkincisi, Suudi Arabistan tarafı da mesela bence o cinayet meselesi uluslararası alanda çok yankılanırken Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed bin Salman'ı nasıl yalnız bıraktığını bence Veliaht Prens unutmadı. Yani ben bir anda parlatılırken bir anda nasıl da yalnız bırakılıyormuşumu yaşadı. İkincisi, başka şeyi fark ettiler. Ya bu adamlar, Birleşik Arap Emirlikleri, tamam burada beraber bir savaşa girdik. Güya işte o zamanlar hatırlayın, Müslüman kardeşler başta olmak üzere böyle belli tehditlere karşı böyle bir ortaklık vardı. Bütün körfez ülkelerinde adeta. İşte DAEŞ'i aynı sepete koyuyorlardı. İşte Yemen El-Kaidesini vesaire falan hatırlayın. Yani ama esas başka bir dert vardı. Yemen'de de aslında birliği bütünlüğü sağlayacağız diye girdikleri savaşta ayrılıkçı güçleri destekliyor bunlar. Ya bu savaşın sonunun gelmemesinin sebebi acaba uzatmaya çalışan müttefikim mi sorusu arttı Suudi Arabistan'da. Dahası baktı, bölünen bir Yemen var önümüzde. İki, yani burayı bütün tutacakken biz parçalıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Ve yarın öbür gün bu kadar büyük bir toprağa sahip olan Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Yarın öbür gün aynısını ben de yaşayabilir miyim sorusu haliyle oluştu. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri aynısını sadece Yemen'de değil, gitti Sudan'da da yaptı. İşte Somali ile kavgası vesaire. Bütün böyle bölgedeki politikasını biraz daha böl parçala yönet tarzında olduğunu fark eden büyük ülkeler, buna Mısır da dahil, evet, bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri aralarına biraz mesafe koydular. Büyük topraklarımız var. Yarın öbür gün aynı şeyleri yaşayabilir miyiz? Acaba ajandamız aynı mı? Aslında bu tabii ki şöyle değil. Yani mesela Türkiye'nin, evet, de Birleşik Arap Emirlikleri dahil pek çok ülkeyle önceye oranla Mısır dahil değişti pek çok politikası ama biz de bugün hala, evet, iyi ilişkilerimizi, tabii, sürdürmeye çalışıyoruz Birleşik Arap Emirlikleri. Fakat diğer ülke

0: Bugün Türkiye ile çok daha sıkı ittifaklara gidiyor olmasının buradaki gevşemeden, Suudi Arabistan özelinde artık husumete dönen bir ilişki türünden de kaynaklandığını söylemek gerekir. Ben o yüzden Birleşik Arap Emirlikleri çok esnek davranabiliyor, çok katı olmuyor. Belki de İran'a karşı en sert davranandı. Evet. Ama o düşmanımın düşmanı dostumdur konusu burada. Yani Suudi Arabistan meselesi, ben Husilere ya da ayrılıkçı güçlere destek verebilirim. Sırf burayı rahatsız edebileyim diye. Neden
1: söz
0: olmasın diyebilirler.
1: Söz konusu olan Ortadoğu olduğunda denklem çok hızlı değişiyor. Evet. Furkan Hocam, sizi de ben hemen davet edeceğim. Çünkü hafta içerisinde konuştuğumuz bir başlık vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle görüştüğü iddiası. Ki zaten bunu da Trump da söyledi. Görüştü ve bizim gemilerimize saldırmıyor. Diğer gemilerin geçişine izin veriyor dedi. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu adımıyla aslında bölgedeki en büyük müttefiki Suudi Arabistan'ı mı şimdi cezalandırıyor?
2: Şimdi ben aslında bir pencere de öyle açacaktım. Burada bir senaryoyu şöyle yazabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı dövüyor mu?
1: Evet.
2: Şimdi bu da bir soru. Bence cevabı da makul olabilecek bir soru. Her ne kadar Donald Trump, işte biz bundan çok memnunuz. Zaten ben onların, hani derler Kissinger'ın sözüdür o. Amerika'nın düşmanlığı tehlikelidir ama dostluğu daha tehlikelidir. Yani iyi sözlerini de hemen öyle iyi anlamamak lazım. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri acaba bu mesele üzerinden Suudi Arabistan'ı mı dövüyor? Hani sen haddini bil, yerini bil. Hani kendi başına petrodoları yok edemezsin. Biz 70'lerden beri burada bir sistem kurduk. Sen bunun dışına çıkamazsın demesi mi? Yoksa şöyle bir pencere açabiliriz. Hani biraz daha geniş grant resme bakacak olursak. Acaba Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya bu Alaska zirvesinde böyle bir şey de konuştular mı? Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin komşu olduğu coğrafya neresi? Arktik coğrafya. Evet. Bering Boğazı. O zaman Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri acaba bir alver takas diplomasi üzerinden Arktik coğrafyasındaki enerjiyi çalıştırmak, ticareti orada biraz daha yoğunlaştırmak ve dünyayı oradaki enerjiye mahkum bırakmak üzere. Şimdi beyin fırtınası yapıyoruz. Tabii. Bir şey mi? Çünkü bu kadar üst üste tesadüf değil, gelemez, imkansız.
1: Burası kilitlenmiş durumda.
2: Kitle de, bakın iki tane aort damarı var burada. Bir Hürmüz Boğazı damarı var, bir Babülmendeb Boğazı damarı var. Yani geliyorum diyen bir mesele vardı burada.
1: Evet.
2: İşte 28 Şubat'ta savaş niye çıktı? Irakçı dedi ya, konuşuyorduk dedi. Niye saldırdınız dedi. Ne oldu dedi. Nükleer meseleyi konuşuyorduk. İşte efendim kapaz, yani konuşuyorduk, müzakere ediyorduk Umman'la, Cenevre'de. Niye saldırdınız? İşte gitti Netanyahu, saldır. Saldırmazsan ben saldıracağım. Saldırdı. Hürmüz açıktı. Hürmüz
1: böyle
2: kapandı.
1: Meselemiz yoktu.
2: Yoktu. Hürmüz kapandı. Sonra Donald Trump siyasi bir zafer yazmak için Hürmüz'ü mevzu bahis yaptı. Hürmüz'ü açacağım dedi ve ben bu işi bir... Hürmüz zaten açıktı. Yani İran işgal edemezsin. İran'daki rejim devremeyeceğin çok çok belli. Ali Hamaney öldürdükten sonra bile Hamaney olmadıysa bu hiç olmaz. O da yok. Öyle bir kapasiten de yok. Öyle bir, yani öyle bir stratejinin seni nasıl bir bataklığa süreceğini sen bizden daha iyi biliyorsun. Orası Irak değil. Efendim Afganistan'dan daha tehlikeli bir coğrafya İran baktığımızda. Evet. 95 milyonluk 1.6 milyon kilometre kare Türkiye'nin iki katı bir coğrafyadan
1: bahsediyorum.
2: Peki hocam
1: şunu sorayım. Şimdi önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında Trump Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Bir toplantı gerçekleşecek. Evet. Onlara aksiyosa şu soruyu, şu röportajı vermişti Barak Ravite. Bir karar vereceğim. Ya rejimi devireceğim dedi ya da liderlerle görüşeceğiz, bakacağız. Ne çıkacak o bu haftaki toplantıda?
2: Rejim devremeyeceği çok açık.
1: Kesin değil mi artık? Böyle bir niyeti...
2: Bence şahsi düşüncem artık yok, yani rejim devrilmez. Trump da biliyor zaten, onu söylemişti. Rejimi deviremeyeceğimiz belli, anlaşacağız dedi. Şimdi orada da bir takas diplomasisi olacak. Ya limanlarını çökmeye çalışacak, ya enerjiden pay isteyecek. Yani İran'a şunu söyleyecek. Sana ben şu kadar milyar doları serbest bırakacağım. Senin ekonomini ayağa kaldıracağım ama sen de bana efendim neydi o meşhur limanları, orayı vereceksin. Yani şimdi burada bir anlaşma olacak mı olmayacak mı? Zaten görüşüyorlar. Yani İran Amerika bence görüşüyor. O arka kapı diplomasi devam ediyor. İstihbarat görüşmeleri devam ediyor. Ama bu pazarlıktan sonra coğrafyamızı ne bekleyecek Gökhan Bey? Evet. Benim bütün telaşım o. Yani bakın, hatırlayın, savaş başladı. İran'dan iki füze salladılar bize. Bir de Nahçıvan'a salladılar füzeyi. Şimdi bu neydi? Bu denemeydi. Biz 30'a düşmedik. Çünkü bir kesim Türkiye ile İran'ın savaştırılması hadisesini gerçekleştirdi. Yani Türk ile Türk'ü savaştıracaktı aslında. Şimdi oradaki Pers siyaseti, Fars siyaseti, Türkiye aleyhtarı bir siyaset. Şiiliği önceleyen, mezhebi önceleyen ve Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi o dönemde hatırlayın? Çok kritik bir açıklama yaptı. Bizim dinimiz ne? Şiiliktir dedi, evet. Sünniliktir dedi. Bu çok önemli bir açıklama. Yani biz biriz dedi. Şimdi Pezeşkiyan en son Sayın Aliyev'le bir araya geldiği zaman birbirlerine Türkçe şiir
1: Türkçe
2: okudular.
1: Konuştular, evet.
2: Bakın bu Türkçe aslında büyük bir mesaj. Şimdi Pezeşkiyan'ı bir anda baskılıyorlar. Oradaki Türk lobilerini baskılıyorlar ve Pers siyasetini ön plana çıkarıyorlar. Netanyahu ne demişti hatırlayın? Biz konuşmasında Yüce Kiros, bizi Babil sürgününden nasıl kurtardı?

0: Pers İmparatoru biliyorsunuz. Biz de Persleri özgürleştireceğiz dedi. Bakın Pers dedi. Şimdi ben onları birleştirdiğim zaman İran'dan öte İran var diyorum ya. Hı hı. O İran'dan öte İran'ın kime hizmet ed, yani kimin çıkarları doğrultusunda politik uyguladığını, hı hı, ben o düz mantıkta görüyorum. O zaman buradaki sıkışmışlık, yani bir taraftan burası tıkandı, bir taraftan orası tıkandı. Kürmüz'ün tıkanması Doğu Asya'yı etkiledi, Çin'i etkiledi, Rusya'yı çok etkilemedi.
1: Hatta şu an karlı bile deniyor.
0: Karlı bile oldu. Buranın tıkanması yine aynı şekilde coğrafyayı, bizi, yani Mezopotamya'yı kilitleyen bir durum varsa burada bu coğrafya içerisinde Afrika ile beraber. O zaman bir taraf tıkanırsa bir tahterevalli gibi. O zaman kuzey bölgesi, evet, yani Alaska bölgesi üzerinden Türkiye, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir noktada bu enerji diplomasisini yukarıya doğru, kuzeyin enerjisini biraz da piyasaya sürmek üzere bir sıkışmışlık, bir tıkanmışlık.
1: Hocam bu konuyu konuşacağız ama buranın yavaş yavaş sonuna, evet, geliyor. Sadece son bir yorumda, özellikle Mekke, hafta içerisinde Mekke'ye yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen bir saldırı vardı. Çünkü kimilerine göre bu bir sahte bayrak operasyonu olarak da değerlendirildi. Evet, Husiler diyor ki hayır biz böyle bir şey yapmadık, Mekke'ye neden saldıralım diyor ama Suudi Arabistan bunu düşürüldü, drone'u düşürdük diyor. Gerçekten Mekke'ye Husiler tarafından bir saldırı amaçlanmış olabilir mi? Eğer böyle bir şey amaçlandıysa amaç neydi burada?
0: Şimdi Husiler bilmiyoruz, o tam kesin değil ama ben şundan eminim ki Mekke'ye yapılan bu saldırı girişimi mezhep savaşını fitilini ateşlemek üzere yapıldığını düşünüyorum. Tarihte milattan sonra 950. yıl yanlış hatırlamıyorsam yapılan bir saldırı var. 20 bin hacının katledildiği, çok ismini hatırlamam bir. Yani burada mezhep savaşını tetiklemek çok kolay o açıdan. Ama bu tuzağa düşmemek üzere biz bir mücadele de veriyoruz. Çünkü ne dedik? İran'a karşı bu Mekke ittifakını yapmadık. Hatta ben o zaman İran'sız bu işte olmaz demiştim. Mısır'sız da bu iş olmaz. Şimdi Mısır'ı hemen ablukaya aldılar, evet, farkındaysanız. Hemen
1: şimdi Yunanistan başlığını konuşacağız çünkü ilan tahsiline gideceğiz.
0: Camp David kartını çektiler. Hemen İran'a da aynı şekilde sen de buna, çünkü Sadabat diyoruz ya ruhu, Sadabat ruhu. Onu da engellemek üzere oradaki Pers siyasetini ön planda tutuyorlar. Yani bizi çok büyük bir mücadele bekliyor Gökhan Bey. Ama Mekke ittifakı büyük bir altın üçgendir. Ama altın üçgeninde büyük riskler bekliyor, büyük tehlikeler bekliyor. Onun için çok ihtiyatlı ve çok dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Çok zorlu bir coğrafya, önemli gelişmeler. Konuşmaya devam edeceğiz Furkan Kaya bizim yayınımızla birlikte. Ama bir de Yunanistan'a gidelim. Çünkü işin artık bir de komşumuz Yunanistan tarafı var. Hemen orayı konuşacağız. Hemen Yunanistan'a kameralarımızı çevirelim. İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlhan, kolaylıklar dileyelim. Geçtiğimiz hafta boyunca Yunanistan'dan gelen mesajları, Miçotakis'in o seçim kampanyasını, yapmış olduğu ada ziyaretlerini konuştuk. Bir yandan da tatbikat görüntüleri var. Rumlar, Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan hepsi bir arada. İsrail ile Yunanistan ayrı bir yine tatbikatı var. Ne oluyor? Bize kısa bir özetler misin bölgede şu an? Neler yaşanıyor?
2: Teşekkür ederim. İyi geceler Gökhan. Tabii ki Furkan hocama da selamlarımı iletiyorum Gümülcüne'den. Ne mi oluyor? Yunanistan şu anda ne yaptığını daha ziyade bilmeye çalışıyor. Bilmiyor çünkü. Bilmeye çalışıyor en azından. Çünkü karmaşık bir konjonktür içerisinde bu askeri tatbikatları gerçekleştiriyor. Ancak baktığımız zaman tatbikatlar fiyaskoyla da sonuçlanıyor. Şu anda burada görüldüğü gibi Yunan askerleri çıkarma yaparken sözde bir adaya, dolayısıyla askerlerin denize düşmesi, işte bir koordinasyonun eksik olması, bunlar da görülüyor. Ancak baktığımız zaman Yunan basını çabucanak bunlar ortadan kaldırdı, kestiler, biçtiler ve bu görüntüler ortadan kalktı. Ancak ne mi oluyor? Yunanistan şu anda İsrail'le kol kola tutundu. Türkiye'ye karşı bir yani kutsal bir ittifak oluşturuyor. Çünkü neden? İsrail Türkiye'ye karşı şu anda mağlup kalmış, mağlup edilmiş, mağlup olmuş bir durumda. Çünkü neden? Türkiye'nin bugüne kadar atmış olduğu adımlar İsrail'i giderek bir köşeye sıkıştırdı. Çıkış arayan bir İsrail, zayıf olan bir Yunanistan'la bir işbirliğine giderek, çünkü Yunanistan'ın Türkiye ile sorunu var olduğunu İsrail çok yakinen biliyor ve dolayısıyla da neden biliyor? İsrail'den alınan silahlar, bunlar ne için alıyor? Türkiye'ye karşı alıyor. Dolayısıyla da İsrail bunu kullanmak istiyor. Ancak İsrail diğer yandan Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk bir de SAFE programı var. O programdan hem Güney Kıbrıs'ı kullanarak hem de Yunanistan'ı kullanarak bir gelir elde etmeye çalışıyor. Yani İsrail şu anda iki taraflıya bir politika uyguluyor. Bunu da kiminle yapıyor? Sadece çünkü dünyadan dışlandı. Kıymetli uzmanlar zaten biliyorlar şu anda İsrail'in ne kadar, ne derece sıkıştığını. Bu da neden oldu? Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte Suriye politikası, Kuzey Irak politikası, tüm bunlar İsrail'i kendi

0: kabuğuna çekilmeye zorladı. Dolayısıyla da baktığımız zaman şu anda Yunanistan ne yapıyor? Türkiye'ye karşı İsrail'in söylediklerine inanarak biz sorunlarınızı çözeriz. Nasıl çözeriz? Size olası bir sıcak çatışmada biz size destek veririz. Onun yanı sıra Ege'ye de bir Aşil Kalkanı ismi verdikleri bir kalkan oluşturalım.
1: İlhan, sen son dakika gelişmesini bize Sabah Ajansı'nda yayınımız sırasında sen aslında Türkiye'ye duyurmuştun bu Aşil Kalkanı'ndaki kot meselesi. Sonrasında çok çok konuşuldu, Türkiye'nin gündeminde de başlık
0: oldu. Tabii konuşuldu, şu anda da bir son dakika var, onu da verelim. Yunanistan Komünist Partisi bir soru önergesi yatırdı bugün öğleden sonra Aşil Kalkanı'nı derhal anlaşmayı feshedelim diye. Yani muhalefet de karışıyor Yunanistan'da, çünkü işin doğrusu bu Aşil Kalkanı'nın kotları, ana kotları, kare kodları Yunanistan'a verilmeyecek. Çünkü bu silahı icat eden İsrail şirketi buna veremeyiz diyorlar yani. Yapılan bir anlaşma var.
1: Peki ne demek bu? Yani bir kod bu vereceğiz. Kodların verilmemesinden ne anlamamız gerekiyor?
0: Şunu anlamamız gerekiyor. Bu silahları Yunanistan'ın elinde olacak savunma silahıdır bunlar. Bu silahlar çok katmanlı, alçak irtifa, orta ve yüksek. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı korunması için bunun kodları İsrail'in elinde olacak. İsrail dilediği kadar bu sistemleri kullanmasına müsaade edecek Yunanistan'ın. İşte esas olay da burada başlıyor. Yani 3,5 milyar vergi mükellefleri Yunanlılar para veriyorlar. Ancak bunun kullanımı düğme İsrail'in elinde. Kısacası bu. Yani baktığımız zaman tamamen biz bunu veremeyiz. Patel zaten söyledi. Bu milyar, yani 200-300 milyarlık bir silah. Yani bunun kodlarını biz size verirsek, siz bunun aynısını yarın öbür gün biz kötü olursak siz bunu başka bir yer üretebilirsiniz. Evet. Böylelikle İsrail şirketi bunu vermeye niyetli değil. Yani bu konuşuluyor şu anda Yunanistan'da. Ve bu anlaşmanın feshedilmesi için, bu Aşil Kalkanı anlaşmasının feshedilmesi için, İsrail'le bozulması için soru önergesi verdiler bugün öğleden sonra. Önümüzdeki günlerde çok konuşulacak Gökhan. Çünkü Yunanistan şu anda hakikaten karmaşık bir duygu içerisinde. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğu savunma sanayi göz çıkarıyor. Herkes, bütün tüm dünya görüyor. Yunanlılar da bunu görüyorlar. Türkiye yetişmeye güçleri yok, çünkü henüz yerli ve milli imkanlarla ürettikleri bir silah da yok. Sadece Dendias bugün Amerikan Global dergisine bir mesaj verdi, bir röportaj verdi. Orada şunu söyledi. Dedi ki 2026 yılı sonuna kadar 15 bin drone üreteceğiz. Hedef bu. Bu hedefi koydular şu anda. Evet. Bu dronlar da monte ediliyor Yunanistan'da. Yani bunlar İsrail'den alınıyor. Efendime söyleyeyim, Çin'den alınıyor. Belki Avrupa ülkelerinden üreten ülkeler vardır bunların pervanelerini, bir şeylerini. Yani bunların şeyini. Dolayısıyla da şu anda Yunanistan'ın ürettiği bir şey yok aslında baktığımız zaman.
1: Evet.
0: Yani şu anda İsrail çok sıkıştı. Türkiye ile anlaşmak istiyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye'nin kararlılığı da ortada. Yani bir katil devletle şu anda bu Türkiye'nin anlaşması söz konusu olamaz Gazze'de bu durum varken. Ancak Yunanistan şu anda hata yapıyor. Neden? 12 mil meselesi de var. Ona da değinmek istiyorum. Evet. 12 mil meselesinde Miçotakis devlet televizyonuna çıktı. ERT'ye dedi ki şu anda bu hakkımızı saklı tutuyoruz. Gerekli gördüğümüz anda kullanacağız. Ancak daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani konuştukça hata yaptığını anlayan Miçotakis artık geri adım atmaya başladı.
1: Peki şimdi İlhan, süremizin sonuna geliyoruz. Sadece şunu sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Miçotakis'in bu seçim kampanyası diyelim bütün bunların hepsine, anketlere yansıyor mu yani? Miçotakis'e yarayan bir tablo mu var şu an Türkiye karşıtlığının?
0: %44-45 ile iktidara tek başına gelen Miçotakis. Bir önceki seçimlerde ki tek başına iktidar. Ondan sonra düşmeye başladı ekonomik durumdan dolayı. Çünkü Yunanistan'ın ekonomisi vahim. Şu anda işçiler, emekliler, tüm herkes, yani yarın sabah ne olacak? Yani bir ayın sonunu nasıl getireceğiz? Onun derdinde. Onun için dış politikaya yönelik önümüzdeki 2027 Mayıs ayında seçim var normal. Herkes seçim görünmüyor. Normal tarihinde olacak. O zamana kadar ne oldu? 22'lere düşmüştü ekonomik durumdan dolayı. İç ekonomik durumdan dolayı. Şimdi ne oldu? Türkiye ile İsrail ile bu işbirliği, Türkiye ile bu sakin sular bir anda karışmaya başladı, ısınmaya başladı. %30.5'e çıktı. Yani Yunan halkında hala alıcı buluyor var. Bu politika baktığımızda.
1: Alıcılı var, evet. Bu da demek oluyor ki hem İsrail'de, gerçi İsrail'de seçme

0: daha az bir süre kaldı ama hem İsrail'de hem de Yunanistan'da bu Türkiye kampanyasını daha çok göreceğiz gibi duruyor. Ne yazık ki karşılığında
1: evet,
0: var
1: çok çünkü konuşacağız.
0: Şu anki
1: evet.
0: Tabloda. İlhan Tahsin çok teşekkür ederiz. Tabii önemli başlıklar var. Hafta içerisinde senden pek çok kez o son dakika gelişmelerini de bekliyoruz. Şimdi konuşmaya devam edelim. Haritamızı açacağız. Çünkü haritamızı açmamızın sebebi Türkiye'nin atmış olduğu bir adım. Hafta içerisinde de konuşmuştuk. Tunceli'de bulunan komando 51. Komando Tugayı personelimizi Tunceli'den Aydın Söke'ye konuşlandırdık. Bu adım özellikle Yunanistan tarafında tabii endişeye neden oldu. Tüm konuklarımıza ben artık bu noktadan itibaren söz vereceğim. Elif Hocam öncelikle isterseniz sizinle başlayayım. Türkiye bu adımı neden attı ve tabii Atina'da nasıl yankılanıyor olabilir?
2: Ya çok ilginç tabii. Şimdi bu Meis Adası dediğimiz mesele.
0: İsterseniz siz de Barko'ya davet edin.
2: Anakarasına yaklaşık 580 kilometre mesafede ama diğer taraftan Türkiye anakarasına yaklaşık 2 kilometre mesafede ve toplamda 9 kilometre karelik bir adacıktan bahsediyoruz. Gayri askeri statüsü var ve buna rağmen işte Miçotakis'in geçtiğimiz günlerde yaptığı askeri şova hepimiz tanıklık ettik. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu 12 mil meselesi de bu askeri şovlar da ve Miçotakis'in açıklamalarının da elbette kendi iç kamuoyunda siyasete yatırım, seçime yatırım gibi bir gündemi mutlaka var ama bununla beraber bunun bir devlet politikası olduğunu da atlamamak lazım. Yunanistan içinde, İsrail içinde. Bunlar seçimler yaklaştıkça İsrail kamuoyunda da Yunanistan kamuoyunda da tansiyon yükselterek bir konsolidasyon sağlamak üzerinden bir Türkiye karşıtlığı körüklense dahi bu iktidar değişiklikleriyle ya da seçim öncesi seçim sonrası gündemde tamamen raftan kalkan bir mesele değil Türkiye politikası. Şimdi bu 12 mil meselesinde de şuna değinmek istiyorum. Aslında Türkiye'nin bu noktada dünyada 12 mil diye bir kural yok gibi bir itirazı da yok. Ama şimdi gördüğümüz gibi iki tane ülkenin, sınır ülkesinin ana karasının içerisinde kalmış ve çok fazla adadan ve adacıktan oluşan bir yarı deniz burası. Bir açık bir okyanustan bahsetmiyorum.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bu 12 mil meselesi üzerinden yaratılmaya çalışılan şey Yunanistan'ın deniz yetki alanını neredeyse %40'tan %70'e çıkartmaya yönelik ve
0: Türkiye'yi tamamen hapsedecek bir adım.
2: Yani hiç hakkaniyetli de değil ve bu zaten coğrafi koşullarına göre de yeniden konuşulabilecek bir mesele olduğu için. Yani sıkıntılı bir süreç elbette. Şimdi İsrail'in bölgedeki varlığı da tabii Doğu Akdeniz'de yeni bir saha açmış oldu bu Aşil Kalkanı'yla beraber. O yüzden yani Türkiye'nin burada yaptığı tatbikat ya da Tugay'ı, komando Tugay'ını bölgeye indirmesi. Yani şu da var tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi Yunanistan dahil olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri Trump'tan sonra NATO ile yaşanan bu askeri gerilimlerden sonra biliyorsunuz son birkaç senedir her bir kendi müstakil ordusunu ve askeri kapasitesini yöneltmeye yönelik bir takım projelerin içerisine girdiler ama Yunanistan'da diğer Avrupa ülkeleri de savunma sanayinde ya da bu askeri meselelerde atacakları adımlardaki orta vadeli planlarında dahi 10 sene sonra dahi gelecekleri noktanın çok ötesinde bir Türkiye var bugün. Biraz Yunanistan tarafında da tabii İsrail tarafında da rahatsızlık yaratan şey bu. Şimdi Türkiye'nin politikasına bakıyorsunuz tamamen diplomasi kanalı üzerine kurduğu bir güç mimarisi varken ve bütün bu güç prototipini uzlaşma üzerine ve barış zemini üzerine inşa etmiş bir Türkiye'nin yalnızca savunma sanayi envanterinin güçlü olması sebebiyle bölgede risk olarak görüldüğü ve bütün dış politika arayışlarının Yunanistan'da, İsrail'inde bunun karşısına
0: peki o zaman
2: yapıldığı.
0: Şunu soralım. Şimdi tatbikatları da konuşacağız. Furkan Hocam ve Merve Şebnem Oruç'a da döneceğim ama siz bu gelişmeler, bu gerilimle birlikte bir Türk-Yunan savaşı bekliyor musunuz?
2: Ya elbette beklemiyoruz. Yani sonuçta her ikisi de NATO üyesi olan. Türkiye'nin zaten dış politikası da tamamen barış zemini üzerine kurulu olduğu için bugün Sayın Hakan Fidan'ın da bu konuda verdiği mesaj çok netti. Türkiye her çözüm arayışını barış zemininde yapıyor. Bu noktada bu işi savaşa tırmandıracak bir duruma, bir zemini zaten Türkiye'de yaratmayacaktır. Biraz belki galiba şunun da etkisi var. Şimdi az önce bahsetti. Yunanistan'da da artan bir İsrail karşıtlığı var. Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Bugün kamuoyu araştırmaları Yunanistan içerisindeki İsrail karşıtlığının %60'ın üzerine çıktığını söylüyor. İçeride de konsolidasyon için bunu dengelemek için Türkiye kartını kullanarak, Türkiye tehdit riskini gündemde tutarak ancak konsolidasyonu bunun üzerinden sağladıkları için bir gerilim hattındayız ama.
0: Şimdi, yani peki hocam şey, hemen şunu da sorayım. Aslında tüm konuklarımıza soracağım. Aslında Ege Adaları dediğimiz hep karşılaştığımız bir durum var.

0: Turizm.
1: Evet.
0: Hatta şimdi Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısının bir açıklaması var. Arkadaşlarımızdan onu da rica edeyim. Şimdi şunu söylüyor. Türk turistlerin adalar bölgesindeki ekonomik katkısı, özellikle Meis ve yakındaki adalar bölgesine katkısı sayesinde biz ordumuzdaki modernizasyon için gerekli bütçeyi sağlıyoruz. Şimdi burada bir sorusu geliyor. O zaman biz kendi elimizle Yunan ordusunun modernizasyonunu mu yapıyoruz? Merve Hanım.
2: Valla yani adalara vizesiz gitme süreci de Ankara ile Atina arasında geçen sene bir mutabakatla da başladı. Eğer öyle olsaydı herhalde Ankara bu denklemi kurardı. Şimdi bu ifadeler tamamen provokatif. Ya bu provokasyon. Şimdi öte tarafta şimdi eğer gerçekten seçim şeyde olmasa böyle, çünkü bu, görünen tablo o ki yani Mitsotakis tamam tekrar gelecek ama tek başına çok da gelebilecek gibi gözükmüyor. Biraz orayı ne kadar konsolide edersem daha iyi olur, ona bakıyorlar. Ama yani sadece turizm değil. Geçen sene, ondan önceki sene karşılıklı gidildi, gerildi, çalıştaylar yapıldı falan. Ya başka bir adım da atılmıştı. Şimdi bize bu seçim dönemlerinde özellikle Yunanistan'da hakikaten bu iç politika malzemesi oluyor. Ne zaman seçim gündeme gelse her taraf, yani solcular dahil, Tsipras dahil bunu o dönemde, yani onun da seçim zamanlarında bu söylemlerinin arttığını gördük. O yüzden... Turizmle alakalı konu da ben biraz şey provokatif olduğunu düşünüyorum. Çünkü vatandaş, ben gittim bu sene, gittim geçen sene de gittim. Bizim tatil beldelerimiz keşke bu kadar hem pis, açık söyleyeceğim yani, hem pis hem de bu kadar pahalı olmasaydı. Evet. Hem de bu kadar kötü hizmet verilmiyor olsaydı, daha sakin bir tatil ben şeyden geçerek, adalarda değil ama karayoluyla geçerek yaptım ve şunu gördüm. Hiç de öyle söyledikleri gibi çok kalkınıyoruz falan filan, o zenginliğimize zenginlik kattık, şeye dedir söyleyin şunun adını, savunma sanayimize bu kadar katkısı oldu falan değil. İnsanlar Türkler geldiği için mutlu. Çünkü gerçekten ekonomilerine, kendi ceplerine, evet, bir katkısı var. Yunanistan'da da ekonomik sıkıntı olduğunu az evvel İlhan Bey de söyledi. Hakikaten karşılarken mutlu oluyorlar ve mesela şunu söylüyorlar. Keşke Türkiye ve Yunanistan ilişkileri daha iyi olsa da, özellikle benim gittiğim Kavala'ya kadar, Selanik'e kadar olan bölge için söylüyorum. Şu kapılar iki tane biliyorsunuz, İpsala'yla Pazar Kule tarafında var. Bir de üçüncü bir kapı daha var. O uzun köprü, Edirne'nin uzun köprü tarafında sanırım. Keşke o üçüncü kapı da açılsa da daha çok insan gelse. Biz duyuyoruz mesela İpsala'da bazen bizim taraf tek bir şey çalışıyormuş. Keşke böyle yapmasa. Kendi taraflarını bize Atina'yı eleştiriyorlar. Neden yapıyorlar? Ya ben zaten işte 6 ay 7 ay zaten Türk turist geldiği zaman rahat ediyorum. Biraz ekonomimiz canlanıyor. Bunlar neden oluyor? Yani biraz samimi sohbet ettiğiniz zaman bunu görüyorsunuz. Ha bizim tarafta da şu var. Kimse de kalkıp şunu istemiyor. Yani kalkıp da oraya savaşa gidelim değil. Ben havlumu alıp gitmek istiyorum düşüncesinde insanlar. Serbest bıraktığınızda barışçıl yaşayabilecek bir toplumdan, evet, bahsediyoruz. Ha Türklerde de tabii ki bu karşı taraf dilini sertleştirince, kardeşim yani bizim de askerimizi getirmemize gerek yok, bizim avcılarımız size yeter söylemi kalkıyor ortaya ve tabii ki böyle o birbirini yani besleyen bir gerilim hattı ortaya çıkıyor. Bu elbette istenmez. Ama işte bu böyle Yunanistan'da bu tarihsel bir dertte aslında. O eskiden beri gelen yeri kaşıyan bir ülke var. Patolojik İsrail kaşıyor. Evet. Bugün kaşıyor.
0: Evet.
2: Yani Mitsotakis'in de işine geliyor. Evet, seçim var vesaire falan. Ama bir taraftan o korku var. Yani Türkiye ile yarın öbür gün bir şey yaşarsak, adalar konusunda haksız olduklarını çok iyi bildikleri için bence mesela bu bir büyük paranoya. Yani Ege konusunda yaptıklarının aslında yanlış olduğunu kendileri de biliyorlar. Ya o çizdiğiniz haritaların hiçbiri akla mantığa uymuyor. Bunu doldurmak için nerelerden ne tezler getiriyorsunuz ve olmuyor. Günün sonunda da tabii ki de güçlü bir devlet var. Kendileri tedirgin hissedebilirler. Evet. Bunu anlıyorum. Ve bunu kaşıyan İsrail de elbette bunları yapıyor. Ama bir notum olacak. Furkan Hoca'nın vaktinden çalmak istemiyorum sadece. Şu yani şeyi oraya kurulan bu Aşil kalkanı ve içerisindeki radar, hava savunma sistemi vesaire, bütün bunların kontrolünün, kodlarının vesaire İsrail'de olması meselesi sadece Yunanistan içinde değil. Hı hı. Bence önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği içerisinde

0: bir şey.
1: Evet.
0: Yani bugün başka ülkelerde der. Yani İsrail yapıyorsa mesela Türkiye, ben de kalkar ötekine bunu yaparım diyebilir ve bu Avrupa Birliği içinde açılması istenen bir kapı mıdır acaba?
1: Bu önemli bir başlık. Furkan Hocam, size Elif Hocam, size teşekkür ederim. Furkan Hocam, siz davet edin. Son olarak demek ki şimdi Yunanistan'la birlikte gerilimde tatbikat görüntüleri. Şimdi iki tane görüntü vardı. Bir tanesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yine İsrail'den satın almış olduğu hava savunma sistemlerini. Bugün ilk kez görüntüleri paylaşıldı. Bir yandan o görüntüler var. Diğer yandan Yunanistan'ın Mısır'la, İtalya'yla, Fransa'yla ortak gerçekleştirdiği tatbikat. Ama o tatbikatın biraz az aslında konuşulan kısmı Yunan askerlerinin çıkartma yapamaması.
2: Rezil
1: şimdi
2: oldular.
1: Süremizin sonuna doğru geliyorum ama iki önemli başlık. O çıkartma yapamama kısmıyla biraz isterseniz başlayalım. Nasıl okunması gerekiyor?
2: Bir de bizim kariyerleri görsünler değil mi? Yani?
1: Evet.
2: Olacak iş değil yani. İşte o botların halini gördünüz. Yani bir bıçakla batırılacak botlarla çıkartma yapmaya çalışıyorlar. Asker yere düşüyor. Şey yapamıyor. Cephe alamıyor. Yani bunlar aslında Türkiye'nin salmış olduğu korkunun
1: işte o görüntüler.
2: Nasıl
1: geliyorlar.
2: Refleksif olduğunu gösteriyor. Yani burada bir duygusal refleks var aslında. Yani bize meydan o bir de bizim deniz kurulu tatbikatı olacak değil mi? Yakın zamanda. Şimdi bu aslında bir şekilde mavi vatan mücadelesi içerisinde kendilerince bize işte aklınıza başınıza toplayın mesajını vermeye çalıştıkları bir görüntü. O da olmadı. Onu da beceremediler. Şimdi biraz evvel hem Merve Hocam hem de Elif Hocam bunu ifade etti. Ben de Türk-Yunan dostluğuna inanan biriyim.
1: Tabii.
2: Ve Türkiye'ye ben her zaman Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit olması imkansız. Ama Yunan siyaseti, milliyetçi siyaset, özellikle bu askeri işte terminoloji üzerinden seçim zamanı geldikçe sürekli bir Türkiye ve Türk düşmanlığı üretirler. Mesela Dendias bunda çok mahirdir biliyorsunuz ama.
1: Son 1,5 dakikam var.
2: O zaman nerede, nasıl toparlayalım? Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Bizim Yunanistan'a saldırmak gibi niyetimiz yok. Ama olması gerekenler şunlar, madde söyleyelim. Kıbrıs'ta çözüm olmadan, Adalar Denizi'nde hakkaniyetli bir çözüm olmadan, bir paylaşım olmadan ve Batı Trakya Türklerin hakları teslim edilmeden Türkiye ile Yunanistan'ın ilişkilerinin tamamen normalleşmesini bekleyemeyiz. Ama biz bütün niyetimizle kompartıman anlayış içerisinde Atina mutabakatını hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı gittiğinde çözebileceğimiz sorunları hemen çözelim ama uzun sürecek olan sorunları bir kenara bırakalım ve yol alalım. Ve buradan da şunu söyleyelim, Yunanistan'ın güvenlik meselesinde davul Yunanistan'ın boynunda ama tokmak da İsrail'in elinde.
1: O zaman bir de bu görüntü yorumlamanızı rica edeceğim. Hemen Girit açıklarında İsrail-Yunanistan arasında gerçekleşen o tatbikat.
2: Burada da İsrail işte bu altıgen doktrin içerisinde Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'in kurmuş olduğu anlayış içerisindeki yapılan bir tatbikat. Ama bizim Mavi Vatan'da yapmış olduğumuz tatbikatların onlar altıgen, sekizgen bile kursalar. Türkiye'nin hiçbir zaman için denizlerdeki misak-ı millisinden ödün vermeyeceğini de ortaya koyuyor. Zaten bizim Libya ile yapmış olduğumuz biliyorsunuz MEP anlaşması onların oradaki hukuksuz sahayı da bıçak gibi ortadan yardı geçti. Onun için bu tatbikatların bizim mavi vatanımıza herhangi bir tehdit oluşturması söz konusu olamaz. Onlar da bu farkında. Sadece diyorlar ki siz Mekke anlaşmasını yaptıysanız biz de altıgen anlayış içerisinde kendimizi size karşı bu anlamda güç gösterisiyle ifade ediyoruz'un bir tezahür.
1: Önemli görüntülerde değerli yayın konuklarımızla birlikte hem Orta Doğu hem de Yunanistan'ın yapmak istediklerini konuştuk. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Furkan Kaya bizlerle birlikteydi. Furkan Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir başka değerli yayın konuğumuz yine Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elif Şahin bizlerle birlikte. Sayın Şahin çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ve gazeteci Merve Şevdem Oruç da yine bu gece bizlere eşlik etti. Değerli bilgileriyle birlikte biz konuklarımıza veda edelim ama dedik ya biz Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. Çünkü Orta Doğu'da özellikle Hürmüz'le başlayan gerilim hemen ardından şimdi Husilerin devreye girmesiyle birlikte Babil Mendeb'in kapanma riskiyle birlikte dünyayı tam bir küresel enerji şokuna sürüklemiş durumda. Peki dünya bu küresel enerji şokuyla daha nereye kadar devam edebilir? Neler yaşanıyor? Analiz haberimizi ekranlara getireceğiz.

0: dünya enerji piyasasının gözü Orta Doğu'daki iki dar su yolunda artık. Bir tarafta Hürmüz, diğer tarafta Babül Mendeb. Petrolün dünya pazarlarına ulaşmasında kritik rol oynuyor bu iki geçiş noktası. Ve şimdi ikisi de aynı anda baskı altında. Sonuçsa petrol fiyatlarında sert yükseliş. Brent petrol 110 dolar sınırına kadar geldi. Çünkü piyasanın korkusu yalnızca bugün taşınamayan petrol değil. Yarın taşınamayacak petrol ihtimali de tedirgin ediyor. Bir tanker vurulduğunda, bir boru hattı durduğunda, bir boğaz tehdit edildiğinde piyasa daha gerçekleşmemiş riskin fiyatını bile bugünden yazıyor.
1: Hürmüz'ün daralması kime yarar?

0: Bunu daha önce de konuşmuştuk. Kim petrol üretimini arttırdıysa, hem petrol üretimini arttırıp hem de daha fazla fiyata satıyorsa, kim LNG üretimini arttırdıysa, hem de bunu daha fazla fiyata satıyorsa ona yaramıştır. Burada da karşımıza bir ülke çıkıyor, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi gelelim ikinci kısma. Trump'ın günlük olarak sabah ve akşam farklı açıklamalarıyla bugüne kadar tam 8 dip ve tepe yapmış olan petrol fiyatları Babel Mendeb'le beraber 9. tepeyi yapmış durumda. Nasıl? 109 küsür dolara geldi.
1: Küçücük bir boğaz nasıl oluyor da dünya ekonomisini bu kadar korkutuyor? Söyleyelim. Çünkü Babel Mendeb Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz üzerinden Süveyş kanalına bağlayan kapı. Asya ile Avrupa arasındaki en önemli deniz yollarından biri. Ve enerji açısından önemi son aylarda daha da arttı.
0: Burası bizim algımızda şöyle oluşmuş durumda. Hürmüz'den dışarıya petrol ve LNG çıkıyor. Buradan da yukarıya doğru petrol ve LNG gidiyormuş gibi algılıyoruz. Hayır. Burası çift şerit bir otoban. Enerji ve ticaret otobanı. Ne demek bu? Kuzeyden güneye de geçiş var, güneyden kuzeye de geçiş var. Bu boğazdan tekrar belirtelim, %35'i toplam bu bölgedeki Kızıldeniz, Süveyş üzerinden geçen ticaretin %35'i güneyden kuzeye, %50'si kuzeyden güneye. Şu bölgedeki ticaretin, geçen gemilerin %50'si kuzeyden güneye, onun da petrol anlamında Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerjinin %74'ü Rusya'nın petrolü ve petrol türevi ürünleri buradan geçerek Asya'ya, Hindistan'a ve Çin'e gidiyor.
1: Hürmüz'deki kriz büyüdükçe petrolün bir bölümü alternatif güzergahlara yöneldi. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Babel Mendeb'ten geçen petrol ve petrol ürünleri 2025'in son çeyreğinde günlük 5,4 milyon varilken 2026'nın ikinci çeyreğinde 8,1 milyon varile çıktı. Yani Hürmüz sıkışınca Babel Mendeb daha da önemli hale geldi.
2: Trump kim? Bir emlak kralı adam çıkıyor. İran lideri var mı yok mu belli değil. Birileriyle temas kuruyor. Damadını gönderiyor. Bilmem çok tanıdığını yakınını Witkoff'u gönderiyor falan. Orada oturup onlar ne anlatıyorlar birbirlerine? Şahit miyiz?
3: Yok.
2: Buradan bir dünya, bilmiyorum, küresel bir felaket çıkacak belki bu senaryoda. Ukrayna'da katın içerisine. Pazarı katın. İn aşağı Kafkasya. İran o eksende dünyayı büyük bir cehenneme çevirecek bir oyun var.
1: Ve şimdi Babel Mendeb'te tehdit altında. Çünkü Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarında ilerledi. Babel Mendeb'in ortasında bulunan Perim Adası'na ulaştı. Asya'dan Avrupa'ya uzanan küresel ticaret hattının güvenliği alarm verince de Babel Mendeb'teki günlük gemi geçişleri bir günde 30'dan 15'e düştü. Yani trafik yarıya indi.
4: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
5: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'la pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
0: Benim de burada görüşüm, Trump tekrardan piyasaları indirip çıkartacak. Hatta geçen gün yine finansal piyasalarda şu söylendi. Trump'ın hem oğlunun hem de damadının burada çok ciddi volatiliteli hareketler yaptığına dair söylemler de geçiyor.
3: İyi de İran niye buna ortak oluyor hocam yani? İran da mı bunların bu şeyine ortak? Yoksa o da kullanışlı bir aktör mü?
6: İran'daki Molla rejimi bu işin başından beri bir ortağı, bir parçası. Yani neden parçası? Çünkü hem kendi ulusal çıkarları gereği dünyanın bu coğrafyanın her tarafında istediği gibi at oynatabiliyor. Daha sonra kendi aparatları vasıtasıyla ülkeler içerisinde huzursuzluklar çıkartabiliyor. ülkelerin işgal edilmesine sebebiyet verebiliyor. Irak'ta örneği olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Yani insan kayıplarının onun umurunda değil. Yemen'deki Husilerin kayıpları da, insan kayıpları da onların umurunda değil gerçekten.
2: Boğazı açıp kapamayla tamamen Altı Hocam dediği gibi fiyatlarla oynuyorlar.
0: Evet, yani tamamen bir fiyat manipülasyonu hareketi yapılıyor uzun dönemdir. Ben savaşın da şu zamanda biteceğini, Babel Mendeb en son oynanan koza geldi. Tamamen bu volatilite bittiğinde bence savaş.

0: savaş da biter zaten. Çünkü bir anlamı kalmayacak artık.
1: Peki Husiler küresel ticareti tamamen durdurabilir mi? Aslında hayır. Çünkü Babülmendep'in alternatifi var. Gemiler Babülmendep'ten geçemezse Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. Ama bu alternatif yol daha uzun, daha pahalı ve daha riskli. Sonuç, yol uzadıkça maliyet artıyor. Artan maliyette en sonunda ürünün fiyatına ekleniyor.

0: Babel Mendep'ten azalmış, evet. Ümit Burnu'ndan artmış gibi düşünebiliriz. Bunun da manası şu, petrol için de aynı şey geçerli.
1: Yani şu hat azalıyor.
0: Aynen öyle.
1: Şu hat artıyor.
0: Çok doğru.
1: Bu
0: ama buradan
1: daha önem kazanmasını isteyenler.
2: Peki hocam yani, bir soru sorayım.
0: Önem kazanması
2: burada
0: değil. Burada 17 bin ila zorunluluk, çünkü gemi sahipleri bunu tercih edecek. 17 bin ila 20 bin kilometrelik, yani ortalama 19 bin kilometre artıyor. Rakam da şöyle, bir bilgi vereyim. Orta ölçekli ve büyük gemilere göre petrol gemilerinde gemi başına 250 bin dolarla Melih Bey her seferde 1 milyon dolar arasında bir maliyet artışı demek petrolde. Bu petrolün varın fiyatına 0.3 dolarla 1 dolar etki yapabilir. Petrolde o kadar keskin değil bir geminin maliyeti, ama LNG'de çok daha ciddi. LNG'de ise siz yaklaşık olarak 3 ila 8 dolar seviyesinde kübik metreküp olarak fiyatını artışına sebep oluyor lojistik anlamda. Buradan geçmesi.
1: Yani bu boğazları falan tıkayanlar, şimdi bunlar çok büyük piyasalar olduğu için bunların fiyatlarıyla oynayan adamlar abi yani.
3: Bunun Ümit Burnu'ndan geçmesini isteyenler kim? Sigorta Merkezi Navlu. İngiltere.
1: İşte yani bunlar göz ardı edilemez.
3: Biraz önceki konuyla bağlantılı, küresel çetenin, küresel sermayeyi yöneten grupların buradaki menfaatlerine bakmak lazım bütün dünyada. Ya burada en küçük olayda bile gördük. Ümit Burnu'dan dolaştırdığı anda maliyet yükleri, maliyet yükseliyor.
4: Perişanız.
3: Ama navlun fiyatları o kadar büyük rakamlar ulaşıyor ki yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bu fiyatları da vererek orada bir bambaşka kanaldan
0: hocam,
3: banka
0: gemiler de kıymetli navlun, oluyor bu arada.
3: Gemiler tabii.
0: Siz gemiyi 19 gün gidiyor. 20 gün daha süreyi uzatırsanız mevcut gemi trafiğindeki gemi sayısı yetersiz kalıyor.
3: Yeni gemiler giriyor.
0: Arz talep mevzusu. Kıymetlenmeye arz az olan bir şey
2: hocam,
0: kıymetlenmeye
2: başlıyor.
5: Öte yandan bir sorun daha var. Suudi Arabistan, Hürmüz'deki krizi aşmak için petrolünü doğudan batıya taşıyan boru hattını kullanıyordu. Ama saldırıların ardından bu hatta devre dışı kaldı.
6: Bölgede Suudiler ve diğerlerinin etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu.
7: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
5: Hürmüz'de enerji akışı zaten ağır yara almıştı. Üstüne şimdi Babül Mendeb'de risk altında. Orta Doğu petrolünün doğu ve batısındaki bu çıkış kapısı aynı anda sıkışırsa sorun bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir enerji şokuna dönüşebilir. Ve şunu da bilmek gerekiyor. Petrolün fiyatı sadece araçların deposunda hissedilmiyor. Yakıt fiyatı yükselince nakliye ve uçak yakıtı da pahalanıyor. Üretim maliyeti yükseliyor. Plastikten tarıma kadar birçok ürün etkileniyor. Ve sonunda enerji şoku, bu kez de enflasyon şokuna dönüşebiliyor.
0: Hani Trump'ın bir açıklaması var işte 3 Kasım'dan sonra aslında bu savaş bitecek falan. Gerçi hiçbir açıklaması tutmuyor ama ben şöyle bakıyorum. Ne zaman buradan para kazanma imkanı artık ortadan kalkarsa savaşın bir anlamı kalmayacaktır enerji açısından. Ben öyle söylüyorum. Çünkü fiyatlar sabit hale gelirse bir ara dikkat ederseniz bundan 2-3 ay...
1: En çok istikrardan kadar korkuyor değil mi liderler, yani dünyada o sömürge emperyalist liderler? En
0: tabii,
1: çok korktukları şey
0: istikrar herkesi büyütür. Herkesin büyümesi, herkesin kazanması manasına gelir.
1: Ama
0: herkesin kazandığı
1: kazan
0: bir dünya işlerine gelmez.
5: Hürmüz sıkıştı. Babül Mendeb baskı altında. Suudi Arabistan'ın alternatif petrol hattı devre dışı. Brent petrol 110 doların kapısını çalıyor. Ve şimdi bütün dünyanın gözü Orta Doğu'nun iki dar geçidinde. Çünkü o geçitlerde akış durursa faturası bütün dünyaya çıkar.

Saatlerimiz 2 gösteriyor haber. Gecede sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Gündemin ana başlığı yeni haftada konuşacağımız konu başlığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

0: Kurul toplantılarına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Donald Trump'la görüşme ve diğer liderlerle görüşmelere ilişkin neler söyleyeceğiz? Hemen sözü Amerika Birleşik Devletleri'ne haber ekibinden İrfan Sapmaz'a bırakalım.
1: Evet, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Square meydanındayız. Dünyanın en hareketli merkezlerinden birisi, en turistik yerlerinden birisi, ama hiç şüphesiz bu hafta tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplantısında olacak. New York, Washington'ın siyasi başkenti olsa da Birleşmiş Milletler'in merkezi olması nedeniyle küresel diplomasinin en önemli adreslerinden biri. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul Yüksek Düzeyli Haftası 18-28 Eylül tarihleri arasında devlet ve hükümet başkanlarının kürsüye çıkacağı genel görüşmeler ise 22 Eylül'de başlayacak ve 28 Eylül'e kadar sürecek. Gelenek gereği genel kurul kürsüsüne ilk olarak Brezilya, ardından ev sahibi ülke olarak ABD çıkıyor. Bu yıl İran, Ukrayna, Gazze, İsrail, Filistin, Rusya-Ukrayna savaşı, yapay zeka ve iklim başlayacağı gündemler arasında. Washington kararlarının alındığı yer New York'sa, bu hafta o kararların dünya liderler arasında müzakere edildiği yer. Manhattan'ın doğu yakasında Birleşmiş Milletler binası birkaç günlüğüne adeta dünya siyasetinin merkezi haline geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski gibi isimler de New York'a gelecekler. Genel kurul salonundaki konuşmalar kadar önemli olan başka bir trafik daha var. Otellerde, Türkiye'vi gibi diplomatik merkezlerde, konsolosluklarda ve kapalı kapılar ardındaki ikili görüşmeler. Bu nedenle New York'ta BM haftası sadece genel kurul kürsüsü değil, arka kapı diplomasisinde en yoğun dönemlerinden biri olacak. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü öğleden sonra 3 sularında New York'a ulaşması bekleniyor. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek olan görüşmelerde Donald Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Daha da önemlisi, Netanyahu bir taraftan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmeden son derece rahatsız olurken, kapalı kapılar arkasında da kendisi de Donald Trump'la bir araya gelmek istiyor. Onun için tüm dünyanın gözü New York'ta yapılacak olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesine çevrilmiş vaziyette. İrfan Sapmaz, Times Square, New York.
0: İrfan Sapmaz'dan son detayları aldık. Tabii bir yandan da gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceği ve burada yapacağı temaslara çevrilmiş durumda. Ancak İsrail medyasından çok dikkat çeken bir başlık geldi. O başlığa göre ABD Başkanı Donald Trump program uyumsuzluğu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşmeyecek.
2: İsrail medyası doğruladı. Trump Netanyahu'ya New York'ta randevu vermedi. ABD Başkanı ile katliam ve İsrail Başbakanı görüşmeyecek.
3: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek Netanyahu, Trump'ın yoğun diplomasi trafiğinde yer bulamadı. İddiayı ise İsrail merkezi Times of Israel gündeme taşıdı. Habere göre Trump'tan Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olacak. Ancak görüşmeyecekler. Haber ABD'li bir yetkiliye dayandırıldı. Buna göre Netanyahu, Trump'ın New York'ta görüşeceği kişiler arasında yer almıyor. Trump İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle görüşecek. Ardından Washington'a dönerek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. Netanyahu'nun New York'ta yaklaşık bir gün kalması bekleniyor. ABD'li yetkili, Netanyahu'nun Trump'la görüşmek için resmi talepte bulunup bulunmadığını ise açıklamadı.
3: Evet, Netanyahu ile sert bir tonda görüştüm. Lübnan-İsrail savaşından rahatsız olduğumu söyledim. Sürekli Lübnan'la savaşmasından biraz rahatsız oldum, biliyorsunuz.
2: Görüşmenin gerçekleşmemesinin nedeni doğrudan program uyuşması olarak ifade edildi. Ancak son zamanlarda ikilinin arasında gerilimin arttığı biliniyor. Trump ile Netanyahu son olarak Temmuz ayında Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

0: Ve bir yandan da Orta Doğu'daki gelişmeler. Orta Doğu'da özellikle Husilerden Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılar giderek artmış durumda. Bugün başkent Riyad'ın vurulmasıyla birlikte süreç daha da farklı bir noktaya ulaştı. Ve gözler Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'na çevrilmiş durumda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa katıldığı bir televizyon programında Mekke Anlaşması'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
1: Amerika-İran görüşmelerinde biliyorsunuz son birkaç aydır bir tıkanma var. Ve bu tıkanmanın tezahürü olarak sadece birbirlerine saldırıyı değil, Babül Mendeb ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Suudi Arabistan'a doğru giderek bir yaygınlaştırma ameliyesi içerisinde olduğunu görüyoruz tarafların. Şimdi giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Tabii burada biz bütün ağırlığımızı aslında Amerika-İran arasındaki yürüyen müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz ama burada taraflar arasında büyük bir güvensizlik var. Pakistan'da bir anlayış birliğine varmışlardı. Fakat daha sonraki uygulamada ortaya aksaklıklar çıktı ve şimdi her iki taraf da bu şeyi açıkçası işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
0: Ve hemen kuzeyimizde yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış ihtimalleri bir yandan konuşulurken diğer yandan da gerilim en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Avrupa başkentlerinden gelen Rus karşıtı mesajlar ve NATO'nun askeri hazırlık açıklamaları ise son günlerde daha fazla dikkat çekmeye başladı. Özellikle NATO'nun doğu kanadına ilişkin savaş planı hazırladığının açıklanması Avrupa'daki güvenlik endişelerini de bir kez daha gündeme getirdi.
2: Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattı sadece Ukrayna'da değil, Avrupa'nın güvenlik hattında da geriliyor. Gün geçtikçe Moskova ile Avrupa arasında karşılıklı suçlamalar, hava sahası ihlalleri, drone saldırıları ve hibrit faaliyetler daha da artıyor. Son mesajsa NATO'dan geldi.
3: Doğu kanadı için 4000 sayfalık planlarımız var. Bu planlar topraklarımızda yaşanabilecek en küçük bir kriz veya müdahale durumunda 5. maddeye kadar uzanıyor ve daha da ötesine gidiyor.
2: NATO'nun doğu kanadı için hazırladığı binlerce sayfalık plan, olası bir krizden kolektif savunmaya kadar farklı senaryolara göre hazırlandı. Brüksel'den gelen mesajda sadece planların değil, komuta yapısının, askeri birliklerin ve silah sistemlerinin de hazır olduğu vurgulanıyor.
3: İttifak hazır, yapı hazır, askerler, sistem ve silahlar hazır.
2: Bu açıklamanın NATO'nun Rusya ile geriliminin arttığı bir dönemde gelmesi oldukça dikkat çekici. Özellikle hava sahası ihlalleri, drone olayları ve hibrit faaliyetler ittifakın güvenlik gündeminde öne çıkan başlıklar arasında. NATO ise bu tehditlere karşı sadece savunma planlarını değil, hızlı tepki verecek mekanizmalarını da önceden hazırlamış durumda. Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. NATO bu tehditlerin daha büyük bir çatışmaya dönüşmemesi içinse caydırıcılık konusunu ön plana çıkarıyor.
3: Bir saldırı durumunda şunu söyleyebilirim ki bugün onların kaybedecekleri kazanacaklarından çok daha fazla. Bu kesin ve işte caydırıcılık budur.
0: Ve gecenin bir başka sıcak başlığı. Bu kez adresimiz İstanbul. İstanbul Büyükçekmece'deki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altına kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Diğeri ise yaralı kurtarıldı. Alkent Mahallesi'ndeki bir konut inşasının şantiyesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması meydana geldi. Alanda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki göçüğün altına kalarak saniyeler içinde gözden kayboldu. Mesai arkadaşları, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri için zamana karşı bir yarış başladı. İş makinelerinde kullanıldığı çalışmada işçilerden birine yaralı olarak ulaşıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından da yaralı kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak diğer işçiden acı haber geldi. Saatler süren çalışma sonrasında diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Başlatılan soruşturmada inşaat şirketinin sahibi ve şantiye şefinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ise gözaltına alındı.

0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada dönemin başsavcısı ve bir savcı tutuklandı. Koğuş arkadaşı olan iki emekli askere de ev hapsi verildi. Soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu arada Kozinoğlu'nun koğuş görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağının içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
2: 14 dakikalığına ışıklar kapandı, koğuş karardı ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
1: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor.
2: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
1: Rahatsızlandıktan sonra yani 18-23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
2: 15 yıl sonra ortaya çıkan koğuş görüntülerinde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
1: Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
2: Işıklar yeniden açıldığında ise Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı kayıtlara yansıdı.
1: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız?
2: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcılık Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacın nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü.
3: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
2: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Savcılığın Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Avukatlar Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerde demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.
0: Borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturmada aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
2: Borsadaki fon krizi soruşturmasında savcılık kritik adım attı. Pusula ve Tera Yönetim Kurulu Başkanları gözaltına alındı. Borsada fonları üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkın, Kerem Alkın ve Alper Öztürk gözaltına alındı. Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
0: İstanbul'da ünlülere yönelik iki ayrı uyuşturucu soruşturmasında 21 isim gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 3 isimden ikisi tutuklandı. 6 şüpheli ise 6 şüphelinin gözaltı süreleri ise uzatıldı.
4: Çok keyifli olduğuna inanıyoruz biz.
5: Göreceğiz bakalım. Heyecanlıyız, bekliyoruz.
2: Önce ifadelerine başvuruldu. Ardından kan ve saç örnekleri alındı. 5 şüpheli geceyi adliyede geçirdi. Bunlardan ikisi tutuklandı. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 24 isim için gözaltı kararı verilmişti. Operasyonu yürüten jandarma 21 ismi gözaltına aldı.
6: Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım.
2: Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya ve diğer 15 kişi uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aras Bulut, Sefo, Melis Sezen ve 10 isim serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen diğer soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin ise gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
0: Sivas'ta kayıp Büşra Bebeği arama çalışmalarında ona ait olduğu değerlendirilen kıyafetler çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Şimdi adli tıptan gelecek rapor bekleniyor.
7: Büşra Bebek'ten hala bir haber yok ama ona ait olduğu düşünülen kıyafetleri çadırdan 3 kilometre uzakta bulundu. 11 aylık Büşra Balıkçı 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesi Gönduren köyünde kayboldu. Olayın ardından önce çocuğun para karşılığı satıldığını, sonra da öldürüldüğünü iddia eden anne ve suçlamaları reddeden baba tutuklandı. Ancak Büşra Bebek bulunamadı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hassas burunlu köpekler ve dronlarla bölgeyi taramaya devam ediyor. Aramalar sırasında ailenin kaldığı çadıra yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Kıyafetler adli tıp kurumuna gönderildi. Şimdi gözler adli tıptan gelecek haberde. Kıyafetlerin Büşra'ya ait olup olmadığı inceleme sonucu netleşecek. Adli tıp raporu soruşturmanın seyrini de değiştirebilir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit ve gazi yakınları atama töreninde konuştu. En önemli konu başlığı hiç şüphesiz ki terörsüz Türkiye'ydi. Erdoğan 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının hortumlarını keseceğiz dedi. Şehit ve gazi yakınlarını rencide edecek hiçbir girişime de müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
8: Sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez. Sizlerin ödediği bedellere bu dünyada hiçbir paha biçilemez. Fakat biz yine de imkanlarımız nispetinde sizlere en güçlü desteği vermeye özen gösteriyoruz. Son olarak Ağustos ayında şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını genişleten yasa teklifimiz meclisimiz tarafından kabul edildi. Bu yeni kanunla yine birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları ve destekleri sizlerin istifadesine sunduk. 2002'ye kadar sadece 6.315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kurallarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Gazi meclisimizde 467 oy gibi tarihi bir mutabakatla kabul edilip yasalaşan kanunla kritik bir eşiği daha aşmış olduk. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
0: 10 Ağustos'ta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim'de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Peki mecliste ilk etapta hangi kanun teklifleri görüşülecek? 13. yargı paketi ne zaman meclise sunulacak? Yanıtlarına bakalım.
9: 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek.
7: Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Gözler yeni kanun tekliflerinde. Genel kurulda önce Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik teklif görüşülecek. Kanun teklifiyle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek.
9: Yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.
7: 13. yargı paketi de Ekim ayında meclise sunulacak. Paketle süresiz nafakanın kaldırılması planlanıyor. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek, ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlara daha uzun süreli nafaka kararı verebilecek.
9: Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak.
7: 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da gündemde.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise kurultay hazırlıkları başladı. Gözel Genel Başkan ve parti yönetiminin belirleneceği büyük kurultaya çevrildi. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Yanıtlarına bakalım.
10: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
7: CHP'de büyük kurultay tarihi henüz netleşmedi ancak genel başkanlık yarışı şimdiden başladı. Kulisler hareketlendi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise genel başkan ve parti meclisinin seçileceği büyük kurultayın tarihi belirlenecek.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'li kurmaylara göre gemiyi limana götürecek tek isim Kılıçdaroğlu.
12: Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
7: CHP'de aday adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi.
12: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
7: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kansal

0: Kılıçdaroğlu'nun da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar renk vermedi.
1: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
0: Adaylık için Muharrem İnce, Engin Altay, Ali Öztunç ve Vahap Seçer'in ismi de geçiyor. Hatta Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği de iddia ediliyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'sa geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini söyledi.
2: Yeni bir heyet oluşturulmuş.
0: CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegenin en az %10'unun yazılı önergesi yani imzası gerekiyor.
3: Fethullahçı terör örgütüyle mücadele kararlılıkta devam ediyor. Ankara merkezli 15 ilde örgütün kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.
4: Fethullahçı terör örgütüne yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Ankara merkezli 15 ilde örgütün mahrem izdivaç yapılanması hedef alındı. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasında yer alan mensuplarının yaptığı evliliklere ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Örgüt üyelerinin evlilik süreçlerinin sözde abi ve ablalar tarafından takip edildiği, kadınların fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan aday havuzundan özellikle kamu kurumlarının mahrem yapılanmalarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına uygun kişilerin belirlendiği ve tarafların sorumlularının kontrolünde görüşüldüğü tespit edildi. Elde edilen delillerle aralarında 12 aktif kamu çalışanının da bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezi 15 ilde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.
3: İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonda gözaltına alınanlardan 45'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. İsrailli şüphelilerin hesaplarındaki milyonluk para trafiği de bir aile dikkat çekici.
5: Her şeyin tam çok profesyonelce planlandığını görüyoruz.
0: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. 45'i yabancı uyruklu 201 kişi gözaltına alındı.
5: İsrail vatandaşlarla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının dolandırılmadığı, diğer ülke vatandaşlarının hedef alındığı tespitleri de yapılmış.
6: Ayrım da yapıyorlar yani.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. İlk operasyonda 175 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturmada bu sayı 201'e yükseldi. Gözaltına alınan 201 kişiden 45'inin 21 farklı ülke vatandaşı olduğu belirlendi. 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşının yanı sıra Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşları da gözaltına alındı.
5: Bu call center'larda İşte farklı dillerden, farklı ülkelerden arayan vatandaşların konuştuğu dilleri konuşabilen kişiler oturtulmuş.
0: Operasyonda 1,5 milyar lira değerinde mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Şebekenin sahte forex yatırım reklamlarıyla mağdurları sisteme çektiği belirlendi. Mağdurlara ekranlarda sahte kar gösterildi. Paralarını çekmek isteyenlerdense vergi ve hesap blokesi gibi bahanelerle yeniden para istendi. Çağrı merkezi çalışanlarına kod ad verildiği, mağdurları ikna etmek için sahte hayat hikayeleri hazırlandığı ortaya çıktı. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testinden geçirildiği de belirlendi.
5: ajan tabir edelim. Yani kendilerinin kimliğini ortaya çıkabilecek bir kişi içeriye sisteme sızmasın diye de bir yalan makinesi testinden geçirdikleri tespit edildi.
0: Öte yandan İsrailli şüphelilerin banka hesaplarında milyonluk para trafiği tespit edildi. İlker Hason'un hesaplarında 34 milyon liraya aşkın para girişi, Karolin Hason'un hesaplarında ise 22 milyon liraya aşkın para girişi belirlendi.
3: Sayın seyirciler, vatandaşlar elektrik tüketimlerini anlık olarak takip edebilecek milli akıllı seyahat sistemiyle birlikte olası kesintiler takipte edilebilecek. Elektrik altyapısının dijitalleşmesi için de önemli bir uygulama hayata geçirildi. 23 ilde 6 elektrik dağıtım noktasına devreye alınan uygulamanın tüm yurda da yayılması planlanıyor.
0: Elektrik sayacı cebe girecek. Elektrik tüketimi anlık olarak takip edilebilecek. Olası kesintiler uygulama üzerinden görülebilecek. Milli Akıllı Sayaç Sistemi için pilot bölge uygulaması başladı. Türkiye'nin elektrik altyapısını dijitalleştirecek uygulama 23 şehir ve 6 elektrik dağıtım bölgesinde devreye alındı.
6: Yatırımlara baktığınızda enerji alanında bu yatırımların büyük çoğunluğunun elektrik sektöründe olduğunu görüyorsunuz.
0: Şimdilik 12,4 milyon tüketiciyi kapsayan Milli Akıllı Sayaç Sistemi ile vatandaşlar elektrik tüketimlerini saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak takip edebilecek. Vatandaşlar uygulama üzerinden olağan dışı kullanımlar ve olası kesintilerde uyarı alacak, kesintilere ilişkin bilgileri ve süreleri takip edecek.
7: Bütün bu faaliyetlerimizin temel amacı, enerjiyi kaliteli, sürekli ve düşük fiyatlı olarak vatandaşlarımıza sunmaktır.
0: Akıllı sayaç sistemiyle birlikte yalnızca kullanım verilerine ulaşılmayacak. Aynı zamanda elektriğin daha sağlıklı kullanımı için önemli veriler sağlanacak.
6: Bizim hedeflediğimiz şey şudur. Vatandaşımıza kesintisiz bir şekilde elektriği, doğalgazı sunabilmek.
0: Benzer uygulamaların yakın zamanda su ve doğalgaz sayaçları ile ilgili de hayata geçirilmesi bekleniyor.
3: 2021 yılında yapımına başlanan Ordu Şehir Hastanesi tamamlandı. 1200 yatak kapasiteli hastane modern altyapısı ve özellikli birimleriyle hizmet veriyor.
0: Ordu Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlar devam ediyor.
8: Sağlık ve sosyal hizmetler noktasında devletimiz dünyanın örnek gösterilen ülkesi arasında ve bana sorarsanız en birinci sıradayız. Sosyal devlet olmanın altını bizden daha iyi dolduran bir devlet şu anda yok diye ben inanıyorum.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalimdi dediği en önemli projelerden birisiydi şehir hastaneleri. Bu kapsamda şehir hastaneleri bir bir hizmete girmeye devam ediyor. 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi de hizmete girdi.
10: Hastanemiz aktif 1200 yataklı bir hastane ama 1500 yatağı anında çıkabilecek şekilde dizayn edilmiş. 263 yoğun bakımı olan, 40 ameliyathanesi olan ve bazı özel ünitelerin orada ilk defa olan bir hastane şeklinde dizayn edildi.
9: Şehir hastanesinin en önemli özelliklerinden birisi de elbette ki aile yılı içerisinde aileye verilen önem. Ordu'daki şehir hastanesinde normal doğumun teşviklenmesi için 13 normal doğum odası ve yine 2 suit suda doğum odaları yapıldı.
10: Her gebeye bir ebe politikasıyla ebe okulumuz, gebe okulumuz, doğum öncesi eğitimimiz, eğitim okullarımız, doğum sonrası anne ve babaları eğitim ve sertifikasyonumuz, sonrasında laktasyon polikliniğimiz ve bu süreçte normal doğumun ve sürecin anlatılması, hastaların bilgilendirilmesi adına ciddi bir eğitim birimi kurduk. Hastanemizde 13 tane son teknoloji doğum odalarımız mevcut. Bunlardan 2 tanesi suit ve suda doğum odası şeklinde.
0: Hastanede ameliyathaneler, poliklinikler, acil servis ve yoğun bakım ünitelerindeki ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlandı. Yaklaşık 2000 araç kapasiteli kapalı otopark ve helikopter pisti de hasta ve yakınlarının hizmetine sunuluyor. Depreme karşı 1070 sismik izolatörle inşa edilen Ordu Şehir

0: Hastanesi, modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle Türkiye Yüzyılı vizyonunun sağlık alanındaki önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.
1: Meteoroloji uyarmıştır. Rize ve Trabzon'da etkili olan şiddetli yağış birçok noktada sel ve su baskını ve toprak kaymalarına neden oldu. Ekipler bölgede hasar tespiti ve temizlik çalışmaları da başlattı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ise sele kapılan araçta mahsur kalan 3 kişi çevredekilerin yardımlarıyla kurtarıldı.
0: Sokaklar göle döndü. İş yerlerini su bastı. Araçlar su altında kaldı. Toprak kaydı, yollar çöktü. Şiddetli yağış Rize'yi vurdu.
2: Normal zaten burada üst tarafta ne varsa hepsi alt tarafa doğru gitti. Burada çöp konteynerleri şu görüyorsunuz. Şu oturduğumuz bank buradaydı. Ana yoldan geçen araçlar fazla su attığından araçlar böyle sallanıyordu.
3: Rize'nin İdere ilçesinde metrekareye 190 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış beraberinde sel, su baskını ve toprak kaymalarını da getirdi. İlçe merkezindeki işte görmüş olduğunuz bu alandaki araçlar suya gömülürken cadde ise balçık ve çamurla tıkandı.
4: Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk.
3: Kuvvetli sağanak yağış sonrasında göle dönen cadde ve sokaklarda ekiplerin temizlik çalışmaları devam ederken toprak kaymasının yaşandığı evlerde bulunan vatandaşlar ise güvenli alanlara tahliye edildi.
4: Elhamdülillah can kaybımız yok ama belki de çok son bu senenin, geçen sene 19 Eylül'den itibaren bu sene de 19 Eylül'e yine denk gelmiş oldu. Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz.
5: Gece tabii sabaha yakın herkes uyuyor, hiçbir kimsenin haberi yok. Ezanla bir kalktık namaza, ortalık bu haldeydi. Yukarılara aşırı yağış nedeniyle işte seller meydana geldi. Ağaç, işte çaylıklar, çay fidanları, balçıkla beraber burada gördüğünüz menfezi tıkayınca olanlar oldu zaten.
0: Sağanak sonrası meydana gelen su baskını ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.
4: Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibariyle başlıyoruz. İş yerleri var, burada da var, başka ilçelerimizde de var. O iş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız. AFAD Başkanımız burada, hem burayı hem Trabzon'u inceleyecek. Orada da birkaç yerde ciddi yoğun hasar var.
0: Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.
6: Sabah saat 5 ve 5.30 sularındaydı işte. Ben yatıyordum zaten. Eşim de kalktı çay içmek için. Bir camdan bakayım dedi. Yağmur yağıyordu çünkü. Görünce direkt geldi, beni kaldırdı. Ev gidiyor diye. Öyle kalktık, apartmanı dışarıya çıktık zaten.
0: Ayrıca il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Trabzon'da da sağanak etkili oldu. Metrekareye düşen 50 kilogram yağış hasara yol açtı. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde de bir sitenin istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Öte yandan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde meydana gelen sel felaketinde ise can pazarı yaşandı. Yağışla birlikte oluşan sel köprü altında bulunan bir aracı sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına çevrede bulunanlar koştu. Vatandaşlar aracın arka camı kırılarak dışarı çıkarıldı.
7: Köprü bizi tutunca bizim bir arkadaş var, Talat Öz diye. O bize yardımcı oldu, camını kırdı arabanın. Bir dayım vardı, o çıktı. Ondan sonra ben çıktım. Benden sonra yengem vardı, onu çektim yukarıya. Ölümle burun buruna geldim yani. Korktum bayağı.

0: Ve günün sosyal medyada özellikle en çok konuşulan görüntüsü, Yunanistan'ın da katıldığı çok uluslu Medusa 15 tatbikatına dikkat çeken görüntüler kayıtlara geçti. Tatbikatın çıkarma eğitiminde ağır teçhizatıyla kıyıya çıkmaya çalışan Yunan askerleri peş peşe denize düştü.
1: Karaya ayak basamadan denize düştüler. Yunan askerleri tatbikat sırasında soranlar yaşadı.
2: Uçak savar silah sisteminin toplam değeri en az 3 milyarı aşmaktadır. Ve bugünden itibaren 35 ay içinde hazır ve faaliyete geçecektir.
1: Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu Medusa 15 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta çıkarma eğitimi sırasında dikkat çeken bir dizi aksaklık yaşandı. Hücum botlarından kıyıya çıkan ve ağır teçhizatla ilerleyen bazı Yunan askerleri dengelerini kaybetti ve peş peşe denize düştü. Kargaşa bununla da sınırlı kalmadı. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı görüntülere yansıdı. Dalgalarla geri sürüklenen botlar yeniden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Medusa 15'in çıkarma bölümündeki aksaklıklar kameralara böyle yansıdı.
0: ABD medyası İran Savaşı'na ve ABD'nin kayıp sayısına ilişkin dikkat çeken bir haber yaptı. Çatışmalarda bugüne kadar Pentagon'un kamuoyuna açıkladığından daha fazla ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ise bu iddiaları yalanladı.
3: ABD İran Savaşı'nda daha fazla kayıp verdi. Pentagon ölü sayısını sakladı. Bu iddia Washington Post'a ait. İran Savaşı'nın ABD'ye maliyeti büyük, hem askeri hem de maddi anlamda. Eylül ayı itibarıyla Washington'a 43,6 milyarlık bir fatura çıktı. Ayrıca 18 ABD askeri öldü, çok sayıda asker de yaralandı. Ancak rakamlar konusunda ABD medyasıyla Washington arasında sürekli bir muhalefet var.
4: Biz sahte habersiniz, sen gürültülü bir insansın, sahte habersin, sessiz ol.
3: Washington Post'un iddiasına göre savaşta daha fazla ABD askeri öldü. İddia 6 ABD'li yetkiliye dayandırıldı. 5 yetkili İran Savaşı'nın başlamasından bu yana en az 22 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi. Bu rakam Pentagon'un kamuoyuna açıkladığı 18 askerlik kaybın 4 fazlası. Bir başka yetkili ise toplam kaybın 23 olduğunu öne sürdü. Yetkililere göre açıklanmayan ölümlerin tamamı doğrudan çatışmalarla bağlantılı değil. Bazı askerlerin Orta Doğu'da görev yaparken başka bir nedenden hayatını kaybettiği belirtildi. Pentagon iddiayı yalanladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu iğrenç ve asılsız, tamamen yalan. Washington Post gazetesine yazıklar olsun. İran devleti medyasından bile beterler dedi.
4: Sahte propagandayı İran'dan daha fazla yapan tek medya Trump'a saplantılı medyamızdır. Ciddi söylüyorum, bu üzücü.
3: Diğer yandan ABD Başkanı Trump 3 medya kuruluşunun sürekli yalan haber yaptıkları gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişimini yasakladı. CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını kaydeden Trump, bu karara sürekli yalan haber yapmalarını gerekçe gösterdi.
4: Senin gibi dürüst olmayan basını sevmem, bence korkunçsun. Dürüst olmayanları sevmiyorum. Dürüst basını görmek hoşuma gidiyor.
0: Almanya'da tren görevlisi olan Serkan Çalar, Şubat ayında görevi başındayken bir yolcudan aldığı şiddetli darbelerin ardından hayatını kaybetmişti. Serkan Çalar'ın adı artık Mannheim Merkez Garı'nda yaşayacak. Çalar için hazırlanan anma plaketi Mannheim Ana Tren Garı'nda düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Serkan Çalar'ın ailesine ve çalışma arkadaşlarına mikrofon uzattı.
3: Almanya'da yolcuların biletlerini kontrol eden Türk kondüktör darp edilerek öldürülmüştü. İki çocuk babası Serkan Çalar'ın adı artık Mannheim Merkez Garı'nda yaşayacak.
5: Görev başındayken öldürülen Serkan Çalar'ın anısına bugün bir plaket asılıyor. Bu plaket törenine Almanya Ulaştırma Bakanı ve Alman Demir Yolları'nın CEO'su ile Çalar ailesi de katılıyor.

0: yaşamasını sağlayabiliriz. Serkan, sen her zaman benim kardeşim olarak kalacaksın. Seni her gün özlüyoruz. Seni asla unutmayacağız.
1: Bir nevize oğlumuz burada ismini yaşayacağını görmek de biraz sevindirdi. En az teselli etti. En azından buradan gelip geçen insanlar merak edip ismini okuyacaklar. En azından bir Müslüman insan geçen bir Fatiha duasını okuyacaklar. Bu bizim için önemli olan bir şeydi yani.
2: Törene Serkan Çalar'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve eski çalışma arkadaşlarının yanı sıra Alman üst düzey yetkililer de katıldı. Alman Demir Yolları Genel Müdürü Evelin Pala, tren çalışanlarının güvenliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Stefan Bilger ise tren görevlilerine yönelik saldırıların yasada ayrıca düzenlenmesine yönelik çalışmalara destek verdiğini açıkladı.
3: Bir ailenin acısı ve unutulmayacak bir vefa, darp edilerek hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın adı Mannheim tren istasyonundaki işte bu plaketle ölümsüzleşti.
2: Serkan'ın eski çalışma arkadaşları da duygularını A Haber'e anlattı.
0: Serkan'ı biz de tanıyorduk ve görüyorduk. Seyahat merkezimizde sık sık bulunurdu. Bilet işlemlerini yapar, bilgi alır ve bizimle vakit geçirirdi. Bugün burada onun için bulunmak istedim. Tüm yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.
4: Serkan'ın ölümüyle beraber biz de hepimiz öldük tabii ki. Burada tabii Deutsche Bahn güzel bir organizasyon yaptı. Ve bunun için de mutluyum. Bir yandan kendisi vefat etti ama ismi hala anılacak.
2: Öte yandan Serkan Çalar'ın ölümüne neden olan saldırgansa mahkeme tarafından ölümle sonuçlanan yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çalar'ın ailesi ise kararı temyize taşıdı. Aile Alman yargısından olayın cinayet olarak değerlendirilmesini talep ediyor.
5: Doğadaki yaban hayvanlarının özellikle de ayıların elle beslenmesi son derece tehlikeli durumlara yol açabilir. Sosyal medyada paylaşılan kısa görüntüler uğruna kurulan bu yakın temas hem insanlar hem de hayvanlar açısından büyük risk taşıyor.
6: Yaban hayvanlarını elle beslemek telafisi olmayan sorunları doğurabiliyor.
7: İletişim çağında sosyal medyanın da çok yaygın olduğu bir dönemde hemen çekiliyor, paylaşılıyor ve yanlış olan şeyler de bütün topluma örnek olabiliyor.
6: Ayı, tilki ve diğer yaban hayvanlarına verilen yiyecekler insanlara alışmasına neden olabiliyor. Uzmanlar bir kez beslenen hayvanın yeniden yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine gelebileceğine dikkat çekiyor.
8: Özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle vatandaşlarımız yaban hayvanlarını besleyip bu görüntüleri paylaşabiliyor ama uzmanlar bunun kesinlikle yanlış olduğunu, yaban hayvanına en az 100 metre mesafede uzak durulması gerektiğini belirtiyorlar.
7: Normalde doğada yaban hayatında her hayvan türüne bir yaklaşma mesafesi vardır. Bu sadece mesela böyle turizm boyutunda, ekoturizm boyutunda bir hayvana ne kadar yaklaşabiliriz diye baktığımızda ayı gibi bir türe 100 metre mesafe koyulur en azından. Yani 100 metreden onu insanlara izlettirirler.
6: Özellikle ayılar, tilkiler ve diğer yaban hayvanları insanlar tarafından verilen yiyeceklere alışabiliyor.
8: Son dönemde artan bu yaban hayvanlarını besleme alışkanlığı özellikle tilkiler, ayılar ve yaban hayatında birçok hayvanı kapsıyor. Uzmanlarsa bu konuda yaban hayvanlarının bir defa beslendiğinde buna alıştığını ve artık sürekli olarak yerleşim yerlerine gelip beslenmeye devam etme isteğinde olduğunu dile getiriyorlar.
7: Yaban hayvanlarını zaten kesinlikle beslememeliyiz. Bu sadece uzmanların gerektiğinde ve karar verdiklerinde yapabilecekleri bir şeydir. Böyle insanlar güvercinlere yem atmaktan tutun, kazlara, kuğulara, ördeklere, göllerde, göletlerde, ırmaklarda besin atmak, kapısında, bağında, bahçesinde diğer hayvanlara işte birisi karaca besliyor, birisi tilki besliyor, öbürüsü gördüğümüz gibi ayıya eliyle ekmek vermeye çalışıyor. Bunlar yanlış hareketler. Kesinlikle yapmamamız gerekiyor bunları. Ya mahsurları nedir dersek, biz bir ayıya ekmek veririz veya et veririz. Biraz sonra o ayı orada beleşe alıştığı için her gelenden aynısını bekleyecektir ve vermeyene de saldıracaktır.
6: sosyal medyada paylaşılan kısa görüntüler uğruna kurulan bu yakın temas hem

0: insanlar hem de hayvanlar açısından risk taşıyor.
1: Şimdi sırada hızlı bir haber turu var.
0: Batman'da elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yaklaşık 20 dönümlük arazi zarar gördü, 10 arı kovanı tamamen yandı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İyice kariyen kurtlar yerleşim yerlerine indi, adeta dehşet saçtı. Düzce'de evin bahçesindeki kaniş cinsi köpeğe saldıran kurt kameraya yansıdı. Kırşehir'de ise kurt sürüsü mandıradaki hayvanlara saldırdı. Olayda çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu. Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir kamyonda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Adıyaman'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. İşçilerin panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası belediye ekipleri onarım çalışması başlattı. Erzurum'da yüksekliği fazla olan damperli kamyon yol üzerindeki levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle damper açıldı. Kamyonun ön bölümü adeta aşağı kalktı. Olayda neyse ki yaralanan olmadı. Bursa'da 5. Uluslararası Gastronomi Festivali düzenlendi. Kentin fethinin 700. yılına özel hazırlanan 3 metrelik dev İskender kebap görenleri hayrete düşürdü. Festivale gelenler usta şeflerin 50 kilogram et kullanarak hazırladığı özel kebabı tadabilmek için sıraya girdi. Dev İskender yaklaşık 700 kişiye ikram edildi. Samsun'un Kavak ilçesinde kaymakamlık personeli Mecit Uzun'un annesiz kaldığı için büyüttüğü Tertip isimli kuzu ilçe sakinlerinin maskotu oldu. Sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan Tertip parklarda çocukların ilgi odağı haline geldi.
1: Güneydoğu Anadolu'nun yerel çeşitleri ata tohumları projesiyle kadın çiftçilerin elinde yeniden üretime kazandırılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu Gen Bankası'na korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.
0: Ata tohumları kadın çiftçilerin elinde yeniden yeşeriyor. Güneydoğu Anadolu'nun yerel çeşitleri kadın çiftçilerin elinde yeniden üretime kazandırılıyor.
2: Gaziantep'te çok önemli bir proje yürütülüyor. Ata tohumları geleceğe miras olarak aktarılıyor. 9 ilden toplanan 102 çeşit ata tohumu Gen Bankası'nda muhafaza ediliyor.
3: Projemiz ata tohumları kadın çiftçilerin elinden yeniden yeşeriyor. Toplamda Gen Bankamızda 102 çeşit ata tohumumuz mevcut. Bu çeşitlerimizin projemizde GAP Bölge İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAP Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışmaktayız. Buradaki amacımız tohumlarımızı daha çoğaltarak gelecek nesillere ulaştırmak.
2: Gen Bankası'na gelen çiftçiler hiçbir ücret ödemeden bankadan ata tohumlarını alıyorlar. Al götür, üret getir projesiyle ürettikten sonra yeniden aldıkları tohumu bankaya iade ediyorlar.
3: Burada çiftçilerimize veriyoruz bu tohumları. Çiftçilerimiz al götür üret getir projemiz var. Çiftçilerimize tohumları verdikten sonra tekrar onlar bize aldıkları tohum kadar tekrar yine getiriyorlar. Bu amaç zaten tohumları çoğaltmak, başkalarının faydalanması için.
2: Hem de geleceğe aktarılabilecek aslında en önemli miraslardan birisi bu yerli tohumlar, yerli ürünlerimiz. Bunların her biri bizim topraklarımızda, bizim vatanımızda yetişen ürünler.
0: Elde edilen tohumlar Gen Bankası'nda özenle paket. Deniyor. Vakumlu poşetlere konulan tohumlar uygun koşullarda 25 yıla kadar saklanabiliyor.
2: Saklama koşullarınız nelerdir?

0: 5 derecede karanlık odada gen bankamızda özel vakumlu kavanozların içinde saklıyoruz. Ayrıca bizim özel paketlerimizde de tekrar vakum yaparak tohumlarımızı saklıyoruz. Bunların zaten bu 102 çeşitimizin birer nüshası Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde Ankara Gen Bankası'nda koruma altına alınmaktadır.
1: Geçmişten geleceğe uzanan bu tohumlar üretimle çoğaltılarak gelecek nesillere miras bırakılıyor.

0: akşamlar. Satır Arası'na hoş geldiniz. Bu akşam da konuklarımızla. Bu haftanın en önemli olayları ne? Bugünün en önemli gündemi ne? Birkaç başlık halinde toparladık. Bunları değerlendireceğiz, konuşacağız ama yani genel anlamda dünyanın çatışma bölgeleri ve her noktasında da her an bir çatışma çıkabilecek gibi ve bir sürece doğru gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Bunu anlamaya çalışacağız. Çünkü Hürmüz Boğazı kapalı, Babülmendeb Boğazı kapalı. Dün sadece 4 gemi geçebildi. Petrol fiyatları artık 110 doları zorluyor. Bazen geri çekiliyor. Ama Rusya-Ukrayna savaşı da artık bambaşka bir boyuta geçecek gibi yorumlar geliyor. Özellikle de Avrupa cephesinden. Rusya bir Avrupa ülkesine, bir NATO üyesi ülkeye mi saldıracak? Tüm bunlar konuşulurken dünyada çok büyük bir enerji krizini aslında en üst başlıkta değerlendirmemiz gerekiyor. Kimlerle konuşacağız? Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte bu akşam. Hoş geldiniz Ekrem Bey.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Askeri stratejist Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Hoş geldiniz Ali Fuat Bey.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sabah gazetesi yazarı Sayın Mahmut Öğür bizimle. Bu akşam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhaba.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar ve akademisyen Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatı. Onu bir ikinci başlık olarak konuşalım ama Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarıyla bir başlayalım. Bugün yine Riyad'da havalimanı hedef alındı. En stratejik noktaları Aramco'ya ait çok sayıda tankeri vurdular mesela son 24 saat içinde. Zaten Yanbu Limanı'na açılan doğalgaz petrol yolları vuruldu. Bunlar kapatılmak zorunda kaldı. Bir arkadaşlarını da açarlarsa sadece bugünkü görüntüleri. Hem Ali Fuat hocamla hem Uğur hocamla bir başlayalım istiyorum. Bu görüntüler üzerinden. Siz de böyle alabilir miyim? Uğur hocam, ya genel kanı şu. Husiler Suudi Arabistan'ın ekonomisini yerle bir etmek istiyorlar. Yani zaten toprak olarak kazanımlarını elde ettiler bir noktaya kadar ama Suudi Arabistan'ı ekonomik olarak bir darbe indirirlerse eğer işte Yemen yönetimine destek veremez Suudi Arabistan, hı hı, ve bizim bölgedeki kazanımlarımız kalıcı olur.
4: Evet.
0: Hedefinde mi sizce? Siz buna katılıyor musunuz?
4: Evet. Şimdi bir kez Yemen'de 2,5 yönetim var.
0: Böyle alabilir miyim Uğur hocam sizi? Evet. Lütfen buyurun.
4: Şimdi Yemen'de tamam meşru bir hükümet var.
0: Ali Fuat Hoca'nın yanına geçerseniz de. Yemen'de şu an
4: bir meşru hükümet var.
0: Meşru hükümet var.
4: Evet, başkentlerini kaybettiler, başka yere taşıdılar. Fakat Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, işte Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın neyse tabii bir meşru hükümet var. Onun yanında bir buçuk yarım bir şey var. Gene Sünni Yemenler'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni destekledi. Ama bu mevcut meşru hükümete de karşı. Hı hı. Bir de asıl bütün Babülmendeb denen o şey Süveyş'e giren, Kızıldeniz'e giren yeri tutan ve çok muharip olan ve Şia'ya endeksli bir Husi yönetimi var. Hı hı. Onlar hem muharip hem ellerinde güçlü silahları var ve savaşabilirler. O Gazze'yi perişan ederken İsrailler zavallı Filistinlileri, bu İsraillere en büyük darbeyi bu Husiler vurdu. Bayağı elinde yüksek menzilli füzeler var, dronlar var, iyi silahlarla donatılmış, muhtemelen yani muhtemelen değil %99 İran tarafından tedarik edilen silahları var. Şimdi bu ikili yapı, üçlü yapı ne